O dönemlerde esen rüzgarlar Türkiye'yi de etkiledi. Ancak Türkiye'de başrolde ne öğrenciler ne de siyasetçiler vardı. ...1960'larda başlayan ve 1980 12 Eylül'üne kadar 10 yıllık periyotlarla yinelenen askeri müdahaleler, darbeler sahnedeydi. Peki neden? Temel nedeni, bedeli yeterince ödenmeden sahneye çıkarılan demokrasi oyunudur.

0: bu noktaya kolay gelmedi. Türkiye bunalımlı yılları kolay kolay atlatmadı.
1: Hazır olan imama, erç niyetine. Allahu Ekber.
0: Yeni yetişen kuşaklar, büyük ve demokratik Türkiye'nin umudu gençler, soludukları bu özgür demokratik havanın hangi zorluklardan geldiğini bilmelidirler. Bilmelidirler ki geleceğin tarihini yazarken ödenen bedelin çok kana, çok gözyaşına ve çok ızdıraba mal olduğunu akıllarından çıkarmasınlar.
2: Bazı toplumlar bu hakları büyük bedeller ödemeden bugün bir dünya konjüktürü icabı kazanmışlardır. Bedel ödeyerek kazananlar bunu hiç bırakmazlar. Ama bedel ödemeyen toplumlar, ne yapalım? Canımız sağ ya, filan şu hak bu hak olmasa da olur diyeverirler. Ki biz bunun numunelerini gördük, geliyoruz. Onun içindir ki bu haklara sahip çıkmanız, hakları kazandık, bu haklara sahip çıkmanızın bir takım yaptırımları var. Demokratik refleksi olmayan bir toplum bu hakları muhafaza edemez. Hem niye kaygı duyuyorsunuz? Sokaklar yürümekle aşılmaz. Bırakın yürüsün adamlar dedim. Demokratik refleks kırmadan dökmeden gösteri ve yürüyüş hakkından geçer. Bu gösteri ve yürüyüş hakkı kadar bir aziz ve mübarek hak tanımıyorum.
3: Demirel bunu gösteri hakkının en haklı, en güçlü ve en yerinde bir hak olduğuna inancının ürünüdür bu söz. Yani bir demonstrasyon hakkı, bir gösteri hakkını kullanabilmesi Türk vatandaşının o zamana kadar yani demokratik hak ve özgürlüklere teşne olmayan ve onları kullanma özgürlüğü verilmeyen halkımıza yepyeni bir haktı bu.
4: Yani boş yere yürüyorsunuz, bir şey yapamazsınız, sizin hiçbir etkiniz yok, sizi dikkate alacak bir güç de yok, şeyinizi heba ediyorsunuz, enerjinizi heba ediyorsunuz. Siz ciddiye almıyorum biçiminde yorumlamıştım, yani yorumladığımı hatırlıyorum. Halen de yollar yürümekle aşılmaz sözünün Sayın Demirel tarafından, ya bu sizin çok doğal hakkınız, bunu yaparsınız anlamında söylenmiş olduğuna inanmıyorum. Yani daha çok deyim bağışlayın, o tarihteki algılamamı söylüyorum. Yani it yürür kervan yürür yaklaşımında olarak algıladık. Ha bu algılamamız doğru muydu, yanlış mıydı? Sayın Demirel onu mu amaçlamıştı? Onu şu anda tam kestiremiyorum.
5: Belki bir ölçüde kendi demokrasi anlayışını yansıtıyordu. Bir ölçüde de asayiş sağlamada, huzur sağlamada hükümetinin etkisizliğini kamufle etmek, mazur göstermek için ileri sürdüğü bir sözdü zannediyorum.
2: Silahsız, kavgasız ve savunması olan sivil toplum. Sizin elinizde bir tek silahınız var. O silah gerektiği zaman haklarınıza sahip olduğunuzu göstermek için bu meydanları ve bu sokakları kullanmanızdır. Kırmadan dökmeden kullanmanızdır. Bu demonstrasyon hakkıdır, gösteri yürüyüş hakkıdır. Savunma hakkını ve demonstrasyon hakkını fevkalade aziz buluyorum. Yani buna itiraz etmeyiniz. Kavgasız olduğu sürece, kırılmadıkça, dökülmedikçe sürece ve

0: hatta itiraz etmeniz değil. Biz iktidarız, bizi rahatsız ediyor bu. Demeyiniz. Hep iktidar kalacak değilsiniz. Bugün bir gün bu şahsen size de lazım olur. Hem niye kaygı duyuyorsunuz? Sokaklar yürümekle aşılmaz. Bırakın yürüsün adamlar dedim. Şimdi bakınız işin enteresan tarafına, bu hak sonradan bize lazım oldu.
1: Değişim rüzgarlarında imparatorluklar çöktü, ideolojiler yerle bir oldu. Dünyayı saran demokrasi rüzgarları özgür halkların üzerinden esti.

Ama önce 1960'ların başına gidelim. O yıllarda hippie kavramı ortaya çıktı. Peki kimdi bu hippiler? Aslında hepimizin bildiği 68 kuşağının çiçek çocuklarıydı onlar. Amerika'da doğmuştur. Bir kısım bu ismin Scott McKenzie'nin San Francisco adlı şarkısında geçen "San Francisco'ya gidiyorsan saçına biraz çiçek takmayı unutma" dizesinden geldiğini, bir başka rivayete göre ise kendilerine doğrultulan silahların namlularına çiçek sokmalarından dolayı aldığını söylüyor.

Yahudiler bu akımı kendilerine asla sınır koymayan, var olan tüm otoriteyi reddeden bir hareket olarak tanımladılar. Onların tek isteği, insanın doğasını yerine getirerek o anda var olmak, yani anı yaşamaktı. İşte bu düşünceleri daha sonra, yani 68 yılında feminizm ve çevrecilik kavramlarının temellerini de attı. 60'lı yıllarda ekonomik sorunlarla birlikte siyasal sorunlar da baş gösteriyor. Fransa, İngiltere, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler işgal ve katliamlar gerçekleştiriyor. Fransa Cezayir'de, İngiltere ve Belçika Kongo'da, Amerika Birleşik Devletleri Küba ve Vietnam'da. İşte o yıllarda insanlık tarihinin en vahşi uygulamalarının altında Amerika Birleşik Devletleri'nin imzası vardı. Dünyanın her bölgesinde sayısız işgal ve askeri müdahale gerçekleştirdi. Bunlardan birine de Vietnam'da imza attılar. 1,5 milyon Vietnamlı hayatını kaybetti. İşte Çiçek Çocuklar 1964'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'a asker göndermesiyle ortaya çıktı. Hatta o dönem Muhammed Ali Vietnam Savaşı'nı kınadığını ve askere gitmeyeceğini söylediği için unvanından oldu ve 3 yıl bokstan uzak bırakıldı. İşte o tarihlerde Amerika'nın Türkiye üzerindeki projesi canlanmaya başladı. O projenin adı FETÖ ve PKK'ydı. Hatta o dernekte bir diğer terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, CIA ajanı Ruzin Azar ve Enver Altaylı da görev yaptı. O tarihlerden itibaren kurulan Fethullahçı terör örgütü, Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren uluslararası bir çeteye dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'ı işgaline, dökülen kan ve gözyaşına gençliğin tepkisi iyice yükselmeye başlıyor. Dünyanın her yerinden öğrenciler yürüyüşler, gösteriler düzenliyor. Gözaltılara, tutuklanmalara, ölümlere rağmen yüz binlerce öğrenci birçok ülkede polisle çatışıyor. 1960'lı yıllardan itibaren Avrupa'nın neredeyse tamamında ve Amerika'nın belirli kesimlerinde gençliğin baş

kaldırısı kendini güçlü ve etkili bir şekilde artık hissettiriyor. Dünya 68'de artık unutamayacağı bir yıla giriyor. Ve 1968 yılına geldiğimizde Avrupa, Amerika kaynıyor. Özellikle Fransa'da üniversite gençliği yeni bir düzen arayışı içerisinde. Geleneksel eğitimi eleştiriyor, iş alanlarını yetersiz buluyor. Birçok konudaki kuşkularını dışa vuruyor. İlk hareket Mart 1968'de Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde patlak verdi. Ardından öğrenci isyanı Fransa'dan tüm Avrupa'ya, hatta Amerika'ya kadar yayıldı. Öyle ki ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle bilinen siyahi lider Martin Luther King'in 4 Nisan 1968'de katledilmesinin ardından siyahilerin de ayaklanması başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Üniversitesi siyah ve beyaz öğrenciler tarafından birlikte işgal edildi. Tarih 2 Mayıs 1968. Bu kez Fransa'da öğrenciler sokağa döküldü, eylemler büyüdü. Önce Nantes Fakültesi kapatıldı. Ardından 3 Mayıs'ta Sorbonne'da öğretime ara verildi.

gösteri şiddete, şiddet ayaklanmaya dönüştü. İşçiler grevlerle gösterilere katılıyor, fabrikalar kapatılıyor, sendikalar genel grevler ilan ediyorlardı. Sendikaların Paris'e ayağa kaldıran büyük bir gösterisi ve ardından gelen grevler. Fakülte ve fabrika işgalleri almış başını gidiyor. Akıl almaz bir kargaşa, bir büyük kapışma batıyı sarmış, yaklaşık 10 milyon insan artık sokağa inmişti. O demokrasinin beşiği sayılan Avrupa artık sarsılıyordu. Gençler ve onun yan destekçileri tüketim toplumuna son verilmesini istiyordu. 1968'in Mayıs ayı başında başlayan gösteriler ay sonuna doğru hükümeti devirmeye yöneldi. Oysa gençler sokağa bu nedenle inmemişlerdi. Gençler eğitim özgürlüğü, daha iyi yaşama, daha iyi okuma arzusundaydı. Ama işler kontrolden çıkmıştı. Fransa iç savaşın eşiğindeydi. Ve Fransa'da iktidardaki Charles de Gaulle sonunda karar verdi ve meclisi feshetti. Gösteriler şiddetini yitirmeye başladı. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Türkiye'nin 1968'ine damga vuran işte bu slogan oldu. Bir de emperyalizm. Kahrolsun emperyalizm.

0: 3M hadis var. Bu Marx, Mao Margus. Yani Margus diye bir adam çıkıyor. Üçüncü M bu. Amerika'da diyor ki yıkıp yerine ne koyacağınızı sonra düşünürsünüz. Yani devrim isteniyor. Yeni düzen isteniyor. Yeni düzenin ne olduğu bilmeden yeni düzen isteniyor. Böyle cereyanlar var dünyada. Ki bunların çoğunun anlamsız olduğu görülmüştür. Ama çok ağır da mal olmuştur. İşte bu kargaşa içerisinde bizim üniversitelerimize de olaylar gelmiş. Sokaklarımıza bu olaylar sirayet etmiştir.
1: Türkiye'deki gençlik hareketlerini iki yönlü olarak değerlendiriyorum. Gerçekten 68 kuşağı olarak anılan ve bu kuşağa mal edilen bu hareketler bir taraftan evrensel bir boyut taşırken öbür taraftan da iç boyutları da var. Yani neden 68 kuşağı siyasete fazla meraklı oldu? Neden aktif siyasetin içinde bir anda kendini buldu?
2: Bu arada bir başka ilginç gelişme şuydu. Bazı gençler tüm bunların dışında iktidarı askerle ortak yürütmek gibi demokrasi dışı bir amacı da sahneliyordu. Başlangıçta konuşulan, tartışılan bu konular gün geldi sokağa indi. Ama sokağa inen gençler başsız değildi. Gençlerin arasından liderler çıkıyor, o liderler ellerinde megafon, slogan atarak gençliği sokakta yönlendiriyordu.
3: İki taraf diye adlandıracaksak o dönemin öğrenci hareketlerini, bunlardan bir tarafı Marksist-Leninist bir dünya görüşüyle, materyalist bir anlayışla, antidemokratik bir Türkiye oluşturmanın gayreti içerisinde hareket eden kesim. Diğer tarafsa aynen bir vücudun refleks noktaları gibi bir milletin de refleks noktaları vardır. İşte bu milletin refleks noktaları olarak gördüğümüz milliyetçilik hareketleri tabii milletin refleks noktasına dokunulunca, yani milli değerlerine dokunulunca, İstiklal Marşı'na dokunulunca, bayrağına dokunulunca, vatanın bağımsızlığına ve milletin bütünlüğüne, birliğine dokunulunca bir tabii refleks halinde milliyetçilik hareketleri de gelişti ve Türkiye satında organize hale dönüştü.
4: Bir gençlik lideri olarak çok yoğun bir öğrencilik faaliyeti gösterdi. Mesela ilk Amerika'yı Teli mitingini hatırlıyorum. Sosyalistler, Marksistler tarafından hazırlanmıştı. Biz de mukabele olarak Kıbrıs'la ilgili bir milli miting hazırlamaya çalışmıştık ve son derece etkili olmuştu. O sırada hocalarımız da bizi teşvik ederdi. Çok sık arayla seçimler yapılırdı ve o seçimlere adeta siyasi partiler gibi iştirak ederdik. Mesela çok iyi hatırlıyorum, ilk defa Milliyetçi Cephe ismini biz kullanmıştık bir seçimde, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. Ve anti-Marksist bütün grupları bir araya toplamaya çalışmıştık ama çok da etkili olmamıştı.
1: 68'den sonraki gelişmeler fakültede ve bütün Türkiye genelinde de öğrenci hareketlerinde sosyalist harekete dönüşmüştür. Hem öğrencilerin aktivitesi hem de sosyalist blokun daha etkili olma yolundaki propagandalarının da etkisiyle hareketler sosyalist yön almaya başladı.
2: ...1968'de iki tür gençle karşılaştı Türkiye. Birinciler, yasal bir biçimde düzen değişikliğini gerçekleştirmek isteyenlerdi. Bunlar, kendini ortanın solunda tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Muhafazakar Adalet Partisi'nde kümelenmişlerdi. İkinciler, var olan siyasal rejimi de, partileri de çağ dışı ilkel bulanlardı. Onlar solun en ucunda güvenle kapışmak için hazırlık yapıyordu. Henüz silahlı çatışma ortamı yoktu. Gençler vuruşmuyordu. Ama bir gerçektir. Bu hazırlık iki yanlı yapılıyordu. Soldakiler Devrimci Gençlik Federasyonu diye bilinen Dev Genç'te toplandılar. Sağdakilerin ise yuvası Ülke Ocakları'ydı. bu iki grubun dışında zaman zaman başka gruplar da çıkıyordu. Artık kamplar belli olmuştu ve o sıralarda masum gösteriler birden boyut değiştirdi. Artık sokaklarda tıpkı batıdaki örneği gibi ortalığı yakıp yıkmak, işgal etmek için yürüyorlardı.

0: 1968. Dünyanın unutmadığı. Kıbrıs sorununda Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu, Vietnam Savaşı, Orta Doğu'da Amerika'nın İsrail yanlısı tavrı ve İsrail-Arap Savaşı, 1960'lı yılların gençliğinin Amerika'ya bakışını değiştiriyordu. 1968 yılında küçük bir kıvılcım adeta büyük bir yangına dönüştü. Binlerce gencin öldüğü, ülkenin korkunç bir kaosa sürüklendiği döneme girdi Türkiye.
1: Artık gençler aynı iklimin, aynı gök kubbenin altında yaşayan insanlar olmasına rağmen birbiriyle selamlaşan insanlar değil, düğüne koşar gibi birbirlerinin ölümüne koşan insanlar durumunda idi. Bana sorarsanız bu adeta bir cinnet. Aynı kuşak, aynı yaştan insanlar, yaşamın en güzel anında yaşamı uzatmanın yollarını ararken kısa yoldan ölüme ulaşmanın çareleriyle meşguldürler.

0: köklü değişiklikti istenen. Devgenç'e bakarsanız tek yol silahlı devrimdi. İşte bu düşünce sokakları ciddi biçimde karıştırdı. Artık üniversite işgalleri başlamıştı. Boykotların ardı arkası kesilmiyordu. Aşırı sol militanlar Filistin kamplarına gittiler, eğitim gördüler. Ellerine silah almamış gençler silah kullanma ustalığı elde ettiler. Bu sırada devlet işin ciddiyetini idrak etti. Gençlik hareketleri artık toplumsal bir boyut kazandı.
1: Baktık ki biz mesele sarpa sarıyor. Biz gençleri organize etmeye başladık. Gençleri hiçbir zaman gayrimeşru yollara itmedik. Böyle bir görev de vermedik onlara. Onlardan böyle bir görev istemedik. Fakat Marksist teşekküller çok saldırgandılar. Kendilerine katılmayan, kendilerine karşı olanlara karşı acımasız şekilde saldırıyorlardı. Bu saldırı karşısında saldırıya maruz kalan ülkücü kesim de savunma mecburiyeti karşısında kaldı.
0: Takvimler 15 Temmuz 1968'i gösterdiğinde 6. filoya bağlı bir uçak gemisi 5 destroyer Dolmabahçe'ye demirledi. Ancak Amerikalı askerler beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Ve Türk topraklarına ayak bastıklarına adeta pişman oldu. Gençler Amerikan askerlerini denize döküyor, gördüğü yerde darp ediyordu. Ülke adım adım istikrarsızlığa doğru gidiyordu. Sokak hareketleri işçilere de sıçradı. Kanunsuz yürüyüşler, hak aramalar, protestolar yayıldı. Ekonomi sarsılıyor, üretim duruyordu. Türkiye ekonomik olarak uçurumun eşiğine gelmişti artık. Peki hangi görüş doğruydu? Türkiye o yıllarda neler kaybetmişti? Ya da Türk ekonomisi o yıllarda ne haldeydi?
2: Türkiye nüfusu içinde küçük bir azınlıktı işçiler. 1,5 milyon kadardı sigortalı işçi o tarihlerde. Ama nüfusumuzun yine o tarihlerde yarıdan çoğu köylüydü. Ve köylünün sorunu çözülmeden, köylüden başlayacak bir kalkınma, gelişme hareketine girişilmeden Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğine, sanayileşme hareketinin de tıkanacağına, büyük kentlere akının süreceğine ve büyük kentlerin sorunlarının taşınamaz hale geleceğine inanıyordum. Onun için kalkınma köylüden başlamalıdır sloganını ortaya attı. Köyden değil, köylüden. Çünkü köylüyü sanayileştirmeyi, sanayi toplumuna geçirmeyi ve kentleştirmeyi de amaçlıyordu.
0: O dönem tam anlamıyla kayıp bir yıldı.
3: Ben artık dışarıya da mal, sanayi, mamul satacağım dedin mi gündemine bir laf geldi, oturdu. Ekonomik boyutlarda fabrikalar kurma yapma yanında know-how almakla tanış. Know-how almakla tanış. İşte ben 1966'da ilk defa ICI'dan know-how aldığım zaman $1 milyon verip nasıl yapılabilir? İnsan yapısı pamuk nasıl yapılır? Bana anlatacak bir kitaba ben kendi kendime şaştım faraza. 1966'larda know-how'la tanıştık. 68'ler, 70'ler, dünyanın ve bizim koşullarımızdan üniversiteler, bilmem neler. Onlar da bizi durduruyordu. Ama bu da var, o da var. Müteşebbisler yürümeli ve sanayinin icabı da uzun vadeli bakma bizi götürdü.

1970'ler. Türkiye ve dünya için bir hayli zorlu yıllar. Hep barıştan bahsedilen ama milyonlarca kişinin savaşlarda ve katliamlarda yaşamını yitirdiği, işsizlik ve enflasyonun çoğu ülkede dert olduğu yıllardı. Peki 1970'in hemen öncesinde ne yaşanmıştı? 1969 yılında Kanlı Pazar akla ilk gelen olay. Bu olayın başlangıcı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 6. filo gemilerinin İstanbul'a demir atması olmuştu. Üniversite öğrencilerinin Amerikan filosunu protesto gösterilerinde iki öğrenci hayatını kaybetti, yüzden fazla kişi de yaralandı. Türkiye'de 1969 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dı. Dönemin başbakanı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 30. hükümetini kuran Süleyman Demirel'di. Zorlu zamanlardan geçen darbe teşebbüslerinin yaşandığı 1969 yılı Türkiye için birçok siyasi akımın başlangıç yılı olarak da tarihte yerini aldı.

0: O dönem bir de Cumhuriyetçi Halk Partisi'nde ortanın solu hareketi düşünce akımı ortaya çıktı.
1: İsmet İnönü o ortanın solu terimini Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak ilk kez kullanınca partinin o zamanki genç veya orta yaş kuşak denen ve dünyanın nereye gittiğini bilen bazı önde gelen yöneticileri bu kavramı derhal benimsediler. Tabii ben ve arkadaşlarım da benimsedik. Cumhuriyet Halk Partisi 1965 seçimlerine o solun her türlüsünün çok yadırgandığı ortamda birdenbire yepyeni bir sloganla, CHP ortanın solundadır sloganıyla girince ve bunu anlatamayınca büyük tepkiler oluştu.
0: CHP'deki ortanın solu ve düzen değişikliği hareketi aslında geniş boyutta sola sahip çıkma eylemiydi. Hatta bu durum Bülent Ecevit'i sonradan umut adam haline getirdi.
1: Bir yandan karşımızdakiler ortanın solu Moskova'nın yolu diyorlardı. İşte ortanın solu İslam'a aykırıdır, sol İslam'a aykırıdır filan diyorlardı. Buna karşı bu hareketi başlangıçta olsun benimseyen bazı kimseler ortanın solunu böyle hiç de tatmin edici olmayan hatta biraz garipsenecek şekillerde izah ediyorlardı. Mesela diyorlardı ki efendim sol hiç günah olur mu? Kalbimiz soldadır diyorlardı. Veya askerden gelme birisi bir süvari ata binerken üzengiye evvela sol ayağıyla basar. Bunun yadırganacak ne tarafı vardır diye. Böyle sosyal siyasal anlamda solun anlamıyla içeriğiyle hiç ilgisi olmayan tanımlamalar getiriyorlardı. O kısa seçim çalışmaları sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni kavramı kamuoyuna anlatamadı ve oylarımız büyük ölçüde düştü, %20'ye düştü.
2: İsmet Paşa'nın ortaya attığı ama Ecevit'in benimsediği ortanın solu fikrine karşı kuşkusuz parti içinde bazı çevreler yönetimi elden kaybetme, kaçırma endişeleriyle, kuşkularıyla bu hareketin karşısına çıktılar. Özellikle Feyzoğlu ve arkadaşlar bu hareketin karşısına çıktılar. Bu hareketin Atatürkçülükle bağdaşmadığı, geleneksel CHP'nin dünya görüşüne bağdaşmadığı iddiasını ortaya attılar. Ve sonra bilindiği gibi 8 kişiydi arkadaşlar, ilk ayrılanlar.
3: Bu İsmet Paşa'nın hareketi değildir CHP içerisinde. Bu Ecevit'in hareketidir. Peki Ecevit nedir? Turan Feyzoğlu çok doğru ve çok haklı olarak Ecevit'e komünist diyenin ağzını yırtarım demişti. Biz hiçbir zaman Ecevit'in hiçbir devirde komünist olduğuna inanmadık. Ecevit komünist değil.
4: Faşizme karşı olduğu gibi komünizme karşı da en büyük engel.

0: ekseriyetinin temayüllerine yanlış teşhis koyuyordu ve temeli olmayan bir süre çalkantı yarattıktan sonra söneceği düşünülmesi gereken bir hareketi temessül etmenin o tarafa doğru bir takım tavizler veyahut taviz demeyelim bir takım yaklaşımlarda bulunmakla olacağına inanıyordu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ilginç gelişmeler tıpkı Adalet Partisi gibi Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin karnındaki yeni parti Güven Partisi'ni doğururken Türkiye'deki siyasal dengesi de bozulmaya başladı. Üniversiteler sancılıydı. 20 Mart 1970'te Ankara'da öğrenciler polisle çatıştı. O olayda bir öğrenci öldü. Hemen ertesi gün olaylar Erzurum'a sıçradı. Öğrenciler polisle çatıştı. Ve yine Ankara'da 23 Mart'ta bir öğrenci daha yaşanan olayda hayatını kaybetti. Olaylar dinmiyordu. Sağ-sol çatışması büyüdükçe büyüdü. Ve 6 Nisan 1970 günü tüm bu çatışmalar sonucu İstanbul Üniversitesi süresiz kapatıldı. ...11 Nisan'da Ankara'da bir öğrenci daha çıkan olaylarda öldü. Birkaç gün sonra 17 Nisan'da tarihi Tepebaşı Tiyatrosu yakıldı. Ankara'da ise 24 Mayıs'ta üniversitedeki sanki İstanbul Üniversitesi'nin kapanışına misilleme olarak süresiz boykot başlatıldı. Olaylar 6 Haziran'da memurlara sıçradı. Protesto yürüyüşü düzenlendi. Asıl vahimi 25 Ağustos günüydü. Çünkü şeker sanayinde çalışan 20 bin işçi greve gitti.
0: Devalüasyonun Türkiye'ye bana göre çok şey kazandırdığı kesin kes bir gerçektir. Ne var ki bu kazandırdıklarını sonradan bir takım siyasi, iç siyasi olaylar artı petrol bunalımı oldukça zararlı hale soktu.
2: 1969 yıllarının sonlarına doğru yavaş yavaş bu dengeleri daha kaybetmeye başladı. Öyle kaybetmeye başladı ki döviz bulamaz haller doğmaya başladı. 69 yılların sonunda yavaş yavaş dengeler bozuldu. 1970'i hatırlıyorum. Mevcut olan akreditif açma problemlerine girdik. Ve yavaş yavaş sanayide bir rahatsızlık, politikanın verdiği bir rahatsızlık baş göstermişti.
1: Peki ekonomi neden bu hale geliyordu? Neden kan akıyordu? Bu korkunç bilanço Türkiye'yi nereye sürüklüyor? İşte Türkiye'nin her köşesinde bu sorular soruldu. Bu arada siyasi hakları ellerinden alınan Demokrat Partililerin haklarının iadesi gündeme geldi. Ancak aynı günlerde Ankara'daki Genelkurmay Karargahı'nda çok farklı hazırlıklar yapılıyordu. Ordu, Celal Bayar ve arkadaşlarına siyasi hakların iade edilmemesi için darbe hazırlığındaydı.
3: Dün akşam dedim, ordunun yüksek kademesindeki bütün subaylar bir araya gelmişti. Genelkurmay Başkanı'nın başkanlığında dedi. Ve Ordu Yardımlaşma Kurulu'nun bir toplantısı, görüntüsü vererek toplanmışlardı. Ve bunlar dedi, bu Afganlı karşılar dedi. Bu Afganlı çıkmayacak.
1: Ve birkaç gün sonra anayasa değişikliği teklifi komisyona geri çekildi.

0: Soruşturma salonunda açık olarak konuşmaya başlandı. Sanıklar getirildiler. Bağlı olmayarak yerlerine alındılar. Müdafiler hazır. Şimdi sanıkların isim ve soyadları okunarak yoklama yapılacak. İsim ve soyadı okunan sanık burada mevcut olduğunu göstermek için ayağa kalkacak.
1: Bayar ve arkadaşlarının 27 Mayıs 1960 darbesinde kaybettiği siyasi hakları iade edilmedi. Siyasi hakların iadesi 1970'lerin ilk yıllarında Türkiye'nin en önemli sorunuydu. Peki neden? Öyle iddia ediliyordu ki basında kuyudan adam çıkarma operasyonu diye adlandırılan bu olay, CHP'liler yani İsmet Paşa ve Ecevit taraftarıydı da demir el yan çiziyordu. Peki gerçek öyle miydi?
2: Anayasada bir madde eski demokrat partilerin seçilme haklarını yasaklamıştı. Bunların siyasi hakları yoktu adeta. Onun için bu siyasi hakların iadesini istiyorduk. Demir el bir gün sevinçle geldi. Gayet iyi hatırlıyorum. Dedi ki büyük ittifakı temin ettik. Yani Sunay, İnönü ve kuvvet komutanları, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları. Mahsur yoktur. Sırası gelmiştir. Tabii onun bazı şeyleri de olmuştur. Ve siyasi hakların iadesi pat diye gelivermiştir meclise. Mecliste bu kabul edilmiştir.
3: Av çıktı meclisten. Av çıktıktan sonra Sayın Demirel, bizim 5 tane bakan 10 tane arkadaşımız vardı bir de. Ayrıca çağırdı bizi, bana telefon etti Sayın Başvekilim. Dedi ki arkadaşlar bir müşkülümüz var. Demokrat Parti'nin lafını çıkardık. Çok da gönülden istiyordu Süleyman Bey lafı. Ben şahsi kanaatim. Dedim müşkülünüz ne dedim. Ben dedim Demokrat Parti'nin başkanlığını yapmış insanım Sayın Başvekilim. Eğer onları savunmak gerekirse ben de savunurum. O zaman mevzu tam açın. Mektubunu çıkardı. Memduh Genelkurmay Başkanı diyor ki Memduh Tamaç, bu afı çıkarırsanız benim istifamı kabul ediniz diyor. Ben aşağıma söz geçiremiyorum diyor. Bunun manası ordu huzursuz demek istiyor yani.
1: Siyasi hakların tartışması devam eder ve ordu için için kaynarken bir de bakıldı ki CHP genel başkanı değil de genel sekreterinin dilinde yeni yeni sloganlar türetildi. Ecevit ortanın solunu bir yana itti ve artık doğa kanunlarından söz etmeye başladı. Toprak işleyenin, su kullananın dedi.
4: Bizim düzen değişikliği kavramı kapsamında öne sürdüğümüz başka düşünceler ve o düşünceleri tanımlamak için oluşturduğumuz sloganlar da çok yadırgandı ve eleştirildi. Örneğin ben doğa yasalarından söz ettim bir vesileyle. Bu adı neredeyse bir ihtilal çığırtkanlığı gibi yorumlandı sadece çevrelerde.
5: Toprak işçinin şu kullananın sözü. Ondan sonra doğa kanunu var sözü. Sonra Yugoslavya'yı ziyarete gidiyor, öz yönetimi incelemeye gidiyorum diyor. Yani Türkiye'de bir öz yönetim, Yugoslavya biçimi öz yönetim söz konusu olacağını ihsas ediyor.
6: Gençlik hareketleri artı bizim ortaya koyduğumuz toprak reformu, toprak işçinin, su kullananın sloganı mesela pek çok çevreyi rahatsız etti. Oysa bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çankayşek İdaresine, Formosa'da empoze edilen toprak reformunun ismi.
4: Ben hukukçu değilim ama belki yanılıyor olabilirim. Benim izleyebildiğim ve gözlemleyebildiğim kadar Türk hukuk sisteminde bu doğal hukuk kavramı ele alınmamıştır.
1: Ecevit'in bu sloganı çok tartışıldı. Her kafadan bir ses çıktı ama Ecevit'in yıldızı da o dönem parladı. Ecevit'in parlayan yıldızı atılan sloganlar para etmedi. Sokak anarşiyi seçti ve terör patladı. Artık gazetelerin köşe yazarları da bazı parlamenter

0: Enterler de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ne duruyorsunuz? Haydi müdahale etsenize diye çağrıda bulundu. İşte o günlerden bir gün Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay terör olaylarını görüşmek üzere siyasi parti liderlerini Çankaya Köşkü'ne davet etti. Tarih 5 Ocak 1971. (Gülüyor) 20 Ocak'ta olayların kaynağı kabul edilen ODTÜ süresiz kapatıldı. 4 Mart'ta ise o güne kadar hiç görülmemiş bir olay cereyan etti. 4 Amerikalı çavuş, Deniz Gezmiş ve arkadaşları tarafından kaçırıldı. 12 Mart muhtırasına 5 gün kala Deniz Gezmiş yeniden sahnedeydi. Banka soygunları, siyasi cinayetler ve nihayet 4 Amerikalı çavuşun kaçırıldıktan 4 gün sonra serbest bırakılması tansiyonu daha da arttırdı.
1: Did they tell you why they kidnapped you?
2: Yes, they claimed they wanted to liberate Turkey.
1: And were they friendly? Were they intelligent people? Why do you think they let you go?
2: Well, they kept telling us all along they didn't want to harm us. And I suppose that's the reason they let us go.
1: Were you ever really in fear of your life?
2: Yes, sir, I was.
1: Well, now, you were in fear of your life. Tell me about it.
2: When you're looking down a barrel machine gun, it's makes anybody scared.
0: Tarih 9 Mart ve kulaktan kulağa bir söylenti yayıldı. Darbe geliyor. Bu ne darbesi? Darbe değil ama 12 Mart 1971 saat 13'te haber bültenlerinin başında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin meclise ve Cumhurbaşkanlığına vermiş olduğu bildiri okunuyor.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.

28 Mart 1970 günüydü. Ege bölgesi tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayanlar uykuya hazırlanıyordu. Ancak saatler 23.05'i gösterdiğinde adeta yer yerinden oynadı. Elektrikler kesildi, zifiri karanlık içinden kopup gelen çığlıklarla, yardım dileyen iniltilerle acı dolu bağırış sardı etrafı.

0: 7,6 büyüklüğünde deprem olmuştu. O deprem sadece 6 saniye sürmüştü ama 1086 kişi hayatını kaybetti. Ve ne yazık ki ölenlerin çoğu evlerinde sobaların devrilmesi sonucu çıkan yangında can vermişti.
1: Başbakan Süleyman Demirel, beraberinde Maliye, Sanayi, İmar ve İskan Bakanları olduğu halde Kütahya deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde görmek, yapılması gerekli olanları ve halkın çeşitli ihtiyaçlarını tespit etmek için Kütahya'ya geldi.

0: Okay, Fado, how's it look?
1: Looks good here, flight. Good agreement.
0: Okay, Bruce, how do you look?
2: That's what he looks like.
3: 11 Nisan 1970 günü yerel saat 13.13'ü gösteriyor. Florida'daki Kennedy uzay üssünden Apollo 13 havalandı. Bu Amerika'nın 7. insanlı uzay yolculuğuydu. Görevin amacı ay üzerindeki Fromaro oluşumunu incelemekti. İlk saatlerde her şey planlandığı gibiydi. Ancak yolculuğun 55. saatinde bir sorun ortaya çıktı. Dünyadan 321.860 kilometre uzaklıktaki Apollo 13'ün oksijen tankı patladı. 3 astronot için ölüm kalım anları başladı.
4: These men have demonstrated that the American character is sound, strong, and capable of taking a very difficult situation and turning it into

0: really a very successful venture.
1: Odyssey Houston, we show you on the mains. It really looks great.
2: Hemen uzay aracının rotası değiştirildi. Kalkıştan iki gün sonra araç Güney Pasifik Okyanusu'na çakıldı. Fakat bir kurtarma gemisi konuşlanmıştı. Ekibin tamamı hayattaydı. Hatta kazayı burunları bile kanamadan atlattılar. Dünya, özellikle Orta Doğu hareketliydi. Orta Doğu'nun en büyük kanayan yarası Suriye'de tarihinin dönüm noktalarından biri yaşandı 1970'te. Ülkeyi adeta cehenneme çeviren Beşar Esad'ın babası Hafız Esad, dava arkadaşı Salah Cedid'i devirerek darbe yaptı. Tarih 13 Kasım 1970'ti. Şam'da 30 yıl hüküm süren baba Esad döneminde devlet güçleriyle Sünni militanlar arasında çatışmalar yaşandı, katliamlar oldu. Hafız Esad, Suriye'yi adeta özel mülküymüş gibi yönetti. Ülkenin kaynakları, aile mensupları tarafından dışarı taşınırken çıkan ayaklanmalar acımasızca bastırıldı. Suriye'yi asıl idare edenler, bizzat aile mensupları tarafından yönetiliyor. Ordu ve istihbarat yalnızca Hafız Esad'a bağlıydı ve bir tek ona hesap veriyordu. Hafız Esad, sağlığı bozulunca da ülkeyi bir mirasmışçasına oğlu Beşar Esad'a bıraktı.
3: في باقي المناطق

kameraların önünde linç edildiğinde bu artık onun son görüntüleriydi. ...1942'de Sirte'de dünyaya gelen Muammer Kahtafi, kraliyeti devirme planları yapmaya askeri lisedeyken başladı. İngiltere'de askeri eğitimini geliştirdikten sonra Bingazi'ye döndü ve 1 Eylül 1969'da Libya'da darbe yaptı. 1970'te de başbakanlık görevini üstlendi. Amerika'nın ve İngiltere'nin ülkedeki askeri üslerini kapattı. Ciddi insan hakları ihlalleriyle suçlanan Kaddafi'nin rejimi yüzlerce kişiyi hapse attı. Bazılarını ise yoktan sebeplerle idam cezasına çarptırdı.

Libya'da 42 yıllık diktatörlüğü 2011'de son bulan Muammer Kaddafi, sığındığı son kalesi Sirte'de ağır yaralı olarak yakalandı. 20 Ekim 2011'de ise Kaddafi'nin öldüğü dünya basınına duyuruldu.

1970 yılında Mısır'da da değişim yaşanıyordu. Enver Sedat, 5 Kasım 1970'te Cemal Abdülnasır'ın ölümünün ardından Cumhurbaşkanı oldu. 1981'de 63 yaşındayken Mısır'ın bağımsızlığının kutlandığı tören sırasında silahlı saldırıda öldürüldü.

1970'ler İstanbul'a hızlı göçün yaşandığı dönemdi. İşte tam da bu yüzden kent gecekondulaşma gerçeğiyle yüzleşiyordu. En çarpıcı örnekse Samalcılar, şimdiki adıyla Bayrampaşa'daydı. Ancak 1970'te şehrin altyapı eksikliğinden kaynaklanan ölümcül bir hata yaşandı. Semtteki Mimar Sinan'dan kalma temiz su kanallarına binaların atık su giderleri yanlışlıkla bağlandı. Suyun çeşmelerden akmasıyla İstanbul tarihinin ikinci büyük kolera salgınına sahne oldu. Mega kent alarmdaydı. Sağlık Bakanlığı her ne kadar bu kolera değil, koleranın hafifi yani para kolera açıklamasını yapsa da salgında 30'un üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

takvim yaprakları 12 Kasım 1970'i gösterdiğinde ise 20. yüzyılın en büyük doğa felaketi yaşandı. Saatteki hızı 150 mili bulan Bohola kasırgası Doğu Pakistan'ı vurdu. Birçok ada sular altında kaldı. Bir gecede yarım milyon insan öldü. Pakistan'da yönetim afet sonuçlarının giderilmesi yönünde yeterli önlemi almadığı gerekçesiyle eleştirildi. Bu durum Bangladeş'in Pakistan'dan ayrılmasının en önemli nedenlerinden biri oldu.

Efsanevi müzik grubu Beatles'ın eski üyesi George Harrison ise Bangladeş için kolları sıvamıştı bile. Bir konser organize etti. 40 bin Beatles hayranının izlediği dev konserin tüm geliri felaket zedeleri için harcandı.

0: O 85 yıllık ömrünün yarısından fazlasını siyasetin merkezinde geçirdi. Hayatı güçlüklerle, yargılamalarla, haksız ithamlarla geçti. Ama davasından bir an için vazgeçmedi. Necmettin Erbakan 26 Ocak 1970 yılına gelindiğinde 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisi'ni kuruyor. Milli Görüş'ün lideri Erbakan Hoca aynı zamanda Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli mühendislerden. İlk yerli motor üretimini gerçekleştiren Erbakan. Ancak siyasal hayattaki girişimleri hep sekteye uğrayacak. Milli Nizam Partisi'nin ömrü de uzun sürmedi. Parti 12 Mart 1971'de gerçekleşen askeri müdahaleyle laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü gerekçesiyle kapatıldı.
1: Şimdi de

sen gidince esmerim, küskünüm ben hayata. 1960'lı yılların ortasında kurulan Beyaz Kelebekler grubu çıkardığı 45'liklerle müzik dünyasında fırtına gibi esiyordu. Grup yurt içinde kayda değer bir hayran kitlesi yakaladı. Avrupa'ya birçok turne düzenledi. Ancak Beyaz Kelebekler'in bu yükselişi 8 Mart 1970'te trajik bir kazayla sonlandı. Pazar gününü pazartesiye bağlayan geceydi. Grup üyeleri Maxim'deki programlarının ardından Ada Pazarı'nda verecekleri konsere gidiyorlardı. Varacakları noktaya yaklaşıyorlardı ki önlerine aniden bir kamyon çıktı. Otomobil kaza sonrası çarampole yuvarlandı. Benzin deposu patlayan ve cayır cayır yanan araçta 3 beyaz kelebek üyesi can verdi.

27 Kasım 1970 akşamıydı. Dönemin İstanbul Kültür Sarayı Atatürk Kültür Merkezi'nde Arthur Miller'ın Cadı Kazanı oyunu sergileniyor. Yüzlerce İstanbullu salonu doldurmuştu. Üçüncü perdeye kadar her şey normaldi. Küçük bir aradan sonra oyuna devam ediliyor. Çiftçi rolündeki Kerim Afşar, meşhur "Alev alev yanıyor dünya, yanacağız hep birlikte, yanacağız" cümleleriyle başlayan tiradını söylemeye hazırlanırken sahneye aniden bir dekorcu fırladı. Seyirciler doğaçlama gelişen bu olay karşısında gülerken durumun ciddiyeti alev alan panoların sahneye düşmesiyle anlaşıldı. Seyirciler hemen tahliye edildi ama Cüneyt Gökçel'in başrolünü oynayacağı 4. Murat galası için Topkapı Sarayı'ndan getirilerek sergilenen eşyaların bir kısmı, yani 4. Murat'ın kaftanı, kıyafeti, zırhı, onu resmeden tablo ve tarihi bir Kur'an-ı Kerim yangında küle döndü. Tarihimizin önemli emanetleri, çoğu uzmanca teknik altyapısı açılmaya hazır değildi denilen sabotaj ihtimali de değerlendirilen Atatürk Kültür Merkezi'nde çıkan yangında yok oldu.

hayal et bütün insanların hayatı barış içinde yaşadığını. Hırsa ve açgözlülüğe gerek yok. Hayal et bütün insanların tüm dünyayı paylaştığını.

0: Imagine. Efsane Beatles grubunun üyesi John Lennon'ın seslendirdiği bu kült şarkı 16 yıldır devam eden Vietnam Savaşı için barış çağrısı. Yıl 1971. Batı'da gençler savaş yanlısı hükümet politikalarına karşı isyankar tavrını yürüyüşlerle dile getiriyordu. Halklar yaşanan katliamlar ve keskin politik duruşa karşı adalet arayışı içindeydi. Türkiye'de ise bilindik senaryolar devreye sokulmaya çalışılıyordu. Muhtıranın ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. 1965'te Adalet Partisi tek başına iktidar oldu. Partinin başında Süleyman Demirel vardı. 27 Mayıs ihtilali sonrasında ilk koalisyonsuz hükümet Demirel'le kurulmuştu. Dönemin Cumhurbaşkanı ise asker kökenli Cevdet Sunay'dı. Ancak birileri siyasi ve toplumsal kaos çıkarma peşindeydi. 1968'de başlayan öğrenci eylemleri ülke geneline yayılıyordu. Eylemciler 1969'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni ziyaret eden Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nin aracını yaktı. ODTÜ olaylar üzerine kapatıldı. Tansiyon gittikçe yükseliyordu. Sokaklarda anarşi, terör olayları arttı. ...12 Mart muhtırasından birkaç gün öncesiydi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç'ın 7 Mart'ta tüm kuvvet komutanlarını toplantıya çağırması cuntacıları telaşlandırdı. İbre artık tersine dönmeye başladı. Asker dönemin hükümetine muhtıra verdi. 9 Mart girişiminin başarısızlığı ise kendilerinin sonu oldu.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu zafiyetten enfekte olabileceği tarzındaki anlayış. Hatta bir adım daha ileri giderek söyleyeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin enfekte olduğunun tespit edilmesi hali karşısında bu enfeksiyonu bertaraf etmek için 12 Mart tarihli mutlaka bir zaruret halinde ortaya çıkmıştır o tarihte. Türkiye'nin önemli meseleleri var. Neydi o önemli meseleler? Su yüzüne çıkmış gibi görünen anarşi hareketleri. Ama anarşinin iceberg gibi büyük parçası denizin altında. Bu henüz daha su yüzüne çıkmamıştı.
0: Haber hızla yayıldı. Yapılan toplantılar artık basında, gazetelerin manşetlerinde yer almaya başladı.
2: Çıkarın kafanızdan böyle şeyler.
3: Efendim şimdi en uzun...
2: Herkes çıkarsın kafasından böyle şeyler. Bir memleketin, hür bir memleketin vatandaşları olarak, hür bir memleketin çocukları olarak hep beraber savunmasını yapacağımız cumhuriyetin ve hürriyetin tehlikede olabileceğini farz etmeyi aklım almaz.
0: Darbe toplantılarından Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel'in de haberi vardı. Cevdet Sunay, meclisteki partilere ülke genelinde olayların tansiyonunun düşmesi için çağrıda bulundu. Ancak takvimler 12 Mart 1971'i gösterdiğinde muhtıra için hazırlanan bildiri tamamdı. Muhtıra, Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyicioğlu'nun imzasını taşıyordu. Bildirinin bir nüshası meclise, diğeri ise okunmak için TRT'ye gönderildi. Bu emir komuta zinciri içinde verilen ilk muhtıra oldu.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.
5: ...12 Mart günü sabahleyin rahmetli Adnan Öztürk genel müdürümüzdü. Beni odasına çağırdı. Sabah 9-9.30 arası genel günlük şeyi konuştuktan sonra büyük bir rahatlıkla ne var ne yok, ne oluyor, o gün ne bitiyor. Dedi ki bugün dedi size bir bildiri gelecek. Aman dedi geldiği zaman mutlaka haberin olsun. Kendisine ben biraz üsteledim. Çünkü Adnan Bey ne bildirisi geldi. Canım dedi sizi arayacak da bir bildiri gelecek. Haberiniz olsun ama geldiği zaman mutlaka beni aradı. Saat yarıma doğru Musa Önpaşa, yanında bir denizci albay ve bir havacı albayla birlikte, yarbaydı zannederim o zaman, geldiler. Biz de kendilerine buyurun hoş geldiniz dedik. Sarı bir zarfı verdiler. Açın dediler, açtık. O arada tabii sen yine müdür hemen haber verdik geldiler diye. O zarfı açtık. Zarfın içinden meşhur muhtıra çıktı. Nöbet spiker arkadaşımız Çetin Çekiydi. İndi aşağıya, bu muhtırayı okudu.
6: Benim hiç beklemediğim bir hadiseydi. Son derece ters karşıladım. Yani hiç parlamentoya zaten parlamentonun üstünde bir güç düşünemiyorum. O şekilde bir müdahaleyi de kabul etmem mümkün değildi. Çok iyi hatırlıyorum, 1971 12 Mart'ının öğle haberlerini dinledik. Böyle bir müdahalenin olduğunu şey yaptık. Sonra öğleden sonra meclis toplandı ve heyecanla bekliyorduk acaba hükümet buna nasıl reaksiyon gösterecek diye. Sayın Demirel'in istifa ettiği haberi geldiği zaman çok üzüldüğümü biliyorum.
7: Saat 13'te radyoların bildirisiyle kamuoyuna intikal etmiş. Yavaşça radyoyu getirttim. Radyoda 12 Mart beyannamesini dinledim.
8: Muhtıra verildiği gün Sayın Demirel makamından beni telefonla aradı. Uğur Nihayet muhtıra geldi dedi. Ve Bakanlar Kurulu'nun toplanacağını, zaten muhtıranın içeriği hükümetin istifa etmesine mütedayirdi.
9: Muhtıra verildiği zaman hükümette değildim. O tarihte Sayın Süleyman Demirel çok anlamlı bir istifa mektubu vermişti. Mektup gerçekten 2-3 satırdır ama ağırlığını bana sorarsanız tonlarla kaldırılamayacak kadar ağır, muhtevası fevkalade geçerli ve gerçekçi bir istifadır.
7: Bakanlar Kurulu toplantısına çağrıldım. Bakanlar Kurulu'nda 12 Mart muhtırası uzun uzun tartışıldı. İstifa edelim etmeyelim beyanları oldu. Başbakan Demirel, yani istifa yolunu hemen seçmek istemiyor, başka çareler alıyor. Fakat Demirel istifa mektubunu önce çok sert bir şekilde yazdırdı. Hasan Dincer onu kaleme alıyordu. O Adalet Bakanı'ydı. Hasan Dincer sonra redakte ederdi. Biraz daha onu yumuşattı ve istifada Sunay'a gönderildi.
0: 12 Mart muhtırasından hemen sonra Demirel istifa mektubunu Cevdet Sunay'a verdi. Hükümet düştü ve milli irade posalların gölgesinde kaldı. Tüm bunlar olurken Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın sessiz kalması ise yıllarca tartışılacaktı. Ve Türkiye tarihinde yeni bir dönem başladı. Peki Demirel istifayı verdi ama bunu yaparken ne düşünüyordu?
10: 12 Mart muhtırası ne diyor? Parlamento ve hükümet süre gelen tutum ve davranışları ile ülkeyi uçurumun kenarına getirdiler ve Atatürk devrimlerini, inkılaplarını, Atatürkçü bir gözle reformları yapmadılar. Ben söylüyorum. 1965'te seçim yapılmış, 69'da seçim yapılmış, hür seçim, bu hür seçimlere 6-7 parti girmiş, o gün ülkeyi idare eden hükümete demokratiktir dememek mümkün değil. Zorla gelmiş buraya oturmuştur demek mümkün değil. Ve halkın iradesinden gelmiyor demek mümkün değil. Peki bunun o günkü hükümetin ve o günkü parlamentonun Atatürk'e ters düşen yeri neresi? Peki ne yapmış bu? Türkiye'de ülkenin her köşesinde böyle papatya gibi çıkan tesisler meydana getirmiş. Peki bunun neresi uçurum? Türkiye gayet sükunet içerisinde, 5 sene içerisinde sadece 2 aylık bir sükunetim ilan edilmiş. O da bir işçi ayaklanması dolayısıyla Kocaeli'nde bir yerde. Reform. Ne istiyorsunuz reform? Efendim toprak reformu. Toprak reformu 1950-60 arasında 10 sene tartışıldı. 61'den 65'e kadar da 4 sene tartışıldı. 4 tane hükümet geldi. Toprak reformu denen bir olayı bir yere getiremediler. Nitekim 1971'in 71 muhtırasının gerekçe olarak gösterdiği toprak reformu o günden sonra da yapılamamıştır.
0: Ülke iyice karışmıştı. Mutura oldu. Peki ama hükümeti kim kuracak? Hükümet nasıl kurulacaktı?
11: Böyle bir hareketin sonunda yapılan 5 yıllık plandan tutun da hükümetin ekonomi tatbikatına kadar hep devletçi yönde ve liberalizmin aleyhinde olmuştur. Tabii bunun sanayinin gerilemesine, ekonominin gerilemesine çok büyük zararı olmuştur.
12: Adana'da bir toplantımız olacaktı, köylü kurultayı olacaktı. Bazı arkadaşlarımla birlikte o kurultaya giderken, yanlış anımsamıyorsam Şerefli Koçhisar civarında otomobilin radyosundan öğrendik. Arabayı durdurduk. Ben şoke olmuştum, yani gözlerim yaşarmıştı.
13: 12 Mart'tan sanıyorum bir hafta önce Amerikan Büyükelçisi evinde, rezidansta bir yemek verdi. Ve bu yemeğe parti üst kademesinden insanlar çağrılmış. Ve beni de çağırmışlardı. Gittiğim zaman ilginç bir olay oldu. Washington'dan Türkiye masasına bakan çok yetkili biri gelmiş. Sonradan bu adamın 1964 yılında da Sayın Demirel'in AP Genel Başkanlığı'na seçilmesini izleyen ay içinde, yani 64 sonunda Türkiye geldiğini hatırladım ben. Çünkü o zaman da yine beni bir yemeğe çağırıp Süleyman Bey'le karşılıklı masaya oturtup, ben o zaman İktisadi Planlama Dairesi Başkanı'ydım, ev sahibi olan müsteşar Amerikalı, bir de üst düzey yöneticisi gelmişlerdi. Süleyman Bey'le karşılıklı oturtarak belli bir konuyu bize tartıştırdılar. Fakat orada konuşulan olay önemli. Henüz yemeğe oturmamıştık. Bana şu soruyu sordular. Dediler ki Amerikalılar, farz edelim ki Cumhuriyet Halk Partisi bir hafta sonra iktidara geldi. Afyon ekimini yasaklayacak mısınız? Ben dedim ki yani şu anda seçim yok. Dolayısıyla

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesi söz konusu değil. Bu yani böyle varsayımlar üzerine kurulan. Adamlar hayır dediler. Adam beni sözümü kesti. Dedi ki profesör, yan çizmek yok. Bana doğrudan doğruya cevap vereceksiniz. Evet, hayır. Onun üzerine ben dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında böyle bir şey yok. Amerika'nın gündeminde bu olabilir. Fakat Türk politikasının gündeminde haşhaş çekimini yasaklamak diye bir olay yoktur. Onun üzerine Washington'dan gelen adam döndü büyükelçiye. Nasıl olur dedi. Birkaç gün önce dedi burada dedi genel başkan yardımcısı CHP'nin bize kesin olarak haşhaş çekiminin yasaklanacağını söyledi dedi. CHP iktidara gelirse. Ben dedim ki bir yanlışlık olacak. Çünkü bizim partide genel başkan yardımcılığı diye bir statü yok. Makam yok. Neydi dedi adı dedi. Bir yine bir profesör gibi dedi. Sizin gibi dedi. Nihayet o Halk Partili'nin grup başkan vekili Profesör Nihat Erim olduğu anlaşıldı. İsmen de söylediler.
1: Bugün başbakan olarak Sayın Nihat Erim Bey'e vazife teklif etmiş bulunuyorum. Kendileri lütfen kabul buyurmuşlardır. Önünüzde yeni başbakanımızı tebrik ederim. Tebrik ederim. Hayırlı ve başarılı olsun. Teşekkür ederim.
2: O dönem Nihat Erim'in kabine kurması zor olmadı. Erim, hükümetini Hariciye Köşkü'nün bahçeye bakan bir odasında Sadi Kocaş'la birlikte kurdu. O güne kadar ne kadar muhalif, ne kadar Adalet Partisi karşıtı varsa bir listeye yazıldı ve kabine oluşmaya başladı.
3: Hükümetin teşkili Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra üzerinde durulacak bir konudur.
4: Nihat Erim'i talebeliğimden tanıyordum. Bana kabinede yer almam gerektiğini söyledi. Adalet Partisi'ne mensuptum. Verdiğim cevap, ben partimle görüşmeden herhangi bir görev alamam dedim. Ben dedi Sayın Demirel'le görüştüm. Onun için dedi görüşmene lüzum yok dedi. O zaman ben yarı askeri bir hükümette görev almayı İlerideki politik kariyerim bakımından riskli görüyordum. Hayır dedi, herhangi bir şeysi yok. Riski yoktur dedi. Ben seni düşünürüm dedi. Görev al dedi. Ondan sonra kabul ettim. Ama Turizm Bakanlığı'na kabul ettim.
5: Arkadaşlar, birkaç gün önce de söylediğim gibi yeni hükümeti hızla çalışarak ve aralıksız çalışarak bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunabildim. Kendileri sunduğum listeyi lütfen tasdik buyurdular ve şu andan itibaren Türkiye'nin yeni hükümeti çalışmaya başlamıştır.
2: Nihat Erim darbeden kısa süre sonra yani 26 Mart tarihinde yeni hükümeti açıkladı. Ardından 1961 Anayasası'nın temel hak ve özgürlüklerine ilişkin bazı maddeleri değiştirildi. Bu sırada Erim'in başbakan olması CHP'yi de karıştırdı. Bülent Ecevit 12 Mart'a karşı durdu ve evinde CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı yaptı. Toplantının sonunda CHP Genel Merkezi'nden arkadaşlarıyla istifa etti.

0: Metin Önü ile evvelce ters düşmüş bir değerli bilim adamı parlamenterimiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı ve ona hükümet kurma görevi verildi askerler tarafından. O örtülü bir müdahaleydi. Yani partilere dokunulmuyordu, dokunulmadı, parlamentoya dokunulmadı, fakat hepsi askerlerin güdümü altına alınmak isteniyordu. Ben İsmet İnönü'nün bunu kabul, buna razı olmayacağını, olmamasını bekliyordum. Fakat razı oldu ve bakan vermeyi kabul etti. Adalet Partisi ve tabii hükümette olduğu halde Sayın Demirel başbakanlıktan vazgeçmeyi kabul etti. O da bakan verdi. CHP'de bakan verdi. Ben ve arkadaşlarım bunu içimize sindiremedik. Fakat İnönü'yü ikna da edemedik vazgeçmeye. Onun üzerine ben istifa etmeye karar verdim.
1: Sayın Ecevit'in 12 Mart muhtırası bana karşı verildi demesi bizim o sırada içinde bulunduğumuz ruh haletinin bir sonucudur.
0: Ben istifa ediyorum tek başıma. Neden? Bir anlamda bana karşı yapılmıştır diyorum. Çünkü benim demokratik sol hareket içinde etkin bir yerim var. Ve inanıyorum ki askeri müdahaleyi yapan güçler bu demokratik sol hareketi engellemek istiyorlar.
2: Demokrasiyi kaybetmenin bedeli ağır oldu. Nihat Erim'in yani 33. hükümetin görev almasından kısa süre sonra 14 Nisan günü beklenmedik bir olay yaşandı. Anarşistler Ziraat Bankası'nın Kavaklıdere Şubesini soydu. Haber Bakanlar Kurulu'na gitti. Sokaklardaki anarşi dinmemişti. Başbakan Nihat Erim haberin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden destek istedi. Basından gizli genelkurmayla görüşme sağlandı. Bu görüşmenin ardından sıkı yönetim hükümette ön karar olarak verildi. Hemen ertesi günde hükümet kararı olarak parlamentoya götürüldü. Ve tarih 22 Nisan 1971'i gösterdiğinde aralarında İstanbul, Ankara, İzmir'in de olduğu 11 ilde sıkı yönetim ilan edildi. Hemen ardından da tutuklamalar başladı.

0: Nihat Erim'in Palyoz Harekatı diye bir hareketten söz etti televizyonda. Tabii bizlerin biraz danışarak yapılmış bir söz değil. Yani hükümetin pek benim şahsen haberim yoktu. Yani o gün öyle bir beyanatta bulundu.
1: Başkonsolos Eldron'un öldürülmesi dönemin büyük olaylarından biri oldu. Sonrasında dönemin aydınları, gazetecileri, özellikle de bakanların ideal arkadaşları gözaltına alınınca işler daha da karıştı. Palyoz harekatıyla Erim'in prestiji daha da sarsıldı. Bunun üzerine sinirlenen Erim, kafalarına balyoz gibi ineriz dedi. Bu söylemi onu diktatör Erim yaptı. Kabinede de gerginlik başladı.
2: Palyoz harekatıyla birlikte cuntalarla irtibatı olan basın mensupları, üniversite öğretim üyeleri, gençlik örgütlerinin temsilcileri bir gecede toplanmış, nezaret altına alınmıştır. Bunlar arasında Profesör Mümtaz Soysal vardır, Altan Öymen vardır.
3: Milli Emniyet'ten yüksek seviyeli 3 kişi Bakanlar Kurulu'na davet edildi. Davet edilmeleri nedeni kimin hangi nedenle nezaret altına alındığının belirtilmesi içindi. Orada sadece alabildiğimiz, onların neden dolayı bu tevkifleri yaptıklarının izahı oldu.
0: Bu olayların tabii hepimiz üzerine etkileri olmuştur. Yani hükümet reform gerçekten olacak mı, olmayacak mı şüpheleri belirmeye başlamıştır. Nitekim şöyle bir olayla karşılaştım. Bir gün meclise gittiğimde Sayın Ahmet Yıldız'la karşılaştım. Tabii sanatördü. Sayın Yıldız dedim, bu 12 Mart bir oyun mudur? Bir oyun gibi geliyor bana dedim. Tabii ya, büyük oyun dedi.
1: Muhtırayla kaosun son bulması hedefleniyordu. Ancak sokaklardaki olaylar, soygunlar, tutuklamalar devam etti. ...1971 yılının sonlarında Nihat Erim'le Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel arasında anlaşmazlık ortaya çıktı. Bunun üzerine Adalet Partisi 5 Ekim'de partili bakanlarını hükümetten çekme kararı aldı. Sonunda parlamentoyla anlaşmazlığa düşen Erim 26 Ekim'de istifa etti. Ancak kabul edilmedi. Yaşanan bunalımı atlatmaksa uzun sürmedi. Adalet Partisi hükümetten çekilme kararını 6 Kasım'da geri aldı. 3 Kasım'da bu kez aralarında başbakan yardımcılarının da olduğu 11 bakan hükümetten istifa etti.
4: Özellikle 11 bakanın istifasını bir tek nedene bağlamak doğru değil. Yani birçok arkadaş bir süreden beri olayların gelişmesinden memnun değildiler.
0: Gidişten ben şahsen memnun değildim.

0: bir nevi ortada kalmıştık hükümet olarak kalınca. Şimdi bizi getiren askeri bir idare hareketti, askeri idare. Onlar ortada yoktu, göremiyorduk. Diğer taraftan parlamentonun çoğunluğu Adalet Partisi zaten bizim şeylere karşı, yapısı itibariyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kısmı memnun değildi durumdan. Bizim çalışmalarımızın sonuç alınacağı hakkında artık bizde pek ümitte kalmamıştı. Ordu kumandanları bir temas etmeye ihtiyacını duydum. Ve gittim, ilk temasın Sayın Baturlu oldu. Kendisine dedim, biz getirdiniz, ortada kaldık. Bu gidişimiz ne olacak dedim. Yani sorun ne olacak? Yani biz hazırlanıyoruz ama yani pek ümit görünmüyor falan dedim. Ve size oturup konuşalım dedim. Biz getirenlerle hükümet beraber toplanalım, konuşalım. Bunun sonunda Genelkurmay Başkanı'nda bir toplantı yapıldı. Sayın Başbakan'ın, rahmetli Nihal Devrim Başkanlığı'nda Tağmaç, kumandanlar, bakanlar görüştük. Her bakan kendi görüşünü açıkladı. Tabii 12 Mart amacının farklı düşüncelerde olduğu kanısını bende uyandırmıştı. Bir taraftan da programı gerçekleştirmek için kuracağımız kadroların önleniyordu. Ve bundan sonra Eylül'de istifa ettim.
1: Bunun üzerine Nihat Erim, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a kabinenin istifasını sundu. Erim hükümeti dağılmıştı. Ancak Sunay 5 Aralık'ta hükümeti kurma görevini yine Nihat Erim'e verdi. 13 Aralık'ta yeni Bakanlar Kurulu listesi onaylandı. İkinci Erim hükümeti uzun sürmedi. Erim'le siyasi parti liderleri arasında anlaşmazlıklar çıktı. Nihat Erim bu kez 17 Nisan 1972 tarihinde görevinden istifa etti.
2: Milli Güvenlik Kurulu toplantısından önce kendilerine imzalı istifamı sundum.
1: Yerine vekaleten Milli Savunma Bakanı Ferit Melen'in geçmesini istedi. Çok geçmeden Melen hükümetin başına asaleten atandı. Tarih 22 Mayıs 1971. Türkiye izleri bölgede uzun yıllar silinmeyen bir deprem yaşadı. Merkez üssü Bingöl olan 6,8'lik depremde 878 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı. 9111 bina oturulamaz hale geldi ve artçılar bir ay boyunca sürdü.

0: Türk donanması ise gurur verici gelişmelere imza atıyordu o yıl. Türk mühendisinin bilgisi, teknisyeninin tecrübesi, işçisinin alın teri ve ordusuyla 3 yılda 100 milyon lira harcanarak inşa edilen Türkiye'nin ilk ve en büyük fırkateyni Berk, tarihler 25 Haziran 1971'i gösterdiğinde törenle denize indirildi. Berk daha sonra Kıbrıs Barış Harekatı'nda sahili top atışına tutarak çıkarmaya destek verdi. Fırkateynin hizmet süresi 1999 tarihinde doldu. Sonrasında Deniz Kurdu 2000 tatbikatında hedef gemi olarak kullanıldı. Tarih 17 Aralık 1971'i gösterdiğinde şimdilerde her gün üzerinden binlerce kişinin geçtiği İstanbul'un en görkemli köprülerinden biri olan Haliç Köprüsü'nün temeli atıldı. 995 metre uzunluğunda olan Haliç Köprüsü'nün yapımı 34 ay sürdü. 1974'te de hizmete girdi.
1: Mission: fly 248 million miles through space to Mars, orbit the red planet for at least 90 days and send back pictures of the Martian surface and data on its atmosphere.
0: 1970'ler insanoğlunun Mars gezegenini keşif devriydi. Sovyetler Birliği ile uzay yarışındaki Amerika Birleşik Devletleri 1971'de Mars yörüngesine yerleştirme amacıyla Mariner 8 ve Mariner 9 araçlarını hazırladı. Mariner 8 kalkış sırasında arıza nedeniyle tahrip oldu. Ama 30 Mayıs'ta gönderilen Mariner 9 Mars'a ulaşmayı başardı ve Mars yörüngesine oturan ilk araç oldu. Böylece bir yıl boyunca 7000'den fazla fotoğraf çekerek Mars yüzeyinin haritasının çıkarılmasını sağladı. Keşif sırası bu kez Ay'daydı. Temmuz'da Amerikalı astronotlar David Scott ve James Irwin Ay yüzeyinde 4 tekerli

taraftar stadı terk ediyordu artık. İşte tam da o anda ilginç bir şey oldu. Babasının omzunda taşıdığı bir çocuk yere düştü. O anda seyirciler arasında zincirleme bir reaksiyon gerçekleşti. Harbede yaşandı ve o faciada 66 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı.

yarın asla iş işten geçmeden önce gelmez. Nakarat böyle. 1967'de İsrail Arap komşularına savaş açmış ve 6 gün sürmüş. Binlerce kişi o savaşta acı ve gözyaşı içinde hayatını kaybetti. Ama kimse neden kan döküldüğünü, savaşın neden çıktığını bilmedi. İngiliz müzik grubu Colonel Bagshot da 1971'de sonrasında yeni düzenlemeleriyle müzik hafızamızdaki yerini koruyan Six Days War şarkısını dinleyiciyle buluşturdu. İşte bu şarkı Orta Doğu'da tüm dengeleri değiştiren 6 gün savaşları üzerine yazılmıştı. Daha doğrusu o savaşta ölenlerin dilinden yazıldı. I see trees of green.

0: What a wonderful world.
1: Amerika'da ırkçılığın tavan yaptığı Louisiana'da doğdu. Yoksul bir ailede büyüdü. Babası evi terk ettiği için ailesine o baktı. Korne çalarak müziğe başladı. Sokaklarda şarkı söyledi. Derken bandolarda çalmaya başladı. Yavaş yavaş para kazanmaya başlıyordu. 1950'lerde artık klasik caz tarihinin en büyük isimlerinden biri olmuştu. Yaşamının 20 yılını turnelerde geçirdi. Altın trompet lakabını aldı. Hatta 1959'da konser için Türkiye'ye de geldi. The colors of the rainbow, so pretty in the skies. Efsane gülüşü ve sesiyle cazı ve barışı tüm dünyaya tanıtan Louis Armstrong, 6 Temmuz 1971'de bu dünyadan ayrıldı.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Animasyon hareketlendirme ve bazı kaynak taramalarında kullanıyorum.
2: Yaşlılar da yapay zekaya ayak uyduruyor. 65-74 yaş arasındaki bireylerin yapay zeka kullanımı bir yılda tam 3 katına çıktı. TÜİK verilerine göre geçen yıl %1,7 olan oran bu yıl %5,1'e ulaştı. 65-74 yaş aralığında yapay zeka kullanımı erkek

0: erkeklerde %5,3, kadınlarda %4,9 olarak hesaplandı. Geçen yıl her 100 yaşlıdan yaklaşık ikisi yapay zeka kullanıyordu. Bu yılsa her 100 kişiden 5'i yapay zeka ile tanıştı. Kadınlardaki artışsa daha da dikkat çekici. 65-74 yaş grubunda kadınların yapay zeka kullanımı %1,2'den %4,9'a çıktı. Erkeklerde ise oran %2'den %5,3'e yükseldi. Yani yapay zeka yaşlılar için de gündelik hayatın bir parçası haline gelmeye başladı. Ancak en yüksek kullanım oranı hala gençlerde. 16-24 yaş grubunda oran %39,4'ten %64,9'a çıktı. 25-34 yaş grubunda ise %30'dan %55,7'ye yükseldi.
1: Evet, kullanıyorum.
2: Daha çok ders çalışırken kullanıyorum.
0: Yaş ilerledikçe kullanım oranı azalsa da artış tüm gruplarda sürüyor. 35-44 yaşta %15,5'ten 38,1'e, 45-54 yaşta %7,1'den 20,6'ya, 55-64 yaşta ise %3,1'den 10,6'ya çıktı. Üretken yapay zeka kullanımı da neredeyse ikiye katlandı. Metin, görüntü ve ses üretebilen yapay zeka araçlarını kullananların oranı %19,2'den %37,6'ya yükseldi.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
5: Yeni parti, teslim olmayanların partisidir. Eskimişin, yaşlanmışın devri geride kalmıştır.
6: Her şey rüşvet, yolsuzluk iddiaları ve şaibeli kurultay süreciyle başladı. Mayıs 2026'daki mahkeme kararı CHP'yi farklı bir boyuta taşıdı. Parti içi gerilim yeni partinin kurulmasıyla sonuçlandı. Bölünen CHP ise mecliste 5. sıraya geriledi. Kemal Kılıçdaroğlu şimdi partiyi arınma vaadiyle toparlamaya çalışıyor.
7: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Yok, bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili, yok arkadaş.
6: Kılıçdaroğlu'nun hedefi şaibeye karışmış eski kadroları temizleyip partiyi yeniden ayağa kaldırmak. Karşı cephede ise Özgür Özel var. Yeni parti milletin partisidir iddiasıyla yola çıktı.
8: Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
6: Peki muhalefetteki seçmen hangi söyleme inanıyor? Yeni parti eski CHP oylarının büyük kısmını devralmış durumda. CHP ise tek haneli rakamlara gerilemiş görünüyor. Fakat CHP kurmayları millet Atatürk'ün partisine sahip çıkar diyor.
9: Bir anket yaptırmıyoruz.
3: A Haber Radyo 24.
10: A Haber Gece'den herkese merhaba. Bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıcak bir gelişme. Eyüp Sultan Belediyesi'nin yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Eyüp Sultan Belediyesi'nin yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Ankara Adliyesi'ndeki savcılık ifadelerinin ardından aralarında Belediye Başkanı Özmen'in de bulunduğu 17 şüphelinin tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemler tamamlandı. Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Belediye Başkanı Özmen çıkarıldığı hakimlikçe kamu, kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından, diğer 12 şüpheli ise kamu, kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan tutuklandı.
11: 96 lira 93 kuruş.
10: Devam edelim. Türkiye çok anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Bu yıl 77.si düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da gerçekleştirildi. Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi. Çok daha büyük hedeflerin peşinde koşuyoruz dedi. Ay uzay aracı ile ilgili de dikkat çeken bilgiler verdi. Başkan Erdoğan Antalya'ya gelmeden önce ise İstanbul Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Aile Fest'i ziyaret etti. İzleyelim.
12: Bugün Türkiye
1: kendi uydusunu tasarlayacak.

0: Yan geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir.
1: 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde verdiği mesajlarını Türkiye 111 ülkeden katılımın olduğu kongreye ilk kez ev sahipliği yaptı.
0: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin uzay yolculuğunun geldiği noktaya dikkat çekti.
0: Göktürk uydularımızla ülkemizin uzaydan yer gözlem ve keşif kapasitesini artırdık. TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi başarıyla uzaya gönderdik. TürkSat 6A Türkiye'nin mühendislik kabiliyetini, sanayi altyapısını, insan kaynağını ve uzay teknolojilerindeki öz güvenini de teyit etmiştir.
1: Biz daha büyük hedefler peşinde koşuyoruz diye ekledi.
0: Bundan 5 sene önce programı açıklarken Ay'a gitme hedefi koymuş. Bunu da milletimizle paylaşmıştık. Vizyonu sığ. Kimi çevrelerin küçümseyici eleştirilerine muhatap olan iddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük.
1: Ay uzay aracı için parantez açtı.
0: Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır.
1: Erdoğan'ın bir de uyarısı vardı.
0: Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır. Dahası tehlikelidir.
1: Cumhurbaşkanı Antalya'ya gitmeden önce İstanbul Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen aile festi de ziyaret etti. Minikler Erdoğan'ın etrafını sardı, elini öptü, harçlık kaptı. Küçük bir kızsa Erdoğan'a sarılınca gözyaşlarını tutamadı.
2: Başkanım ne olur öpeyim başkanım.
1: Büyükler de Cumhurbaşkanı'yla fotoğraf çektirebilme yarışına girdi.
3: Bir resim alabilir misiniz konuşurken?
4: Meclis yeni haftada çalışmalarına bugün grup toplantılarıyla başlayacak. Önemli gündem maddeleri Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki o gündemler hangileri?
5: Meclis 6 Ekim mesaisine CHP, MHP, Yeni Parti ve DEM'in grup toplantılarıyla başlayacak. Çarşamba günü ise AK Parti grup toplantısı yapılacak.
0: Sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir.
5: Yeni dönemde mecliste terörsüz Türkiye hedefine yönelik izleme komisyonu kurulacak. Her siyasi partiden meclisteki sandalye sayısı oranında milletvekili komisyonda yer alacak. Sürece yönelik atılan adımlar komisyon marifetiyle siyaset kurumunun gözetiminde olacak. Komisyon gerekli hallerde öneri kararları alabilecek. Meclisin gündemindeki bir diğer konu 9 maddelik Türk Kızılay Kanun teklifi olacak. Teklifle Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda kritik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temini sağlanabilecek. Böylece kritik malzeme, hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek. Gündemin önemli maddelerinden biri de 13. yargı paketi olacak.
6: 13. yargı paketim inşallah Ekim ayında meclise gelecek.
5: Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Nafakaya ilişkin yeni düzenlemenin de pakette yer alması bekleniyor. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında sular durulmuyor. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında başlayan gerilim parti tabanına da sıçradı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın CHP'de kaldığı halde vekaletini yeni partili ismi bırakması bardağı taşıran son damla oldu. CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Aras'ın ihracını talep etmek için kolları sıvadı. Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun altılı masa kurulabilir açıklamasının ardından soluğu Türkiye İttifakı için 5 partinin kapısında aldı.
7: Altılı masayı kurdum, altılı masayla %48,5 oy aldım. Yine benzer bir formülü hayata geçirerek kazanacağız diyor.
1: Eskinin yol arkadaşları, şimdinin rakipleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında bu kez ittifak savaşı başladı. Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya yeşil ışık yakmasının hemen ardından benzer bir hamle Özel'in hazırlandığı iddiası ortaya atıldı.
8: Ya altılı masa tarihteki yerini hatalarıyla, sevaplarıyla aldı. Altılı masada bir daha yeniden olmaz.
1: Daha önce altılı masayı sık sık eleştiren Özel'in şimdiden 4 partinin kapısını çaldığı, hatta ittifakın adının bile belli olduğu konuşuluyor. Özel'in muhalefetin son seçimlerde kurduğu Millet İttifakı yerine Türkiye İttifakı kurma hazırlığında olduğu, bu kapsamda İyi Parti, Zafer Partisi, Kutlu Parti, Ata Parti ve Milli Yol Partisi ile çoktan görüşmelere başladığı da iddialar arasında.
9: Hangi eli tutmamız gerekiyorsa o eli tutacağız, kimle kol kola girmemiz gerekiyorsa kol kola gireceğiz.
1: Özel döneminde seçilen belediyelere operasyonlarsa hız kesmiyor. Son olarak Mersin'de operasyon yapılmış, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu isimler adliyeye sevk edildi.
10: Partimizi korumak, partimizi kollamak bizim en öncelikli görevimizdir.
1: Yeni Parti ile CHP arasındaki soğuk savaş, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde de krize döndü. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP'de kalmasına rağmen son yurt dışı ziyareti sırasında vekaletini Yeni Partili meclis üyesi Mehmet Tahçay'a verince ortalık karıştı. Üstelik Aras'ın CHP Muğla il yönetimiyle de tüm iletişimini bitirdiği iddia ediliyor.
11: Öncelikle hanımefendiden başlamak üzere herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da projemize verdiği yatırım katkısından dolayı da çok teşekkür ederim.
1: Tüm bu gelişmeler üzerine CHP Muğla İl Disiplin Kurulu düğmeye bastı. Aras'ın partiden ihracı için genel merkeze başvuru yapılacak.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup da başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez.
4: Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçe ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Detaylarına bakalım. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İşletmenin genel müdürü Yavuz Burgut, genel müdür yardımcısı Aygün Ekici'nin de aralarında bulunduğu 9 zanlı Soma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorguların ardından şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş. Toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı. İşte o kapsamda gözaltına alınan 9 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Katil İsrail ordusunun desteğini alan Yahudi işgalciler Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef almaya devam ediyor. Son olarak işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camii'ne baskın düzenleyen Yahudiler caminin kutsallığını hiçe sayarak içinde dans etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bu provokasyona sert tepki gösterdi.
13: Harem-i İbrahim.
5: İsrailli işgalciler Müslümanların kutsal mekanlarına baskın düzenlemeye, tarihi yapıları hedef almaya devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'nde kaydedildi bu görüntüler. İsrail, Yahudi Sukot Bayramı'nı bahane ederek camiyi Filistinli Müslümanlara kapattı. İşgal ordusu Filistinlilerin camiye girmesine engel oldu. Ancak işgalci Yahudilerin camiye ve çevresine erişimine izin verildi. Harem-i İbrahim Camii'ne baskın yapan Yahudiler caminin içinde ve avlusunda ritüeller gerçekleştirdi. Ardından şarkılar söyleyip dans ederek caminin kutsallığını hiçe saydı. Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı yaşananları caminin kutsallığının ihlali olarak nitelendirdi. Caminin tamamen İslami vakıf niteliğinde olduğu belirtilirken uluslararası kuruluşlara müdahale çağrısı yapıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yaşananlara sert tepki gösterdi. İnsanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camiye yaptığı provokasyonları lanetliyoruz diyen Çelik, bu tam bir barbarlıktır ifadesini kullandı. Ömer Çelik, kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız mesajı da verdi.
4: Fransa'da eğitim koşullarını protesto eden lise öğrencilerinin eylemleri ülke geneline yayıldı. Güvenlik güçleriyle öğrenciler arasında çatışmalar çıktı. 500'e yakın okul kapatıldı. Yaklaşık 5000 kişi ise gözaltında.
5: Polisle öğrenciler karşı karşıya geldi. Sokaklar savaş alanına döndü. Fransa'da eylem kaosu devam ediyor. Başkent Paris başta olmak üzere birçok kent daha iyi eğitim koşulları talebiyle günlerdir öğrenci protestolarına sahne oluyor. Polisle öğrenciler arasında çıkan çatışmada çöp konteynerleri ateşe verildi. Çok sayıda okul binası hasar gördü. Güvenlik güçleri zaman zaman öğrencilere sert müdahalelerde bulunuyor. 16 yaşındaki çocuk sağ gözüne plastik mermi isabet etmesiyle görme yetisini kaybetti. Sokaklar adeta savaş alanına dönerken 5000'den fazla eylemci gözaltına alındı.
13: İster genç ister yaşlı olsunlar, kolluk görevlilerine taş attıklarında, itfaiyecilere saldırdıklarında veya devlet okulu personeline saldırdıklarında bunun suçu hükümete ait değildir. Suç, suçluların ve kargaşa çıkaranların üzerindedir. Bu durum söz konusu kişiler reşit olmadıklarında ebeveyn sorumluluğu konusunu da gündeme getirir. Devletin ve hükümetin rolü ise açıkça düzeni yeniden sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmaktır. Ve düzeni yeniden sağlamak önceliktir.
5: Milli Eğitim Bakanı Edward Jeffrey, 500'e yakın okulda derslerin iptal edildiğini açıkladı. Bazı öğrenciler de okulların girişini kapatarak biz duyulmak istiyoruz diye sloganlar attı.
4: İstanbul Kağıthane'de kentsel dönüşüme girmesi için karot örneği alınan bir binanın ardından aile kaosu çıktı. İddiaya göre binada yaşayan ve o binaya 48 sene önce gelin gelen kadın evrakta sahtecilikle haberi olmadan eşinden boşandı ve binadaki hakkını tamamen kaybetti. Gidecek yere yer bulamayan kadının evinde yıkımı durdurma kararına rağmen suyu da kesildi.
14: Böyle biriktiriyorum, bak hep komşular gel, bak burada var, bak bak buradan bak. Bak görüyorsun, bak tuvaletin halini, bak şey görüyorsun bak.
15: Evine bidonlarla su taşıyor çünkü musluklarından su akmıyor.
16: Su ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz?
14: Etrafındaki komşulardan alıyorum.
15: Nedeni mahalledeki su kesintisi değil, yaşadığı apartman kentsel dönüşüme girdi. Sonra mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı ama buna rağmen suyu kesildi.
17: Burada elektrik yok. Su yok, doğalgaz yok. Komşularının evinde banyo yapmaya gidiyor. Günah, yazık. İnsanlık dışı bir şey bu.
15: İşin arkasındansa akıl almaz bir aile kavgası çıktı.
14: Görüncelerim yapıyor işte. Onlar uğraşıyorlar ki beni sıkarmak için.
18: Bunlar hepsi işbirlikler. Sahtekarlıkta iki kere topu kaçırdı kardeşlerim.
15: İstanbul Kağıthane'deki bu apartman aslında bir aile apartmanı ama iddia o ki bazı aile üyeleri mirasın daha az bölünmesi için hem gelinlerine hem de kız kardeşlerine oyun oynadı.
14: Görümcelerim, kaynarım, bunlar

0: İran kuruyorlar. Gelip kimliğimi çalıyorlar. Burada da evraklar geliyor gidiyor. Ben hiç haberim yok. Kimliğim kayboldu ama arıyor benim küçük kızım benim adam. Diyor ki diyor kızım diyor bak diyor anneni boşadım diyor. Ben şu.
1: Geçtiğimiz yıl Hüsniye Karaman'ın evinden iddiaya göre zorla karat örneği alındı. Daha sonra da Hüsniye Karaman ve Görümcesi diğer aile üyelerini dava açtı. Ve sonrasında da yıkımı durdurma kararı çıktı. Ancak ona rağmen Hüsniye Karaman'ın bir aydır ne suyu var ne doğalgazı var.
0: Üç görümcem saldırdı bana. Lan köşelerini, şuralarını, her tarafını kırdılar, döktüler.
2: Ve mahkeme halen devam ediyor. Ne istinaden kestiler?
0: Şunlara koyuyorum böyle çamaşırları. Aha. Alıyorum, götürüyorum. Komşulardan yıkıyorum.
1: Hüsniye Karaman'ın yaşadığı mağduriyet öylesine büyük ki komşuları neredeyse her gün kapısına su getiriyor. Sırf evindeki temizliği ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilsin diye.
3: Banyosunu yapamıyor. Yani çamaşırını yıkayamıyor. Her şey suyla, tuvalete lazım, mutfağa lazım. Yani taşıma suyla değirmen dönmez.
1: İddiaların odağındaki kardeşler telefonlarımıza cevap vermedi. Dönüşümü üstlenen Mücahit ise haberi olmadan miras hakkının elinden alındığını savunan Karaman'ı suçladı.
4: Oturmaya çalışan işgalci, herhangi bir tapu sahibi falan değil. Ha, kendi aralarındaki husumetten kaynaklanıyor.
5: Türk mühendislerince geliştirilen Gökbey genel maksat helikopteri Havelsan'ın yerli imkanlarla ürettiği Göksüm simülatörünü kullanıyor. Binlerce zorlu senaryoyu barındıran Göksüm, pilotların her türlü koşulda emniyetle uçuş eğitimi almasını olanak sağlıyor. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Cengizhan Okutan da o simülatöre girerek eğitimleri deneyimleme fırsatı buldu.

0: havacılık ekosisteminin en önemli halkalarından biri olan Göksim, Gökbey helikopterinin TSK ve sivil kullanıcıların envanterine girmesiyle pilot ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandı.
1: Gökbey pilotları Havelsan tarafından geliştirilen Göksim simülatörü ile gökyüzüne çıkmadan tüm zorlu koşulları tecrübe edebiliyor.
0: Tamamen Havelsan mühendisleri tarafından yerli ve milli yazılımla geliştirilen sistem, pilotların intibak, tazeleme, acil durum ve test uçuşu eğitimlerini risksiz ve maliyetsiz bir şekilde tamamlamasına olanak sağlıyor.
2: Simülatörler uçuş eğitimleri için çok kritik ve çok önemli bir pozisyonda. Pilotlarımız gerçekte denenmeyecek ya da denemek isteyen, hani kötü hava koşulları olsun, arıza durumları olsun, hani gerçekte yaşanabilecek her türlü senaryoyu simülatörde elektrik maliyetine defalarca deneyebiliyorlar.
0: Teknolojik altyapısıyla dünya standartlarını yakalayan Göksim, yalnızca bir simülatörden ibaret değil. Projenin arkasında Türk savunma sanayisinin dev oyuncularını bir araya getiren muazzam bir işbirliği ortaya çıkardı. Göksim eğitim sistemi, pilotların eğitim sürecini en başından en sonuna kadar kapsayan kapsamlı bir ekosistem olarak kuruldu. Sistemin içerisinde pilotların teorik bilgileri interaktif şekilde aldığı bilgisayar tabanlı eğitim sistemi, tüm eğitim seansları ve planlamaların yönetildiği simülatör yönetim yazılımı ve uçuş sonrasında öğretmen ve öğrenci pilotların performansını detaylıca inceleyen debriefing sistemi yer alıyor.
2: Burada gerçekte pilotlarımızın yaşayabileceği arıza durumları olsun, kötü hava koşulları olsun. Arkada zaten bir eğitmen konsolumuz var. Eğitmen konsolunda eğitmen pilotlarımız, öğrenci pilotlarımıza bu koşulları arka taraftan sağlayıp bu koşullarda nasıl hareket etmeleri, nasıl bir aksiyon alması gerektiklerini simülasyonda gayet güvenli bir ortamda sadece çok düşük elektrik maliyetine maliyet etkin bir şekilde eğitim yapabiliyorlar.
0: Gerçek uçuş saatlerinin yüksek yakıt ve bakım maliyetleri düşünüldüğünde, Göksim'in ülke ekonomisine ve TSK envanterine sağlayacağı katkı çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Binlerce saatlik uçuş eğitimi yakıt tüketilmeden ve Gökbey helikopterlerinin gövde ömrü yıpranmadan Göksim simülatörü içerisinde birebir gerçeklikle verilebilecek.
2: Bu açıdan simülatörler çok büyük önem taşıyor eğitimler.

0: için. Biz de şu an TCG Anadolu gemisine iniş gerçekleştiriyoruz.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların envanterine giren gökbeyler için hazır hale getirilen Göksim, sadece yurt içi ihtiyaçları karşılamakla kalmayacak, gökbeyin uluslararası pazardaki ihracat başarısında da en büyük kozlarından biri olacak.
0: Bu proje olsun, yine gökbey helikopteri de olsun, zaten yerli ve milli imkanlarla Türk mühendisleri tarafından geliştirildiği için yani çok başarılı bir statüde kabul edilebilir.
1: Dev projenin gelecekteki seyrini hem askeri hem de sivil kullanıcıların artan eğitim ihtiyaçları ve dost ve müttefik ülkelere yapılacak ihracatlar belirleyecek. Havelsan ve TUSAŞ işbirliği, Türk havacılığını gökyüzünde ve simülatör teknolojilerinde zirveye taşımaya devam edecek.

0: Ve artık saatlerimiz 5'i gösteriyor. Ajans Yeni Gündeyiz. Ben Hasan Zaytezin. Dünyadan ve Türkiye'den önemli gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne toplam 2,27 milyar dolarlık yeni silah satışını onayladı. Dev paket füzeler, mühimmatlar ve gelişmiş hava savunma sistemlerinden oluşuyor.
1: Washington, Orta Doğu'ya 2,27 milyar dolarlık silah satışına yeşil ışık yaktı.
2: Biliyorsunuz dünyanın en iyi ekipmanına sahibiz. Patriot'lar, Tomahawk'lar, F-35'ler hepsi en iyisi.
1: Söz konusu satışa ABD Dışişleri Bakanlığı onay verdi. Silahların sevkiyatı Mısır, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirilecek. 2,27 milyar dolarlık dev paketin en büyük payı 1 milyar 41 milyon dolarlık lazer güdümlü akıllı füze sistemi alımıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne ayrıldı. Mısır'a ise 832 milyon dolarlık Javelin anti-tank füzeleri ve fırlatma üniteleri satılacak. Kuveyt'e ise 400 milyon dolarlık Patriot hava savunma sistemi parçaları ve bakım hizmeti sağlanacak. ABD Dışişleri Bakanlığı Eylül ayında da Suudi Arabistan'a 24,3 milyar dolarlık 48 F-35 savaş uçağı ve 49 motorun satışını kapsayan askeri satışa onay vermişti.
0: Almanya Başbakanı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yardımlarını engellemek amacıyla ülkesinde ve NATO'nun doğu kanadında yer alan ülkelere hibrit saldırılar düzenlediğini ifade etti. Moskova'nın NATO'yu test ettiğini söyleyen başbakan, gerekirse net ve güçlü bir yanıt vereceğiz ifadeleriyle Rusya'ya gözdağı verdi.
1: Rusya, NATO'nun tepkisini ölçmek için sinir uçlarına dokunuyor dedi. Gerekirse Moskova'ya karşılık vereceklerini söyledi.
2: Hibrit saldırıları püskürtmek için kararlıyız. Gerekirse net ve güçlü bir yanıt vereceğiz.
1: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Litvanyalı mevkidaşı Mindaugas Sinkevičius'u ağırladı. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Merz'in sözlerinin hedefinde Rusya vardı. Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle Moskova'nın NATO'yu test ettiğini dile getirdi.
2: Moskova bizi sınıyor. Tıpkı Litvanya'da olduğu gibi burada Almanya'da da sürekli hibrit saldırılar düzenliyor. Amaç açıkça Ukrayna'ya verdiğimiz yardımı engellemek. Hedefi aynı zamanda NATO'yu tedirgin etmek ve bölmektir. Ancak biz buna izin vermeyeceğiz. Gerekirse net ve güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz.
1: Rusya'ya barış masasına oturması için çağrıda bulundu.
2: Rusya neredeyse 5 yıldır süren bu savaşı artık gerçekten sona erdirmeli ve barış müzakerelerine başlamalıdır. Ancak Rusya yalnızca güç dilini anladığı sürece Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz.
1: Alman Başbakan ülkesinin güvenliğinin Baltık bölgesinin istikrarından geçtiğini de sözlerine ekledi.
0: Rusya'da veba bakterisi içeren bir tüpü kırdıktan sonra hayatını kaybeden personel ölümü Moskova'yı adeta alarma geçirdi. Olası bir veba salgınına karşı 5 hastanenin kapatıldığı Sibirya'da 197 kişi karantinaya alındı. Amerika ve Avrupa Birliği'nden yakın takipteyiz açıklaması geldi.

0: Ölümcül bakteri laboratuvardan sızdı. 197 kişi karantinaya alındı. Rusya'daki veba araştırma merkezinde çalışan bir personelin ölümü Moskova'yı alarma geçirdi. Olası bir salgına karşı 5 hastanenin kapatıldığı Sibirya'da veba paniği yaşanıyor. Sibirya'nın Irkutsk bölgesindeki sağlık yetkilileri bir laboratuvar çalışanının vebadan ölmesinin ardından yaklaşık 200 kişiyi karantina altına aldı. Moskova'dan henüz iddialara ilişkin resmi bir doğrulama gelmezken, komşu Buryatya Özerk Cumhuriyeti Başkanı Alexey Tisteno, kadın personelin türü bilinmeyen bir veba hastalığından öldüğünü açıkladı. İddiaya göre hayatını kaybeden personel, test için örnek toplarken canlı bakteri üreten bir tüpü yanlışlıkla kırdığını söylemişti. Şiddetli zatürre belirtileriyle salı günü hastaneye kaldırılan kadın solunum cihazına bağlandı ve perşembe günü de hayatını kaybetti. Rus yetkililer olası bir veba salgınına karşı 5 hastaneyi kapatırken yaşanan kriz dünyanın da yakın takibinde. Rusya'nın yanı başındaki Avrupa Birliği'nin yanı sıra ABD de teyakkuza geçmiş durumda.
1: Eğer öyle bir şey dışarı sızarsa hızla yayılabilir. Bu yüzden durumu yakından izliyor ve takip ediyoruz.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Fethi kabir işlemi sonrası adli tıp kurumunda incelenen örnekler Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki kabrine yeniden konuldu.
3: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kritik aşama geride kaldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla 12 Eylül'de mezarı açılmış, inceleme için kemik ve toprak örnekleri alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen detaylı incelemeler tamamlandı. Alınan tüm örnekler Kozinoğlu'nun Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'ndaki kabrine polis ve olay yeri inceleme ekipleri gözetiminde yeniden defnedildi. Din görevlisinin de hazır bulunduğu işlemlerin ardından ekipler mezarlıktan ayrıldı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek nihai raporda ölümde üçüncü bir kişinin müdahalesi olup olmadığı netlik kazanacak.
2: Ankara'dan Şanlıurfa'ya hareket eden yolcu uçağında patlayıcı uyarısı yapıldı. Yolcularla mürettebatın indirilmesinin ardından uçakta arama başlatıldı. Aramalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadı.
0: Uçakta bomba uyarısı ekipleri alarma geçirdi. Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağında patlayıcı olduğu notu bulundu. Uçak Kap Havalimanı pistine iner inmez 136 yolcu ve 7 mürettebat hemen tahliye edildi. Yolcular bekleme salonuna alındı. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Uçakta bomba uzmanları ve hassas burunlu köpeklerle detaylı arama başlatıldı. Bu sırada yolcuların her birinden el yazısı örneği alındı. Vali Hasan Şıldak da incelemeler sonrası açıklama yaptı.
5: Yolcu uçağında yapılan ırklar üzerine emniyetimiz tarafından gerçekleştirilen patlayıcı madde olmuş. Araması çalışması sonuçlandı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Bu tespit üzerine uçağa parkalanma alıyoruz ve hava trafiğini tekrar normale döndürüyoruz. Ben olaydan etkilenen bütün yolcularımıza, mürettebatımıza geçmiş olsun dilekleriyle iletiyorum. Herhangi bir olumsuzluk olmamıştır.
2: Hakemler soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Türk futbolunu derinden sarsan soruşturmada Yasin Kol hakkındaki MASAK raporu da 135 milyon liralık şüpheli para akışı tespit edildi. Tutuklanan Yasin Kol'un mahkemede ifadesi de ortaya çıktı. Ayrıntılara bakalım.
6: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik başlatılan soruşturma derinleşiyor. Türk futbolu üzerinde sistematik baskı ve şaibe oluşturulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 şüpheli tutuklanmıştı.

0: Aynı soruşturmada gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel hakkında tutuklama talep ederek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Süper Lig hakemi Yasin Kol, şike ve teşvik suçlarından, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel ise resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada en dikkat çeken noktalardan biri hakem Yasin Kol hakkındaki MASAK raporu oldu.
1: Kamuoyuyla paylaşılan MASAK raporlarında Yasin Kol'un 2012 ve 2026 yılları arasında toplam işlem hacmi 134,6 milyon.
0: Hakem Kol emniyetteki ifadesinde bu para transferi kesinlikle bana ait değil sözleriyle kendini savundu. Kol yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerle yaptığı para transferleri içinde yasa dışı bahis de alakalı değildir. Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ifadelerini kullandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile yazışmaları da sorulan Yasin Kol, kritik maçlarda görüşümüzü alır cevabını verdi. Tutuklanan Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kol, maç yemeklerinde hesabın yardımcı hakem tarafından ödendiğini, daha sonra ise diğer hakemlerin kendi paylarını yardımcı hakeme gönderdiğini söyledi. Öte yandan Kol, yasa dışı bahis sitesine üyeliğinin bulunmadığını belirtti. Öte yandan Türk futbolunda 8 Mart operasyonu olarak bilinen tasfiye dalgasının da bir intikam ve baskı hamlesi olduğu dosyaya girmişti. 2022'de kadro dışı bırakılan ve TFF tahkim kurulunca görevlerine iade edilen hakemlerin 2024 yılında yeniden liste dışı bırakıldığı anlatıldı. Soruşturma dosyasındaki müşteki ifadeleri ise şantaj ve tehdit iddialarını gözler önüne serdi.
2: Suç ve suçlulara geçit verilmiyor. Düzenlenen operasyonlarla suça karışanlar tek tek yakalanarak hesap veriyor. Son 5 günde 61 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 547 şüpheli yakalandı. Bunlardan 155'i ise tutuklandı.

0: Herkesin yakasındayız. Hiç kimse sonsuza kadar suç isteyemez.
1: Siber ekipler suçlulara göz açtırmıyor. Kendilerini izlenemez sanan sanal dolandırıcılar tek tek deşifre ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde siber suçlulara yönelik harekete geçildi. 61 ilde düğmeye basıldı. Son 5 günde yapılan operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı. 155'i tutuklanıp cezaevine gönderildi. Şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin ülkenin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüleceği belirtildi.
2: Görüntüler Aydın Kuşadası'nda bir pazar yerinde yangın çıktı. Yangın başta tek bir alanda çıkmıştı. Daha sonrasında iş yerlerine sıçradı ve yaklaşık tam 3 saatte ancak kontrol altına alınabildi.
3: Elektrik kabloları yandı, dikkat edin.
4: Bu bir sene kadar yanar burası. Plastik mutlu ya, komple.
1: Pazar yeri alev alev yandı. Panik dolu anlar yaşandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'ndeki Aykuştur Pazarı'nda bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, çevredeki dükkanlara sıçradı. Alev topuna dönen iş yerlerindeki tüpler zaman zaman patladı. Pazar ve çevresi tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede önlem aldı. Söndürme çalışmalarına iş makineleri ve esnaf da destek verdi.
5: Dükkanı açmaya geldiğimde hafif bir duman fark ettim tam dükkanı açan. Arka tarafa doğru yürüdüğümde en arkadaki dükkanlardan bir tanesinde alevleri gördüm. Ondan sonra zaten bağırdık içerideki arkadaşları uyandırmak adına. Hepsini uyandırdık. Dışarıya çıkardık.
1: Alevler yaklaşık 3 saat süren çalışmalarını

0: çatışma sonucu kontrol altına alındı.
1: Herhangi bir can kaybı yok arkadaşlar. Yangın kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Nedenine ilişkin çok somut bir bilgimiz yok. Vatandaşlarımız bir patlama sesinden bahsediyorlar ama sonuçta bir iş yeri, 60'ın üzerinde iş yeri olan bir toplu mekan. Sebebi belli olacak, ortaya çıkacak.
0: Yangında çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale geldi.
2: Bursa'da lüks spor arabayla polis noktasından kaçan sürücü aracı yol kenarına bıraktı ve daha sonrasında ortadan kayboldu. Ekipler sürücünün peşine düştü ve bakın nerede bulundu.
3: Milyonluk lüks araçla kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu.
4: Ne yapıyorsun ya? Burada mı uyuyorsun?
3: Bursa'da polis denetimini gören sürücü spor arabasıyla kaçtı. Ekipler kısa sürede aracı park halinde buldu. Ancak direksiyon boştu.
4: Sürücü bizi görünce bu çimenlik alanı kaçtı efendim, sürücü yakalamadık. Aracı gerekli maddelerden işlemi yapıyoruz bugün o sefer.
3: Dakikalar sonra şüpheli çalılıkların arasında uyurken bulundu.
4: Adam bulduk yakın, tam durdum
3: sen. Ehliyet ve kimliğini göstermeyen sürücü polislerin sabrını sınadı.
4: Ehliyetiniz, kimliğinizi alabilir miyiz?
5: Ya kim buldu be?
4: Biz bulduk.
3: 550 bin lira para cezası kesilirken lüks otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
5: Hayali Bey derken?
6: Kayali.
5: Kim Kayali Bey?
6: Sen değil misin?
5: Neye göre?
4: Bize göre.
3: Cezası bununla da kalmadı. Alkol metreyi üflemeyi reddeden sürücünün ehliyetine de 2042 yılına kadar el konuldu.
4: Alkol metreyi.
5: Neden üfleyeyim ben alkolü?
4: Sürücü olarak geldiniz, oradan geri kaçtınız. Sizi burada çimenliklerin arasında bulduk, doğru mu?
5: Yo.
4: Tamam, üflüyor musun?
5: Yanlışsın.
4: Niye?
5: Ben sürücü olarak gelmedim buraya. Sürücü olarak ben geziyorum abi.
2: İstanbul'un en ilginç apartmanlarından biri de Kartal'da bulunuyor. Dışarıdan ortaçağ kalelerini andıran binaya gelen misafirler gidecekleri daireyi kolay kolay bulamıyorlar. Çünkü içi labirent gibi. Daire numaraları da birden değil 45'ten başlıyor. Bir izleyelim.
7: Gelenlerin kafası karışıyor çünkü girişi bulan çıkışı bulamıyor. Katlara çıkabilen dairesinin kapısını arıyor.
8: 7 senedir kuryeyim ben. Tabii çok tuhaf binalara girip çıktık ama ilk defa böylesini gördüm.
7: İstanbul'un labirent apartmanı girenleri pişman ediyor.
9: Kartal'da bulunan bu binaya girdiğinizde girişte herhangi bir asansör veya bir daire kapısı yok. O yüzden biz şu anda yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıktığımızda da bir asansör var mı diye bakıyorum şu anda. Herhangi bir asansör yok. Tıpkı böyle bir kuleye çıkar gibi çıkmaya devam ediyorum. Hala karşımda herhangi bir asansör veya daire yok. Çıkmaya devam ediyorum. Tam bu noktada bir asansörle karşılaşıyorum aslında. Asansörü çağırıyorum. Aslında ben merdivenle dakikalarca yukarı çıktım ama şu anda birinci katta olduğumu gösteriyor asansör bana. Asansöre biniyorum ve asansörde dördüncü kata basıyorum. Herhangi bir şekilde 3. kat veya 5. kat yok. Asansörün katları 1, 2, 4, 6 ve 7 olarak devam ediyor. Şimdi 4. kata geldim. Kapıyı açtığım zaman burada da herhangi bir daire kapısı olmadığını görüyorum. Yine aynı şekilde ilerlediğimde sadece yangın çıkışı olduğunu düşündüğüm bir yer var burada. Ama aslında burası yangın çıkışı değil. Asansörden indikten sonra dairelere gidebilmek için yine bu kapıdan geçmek gerekiyor.
10: Buradan geliyorsunuz.
9: Bunu böyle açıyoruz.
10: Daire girişlerimiz.
9: Daireler böyle balkonda hepsi, tamamı. Kendi evinize girmeniz için kaç kapıdan geçmeniz gerekiyor?
11: 2 kapıdan geçmem yeterli.
9: Bir de daire kapısı var.
11: Daire kapısı 3, tamam.
7: Surlar Apartmanı'nda daireler 41 numaradan başlıyor, 75'e kadar devam ediyor.
9: 0'a basıyorum çünkü girişe gideceğim. Şimdi 0'a bastım çünkü girişe geri geldiğimi düşünüyorum. Ancak kapıyı açtığımda çıkış kapısı burada değil. Burada sadece bizi demir bir kapı karşılıyor. Çünkü çıkış burada değil. Çıkış için de merdivenlerden tekrar yukarı çıkmam gerekiyor. Posta kutularının olduğu yere, yani aslında ilk başladığım yere, çıkışa geri geliyorum.
7: Bu ilginç yapı 1980'lerde yapılmış. Projeyi çizen firma Surlar Apartmanı'ndan sonra Türkiye'den çekilmiş. Binada yaşayanlarsa labirent gibi koridorlardan şikayetçi değil.
6: Arkadaş bile yolunu zor bulduğuna göre.
12: Hırsız hiç bulamaz.
6: Yani kesinlikle.
2: Bursalı Kutlucan çiftinin 2021 Mayıs'ında özel bir hastanede dünyaya gelen oğulları göğsündeki hırıltı nedeniyle yoğun bakıma alındı. Ve 37 gün sonra hastaneden %90 engelli olarak çıktı. Aile o günden beri ihmali olanların ceza alması için hukuk mücadelesi veriyor. Ama hala sonuç alabilmiş değiller.
13: Sağlıklı doğmuştu.
14: Evet, sağlıklı doğdu. Bana hemşire dedi ki işte küçük bir hırıltısı var. Her bebekte olan şeyler bunlar. Bir iki gün gözetim altında kalacak, sonra size vereceğiz dedi.
15: Sağlıklı dünyaya gelen oğulları tedbiren yoğun bakıma alındı. Tedavisi tamamlandığında %90 engelli kalmıştı.
16: Sadece solunum destek alırken bir anda ne oldu da benim bebeğim bu hale geldi. Benim bebeğim şu anda %90 üzeri engelli, yutamıyor, yürüyemiyor, konuşamıyor, hiçbir şekilde kendini ifade edemiyor.
15: Bursalı Melike Kutlucan, oğlunu 8 Mayıs 2021'de özel bir hastanede dünyaya getirdi.
14: Doğduğunda ata sağlıklıydı, hiçbir engeli yoktu.
16: Doğduktan sonra yoğun bakım doktorumuz yoktu, hafta sonu izinliydi. Bebek pazartesi günü yani 3 günlükken entübe edildi.
13: Neden?
16: Hırıltı var denildi sadece.
15: Kutlucan çiftinin iddiasına göre ne olduysa yoğun bakım ünitesinde oldu.
16: Ayağında morluğumuz vardı şöyle. Bunu duruş pozisyonuna kaynaklı bağlı olarak söylediler. Dışarıdan bir bayan doktor önlüksüz bir şekilde gelip içeri girip işte şimdi biz ailene açıklama yapacağız. İşin içinden nasıl çıkacağız diye bağırıp İçeride bir yarım saat oyalanıp dışarı bize bilgi vermeye geldi. Ateşi 42 dereceye çıktı. Kaybedilebilir bir bebek dedi.
15: Ailesi Necati Atabey'in başka hastaneye sevk edilmesini istedi ama sonuç alamadı.
14: Biz defalarca sevk edilmek istedik ama onlar ısrarla kendi yaptıkları hatayı kapatmaya çalıştılar.
15: Şikayet üzerine Sağlık Bakanlığı soruşturma izni verdi. Aradan geçen 5 yıla rağmen ihmal ve kusuru bulunanların cezalandırılmaması aileyi isyan ettirdi.
13: Kutlucan ailesi çocuklarının sağlığına kavuşması için her şeyi yaptı. Hatta 3 evlerini bir de arabalarını sattılar. Atabey bunlara rağmen sağlığına kavuşamadı ancak hayatta kalabildi. Şimdi aile ise adalet arayışında. Söz konusu hedeflerin, iddiaların odağındaki özel hastane ve doktorlardan şikayetçiler adaletin yerini bulmasını istiyorlar.
16: Ben artık adalet istiyorum. Benim sesimin duyulmasını istiyorum.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın sık sık yok etmekle tehdit ettiği İran'da sivillere savaşa hazırlık eğitimi verilmeye başlandı. Başkent Tahran'daki meydana kurulan özel alanda sivillere tabanca, çoklu roket atar ve uzun namlulu tüfeklerin nasıl kullanılacağı öğretiliyor.
17: Uzun namlulu silahlar, roket atar sistemleri, keskin nişancı tüfekleri. ABD ile gerilimin devam ettiği İran'da sivillere silah ve askeri tatbikat eğitimleri verilmeye başlandı. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda kurulan özel alanda tabanca, çoklu roket atar ve uzun namlulu tüfeklerin nasıl kullanılacağı öğretiliyor.
18: Olası bir işgal durumunda hazır olmak için askeri eğitim alıyoruz. Günden güne daha iyi hale geliyoruz ve birçok silahı tanıma imkanı buluyoruz. Ülkemizi sonuna kadar savunacağız.
17: Halkın savaşa gönüllü katılımı için başlatılan can feda girişimiydi. Sivillere haftada 6 gün askeri eğitim veriliyor. Eğitimlere kadınlar ve erkekler ayrı gruplar halinde katılıyor.
18: ABD ve İslam düşmanlarına karşı hazırlıklı olmak adına eğitimlere katılıyoruz. Askerlik ve savunma ile ilgili tüm hususlarda kendimizi geliştiriyoruz.
17: Eğitime katılanların olası miskin mahal çatışmalarına ilişkinde deneyim elde etmelerine imkan sağlamıyor.
18: Ülke topraklarını kutsal görüyoruz ve ihtiyaç olursa düşmana karşı mücadele edeceğiz. Eğitimlere uzun bir süre daha katılacağım. Her gün biraz daha gelişerek bilgi sahibi olacağım.
2: İspanya'da konut krizi siyasi krize dönüştü. Başbakan Pedro Sánchez, parlamentonun konut düzenlemelerini reddetmesinin ardından meclisi feshederek erken seçim kararı aldı. İspanyollar 29 Kasım'da sandık başına gidecek.
0: İspanya'da konut krizi sandığa taşınıyor. Başbakan Pedro Sánchez parlamentoyu feshetti. Erken seçim kararı aldı.
12: İspanya parlamentosunu feshetmeye ve yasaların öngördüğü süreler doğrultusunda 29 Kasım Pazar günü genel seçim yapılması için seçim kararı almaya karar verdi.
0: İspanya'da son günlerde konut fiyatları ve kiralardaki artışa karşı protestolar büyüdü. Başbakan Pedro Sánchez'in konut krizine çözüm için hazırladığı düzenlemeler parlamentoda yeterli desteği bulamadı.
19: Oyların toplamı 350, kabul oyları 172, red oyları 178, çekimser oy yoktur. Dolayısıyla kararname burada reddedilmiştir.
0: Bu durum siyasetin kilitlenmesine yol açtı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, hükümetin konut düzenlemelerine parlamentoda destek bulamamasının ardından erken seçim kararı aldı. Parlamento feshedildi. Ülke 29 Kasım'da sandık başına gidecek.
12: İspanya parlamentosunu feshetmeye ve yasaların öngördüğü süreler doğrultusunda 29 Kasım Pazar günü genel seçim yapılması için seçim kararı almaya karar verdi.
0: İspanya'da artan kiralar, tahliyeler ve konut fiyatlarındaki yükseliş on binlerce kişiyi sokağa çıkardı. Madrid, Barcelona ve Valencia başta olmak üzere çok sayıda kentte gösteriler düzenlendi. Protestocular şehrin tüm anahtarları bizde sloganlarıyla hükümete tepki gösterdi.
2: Sırada dünyadan öne çıkan görüntülerden derlediğimiz haber turu var.
15: Ukrayna'nın Rus rafinerilerini vuracağız açıklamasının ardından saldırı dalgası başlatan Rusya, pazar günü başkent Kiev'deki kritik köprülerden birini hedef almıştı. Saldırının kapsamı genişledi. Rusya, Karadeniz'de askeri malzeme taşıyan Ukrayna bandıralı iki kargo gemisini vurdu. Ardından Ukrayna'daki yakıt depolama tesisleri ve bir trafo merkezi de hedef alındı. Sanal medyada 200 binden fazla kişinin konuştuğu görüntü var sırada. Mısır'da ikinci kattaki evinin penceresinden sarkan çocuk dengesini kaybedip aşağı düştü. Sokaktakilerden biri çığlığı duyar duymaz koştu ve çocuğu havada yakaladı. Haylaz çocuğun hayatını kurtaran adam sanal medyada kahraman ilan edildi. Tek şeritli dağ yolunda sürücüleri sollayıp hızla ilerledi. Kaza kaçınılmaz oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı. Feci kaza anı araç kamerasına yansıdı. Aşırı hız Kolombiya'da da felaket getirdi. Dik yokuştan inerken kontrolü kaybeden sürücü takla attı. Akıllara ziyan görüntünün adresi Ekvador. Bir okul yönetimi 100'e yakın öğrenciyi mezuniyet kutlaması için kamyon kasasında şehir turuna çıkardı. Kamyon trafiğin ortasında devrildi. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Çin'de aracını otomatik araba yıkama ünitesine sokan bir sürücü dalgınlıkla kapısını açınca olanlar oldu. Araba yıkanırken inmeye çalışan adam üniteyle aracın arasında sıkıştı. Görevliler hemen yardıma koştu. Kurtulan sürücü hiçbir şey olmamış gibi arabasına bindi. Bilim kurgu filmlerini aratmayan manzara Libya'da kayda geçti. Başkent Trablus'ta yaşayanlar büyük bir meteorun atmosfere girip parçalanışına şahit oldu. Görüntü sosyal medyada viral oldu.
2: Sübhanallah. Türkiye uzay teknolojilerinde tarihi bir eşiği daha geride bırakıyor. Kendi uydusunu üretebilen sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye artık bu uyduları kendi fırlatma sistemiyle uzaya göndermeye hazırlanıyor. Detaylara bakalım.
3: TUSAŞ uyduyu geliştirecek, Roketsan uzaya taşıyacak. Hedefse Türkiye'nin uzayda daha güçlü ve bağımsız bir oyuncu olması.
20: Türkiye kendi uydularını üreten,

0: çıktı ve tanıtıldı. Hürsat seri olarak üretilecek ve gökyüzünde takım uydu olarak görev yapacak.
1: Artık biz kendi istediğimiz şekilde uydumuzu istediğimiz görev için tasarladığımız ve ürettiğimiz uydumuzu yine kendi imkanlarımızla Roketsan tarafından yörüngeye yerleştirebileceğiz. Bu anlamda gerçekten sevinçliyiz. İlk uyduyu gönderiyor olmak da kendi milli roketimizde bizim için ayrı bir sevinç.
2: NASA'nın Adana doğumlu astronotu Dennis Burnham, 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan uzay misyonu öncesinde Türkiye'ye seslendi. Burnham yayınladığı video mesajında uzaydan anneannemle dedeme, Adanalı hemşirelerime ve bütün dünyaya el sallayacağım dedi.
3: İlk uzay görevi öncesi Türkiye'ye mesaj gönderdi. Ailesine ve memleketi Adana'ya seslendi.
4: Uzaydan anneannemle dedeme, Adanalı hemşerilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım.
3: Amerikan Uzay Ajansı NASA'nın Adana doğumlu astronotu Dennis Burnham, 2027'de gerçekleştirilmesi planlanan uzay misyonuyla ilk kez yörüngeye adım atacak. Burnham paylaştığı video mesajda ona ilham kaynağı olan ailesinden bahsetti. Türkiye ile olan köklü bağlarını dile getirdi.
4: Benim Aynur anneannem Ece Abatlı ve Kadir dedem Afyonlu. Anneannem bizleri çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik. Anneannem ve dedem Türkiye'deler. Tatillerimde onları ziyaret etmeyi çok seviyorum. Uzaydan anneannemle dedeme, Adanalı hemşerilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım.
3: Burnham, Türkiye'nin uzay başarılarına ilişkin değerlendirmede de bulundu. İki Türk astronotun yörüngeye çıkma başarısını hatırlattı. Türkiye'nin ilk ay görevi olacak AYAP-1'in geliştirilme sürecine vurgu yaptı. Teknofest ve Uluslararası Uzay Kongresi'ne atıfta bulundu. Türk bir anne ile ABD'li asker bir babanın kızı olan Burnham, 1 Ekim 1985'te İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya geldi. Eğitim hayatını ABD'de tamamlayan Dennis Burnham, 2021'de NASA'nın astronot kadrosuna seçilerek Ocak 2022'de görevine başladı.
2: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının ilk etabı tamamlandı. Toplam uzunluğu 229 kilometre olan hattın 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule bölümü 9 Ekim'de hizmete girecek. Projeyle Türkiye'nin Avrupa Demiryolu bağlantısı güçlenecek.
5: Seyahat süresi kısalacak, yolcu kapasitesi artacak. Halkalı Kapıkule hattında ilk etap tamamlandı.
6: 3 etaptan oluşan hızlı tren hattının en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule hattındaki çalışmalar bitti ve artık bu hattın açılışı 9 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmiş olacak.
5: 8 durağı olan hat için 31 köprü, 8 tünel, 2 viyadükle 114 alt ve üst geçit inşa edildi. 353 kilometre ray serimi yapıldı. Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla Türkiye'nin Avrupa Demiryolu bağlantısı güçlenecek. Toplam uzunluğu 229 kilometre olan projenin ikinci etabı 67 kilometrelik Çerkezköy Isparta Kule ile üçüncü ve son etabı Isparta Kule Halkalı'da da çalışmalar devam ediyor. Hattın tamamı 2028 yılında hizmete açılacak. İstanbul'u Edirne'ye yüksek hızla bağlayacak projeyle seyahat süresi 1,5, yük taşıma süresi 3,5 saate inecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak.
2: Hakkari Şemdinli ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarında üretilen tescilli bal sağımın ardından raflarda yerini aldı. Bu yıl Şemdinli genelinde yaklaşık 150 ila 160 ton bal üretimi yapıldı.
5: Renk renk çiçekleri, bereketli toprakları ve zengin florasıyla

0: Hakkari'nin Şemdinli ilçesi arıcılığa kucak açıyor. Yüksek rakımlı yaylalarda yıl boyu bal üretimi yapıldı.
1: Arıcıların yoğun emeğiyle gerçekleştirmiş olduğu bal hasadı tamamlandı ve raflardaki yerini aldı.
2: Yani şöyle, karakol her şeyi kendisi yapıyor. İçinde yapay bir mum yok. Petekte ince bir yapay bir mum var. O da yenilebilir bir mum ama tabii doğal bal olduğu zaman insanlar genelde doğal bal tüketiyor. Şöyle, petek balda örnek vereyim, 200 çeşit çiçek varsa karakolda 300 çeşit çiçek var. Türkiye'nin 81 ilinden gönderiyoruz yani.
1: Şemdinli'nin coğrafi işareti olan karakovan balı ve süzme balın bu yıl hasadı yapıldı. Yaklaşık 150 ton yapılan hasat Türkiye'nin birçok noktasına gönderildi.
2: Bu yıl sezon güzel geçti. Yağışlardan dolayı sezon bayağı güzel geçti. Yani istediğimizi ele aldık vallahi şey olarak. Yani şimdi genelde de bir yaklaşık 150-160 ton bal hasatı oldu. Yani güzeldi. Hasat da güzeldi, çeşit de güzeldi.
0: Karakovan balı hiçbir katkı maddesi olmadan tamamen doğal koşullarda üretiliyor.
3: Erzurum Şehir Hastanesi'nde açılan gebe okuluyla anne adayları korkularını yendi. Kentte ilk kez sezeryan olanların oranı düşerken normal doğum oranları zirveye çıktı.
4: Korkularını gebe okulunda yendiler, doğal olanı seçtiler.
5: Ben işte bir özel bir hastaneye gideceğim, sezeryan olmak istiyorum diyordum. Buraya gelince fikrim tamamen değişti.
4: Anne adayları hayatlarının en özel ama bir o kadar da endişeli dönemindeler. Kimi ilk kez anne olacak, kimi ise kulaktan dolma hikayelerle doğum yapmaktan korkuyordu. Ancak Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki bu sınıf tüm ön yargıları yıktı. Yılda yaklaşık 6000 doğumun gerçekleştiği hastanede açılan gebe okulu doğum tercihlerini değiştirdi.
6: Sağlık Bakanlığımızın referans aralıklarının üzerinde bir sezeryan, primer sezeryan oranımız vardı ama son bir yıllık yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bakanlığın hedeflerinin altına indik.
4: Hastanede her yıl ortalama 300 anne adayına ücretsiz eğitim veriliyor. Gebelik sürecinden bebek bakımına kadar her şey uygulamalı anlatılıyor. Projeyle Erzurum'da ilk kez sezeryen oranı hızla düşerken hem anne hem bebek sağlığı için en doğal olan normal doğum oranları rekor seviyede arttı.
7: Bu süreçte hastalarımızın normal doğumla ilgili ön yargılarını önceden kırıyoruz. Sezeryanla ilgili hani böyle talepleri olduğu zaman da buradaki eğitimleri ve işte imkanlarımızı gördükten sonra fikirleri kesinlikle değişiyor.
8: Kaygılarım vardı, sezeryan olsam mı olmasam mı diye düşünüyordum ama burada sezeryan fikri tamamen ötelenmiş oldu ve ben bu işi yapabilirim psikolojisiyle de doğuma gittim. Allah'a şükür iki tane de sağlıklı çocuğum var.
4: Gebe okulu bilinçli anneleri ve sağlıklı bebekleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor.
3: Bolu'da sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına büründü. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan bölgede görsel şölenin Aralık ayına kadar sürmesi bekleniyor.
0: Yeşilin arasına sarı, turuncu ve kırmızı tonlar karışmaya başladı. Görsel şölen ortaya çıktı. Sonbaharla birlikte Bolu Dağı'nda ormanlar yavaş yavaş renk değiştiriyor. Bölgeye gelenler ormanların arasında yürüyüş yapıp eşsiz manzarayı kayda alıyor.
9: Düzce'nin Bolu Dağı'na çıkan yamaçları her zaman güzel. Hem bolca oksijen var. Herkesi buraya gelmesini, görmesini, temiz havayı solumasını isterim açıkçası.
0: Havanın serinlemesiyle de yaprak dökümü başladı. Bolu Dağı'ndaki renk değişiminin önümüzdeki haftalarda daha da belirginleşmesi bekleniyor.
9: Bolu'dan Düzce'ye geçiyordum memleketime. Burayı her zaman ziyaret ederim. Manzarası hoşuma gidiyor. Yeşille toprağın rengini karışımı ormanları görmek harika. Herkese tavsiye ettiğim bir ziyaret noktası.
0: Renkler değiştikçe bölgeye fotoğraf tutkunlarının ilgisi artıyor.
10: Yapraklar yeşilden sarıya dönecek, kırmızıya dönecek. Dolayısıyla bir doğa harikası şölen ortaya çıkacak.
3: Havaların soğumasıyla kuzey bölgelerden yola çıkan göçmen kışların rotası

0: Afrika. Göç sırasında binlerce kilometre yol kat eden kuşlar Diyarbakır'daki Kabaklı Göleti gibi sulak alanlarda mola veriyor.
1: Kuşlar ekosistemin en önemli parçalarından biridir.
2: Afrika yolundaki göçmen kuşlar Kabaklı Göleti'nde mola verdi.
1: İlkbahar ve sonbahar geçişleri esnasında Nisan Mayıs gibi veyahut da Eylül Ekim gibi belli bir zaman aralığında bölgemizi konaklayıp dinlenip yağ depoladıktan sonra terk eden türler var.
2: Kuzey bölgelerde havaların soğumasıyla göçmen kuşların güneye yolculuğu da başladı.
3: Avrupa ve Asya'nın farklı ülkelerinden yola çıkan göçmen kuşlar kışı geçirmek için Afrika bölgesine doğru ilerliyor. Ancak bu yolculuk tek seferde yapılmıyor. Göçmen kuşlar genellikle sulak bölgelerde dinleniyor. İşte o yerlerden biri de Diyarbakır'da bulunan Dicle Havzası ve Kabaklı Göleti.
2: Kuşlar gölette beslenerek uzun yolculuklarına devam edebilmek için enerji topluyor.
1: Bölgemizin sahip olduğu zengin habitat çeşitliliği pek çok türün ihtiyaç duyduğu gereksinimleri karşılayabilecek durumdadır.
2: Dicle Havzası da sahip olduğu sulak alanlar sayesinde göçmen kuşlar açısından önemli bir konuma sahip. Görülen farklı türler biyolojik çeşitliliğin dikkat çekici göstergeleri arasında yer alıyor.
3: Göçmen kuşlar Diyarbakır'da sulak alanlarda dinlendikten sonra gökyüzüne yükselecekler.
1: Ümidimiz buradaki su seviyesinin çok daha artması ve burada göreceğimiz kuş türünün çok daha fazla artmasıdır.
0: Tarih 7 Ekim 2023, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu ve İsrail'in Gazze'ye başlattığı yoğun bombardıman. Savaşın ilk günlerinde dünya İsrail'e destek mesajları verirken sadece haftalar içinde o tablo tamamen değişti. Peki uluslararası izolasyonun ilk kıvılcımı nasıl çakıldı? İsrail siyasetten kültüre nasıl bir dışlanmaya maruz kaldı? İşte bir yalnızlığın kronolojisi.

0: 7 Ekim 2023. Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonuyla başlayan savaş yalnızca Gazze'yi değil, İsrail'in dünya ile ilişkilerini de değiştirdi. İlk günlerde İsrail'e verilen uluslararası destek zamanla yerini diplomatik krizlere, Filistin'i tanıma kararlarına, uluslararası hukuk süreçlerine, boykot çağrılarına ve giderek büyüyen toplumsal protestolara bıraktı. Takvimler 7 Ekim'i gösteriyordu. Aksa Tufanı operasyonu deyim tam da yerinde tüm dünyada şok etkisi yarattı. İlk 48 saatte Washington'dan Berlin'e, Paris'ten Londra'ya, dünyanın pek çok başkentinden İsrail'e tam destek açıklamaları geldi. Öyle ki neredeyse liderler birbirleriyle yarıştı. İsrail'e meşru müdafaa hakkı vurgusu yapılıyordu ağızlardan dökülen her cümlede.
1: And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering.
2: Let me express once again my solidarity, my friendship, and the fact that France stands with you.
3: We will stand with you in solidarity. We will stand with your people, and we also want you to win.
1: Thank you.
0: Sesleri sağır etmeye başladı kulakları Gazze'de. İsrail'in açıklamalarında Hamas yönetimi hedefti sözde. Ama görünen köy kılavuz istemiyordu. Aslında Gazze halkı bunu en başından biliyordu. Yaşananlar bir soykırımın henüz başlangıcıydı. Hastanesiyle çakıldı ilk kıvılcımın ateşi, ilk büyük katliamın habercisiydi olanlar. Her geçen dakika artıyordu ölü sayısı. Yaralıları hayatta tutabilmek için görev yapan sağlık görevlileriydi artık yardıma muhtaç olanlar. Ve hastane vurulmaz diye çatısının altına saklanan Gazze'liler. Durmadı İsrail. Durdurulamadı. Dedik ya, bu daha başlangıçtı. Gazze'de can kaybı önce yüzleri binleri aştı. Şimdi basit bir rakam gibi ağızlardan dökülen o sayılar anneydi, evlattı, babaydı. Yani Gazze'nin canlarıydı. İlk tepki meşru müdafaa hakkını savunan liderlerden, başkentlerden değil, kampüslerden, meydanlardan geldi. Londra'da, New York'ta, Berlin'de on binler sokağa çıktı. Ateşkes sloganıyla inledi tüm meydanlar. Başkan Erdoğan dışında liderler dilsizdi, sağırdı. Uzun süre gözler apaçık ortada olan katliamı görmedi, görmek istemedi.
4: Açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Ve şimdi bunun hazırlığı içindeyiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız.
0: Diplomatik alanda ilk kırılma ise 18 Ekim'de yaşandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Brezilya'nın sunduğu insani ateşkes tasarısı vardı gündemde. İsrail'e bomba ve silah desteği sağlamaktan çekinmeyen Amerika veto hakkını kullandı. İşte bu veto çifte standart tartışmasının da fitilini ateşledi.
5: Amerikalı arkadaşlarımızın ikiyüzlülüğüne bir kez daha şahit olduk. BMGK'daki tasarıyı veto ederek çözüm istemediklerini gösterdiler.
0: Türkiye, İsrail'le diplomatik ve ticari ilişkilerini kesen ilk ülkeydi. Güney Afrika ise İsrail'e karşı uluslararası hukuk mekanizmalarının devreye sokulması yönünde adım attı. Çok geçmedi. Güney Afrika, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı. İsrail'e yönelik geçici tedbirler açıklandı. Bu karar, İsrail-Gazze Savaşı'nı yalnızca siyasi değil, uluslararası hukuk açısından da dünyanın merkezine taşıdı.
6: Israel has a genocidal intent against the Palestinians in Gaza. That is evident from the way in which Israel's military attack is being conducted.
7: I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least...
0: Nisan ayında Dünya Merkez Mutfağı adlı yardım kuruluşunun 7 çalışanının İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi, Gazze'de yaşanan soykırımın artık İsrail'in müttefiklerinin de görmesine neden oldu. Ölenler kendi kanlarından olunca tepkiler yükseldi. Başta İngiltere, Almanya ve Avustralya gibi geleneksel olarak İsrail'e yakın ülkelerde de tutumlar değişmeye başladı.
8: Gazze'deki yardım görevlilerinin ölüm haberini duyunca şok oldum ve çok üzüldüm. İsrail'den olup bitenleri acilen araştırmasını istiyoruz. Çünkü açıkça cevaplanması gereken sorular var.
0: Avrupa'da ilk kurumsal boykotun adresi üniversiteler oldu. Belçika'da Gent Üniversitesi, İsrail ordusuyla bağlantılı projelere fon vermeyeceğini duyurdu. Kültürde ise ilk çağrı Venedik Biennale'ne yapıldı. Sanatçılar İsrail pavyonunun kapatılmasını istedi. Aslında bu süreç yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı başladı. Önce sokak protestoları, sonra üniversite boykotları, ardından devletlerin büyükelçilerini çekmesi. Ve o günlerde küçük görünen bu tepkiler 3 yıl içinde bugün konuştuğumuz küresel izolasyonun da temelini oluşturdu.

0: İsrail Silahlı Kuvvetlerine yakıt taşıyan tüm gemilerin İspanya limanlarından geçişi yasaklanıyor. İsrail'e savunma malzemesi taşıyan tüm devlet uçaklarının İspanya hava sahasına girişi yasaklanacak.
1: 2024 Temmuz'u İsrail için artık dönülmez bir yolun başlangıcıydı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığına son vermesi yönünde karar 124 oyla kabul edildi. Eylül 2024'te de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki kararların dili daha da sertleşti. Artık mesele yalnızca Gazze Savaşı değildi. İsrail'in işgal politikası da uluslararası diplomasinin ana başlıklarından biri haline gelmişti.
2: İsrail hükümetine şunu söylemeliyiz. Artık yeter.
3: Filistin gözlerimizin önünde kanıyor. Gazze'de yaşananlara göz yummak mümkün değil.

0: diplomasinin yanında ikinci bir cephe daha açıldı İsrail'e karşı. Dünya kamuoyu Londra'dan Madrid'e, New York'tan İstanbul'a, üniversite kampüslerinden sanat dünyasına kadar Gazze Savaşı İsrail'e yönelik protestoların büyümesine neden oldu. Boykotları, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar takip etti. Mızrak artık çuvala sığmıyordu. On binleri aşan ölü sayısı, aralarında Hollywood'dan tanınmış isimlerinde bulunduğu 1800'den fazla oyuncunun İsrail film şirketleriyle çalışmamayı taahhüt eden bir bildiriye imza atmasına neden oldu. Yani artık savaş yalnızca siyasetin değil, kültür endüstrisinin de konusu haline gelmişti.
1: Gazze'de bir soykırım işlendi ve hala işleniyor. Bu bir gerçek.
0: İsrail'in kültürel alandaki tartışması bu kez Eurovision'a taşındı. İspanya'dan Hollanda'ya 5 ülkenin kamu yayıncıları İsrail'in katılımını protesto ederek yarışmadan çekildi. Böylece Eurovision'daki katılımcı sayısı 35'e düştü. 2026'da gerilim İsrail'in batılı müttefikleriyle ilişkilerine de yansıdı. İspanya, İngiltere, Fransa ve Kanada İsrail yerleşimlerinden gelen bazı ürünlere yönelik ticari önlemler almaya karar verdi.
2: Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri finanse eden veya kolaylaştıranlara şunu söylemek istiyorum. İngiltere'nin tüm yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacaksınız.
0: 7 Ekim 2023'te İsrail'in yanında duran birçok batılı hükümet bugün İsrail'in Gazze politikalarını açık biçimde eleştiriyor. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı artıyor. İsrail'e yönelik bazı ekonomik ve diplomatik yaptırımlar gündeme geliyor. Uluslararası hukuk süreçleri ise savaş suçluları için hala devam ediyor. ABD ise Netanyahu'yu silse de stratejik ilişkilerini sürdürüyor.

Sözün özü 7 Ekim 2023'te başlayan savaşın bir cephesi Gazze'de, bir başka cephesi ise dünya başkentlerinde açılıyor artık. İlk günlerde İsrail'e verilen siyasi destek 2 yıl içinde yerini Filistin'i tanıma kararlarına, hukuki süreçlere, diplomatik gerilimlere, boykotlar ve kültürel protestolara bırakıyor.

0: 7 Ekim'den önce Filistin'i tanıyan ülke sayısı 140 iken şimdi 160'a yükseldi. Üstelik de bunların 21'i Avrupa Birliği üyesi.
1: Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
2: That the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine.
3: The Commonwealth of Australia recognizes the state of Palestine.
4: Canada recognizes the state of Palestine.
5: Portugal formally recognizes the state of Palestine as a sovereign state with full rights.
6: Ireland last year with Spain, Norway and Slovenia recognized the state of Palestine.
0: 7 Ekim'de başlayan

0: Soykırımın yankıları sadece siyaset meydanlarında değil elbette. Futbol sahalarında ve tribünlerde de hissediliyor. Artık İsrail'e yönelik tepkiler Avrupa futbolunda giderek daha da görünür hale gelirken, soykırımın başından bu yana İskoçya'nın köklü kulübü Celtic'in tribünleri dikkat çekiyor. Değil, 7 Ekim'den 2 hafta sonra Celtic'in Atletico Madrid'le oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında tribünlerde yüzlerce Filistin bayrağı açıldı. UEFA siyasi mesaj içerdiği gerekçesiyle Celtic'e para cezası verse de protestoların önü kesilemedi. Şubat 2025'te hedef daha açıktı. Celtic tribünlerinden dev bir mesaj yansıdı kameralara. İsrail'e kırmızı kart göster. Taraftarların kırmızı kart görüntüsü oluşturduğu statta UEFA ve FIFA'ya mesaj açıktı. İsrail'in uluslararası futboldan çıkarılması. Şili'ye, İskoçya'dan İspanya'ya, İtalya'dan Belçika'ya 90 dakika boyunca farklı ülkelerden taraftarlar Filistin'e destek mesajları veriyor artık. Uluslar Ligi'nde İrlanda ile İsrail karşı karşıya geldi. İrlandalı futbolcuların siyah kol bantlarıyla çıktıkları yeşil sahada da protesto sürdü. İrlanda milli takım kaptanı İsrail kaptanının elini sıkmazken İsrail milli marşı okunduğu sırada tüm İrlandalı futbolcular başlarını öne eğdi. İsrail sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Şimdi soru şu, 27 Ekim'de sandık başına gidecek olan İsrail, dünyadan gelen tepkilere rağmen mevcut politikasıyla Netanyahu'yla yola devam mı edecek?
1: Netanyahu'yla aynı topraklarda bulunmamız beni utandırıyor.
0: Yoksa küresel izolasyonun sorumlusu katile veda mı edecek?

0: Haber Radyo, 24 saat haber. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: FM saatlerimiz 6'yı gösteriyor, haber ekranlarındayız. Tüm dünyadan ve Türkiye'den tüm sıcak başlıklarla geceden yeni güne taşıdığımız önemli detaylarla hem yeni bir güne hem de sabah ajansına başlıyoruz. Bugünün ana günden başlığı akşam saatlerinde Şanlıurfa'da yaşanan o hareketli dakikalar. Şanlıurfa'da, Ankara'dan Şanlıurfa'ya hareket eden yolcu uçağında bomba var uyarısı yapıldı. Hemen yolcularla mürettebat Şanlıurfa Havalimanı indikten sonra uçaktan indirildi. Şanlıurfa Havalimanı, GAP Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı. Ancak yapılan incelemeler gösterdi ki o ihbar asılsızdı.
2: Uçakta bomba uyarısı ekipleri alarma geçirdi. Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağında patlayıcı olduğu notu bulundu. Uçak GAP Havalimanı pistine iner inmez 136 yolcu ve 7 mürettebat hemen tahliye edildi. Yolcular bekleme salonuna alındı. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Uçakta bomba uzmanları ve hassas burunlu köpeklerle detaylı arama başlatıldı. Bu sırada yolcuların her birinden el yazısı örneği alındı. Vali Hasan Şıldak da incelemeler sonrası açıklama yaptı.
3: Yolcu uçağında yapılan ihbar üzerine emniyetimiz tarafından gerçekleştirilen patlayıcı madde araması çalışması sonuçlandı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Bu tespit üzerine uçağı park alanına alıyoruz ve hava trafiğini tekrar normale döndürüyoruz. Ben olaydan etkilenen bütün yolcularımıza, mürettebatımıza geçmiş olsun diliyorum. İletiyorum, herhangi bir olumsuzluğa

0: Ve facianın adresi İstanbul Fatih. Fatih'te sayın seyirciler akşam saatlerinde iki katlı bir binada yangın çıktı. Alevler hızla binanın tamamını sardı. Binada yalnız yaşayan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
1: Alevler iki katlı binayı sardı, mahalleni sokağa döküldü. Yangının adresi İstanbul Fatih ilçesi. Ayvansaray mahallesinde iki katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Alevler binayı hızla sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bina sakinleri can havliyle kendilerini dışarı attı. Dehşet anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak içeri giren ekipler acı tabloyla karşılaştı. Dairede tek başına yaşayan Erdinç Ney'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
0: Yeni güne bir son dakika gelişmesiyle başladık. O da geçtiğimiz hafta İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda. Operasyonda aralarında belediye başkanı da olduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan o isimler tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ankara Adliyesi'ndeki savcılık ifadelerinin ardından aralarında belediye başkanı Özmen'in de bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Belediye başkanı Özmen çıkarıldığı hakimlikçe kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet almak veya ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından, diğer 12 şüpheli ise kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak suçundan tutuklandı. Ve bir başka önemli gelişmemiz, geçtiğimiz hafta konuştuğumuz ne yazık ki acı haberdi. Soma'da bir madende yaşanan göçük sonrasında 5 işçimiz hayatını kaybetmişti. Adli süreç devam ediyor. Bu göçük nedeniyle gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri de tamamlandı. İşletmenin genel müdürü Yavuz Burgut, genel müdür yardımcısı Aygün Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 9 zanlı Soma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorguların ardından şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şimdi gelelim gazetelerimizin manşetlerine. Takvimler 6 Ekim'i gösteriyor. Bakalım bugün gazete manşetlerinde hangi haberler var? Tüm gazetelerimizi açtık ama öncelikle Sabah gazetesiyle başlayacağız. Öncelikle acı bir haber. Türk sineması için, Türk sanat dünyası için çok büyük bir kayıp. Türk sinemasının 90 yaşındaki altın çocuğu uykusunda hayatını kaybetti. Göksel Ersoy veda etti. Biz de bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. A Ligi'nde duvara tosladık. A Milli takım başarısız sonuçlarına devam ediyor. A Milli futbol takımımız İtalya deplasmanı mağlubiyetle ayrıldı. Evli 3-1'lik skorla ayrıldı ve grubun son sırasında puansız bir şekilde yer alıyoruz. Tarihin en kötü sonuçlarını almaya devam ediyor A Milli futbol takımı. Tabii konuşmaya devam edeceğiz. Ve manşet, Başkan Erdoğan'ın sözleri. Başkan Erdoğan dün Antalya'da gerçekleştirilen uzay kongresine katıldı. Somali'de uzay limanı kuruyoruz. Bu uzun zamandır konuşulan, beklenen bir haberdi ve o haber Başkan Erdoğan tarafından da doğrulandı. Türkiye'nin uzay yarışına geri kalmasına izin vermediklerini belirten Başkan Erdoğan, Somali ile tarihi bir işbirliğinin temellerini attık. Uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz ay uzay aracında üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki aracımızın %80'inin üzerinde yerlilik oranına sahip. Bu büyük bir gurur kaynağı. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Aynı şekilde uzay önceden giden el koyduğu bir ganimette değildir açıklamasına buldu. Son bir haber aktarın. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları zaten birazdan detaylandıracağız. Türk öğrenciye Fransa'dan ayrımcılık. Galatasaray Üniversitesi'nde okuyan kız öğrenci Erasmus programıyla Sorbonne Üniversitesi'nde eğitim görme hakkı kazandı. Türk öğrencinin vize başvurusu Fransa Başkonsolosluğu tarafından başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildi. Avrupa'nın dört bir yanında İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı yükseliyor. Bu da son örneklerinden biri. Bir kız öğrenci Sorbonne Üniversitesi'ni kazanıyor ama başörtülü olduğu için vize alma hakkına sahip olmuyor. Gelen yapılan o ayrımcılık. Şimdi gazete manşetlerimizi tamamladık. Bir de gelelim açıklamalara. Yani Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu mesajlara. Uzay konusundaydı. Antalya'da uzay konferansına katıldı Başkan Erdoğan. Net mesajlar verdi. Özellikle Türkiye'nin uzay yolculuğu konusunda attığı adımları söyledi. Sabah gazetesinin manşetinde de vurguladığımız gibi Somali ile yapılan anlaşmayı duyurdu. Aynı zamanda Türkiye'nin kendi uzay aracının tamamlanmasında da artık sona gelindiğini, %80 oranında yerlik oranına ulaştığını söyledi. Ama diğer yandan uzayın silahsız silahlandırılması ve uzay yarışı konusunda birçok ülkeye de önemli uyarılarda bulundu Başkan Erdoğan. Ekranlara getirelim.
2: Bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir.
3: 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde verdi mesajlarını. Türkiye 111 ülkeden katılımın olduğu kongreye ilk kez ev sahipliği yaptı.
2: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin uzay yolculuğunun geldiği noktaya dikkat çekti.
2: Göktürk uydularımızla ülkemizin uzaydan yer gözlem ve keşif kapasitesini artırdık. TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi başarıyla uzaya gönderdik. TürkSat 6A Türkiye'nin mühendislik kabiliyetini, sanayi altyapısını, insan kaynağını ve uzay teknolojilerindeki özgüvenini de teyit etmiştir.
3: Biz daha büyük hedefler peşinde koşuyoruz diye ekledi.
2: Bundan 5 sene önce programı açıklarken Ay'a gitme hedefi koymuş. Bunu da milletimizle paylaşmıştık. Vizyonu sığ. Kimi çevrelerin küçümseyici eleştirilerine muhatap olan iddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük.
3: Ay uzay aracı için parantez açtı.
2: Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır.
3: Erdoğan'ın bir de uyarısı vardı.
2: Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır. Dahası tehlikelidir.
3: Cumhurbaşkanı Antalya'ya gitmeden önce İstanbul Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen aile festi de ziyaret etti. Minikler Erdoğan'ın etrafını sardı, elini öptü, harçlık kaptı. Küçük bir kızsa Erdoğan'a sarılınca gözyaşlarını tutamadı.
4: Başkanım ne olur öpeyim
3: Büyükler de Cumhurbaşkanı'yla fotoğraf çektirebilme yarışına girdi.
5: Bir isim alabilir misiniz konuşurken?
0: Gelelim dünya gündemine. Dünyanın gündeminde ise Yemen'de hükümet Husilere yönelik çok geniş kapsamlı bir harekat başlattı. Babül Mendeb konusuna ilişkin gün boyunca çelişkili açıklamalar geldi. Ama bir yandan da o operasyonun başlatıldığı sırada Suudi Arabistan'da, başkent Riyad'da çok kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Genelkurmay Başkanları, Savunma Bakanları ve Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren kritik Mekke Savunma İttifakı toplantısı yapıldı. Toplantıda kurumsallaşma yolunda adım adımlar atıldı ama satır aralarında verilen mesajlar çok önemliydi. Çünkü satır aralarında verilen mesajlar Suudi Arabistan Husilere yönelik operasyonda askeri destek konusunda da sinyaller veriyordu. Peki

0: Dün gerçekleşen toplantıdan hangi sonuçlar çıktı? Hangi mesajlar verildi? Önce haberimize bir bakalım, ardından da uzman konuğumuzla konuşacağız.
1: Mekke İttifakı acil toplandı. Kritik oturuma Suudi Arabistan başkenti Riyad ev sahipliği yaptı.
2: Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık. Zaten planlanan bir toplantımız vardı. Özellikle imza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamındaki stratejik siyasi ve savunma komitesi toplantısına katıldı. Zirve bakanların Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları da iştirak etti. Toplantının gündeminde ise Yemen'de tırmanan askeri gerilim vardı.
2: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük.
1: Basına kapalı görüşmenin ardından kamera karşısına geçen Fidan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a desteğini yineledi.
2: Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Bir takım görüşlerimizi paylaştık.
1: Zirve sonrası üç ülkenin imzasını taşıyan ortak bildiriydi. Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsü en sert şekilde kınandı. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, sivil ve ekonomik tesislerine yönelik her türlü saldırı ya da tehdit reddedildi. Komitenin ilk toplantısı ise Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos 2026'da İstanbul'da yapılmıştı. Üç ülkenin genelkurmay başkanları da 25 Eylül'de Riyad'da bir araya gelmişti.
0: Mekke Savunma İttifakı ve bu ittifak sonrasında çıkan sonuçları konuşacağız. Çok değerli bir yayın konuğumuz olacak. Doktor Mehmet Bozkuş bizlerle birlikte olacak. Mehmet Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Gökhan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi tabii ki ittifakın kurumsallaşması, bu yolda atılan adımları konuşacağız ama önemli açıklamada önemli bir vurgu var satır arasına kalan. Hemen onu bir okumak istiyorum, onu değerlendirmenizi öncelikle isteyeceğim. Suudi Arabistan'ın güvenliğine destek vurgusu var ve üzerinde uzlaşılan askeri kuvvet ve yeteneklerin ülkeye sağlanmasına yönelik tedbirlerin devreye alınması kararlaştırıldı deniliyor. Şimdi bu sözden, bu ifadeden ne anlamamız gerekiyor?
3: Tabii bakın, kolektif savunma mekanizmasının fiilen aktive edildiğinin açıkça ifade edildiği bir açıklamadan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada Mekke Anlaşması kapsamında ortak savunma sözleşmesi çerçevesinde ortaya çıkan yeni süreçte bölge ülkelerinin bölgenin kaderi noktasındaki karar verme noktasındaki kararlı tutumunun da açıkça ifade edildiği bir süreç olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor ki Gökhan Bey, bölge ülkeleri yeni güvenlik mimarisiyle beraber siyaseten, ekonomik ve yeni enerji jeopolitiğinde de beraber hareket edecekleri, bölgenin yeniden güvenlik mimarisinin oluştuğu bu geçilen dönemde çok stratejik bir karar vererek kararlı tutumlarını da en üst perdeden ifade ettiklerini söylememiz gerekiyor bu açıklamayla.
0: Peki bu özellikle tabii ki şu soru gündeme geliyor. Husilere yönelik gerçekleştirilen operasyonun tam da başladığı sırada bu açıklamanın gelmesiyle birlikte bu Pakistan ve Türkiye'nin de operasyonlara dahil olabileceği şeklinde de yorumlanıyor dün geceden itibaren. Bu doğrudan askeri operasyonlara dahil olmak mı yoksa daha çok teknik ve istihbarat desteği vermek olarak mı yorumlanmalı?
3: Tabii Gökhan Bey, anlaşmanın çerçevesine baktığımız zaman taraflar birbirlerine karşı olan saldırılarda net bir tavır olarak ortaya koydukları ilgili madde var. Ve bunun neticesinde taraflar birbirlerine nasıl destek vereceklerini yaptıkları görüşmeler neticesinde anlaşarak ortaya koyacaklardır ki bu süreçte bunu gösterdiğini ifade etmemiz gerekiyor ki açık kamu kaynaklarına göre Pakistan'la Suudi Arabistan arasında zaten çok önceden bu üçlü anlaşma olmadan önce yapılan bir stratejik ve askeri askeri işbirliği anlaşması vardı ki Pakistan'ın 30 bin asker civarında bir askerle bu sürece katılacağını açık kamu kaynaklarında okumaktayız. Ancak teyit edilmiş bir bilgi mi? Henüz teyit edildiğini söylememiz mümkün değil ama kamu kaynaklarında bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ittifakın gerçek anlamda taraflar üzerine düşen ne varsa onu yapmaktan geri çekinmeyecekleri yöndeki karar.

0: tutumlarının bu ilk sınav olarak değerlendireceğimiz bu süreçte ortaya çıktığını söylememiz gerekiyor ki unutmayalım ki Mekke ittifakına karşı başarısız olacak yönündeki algı çalışmalarının da tamamen kırılmasına sebep olacak bir süreçle de karşı evet. karşıyayız ki iki altı ülkenin de bu sürece katılmak istemesi bölgenin güvenliğinde kararlı tutumun bu sahadaki ilk yansımasıyla da beraber kendisini gösterdiğini söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla üç ülke temel teşkil ettiği bu ittifak yapılanmasında kararlı tutumları çerçevesinde ortaya koydukları politikayı bugün Yemen'den ki gelişmeler çerçevesinde de sahaya yansıttıklarını söylememiz gerekiyor.
1: Peki Pakistan tarafını konuştuk, Türkiye tarafından. Türkiye tarafında Suudi Arabistan'a hangi tür destekler gelebilir?
0: Tabii ki bakın Türkiye biliyorsunuz dünyanın en önemli yeni nesil savaş teknolojilerindeki ilk üç ülkesinden bir tanesi. Dolayısıyla Türkiye sahip olduğu üstün yetenekleri Mekke İttifakı çerçevesinde hem Pakistan-Hindistan savaşında olduğu gibi hem de bu Mekke İttifakı çerçevesinde paylaşacaktır. Ama bunun hangi adımlar olacağını devletin yetkilileri görüşülen anlaşılan noktalardaki verecekleri destekle ortaya çıkaracaklardır ki bu da bir devlet politikası olarak yerini alacaktır. Ama unutmayalım ki hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem de yeni nesil savaş enstrümanlarını kullanan bir Türk Silahlı Kuvvetleri gerçeği olduğunu hatırladığımızda ve hem sahada hem masada etkin bir şekilde güçlü yapısıyla var olan Türkiye'nin bu süreçte de etkinliğini hem sahada hem masada göreceğimizi söylememiz gerekiyor ve burada önemli olan bir nokta askeri operasyondan daha çok caydırıcı niteliğe sahip olan gücün sahada gösterilmesidir.
1: Evet, oldukça önemli bir noktaydı. Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş bizlerle birlikteydi. Mehmet Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi bir gün dileyelim.
0: Biz teşekkür ediyoruz Gökhan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Mehmet Bozkuş'u hemen uğurlayalım. Biz gündemin diğer başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz. O da tabii ki hakemlere yönelik gerçekleştirilen operasyon, MHK Başkanı'nın tutuklanması ve sonrasındaki sıcak gelişmeler. Tam da bu operasyonun gerçekleştiği sırada bir başka önemli isim, hakem Yasin Kol, o da gözaltına alınmıştı. MASAK raporu da dün itibariyle tabii ki soruşturma dosyasına girdi. Peki neler var o raporda? Hızlıca bir bakalım ki hemen ardından zaten Yasin Kol'un akşam saatlerinde tutuklandığına ilişkin de haber gelmişti. 2012 ve 2026 yılları arasında Yasin Kol'un hesapları içerisinde tam 135 milyon liralık bir hareketlilik tespit ediliyor. 11 bankada 50 hesap ve 41 farklı IBAN kullanıyor. 187 farklı kişiden 25 milyon lira ödeme aldı. İşte bunlar yöneltildi. Bu ödemeler neden gerçekleşti diye. 407 kişiye de 24 milyon gönderdi. Şimdi burada önemli bir detay var. 187 farklı kişiden 25 milyon lira alıyorsunuz. Bunun karşılığında 407 kişiye 24 milyon lira gönderdi. Çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Görev yaptığı günlerde yani maça çıktığı günlerdeki para hareketliliğinde de bir artış olduğu tespit edildiğini belirtiyor MASAK. Buna ilişkin tabii detaylar var. Başka suçlamalar da vardı ve soruşturmanın sonrasındaysa hakem Yasin Kol tutuklandı ve cezaevine gönderildi ama tabii ki tartışmalar bitmedi. Detaylandıralım hemen.
2: Süper Lig'de 78 kez düdük çaldı, tartışmalı kararlar verdi. Son yılların gözde hakemi Yasin Kol, sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'e yapılan suçlamalar ağır. Yasin Kol, şike ve teşvik primi suçlamasıyla, Göktuğ Hazar Erel ise resmi belgede sahtecilik suçlamasından tutuklandı. İki hakem de hem emniyet sorgusunda hem de savcılıkta suçsuz olduğunu iddia ettiler.
3: Tüm sorulara safiyetimle cevap verdim. Şu andaki mal varlığım ortadadır. Hayatım boyunca yasal veya yasa dışı bahisle işim olmamıştır.
2: Yasin Kol'a Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile aralarında hakem belirleme mesajlaşması da soruldu.
3: Bu uygulama yurt dışındaki maçlarda da bu şekilde olmaktadır. Ayrıca bu uygulama bana özel değil. Derbi yönetecek tüm hakemlere uygulanır. Ben de yukarıdaki konuşmalarda bahsi geçen maçın hakem kadrosu konusunda MHK Başkanı'na sundum. Onun onayıyla maçları yönettim. Konuşma içeriği bundan ibarettir.
2: Yasin Kol'un MASAK raporu da ortaya çıktı. Rakamlar dikkat çekici. 2012-2026 yılları arasında toplam para çıkışı 24 milyon 179 bin 269 lira. Para girişinin ise 25 milyon 301 bin 671 lira olmak üzere 84 milyon 181 bin 512 liralık toplam işlem hacmi tespit edildi. Büyük bir miktar paranın da kendi hesapları arasında döndüğü belirlendi.
3: Raporda son 2 yıl yani 2024 ila 2026 yılları arası Yasin Kol'un hesaplarında en fazla paranın giriş çıkış yaptığı yıllar olmuş. Özellikle 2026 yılının ilk 9 ayı yani Eylül ayına kadarki dönemde en fazla para girişi olmuş.
2: Asıl çarpıcı tespitse paranın transfer edildiği tarihler. Kol maçları yöneteceği günlerde beraber görev yaptığı kişilerle 50 banka işlemi yapmış.
3: Bu 47 transferin 44'ünde Yasin Kol maçın hakemi, para gönderilen isimlerse yardımcı hakem ve 4. hakemler ve bu 47 transferin 40'ında da Yasin Kol maç başladıktan sonra ödemeyi yapıyor.
2: Transfer girişleri 2020'de 587 bin lira seviyesindeyken 2025'te 6 milyon 632 bin liraya, 2026'nın yalnızca 14 Eylül'e kadarki bölümünde ise 8 milyon 218 bin liraya ulaşmış. 2026'da hesabından çıkan tutarsa 12 milyon lira. Yasin Kol'a sorguda bu para çıkışı da soruldu. Kol verilerin hatalı olduğunu savundu.
3: Bu tespitlerin hatalı olduğunu düşünmekteyim. Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param ve para trafiğim olmadı. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değildir.
2: MASAK raporuna göre Yasin Kol'un para alışverişinde bulunduğu 3 kişinin yasa dışı bahis suçundan kaydı var. Kol bu isimlerin ise memleketten arkadaşı olduğunu öne sürdü. Ancak bu savunma yetmedi. Savcı hakem Yasin Kol'un şike ve teşvik primi suçlamasıyla tutuklanmasını istedi. Türkiye Futbol Federasyonu, futbol dünyasında yaşanan son gelişmelerin ardından olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. Eleştirilerin hedefinde olan İbrahim Hacı Osmanoğlu da Hürriyet gazetesine istifa etmeyeceğini açıkladı. Her türlü kavgayı göze aldığını söyleyen Hacı Osmanoğlu, kimse futbol dünyasındaki ahlaksızlığı bana ve yönetim arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın dedi.
1: Şimdi fon soruşturması bugün tabii ki gündemin önemli başlıklarından biri. Sıcak bir gelişmeler de var ama diğer yandan köşelere de bakmak gerekiyor. Hürriyet gazetesini açalım. 9. sayfayı Abdülkadir Selvi'nin bugünkü köşe yazısında da zaten bu fon soruşturması var ama farklı bir noktadan görüyor Abdülkadir Selvi. Fon rezaletinin arkasında örgütlü bir yapı mı var diyor. Fon krizi son 3-4 ay içerisinde bir çığa dönüşmüş. Adeta felaket geliyorum demiş ama görmesi gerekenler görmemiş, duyması gerekenler duymamış. Meşhur teker olduğu gibi birileri de hani bana hani bana demiş. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Akın Gürley'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yapılan uyarılar dikkate alınsa rezaletin çapı bu denli büyük olmayacaktı. Şimdi hesap zamanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda kararlı. O paraları getirecekler. Başka yolu yok diyor. Özellikle büyük vurgun vuran 50 kişi kursaklarını indiklerine kusacaklar. Şimdi gelelim sorulara deniyor. Özellikle katılım evim üzerinden gerçekleşen sorular var ve arkasındaki kim sorusunda soruyor Abdülkadir Selvi. Bu durumda yine doğru soruyu sorma zamanı. Katılım evinin arkasındaki güç kimdi? Hangi güç mecliste bir cümlelik değişiklik yaptırıp katılım evimin önünü açtı? Yine resmi internet sitesinde açıklandığına göre katılım evim 2024-2025 yılında katılım bankası kurma izniyle kurulmuştu deniliyor. Detayları Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin bugünkü köşe yazısında bulabiliriz. Bu da fon soruşturmasına ilişkin önemli detaylardan biri. Bugün detaylandıracağız çünkü bu soruşturmaya ilişkin bir yandan süreç devam ediyor ama tabii ki en fazla merak edilen soru paralar ne zaman alınacak? Çünkü paralar dediğimiz aslında çok farklı ve çok boyutlu bir yapıdan bahsediyoruz. Para fonları var. Diğer yandan farklı türlü fonlar var. Bunlar ilişkinde tüm soruları ilerleyen dakikalarda yanıtlayacağımızın altını çizelim. Ama gelelim şimdi bir kaza haberine. Hep sabah ajansına söylüyoruz. Aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlali bu üç cümle hemen hemen her gün tekrarladığımız cümleler. Beraberinde yaşanan kazalar. Adresimiz bu kez Trabzon. Trabzon'un Maçka ilçesinde tünel içerisinde yaşandı bu kez kaza. Bir otomobil hızla geliyordu, önündeki beton mikserine çarptı. Takla attı, alev aldı. Onlara bakalım.
4: Beton mikserine çarpıp ters döndü. Alev alan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi. Kaza Trabzon'un Maçka ilçesindeki tünelde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tünelde seyir halindeki beton mikserini arkadan çarptı. Ardından da ters döndü ve araçta yangın çıktı. Dehşet anları kameraya yansıdı. İhbarla kaza yerine ekipler sevk edildi. Sürücü hayatını kaybederken yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü ise gözaltına alındı.

0: kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Şimdi şu dakikalarda daha yeni uyananlar ya da hazırlananlar birazdan yola çıkacaklar için bugün hava nasıl olacak? Bu sorunun yanıtına bakalım. Artık haritamızda da ekranlara getirdiğimiz gibi o yağışlı ve serin havalara veda ediyoruz. Ama daha henüz hava aydınlanmadı tabii birçok bölgede. Tabii soğuk serin hava devam ediyor ama bugün daha sıcak bir gün olacak. Yurt geneline de baktığımız. O zaman hızlıca bakalım. Marmara bölgesinde sıcaklıklar çok hafif de olsa yükseliyor. Bugün İstanbul'da 22 dereceyi görüyoruz. Pastırma yazını yavaş yavaş etkisini görmeye başlayacağız. Hemen bakalım İstanbul'un bir 5 günde. İstanbul'un 5 günde o pastırma yazı etkisini göreceğiz. Özellikle hafta sonu plan yapmak isteyenler için çok uygun bir hava geliyor. Bugün 22 derece ama cuma günden itibaren sıcaklık yükselecek. Pazar, cumartesi günü 25 dereceyi görüyoruz. Hemen Ege'ye bakalım. Ege'de nasıl bir hava bizi bekliyor dediğimizde ise Ege bölgesinde evet o sıcaklıkları özellikle İzmir ve Aydın yazı hala yaşamaya devam ediyor. İzmir bugün 27 derece. Aydın 30 dereceyi görüyoruz. Pastırma yazı diyoruz ya. İzmir'de cumartesi günü hava sıcaklığı 29 derece. Dereceyi görecek. Akdeniz bölgesine gidelim. Akdeniz bölgesine hızlıca baktığımızda burada da yükselen sıcaklıkları göreceğiz. Bölgenin doğusunda yağış var. Bugün Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay arasında yağış olduğunu belirtelim ama Antalya'da da yağış olmakla birlikte Antalya'daki sıcaklıklara baktığımızda burada zaten 27-28 dereceler dedik. Burada da 29 dereceye çıkıyoruz ama yağış bir günlük hemen ardından güneş yüzünü gösterecek. Antalya'da Antalyalılar yaza biraz daha devam ediyorlar. İç Anadolu'ya bakalım. İç Anadolu'da başkent Ankara nasıl bir tabloyla başlıyor? İç Anadolu'nun yalnızca güneyinde yağış var. Ama başkent Ankara bugün 21 derece. Gece sıcaklıkları düşmüş durumda. 8 derece 10 derecenin de altına indik. Hemen bakalım Ankara'ya. Bir kez daha baktığımızda evet. Ankara'da çok fazla bir sıcaklık değişimi yok. O hafta sonu özellikle İstanbul'da gördüğümüz sıcaklık artışını Ankara'da çok fazla hissedemeyeceğiz ya da en azından cumartesiye kadar hissedemiyoruz. Bugün 21 derece güneşli başlıyoruz. Gün boyunca 5 gün boyunca Ankara'da yağış yok ama hava sıcaklıkları özellikle gece sıcaklıkları bir hayli düşmüş durumda. 10-11 derecelerdeyiz. Cumartesi günü ise 23 dereceyi göreceğiz Ankara'da hafta sonu planları için. Karadeniz'e bakalım. Karadeniz bölgesinde genel olarak yağış var. Hemen zaten tüm yaz boyunca gördüğümüz tabloydu. Bölgenin batısında güneş var ama Sinop'tan itibaren Artvin'e kadar yağışlar olduğunu belirtelim. Bir de Trabzon diyelim. Trabzon'da hava sıcaklıkları 20 derecenin altına düştü. Burada da birkaç derecelik bir toparlanma var. Bugün ve yarın yağış olmakla birlikte Perşembe günden itibaren Trabzon'da da yağış etkisini kaybediyor ve 22 dereceye yükselecek. Hızlıca Güneydoğu Anadolu bölgesine hemen bir bakalım. Güneydoğu Anadolu bölgesi en sıcak bölgemizdi bugüne kadar. Tablo biraz daha değişti. Artık Ege bu unvanı almış durumda. Güneydoğu'nun tamamında yağış var. Gaziantep 23 derece, Şanlıurfa 25 dereceye çıkıyor bugün itibariyle. Peki son durum nedir dediğimizde evet burada da pastırma yazını görüyoruz. 23 derece bugün ama hafta sonu 26-27 dereceleri gördüğümüz bir tablo olacak Gaziantep'te ve son olarak Doğu Anadolu bölgesi diyelim. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda ise hemen ekranlara getirdiğimizde bölgenin tamamında yağış var. Sıcaklıklar bölge genelinde 20 derecenin altına gelmiş durumda ama bakalım önümüzdeki günlerde ne oluyor dediğimizde ise 3-4 derece çok yüksek değil ama 3-4 derecelik bir toparlanma var. Yağışın devam ettiği bir tablo var. Malatya için konuştuğumuzda cumartesi günü ise Malatya'da hava sıcaklığı 22 dereceye çıkacak. Bu da özellikle Türkiye genelinde bir daha açtığımızda genel olarak yağışın artık etkisini kaybettiği, hava sıcaklıklarının yükseldiği, o baharın ya da yazın son günlerini yaşamak isteyenler için tam da sevilen havaların başladığını söyleyelim. Bir görüntüyle devam edeceğiz. Adresimiz Ankara. Ankara'da bir otelin 6. katından bir kadın hızla aşağı düştü. Ağır yaralandı. Tedavi altına alındı. Şimdi tabii olay bir otelin balkon katından ya da camından düşmek olduğunu hemen soruşturma da başlatılıyor tabii ki. Bu bir kaza mıydı? Bir intihar mıydı? Yoksa bir cinayet mi yaşanmak istendi? Bir cinayet girişimi miydi? Soruşturmanın sonunu beklemek gerekiyor. Ekranlara getirelim.
0: Büyük bir gürültüyle otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralandı.
2: Yukarıdan nasıl düştüğünü de bilmiyorum ama söylendiği kadarıyla 4. kattan aşağı düşmüş.
0: Korkunç olay saat 17 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Sezenler Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde 3,5 aydır tek başına konakladığı belirtilen Nazlı Gülge, 6. kattaki odasının penceresinden caddede park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.
2: Dışarıdan yüksek bir ses duydum. Dışarı çıktım, baktım. Akabinde aracın üstünde yatan bir bayan gördüm. 25-26 yaşlarında. Hemen içeri gidip telefon alarak 112'yi aradım. 112 ekipleri 10 dakika içerisinde gelip yaralıyı alıp gittiler.
0: Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan

0: Tartışmanın büyümesi üzerine Hayrettin Kuru babasını 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Mehmet Kuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Hayrettin Kuru'nun bir süre önce hükümlü bulduğu cezaevinden izinli olarak çıktı ortaya çıktı. Cezaevinden izinli çıkıyorsunuz, babanınızla tartışıyorsunuz ve ardından tablo bu. Neydi bu tartışmanın sebebi? Tabii hiçbir tartışma böyle bir cinayete haklı göstermez. Bu da dile getireceğimiz haberlerden biri. İstanbul'da yapılan bir operasyonla devam edeceğiz. Ardı ardına operasyon haberlerine ekranlara getiriyoruz. İstanbul'da Bağcılar'da bir uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenlenecekti. Polis adresi aldı, bir eve baskın düzenledi. Ancak orada bir uyuşturucu çetesi yoktu ama karşılarında bambaşka bir tablo vardı. Çünkü yapılan operasyonda yasa dışı bir bahis çetesi çökertildi.
1: Rezidanstaki kurye trafiği kuşku uyandırdı. Polis uyuşturucu sevkiyatından şüphelendi. Gerçekse bambaşka çıktı.
2: O kuryelerin sayısı 1, 3, 5 değil, yüzlerce.
1: Bağcılar'da bir rezidans dairesinde kalan kişilerin hiçbir şekilde dışarı çıkmaması ve daireye çok sayıda motokurye gelmesi çevredekilerin dikkatini çekti. İhbar üzerine Bağcılar Asayiş Şube ekipleri saha çalışmasına başladı. İlk etapta ev sahibinin uyuşturucu geçmişi sebebiyle operasyonda uyuşturucu ihtimali değerlendiriliyordu.
2: O kurye dışarıya çıktığı zaman polis ekipleri o kuryeyi durduruyor ve kime ne getirdiğini soruyor. Öğrendikleri şey şu, kurye o saatte o daireye evrak getirdiğini söylüyor.
1: Ancak ekiplerin karşısına bir uyuşturucu değil, yasa dışı bahis çetesi çıktı.
2: Türkiye'de olmayan illegal sitelere ulaşabilmek için bu kişilerle iletişim sağlıyor ve ardından bu kişilere işte o kuryeler de tam da burada devreye giriyor. Kartlarını, dekontlarını veya daha başka evraklarını gönderiyorlar. Ardından o panel sistemine giriş yapılıyor. Evet. Giriş yapıldıktan sonra da oyunlar oynanıyor. Her çeşit. Ve buradan çok ciddi gelir elde ediyorlar.
1: Aylık 10 milyon liralık yasa dışı bahis işlem hacmine sahip olduğu tahmin edilen çete çökertildi. Daha önce çeşitli suçlardan suç kayıtları da bulunan iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Hiçbir şekilde bilgisayar kapanmıyor. Uyku moduna dahi alınmıyor. Çünkü bilgisayarların kullanılan panel sistemleri sebebiyle 24 saat boyunca açık olması gerekiyor.
3: Yasa dışı bahis de orada,
2: evet,
3: dönüyor.
2: Yasa dışı bahis de bu panel sistemleri olarak adlandırılan o noktada çevriliyor.
0: Yeni güne sağlık sistemiyle ilgili bir haberle devam edeceğiz. Bu nasıl bir ihmal sorusunu soracağız. Adresimiz Bursa. 2021 yılında Bursalı Kutlucan çiftinin çocukları dünyaya gelmişti. Ancak doğumdan kısa bir süre sonra bebeğin akciğerlerine bir hırıltı duyuldu. Bursa'da özel bir hastaneye götürdüler çocuklarını. Ancak işte ne olduysa tam da orada oldu. Çünkü yapılan hatalı bir müdahale sonrasında çocuk %90 engelli kaldı. Aile yaşananlara isyan ediyor ve bu işin sorumlularının hesap vermesini istiyor. Sorumuz net. Bu nasıl bir ihmal?
4: Sağlıklı doğmuştu.
5: Evet, sağlıklı doğdu. Bana hemşire dedi ki işte küçük bir hırıltısı var. Her bebekte olan şeyler bunlar. Bir iki gün gözetim altında o kalacak, sonra size vereceğiz de.
6: Sağlıklı dünyaya gelen oğulları tedbiren yoğun bakıma alındı. Tedavisi tamamlandığında %90 engelli kalmıştı.
7: Sadece solunum destek alırken bir anda ne oldu da benim bebeğim bu hale geldi. Benim bebeğim şu anda %90 üzeri engelli, yutamıyor, yürüyemiyor, konuşamıyor, hiçbir şekilde kendini ifade edemiyor.
6: Bursalı Melike Kutlucan, oğlunu 8 Mayıs 2021'de özel bir hastanede dünyaya getirdi.
5: Doğduğunda ata sağlıklıydı, hiçbir engeli yoktu.
7: Doğduktan sonra yoğun bakım doktorumuz yoktu, hafta sonu izinliydi. Bebek pazartesi günü yani 3 günlükken entübe edildi.
4: Neden?
7: Hırıltı var denildi sadece.
6: Kutlucan çiftinin iddiasına göre ne olduysa yoğun bakım ünitesinde oldu.
7: Ayağında morluğumuz vardı şöyle. Bunu duruş pozisyonuna kaynaklı bağlı olarak söylediler. Dışarıdan bir bayan doktor önlüksüz bir şekilde gelip içeri girip işte şimdi biz aileye ne açıklama yapacağız, işin içinden nasıl çıkacağız diye bağırıp İçeride bir yarım saat oyalanıp dışarı bize bilgi vermeye geldi. Ateşi 42 dereceye çıktı. Kaybedilebilir bir bebek dedi.
6: Ailesi Necati Atabey'in başka hastaneye sevk edilmesini istedi ama sonuç alamadı.
5: Biz defalarca sevk edilmek istedik ama onlar ısrarla kendi yaptıkları hatayı kapatmaya çalıştılar.
6: Şikayet üzerine Sağlık Bakanlığı soruşturma izni verdi. Aradan geçen 5 yıla rağmen ihmal ve

0: kusuru bulunanların cezalandırılmaması aileyi isyan ettirdi.
1: Kutlucan ailesi çocuklarının sağlığına kavuşması için her şeyi yaptı. Hatta 3 evlerini bir de arabalarını sattılar. Atabey bunlara rağmen sağlığına kavuşamadı ancak hayatta kalabildi. Şimdi aile ise adalet arayışında. Söz konusu hedeflerin, iddiaların odağındaki özel hastane ve doktorlardan şikayetçiler adaletin yerini bulmasını istiyorlar.
2: Ben artık adalet istiyorum. Benim sesimin duyulmasını istiyorum.
3: Bu nasıl bir ihmal sorusunu tam da ekranlara getirdik. Araştırmaya devam edeceğiz. Nasıl bir ihmal ki bir çocuk daha doğduktan birkaç gün sonra yapılan bir hatayla bu hale getirilebilir. Bir başka haberimiz var. Bir yandan o ihmalleri konuşuyoruz ama bir yandan da teknolojinin gelişmesi. Ama teknolojinin gelişmesi, özellikle yapay zekanın gelmiş olduğu nokta ve insansız robot teknolojisi bizi biraz da korkutmuyor diye. Çünkü gelinen noktada artık ne gerçek ne değil bu soruyu yanıtlamak bile çok zor bir hale geldi. Üstelik yapay zeka ile birlikte o insansız robot teknolojisi de gelişince ortaya bakın nasıl bir tablo çıkmış durumda.
0: Artık insansı robot yapmak yetmiyor. Rekabet artınca onları satmak daha da zorlaşıyor. Firmalar artık tanıtımlarında efsane filmlere gönderme yapıyor.
4: Hasta la vista, figure 2.
5: Hasta la vista, baby.
0: Daha insansı robot F3'ün dünyaca ünlü otomobil fabrikalarında çalışırken görüntüsü o tanıtım kampanyasının sadece bir parçası. Gelişim sürecinde nasıl bir emek olduğunu da edebiyat ve sinemanın efsanesi Ben Robot üzerinden vurguluyorlar. İnsandan hızlı koşmakta çok mahirler. Ancak aynı performansı yatak odanızı, mutfağınızı ve salonunuzu toplarken göstermekte epey zorlanıyorlar. Helix 2.5 bu engelleri aşmak ve daha insansı olmak için yoğun bir eğitimden geçiyor.
6: Çocuklarım sürekli evin altını üstüne getiriyorlar. Her yerde oyuncaklar var. Robot daha önce bu evde hiç bulunmadı. Bu objelerin hiçbirini daha önce görmediler.
0: Eğitimler 30 ayrı evde gerçekleşiyor. İnsansı robot hepsini ilk ziyaretinde çekip çevirmeyi başarıyor. Doing laundry is the
6: worst. En kötüsü çamaşır. Bizim evde her gün çamaşır yıkanıyor. Helix 2.5 ilk kez geldiği bir evde ilk kez gördüğü havluları katlıyor.
0: Peki bu nasıl oluyor? Başarılarının sırrı veri evrenlerinde saklı. Gerçek insanların nasıl temizlik yaptığına dair videoların yüklendiği sistem ev robotlarına daha insansı olmayı öğretiyor. Koşu parkurlarında insanlara nasıl kafa tutuyorlarsa yakında evimizde bizim işimizi de bizden iyi yapacaklar. Öğrenmeyi hızlandırıp daha ucuza insanlığa sunansa asıl kazanan olacak.
3: Kaya'nın meşhur bir şarkısı vardı. Nilüfer'in seslendirdiği Esmer Günler. O Esmer Günler sözlerinden yola çıkmış Fotomaç gazetesi. Yine hüsran. Yine bize hüsran. Yine bize hasret var. Yine olmadı. A milli futbol takımımız İtalya ile karşı karşıya geldi. Acaba olur mu dedik. Acaba en azından bir puan alabilir miyiz dedik ama hayır. Öyle bir sonuç olmadı. A milli takımımız Bursa'da fark yedi İtalya'ya. Bu kez Bologna'da 3-1 boyun eğdi. Uluslararası Ligi'nde 4-0 çektik. Yine hüsran yaşadık. Yine galibiyete hasret kaldık. A milli takımımız Uluslararası Ligi 1. grup 4. maçında deplasmanda İtalya'yı yine kaybetti. İlk 20 dakika iyi oynadık ama maç boyunca çok pozisyona girdik. Ama son vuruşlarda yetersiz kaldık. Bu Dünya Kupası'ndan beri kullandığımız bir ifade, çok pozisyona girme ifadesi. Ama gol olmayınca futbolda istediğiniz kadar pozisyona girin bir şey ifade etmiyor. Şimdi o maçın özet görüntülerine bakalım.
7: İlk düdük milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Di Lorenzo karşısında. Destek de geldi. Aral bıraktı. İsmail aldı. Pasını verdi. Şimdi uzaklardan bir vuruş Donnarumma. Ozan Kabak'ın vuruşu Donnarumma uzanarak çıkarttı dışarı. Barella baskı var. İsmail'den. O baskıya Yunus da katıldı. O baskı sonuç verdi. Ferdi aldı.

0: Orada İsmail Yüksek, şimdi Yunus. Bıraktı İrfan Can'a. İrfan Can içeri doğru gol pozisyonu Donnarumma. Offside'da yok. Çok iyi pozisyondu. İyi geldi milli takımımız yine. Stoney. Bir kez İtalyanlar bütün hatlarıyla bizim yarı sahamızda. Sağda Vergara. Top hala kendisinde. Di Lorenzo desteğe geldi. Orta kale sahamıza. Tehlikeli pozisyon. Top ağlarımızda. 26. dakika. Scamacca topu ağlarımıza yolluyor. Çok vermedik bu pozisyonları. Ama işte bir kere verdiniz mi değerlendiriyor adamlar.
1: Ortaya müsaade var. Dönen topu mümkün olduğu kadar bizim vurmamız lazım. Seken topu. Scamacca'ki iyi santrofor. Vuruş kalitesi de yüksek.
0: Ve ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı Marçinyak. İtalyanlar başladı. Uğurcan'dan yine Aral'a doğru. Aral'ın önünde kaldı top. Aral sıyrıldı Donnarumma'dan ama çizgide de tutabildi. Destek lazım şimdi. Aral Şimşir. Aral kendisi son çizgide. Köşe vuruşu bizim. Maldini ile geliyor şimdi İtalyanlar. Pio Esposito, Dumbia, aman Dumbia, aferin Uğurcan, bravo Uğurcan. Yunus, Zeki top istiyor ısrarla, şimdi Zeki aldı, Zeki, Ferdi, İsmail Yüksek bıraktı, Yunus. Yunus gidiyor, pasını da verdi. Şimdi Zeki'nin ortası. Vuruşu topa, gol! Gol, gol, gol Aral! Aral'ın golüyle skora dengeyi getirdik. Aral Şimşir 1-1 oluyor skor. Bologna'da Aral Şimşir'in golü skora dengeyi getiriyor. Yunus bıraktı. Zeki asisti yaptı. Aral Şimşir son dokunuşu, son vuruşu yaparak skora dengeyi getiren golümüzü kaydetti. Pio Esposito az önce oyuna girmişti. Serbest vuruşu kullandı İtalya. Kafa vuruşu bomboş. Yani çok çabuk yedik golü hocam. Yani biraz götürebilsek şöyle. Bartu ve Ozan. Ozan'ın pası. Yunus bir kez daha koşuyor savunma arkasına. Yunus bekledi desteği. Şut son anda Donnarumma. Salih Özcan vurdu. Donnarumma çıkarttı. 78'de Salih ile yaklaştık gole. Mancini. Fratesi Kayode. Dumbia'ya doğru. Dumbia söktü topu. Dumbia. Pio Esposito pozisyon aldı. Dumbia. Dumbia. Şimdi Romano vurdu. Maalesef. Maalesef gol. Maalesef. Pio Esposito yine attı. 87. dakika. Maldini. Dumbia'ya ara pası. Dumbia. Dumbia gidiyor. Dikten sekti ama Uğurcan. Son düdük Simon Marçinyak'tan. Bologna'da, Delara'da İtalya 3-1 kazanıyor.
2: Az önce o robotların teknolojisini, yapay zeka teknolojisini konuşmuştuk, ekranlara getirmiştik, o tehlikeli boyuttan bahsetmiştik. Haberimiz ev işlerinde yapılan temizlikten bahsediyordu ama işin bir de tehlikeli boyutu var. Çünkü yapay zeka teknolojisi artık füzeleri de yerleştirilmeye başlandı. Bunu yapan ülkelerden biri de Kuzey Kore. Hemen Çin'e gidelim, Asya Pasifik'te neler oluyor, o sorunun yanıtını arayacağız. Mehmet Seyrek bir kez daha bizlerle birlikte. Mehmet günaydın, hoş geldin yayınımıza. Dedik ya, teknoloji gelişiyor ama teknoloji iyi yönde kullanılırsa sorun yok ama bir de işin kötü bir boyutu var. Kuzey Kore örneğinde olduğu gibi silahlanma boyutu. Neler yaşanıyor? Kuzey Kore hangi adımları atıyor?
3: Gökhan Kurt, Kuzey Kore bugüne kadar zaten caydırıcı bir güç olma yolunda ilerliyordu. Özellikle devlet başkanı Kim Jong-un nükleer

0: silahlarda ülkenin caydırıcılığını birçok kez vurguluyordu. Ama önceki gün bir füze daha ateşlendi. Güney Kore 700 kilometre menzilli dedi. Japonya 680, Kuzey Kore 1000 kilometre menzilli dedi. Ama asıl tartışmalar bu değildi. Çünkü hipersonik başlıklı bu füze aslında yapay zeka teknolojisiyle donatıldığını söyledi. Kim Jong-un'un kız kardeşi bu açıklamayı yaptı. Hipersonik füzenin sıçrama anından itibaren izini kaybettiğini, bazen yükseldiğini, bazen alçaldığını, özellikle düşmanın radar sistemlerinden kaçtığını, hayalet bir füze olduğunu anlattı Kim Jong-un'un kız kardeşi. Ancak Güney Kore tarafı ise bu iddiaları aksini söylüyor. Özellikle diyor ki bu füze görülebilir ve Amerika ile birlikte geliştirdiğimiz, kullandığımız ortak savunma sistemleri bu füzeyi havada imha edebilir diyor Güney Kore. Ancak evet. Kuzey tarafı ise tam aksini şu an için iddia ediyor. Yine Japonya tarafı da bu gelişmeleri anlık olarak takip etti. Füze uluslararası sulara düştüğünü biliyoruz ama Kim Jong-un'un kız kardeşi bu alandaki faaliyetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Kim Jong-un Kumsa önceki gün yine devlet medyasında çıkan habere baktığımızda savunma evet. alanlarındaki bu faaliyetlerin daha da hız kazanacağını vurguladı. Bugüne kadar baktığımızda evet hipersonik başlıklı füzeler savaşta her zaman caydırıcılığı artırdı ama Kuzey Kore ilk kez yapay zekalı bir füzeyi test etti ve bunun başarıları tartışılırken Güney Kore ise şu an için bu füzenin önlenebilir seviyede olduğunu savunmaya devam ediyor Gökhan.
1: Mehmet Seyre'ye teşekkür edelim. Mehmet bir süredir aramızda değildi. Artık yeniden Çin'den bize detayları aktarmaya devam edecek. Mehmet'e kolaylıklar dileyim. Çin'e ilişkin, Asya Pasifik'e ilişkin tüm detayları da Mehmet Seyrek'ten Sabah Ajansı'na almaya devam edeceğimizi de hatırlatalım. Ve tabii ki dünya demişken dünyada başka neler konuşuluyor? Günde öne çıkan hangi haberler var? Hızlı bir haber turu zamanı diyelim.
2: Ukrayna'nın Rus rafinerilerini vuracağız açıklamasının ardından saldırı dalgası başlatan Rusya, pazar günü başkent Kiev'deki kritik köprülerden birini hedef almıştı. Saldırının kapsamı genişledi. Rusya, Karadeniz'de askeri malzeme taşıyan Ukrayna bandıralı iki kargo gemisini vurdu. Ardından Ukrayna'daki yakıt depolama tesisleri ve bir trafo merkezi de hedef alındı. Sanal medyada 200 binden fazla kişinin konuştuğu görüntü var sırada. Mısır'da ikinci kattaki evinin penceresinden sarkan çocuk dengesini kaybedip aşağı düştü. Sokaktakilerden biri çığlığı duyar duymaz koştu ve çocuğu havada yakaladı. Haylaz çocuğun hayatını kurtaran adam sanal medyada kahraman ilan edildi. Tek şeritli dağ yolunda sürücüleri sollayıp hızla ilerledi. Kaza kaçınılmaz oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı. Feci kaza anı araç kamerasına yansıdı. Aşırı hız Kolombiya'da da felaket getirdi. Dik yokuştan inerken kontrolü kaybeden sürücü takla attı. Akıllara ziyan görüntünün adresi Ekvador. Bir okul yönetimi 100'e yakın öğrenciyi mezuniyet kutlaması için kamyon kasasında şehir turuna çıkardı. Kamyon trafiğin ortasında devrildi. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Çin'de aracını otomatik araba yıkama ünitesine sokan bir sürücü dalgınlıkla kapısını açınca olanlar oldu. Araba yıkanırken inmeye çalışan adam üniteyle aracın arasında sıkıştı. Görevliler hemen yardıma koştu. Kurtulan sürücü hiçbir şey olmamış gibi arabasına bindi. Bilim kurgu filmlerini aratmayan manzara Libya'da kayda geçti. Başkent Trablus'ta yaşayanlar büyük bir meteorun atmosfere girip parçalanışına şahit oldu. Görüntü sosyal medyada viral oldu.
1: Akademisyenler Van Gölü'ndeki mikrobiyolitleri inceliyor. Önemli çalışmada elde edilen bulgular Salda Gölü'nden alınan örneklerle karşılaştırılacak. Ayrıca Van ve Salda Gölü'ndeki bulguların Mars örnekleriyle karşılaştırılması da planlanıyor.

0: hepimizin ayrı bir dalı var ve ilgilendiği alan var. Ve bu konuda biyolog, biyojeokimyacılar dünyanın farklı yerlerinden bir araya gelerek bu araştırmayı, bu projeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
1: Van Gölü'nde Mars'ın izi sürülüyor. Akademisyenler proje kapsamında Van Gölü'nde dalış yaptı. Mikrobiyaliteri inceleyen bilim insanları karbonat nano kürelerin oluşumunu araştırdı. Bölgeden numuneler aldı.
2: Falcon tüplerine örneklerimizi koyduk. Glutaraldehitle birlikte uygun saklanma koşullarında bunları analize götüreceğiz. Belirlediğimiz diğer noktalardan da örnekleri aldıktan sonra analize gideceğiz.
1: Elde edilen verilerin Salda Gölü'nden alınan örneklerde Mars'tan getirilmesi beklenen numunelerin karşılaştırılması planlanıyor.
2: Projedeki amacımız bu mikrobiyotlerdeki nano kürelerin kökenini tespit etmek. Bunların kökenini tespit ettikten sonra Salda Gölü ile ve Cesaro kraterindeki örneklerle korele etmek. Ancak şu anda elimizde Mars'taki örnekler olmadığı için onlar 2029'da geleceği için 2029'dan sonra bu korelasyonu yapabileceğiz. Fakat ilk etapta elimizde Salda Gölü'ndeki örnekler olduğu için Salda Gölü ile korele edebileceğiz.
1: Yabancı akademisyenlerin katıldığı proje bilim dünyası merakla takip ediliyor.
3: Why are we here? Salda Gölü'de, Van Gölü'de oldukça yüksek pH değerlerine sahip. pH değerleri 10'a yakın. Oldukça alkali, ekstrem environment dediğimiz yaşamın zor olduğu bir ortamı gösteriyor. Böyle bir benzerliğe sahip. Bu nedenle çalışma oldukça önemli.
4: Sayın seyirciler, İstanbul'da bebeğinin pencereden düştüğünü öne süren anneye 15 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay kararı bozdu. Annenin olay sırasında lohusalık psikolojisinin psikozunun etkisinde olup olmadığının araştırılmasına hükmedildi. Yaşanan bu durum lohusalık dönemindeki annelere nasıl davranılmalı sorusunu da akıllara getirdi.
5: Doğum sonrası yaşanan ağır psikiyatrik rahatsızlıkların ceza hukukundaki yeri Ankara ve İstanbul'da yaşanan iki farklı olayla yeniden gündeme geldi.
6: Çocuğunu emzirebiliyor musun? Bakabiliyor musun ki sen? Bugüne kadar kaç çocuk baktığında en iyi biz biliriz dedikleri anda ne oluyor biliyor musunuz annelerde? Süt dahi kesilebiliyor. Bakın sütü kesiliyor annelerin.
5: Bebeğinin pencereden düştüğünü öne süren anneye 15 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay kararı bozdu. Annenin olay sırasında lohusalık psikozunun etkisinde olup olmadığının araştırılmasına hükmedildi. Bu durum lohusalık psikozunun hukuki boyutunu tartışmaya açtı.
6: Psikoz çok görülen bir durum değil. Çok nadir görülen bir durum. Yani 1000 kişide bir kişi görebiliyoruz bu psikoz durumunu. Çok da aşırı böyle herkes olacak bir durum değil. Ama ne oluyor bu psikoz durumunda? Bazen anneler gerçeklikle gerçek olmayan arasındaki bağları kopartabiliyorlar. Bazen kendileri hakkıyla ve çocukları hakkında negatif düşünmeye başlıyorlar. Şunu unutmasın anneler. Her negatif düşünce geldiği zaman siz çocuğunuza zarar verecek ya da siz kendinize zarar vereceksiniz demek değildir bu. Bu sadece nedir? Kendinizle alakalı kaygınız çok yüksek. Çocuğa bakabilir miyim, bakamaz mıyım diye.
5: Bir başka olaysa Ankara'da yaşanmıştı. Evdeki derin dondurucuda 2 aylık bebeğin cesedi bulundu. Mahkeme annenin doğum sürecindeki çaresizliğini dikkate alarak ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
7: Aşırı müdahale hali o kadar sizi yetersiz hissettiriyor ki şefkat olsa sahipleneceğiniz duyguyu müdahale olduğunda öfkeyle çıkarıyorsunuz.
8: Sütün gelmedi. Niye gelmedi? Niye sen yapamadın? Sen yemiyorsun veya sen şey yapmıyorsun onun için sütün gelmiyor. Stresten de süt gidiyor zaten.
9: Dünyanın en güzel bir o kadar da en zorlu süreçlerinden birisi doğum sonrası lohusalık süreci. Peki lohusa sürecindeyken nelere dikkat etmek gerekir?
6: Kişi bebek büyüdü. Bebek elleri kolları büyüdü. Zihni her şey büyüdükten sonra da bebeğini aldırmak isteyip onunla beraber yaşamak istemeyebilir. İşte bu zamanda, bu süreçte bakın unutmamak gerekiyor. Lütfen çok fazla vakit kaybetmeden uzmandan destek alınması gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle travma üzerine giden terapiler ve klinik anlamda hipnoterapiler çok daha fazla işe yarayabilir.
4: Şimdi yapay zeka artık öyle bir noktaya geldi ki hayatımızdaki pek çok sorunu doktora gitmeden ya da bir aracınız bozulduysa ustaya gitmeden önce yapay zekaya soruyoruz. Doktorluk yani tahlil

0: Sonuçlarını birçok kişi yapay zekaya gönderiyor. Oradan gelecek sonuçlara göre adım atıyor ama araçlar bozulduğunda da aynı şey var. Önce yapay zekaya danışıyoruz, ardından ustaya gitmeye başladık. Peki doğrusu bu mu? Yanıtına bakalım.
1: Eskiden araçtaki sorunu anlamak için ustaya giderdik. Artık ustaya gitmek yerine önce yapay zekaya soruyoruz. Peki bu ne kadar doğru?
2: Yapay zeka aslında ustaların sevmediği biri diyebilirim artık, birey oldu. Karşısında gerçek zeka var, usta. Yani diğeri yapay adından anlaşıldığı gibi.
3: Son zamanlarda her şeyimizi yapay zekaya sorar olduk. Hatta öyle ki özellikle araçlarımıza herhangi bir problem çıktığında buna da çareyi yapay zekada arar olduk. Peki gerçekten yapay zekadan aracımızla alakalı problemler için aldığımız cevaplar doğru mu? Hadi bir bakalım.
4: 1600 cc'lik benzinli bir aracım var ve sabahları aracı ilk çalıştırdığımda tekleme yapıyor ve sonrasında da hararet yapıyor. Buna ne gibi bir çözüm bulabilirim?
5: Anladım. Sabah ilk çalıştırmada tekleme ve ardından hararet. Bunlar birlikte önemli bir sinyal olabilir. Önce soğutma sisteminden başlayalım. Çünkü hararet ciddi olabilir. Soğutma suyu seviyesini kontrol et. Kaçak olup olmadığına bak, radyatör fanının çalıştığından emin ol ve termostat düzgün açıyor mu kontrol ettir.
3: Yapay zeka size 10 tane ihtimal verdi. Bunların hepsini mi denersiniz yoksa ustaya gidip tek bir ihtimalle tek bir sonuca mı bakarsınız?
6: Yani tek ihtimalle ustaya getiririm. Yapay zekaya meraktan sorarız ama ustaya güveniyoruz biz.
7: Tabii ki de ustaya götürürüm.
3: Niye? Yapay zekaya neden sorulmaz?
7: Ya bir usta kadar sanmıyorum bilgisi olacağını ya.
2: Şimdi onları zaten yaptığınız takdirde ciddi bir maliyet çıkıyor ve sorunu çözmüş olmuyorsunuz. Dolayısıyla bu en ufağından en büyüğüne kadar bütün sorunları size sıraladı. Ama bu tecrübeyle sabit. Bu araba 1.6 benzinli bir araba. Biz zaten baktığımızda sabahları soğukken tekliyor, hararet yükseliyor. Direkt arıza belli. Arabada conta yanık ve üst kapakta çatlak var. Söktük, gerçekten bizi şaşırtmadı.
3: Yapay zekaya aracındaki yağ kaçağının tam olarak nerede olduğunu soran bir kişi birçok farklı ihtimalle karşı karşıya geldi. Ancak ustaya gittiğinde o ihtimallerin sayısı sadece birdi. Öyle ki usta yağ kaçağının yerini tespit etti, o bölgeyi temizledi ve artık son işlemlere kadar gelindi. Ancak yapay zekaya göre hareket edilmiş olsaydı farklı farklı noktaları çok farklı şekillerde ve daha da zorlu şekillerde tamir ettirmeye çalışılıp hatta çok daha büyük bir maddi külfetin altında kalacaktı.
2: Yapay zeka her işte işimize yaramıyor. Tamam, çoğu şeylerde işimize yarıyor, soruyoruz, ben de kullanıyorum ama bu bizim sektör için doğru bir davranış değil. Yani çok ufak tefek şeylerde kullanıcıların belki danışması gereken şeyler olabiliyor ama bu mekanik, arıza, tamir, bakımlarda kesinlikle bence doğru bir tercih değil yapay.
3: Yapay zeka sana 10 tane ihtimal sundu. Bunların hepsini mi yaptırırsın yoksa gün sonunda ustaya mı yaptırırsın?
7: Mantıklı olanı yaptırırım. Hı hı. Gün sonunda tabii yine ustama giderim yani.
3: Peki usta mı daha gerçekçi, daha nokta atışı?
7: Tabii ki ustalarımız daha nokta atışı yapar.

0: Yeni bir saat, saatlerimiz 7'yi gösteriyor haber ekranlarındayız. Sabah Ajansı yeni güne başlamış durumdayız. Güne dair her türlü detayı aktaracağız. Ama öncelikle ekonomi diyeceğiz. Çünkü dün gözler Eylül ayı enflasyon rakamlarındaydı ve saatler onu gösterdiğinde Eylül ayı enflasyon rakamları geldi ve 30 yaklaşık 4 yıllık aranın ardından enflasyon ilk kez %30'un altına geriledi. Tabi bu oranın netleşmesiyle birlikte, Eylül ayı rakamının netleşmesiyle birlikte yeni yılda memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranı da artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ama kesinleşen bir başka zam oranı daha var. O da kira zammı. Peki detaylarda neler var rakamların? Hemen bakalım. Sabah Ajansı'na başlıyoruz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Eylül ayı enflasyonu açıklandı. Dolayısıyla memur ve emekliyi ilgilendiren 3 aylık enflasyon oranı da ortaya çıkmış oldu. Aslında bu 3 aylık oran yıl sonu için de bize önemli ipuçları verdi.
1: Milyonlarca SSK, Bağkur emeklisi yeni yılda ne kadar zam alacak? Eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla Ocak 2027 emekli zammı için rakamlar aşağı yukarı belli olmaya başladı. İşte o tablo.

0: %29-30 bandında bir yıl sonu enflasyonu karşılarsak %9-10 aralığında bir 6 aylık enflasyon gelecek. Bu da SSK Bağkur emeklisinin 6 aylık enflasyon artışını gösterecek.
1: Bugün en düşük emekli maaşı 23.552 lira. İşte Eylül ayının enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon verisine göre bir hesap yapıldı. Bu hesaba göre yıl sonunda en düşük emekli maaşının 26-27 bin lira olması bekleniyor.
2: Memur ve emeklinin zam oranı için 3 aylık Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verisi bekleniyor. Bu verilerle net maaşlar belli olacak. Türkiye'de yıllık enflasyon 5 yılın ardından %30'un altına geriledi. 2020 yıllık enflasyonu %36 civarındaydı. 2023 senesinde %64, 2024 yılında da enflasyonda %44 rakamını gördük. Ve 2026 yılı Eylül ayı enflasyon rakamıyla enflasyonla mücadelede kritik bir eşikte geçildi. 5 yılın ardından yıllık enflasyon %30'un altına geriledi.
1: Eylül ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte 5 yılın ardından enflasyon oranı da %30'un altına düştü ve Eylül ayı enflasyonu da %1.84 olarak hesaplandı.
0: Şimdi bu %7.78 aralığındaki artışa göre en düşük memur maaşı 75 bin ile 76 bin lira aralığında bir noktaya gelecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ve gecenin sıcak başlığı fon soruşturması kapsamında önemli bir adım atıldı. Malum Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'ya ilişkin tartışmalar devam ederken bu ikisi yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderilmesi talebine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin verildi. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonları ve borsa işlemleri için iade hesaplarının açıldığını duyurmuştu. Edinilen bilgiye göre Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını bugün gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarını ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderilmesi talebine de izin verildiği açıklandı. Gecenin sıcak başlıklarından biri. Günün tartışılan konu başlıklarından biri Kaşif Kozinoğlu'nun o şüpheli ölümü. Çünkü ona ilişkin araştırmalar devam ederken eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme var. Fetih Kabir işlemi sonrası Adli Tıp Kurumu'nda incelenen örnekler Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki kabrine yeniden konuldu.
5: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
6: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kritik aşama geride kaldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla 12 Eylül'de mezarı açılmış, inceleme için kemik ve toprak örnekleri alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen detaylı incelemeler tamamlandı. Alınan tüm örnekler Kozinoğlu'nun Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'ndaki kabrine polis ve olay yeri inceleme ekipleri gözetiminde yeniden defnedildi. Din görevlisinin de hazır bulunduğu işlemlerin ardından ekipler mezarlıktan ayrıldı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek nihai raporda ölümde üçüncü bir kişinin müdahalesi olup olmadığı netlik kazanacak.
4: Şimdi gelelim gazete manşetlerine. Gazete manşetlerine bakalım hangi haberler öne çıkmış. Hürriyet gazetesi saat 7 dilimi itibariyle ekranlara getireceğiz. Şimdi öncelikle sür manşette çok acı bir kayıp. Bunu bültenlerimize söylemeye devam edelim. Altın çocuk hayata veda etti. Yeşilçam'ın 60'lı yıllara damgasını vuran bir çınarı daha. Altın çocuk lakaplı jönü Göksel Ersoy 90 yaşında yaşamını yitirdi. Bize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. 4-0 gecenin ne yazık ki hüsranı. Amili futbol takımı başarısız sonuçlar almaya devam ediyor. Bu kez İtalya'ya karşı bir kez daha ağır bir sonuçla yenildik. 3-1 ve gruptaki dördüncü yenilgimizde 0 puanla yine son sırada yer almaya devam ediyoruz. Manşette yer alan haber, şike ve teşvikten tutuklandı. Hakemlere yönelik gerçekleştirilen soruşturma, son yılların en çok derbi yöneten hakemi Yasin Kol, çıkarıldığı mahkeme tarafından şike ve teşvik birimi

0: ve hukuka aykırı kişisel veri kaydetme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Süper Lig'in gözde hakemi Yasin Kol emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa çıkarıldı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Kol aylık gelirini 250 bin lira olarak açıkladı. Yasin Kol'un aynı maçta görev yaptığı hakemlerle arasında para transferi saptandı. Savcı Kol'u şike ve teşvik birimi suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme sorgusunun ardından Kol'un şike ve teşvik birimini hukuka aykırı kişisel verileri kaydetmekten tutukladı. Yasin Kol emniyetteki ifadesinde ise ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim demişti. Kol'un para transferi yaptıkları arasında 15 kişi ise kaçakçılık ve dolandırıcılık kaydı da olduğu ortaya çıktı. Bu konu tartışılmaya devam edecek. Dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı sessizliğini bozmuştu. 30 yıllık pisliği bize yıkamazsınız demişti. Tabii ki bundan sonra hangi adımlar atılacak? Özellikle bugüne daha yakından bakmak gerekiyor. Bir başka önemli gelişme, uzay yarışından geri kalmadık. Başkan Erdoğan'ın sözleri, Fatma Betülseyen Kaya ve eşi yaklaşık 1.9 milyar lirayı iade ediyor. Az önce de bunu zaten haberini ekranlara getirmiştik. Son bir haber aktaralım. 3 kritik isim Mekke zirvesinde. Mekke anlaşması kapsamında oluşturulan stratejik, siyasi ve savunma komitesi Husi saldırıları sonrası Yemen'deki krizin tırmandığı dönemde Riyad'da kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Mekke Savunma İttifakı ama daha da önemlisi o ittifaktan çıkan destek mesajı önümüzdeki saatlerde çokça konuşacağımız başlıklardan biri olacak. Şimdi coğrafyamıza bakalım. Hürmüz'e neler oluyor diyeceğiz. Hürmüz'de çok çelişkili haberler var. Çünkü son günlerde İran'ın etkisini kaybettiği ve petrol gemilerinin daha yoğun bir şekilde Hürmüz'den geçtiğine ilişkin istatistikler yayınlanırken dün akşam saatlerinde Hürmüz'de bir gemi daha saldırıya uğradı. Hemen detaylara bakalım. Gelişme, İngiltere deniz ticaret operasyonları duyurdu. Ya boğazdan geçiş yapan tankerin kaynağı belirsiz mühimmatla hedef alındığı açıklandı. Geminin petrol yüklü olduğu bildirilirken saldırının hasara ya da yaralanmaya yolu açıp açmadıysa henüz bilinmiyor. Peki ne olacak şimdi? Suudi Arabistan Yemen'de Husilere yönelik, daha doğrusu Yemen hükümeti Suudi Arabistan desteğiyle büyük bir operasyon başlattı. Amerika Birleşik Devletleri özellikle Kasım ayını artık işaret ediyor. Kasım'dan sonra, seçimlerden sonra İran'a daha büyük bir saldırı başlayabilir deniliyor. Ve son açıklama, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dan geldi. Müzakerenin bir anlamı yok diyor. ABD ile sorunumuz şu: ne zaman müzakere masasına otursak bize savaşta yatıyorlar. Nükleer faaliyetlerimiz konusunda en kapsamlı denetimlere tabi olduk ama bu şartlar altında bir müzakere de anlamı yok. Devamlı bize savaşa geliyor, savaşa çekiyorlar diyor. Daha önce iki kez yaşandı. İki kez müzakere masası kuruldu ama her seferinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları gerçekleşti. Ama dedik ya, bölge sıcak. O sıcak gelişmeleri konuşacağız. Çünkü Yemen'de Suudi Arabistan ve Yemen hükümeti Husilere yönelik çok büyük bir operasyon başlattı. Diğer yandan Mekke Savunma İttifakı toplantısı vardı. Yani bölgede tansiyon çok yüksekken her sabah olduğu gibi İslamabad'a gidelim. Haberek Fakur Rahman bizi bekliyor. Fakur günaydın, kolaylıklar diyeyim. Baş döndüren gelişmeler yaşanıyor. Önce istersen bir Yemen cephesine bakalım. Suudi Arabistan ve Yemen'in başlattığı operasyonda neler yaşanıyor? Babül Mendeb şu an kimin kontrolünde?
1: Günaydın Gökhan. Evet, Babül Mendeb konusunda çelişkili iddialar var. Şimdi Husiler tarafından iddia şu şekilde: biz Babül Mendeb'de kaybedilen yerleri tekrar kontrol altına aldık. Ancak Suudi Arabistan tarafından ve Yemen birlikleri tarafından Babül Mendeb'in Husilerin kontrolünden çıkarıldığı ve kontrol altına alındığı yönünde açıklamalar geldi. Tabii ki zemin gerçek ne? Şu anda bu konuda bir şey söylemek mümkün değil ama tabii Husiler tarafından, Ansarullah tarafından çok tehlikeli bir tehdit geldi. Bu Babül Mendeb saldırılarının ardından o da Suudi Arabistan'ın hava sahasının derhal kapatılması veya embargo uygulaması, yani bütün sivil seferlerin durdurulması veya oradan çıkmaları konusunda bir uyarı geldi. Dolayısıyla bu tam o sırada geldi ki Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Mekke ortak savunması altında kurulan stratejik, siyasi ve savunma konseyi toplantısı devam ederken. Dolayısıyla şimdi Mekke ve Medine'ye yönelik bu saldırılar kınlandı Husiler tarafından.

0: Bu ittifakın genel sekreteri Pakistanlı emekli kor general, onun atanması 3 evet. yıllık bir süre için onaylandı. Ve en büyük kararda Pakistan Türkiye tarafından bölgeye birliklerin konuşlandırılması.
1: Şimdi yani Fakuri, tam da bunu sormak istiyorum. En önemli başlığımız bu. Bu açıklama, çünkü Suudi Arabistan'a verilecek bu destekten biz ne anlamamız gerekiyor? Yani Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'dan birlik mi konuşlandıracak? Teknik destek mi sağlayacak? İstihbarat desteği mi olacak? Ne olacak? Ne anlamamız gerekiyor? Pakistan'da ne konuşuluyor?
0: Evet, Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ortak açıklamada derhal yani bu acil toplantıdan sonra çıkan açıklama şu şekilde: derhal bu ortak savunma ittifakının yürürlüğe konulması hı hı. konusunda alınan fikirler ve kararlar uygulama haline getiriyor. Yani yürürlüğe koyma kararı aldı. Dolayısıyla Pakistan ve Türkiye birliklerini konuşlandıracak. Hı. Peki bu birliklerin yolu ne olacak? Türkiye'ye bakarsanız Türkiye'deki tabii parlamentodan onay çıkması gerekiyor ama Pakistan zaten Suudi Arabistan'la geçen yıl Eylül ayında ikili bir savunma evet. anlaşması da imzalamıştı. Dolayısıyla Pakistan birliklerinin bir kısmı şu anda Suudi topraklarında bulunuyor. Ama bunun en önemli kısmı istihbarat paylaşımı, teröre karşı mücadelede tecrübe paylaşımı
1: evet.
0: ve proxy terör grupları nasıl etkisiz hale, özellikle Hutilere kim silah veriyor, füzeler nereden geliyor, bunları önlemek, ayrıca barışçıl bir çözüme doğru bir süreci başlatmak, yani diyalog. Şimdi evet. bu konuda Pakistan Dışişleri Bakanı İran tarafından bir arabulucu teklifi geldiğini söylemişti. Bakalım şimdi önümüzdeki günlerde bu ortak caydırıcılık ve ortak savunma çabaları ne yönde istikrar sağlayacak, ama bu kesin Babul Mendem'in Husilerin kontrolünden kurtarılması ve bölgede serbest ticaret ve gemilerin geçitini sağlamak şu anda büyük bir hedef gösteriliyor.
1: Önemli başlıklarımızdan biri, konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. Mekke Savunma İttifakı toplantısından çıkan o sonuç. Fakur Rahman bizlerle birlikteydi. Fakur, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Kolaylıklar dileyelim sana. Şimdi biz Orta Doğu'da kalmaya devam edelim. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan gelen açıklamalara bakacağız. İsrail Başbakanı bugüne kadar İsrail Gazze'de ne yaptı dediğimizde 72 binden fazla insanı katletti. Kadınlar, çocuklar hedefteydi. Binalar yerle bir edildi. Hastaneler, camiler, ibadethaneler, uluslararası hukuka göre saldırılmaması gereken her yer hedef alındı. Ama İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısına geçti. Bizi binlerce insanı öldürmekle suçluyorlar. Çocukları, kadınları öldürmekle suçluyorlar. İnsanları aç bırakmakla suçluyorlar. Hepsi yalan dedi. Tamam, belki dünya yalan söyledi ama görüntüler hiç de o söylenenlerin yalan olmadığını da ortaya koydu. Netanyahu bir kez daha dünyanın gözlerinin içine bakarak yaptığı soykırımı da, yaptığı katliamı da yalanlamaya, örtmeye çalışıyor. Ama artık buna inanansa kalmamış gibi duruyor. Diğer yandan tabii evet, biz bunları söylüyoruz. Evet, dünyadan tepkiler yükseliyor ama hem Gazze'de hem Batı Şeria'da kutsallar birer birer İsrail tarafından yok edilmeye, bir İsrail tarafından baskına uğramaya devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camii'ne Yahudiler baskın düzenledi. O görüntülere bakalım.
2: İsrailli işgalciler Müslümanların kutsal mekanlarına baskın düzenlemeye, tarihi yapıları hedef almaya devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'nde kaydedildi bu görüntüler. İsrail, Yahudi Sukot Bayramı'nı bahane ederek camiyi Filistinli Müslümanlara kapattı. İşgal ordusu Filistinlilerin camiye girmesine engel oldu. Ancak işgalci Yahudilerin camiye ve çevresine erişimine izin verildi. Harem-i İbrahim Camii'ne baskın yapan Yahudiler caminin içinde ve avlusunda ritüeller gerçekleştirdi. Ardından şarkılar söyleyip dans ederek caminin kutsallığını hiçe saydı. Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı yaşananları caminin kutsallığının ihlali olarak nitelendirdi. Caminin tamamen İslami vakıf niteliğinde olduğu belirtilirken uluslararası kuruluşlara müdahale çağrısı yapıldı. AK Parti sözcüsü

0: Ömer Çelik de yaşananlara sert tepki gösterdi. İnsanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camiye yaptığı provokasyonları lanetliyoruz diyen Çelik, bu tam bir barbarlıktır ifadesini kullandı. Ömer Çelik, kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız mesajı da verdi.
1: Savunma sanayi alanında bir kalemde imzalanan en büyük anlaşmalarından biri gerçekleşti. Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 2.46 milyar euroluk sözleşme imzalandı.

0: Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında toplamda 2,46 milyar euroluk rekor sözleşmelere imza atıldı. Hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik atılan bu imza, Aselsan'ın 51 yıllık tarihindeki tek seferde yapılmış en büyük sözleşme olma özelliğine sahip.
1: Ülkemiz adına, milletimiz adına ben Aselsan'ın geldiği noktayı bir gurur olarak görüyorum.
0: Aselsan, önceki günlerde de yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon euro olan sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

0: Öte yandan şirket, önceki haftalarda Savunma Sanayi Başkanlığı'yla uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında 1 milyar 8 milyon 500 bin euroluk bir sözleşme daha imzalamıştı.
1: Geçen sene 286 bin adet ürünü Aselsan son kullanıcılara teslim etmiş oldu. Bu yıl 400 binden fazla ürünü teslim etmeyi planlıyoruz.
0: Aselsan aynı zamanda Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe'ye dair çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'un son açıklamalarına göre Türkiye'nin çelik kalkanına güç katan Gökberk lazer silahı seri üretimde.
2: Mobil lazer silah sistemi Gökberk'in yanındayız. Gökberk 1,5 kilometre ötedeki hedefi lazer silahıyla vurabiliyor. Hedefin tek başına tespitini ve teşhisini yapıyor ve lazer sistemi olduğu için de ışık hızında atış yapabiliyor.
0: Çelik Kubbe'nin görünmez zırhı Gürz Hava Savunma Sistemi'nin de seri üretimine başlandı. Gürz'ün envanter süreci ise yaklaşıyor. Çelik Kubbe'nin önemli bileşenlerinden olan Hisar Hava Savunma Sistemleri ise artık yalnızca Türkiye'de değil, bazı müttefik ülkelerde de kullanılıyor.
2: Orta irtifada hava savunma sistemi ise Hisar Ağı ile yapılıyor. Hisar Ağı sabit birlik ve kritik tesisleri hedef alan seyir füzelerini, insansız hava araçlarını ve havadan karaya atılan füzeleri bir bir imha ediyor.
0: Türkiye'nin geliştirdiği Korkut Hava Savunma Sistemi ise 9 ülkede operasyonel amaçla görevde. Korkut'ta yeni ihracatlar da yolda.
3: Hadi bir gazete manşetlerimizi açalım. Milliyet'le devam edelim. Milliyet'te işte az önce aktardığımız o tarihi imzalar yer alıyor. Türkiye'nin devi Aselsan tarihe imza attı. Aselsan 51 yıllık tarihinde tek seferde yapılmış en büyük anlaşmayı imza attı. Tam 2.4 milyon milyar euroluk anlaşma. Bir başka haber, uzayda geriye düşmedik. Türkiye'nin uzay yolculuğu, ki Başkan Erdoğan bunu ilk açıkladığı zaman zaten Başkan Erdoğan konuşmasında da söyledi. Bize inanmayanlar oldu dedi. Bizi desteklemeyenler, hatta bununla dalga geçen oldu dedi, ama Türkiye uzay yolculuğuna emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Şimdi gözler yarına çevrilmiş durumda. Siyaset diyelim biraz. Siyaset kulislerine bakacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak mı, katılmayacak mı? Siyasetin ana tartışması bu. Bugünden itibaren biz bunu daha çok tartışacağız. CHP'den ayrılarak yoluna bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yarın AK Parti Genel Merkezi'ne gerçekleşecek toplantıda parti rozetine takması bekleniyor. Tugay ve yakın isimler sessizliğini korurken AK Parti kanadı ise geçişin zaten Tugay'ın Beştepe'ye yaptığı ziyaret sonrasında kesinleştiğini ifade ediyorlar. Eğer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yarın AK Parti'ye katılırsa tabii ki siyaset alanında da çok önemli bir hareketlik anlamına gelecek. Tabii ki gözler bir yandan da muhalefete çevrilecek. Günün önemli başlığı konuşacağımız detaylardan biri, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını dün gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına

0: gönderdi. Başsavcılık gönüllü ödeme başvurusuna izin verdi. Çünkü mal varlıkları hakkında kararlar vardı. Başsavcılıktan da bu yönde bir iznin çıkması gerekiyordu. Son bir haber aktaralım. A takımıyla yol haritası Yeni Parti MYK Özgür Özel Başkanlığı toplandı. Özgür Özel ve A takımı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve sahada izlenecek yol haritasını masaya yatırdı. Parti sözcüsü Emre, ittifak sorusuna şu an planlanmış bir görüşme yok ancak tüm partilerle görüşebiliriz dedi. Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise artık iyiden iyiye Yeni Parti'de Özgür Özel'in ismi telaffuz edilmeye başlanmış durumda. Dedi ki siyaset artık çok daha hareketli. Tüm bu gelişmeleri de konuşacağız. Bir yandan da tabii yurdun dört bir yanından yansıyan kameralara yansıyan görüntülere bakalım. Ekranlara getireceğimiz görüntünün adresi Aydın. Aydın Kuşadası'nda pazar yerinde yangın çıktı.
1: Bu elektrik kabloları yandı, dikkat edin.
2: Bu bir sene kadar yanar burası. Plastik mi ki burası komple?
3: Pazar yeri alev alev yandı. Panik dolu anlar yaşandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'ndeki Aykuştur Pazarı'nda bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, çevredeki dükkanlara sıçradı. Alev topuna dönen iş yerlerindeki tüpler zaman zaman patladı. Pazar ve çevresi tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede önlem aldı. Söndürme çalışmalarına iş makineleri ve esnaf da destek verdi.
4: Dükkanı açmaya geldiğimde hafif bir duman fark ettim tam dükkanı açarken. Arka tarafa doğru yürüdüğümde en arkadaki dükkanlardan bir tanesinde alevleri gördüm. Ondan sonra zaten bağırdık içerideki arkadaşları uyandırmak adına. Hepsini uyandırdık. Dışarıya çıkardık.
3: Alevler yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
5: Herhangi bir can kaybı yok arkadaşlar. Yangın kontrol altına alındı şu an. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Nedenine ilişkin çok somut bir bilgimiz yok. Vatandaşlarımız bir patlama sesinden bahsediyorlar ama sonuçta bir iş yeri, 60'ın üzerinde iş yeri olan bir toplu mekan. Sebebi belli olacak, ortaya çıkacak.
3: Yangında çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale geldi.
0: Bir kaza haberi, adresimiz Gümüşhane. Gecenin sıcak görüntülerinden biri. Sayın seyirciler, Gümüşhane'de karşı şeride geçen otomobil yayaya çarpıp devrilmesi sonucunda 4 kişi yaralandı. Hemen bakalım. Kaza Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek kaldırımdaki yayaya çarpıp devrildi. O anlara bakacağız. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Hep söylüyoruz, o dikkatsizlik bir anlık kafa dalgınlığı işte bu facialara neden olabiliyor. Bu da yine yeni güne ilişkin aktaracağımız haberlerden biri. Her sabah olduğu gibi bir hatırlatmamızı yapalım. Sabah Ajansı etiketimiz. Sabah Ajansı etiketimize görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi, gündeme ilişkin yorumlarınızı bekliyoruz. Onları okumaya devam edeceğiz. Genellikle İstanbul trafiğine ilişkin tabii ki şu dakikalarda sizlerden mesajlar da geliyor. Bir bakalım trafik demişken İstanbul trafiğinde son tablo ne? Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Kadir, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Nasıl bir gün başlıyor hem hava hem trafik açısından İstanbul'da?
6: Günaydın. İlk havayla başlayalım. Hava aslında mevsim normallerinin biraz daha üzerinde desek yeridir. En azından sıcaklık bakımından biraz daha iyi. Trafik ise her zamanki gibi bu saatlerde %50'lik bir trafik yoğunluğu var İstanbul genelinde. Bulunduğumuz dakika itibariyle de %49'luk, hatta %51'lik, yayına girmeden önce %49'luk bir trafik yoğunluğu vardı. Bulunduğumuz dakika itibariyle %51'lik bir trafik yoğunluğunun olduğunu söylemek mümkün. İstanbul genelinde alışık olduğumuz gibi Avrupa yakasında bu trafik yoğunluğu %42 seviyesindeyken Anadolu yakasında %62-65 seviyelerine kadar çıkmış durumda. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Aydın Baysar'la birlikte Çağlayan üst geçitindeyiz. Burada da yine köprü yönünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde o trafik yoğunluğu yavaş yavaş oluşuyor. Çağlayan'dan başlayan bu trafik yoğunluğu Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Fatih Sultan Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yine

0: Sabahları bu saatte alışık olduğumuz o Hastal ve Seyrantepe'deki trafik yoğunluğu sonrasında köprü girişlerinde açılıyor. Asıl sorun aslında İstanbul nezdinde Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerde oluyor. Özellikle bu saatlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Küçükyalı'dan başlayan trafik Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'den başlayan trafik Çakmak Köprüsü, Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Bizleri A Haber Radyo'dan dinleyen dinleyicilerimiz için de ufak hatırlatmalarımızı bu sabahta yine ekranlara getirelim. Özellikle TEM Otoyolu'nda Samandıra-Kartal kavşak yönünde sağ şeritte bir trafik kazası mevcut. Burayı kullanacak vatandaşların farklı güzergahları kullanmalarında fayda var. Ekipler de olay yerine sevk edilmiş durumda. Yine E5 karayolunda Küçükçekmece-Florya yönünde sağ şeritte yine bir araç arızası mevcut. Yine buradaki trafik yoğunluğu da o araç kaldırılana kadar yoğunlaşacağı gibi duruyor. Hemen sahil hatlarına da bakacak olursak aslında yine alışık olduğumuz gibi artık Anadolu yakasında özellikle Beykoz ve Harem arasındaki o sahil hattında sahil boyu hem Harem yönüne doğru hem de Beykoz yönüne doğru yoğun bir trafik olduğunu söylemek mümkün. Tabii bunu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlantı yolları da etkiliyor desek yeridir. Şöyle yavaş yavaş toparlayacak olursak İstanbul genelinde şu anda %51'lik bir trafik yoğunluğu var. Bu durum Avrupa yakasında %42 seviyelerindeyken Anadolu yakasında %65 seviyelerine kadar çıkmış durumda diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
1: Kadir Mercan ve kameraman arkadaşımız Aydın Baytar'a teşekkür ederim. İstanbul'daki trafik durumunu da ekrana getirdik. Bugün önceki günlere göre biraz daha rahat gibi duruyor. %51 havanın da etkisi var. Sabah Ajansı etiketi sizlerden gelen mesajları okumaya devam edeceğiz tabii ki. Hemen belirtelim. Yasin Yıldırım isimli bir izleyicimizden mesaj gelmiş. Maçlar bu şekilde biterse Türkiye Uluslararası A Ligi'nden düşecek. Ne hale geldi Türkiye Milli Takımı? Neden teknik direktör hala istifa etmiyor diye soruyor. Bir başka izleyicimiz hemen bakalım ona da. Çağdaş Üzülmez isimli bir izleyicimizden gelmiş mesaj. Fon soruşturması kapsamında artık fon soruşturmasında paraların ödenmesi için takvim neden hala belirlenmedi? Bu hafta içerisinde paralar ödenir mi sorusunu da yöneltiyor. Biz de tabii ki uzmanlara bu soruyu soruyoruz ama muhtemeldir ki çok kısa bir süre içerisinde o 1 milyonun altındaki rakamlar da ödenmeye başlanacak. Süreç tabii işlemeye de devam ediyor. Ama gelelim günün o acı haberine. Türk sinemasının altın çocuğu. Türk sinemasına damgasını vurmuş, tüm filmlerde adını geçiren, Of adını gördüğümüzde her zaman en kaliteli filmler olarak gördüğümüz filmlerin başrol oyuncusu Göksel Ersoy. Göksel Ersoy 90 yaşında dün hayatını kaybetti.
2: Yeri geldi gönül avcısı oldu. Yeri geldi küçük beyefendi. Ekranların siyah beyaz olduğu dönemde o Yeşilçam'ın altın çocuğu olup parladı. Usta oyuncu Göksel Ersoy 90 yaşında vefat etti.
3: Bunlar önemli değil Hülya. Yanınızda bulunmamın asıl sebebi...
4: Mükemmelden de ileri bir iştir bu anlayanlar için.
2: 1950'lerde beyaz perdeyle buluşan Göksel Ersoy, kariyeri boyunca çok sayıda filmde rol aldı. Usta oyuncunun Bulunmaz Uşak ve Taş Bebek gibi yapımları büyük ilgi gördü.
4: Övünmek gibi olmasın ama aralarından bir çekilsem hepsi birbirlerine düşecek.
3: Üniversite kapılarından koparıp istikbalimi ayaklar altına alırken verdiğin söz bu muydu?
2: Yakışıklılığıyla birlikte oyunculuğuyla da dönemin öne çıkan isimlerinden olan Ersoy, Yeşilçam'ın önemli yıldızları arasına girdi. Usta sanatçı yapımcılık çalışmalarıyla da Türk sinemasına katkı sağladı.
5: Yeşilçam'da ilk havacılık filmini Şafak Bekçilerini ben yaptım. Hem yapımcı hem de başrolü olarak.
2: Ersoy yıllar içinde altın çocuk olarak anılmaya devam etti. Oyunculuğu kadar sesiyle de gönülleri fethetti. Yeşilçam'ın sarı saçlı, mavi gözlü çocuğu İstanbul'daki evinde hayata gözlerini yumdu ve Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı. Usta sanatçı çarşamba günü düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
1: Biz de bir kez daha usta oyuncuya Allah'tan rahmet dileyelim. Şimdi hızlı bir haber turuyla devam.

0: apartmanların arasında, yani neden silah sıkılır ki? Bu bir eğlence değildir, bu bir sokak terörüdür.
1: Tunceli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü büfe önünde bekleyenlere çarptı. Kameralara yansıyan kazada büfe önündeki 4 kişiyle araçtaki 2 kişi yaralandı.
2: Gel bak, aracını bağlıyorum, haberin olsun.
3: Neresin lan? Nereye gittin? Ne yapıyorsun ya?
4: Uyuyor mu?
3: Burada mı uyuyor?
1: Bursa'da polis denetimini gören sürücü lüks otomobilini geri vitese takarak kaçtı. Polis ekipleri kısa sürede otomobili bulsa da sürücü ortada yoktu. Bölgede arama yapan polis sürücüyü çalılıklarda uyurken buldu.
4: Kim buldu be?
3: Biraz zorladın abi.
1: Daha önce ehliyetine 2 kez el konulan sürücü alkol metreyi üflemediği için ehliyetine bu kez 2042 yılına kadar el konuldu. 550 bin lira da ceza kesildi.
4: Ben geziyorum abi. Uyurken sen beni yakaladın.
5: Bursa'ya gidelim. Bursa'da bir cinayet yaşanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bursa'da Vural ve Asiye Kara evlerinde öldürülmüş halde bulunmuştu. Şimdi bu olaya ilişkin yeni detaylar var. Çiftin çünkü bir süre önce tartıştığı belirtilen, iddia edilen komşuları gözaltına alındı. Peki komşu neyle suçlanıyor? Hemen bu soruna yanıta bakacağız. Bursa'ya gideceğiz. Gazeteci Fatih Mısır bizlerle birlikte olacak. Fatih, günaydın, kolaylıklar dileyelim. Önemli bir gelişme. Şimdi komşu neyle suçlanıyor burada?
6: Evet Gökhan Gürt, günaydın diyoruz. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 60 yaşlarındaki Asiye ve Vural çiftinin evlerinde korkunç bir şekilde ölü bulunması ilgili başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Olay Gemlik'te Halit Paşa Mahallesi'ndeki hemen arkamdaki şu 5 katlı apartmanın 4. katında dün sabah saatlerinde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre olayla ilgili tutuklanan 47 yaşındaki şüpheli ile karı çifti arasında daha önce gürültü nedeniyle tartışmalar yaşandığı öne sürülüyor. İddiaya göre ise olayın olduğu gecede taraflar arasında yeniden tartışma çıktığı, ardından şüphelinin çiftin evine girdiği ileri sürüldü ve ne olduysa tabii ki o anda oldu. Olay çiftin torunlarının öğle saatlerinde yemek yemek için eve gelmesiyle ortaya çıktı aslında. Kendisine ait anahtar ile eve giren torun dede ve babaannesini hareketsiz halde görünce çığlık atarak dışarı çıktı ve komşulardan yardım istedi. Tabii ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burada sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı çiftin evlerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde ise Vural ve Asiye Kara'nın vücutlarında kesici alet ile sert cisim darbelerine rastlandı. Olayın ardından Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ailenin şikayeti üzerine olayda hayatını kaybeden ve çiftle daha önce anlaşmazlık yaşadığı ileri sürülen 47 yaşındaki komşuları farklı bir noktada kısa bir sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tabii ki şüpheli emniyetteki sorgusundaki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti diyelim ve sözü Bursa'dan size bırakalım.
5: Fatih Mısır'a notları için teşekkür edelim. İşte o cinayette neler yaşanıyor sorusunda aydınlanmaya devam ediyor. Şimdi bir başka başlık. Türkiye'nin uzun yıllardır gündeminde olan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler var. Milliyet gazetesine yer alıyor. Sonel'den 300 kilo eroin yazışması. Gülistan Doku soruşturması yeni bir gelişme var. Soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in tutuklu şüpheli Gökhan Ertok'la 300 kilo uyuşturucu madde, cinayet ve 400 milyon liralık gayrimenkule ilişkin yaptığı yazışmalar dosyaya girdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Doku ailesinin avukatı Ali Şimen, yapılan incelemelerde şüpheli Gökhan Ertoğ'un sayın valim bir cinayet var, 300 kilo eroin, 400 milyonluk gayrimenkul dediği, Tuncay Sonel ise yarın gereğini yaparım kardeş şeklinde yanıt verdiği belirlenmiştir ifadelerini kullandı. Daha bu konu çok fazla yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor ama en önemli sorumuz henüz yanıt bulabilmiş değil. Gülistan Doku'nun cansız bedeni, yani cenazesi nerede? Henüz bu soruya ilişkin hiçbir detay da ortaya çıkmadı. Artık bütün araştırma Gülistan Doku'nun cenazesinin bulunması için, ailesi en azından kızlarının mezarının nerede olduğunu bilmeleri en büyük hakları. Bu da önemli başlıklarımızdan biriydi. Ama siyaset diyelim. Biraz da siyasete bakacağız. Şimdi siyaset dediğimizde tabii az önce gazete küpürlerinde de söylemiştik. Gözler yarına çevrildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak mı, katılmayacak mı? Diğer yandan özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, yeni parti arasındaki gerilim siyasetin ana başlıklarından biri. Ama şimdi CHP'deki bir tartışmaya bakacağız. Çünkü yeni parti kurulduktan sonra belediye başkanlarının tamamı

0: yeni partiye katılmadı. Bazı belediye başkanları CHP'de kaldı. O isimlerden biri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras. Ahmet Aras CHP'de kaldı ama vekaletini, yurt dışına yapacağı ziyaret öncesine vekaletini yeni partili bir isme verdi. Bu durum tabii ki tartışmaları daha da alevlendirdi. Hangi belediye başkanları CHP'de kalmasına rağmen yeni partiyle daha yakın ilişkide içerisinde, CHP şimdi bu sorunun yanıtını arıyor.
1: Altılı masayı kurdum. Altılı masayla %48,5 oy aldım. Yine benzer bir formülü hayata geçirerek kazanacağız diyor.
2: Eskinin yol arkadaşları, şimdinin rakipleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında bu kez ittifak savaşı başladı. Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya yeşil ışık yakmasının hemen ardından benzer bir hamleye Özel'in hazırlandığı iddiası ortaya atıldı.
3: Ya altılı masa tarihteki yerini hatalarıyla, sevaplarıyla aldı. Altılı masada bir daha yeniden olmaz.
2: Daha önce altılı masayı sık sık eleştiren Özel'in şimdiden dört partinin kapısını çaldığı, hatta ittifakın adının bile belli olduğu konuşuluyor. Özel'in muhalefetin son seçimlerde kurduğu Millet İttifakı yerine Türkiye İttifakı kurma hazırlığında olduğu, bu kapsamda İyi Parti, Zafer Partisi, Kutlu Parti, Ata Parti ve Milli Yol Partisi ile çoktan görüşmelere başladığı da iddialar arasında.
3: Hangi eli tutmamız gerekiyorsa o eli tutacağız. Kimle kol kola girmemiz gerekiyorsa kol kola gireceğiz.
2: Özel döneminde seçilen belediyelere operasyonlarsa hız kesmiyor. Son olarak Mersin'de operasyon yapılmış. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu isimler adliyeye sevk edildi.
4: Partimizi korumak, partimizi kollamak bizim en öncelikli görevimizdir.
2: Yeni Parti ile CHP arasındaki soğuk savaş CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde de krize döndü. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'de kalmasına rağmen son yurt dışı ziyareti sırasında vekaletini Yeni Partili meclis üyesi Mehmet Tahçay'a verince ortalık karıştı. Üstelik Aras'ın CHP Muğla il yönetimiyle de tüm iletişimini bitirdiği iddia ediliyor.
5: Öncelikle hanımefendiden başlamak üzere herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da projemize verdiği yatırım katkısından dolayı da çok teşekkür ederim.
2: Tüm bu gelişmeler üzerine CHP Muğla İl Disiplin Kurulu düğmeye bastı. Aras'ın partiden ihracı için genel merkeze başvuru yapılacak.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup da başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez.
0: Bir son dakika gelişmemiz var. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen bir operasyon söz konusu. Operasyonda yolsuzluk iddiasıyla gerçekleştirilen bu operasyonda 40 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Detaylarda neler var? Hemen İzmir'e gideceğiz. Sefer Ayça'nın telefon attığımız olacak. Sefer, günaydın. Önemli bir gelişmeyle güne başlıyoruz. Detayları hemen senden alalım.
7: Teşekkürler, günaydın, iyi yayınlar diliyorum Gökhan. Evet, önemli bir gelişme İzmir içinde. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'nin, senin de belirttiğin gibi, sabahın ilk saatlerinde yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında belediyenin eski başkanı Serdal Sandal'ın aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ekipler sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Şu anda operasyon devam ediyor. Gözaltı kararı verildi. İsimler arasında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal'ın yanı sıra eski Özel Kalem Müdürü Berk Ulusal'ın da bulunduğu aldığım bilgiler arasında. Soruşturmanın şu anda kapsamı ve yönetilen suçlamalarla ilgili bir ayrıntı yok. Tabii bu ayrıntılarda başsavcılıktan gelecek, başsavcılığın açıklamalarıyla netleşmesi bekleniyor. Ama dediğimiz gibi operasyon kapsamında başka isimlerin de gözaltı alındığı, arama yapılan adresler ve soruşturmanın hangi iddialar üzerinde yürütüldüğü de araştırılıyor şu anda. Evlerde şu anda belirli kişilerin, senin de belirttiğin gibi, yaklaşık 40 kişilik bir liste var. Bu listelerde şu anda operasyon düzenleniyor. Operasyonlarda evlerde arama yapılıyor. Sabahın ilk saatlerinde yapıldığı operasyon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, dediğimiz gibi, şu anda kapsamda, bu operasyon kapsamında belediyenin eski başkanı Serdar Sandal ve Özel Kalem Müdürü de bulunuyor. Özel Kalem Müdürü Berk Ulusal da bulunuyor. Gelişmeler tabii ki olacak. İlerleyen dakikalarda aktarmaya da devam edeceğiz Gökhan.
0: Evet Sefer Ayçe, notları için teşekkür ederim. Güne bir operasyon haberiyle başladık. İzmir'den geliyor operasyon haberi. Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında eski belediye başkanı da olduğu 40 isim hakkında gözaltı kararı gerçekleşmiş durumda. Şimdi gelelim günün önemli başlığına, yani siyasetteki hareketliliği. Özellikle tabii gözler yarına çevrilmiş durumda. Çünkü yarın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılabileceği ifade edildi. İddia henüz kulis bilgisi düzeyinde. Çünkü hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hem de AK Parti kanadından bu konuya ilişkin net bir açıklama yok. Ama iddiaların gerçekleşmesi durumunda, yani Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması durumunda ise siyasette iyiden iyiye bir hareketlilik başlayacak ve gözler İzmir siyasetine çevrilecek. Peki neler oluyor? Siyasetin o sıcak başlığına bakalım.
8: Kanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
9: Yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz.
10: 31 Mart yerel seçimlerinin ardından muhalefet partilerinden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının sayısı dikkat çekiyor.
11: Gel şimdi tam vakti.
10: AK Parti 12 Büyükşehir Belediyesi, 538 il ve ilçe belediyesi kazanmıştı. Bu sayı sürekli olarak artış gösterdi. Son olarak genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye yeni katılımlar oldu. CHP'den 5, Yeniden Refah Partisi'nden 3 ve İYİ Parti'den 1 belediye başkanı olmak üzere toplam 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Son katılımlarla birlikte AK Parti'ye katılan belediye sayısı 102'ye ulaştı. Şimdi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı öne sürülüyor. Tugay'ın çarşamba günü AK Parti rozetini takması bekleniyor.
12: Geçebilir mi? Geçebilir. Biz de sizden görüyoruz, duyuyoruz bunu. Yani genel başkanımızla bizlerle bir iletişimi yok.
10: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği iddiaları Başkan Erdoğan'la görüşmesinin ardından güçlenmişti. Katılımın gerçekleşmesi halinde AK Parti tarihinde ilk kez İzmir'de yönetimi devralmış olacak. Öte yandan Cemil Tugay'la birlikte bazı ilçe belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılması bekleniyor.
0: Bir de Avrupa siyasetine bakmamız gerekiyor. Çünkü Avrupa siyasetinde bir deprem var. Ama biz bu depremin aslında adım adım geleceğini zaten biliyorduk. Hangi ülkeden bahsediyoruz? İspanya. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez dün kameraların karşısına geçti. Ve ülkeyi erken seçime götürme kararı aldı. Kasım ayında İspanya erken seçime gidecek. Ama bu neden alındı bu karar? Şimdi normalde 2027'de bu seçimler vardı. Konut krizi patladı. Malum 87 yaşındaki bir kadının evinden zorla çıkartılmasının ardından İspanya'da başta başkent Madrid olmak üzere büyük şehirlerde binlerce kişi sokaklara döküldü. Bir reform yapmak istedi Sanchez. Ancak parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. Sanchez ailesi hakkında yolsuzluk iddiaları var. Özellikle eşi hakkında o baskıyı arttırmış durumda. Göçmen krizi, Fas'tan gelen göçmenlerle mücadele konusunda eleştiriliyor Sanchez. Mecliste çoğunluğunu kaybetti, az önce söyledik. İsrail ve ABD baskısı da önemli. Sanchez peki iktidarını devam ettirebilir mi? Son kamuoyu yoklamalarına göre artık İspanya'da Sanchez döneminin sonuna geldi.
10: İspanya'da konut krizi sandığa taşınıyor. Başbakan Pedro Sanchez parlamentoyu feshetti. Erken seçim kararı aldı.
13: İspanya parlamentosunu feshetmeye ve yasaların öngördüğü süreler doğrultusunda 29 Kasım Pazar günü genel seçim yapılması için seçim kararı almaya karar verdi.
10: İspanya'da son günlerde konut fiyatları ve kiralardaki artışa karşı protestolar büyüdü. Başbakan Pedro Sanchez'in konut krizine çözüm için hazırladığı düzenlemeler parlamentoda yeterli desteği bulamadı.
14: Oyların toplamı 350, kabul oyları 172, red oyları 178, çekimser oy yoktur. Dolayısıyla kararname burada reddedilmiştir.
10: Bu durum siyasetin kilitlenmesine yol açtı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin konut düzenlemelerine parlamentoda destek bulamamasının ardından erken seçim kararı aldı. Parlamento feshedildi. Ülke 29 Kasım'da sandık başına gidecek.
13: İspanya parlamentosunu feshetmeye ve yasaların öngördüğü süreler doğrultusunda 29 Kasım Pazar günü genel seçim yapılması için seçim kararı almaya karar verdi.
10: İspanya'da artan kiralar, tahliyeler ve konut fiyatlarındaki yükseliş on binlerce kişiyi sokağa çıkardı. Madrid, Barcelona ve Valencia başta olmak üzere çok sayıda kentte gösteriler düzenlendi. Protestocular şehrin tüm anahtarları bizde sloganlarıyla hükümete tepki gösterdi.
0: Bütün bu yoğun gündem içerisinde bir yandan da tabii Nobel ödülleri artık açıklanmaya başladı. Ekim ayına gelmemizle birlikte 2026 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu. 3 bilim adamı ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Çalışmalar beynin işleyişini anlamada yeni bir döneminde kapısını aralamıştı.
10: Beyindeki sinir hücrelerinin ışıkla kontrol edilmesini sağlayan keşfe imza attılar. Nobel Tıp Ödülü, optogenetik alanında çığır açan 3 bilim insanına verildi. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu.
15: Karolinska Enstitüsü'ndeki Nobel Kurulu, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle 2026 Fizyoloji veya Tıp Nobel Ödülü'nü Carl Deisseroth, Peter Hegemann ve George Nagel'a ortak olarak verme kararı aldı.
10: Bu üç bilim insanı ışıkla kontrol edilebilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Bu çalışma beynin çalışma sistemine ışık tutuyor. Optogenetik sayesinde belirli sinir hücreleri ışıkla uyarılabiliyor. Böylece araştırmacılar öğrenme, korku, bağımlılık ve hareket gibi davranışların arkasındaki sinir devrelerini ayrıntılı biçimde inceleyebiliyor. Nobel Komitesi bu yöntemle nörolojik ve psikiyatrik bozukluklarla ilişkili anıları, duyguları ve davranışları yöneten sinir devrelerinin ortaya çıkarılabildiğine dikkat çekti. Üstelik araştırmalar laboratuvarla sınırlı değil. Bilim insanları optogenetiğin klinik tedavilere dönüşmesi için de çalışıyor. Hedefte ise Parkinson hastalığı, epilepsi ve bazı duyusal bozukluklar var. Yöntemin en dikkat çekici uygulamalarından biri de görme engelli kişilerde görmeyi geri kazandırmaya yönelik çalışmalar. 3 bilim insanı diplomalarını, altın madalyalarını ve toplam 12 milyon İsveç kronu tutarındaki ödüllerini 10 Aralık'ta Stockholm'de yapılacak Nobel töreninde alacak. Tören Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilecek.
16: A Haber Radyo, 24 saat haber.
17: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği milli hızlı tren filosu büyüyor. İkinci setin üretim çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2027'de 7, 2028'de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli hızlı tren seti üretmeyi hedeflediklerini bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
16: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
18: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Dün

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep bilirdim.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Kahve makinesinden köpek

0: lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bir reklam.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
9: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
9: Paraf dünyası.
10: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Reklam. A Haber Radyo.
2: Vakıf Faktöring, ekonomi haberlerini sunar.
13: Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verileri sonrası 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı %31,49 olarak belirlendi.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
4: Bir reklam.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bir reklam.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirler.

0: biletlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın, 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Para para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Yapılmıştı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yine belediye çalışanlarına yönelik, diğer taraftan da Mezitli ve Yenişehir Belediye ilçe belediyelerine yönelik de yine operasyonlar düzenlenmişti ve operasyon kapsamında 59 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve yine Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak yürütülen soruşturma kapsamında 63 kişinin ismi geçiyordu. 4 kişi ise daha öncesinde tutuklanmıştı ve dün itibariyle artık gözaltına alınan 59 kişi içinde gözaltı süresi sona ermişti ve yapılan emniyetteki işlemlerin ardından Abdullah Özyiğit'in ve Ahmet Serkan Tuncer'in ve Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 zanlı dün emniyetten adliyeye sevk edilmişti. Adliyede işlemler başlatılmıştı ve şu anda adliyedeki işlemlerin devam ettiğini söyleyebiliriz ama diğer taraftan da Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve yine Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu birkaç kişinin gözaltı süresi artık sona erdi. Tutuklama süreci başladı çünkü mahkemeden onlar için tutuklama kararı çıktı. Tabii ki şu anda rakamlar değişiyor. 16-17 yine, evet, iki belediye başkanıyla beraber 17 kişinin yine tutuklandığını biliyoruz ama diğer taraftan da baktığımızda nelerle suçlanıyordu? Tabii ki oldukça ciddi suçlamalar var ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da işte o usulsüz yapılan doğrudan alım ve ihalelerle ilgili de belgeler yine dosya içerisinde bulunuyor. Çünkü 13 doğrudan temin ve bazı ihalelerde yolsuzluk, usulsüzlük yapılmıştı. İşte bunlara ilişkide belgelerle şu anda dosya içerisinde yer alıyor. İhalelere katılan firmaların bazıları sahipleri ya da çalışanları ya da yöneticileri de yine, evet, emniyette ifade vermişti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmıştı. Onlar da yine ihale altındaki kaşe ve imzaların kendilerine ait olmadığını söylemişti ama diğer taraftan da Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de silahlı suç örgütünü yönetme şeklinde bir soruşturması da bulunuyordu. Çünkü yeni parti, Mersin Yeni Parti il başkanlığına da yine silahlı saldırı düzenlenmesinde yine kendisini yönettiği şeklinde bir soruşturmada da dosyanın olduğunu söyleyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Göçhan Kurt.
6: Ali İbrahim Uğur'a notlar için teşekkür ederim. Biz de bir kez daha tekrarlayayım. Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in işlemleri ise, yargıdaki işlemleri ise devam ediyor. Ali İbrahim Uğur'a da notlar için teşekkür ederim. Geceden gelen bir başka başlık, Cuma günü bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden 13'ü tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Eyüp Sultan Belediye Başkanı da var. Ankara Adliyesi'ndeki savcılık ifadelerinin ardından aralarında belediye başkanı Özmen'in de bulunduğu 17 şüphelinin tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimindeki işlemleri tamamlandı. 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
7: Çocuklara önem.
6: Gazete manşetlerini aktarmaya devam ediyoruz. Günün önemli gelişmelerinden biri fon soruşturması. Fon soruşturması konusunda önemli bazı başlıklar var. Şimdi Yeni Şafak'a gelelim. Yeni Şafak'ta özel bir haber öne çıkmış durumda manşette. Parayı iade edelim. Fondaki isimler sıraya girdi. Şimdiye kadar 217 şüphelinin olduğu fon soruşturmasına 85 kişi tutuklandı. 98 kişi hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanıyor. Fondan astronomik para kazananların örgüt yöneticiliği veya örgüt üyeliği suçlarından ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalma ihtimali soruşturmanın seyrini de değiştirdi. Adli işlem görenlerin %90'ı elde ettikleri manipülatif kazancı iade edip Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinden faydalanmak istedi. Bu maddeye göre pişmanlık gösterip parayı hazineye iade edenler ceza almıyor. Savcılık ayrıca MASAK'tan fondaki şirketlerin yurt dışına transfer ettikleri para ve kripto varlığını da tespit etmelerini istedi. Yine bu kapsamda aktaracağımız haberlerden biri Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya da yatırımlarının ana para dışındaki kısmını yani 1 milyar 860 milyon lirayı dün gönüllülük esasıyla TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına da gönderdiği ortaya çıktı. Şimdi bir diğer yandan tabii ki tüm dünyanın, tüm Orta Doğu'nun gözünün çevrili olduğu nokta. Riyad dün Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan. Genelkurmay başkanları, savunma bakanları ve dışişleri bakanları bir araya geldi. Gündemde ise Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Yemen'in başlatmış olduğu o operasyon vardı. Yapılan açıklamada Mekke İttifakı'nın kurumsallaşması yolunda yeni bir adım daha atıldığı vurgulandı. Ama satır aralarında da önemli bir vurgu vardı. Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'ın ihtiyacı olan destekleri gönderme konusunda da mutabık kalındığı belirtildi. Peki bu ifadeden ne anlamamız gerekiyor? Detaylandıralım.
7: Mekke İttifakı acil toplandı. Kritik oturuma Suudi Arabistan başkenti Riyad ev sahipliği yaptı.
8: Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık. Zaten planlanan bir toplantımız vardı. Özellikle imza altına alınan Mekke Savunma İttifakı anlaşmasının kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür.
7: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamındaki stratejik siyasi ve savunma komitesi toplantısına katıldı. Zirve bakanların Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları da iştirak etti. Toplantının gündeminde ise Yemen'de tırmanan askeri gerilim vardı.
8: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük.
7: Basına kapalı görüşmenin ardından kamera karşısına geçen Fidan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a desteğini yineledi.
8: Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Bir takım görüşlerimizi paylaştık.
7: Zirve sonrası 3 ülkenin imzasını taşıyan ortak bildiriydi. Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsü en sert şekilde kınandı. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, sivil ve ekonomik tesislerine yönelik her türlü saldırı ya da tehdit reddedildi. Komitenin ilk toplantısı ise Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos 2026'da İstanbul'da yapılmıştı. Üç ülkenin genelkurmay başkanları da 25 Eylül'de Riyad'da bir araya gelmişti.
6: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün Yunanistan'da olacak. Yunanistan'da olunca ne olacak? Silah pazarlığı gündeme geliyor. Bugün Hürriyet gazetesinde bu haber öne çıkmış durumda. Atina Washington arasında milyarlık silah pazarlığı ifadesi var. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün Atina'ya yapacağı ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek 6. ABD Yunanistan stratejik diyaloğu iki ülke arasındaki yaklaşık 1 milyar euroluk silah pazarlığına sahne olacak. Peki ne istiyor Amerika Birliği Yunanistan? Yunanistan 2028 yılından itibaren almaya başlayacak. başlayacağı F-35 savaş uçaklarını füzelerle donatmak istiyor ve bunun için de pazarlıklara başlıyor. Ama söz konusu olan Yunanistan Amerika ile füze için pazarlık yaparken Türkiye Eurofighter'ları satın alırken aynı zamanda yanında Meteor füzelerini satın almak istediğinde Yunanistan ayağa kalkıyordu. İşte o çifte standart ve Yunanistan ile ABD arasındaki o pazarlığa bakalım.
9: Washington, Orta Doğu'ya 2,27 milyar dolarlık silah satışına yeşil ışık yaktı.
10: Biliyorsunuz dünyanın en iyi ekipmanına sahibiz. Patriot'lar, Tomahawk'lar, F-35'ler hepsi en iyisi.
9: Söz konusu satışa ABD Dışişleri Bakanlığı onay verdi. Silahların sevkiyatı Mısır, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirilecek. 2,27 milyar dolarlık dev paketin en büyük payı 1 milyar 41 milyon dolarlık lazer güdümlü akıllı füze sistemi alımıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne ayrıldı. Mısır'a ise 832 milyon dolarlık Javelin anti-tank füzeleri ve fırlatma üniteleri satılacak. Kuveyt'e ise 400 milyon dolarlık Patriot hava savunma sistemi parçaları ve bakım hizmeti sağlanacak. ABD Dışişleri Bakanlığı Eylül ayında da Suudi Arabistan'a 24,3 milyar dolarlık 48 F-35 savaş uçağı ve 49 motorun satışını kapsayan askeri satışa onay vermişti.
6: Sıcak bir gelişme. Nijerya'da orduya ait askeri bir uçak düştü. Kazada kurtulan olmadı. 32 kişi hayatını kaybetti. Batı Afrika ülkesi Nijerya uçak kazasıyla sarsıldı. Orduya ait ATR-42 tipi askeri bir uçak, ülkenin güneyindeki Ondo eyaletine bağlı Ikbakota'da bulunan bir deniz üssü yakınlarına düştü. Benin City'den Logos'a doğru görev için hareket eden uçakta bulunan 32 kişinin tamamı da hayatını kaybetti. Ve Şanlıurfa, gecenin sıcak başlığı. Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba bulunduğu ihbarı üzerine alarmın rengi bir anda kırmızıya döndü. Şanlıurfa'da bulunan GAP Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Uçak indikten sonra incelemelerde bulunuldu ve yapılan ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Peki kim neden böyle bir ihbarda bulundu? Amacı neydi? Dün gece yaşananlara bakalım.
7: Uçakta bomba uyarısı ekipleri alarma geçirdi. Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağında patlayıcı olduğu notu bulundu. Uçak GAP Havalimanı pistine iner inmez 136 yolcu ve 7 mürettebat hemen tahliye edildi. Yolcular bekleme salonuna alındı. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Uçakta bomba uzmanları ve hassas burunlu köpeklerle detaylı arama başlatıldı. Bu sırada yolcuların her birinden el yazısı örneği alındı. Vali Hasan Şıldak da incelemeler sonrası açıklama yaptı.
11: Yolcu uçağında yapılan ihbar üzerine emniyetimiz tarafından gerçekleştirilen patlayıcı madde olmuş. Araması çalışması sonuçlandı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bu tespit üzerine uçağı park alanına alıyoruz ve hava trafiğini tekrar normale döndürüyoruz. Ben olaydan etkilenen bütün yolcularımıza, mürettebatımıza geçmiş olsun dilekleri. İletiyorum, herhangi bir olumsuzluk olmamıştır.
6: Şimdi birazdan önemli bir operasyon var. Malum Manisa'da gerçekleşen o göçük faciasında 5 işçimiz hayatını kaybetmişti. Ona ilişkin önemli bir gelişme var. Birazdan aktaracağız ama bir de gazete manşetlerine bakalım. Bu saat diliminde Türkiye Gazetesi ile devam edeceğiz. Türkiye Gazetesi manşetinde en

0: haklı isyan deniliyor. Emeksiz zenginliğe Bayraktar tepkisi. 3 saniyelik füze atışı için gençlerimiz haftada 80 saat çalışırken birileri emeksiz zenginleşme peşinde dedi Selçuk Bayraktar. Yargı ve emniyetin CHP'li belediyelerde patlayan yolsuzluklar, salgın gibi artan dolandırıcılık, gıdada fiyat şişirerek milleti soyanlar, kirli para aklamaya çalışanlar, çeteler, yasa dışı bahis vurgunları ve son olarak ifşa olan fon rezaleti gibi operasyonları halktan ve ülkenin gelişmesi için gecesini gündüzüne katan iş dünyasından tam destek görüyor. Türkiye'ye savunma sanayinde devletten kuruş almadan çağ atlatan Selçuk Bayraktar, Teknofest'te milletin duygularına tercüman oldu. Gençlerin Tuz Gölü'nün ortasında 3 saniyelik füze testi için haftada 80 saat çalıştığını anlatan Bayraktar, düzenbazlara dikkat çekti. Bunların hangisi dünyayı yeniden inşa edecek, umut olacak diye sordu Selçuk Bayraktar. Başkan Erdoğan açıklamaları da bakalım. Erdoğan, uzay birkaç ülkenin ganimeti değildir. Uzayda Türkiye'nin atmış olduğu ve atacağı adımlardan da bahsetti. Ve son bir haber aktaralım. CHP kurmayları bir kez daha rüyamızda görürüz. Büyükşehir korkusu. İstanbul ve İzmir AK Parti yolunda. Muhalefet 3 büyükşehri bir daha alamama korkusu yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu hafta AK Parti rozetini takması bekleniyor. Dengelerin değiştiği İstanbul'da da geri sayım sürüyor. CHP kurmayları ise muhalefet parçalı bir şekilde seçime girerse İstanbul, Ankara ve İzmir bir dahaki seçime alınamayabilir deniliyor. Askeri intikal sağlanacak Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin aktaracağımız haberlerden biri. Şimdi dedik ya az önce de önemli bir gelişme. Manisa'da ne yazık ki acı haber gelmişti. Soma'da 5 işçimiz oluşan göçük nedeniyle hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken 9 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İşletmenin genel müdürü Yavuz Burgut, genel müdür yardımcısı Aygün Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 9 zanlı Soma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorguların ardından şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimin işe tutuklandı. Şimdi fon soruşturması gündemimizde yer alıyor. Özellikle fon soruşturması için az önce Yeni Şafak gazetesinin manşetinde de okumuştuk. İade, haksız kazançların iadesi konusunda TMSF'nin hesapları var. Bu konuda gerekli adımlar da atıldı ve dün gecenin o sürpriz gelişmesi, önemli gelişmesi, Fatma Betül Sayankaya ve eşi yaklaşık 1.9 milyar 2 milyarlık o kazançlarını iade etmek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Peki savcılık ne dedi? Neler oluyor? Son duruma bakacağız. A Haber ekibinden Kadir Mercan bizlerle birlikte. Kadir, kolaylıklar dilerim. Türkiye günlerce bu gelişmeyi konuştu. Şimdi bir iade talebi söz konusu ama o talep gerçekleşti mi ya da nasıl gerçekleşecek? Hemen söz sana bırakalım.
1: Şimdi şununla başlayalım dilerseniz Gökhan Kurt. Adli boyutuna bakacak olursak aslında fon soruşturmaları kapsamında toplamda 95 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bir yandan da kazanç sahibi olan kişiler için bir hesap oluşturulmuştu. İki bankadan hesap oluşturulmuştu. Bu kapsamda da yine SPK bir duyuru yapmıştı. Yani isteğe bağlı bir şekilde haksız kazanç elde eden kişilerin bu haksız kazançları bu iki banka hesabına aktarabileceğini söylemişti. Konuyla alakalı olarak da açıklama da yapmıştı. SPK yapmış olduğu açıklamada isteğe bağlı iade hesaplarına ilişkin duyurusunda internet sitesinde yayınlamıştı ve duyuruda 6362 sayılı sermaye piyasası kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirildiği katılma payı satışları sonucunda fahiş kazanç elde edenlerden kendi isteği ve bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenler söz konusu taleplerinin karşılanabilmesi teminen her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına isteğe bağlı iade hesapları açılmıştır denilmişti SPK tarafından. Bu kapsamda dün akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış olduğu duyuruyu aslında Fatma Betül Sayan'ın ve eşi için bir başvuruda yaptığını bulundu ve bu başvuru kapsamında da şu açıklama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. İlgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorulan görüş doğrultusunda Başsavcılık TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına hesabına ödeme gönderilmesine izin verildi denildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından. Yani aslında biliyorsunuz ki tedbiren bu mal varlıkları dondurulmuştu. Evet. Bu hesaplara para aktarmak isteyen kişiler ilk önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir talepte bulunuyorlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu talep doğrultusunda bir karar veriyor ve o dondurulan tutar normal aktif hale geçiyor ve SPK'nın belirlemiş olduğu hesaplara o paralar yatırılıyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
0: Kadir Mercan'a notları için teşekkür ederim. Çok konuşmuştuk. Özellikle birkaç gündür de devam ediyor bu tartışmalar. Fatma Betül Sayankaya ve eşi yaklaşık o 2 milyar liralık kazancını iade etmek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. Bu da günün konuşacağımız başlıklarından biri. Şimdi gelelim bir başka önemli detayına. Fon soruşturması önemli ama aynı zamanda futbolda da devam eden bir soruşturma var. Hakemlere yönelik gerçekleştirilen soruşturmada çok tartışılan isimlerden iki isim daha vardı. Onlardan biri Yasin Kol. Hakem çıkarıldı. Mahkemece tutuklandı. MASAK raporu bu noktada devreye girdi ve yaklaşık Kol'un hesaplarına 135 milyon liralık şüpheli bir para akışı tespit edildi. Neler oldu? Hemen bakalım.
2: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik başlatılan soruşturma derinleşiyor. Türk futbolu üzerinde sistematik baskı ve şaibe oluşturulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 şüpheli tutuklanmıştı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel hakkında tutuklama talep ederek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Süper Lig hakemi Yasin Kol, şike ve teşvik suçlarından, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel ise resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada en dikkat çeken noktalardan biri hakem Yasin Kol hakkındaki MASAK raporu oldu.
1: Kamuoyuyla paylaşılan MASAK raporlarında Yasin Kol'un 2012 ve 2026 yılları arasında toplam işlem hacmi 134,6 milyon.
2: Hakem Kol emniyetteki ifadesinde bu para transferi kesinlikle bana ait değil sözleriyle kendini savundu. Kol yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerle yaptığı para transferleri içinde yasa dışı bahis de alakalı değildir. Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ifadelerini kullandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile yazışmaları da sorulan Yasin Kol, kritik maçlarda görüşümüzü alır cevabını verdi. Tutuklanan Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kol, maç yemeklerinde hesabın yardımcı hakem tarafından ödendiğini, daha sonra ise diğer hakemlerin kendi paylarını yardımcı hakeme gönderdiğini söyledi. Öte yandan Kol, yasa dışı bahis sitesine üyeliğinin bulunmadığını belirtti. Öte yandan Türk futbolunda 8 Mart operasyonu olarak bilinen tasfiye dalgasının da bir intikam ve baskı hamlesi olduğu dosyaya girmişti. 2022'de kadro dışı bırakılan ve TFF tahkim kurulunca görevlerine iade edilen hakemlerin 2024 yılında yeniden liste dışı bırakıldığı anlatıldı. Soruşturma dosyasındaki müşteki ifadeleri ise şantaj ve tehdit iddialarını gözler önüne serdi.
0: Şimdi bu bahsettiğimiz olay, yani hakemlere yönelik soruşturma da gazete manşetlerinde ilginç detaylarıyla yer alıyor. Akşam gazetesine bir bakalım. Akşam gazetesinde Süper Lig hakemine şikeden tutuklama. Düdük çaldı, para geldi. Yasin Kol'un birlikte maç yönettiği kişilerle para trafiği içine girdiği, para transferlerinden 40'ının Santra'dan sonra yapıldığı tespit edildi. Birlikte görev yaptığı hakemlerle maçlardan 3 gün önce ve 2 gün sonrasında para trafiği tespit ediliyor. Transferlerden 40'ı maçın başlamasının ardından yapılıyor. Bu kişilerden Kol'a 218 bin lira gelirken Kol'dan da aynı isimlere 853 bin lira gönderiliyor. 50 hesap var, 41 farklı IBAN'a da sahip. Bu da düdük çaldı, ardından para geldi. Akşam gazetesinin manşetinden aktaracağımız haberlerden biriydi. Şimdi depreme karşı hazırlıklı mıyız sorusunun yanıtı hayır. Kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Depreme karşı alınabilecek tek adım kentsel dönüşüm. Ama kentsel dönüşüm de sorunsuz devam etmiyor. İstanbul Kağıthane'de kentsel dönüşüme girmesi için karot örneği alınan bir binanın ardından aile kaosu çıktı sayın seyirciler. İddialara göre binada yaşayan ve o binaya 48 sene önce gelin gelen bir kadın evratta sahtecilikle haberi olmadan eşinden boşandı ve binadaki hakkını tamamen kaybetti. Gidecek yer bulamayan kadının evinde yıkımı durdurma kararına rağmen suyu da kesildi.
3: Bak böyle biriktiriyorum, bak hep komşular gel, bak burada var, bak bak bak bak. Bak görüyorsun, bak tuvaletin halini, bak şey görüyorsun bak.
4: Evine bidonlarla su taşıyor çünkü musluklarından su akmıyor.
5: Su ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz?
3: Etrafındaki komşulardan alıyorum.
4: Nedeni mahalledeki su kesintisi değil. Yaşadığı apartman kentsel dönüşüme girdi. Sonra mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Ama buna rağmen suyu kesildi.
6: Burada elektrik yok. Su yok, doğalgaz yok. Komşularının evinde banyo yapmaya gidiyor. Günah, yazık. İnsanlık dışı bir şey bu.
4: İşin arkasındansa akıl almaz bir aile kavgası çıktı.
3: Görümcelerim yapıyor işte. Onlar uğraşıyorlar ki beni çıkarmak için.
7: Bunlar hepsi işbirlikler. Sahtekarlıkta iki kere topu kaçırdı kardeşlerim.
4: İstanbul Kağıthane'deki bu apartman aslında bir aile apartmanı ama iddia o ki bazı aile üyeleri mirasın daha az bölünmesi için hem gelinlerine hem de kız kardeşlerine oyun oynadı.
3: Görümcelerim, kaynarım, bunlar plan kuruyorlar. Gelip kimliğimi çalıyorlar. Burada da evraklar geliyor gidiyor, ben hiç haberim yok. Kimliğim kayboldu ama arıyor benim küçük kızım, benim adam. Diyor ki diyor kızım diyor, bak diyor anneni boşadım diyor. Ben şu.
5: Geçtiğimiz yıl Hüsnüye Karaman'ın evinden iddiaya göre zorla karat örneği alındı. Daha sonra da Hüsnüye Karaman ve görümcesi diğer aile üyelerini dava açtı. Ve sonrasında da yıkımı durdurma kararı çıktı. Ancak ona rağmen Hüsnüye Karaman'ın bir aydır ne suyu var ne doğalgazı var.
3: Üç görümcem saldırdı bana. Lan köşelerini, şuralarını, her tarafını kırdılar, döktüler.
7: Ve mahkeme halen devam ediyor. Ne istinaden kestiler?
3: Bunlara koyuyorum böyle çamaşırları. Aha. Alıyorum, götürüyorum. Komşulardan yıkıyorum.
5: Hüsnüye Karaman'ın yaşadığı mağduriyet öylesine büyük ki komşuları neredeyse her gün kapısına su getiriyor. Sırf evindeki temizliği ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilsin diye.
8: Banyosunu yapamıyor. Yani çamaşırını yıkayamıyor. Her şey suyla, tuvalete lazım, mutfağa lazım. Yani taşıma suyuna değirmen dönmez.
4: İddiaların odağındaki kardeşler telefonlarımıza cevap vermedi. Dönüşümü üstlenen Mücahit ise haberi olmadan miras hakkının elinden alındığını savunan Karaman'ı suçladı.
9: Oturmaya çalışan işgalci, herhangi bir tapu sahibi falan değil. Ha, kendi aralarındaki husumetten kaynaklanıyor.
0: Şimdi bir bina düşünün. Dışarıdan adeta bir kale gibi, içerisinde ise labirent gibi, bir yerden bir yere gitmek bir hayli zor. İlginç bir mühendislik hikayesi ama tabii binada yaşayanlar bu durumdan şikayetçi değil. Bakalım.
10: Gelenlerin kafası karışıyor çünkü girişi bulan çıkışı bulamıyor. Katlara çıkabilen dairesinin kapısını arıyor.
11: 7 senedir kuryeyim ben. Tabii çok tuhaf binalara girip çıktık ama ilk defa böylesini gördüm.
10: İstanbul'un labirent apartmanı girenleri pişman ediyor.
12: Kartal'da bulunan bu binaya girdiğinizde girişte herhangi bir asansör veya bir daire kapısı yok. O yüzden biz şu anda yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıktığımızda da bir asansör var mı diye bakıyorum şu anda. Herhangi bir asansör yok. Tıpkı böyle bir kuleye çıkar gibi çıkmaya devam ediyorum. Hala karşımda herhangi bir asansör veya daire yok. Çıkmaya devam ediyorum. Tam bu noktada bir asansörle karşılaşıyorum aslında. Asansörü çağırıyorum. Aslında ben merdivenle dakikalarca yukarı çıktım ama şu anda birinci katta olduğumu gösteriyor asansör bana. Asansöre biniyorum ve asansörde dördüncü kata basıyorum. Herhangi bir şekilde 3. kat veya 5. kat yok. Asansörün katları 1, 2, 4, 6 ve 7 olarak devam ediyor. Şimdi 4. kata geldim. Kapıyı açtığım zaman burada da herhangi bir daire kapısı olmadığını görüyorum. Yine aynı şekilde ilerlediğimde sadece yangın çıkışı olduğunu düşündüğüm bir yer var burada. Ama aslında burası yangın çıkışı değil. Asansörden indikten sonra dairelere gidebilmek için yine bu kapıdan geçmek gerekiyor.
13: Buradan geliyorsunuz.
12: Bunu böyle açıyoruz.
13: Daire girişlerimiz.
12: Daireler böyle, balkonda hepsi tamamı. Kendi evinize girmeniz için kaç kapıdan geçmeniz gerekiyor?
14: İki kapıdan geçmem yeterli.
12: Bir de daire kapısı var.
14: Daire kapısı 3, tamam.
10: Surlar Apartmanı'nda daireler 41 numaradan başlıyor, 75'e kadar devam ediyor.
12: Sıfıra basıyorum çünkü girişe gideceğim.

0: Şimdi sıfıra bastım çünkü girişe geri geldiğimi düşünüyorum. Ancak kapıyı açtığımda çıkış kapısı burada değil. Burada sadece bizi demir bir kapı karşılıyor. Çünkü çıkış burada değil. Çıkış için de merdivenlerden tekrar yukarı çıkmam gerekiyor. Posta kutularının olduğu yere, yani aslında ilk başladığım yere, çıkışa geri geliyorum.
1: Bu ilginç yapı 1980'lerde yapılmış. Projeyi çizen firma Surlar Apartmanı'ndan sonra Türkiye'den çekilmiş. Binada yaşayanlarsa labirent gibi koridorlardan şikayetçi değil.
2: Arkadaş bile yolunu zor bulduğuna göre.
0: Hırsız hiç bulamaz.
2: Yani kesinlikle.
3: Sabah Ajansı etiketimiz gün nasıl başladı? Sizlerden gelen düşünceleri, görüşleri ve yorumları alıyoruz. Dün bir izleyicimizden gelen mesajdı. Neden sadece İstanbul'daki trafik yoğunluğundan bahsediyorsunuz? Ankara'da da aynı sorunu yaşıyoruz demişti. Peki Ankara güne nasıl başladı? Bugün o sorunun yanıtına bakalım. Hemen Ankara'ya kameralarımızı çevireceğiz. Burcu Özduru bizi bekliyor olacak. Burcu'yla Ankara trafiği, İstanbul trafiği kadar yoğun mu? O sorunun yanıtına bakalım. Burcu günaydın. İzleyicilerimiz bize soruyor. Neden hep İstanbul trafiğinden bahsediyorsunuz? Ankara trafiğinde her şey yolunda mı diyor. Peki gerçekten Ankara'da nedir durum?
4: Günaydın Gökhan Kurt. Aslında İstanbul gibi başkent Ankara'da bir hayli trafik yoğunluğu var. Aslında yaz aylarında o trafik yoğunluğunu görmek pek mümkün değildi. Ancak okulların açılması ile birlikte başkentte de trafik yoğunluğu bir hayli artmış durumda. Bizler şu anda başkentin trafik yükünü çeken noktalardan birindeyiz. Konya yolundayız kameraman arkadaşım Serkan Öztürk ile birlikte. Aslında bu noktada da çok yoğun bir trafik olduğunu görebiliyoruz. Yayınımıza başlamadan önce araçlar aslında hiç hareket etmiyordu. Sürekli dur kalk yaparak ilerlemek zorunda kalıyordu. Burası İncek, Ahlatlıbel, Gölbaşı tarafından gelen araçların Kızılay istikametine gittiği önemli güzergahlardan biri. Tabii biliyoruz Kızılay Ankara'nın en önemli noktalarından biri. İşine ya da okuluna gitmek isteyenler önce Kızılay'a gider ve o noktadan hareket ederek işlerine, okullarına giderler. Bu noktada da araçlar Kızılay istikametine doğru hareket ediyor. Bu noktada ifade ettiğimiz gibi yayınımıza başlamadan önce daha yoğun bir trafik vardı ve okul servislerini görebiliyorduk. Toplu taşımaları çok fazla göremiyoruz şu an araç trafikte ve binek araçların oldukça fazla olduğunu görebiliyoruz. Elbette yoğunluk sadece bunlarla sınırlı değil, Konya yoluyla sınırlı değil. Başkentin önemli güzergahlarında sabah saatleriyle birlikte araç yoğunluğu da oldukça artıyor. Turgut Özal Bulvarı yine Konya yolu gibi aslında başkentin en önemli güzergahlarından biri. Bu noktada da trafik yoğunluğu oldukça dikkat çekiyor şu anda. Haritaya baktığımda Keçiören ve çevre güzergahlarda da kent merkezine doğru gelen araçlarda da yine yoğunluk söz konusu. Özellikle sabah saatlerinde bu güzergahı kullanan sürücülerimiz için de yine uyarıda bulunalım. Alternatif yolları kullanmalarında fayda var. Diğer tarafta ise Kızılay çevresine baktığımızda buranın Ankara'nın en önemli ulaşım merkezlerinden birinin olduğunu ifade ettik. Sadece özel araçlar değil otobüsler, dolmuşlar, toplu taşımalar ve yine araçlarda sabahın erken saatinde bu noktada yoğun bir trafik oluyor elbette. Tabii okulların açılmasıyla bu yoğun trafiğin arttığını ifade ettik. Bizler de kameraman arkadaşım Serkan Öztürk ile birlikte başkentin trafik yoğunluğunun yükünü çeken en önemli noktalardan birinde yayınımızı gerçekleştirdik. Konya yolunda gerçekleştirdik yayınımızı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Gökhan Kurt.
3: Burcu Özduru'ya notları için teşekkür ederim. Ankara'daki trafik durumunu ekranlara getirdik. İstanbul'da %60'lara dayanmış bir trafik yoğunluğu var ama bir de havanın durumuna bakacağız. Havanın durumuna baktığımızda ise önceki günlerden farklı bir tablo var. Özellikle geçtiğimiz hafta bir hayli soğuk günleri yaşamıştık. Hatta kış erken mi geliyor diye sorarken hayır, bu kez yaz yüzünü göstermeye başlıyor. Çünkü yurdun batısında dahil olmak üzere büyük bir kısmında yağışlar artık etkisini kaybetti. Sadece şu dakikalarda Aksaray ve civarında yağışların olduğunu söyleyeyim. Yine Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Şırnak ve civarında, biraz daha yukarı doğru Erzincan ve Erzurum hattında yağış var. Ancak yurdun genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye başlıyor. Artık pastırma yazını yavaş yavaş göreceğiz ve hissedeceğiz. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20-21 derece olacak. Güneş yüzünü gösteriyor ama özellikle İstanbul'da cumartesi günü hava sıcaklıkları 25-26 dereceye kadar çıkıyor. Yine aynı şekilde İzmir'de 30 dereceyi göreceğiz. Ankara ise bu kadar hızlı ısınmayacak. Orası 21-22 derecede kalmaya devam edecek. Yani baktığımızda yazın son günlerini yaşamak isteyenler için güzel bir hafta başlıyor. Özellikle hafta sonu plan yapacaklar için şimdiden duyurulur. Ama geçtiğimiz haftalara baktığımızda ardı ardına neredeyse 10 gün boyunca hiç ara vermeden yağan yağışlar vardı yurdun batısında. İstanbul'da etkili olan bu yağışlar tabii ki kurak günlerin ardından baraj

0: Özellikle baraj havzalarının ne kadar düştüğüyle çok alakalı. Özellikle İstanbul'un en büyük barajları Terkos ve Ömerli havzaları daha geniş ve kapasiteleri daha yüksek. Bunların üzerine yağışların daha uzun süre kalması, yağış dolulukları çok daha fazla arttırıyor. Diğer barajlardaki kapasiteler biraz daha düşük.
1: Bazı barajlarsa kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Kazandere ve Pabuçdere barajında doluluk oranı %20'nin altına indi.
2: Etsiz köfte olur mu? Artık bu sorunun yanıtı evet. Çünkü dolandırıcılar bize köfte diye bambaşka şeyler yedirmişler. Yapılan denetimler o az önce söylediğimiz gibi köftenin içerisindeki hileyi de ön plana çıkartıyor. Izgara köftelerde normalde sofralarımıza aldığımız köftelerin içerisinde et yerine bakın neler var.
3: En hileyi kaldıran üründür ki.
4: İçinde bulgur var, kıyma yok kesinlikle.
5: Sıcak servis ve yoğun baharat bütün ayıpları kapatabilir.
6: Adı köfte ama içinde sağlıklı et yok. Sakatat, taşlık ve et atıklarıyla dolu. Üstelik ne görüntüsünden ne de tadından anlaşılıyor.
7: Bize ne yediklerini bilmiyoruz. Domuz eti mi yiyoruz, at eti mi yiyoruz?
8: Atıyorum şu yağımız, bunu atıyoruz. Bakın şimdi makineden çıkacak kıymayı seyredin. Arkasından tavuk taşını atıyoruz. Görüyor musun kıymanın rengini? Diyeceksin ki mis gibi köfte kokuyor bak. Yalan mı?
9: Zaten köfte harcı olayı bitirdi.
8: Bitirdi. Bunda hiçbir şey anlayamazsın. Dersin ki aa buram buram köfte kokuyor. Ama ne yiyorsun sen? Yağ yiyorsun. Tavuk taşlığı yiyorsun.
9: Alt taraftaki gerçek köfte, üst taraftaki ise bizim yaptığımız sahte köfte. Bakarak anlamak mümkün olmadığı gibi tadarak anlamak da mümkün değil. Çünkü içerisine bol baharat, hatta et tadı veren aromalar katılıyor.
10: Bu gerçek gibi duruyor, bu sahte gibi duruyor.
9: Tam tersi desem.
10: Şaşkınım, bilmiyorum.
5: Mevzuatta sınırları çok net çizilmiş. Yasal sınırlara uygun hazırlanmalıdır. Yoruma dayalı değildir. Köfte içerisine kullanılan yağ miktarı %25'i geçemez. Ve yasaların izin verdiği bileşenler harici ilave edilen bileşenler uygunsuzluk kapsamında değerlendirilir.
6: Yasal sınırlar belli ama bazı uyanıklar buna uymuyorlar.
8: Şimdi o tatlandırıcıyı hangi ete koyarsan koy, sen yerken diyorsun ki ne kadar güzel bir et. Halbuki kimyasal yiyorsun.
11: Tadı baharattan dolayı değişebilir, anlayamayabiliriz.
8: Evet. Bunun kilosu 200 lira, bunun kilosu 100 liradır. Bugün dana karkas 650 lira. Kemiğini çıkarttığın zaman 800-810 lira maliyet olur. Buna daha işçiliğiydi, sigortasıydı, kirası hepsi hariç. Yani 720, 800 lira, 850 lira köfte dendiği zaman bir orada duracaksınız.
5: Yasal mevzuat gereği menülerde ürünün içeriğinde çoktan aza doğru içindekiler kısmı yazmak zorundadır. Formülünde de belirtilmemişse mutlaka Ali 174 Gıda İhbar Hattı'na bildirilmelidir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Şimdi fiyatlara bakalım, tezgahlara bakacağız ama bu kez ayçiçeğinden bahsedeceğiz. Şimdi ayçiçeğinden hasattan iyi haberler geliyor. Rekolte bol, vergi indi, sıra etikette. Şimdi en önemli soru bu etiket sorusu. Türkiye'nin mutfağında en fazla kullanılan yağlardan ayçiçeği yağında yeni sezon hareketliği başladı. Adana'da Temmuz ayında start alan hasat Trakya başta olmak üzere diğer üretim bölgelerinde de devam ediyor. Geçen sezon kuraklık ve olumsuz hava şartları sebebiyle gerileyen üretim bu yıl yağışların da desteğiyle yeniden yükselmesi bekleniyor. Özellikle vergi %12'ye düşürüldü. İthalat vergisi de Ticaret Bakanlığı yağlık ayçiçeği tohumunun ithalatında hasat döneminde uygulanan %20 gümrük vergi bu yıl 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026 itibariyle %12 olarak açıkladı. Baktığımızda hasatta ise rekoltenin %20 ile %25 fazla olması bekleniyor. Vergi indi, hasat fazla, rekolte yüksek. Peki fiyat düşecek mi? İşte o soruya çok da olumlu bir yanıt veremiyoruz. Türkiye'de bir şeyin fiyatı yükseldikten sonra bir daha kolay kolay aşağı inmediğini de görüyoruz. Umut ederiz ki ayçiçek yağında tam tersi bir tablo olur. Onu da ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Ama gelin bir de piyasalara bakalım. Haftanın ikinci iş gününde piyasalarda tablo ne? Özellikle fon soruşturması etkisini geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da çok net bir şekilde yaşamıştık. Bu kez nedir dediğimizde özellikle düşük gelen beklentilerin altında gelen enflasyon rakamları, faiz indirimlerine yeniden başlanabileceği beklentisi, savaşların en azından birazcık birazcık daha etkisini yitirmesi, Babülmendebe

0: Yemen'in kontrolüne geçtiği iddiası piyasaları biraz rahatlatmış durumda. Dün Borsa İstanbul'da %1,42'lik bir yükseliş vardı. 12.443 puanla yeni güne başlayacağız. Dolar TL'ye bakalım. Dolar uluslararası piyasalardaki en yüksek seviyelerine gelmiş durumda. Euro ise 17 ayın en düşük düzeyinde. 49 lira 17 kuruş dolarda şu an hafif bir yukarı yönlü hareket var iç piyasada. Uluslararası piyasalarında etkisini tabii göreceğiz burada. Euro 55 lira 19 kuruş ama Euro uluslararası piyasalarda 17 ayın en düşük düşüğüne geriledi. Özellikle İspanya ve Fransa riskleri Euro üzerinde baskıyı arttırmış durumda. Bir de altın fiyatları diyelim. Altın güne nasıl başladı? Altına düşüş var. 4.124 dolardayız. İç piyasaya bakalım, gram altında tablo nedir dediğimizde ise 6.518'e geldik gram altında. Gümüş fiyatları yılın en çok kaybettireni. 60 dolar sınırındayız. %1'lik bir düşüş var. 60 dolar 57 sent ve petrol fiyatlarına baktığımızda ise tabloda yatay seyir devam ediyor. Tam 100 dolar sınırındayız. 100 dolar 72 sent. Beklenen o düşüş ya da beklenen rahatlama henüz petrol fiyatlarında söz konusu değil.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Halkbank. 2020 yılının başlarıydı. Çin'den gelen bir haberle dünya sarsılmıştı. Koronavirüstü. Aslında ne olduğu tam olarak anlaşılamadı. Önce İran'a, oradan İtalya'ya, ardından tüm dünyaya yayıldı ve milyonlarca insan etkilendi. Hepimiz etkilendik. Şimdi bu salgının ardından bir başka endişe var. Veba salgını mı? Neden böyle bir salgın endişesi yaşıyoruz? Çünkü Rusya'dan gelen haberler endişeyi arttırmış durumda. Sibirya'da bir laboratuvarda yaşanan bir kaza sonucunda veba virüsünün, değiştirilmiş bir virüsün sızdığı iddiası var. Bu olayla baktığımızda laboratuvarda çalışan bir kişi hayatını kaybetti. Bir kadın. 197 kişi karantinada ama Rusya tarafı diyor ki panik yapacak bir durum yok diyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da biz bu gelişmeleri yakından izliyoruz dedi ama sorun şu: sızdığı iddia edilen o veba virüsü akciğer vebası. En ölümcül tür. Ve bu havadan damlacık yoluyla bulaşıyor. Çok kolay bir şekilde bulaşma imkanı var. İnsanlık tarihinde 3 veba salgını yaşadık ama en son salgın 1348 ve 1352 yılları arasında yaşanmıştı ve Avrupa'daki nüfusun %30'uyla %50'si hayatını kaybetmişti. Tabii ki teknoloji gelişti, artık önlemler var, aşılar var ama yine de Rusya'dan gelecek haberler yakından takip edilmesi gerekiyor ki bu haberleri Beyaz Saray bile yakından izliyor.
2: Ölümcül bakteri laboratuvardan sızdı. 197 kişi karantinaya alındı. Rusya'daki veba araştırma merkezinde çalışan bir personelin ölümü Moskova'yı alarma geçirdi. Olası bir salgına karşı 5 hastanenin kapatıldığı Sibirya'da veba paniği yaşanıyor. Sibirya'nın Irkutsk bölgesindeki sağlık yetkilileri bir laboratuvar çalışanının vebadan ölmesinin ardından yaklaşık 200 kişiyi karantina altına aldı. Moskova'dan henüz iddialara ilişkin resmi bir doğrulama gelmezken komşu Buryatya Özerk Cumhuriyeti Başkanı Alexei Tisteno, kadın personelin türü bilinmeyen bir veba hastalığından öldüğünü açıkladı. İddiaya göre hayatını kaybeden personel test için örnek toplarken canlı bakteri üreten bir tüpü yanlışlıkla kırdığını söylemişti. Şiddetli satüre belirtileriyle salı günü hastaneye kaldırılan kadın solunum cihazına bağlandı ve perşembe günü de hayatını kaybetti. Rus yetkililer olası bir veba salgınına karşı 5 hastaneyi kapatırken yaşanan kriz dünyanın da yakın takibinde. Rusya'nın yanı başındaki Avrupa Birliği'nin yanı sıra ABD de teyakkuza geçmiş durumda.
3: Eğer öyle bir şey dışarı sızarsa hızla yayılabilir. Bu yüzden durumu yakından izliyor ve takip ediyoruz.
0: Çok tartışılacak bir araştırma, 600 milyon kişi incelendi. Evlilik ömrü uzatıyor. Şu araştırmalara göre boşanmış kişilerde erken ölüm riski evlilere göre %30, hiç evlenmemiş kişilerde ise %24 daha yüksek. Boşanmak kadınların kalbini vuruyor, en çok kadınları etkilediğini iddia ediyor bu yapılan araştırma. Şimdi bir de sosyal medyaya gelelim. Sosyal medyada o akımlar, o videolar hepsi daha çok gençler üzerinden yapılan bir tartışma ama iş sadece gençlerle sınırlı değil. İlerlemiş yaştaki insanlar da sosyal medyadan çekmiş oldukları videolarla o akımlara takılabiliyorlar, akımlara katılabiliyorlar ama uzmanlar uyarıyor. Bu videolar, bu çekilen akımlar toplumsal hayatı derinden etkiliyor.
4: Büyükte nedenini

0: Telefon düşmüyor ama çocuklara tutturmak istemiyorlar.
1: Kendilerinden vazgeçmiş, hayal dünyasına kapılmış bundan dolayı yani.
2: Gençlerin çoğu sosyal medyada içerik ve paylaşım yapıyor. Son zamanlarda yetişkinler de yapmaya başladı.
3: Günümüzde yaşlılar da ileri yaştaki insanlar da tıpkı gençler gibi sosyal medyada var olmaya başladılar.
2: Kimi çektiği videoları paylaşıyor, kimi canlı yayında takipçileriyle sohbet ediyor. Kimisi de gençlerin akımlarına dahil oluyor.
4: Bazen para kazanmak için, bazen de herhalde artık emekliler işleri yok. O sebeple sosyal medyada vakit geçirmeye başladılar.
5: Çünkü insanların artık çok vakitlerini geçirecekleri yerleri yok, sosyal alanları ve bunu sosyalleşmeyi sosyal medyadan sağlamaya çalışıyorlar.
3: Bu da oldukça aslında nesil farkını ortadan kaldırdı ve gençler kendilerini örnek alabilecekleri yetişkinleri bulamaz hale geldiler.
6: Kuşaklar doğum yıllarına göre farklı isimlerle anılıyor. 1965-1980 arası doğanlar X, 1981-1996 arası doğanlar Y, 1997-2012 arası doğanlar Z kuşağı olarak adlandırılıyor. 2010'lu yıllardan itibaren doğanlar için Alfa, 2025 sonrası doğanlar içinse Beta kuşağı tanımı kullanılıyor. Ancak mesele yalnızca gençlerin sosyal medya kullanımı değil, özellikle X ve Y kuşağından bazı kullanıcıların da canlı yayınlarda hakaret ettiği, para kazanmak uğruna aile ve toplum değerlerini hiçe sayan içerikler ürettiği görülüyor.
7: Gitgide de daha çok kötüye gidiyor.
1: Sosyal medyada vakit geçirmek hayali bir üründür.
0: Bir kitle var, neyi özendiklerini bilmiyorum ama yani gidişat çok farklı bir yerlere, sapkınlıklar çok normalleştiriliyor artık.
6: Hal böyle olunca sosyal medyadaki olumsuz içerikler nedeniyle sık sık eleştirilen gençler hakkında akıllara şu soru geliyor.
3: Peki gençlere haksızlık mı ediyoruz? Evet, gençlere haksızlık ediyoruz. Çünkü gençler tamamen hiçbir şekilde yetişkinlerin sözlerini değil davranışlarını duyarlar. Biz onları istediğimiz kadar nasihat edelim. Onlar bizim davranışlarımızı görecekler ve örnek alacaklar.
7: Gençleri ezmek de o kadar doğru bir şey değil.
0: Her şey normal gösterilmeye çalışılıyor ama öyle değil hayat. Gerçek öyle değil yani.
1: Orta yaşlı insanlar sosyal medyadan vazgeçmeli. Orta yaşlı insanlar bunlara çok güzel bir örnek olması lazım yani.
8: Ve gecenin maçı. A Milli Futbol takımımız Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
9: İlk düdük milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Di Lorenzo karşısında. Destek de geldi. Aral bıraktı. İsmail aldı. Pasını verdi. Şimdi uzaklardan bir vuruş Donnarumma. Ozan Kabak'ın vuruşu Donnarumma uzanarak çıkarttı dışarı. Barella baskı var İsmail'den. O baskıya Yunus da katıldı. O baskı sonuç verdi. Ferdi aldı. Orada İsmail yüksek. Şimdi Yunus bıraktı İrfan Can'a. İrfan Can içeri doğru gol pozisyonu Donnarumma. Offside da yok. Çok iyi pozisyondu. İyi geldi milli takımımız yine. Stoney. Bir kez İtalyanlar bütün hatlarıyla bizim yarı sahamızda. Sağda Vergara. Top hala kendisinde. Di Lorenzo desteğe geldi. Orta kale sahamıza. Tehlikeli pozisyon. Top ağlarımızda. 26. dakika. Scamacca topu ağlarımıza yolluyor. Çok vermedik bu pozisyonları. Ama işte bir kere verdiniz mi değerlendiriyor adamlar. Ama
10: ortaya müsaade var. Dönen topu mümkün olduğu kadar bizim vurmamız lazım. Seken topu. Scamacca ki santrofor. Vuruş kalitesi de yüksek.
9: Ve ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı Marçinyak. İtalyanlar başladı. Uğurcan'dan yine Aral'a doğru. Aral'ın önünde kaldı top. Aral sıyrıldı Donnarumma'dan ama çizgide de tutabildi. Destek lazım şimdi. Aral Şimşir. Aral kendisi son çizgide. Köşe vuruşu bizim. Maldini ile geliyor şimdi İtalyanlar. Pio Esposito, Dumbia, aman Dumbia, aferin Uğurcan, bravo Uğurcan. Yunus, Zeki top istiyor ısrarla, şimdi Zeki aldı, Zeki, Ferdi, İsmail yüksek bıraktı, Yunus. Yunus gidiyor, pasını da verdi. Şimdi

Kalenin ortası. Vuruşu topa gol! Gol, gol, gol Aral! Aral'ın golüyle skora dengeyi getirdik. Aral Şimşir 1-1 oluyor skor. Bologna'da Aral Şimşir'in golü skora dengeyi getiriyor. Yunus bıraktı, Zeki asisti yaptı. Aral Şimşir son dokunuşu, son vuruşu yaparak skora dengeyi getiren golümüzü kaydetti. Pio Esposito az önce oyuna girmişti. Serbest vuruşu kullandı İtalya. Kafa vuruşu bomboş. Yani çok çabuk yedik golü evet. Hocam. Yani biraz götürebilsek şöyle. Bartu ve Ozan. Ozan'ın pası. Yunus bir kez daha koşuyor savunma arkasına. Yunus bekledi desteği. Şut son anda Donnarumma. Salih Özcan vurdu, Donnarumma çıkarttı. 78'de Salih ile yaklaştık gole. Mancini. Fratesi Kayode. Dumbia'ya doğru. Dumbia söktü topu. Dumbia. Pio Esposito pozisyon aldı. Dumbia. Dumbia. Şimdi Romano vurdu. Maalesef. Maalesef gol. Maalesef. Pio Esposito yine attı. 87. dakika. Maldini. Dumbia'ya ara pası. Dumbia. Dumbia gidiyor. Dikten sekti ama Uğurcan. Son düdük Simon Marçinyak'tan. Bologna'da, Dellara'da İtalya 3-1 kazanıyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Fon krizi, sermaye piyasası kanununda değişiklik çalışmalarını hızlandırdı. Yeni düzenleme ile erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemi kurulacak. Fon yatırımcılarının korunmasına yönelik yeni mekanizmalar oluşturulacak. Sermaye piyasalarında ekstra sıkı denetim mimarisi kurulacak. Hata yapanlara verilen cezalar katlanarak artacak. Alternatifli yürütülen çalışmalar olgunlaştırıldıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi, hep bilirdim.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
7: Ayy.

0: fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: bölgesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep bilir.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Reklam.
5: A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
7: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber.

Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına...

0: Günaydın. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. Faruk abicim günaydın.
1: Günaydın.
0: Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi misiniz?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Sizi gördüm, daha iyi oldum. Hı. Güzel bir gün olsun inşallah, i̇nşallah. Hepimiz için. Gündem yine bildiğiniz gibi çok yoğun. Hemen ekranda da var son dakika bilgisi. Onun detaylarıyla bir başlayalım. Mersin'de 3 belediyeye yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunun detaylarına bakacağız. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 16 şüphelinin tutuklandığı bilgisi var. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi adliyeye sevk edilmişti. Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve aynı belediyeden 5 şüpheli tutuklanırken bir şüpheli ise ev hapsi verilmiş durumda. Mezitli Belediye Başkanı Tuncer ve aynı belediyeden 9 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kimsenin parası değil. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 36 şüphelinin adliyedeki işlemleri ise sürüyor. Şimdi bir yandan da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma var. Bu kapsamda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki onlar kim? Detaylar neler? Telefon hattında muhabir arkadaşım Tayfun Er hazır. Günaydın, hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
2: Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Gözaltı sayısı toplam 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 46 kişi gözaltında, 2 kişi şu anda aranıyor. Tabii Bayraklı Belediyesi'nin Baybel anonim şirketine operasyon düzenlendi. Yapılan öncesinden yapılan değerlendirmeler sonucunda da işte gözaltılar geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçları kapsamında Bayraklı Belediyesi ve iştiraki olan Baybel AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyonun yapıldığı bildirildi. Tabi Sayıştay Başkanlığı'nca 3 Ocak 2025 tarihinde Baybel AŞ'ye yönelik gerçekleştirilen bazı ihale doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı, kamu zararına neden olduğu yönünde tespitler bulunmuş. Tabi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mali suçlarla mücadele ve istihbarat şube müdürlüklerince yürütülen operasyon kapsamında Bayraklı Belediyesi Başkanı, eski Başkanı Serdar Sandal'ın liderliğini yaptığı değerlendirilen Baybel Aşağı Yönetim Kurulu Başkanı Berk Uysal, belediye çalışanları ve firma sahiplerinin de içinde olduğu, içerisinde yer aldığı yapılanmanın emir komuta zinciri içerisinde ve süreklilik arz edecek şekilde hareket ettiği yönünde tespitlerde bulunuldu. Tabi Baybel AŞ tarafından bazı gerçekleştiren ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu, tekliflerin çoğunlukla aynı firmalardan alındığı, hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı, Baybel AŞ tarafından firmalara yapılan bazı ödemelerin daha sonra Baybel eski başkanı Berk Uysal, kardeşi Halil Ulusal ve önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal'ın hesaplarına aktarıldığı, masa hareketleri üzerinden tespit edildiği ifade ediliyor. Yapılan mali incelemelerde 2023-2024 yıllarında toplam 20.085.188 lira kamu zararının oluştuğu, Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4.625.400 lira rüşvet niteliğinde ara gönderildiği yönünde tespitlerde bulunulmuş. Tabi soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında 6 Ekim 2026 günü saat 06 itibariyle İzmir merkezli olarak İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

0: edildi. Operasyon sonucunda 46 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. Şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuş ve aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini söyleyebiliriz. Toplamda işte başta Serdar Sandal olmak üzere toplam 46 kişi şu anda gözaltında. 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Tabii Bayraklı Belediyesi'ne yapılan operasyon oldukça önemli. Gözaltına alınan kişilerin arasında tabii farklı belediyelerde eskiden çalışmış kişiler de var. Biz gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfuner, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ankara'da korkunç bir olay yaşandı. Bir otelin 6. katından park halindeki otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Büyük bir gürültüyle otomobilin üzerine düştü, ağır yaralandı.
3: Yukarıdan nasıl düştüğünü de bilmiyorum ama öğrendiği kadarıyla 4. kattan aşağı düşmüş.
2: Korkunç olay saat 17 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Sezenler Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde 3,5 aydır tek başına konakladığı belirtilen Nazlı Gülge, 6. kattaki odasının penceresinden caddede park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.
3: Dışarıdan yüksek bir ses duydum. Dışarı çıktım, baktım. Akabinde aracın üstünde yatan bir bayan gördüm. 25-26 yaşlarında. Hemen içeri gidip telefon alarak 112'yi aradım. 112 ekipleri 10 dakika içerisinde gelip yaralıyı alıp gittiler.
2: Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Nazlı Gülge'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
3: Hayattaydı, canlıydı. Ufak tefek hareketler yapıyordu ama durumu iyi değildi yani.
2: Düşmanı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Yine Ankara'dan bir haber. Bir iş yeriyle önünde bulunan iki otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı. Bir şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
2: Bir iş yeriyle önünde bulunan otomobillere silahlı saldırı düzenleyen 6 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Olay geçen perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. Sabah iş yerini açmak için gelen vatandaş, camda ve dükkan önünde bulunan otomobillerde kurşun izleri olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede boş kovanlar bulundu. Asay Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amiri ekipleri, olay öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildiği anlaşıldı. Ekiplerin çalışması sonucu saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerde olayda kullanılan otomobil tespit edildi. Yapılan operasyonda saldırıyı düzenleyen, olay sırasında otomobili kullanan ve saldırının azmettiricisi olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 kişiden 5'i tutuklanırken bir şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
1: Hakemler soruşturmasında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Türk futbolunu derinden sarsan soruşturmada Yasin Kol hakkında MASAK raporunda 135 milyon liralık şüpheli para akışı tespit edildi. Yasin Kol'un mahkeme ifadesi de ortaya çıktı. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Mustafa Kadir Mercan hazır, bizi bekliyor. Kadir, günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
4: Hoş bulduk Cansın Elveci. Bizler de iyi sabahlar, iyi yayınlar dileyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen hakemler soruşturması kapsamında tutuklu sayısı iki ismin de tutuklanmasıyla birlikte 7'ye yükselmişti. Bu kapsamda Yasin Kol'un da dün itibariyle MASAK raporu ortaya çıkmıştı. Şimdi MASAK raporuna detaylı bakacak olursak aslında 2012 ile 2026 yıllarında 5978 işlemde 62,5 1,5 milyon TL bir para girişi olmuş Yasin Kol'un hesabına ve 72,1 milyon TL de bir para çıkışı olmuş. Toplam işlem hacmi ise 134,6 milyon olarak hesaplanmış durumda. Konunun detaylarına bakacak olursak da

0: aslında Yasin Kol emniyette vermiş olduğu ifadesinde bu para akışındaki para miktarları tek tek kendisine soruldu. Yasin Kol ise bunlara şu şekilde cevap verdi. Bazı para transferlerinin araba alış satışı için gerçekleştirildiğini, bazılarını borç karşılığında verildiğini ya da alındığını ya da bazı para transferlerini işte camcıya bir tanıdığım vardı. Evimin camlarını, annemin evinin camlarını yaptırmıştım. Ona para transfer etmiştim gibi ifadeler kullandı. Bazı kişilere olan transferlerini maç öncesi yemeklerde bir kişi hesabı öder biz ona para gönderirdik gibi ifadeler kullandı. Öte yandan şu ifadeleri de kullandı aslında. Üzerine atılı olan suçlamaları reddetti ve MASAK raporlarının yanlış olduğunu iddia etti. Emniyette vermiş olduğu ifadesinde. Sonrasında savcı karşısında bir ifade verdi ve savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettikten sonra da sulh ceza hakimliğinde de kısa bir savunma yaptı. Yapmış olduğu savunmasındaysa şu şekilde kendisini ifade etti. Hesap hareketlerindeki bütün işlemlerinin açıklaması vardır. Maç yemeğine gittiğimizde hesabı yardımcı hakem öder. Biz de ona atarız. Benim herhangi bir yasa dışı bahis sitesinde üyeliğim yoktur. Daha önce birçok kez maça çıktım ve tehditler aldım. Ancak bildiğimi yaptım. Kurallar neyse onu uyguladım. Böyle bir duruma ilişkinde kimseyle para akışım yoktur. Suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ederim dedi. Yapmış olduğu savunmasını. Öte yandan MHK başkanı olan kişiyle de arasında olan görüşmeler soruldu. Kendisinin sadece işle alakalı görüştüklerini, herhangi bir usulsüzlük yapmadıklarını iddia etti. Hem Yasin Kol hem de Göktuğ Hazar Erel tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasin Kol için suçlama şu şekilde: şike ve teşvik primi, hukuka aykırı şekilde kişisel verileri kaydetme. Süperlik yardımcı hakimi Göktuğ Hazar Erel için ise resmi belgede sahtecilik suçundan her iki isimle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi bu ifadeler var. Onun öncesinde gözaltına alınan kişilerin vermiş olduğu ifadeler var. Bu ifadeler doğrultusunda hakemler soruşturmasında bu hafta ya da önümüzdeki hafta belki de yeni bir dalga operasyon daha olabilir diyelim. İfadelerden bizlere yansıyanlar oldukça, daha doğrusu diğer ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça, yeni operasyon notları oldukça bu soruşturma kapsamında bizler bu ekranlardan an be an aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da Aydın Baytara'da. Bu arada tüm dünyanın konuştuğu başlık, Yemen'de Husilere karşı topyekün savaş ilan eden Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri Yemen Şafağı operasyonu için düğmeye bastı. Husi mevzileri 100 Suud jetiyle havadan bombalanırken Yemen ordusu da karadan taarruz başlattı. Savunma hattı şiddetli saldırılarla dağılan Husi güçleri kaçmak zorunda kalırken kritik Babil Mendeb Boğazı'nın kontrolü de Yemen ordusuna geçti.
2: Savaş uçakları havadan, askerler karadan saldırdı. Husi mevzileri birbiri ardına bombalandı. Yemen'de Husilere karşı topyekün savaş ilan eden Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri, Babil Mendeb Boğazı'nın geri alındığını duyurdu.
3: Cumhuriyetin tüm topraklarını geri almak ve devletin otoritesini tüm ülkeye yaymak amacıyla Husilere karşı geniş çaplı askeri harekatların başlatıldığını duyuruyorum.
2: Kızıldeniz'de stratejik Babil Mendeb Boğazı ve kıyısındaki kentleri ele geçiren Husiler, hükümet güçlerinin başlattığı Yemen Şafağı operasyonuyla ağır darbe aldı. Suudi Arabistan'ın 100 savaş uçağıyla destek verdiği operasyonda hükümet güçleri de karadan taarruza geçti. Peş peşe düzenlenen koordineli saldırılarda 324 Husi hedefi imha edildi.
3: Bu belirleyici savaşın amacı devletin tüm topraklarını geri almak, ulusal egemenliği tamamen tesis etmek ve Husi milislerinin zorla kontrol ettiği bölgelerde darbeye son vermektir.
2: Son haftalarda Kızıldeniz'de önemli kazanımları imza atan İran destekli Husiler savunma hattını bozarak kaçmak zorunda kaldı. Bu anlar kameralara işte böyle yansıdı. Husilerin en büyük kaybı ise stratejik önemi bulunan Babil Mendeb Boğazı oldu. Kritik boğazda kontrolün Yemen güçlerine geçtiğini duyuran Suudi Arabistan, bölgenin savunulması için karadan ve havadan koruma sağlıyoruz açıklamasında bulundu. Babil Mendeb'in yanı sıra stratejik bir diğer nokta olan Sır Zuzab Havalimanı'nın kontrolü de Yemen hükümetine geçti.

0: Babülmendib kıyısındaki liman kenti Muhad'a Husilerden geri alındı. Yemen ordusu, İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya da stratejik saldırı başlattığını duyurdu. Ancak başkentte hangi noktaların hedef alındığına ilişkin henüz taraflardan yapılan bir açıklama yok.
1: Amerika-İran geriliminin merkezindeki Hürmüz Boğazı'nda bir gemi daha saldırıya uğradı. Petrol yüklü bir tanker kaynağı belirsiz mühimmatla vuruldu. Gelişmeyi İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları duyurdu. Boğaz'dan geçiş yapan bir tankerin kaynağı belirsiz mühimmatla hedef alındığı açıklandı. Geminin petrol yüklü olduğu bildirilirken saldırının hasara ya da yaralanmaya yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor. Yetkililerin soruşturmaya devam ettiği olaya ilişkin Amerika ve İran tarafından gelen herhangi bir açıklama yok. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran sabotajı şüphesi nedeniyle B-1 bombardıman uçaklarının İngiltere'deki üstünden çekildiğini doğruladı. Kanada ile süregelen ticari savaşına da değindi. Trump, görüşmelere yeniden başlamaya acelelerinin olmadığını söyledi.
2: Yani uçaklar kazara uçup gitmediler. Bu yüzden onları başka bir yere taşıdık. Çok uzağa değil.
3: B-1 bombardıman uçaklarını Raf Airford'dan İran tehdidi nedeniyle çektiklerini bu sözlerle itiraf etti.
2: Yani uçaklar kazara uçup gitmediler. Bu yüzden onları başka bir yere taşıdık. Çok uzağa değil. Bazı tehditler vardı ve düşmanı kışkırtmaktansa onları ele geçirip yeneceğiz. Ama neden uçakları orada bırakalım ki?
3: ABD Başkanı Donald Trump, Nebraska ziyareti öncesi gazetecilere demeç verdi. Gündemi genişti. Trump, İran operasyonlarda kullanılan stratejik bombardıman uçaklarının İran kaynaklı olası bir saldırı girişimi nedeniyle yerini değiştirdiklerini söyledi. Konuyu Kanada ile süregelen ticaret savaşına getirdi. Resleşmeyi sona erdirmek için acelem yok dedi.
2: Kanada bize çok kötü davranıyor. Benden başka kimsenin bilmediği bir sürü gümrük vergisi uyguluyorlar ve sonunda işler yoluna girecek ama bilmiyorum. Acelem yok. Yıllardır bizi dolandırıyorlar.
3: Trump, İsrail varışlı Fly Dubai uçağının kaçırılma girişiminde İran'ın parmağı olabileceğini öne sürdü. Rusya'yı alarma geçiren olası veba salgınına ilişkin de konuştu.
2: Şu an bu konuyu çok ciddi bir şekilde ele alıyoruz. Elimizden geldiğince Rusya'ya yardımcı olacağız.
1: Türkiye uzay teknolojilerinde tarihi bir eşiği daha geride bırakıyor. Kendi uydusunu üretebilen sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye artık bu uyduları kendi fırlatma sistemiyle uzaya göndermeye hazırlanıyor.
3: TUSAŞ uyduyu geliştirecek, Roketsan uzaya taşıyacak. Hedefse Türkiye'nin uzayda daha güçlü ve bağımsız bir oyuncu olması.
4: Türkiye kendi uydularını üreten, tasarlayan, işleten bir ülke olmaktan artık fırlatabilen bir ülke aşamasına geldiğinin ilanını bugün buradaki imza töreniyle yapmış olduk.
3: 77. Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye'nin dev savunma sanayi şirketlerinin tarihi bir işbirliğine sahne oldu. TUSAŞ ve Roketsan Türkiye'nin seri üretilebilen ilk yerli uydu ailesi projesi kapsamında Hürsat 2 için imzaları attı. Proje kapsamında TUSAŞ'ın üreteceği yerli uydu Roketsan'ın Milli Şimşek Fırlatma Platformu'yla uzaya taşınacak.
5: TUSAŞ tarafından üretilen Hürsat uydusu Antalya'daki uzay kongresinde ilk kez görücüye çıktı ve tanıtıldı. Hürsat seri olarak üretilecek ve gökyüzünde takım uydu olarak görev yapacak.
4: Artık biz kendi istediğimiz şekilde uydumuzu istediğimiz görev için tasarladığımız ve ürettiğimiz uydumuzu yine kendi imkanlarımızla Roketsan tarafından yörüngeye yerleştirebileceğiz. Bu anlamda gerçekten sevinçliyiz. İlk uyduyu gönderiyor olmak da kendi milli roketimizde bizim için ayrı bir sevinç.
1: Milli Savunma Bakanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği özel paraşüt atlayışının görüntülerini paylaştı. Gökyüzüne açılan 3000 metre

0: metrekarelik dev şanlı bayrak muazzam anlara sahne oldu.
1: Son hazırlıklar yapıldı ve nefes kesen o atlayış gerçekleşti. 3000 metrekarelik şanlı ay yıldızlı bayrak gökyüzünde böyle dalgalandırıldı. Mehmetçik tarafından gerçekleştirilen gösteri gökyüzünde dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Milli Savunma Bakanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin gerçekleştirdiği paraşüt atlayışına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde paraşütçülerin atlayışı sırasında dev Türk bayrağının gökyüzünde açılarak dalgalandırıldığı anlar yer aldı. Gerçekleştirilen atlayışta kullanılan Türk bayrağının büyüklüğü 3037,5 metrekare olarak açıklandı. Böylece Mehmetçik gökyüzünde Türk bayrağını taşıyarak bir rekora daha imza attı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Türk bayrağının sadece bir simge olmadığına vurgu yapıldı. O sadece bir bayrak değil, göklerdeki bir destan. O destan kahramanlarımızın ellerinde dünden bugüne, bugünden sonsuza kadar taşınacak denildi.
0: Şimdi yayının başında söylemiştik, Mersin'de 3 belediyeye yönelik düzenlenen bir operasyon var diye. Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklandığı haberi son dakika bilgisi olarak ekranda. Telefonda da muhabir arkadaşım Halil İbrahim Uğur hazır. Halil İbrahim günaydın. Nedir detaylar?
2: Teşekkürler Cansın Erev. Hacı hatırlayacaksınız 1 Ekim'de düzenlenmişti operasyon. Şafak vakti düzenlenen operasyonla beraber Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yine Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Vezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında, yani Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen bu operasyon kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında daha öncesinde de 4 kişi tutuklanmıştı. Onlar cezaevindeydi. Yani soruşturmada toplamda 63 kişi ismi geçiyor ve dün sabah saatlerinde gözaltı süreleri sona ermişti emniyetteki ve adliyeye sevk edilmişlerdi. Adli kontrolden geçirilmişlerdi ve yaklaşık 24 saatten bu yana da adli süreç devam ediyordu ve şu anda son dakika bilgisi olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklandığını söyleyebiliriz. Yine Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de daha önce tutuklanmıştı, yani birkaç saat öncesinde tutuklanmıştı. Şafak vaktinde ise yine Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklanmıştı. Peki neden tutuklandı? Tabii ki soruşturma kapsamı devam ediyor ama diğer taraftan da yine geçmiş tarihlerde, yine 2026 tarihi içerisinde farklı tarihlerde yine operasyonlar yapılmıştı. Bu operasyonlar kapsamında da özellikle ihalelerle ilgili belgeler, doneler toplanmıştı. Çünkü doğrudan alım ve diğer taraftan da yapılan ihalelerde usulsüzlük vardı. Ve bu usulsüzlükler tek tek tespit edildi. Örnek vermek gerekirse özellikle araç kiralama, hizmet ve mal alımı için ihaleler yapılıyordu. Ve araç kiralamalarıyla ilgili özellikle şunu söylemekte fayda var. Yapılan ihalelerde ki 51 kişinin ifadesi alındı, 34 kişi buradaki yapılan sorgulama sırasında ihale şartnamesi altındaki imzaların kendilerine ait olmadığını, yine kaşelerin kendilerine ait olmadığını beyan etmişlerdi. Yine bilirkişi de bu ihale dosyalarını yine inceledi, incelemeye de devam ediyor. Diğer taraftan tabii ki sadece bunlarla ilişki değil, çünkü baktığımızda çok büyük bir kamu zararından bahsediyoruz. İşte bu kamu zararının yanı sıra yine Mezitli Belediye Başkanı'nın baktığımızda geçmiş tarihlerde yeni parti Mersin İl Başkanlığı'na yönelik düzenlenen silahlı saldırının da yine düzenleyicisi olarak ifade edilmişti. Yine soruşturma kapsamında bu dosyanda olduğunu söyleyebiliriz. Yine husumet güttüğü kişilere de yönelik de yine silahlı saldırı düzenlettiği yönünde de yine deliller var. Yine bir medya kuruluşuna da silahlı baskın yapılmıştı ve o dosyada yine şu andaki soruşturma içerisinde yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne baktığımızda 330 milyonluk bir zarardan, kamu zararından bahsediyoruz. Yine Mezitli'de 1 milyardan fazla bir zarar var. Yenişehir Belediyesi'ne baktığımızda 105 milyondan fazla bir kamu zararının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Toplamda ise 1 milyar 400 446 milyon 8.059 bin liralık bir kamu zararından bahsediyoruz. Tabii ki soruşturmayla ilgili adli süreç diğer kişiler için devam ediyor. Çünkü 59 kişi gözaltına alınmıştı 1 Ekim'de yapılan operasyonda ve ardından da yine emniyetteki işlemlerin ardından yine 59 kişinin tamamı tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilmişti. Bu noktada orada da adliye içerisinde de sürecin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak şu anda gözaltına alınan 3 belediye başkanının da baktığımızda tutuklandığını son dakika bilgisi olarak söyleyelim ve sözü size bırakalım. Cansel Bacı.
0: Teşekkür ediyorum Ali İbrahim. İsrail Suriye'deki işgalini adım adım genişletiyor. Sufa 53 projesi adı altında Kuneitra kırsalında çalışmalar yeniden başlatıldı. 70 kilometrelik hatta askeri yollar açılıyor ve hendek kazılıyor.
3: İsrail işgalini genişletiyor. Suriye'de yeni oldu bittiler peşinde. İşgal güçleri Kuneitra'nın güney kırsalındaki Ashe köyünün batısında iş makineleriyle kazı çalışmalarına yeniden başladı. Sufa 53 adı verilen proje yaklaşık 70 kilometrelik alana yayılıyor. Kuzeyde Hader'den başlayarak Cebata El Haşab, Hamidiye, Kataniye, Bir Acan ve Berika üzerinden Ashe bölgesine kadar uzanıyor. Çalışmalarda yaklaşık 8 metre genişliğinde askeri yollar açıldı. Yer yer 5 metreye ulaşan toprak setler ve hendekler oluşturuldu. İsrail böylelikle işgali kalıcı hale getirme ve 1974 tarihli anlaşmayla oluşturulan mevcut durumu değiştirmeye çalışıyor.
4: İlk kez bir Türk televizyonu bulunduğumuz noktaya girdi. Bizler A Haber ekibi olarak Golan Tepelerinin bulunduğu noktadayız. İsrail güçleri Golan Tepelerini Suriye topraklarından ilhak edip işgal etti. İşgal altındaki Golan Tepelerinden bölgeyi kontrol etmeye çalışıyor.
3: İsrail güçleri son günlerde Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarını da artırdı. Kuneitra'da bir köye giren İsrail askerleri bazı evlerde arama yaptı. Suriye'nin güneyindeki kendi mevzilerinden birine sızmaya çalıştığını öne sürdüğü bir kişiyi ateş açarak öldürdüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Suriye'deki toprak ihlallerini kınadı. İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz. Bölgede yürütülen çalışmalar tarım arazilerine de zarar veriyor. Yerel halk topraklarına erişimin kısıtlandığını söylüyor.
0: Almanya Başbakanı Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yardımları engellemek amacıyla ülkesinde ve NATO'nun doğu kanadında yer alan ülkelere hibrit saldırılar düzenlendiğini ifade etti.
5: Rusya, NATO'nun tepkisini ölçmek için sinir uçlarına dokunuyor dedi. Gerekirse Moskova'ya karşılık vereceklerini söyledi.
6: Hibrit saldırıları püskürtmek için kararlıyız. Gerekirse net ve güçlü bir yanıt vereceğiz.
5: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Litvanyalı mevkidaşı Mindaugas Sinkevičius'u ağırladı. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Merz'in sözlerinin hedefinde Rusya vardı. Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle Moskova'nın NATO'yu test ettiğini dile getirdi.
6: Moskova bizi sınıyor. Tıpkı Litvanya'da olduğu gibi burada Almanya'da da sürekli hibrit saldırılar düzenliyor. Amaç açıkça Ukrayna'ya verdiğimiz yardımı engellemek. Hedefi aynı zamanda NATO'yu tedirgin etmek ve bölmektir. Ancak biz buna izin vermeyeceğiz. Gerekirse net ve güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz.
5: Rusya'ya barış masasına oturması için çağrıda bulundu.
6: Rusya neredeyse 5 yıldır süren bu savaşı artık gerçekten sona erdirmeli ve barış müzakerelerine başlamalıdır. Ancak Rusya yalnızca güç dilini anladığı sürece Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz.
5: Alman Başbakan ülkesinin güvenliğinin Baltık bölgesinin istikrarından geçtiğini de sözlerine ekledi.
0: Fransa'da eğitim koşullarını protesto eden lise öğrencilerinin eylemleri ülke geneline yayıldı. Güvenlik güçleriyle öğrenciler arasında çatışmalar çıktı. 500'e yakın okul kapatıldı. Yaklaşık 5000 kişi gözaltında.
1: polis de öğrenciler karşı

0: karşıya geldi. Sokaklar savaş alanına döndü. Fransa'da eylem kaosu devam ediyor. Başkent Paris başta olmak üzere birçok kent daha iyi eğitim koşulları talebiyle günlerdir öğrenci protestolarına sahne oluyor. Polisle öğrenciler arasında çıkan çatışmada çöp konteynerleri ateşe verildi. Çok sayıda okul binası hasar gördü. Güvenlik güçleri zaman zaman öğrencilere sert müdahalelerde bulunuyor. 16 yaşındaki çocuk sağ gözüne plastik mermi isabet etmesiyle görme yetisini kaybetti. Sokaklar adeta savaş alanına dönerken 5000'den fazla eylemci gözaltına alındı.
1: İster genç ister yaşlı olsunlar, kolluk görevlilerine taş attıklarında, itfaiyecilere saldırdıklarında veya devlet okulu personeline saldırdıklarında bunun suçu hükümete ait değildir. Suç, suçluların ve kargaşa çıkaranların üzerindedir. Bu durum söz konusu kişiler reşit olmadıklarında ebeveynlerin sorumluluğu konusunu da gündeme getirir. Devletin ve hükümetin rolü ise açıkça düzeni yeniden sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmaktır. Ve düzeni yeniden sağlamak önceliktir.
0: Milli Eğitim Bakanı Edward Jeffrey, 500'e yakın okulda derslerin iptal edildiğini açıkladı. Bazı öğrenciler de okulların girişini kapatarak "biz duyulmak istiyoruz" diye sloganlar attı.
2: Amerikan Başkanı Trump'ın sık sık yok etmekle tehdit ettiği İran'da sivillere savaşa hazırlık eğitimi verilmeye başlandı. Başkent Tahran'daki meydana kurulan özel alanda sivillere tabanca, çoklu roket atar ve uzun namlulu tüfeklerin nasıl kullanılacağı öğretiliyor.
3: Uzun namlulu silahlar, roket atar sistemleri, keskin nişancı tüfekleri. ABD ile gerilimin devam ettiği İran'da sivillere silah ve askeri tatbikat eğitimleri verilmeye başlandı. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda kurulan özel alanda tabanca, çoklu roket atar ve uzun namlulu tüfeklerin nasıl kullanılacağı öğretiliyor.
4: Olası bir işgal durumunda hazır olmak için askeri eğitim alıyoruz. Günden güne daha iyi hale geliyoruz ve birçok silahı tanıma imkanı buluyoruz. Ülkemizi sonuna kadar savunacağız.
3: Halkın savaşa gönüllü katılımı için başlatılan can feda girişimiydi. Sivillere haftada 6 gün askeri eğitim veriliyor. Eğitimlere kadınlar ve erkekler ayrı gruplar halinde katılıyor.
4: ABD ve İslam düşmanlarına karşı hazırlıklı olmak adına eğitimlere katılıyoruz. Askerlik ve savunma ile ilgili tüm hususlarda kendimizi geliştiriyoruz.
3: Eğitime katılanların olası meskun mahal çatışmalarına ilişkin de deneyim elde etmelerine imkan sağlanıyor.
4: Ülke topraklarını kutsal görüyoruz ve ihtiyaç olursa düşmana karşı mücadele edeceğiz. Eğitimlere uzun bir süre daha katılacağım. Her gün biraz daha gelişerek bilgi sahibi olacağım.
2: NASA'nın Adana doğumlu astronotu Dennis Burnham, 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan uzay misyonu öncesinde Türkiye'ye seslendi. Yayınladığı video mesajında "uzaydan anneannemle, dedeme, Adanalı hemşerilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım" ifadelerini kullandı.
5: İlk uzay görevi öncesi Türkiye'ye mesaj gönderdi. Ailesine ve memleketi Adana'ya seslendi.
6: "Uzaydan anneannemle, dedeme, Adanalı hemşerilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım."
5: Amerikan Uzay Ajansı NASA'nın Adana doğumlu astronotu Dennis Burnham, 2027'de gerçekleştirilmesi planlanan uzay misyonuyla ilk kez yörüngeye adım atacak. Burnham paylaştığı video mesajda ona ilham kaynağı olan ailesinden bahsetti. Türkiye ile olan köklü bağlarını dile getirdi.
6: "Benim Aynur anneannem Ece Abatlı ve Kadir dedem Afyonlu. Anneannem bizleri çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik. Anneannem ve dedem Türkiye'deler. Tatillerimde onları ziyaret etmeyi çok seviyorum. Uzaydan anneannemle, dedeme,

0: ABD'de tamamlayan Dennis Burnham 2021'de NASA'nın astronot kadrosuna seçilerek Ocak 2022'de görevine başladı.
1: Evet, dün Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emekli ve memur maaşları artışları da belli oldu. Tabii 3 aylık süreçte belli oldu. Kira artışları da belli oldu. Detayları Faruk abiden dinleyeceğiz.
2: Şöyle, dün biraz sıcağı sıcağına hesaplamıştık ama bugün biraz daha böyle bir detaylandıralım istedik. Senin söylediğin gibi dün Eylül ayı enflasyonu açıklandı ve 1.84 çıktı ve aşağı yukarı 57-58 ay sonra neredeyse 2021 Kasım'dan bu yana ilk kez yıllık enflasyonda %30'un altına düşmüş oldu. Dolayısıyla biz bu 3 aylık enflasyonla birlikte yıl sonunu da tahminlerden yola çıkarak hesaplamıştık ama bir detaylandıralım. 2 aylık enflasyon 3.65'ti. 3 aylık enflasyon %5.57 oldu. Bu tabii artık kesinleşmiş oldu. Yani SSK ve Bağkur emeklisinin 3 aylık artışı %5.57 olarak tabiri caizse cepte. Yani bundan sonra artık bir Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu geldikten sonra 6 aylık enflasyon belli olacak. Biliyorsun SSK Bağkur emeklisi 6 aylık enflasyon artışı kadar zam alıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise %5 toplu sözleşme artışı alacaklar. Bir de Temmuz'da aldıkları %7'lik zammın üzerine oluşacak enflasyon farkını alacaklar. %5.57 ile şu anda bir enflasyon farkı oluşmadı 3 ayda. Yani %7'nin üzerine çıkmadı ama yıl sonunda onların da enflasyon farkı alacağı aşağı yukarı kesinleşmiş oldu. Şimdi biraz yıl sonuna bakalım istersen ne olur diye. Burada da hem orta vadeli programdaki yıl sonu hedefi, hem yapılan bazı piyasa katılımcıları anketlerinden çıkan sonuç, hem de bu 3 aylık enflasyonun bize verdiği ipuçlarından yola çıktığımız zaman yıl sonunda 6 aylık enflasyonun, daha doğrusu yıl sonunda enflasyonun %29-31 bandında gerçekleşeceği aşağı yukarı kesinleşmiş oldu. Buna göre de yıl sonu 6 aylık oran %9-10 aralığında gerçekleşecek. Bu SSK Bağkur emeklisi için %9-10 aralığında bir artış demek. Memur ve memur emeklisi için ise %7 ile 8 aralığında bir artış demek. Yıl sonunda istersen şöyle bir maaşlar ne olur ona da hızlıca bir bakalım. Arkadaşlarımız onu da versinler. Ben de şuradan notlarımdan bakayım. En düşük memur maaşı aşağı yukarı 75 bin ile 76 bin lira aralığında olacak. Bu %7-8 aralığındaki artışla birlikte en düşük memur maaşı. En düşük memur emeklisi maaşı ise 33 bin ile 34 bin lira aralığında olacak. Bunlar normal işte memura yapılacak 7-8 aralığındaki artışla gerçekleşmiş maaşlar. En düşük SSK Bağkur maaşı ise biz burada %9-10 aralığında bir artış yaptık. 26 ile 27 bin aralığı yaptık ama bu yasayla belirlendiği için diğerleri oranla belirleniyor. SSK Bağkur'un en düşük maaşı ise yasayla belirleniyor. Dolayısıyla yasada bunu farklı bir rakama da getirebilirler. Ama biz enflasyon oranı da arttırdık. Şu anda 23.552 lira biliyorsun. Orada da 26.000, 27.000 bandında bir en düşük emekli maaşı, daha doğrusu en az bu olacak. Bunun üstünde de bir yasal düzenleme çıkabilir. Şimdi bizim bundan sonra işte Ekim, Kasım, Aralık enflasyonlarını bekleyeceğiz. Ama aşağı yukarı emeklilerimiz, memurlarımız bir hesap yapmak istiyorlarsa aşağı yukarı yıl sonunda karşılaşacağımız manzara bu olacak. Şimdiden belli oldu.
1: Peki. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Detaylar geldikçe, zaten rakamlar geldikçe paylaşılıyor olacak. Şimdi Trabzon'dan bir haber. 12 yıl önce kaybolan Köksal Kolla, Mehmet Kaplan'ın öldürülüp ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Cesetleri arama çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
3: "12 yıllık sır çözüldü. Kayıp iki arkadaşın ormanda öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Köksal Kolla, Mehmet Kaplan, 26 Haziran 2014'te Trabzon Sürmene'de ortadan kayboldu. O dönemde yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı.
4: dosya kapanmıştı. Ardından Adalet Bakanlığı'na bağlı faili meşhur suçları araştırma daire başkanlığı dosyayı yeniden açtı.
3: Soruştur.

0: Kırmanın seyrini 24 Eylül 2026'da tanık olarak ifadesi alınan bir kadın değiştirdi.
1: Havva K. verdiği ifadede 2019 yılında hayatını kaybeden eşi F.B.'nin bir akşam alkol aldıktan sonra cinayeti kendine anlattığını ve bu anlatımdan sonra verilen ifadeyle birlikte iki kişi gözaltına alındı.
0: Tanık ifadesinde ölen eski eşiyle şüpheli Erkan Aydemir'in olay tarihlerinde köy evlerine gidip kazmayla kürek aldıklarını, eşinin çamurlu ve telaşlı halde döndüğünü beyan etti. Eşinin iki kişinin para meselesi nedeniyle öldürülüp gömüldüğünü ve cesetlerin daha sonra başka bir yere taşındığını yakınlarına anlattığı da tanığın ifadeleri arasındaydı. Yeni delil ve ifadenin ardından polis ekibi şüpheliler Erkan Aydemir ve Ayhan Baysal'ı gözaltına aldı. İtiraf Ayhan Baysal'dan geldi.
1: Gözaltına alınan iki kişiden Ayhan Baysal verdiği ifadede Erkan Aydemir'in Mehmet Kaplan ve Köksal Kola borcu olduğunu ve bu nedenle ikisini de 2 saat arayla ormanlık alanda kafasından silahla vurarak öldürdüğünü belirtti.
0: Baysal, Erkan Aydemir ve hayatını kaybeden şüphelinin kendisine güvenmeyerek cesetleri gömdükleri yerden başka bir yere taşıdıklarını düşündüğünü ancak yeni yeri bilmediğini söyledi. Şüpheli Erkan Aydemir'in benzin dökerek olay yeri yaktığını ve bu konuyu anlatmaları halinde kendisinin de ölümle tehdit edildiği Ayhan Baysal'ın ifadeleri arasında yer aldı. Şüpheli Erkan Aydemir ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Erkan Aydemir ve Ayhan Baysal kasten öldürme suçundan tutuklandı. Cesetlerin yerinin tespiti için çalışmalar sürüyor.
2: Manisa'da evlerinde ölü bulunan İsa ve Mümire Acar çiftinin cinayeti jandarmanın balistik incelemesiyle aydınlatıldı. Çifti öldüren şüphelinin aynı gün ormanlık alanda intihar ettiği belirlendi. Bir şüpheli ölüm haberi de Bursa Gemlik'ten geldi.
0: Evlerinde ölü bulunmuşlardı. Sır cinayet balistik raporuyla çözüldü. Olay 26 Eylül'de Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde meydana geldi.
3: Sanayide otokaporto dükkanı işleten İsa Acar ve eşi Münira Acar'dan haber alamayan yakınları çiftin evlerine gittiklerinde onları kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu.
0: İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İsa ve Mümire Acar çiftinin tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Geçen yıl evlendikleri öğrenilen çiftin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
3: Aynı gün Yunus Emre ilçesindeki küçük sanayi sitesi yakınlarında ormanda başından tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.
0: İncelemede cesedin İlhan Ağlamazlar'a ait olduğu belirlendi. Ağlamazlar'ın ölümünün intihar olduğu tespit edildi. Jandarma Ağlamazlar'ın yaşamına son verdiği tabancayı kriminal incelemeye gönderdi. İzmir Kriminal Laboratuvarı tarafından hazırlanan balistik inceleme raporu sayesinde çifte cinayetin sırrı çözüldü. Raporun sonucunda Ağlamazlar'ın kullandığı tabancanın Acar çiftinin öldürülmesinde kullanılan silahla aynı olduğu belirlendi. Olayın taraflar arasındaki alacak meselesinden kaynaklandığı öğrenildi. Benzer bir olayda Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşandı. Evlerinde ölü bulunan Asiye ile Vural Kara çiftinin cinayete kurban gittiği üzerinde duruluyor. Çiftin ölümüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.
2: Milli Hızlı Tren'in ilk setinde test çalışmaları hızla devam ederken ikinci set için imalat süreci başladı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
0: Milli Hızlı Tren'in ilk fazında testler sürüyor. İkinci set içinse hazırlıklar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde geliştirilen Milli Hızlı Tren'in ikinci setinde üretim çalışmaları hızla yürütülmeye devam ediliyor.
4: Milli Hızlı Tren setimizin de üretimine başladık.
0: Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ikinci Milli Hızlı Tren setinin imalat aşamasında olduğunu duyurdu. Bu kapsamda 2027

0: yılında 7, 2028 yılında 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli hızlı tren setinin üretilmesi hedefleniyor. 8 araçtan oluşacak milli hızlı tren setiyle 577 yolcu kapasitesine ulaşılmış olacak.
1: Demiryolu ağımızı genişletirken aynı zamanda bu ağda çalışacak her bir aracı, her bir bileşeni yerli ve milli imkanlarla üretmek için demiryolu sanayimizi de güçlendirmeye devam ediyoruz.
0: Ayrıca test aşamasındaki milli hızlı trende saatte 250 kilometre hıza ulaşılmış durumda.
2: İstanbul Fatih'te iki katlı bir binada çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Alevlerin kısa sürede sardığı binada yalnız yaşayan bir kişi yaşamını yitirdi. Geceyi aydınlatan panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Alevler iki katlı binayı sardı, mahalleni sokağa döküldü. Yangının adresi İstanbul Fatih ilçesi. Ayvansaray mahallesinde iki katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Alevler binayı hızla sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bina sakinleri can havliyle kendilerini dışarı attı. Dehşet anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak içeri giren ekipler acı tabloyla karşılaştı. Dairede tek başına yaşayan Erdinç Ney'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2: Bursa'da lüks spor arabayla polis kontrol noktasından kaçan sürücü aracı yol kenarına bırakıp ortadan kayboldu. Ekipler sürücünün peşine düştü ve bakın nerede buldu.
3: Milyonluk lüks araçla kaçtı, Çalılık'ta uyurken bulundu.
4: Ne yapıyorsun ya? Burada mı uyuyorsun?
3: Bursa'da polis denetimini gören sürücü spor arabasıyla kaçtı. Ekipler kısa sürede aracı park halinde buldu. Ancak direksiyon boştu.
4: Sürücü bizi görünce bu çimenlik alanı kaçtı efendim. Sürücü yakalamadık. Aracı gerekli maskelerden işlemini yapıyoruz.
3: Dakikalar sonra şüpheli çalılıkların arasında uyurken bulundu.
4: Adam bulduk yakın. Tamam, durdum seni.
3: Ehliyet ve kimliğini göstermeyen sürücü polislerin sabrını sınadı.
4: Ehliyetinizi kimliğinizi alabilir miyiz?
5: Ya kim buldu beni?
4: Biz bulduk.
3: 550 bin lira para cezası kesilirken lüks otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
5: Hayali Bey derken?
6: Kayali.
5: Kim Kayali Bey?
6: Sen değil misin?
5: Neye göre?
4: Bize göre.
3: Cezası bununla da kalmadı. Alkol metreyi üflemeyi reddeden sürücünün ehliyetine de 2042 yılına kadar el konuldu.
4: Alkol metreyi.
5: Neden üfleyeyim ben alkolü?
4: Sürücü olarak geldiniz, oradan geri geri kaçtınız. Sizi burada çimenliklerin arasında bulduk, doğru mu?
5: Yok.
4: Tamam, üflüyor musun?
5: Yanlışsın.
4: Niye?
5: Ben sürücü olarak gelmedim buraya. Sürücü ben geziyorum abi.
2: A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
7: İlk düdük milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Di Lorenzo karşısında destekle geldi, Aral bıraktı, İsmail aldı, pasını verdi. Şimdi uzaklardan bir vuruş Donnarumma. Ozan Kabak'ın vuruşu Donnarumma uzanarak çıkarttı dışarı. Barella baskı var İsmail'den. O baskıya Yunus da katıldı. O baskı sonuç verdi, Ferdi aldı. Orada İsmail yüksek, şimdi Yunus. Bıraktı İrfan Can'a. İrfan Can içeri doğru gol pozisyonu Donnarumma. Offside da yok, çok iyi pozisyondu. İyi geldi milli takımımız yine. Stoney. Bir kez İtalyanlar bütün hatlarıyla bizim yarı sahamızda. Sağda Vergara. Top hala kendisinde. Di Lorenzo desteğe geldi. Orta kale sahamıza. Tehlikeli pozisyon. Topu ağlarımızda. 26. dakika. Scamacca topu ağlarımıza yolluyor. Çok vermedik bu pozisyonları. Ama işte bir kere verdiniz mi değerlendiriyor adamlar.
8: Ortaya müsaade var. Dönen topu

0: mümkün olduğu kadar bizim vurmamız lazım. Seken topu, Skamakka'ki iyi santrofor, vuruş kalitesi de yüksek.
1: Ve ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı Marçinyak, İtalyanlar başladı. Uğurcan'dan yine Aral'a doğru, Aral'ın önünde kaldı top. Aral sıyrıldı Donnarumma'dan ama çizgide de tutabildi, destek lazım şimdi. Aral Şimşir, Aral kendisi son çizgide, köşe vuruşu bizim. Maldini ile geliyor şimdi İtalyanlar. Pio Esposito, Dumbia, aman Dumbia, aferin Uğurcan, bravo Uğurcan. Yunus, Zeki top istiyor ısrarla. Şimdi Zeki aldı. Zeki, Ferdi, İsmail yüksek bıraktı. Yunus, Yunus gidiyor, pasını da verdi. Şimdi Zeki'nin ortası. Vuruşu topa, gol! Gol, gol, gol Aral! Aral'ın golüyle skora dengeyi getirdik. Aral Şimşir 1-1 oluyor skor. Bologna'da Aral Şimşir'in golü skora dengeyi getiriyor. Yunus bıraktı, Zeki asisti yaptı. Aral Şimşir son dokunuşu, son vuruşu yaparak skora dengeyi getiren golümüzü kaydetti. Pio Esposito az önce oyuna girmişti. Serbest vuruşu kullandı İtalya. Kafa vuruşu bomboş. Çok çabuk yedik golü, evet hocam. Yani biraz götürebilsek şöyle. Bartu ve Ozan. Ozan'ın pası. Yunus bir kez daha koşuyor savunma arkasına. Yunus bekledi desteği. Şut, son anda Donnarumma. Salih Özcan vurdu, Donnarumma çıkarttı. 78'de Salih ile yaklaştık gole. Mancini, Fratesi, Kayode, Dumbia'ya doğru. Dumbia söktü topu. Dumbia, Pio Esposito pozisyon aldı. Dumbia, Dumbia. Şimdi Romano vurdu. Maalesef, maalesef gol. Maalesef. Pio Esposito yine attı. 87. dakika. Maldini, Dumbia'ya ara pası. Dumbia, Dumbia gidiyor. Dikten sekti ama Uğurcan. Son düdük Simon Marçinyak'tan. Bologna'da, Delara'da, İtalya.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları bazında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79 ile yüksek öğretim eğitiminde görülürken en fazla fiyat düşüşü %24,41 ile taze turunçgillerde gerçekleşti. Yüksek öğretim eğitimini kaze hurma, incir ve tropikal meyveler izlerken fiyatı en çok düşen ürünler arasında kaze sebze ve meyveler öne çıktı. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puanı.

0: Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Dünyası, Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Aygaz diyoruz.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar euroluk sözleşmeler imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin hava savunma gücünü önemli ölçüde artıracak hibrit hava savunma sistemlerinin tedariki gerçekleştirilecek.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Reklam.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen ol.
12: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
13: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
12: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: Bilim insanları ilginç bir bulguya imza attı. Evden çalışan kadınların daha fazla çocuk sahibi olduğu belirlendi. Pandemi dönemiyle birlikte hayat

0: hayatımıza giren evden çalışma uygulamasının doğum oranları üzerinde olumlu etkisi olduğu ortaya çıktı. İlginç araştırma Münih merkezli IFO Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından yapıldı. 38 ülkede yapılan çalışmalarda 28-45 yaş arası çalışanlar incelendi. Sonuçsa şaşırtıcıydı. Araştırmaya göre haftada en az bir gün evden çalışan çiftlerin ofise giden çiftlere kıyasla ortalama %14 daha fazla çocuk sahibi olduğu belirlendi. Uzmanlar evden çalışmanın iş ve aile hayatını dengelemeyi kolaylaştırdığını söylüyor.
1: A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Son saat dilimine başlayacağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk konuşmasını biraz sonra yapacak. Bahçeli hangi mesajları verecek? A Haber parlamento şefimiz Tülay Ağulu yayın için hazır Ankara'da. Günaydın Tülay Ağulu, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
2: Çağsın Elvacı, günaydın. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısının yapılacağı yerdeyiz, salondayız şu anda. Az sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelecek ve grup toplantısını yapacak. 5. yasama yılı başlıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Bu yasama yılının ilk grup toplantısı olacak bu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de doğal olarak ilk grup toplantısı olacak. Tabii gözler vereceği mesajlarda olacak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin. Son günden yaratan açıklamaları vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son açıklamasında özellikle belediyelerdeki operasyonlara değindi. Fon krizinde yaşanan gelişmelere değindi ve belediye operasyonlarının, belediyede yaşanan yolsuzluk ve rüşvet çarkının perdelenmeye çalışıldığını ifade etti. Fon krizine yönelik açıklamalarla, eleştirilerle, daha doğrusu burada da muhalefete yönelik eleştirileri söz konusuydu. Son olarak TFF'de yaşanan birçok gelişme var. Futbolda yaşanan bilindiği gibi operasyonlar söz konusu ki onlar da önemli, toplumu ilgilendiriyor. İşte buna ilişkinde TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na sahip çıkmıştı. MHP Genel Başkanı bir çiçek göndermişti, yalnız değilsiniz şeklinde. Yine o konuda da mesajlar vermesini bekliyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli az sonra bu kürsüde olacak ve bu kürsüden hem belediye operasyonları, fon kriziyle ilgili yaşanan gelişmeler, bahis ve operasyon ayrıca yine TFF'ye yönelik futbolculara ve hakimlere yönelik yine açıklamaları olacak, operasyonlara ilişkin açıklamaları olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve tabii ki terörsüz Türkiye konusu o süreçte bir taraftan yürüyor mecrasında. İşte buna ilişkinde yine MHP liderinin mesajlarının olmasını bekliyoruz diyelim. Sözü sana bırakalım Cansın Elvacı.
1: Tülay Ağulu, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi Ankara kulislerini heyecanlandırdı. İzmir Büyükşehir'in ve bazı ilçe belediyelerinin AK Parti'ye geçeceği iddiaları konuşulmaya devam ediliyor. Buna dair notları öğreneceğiz. Ankara'da kalmaya devam edeceğiz. Muhabir arkadaşım Mert Acaylıoğlu hazır. Mert, günaydın. Seni dinliyoruz. Hoş geldin yayına.
3: Günaydın Cansu Elbacı. Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14'te MYK toplantısına başkanlık edecek. Bunun öncesinde ise milletvekilleriyle birlikte genel merkezde bir grup toplantısı gibi değil ancak bir kahvaltıda bir araya gelmesini beklemekteyiz. Orada da tabii ki bu konu gündeme gelecek. Yarın 7'sinde bu işin tam anlamıyla aslında netlik kazanması bekleniyor. Bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Aslında bizler de arka plandan zaman zaman bilgi paylaşımında bulunuyorduk. Ancak tabii ki son süreci daha net takip edebiliyoruz. Daha net görebiliyoruz daha doğrusu. Özellikle İzmir Büyükşehir ilk kez AK Parti tarafından yönetilecek. Yarın Başkan Erdoğan bu rozeti takmasıyla birlikte ifade ettiğimiz gibi beklenti bu yönde. Cemil Tugay ne zaman istifa etmişti? Şöyle bakalım, 18 Haziran 2026 tarihinde istifa etti. Bundan kısa bir süre sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la bir görüşmesi var. Onun akabinde ise mesajları oldukça dikkat çekiciydi. Başkan Erdoğan'ın kabulünde önce gündüz sabah saatlerinde, yani 30 Eylül'de sabah saatlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüşmüştü. Daha sonra ise Başkan Erdoğan kendisini kabul etti. Cemil Tugay'ın verdiği mesajlar da orada oldukça önemli ve dikkat çekiciydi. Kendisiyle birlikte ifade ettiğiniz gibi farklı belediyelerin, ilçe belediyelerin de yine bu hususta belediye meclis üyelerinin de AK Parti'ye geçişi beklenmekte yarın. Hatta geride bıraktığımız haftada biliyorsunuz genişletim çiğli başkanları toplantısı vardı. Toplam

0: 9 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçmişti. Bunlardan biri de İzmir Çiğli'ydi. Bu da oldukça önemli ve dikkat çekiciydi. Son bir not paylaşayım. Dün akşam saatlerinde AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan bir fotoğraf paylaştı. İzmir'i şöyle yüksekten gören bir fotoğrafta kendisi var. Demokrat İzmir başlığıyla bir fotoğraf paylaşmış durumda. Bu da aslında yarın gerçekleşecek o geçişi de kuvvetlendiren gelişmelerden biri. Öte yandan yeni parti kanadından da şu an itibariyle Cemil Turgay'a yoğun tepkiler olduğunda dile getirerek sözü yeniden size bırakalım Cansın Eylül Hocam.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da Ankara Büro'daki arkadaşlarıma da. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Ankara Adliyesi'ndeki savcılık ifadelerinin ardından aralarında belediye başkanı Özmen'in de bulunduğu 17 şüphelinin tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Belediye başkanlığı Özmen çıkarıldığı hakimlikçe kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından diğer 12 şüpheli ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi var. Operasyonun detaylarını öğreneceğiz. Bu kez Tayfun Er hazır bizi bekliyor. Bir kez daha hoş geldin yayına. Günaydın. Nedir detaylar? Seni dinleyelim.
2: Evet, operasyonun düğmesine sabah saatlerinde basıldı ve toplam sizin de ifade ettiğiniz gibi 48 kişi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmişti. Toplam 46 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor diyebiliriz. Tabii ki geçmişten bugüne baktığımızda İzmir'de toplam 5 belediye başkanı işte rüşvet, yolsuzluk başta olmak üzere farklı konularda görevden alındı. Bu da aslında eski belediye başkanı Serdar Sandal'da 6.sı oluyor. Tabi Sayıştay Başkanlığı'nca 3 Ocak 2025 tarihinde Baybel AŞ'ye yönelik yürütülen, gerçekleştirilen mali denetimde şirket tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı, kamu zararına neden olduğu gerekçesiyle tespitlerde bulunulmuştu. Söz konusu tespitlerin İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nca hazırlanan tevdi raporu ve bilirkişi raporu sorunda da teyit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın liderliğini yaptığı değerlendirilen Baybel AŞ, Bayraklı'nın iştiraklerinden bir tanesiydi. Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal, belediye çalışanları ve firma sahiplerinin de içinde yer aldığı yapılanmanın emir komuta zinciri içerisinde ve süreklilik arz edecek şekilde hareket ettiği yönünde tespitlerde bulunuldu. Tabi Baybel AŞ tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu, bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği, tekliflerin çoğunlukla aynı firmalardan alındığı, hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaşıldığı tespit edildi. Baybel AŞ tarafından firmalara yapılan bazı ödemelerin daha sonra Baybel eski yönetim kurulu başkanı Berk Ulusal, kardeşi Halil Ulusal ve önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal'ın hesaplarına aktarıldığı, masak hesap hareketleri üzerinden tespit edildiği ifadeleri var ve yapılan incelemelerde usulsüz iş ve işlemler nedeniyle 2023-2024 yılları arasında 20 milyon 85 bin liranın üzerinde kamu zararına neden olunduğu, ayrıca doğrudan temin alan firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi'ne toplam 4 milyonun üzerinde rüşvet niteliğinde para gönderildiği yönünde tespitlerde bulunuldu. Soruşturma kapsamında ifade ettiğim gibi 48 şüphe

0: Şüpheli hakkında 6 Ekim 2026 günü saat 06 itibariyle başta İzmir olmak üzere İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Toplamda ise işte 46 kişi şu anda gözaltında, 2 kişi ise aranmaya devam ediyor diyelim. İfade ettiğim gibi bu 6. Belediye Başkanı eski olsa da yapılan operasyon kapsamında Serdar Sandal'la birlikte toplam 46 kişi şu anda emniyette sorguları devam ediyor ve 2 kişinin de aranması var diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Mersin'de 3 belediyeye yapılan yolsuzluk soruşturmasında Mezitli ve Yenişehir Belediye Başkanları dahil 17 kişi tutuklandı. Detayları alacağız. Muhabir arkadaşım Ali İbrahim Uğur aktaracak detayları. Ali İbrahim.
2: Cansın Ali Bacı, 1 Ekim'de düzenlenmişti operasyon. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Yenişehir Belediyesi olmak üzere 3 belediyeye yönelik bir soruşturmadan bahsediyoruz ve artık adliye süreçte tamamlandı diyebiliriz. Bu noktada baktığımızda 59 kişi gözaltına alınmıştı ve 4 kişi de soruşturma kapsamında cezaevinde tutukluydu. Toplamda 63 kişinin ismi geçiyor ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu toplamda 34 kişi artık tutuklanarak cezaevine gönderilmesi için şu sıralarda işlemlerin gerçekleştirildiğini ifade edebiliriz. Tabii ki büyük bir kamu zararından bahsediyoruz. Yolsuzluk operasyonundan bahsediyoruz ve daha öncesinde de yine baktığımızda operasyonlar düzenlenmişti. Yeni bir operasyon değil aslında. 2026 yılı içerisinde baktığımızda 3 farklı büyük operasyondan bahsediyoruz ve bu operasyonlar kapsamında 34 kişi gözaltına alındı. Toplamda 59 kişi gözaltına alınmıştı ve 34'ü tutuklandı. Tabii ki ihale süreciyle ilgili şu anda belgeler incelenmeye devam ediyor. Tabii ki bir taraftan da bilirkişilerin yine adı geçen kişilerle beraber buradaki ihalelerdeki yolsuzlukların araştırılması yine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor ve sabah saatlerinde dün aslında adliyeye sevk edilmişti ve bir günün ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve diğer iki ilçe belediye başkanı tutuklandı. İhaleye baktığımızda tabii ki doğrudan alım ve ihale sürecinde yolsuzlukların olduğu tespit edilmişti ve bu yolsuzluklar içerisindeki belgeler de yine incelenmeye devam ediyor. Tabii ki bir taraftan da hala aslında o bilirkişilerin vermiş olduğu ve yine bu ihale sürecine giren kişilerin de ifade alınma süreci de bir taraftan devam ediyor. Büyük bir operasyondan bahsediyoruz aslında. Bir taraftan tutuklanan kişiler, bir taraftan da tabii ki bu kişilere ek kişiler gelebilir mi? İşte bu noktada da yine sürecin devam ettiğini söyleyebiliriz. 1 Ekim'de düzenlenmişti operasyon. Hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde hem de Yenişehir Belediyesi'nde, Mezitli Belediyesi'nde aramalar yapılmıştı. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yine aramalar yapılmıştı ve orada el konulan belgelerde şu anda yine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenmeye devam ediyor. Gelişmeler oldukça bizler sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cansız Haberci.
1: Ali İbrahim, teşekkür ediyorum sana da, Okan Can Sapkayalı'ya da. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüye ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İşletmenin genel müdürü Yavuz Burgut, genel müdür yardımcısı Aygun Ekinci de yine aralarında bulunduğu 9 zanlı Soma Adliyesi'ne sevk edildiler. Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş. Toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış. Maalesef 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tesis edilen Mekke İttifakı, Yemen'de tırmanan gerilimin ardından Riyad'da acil bir toplantı düzenledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in iştirak ettiği toplantıda Suudi Arabistan topraklarına ve sivil tesislere yönelik tüm saldırılar kınandı.
3: Mekke İttifakı acil toplandı. Kritik oturuma Suudi Arabistan başkenti Riyad ev sahipliği yaptı.
4: Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık. Zaten planlanan bir toplantımız vardı. Özellikle imza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamındaki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katıldı. Zirve bakanların Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları da iştirak etti. Toplantının gündeminde ise Yemen'de tırmanan askeri gerilim vardı.
4: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük.
3: Basına kapalı görüşmenin ardından kamera karşısına geçen Fidan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a desteğini yineledi.
4: Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Bir takım görüşlerimizi paylaştık.
3: Zirve sonrası üç ülkenin imzasını taşıyan ortak bildiriydi. Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsü en sert şekilde kınandı. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, sivil ve ekonomik tesislerine yönelik her türlü saldırı ya da tehdit reddedildi. Komitenin ilk toplantısı ise Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos 2026'da İstanbul'da yapılmıştı. Üç ülkenin genelkurmay başkanları da 25 Eylül'de Riyad'da bir araya gelmişti.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. 12 Eylül'de mezarı açılarak alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi tamamlandı. Peki incelemeden ne gibi bir sonuç çıkacak? Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Mustafa Kadir Mercan'dan hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar dileyelim. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında FETİK haber işlemi tamamlandı. Hem FETİK haber işlemi tamamlandı aslında, hem de adli tıptaki o işlemlerin son bulduğunu söylemek mümkün. Çünkü 11 Eylül'de bazı doku ve kan örnekleri ve kemik örnekleri alınmıştı mezardan ve dün itibariyle o örnekler tekrar Kozinoğlu'nun mezarına konuldu ve adli makamlardan aldığımız ilk bilgilerde ön raporun belki bu hafta içerisinde çıkabileceği doğrultusunda, fakat nihai raporun yaklaşık 2 ay kadar bir süreyle çıkması bekleniyor. Bu kapsamda da Kozinoğlu soruşturması dosyasında bu haftanın hayli önemli olduğunu söylemek mümkün. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi ön rapor bu hafta çıkabilir. Öte yandan soruşturmanın diğer detaylarına ve genel çerçevede bakacak olursak aslında kamuoyuyla paylaşılan bazı görüntüler vardı. Özellikle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonraki güvenlik kameraları basına yansımıştı. Bu kapsamda Hasan Atilla Uğur da ifade vermişti. O görüntüler için o dönemde ilk müdahaleyi yapan, ilk dilaltı ilacını veren kendisine bendim, fakat elimde ne olduğunu hatırlamıyorum gibi ifadelerde bulunmuştu. Çünkü Kozinoğlu'nun ölümünden hemen sonra kendi odasına girilmiş. Sonrasında ise Hasan Atilla Uğur'un yanına gelinerek, farklı bir cezaevi arkadaşı yanına gelerek bir kafa işareti yapmıştı. Tüm bunların hepsi kendilerine sorulmuştu, fakat o dönem çok eskide olduğu için hatırlamadıklarını belirtmişlerdi. Dosyadaki tutuklu sayısına bakacak olursak da aslında toplamda 26 şüpheli gözaltına alınmış. Bunlardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Bazı isimler ev hapsi şartıyla serbest bırakılmış. Bazı isimlerse yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Bunun da altını çizelim. Fakat yeni ifadelerden, daha doğrusu önceden alınan ifadeler doğrultusunda adı geçen bazı isimlere de yeni dalga operasyonların olması muhtemel. yavaş yavaş toparlayacak olursak, konuyla alakalı olarak hem dizilerin senaristlerine hem dizi oyuncularına da yine tanık ve tanık sıfatıyla ifadeler alınmış. Sonrasında ifadelerin neticesinde de yine Silivri Adalet Sarayı'ndan ayrılmışlardı. Belirtmiş olduğum gibi artık

0: Alınan örnekler mezara tekrar geri konuldu ve bu hafta içerisinde belki bir ön raporun çıkması muhtemel, fakat nihai raporun 2 ay içerisinde çıkması bekleniyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elbacı.
1: Kadir, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi piyasalara bakacağız. Altında düşüş, dalgalanma devam ediyor mu diye soracağız. Ne yönde Faruk abi, bugün nasıl başladı?
2: Altın tabii biraz Amerika'daki tahvil faizlerinin yükselmesiyle ve güçlü dolarla biraz baskılandı. Ama Fed'in bu ay yapacağı toplantıdan faiz artırımının çıkma ihtimali biraz zayıfladı. O da düşüşü biraz sınırlı tuttu. Şu anda da hani çok küçük, anlamsız, çok anlamlı bir düşüş değil ama hala 4100 dolarlardayız. Yani 4300 dolarlardan buraya gelmiştik. Gram altına baktığın zaman orada hala 6500 liranın üzerinde kalması önemli. Hı hı. Onun altına inerse o zaman başka şeyler konuşabiliriz. Ama uzun süredir biliyorsun orada 6500 liranın, dolar diyorum, liranın üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu ayki FED toplantısı önemli, onu bekleyeceğiz ama tabii
1: bu küresel... aşağı yön devam edebilir mi, böyle 6500'ün altına inme ihtimali var mı?
2: Elbette, yani dolar güçlü kaldığı sürece, yani faizler ve tahvil faizleri yüksek kaldığı sürece para oralara gidiyor. Dolayısıyla altın burada baskılanıyor. Dolar güçlü olunca da altın yatırımcısı için altın daha pahalı hale geliyor. Dolayısıyla altına yönelmiyor. Dolar güçlü derken hani TL karşısında demiyorum. Yani bütün dünya para birimleri karşısında güçlendiği için altın pahalı hale geliyor. Çünkü altın dolarla ölçülen bir şey. Dolayısıyla bir de tabii küresel krizler de devam ediyor. Yani sadece Hürmüz değil. Şimdi işte ilk bölümde de uzun uzun verdik haberleri. Bu Hursilerin hareketleri o bölge biraz daha yine, yani o bölgede enerjinin merkezi halinde, yani Suudi Arabistan petrol üreticisi bir ülke. Dolayısıyla o krizde biraz stresi arttırıyor. Petrol 99 dolarda, hala 100 dolar sınırında, orada küçük bir düşüş var ama oradaki sıkıntı da devam ediyor. Hala bir düşüş söz konusu değil, hala enflasyon baskısı devam ediyor. Borsamıza bakarsan da borsa pazartesi günü özellikle enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra bankacılık hisseleriyle birlikte yükseldi, biraz toparladı ama bugün yine küçük bir yatay seviyede açıldı. Tabii bu fon meselesiyle ilgili gelişmeler de borsayı biraz etkiliyor. Orada da olumlu gelişmeler var. İşte şimdi bir haber okudum. Bu paraları gönüllü iade etmek için biliyorsun TMSF bünyesinde bir hesap açılmıştı. İşte paraları %90'a yakınının paraları iade etme niyetini belirtti söyleniyor. Dolayısıyla orada kısa sürede hak sahiplerinin paralarının da ödenmeye başlayacağı bilgileri geliyor. O fon kurulu tekrar bir toplantı yapacak. Orada sorun çözülüyor. Tabii adli süreç bir taraftan ilerliyor. Dolayısıyla bütün bunlar borsaya, piyasalara olumlu yansıyacak diye düşünüyorum.
1: Peki petrolün seviyesinin ne olması gerekiyor her şeyin normale dönmesi için?
2: Yani petrol biliyorsun savaştan önce 60-65 dolarlardaydı. Yani hadi 60-70 aralığındaydı diyelim. Hala o seviyeye gelmesi için %20-%30 düşmesi gerekiyor. Bu da çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek gibi görünmüyor. Yani hem üretimin artması lazım, Hürmüz'ün açılması lazım, lazım oğlu lazım. Yani o kadar çok şey lazım ki petrolün düşmesi için. Bu da yaklaşan kış için büyük bir stres kaynağı aslında. Yani maliyetler artacak, işte Avrupa ısınma sorunu yaşayabilir. Hani bu sosyal hayatla birlikte üretimi de etkileyen bir durum. Hem doğalgaz fiyatları hem akaryakıt fiyatları yüksek şu anda. Bu da enflasyonu etkiliyor. Dün enflasyonumuzu konuşurken en büyük kalemin ulaşım olduğunu söyledik. Dolayısıyla bu navlun dediğimiz, yani nakliye fiyatlarının artması tüm ürünleri etkiliyor. Dolayısıyla hani yüksek petrol bizim için de, enerji ithal eden bir ülke olarak bizim için de stres ve tehlike demek, enflasyon demek. O yüzden de hani enflasyonumuz düşüyor çok şükür, orada alınan tedbirler işe yaradığını görüyoruz ama hala 5-6 puan daha yüksek şu anda enflasyon.
1: Peki, konuşmaya devam edeceğiz, teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'dan bir haber paylaşalım. Ankara'dan Şanlıurfa'ya hareket eden yolcu uçağında patlayıcı uyarısı yapıldı. Yolcularla mürettebatın indirilmesinin ardından uçakta bir arama başlatıldı. Aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.
3: Uçakta bomba uyarısı, ekiplerin

0: alarma geçirdim. Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağında patlayıcı olduğu notu bulundu. Uçak Kap Havalimanı pistine iner inmez 136 yolcu ve 7 mürettebat hemen tahliye edildi. Yolcular bekleme salonuna alındı. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Uçakta bomba uzmanları ve hassas burunlu köpeklerle detaylı arama başlatıldı. Bu sırada yolcuların her birinden el yazısı örneği alındı. Vali Hasan Şıldak da incelemeler sonrası açıklama yaptı.
1: Yolcu uçağında yapılan durumlar üzerine emniyetimiz tarafından gerçekleştirilen patlayıcı madde araması çalışması sonuçlandı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bu tespit üzerine uçağı park alanına alıyoruz ve hava trafiğini tekrar normale döndürüyoruz. Ben olaydan etkilenen bütün yolcularımıza, mürettebatımıza geçmiş olsun dilekleri iletiyorum. Herhangi bir olumsuzluk olmamıştır.
2: Nijerya'da orduya ait bir askeri uçak düştü. Kazada kurtulan olmadı. Uçakta bulunan 32 kişi yaşamını yitirdi. Orduya ait ATR-42 tipli bir askeri uçak ülkenin güneyinde Ondo eyaletinde bir deniz üssü yakınlarında düştü. Benin City'den Lagos'a doğru bir görev için hareket eden uçakta 32 kişi vardı. Kazada kurtulan olmadı. 25'i yolcu, 7'si mürettebat olmak üzere uçakta bulunan herkes yaşamını yitirdi. Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazanın ardından Dışişleri Bakanlığı da bir taziye mesajı yayımladı. Bakanlık hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Nijerya halkına başsağlığı ve taziye dileklerini iletti. Rusya'da veba bakterisi içeren bir tüpü kırdıktan sonra hayatını kaybeden personelin ölümü Moskova'yı alarma geçirdi. Olası bir veba salgınına karşı 5 hastanenin kapatıldığı, Sibirya'da 197 kişinin karantinaya alındığı bilgisi var. Amerika ve Avrupa Birliği'nden yakın takipteyiz açıklaması geldi.
0: Ölümcül bakteri laboratuvardan sızdı. 197 kişi karantinaya alındı. Rusya'daki veba araştırma merkezinde çalışan bir personelin ölümü Moskova'yı alarma geçirdi. Olası bir salgına karşı 5 hastanenin kapatıldığı Sibirya'da veba paniği yaşanıyor. Sibirya'nın Irkutsk bölgesindeki sağlık yetkilileri bir laboratuvar çalışanının vebadan ölmesinin ardından yaklaşık 200 kişiyi karantina altına aldı. Moskova'dan henüz iddialara ilişkin resmi bir doğrulama gelmezken, komşu Buryatya Özerk Cumhuriyeti Başkanı Alexei Tisteno, kadın personelin türü bilinmeyen bir veba hastalığından öldüğünü açıkladı. İddiaya göre hayatını kaybeden personel, test için örnek toplarken canlı bakteri üreten bir tüpü yanlışlıkla kırdığını söylemişti. Şiddeti zatüre belirtileriyle salı günü hastaneye kaldırılan kadın solunum cihazına bağlandı ve perşembe günü de hayatını kaybetti. Rus yetkililer olası bir veba salgınına karşı 5 hastaneyi kapatırken yaşanan kriz dünyanın da yakın takibinde. Rusya'nın yanı başındaki Avrupa Birliği'nin yanı sıra ABD de teyakkuza geçmiş durumda.
3: Eğer öyle bir şey dışarı sızarsa hızla yayılabilir. Bu yüzden durumu yakından izliyor ve takip ediyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne toplam 2.27 milyar dolarlık yeni silah satışını onayladı.
4: Washington, Orta Doğu'ya 2,27 milyar dolarlık silah satışına yeşil ışık yaktı.
5: Biliyorsunuz dünyanın en iyi ekipmanına sahibiz. Patriotlar, Tomahawk'lar, F-35'ler hepsi en iyisi.
4: Söz konusu satışa ABD Dışişleri Bakanlığı onay verdi. Silahların sevkiyatı Mısır, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirilecek. 2,27 milyar dolarlık dev paketin en büyük payı 1 milyar 41 milyon dolarlık lazer güdümlü akıllı füze sistemi alımıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne ayrıldı. Mısır'a ise 832 milyon dolarlık Javelin anti-tank füzeleri

0: ve fırlatma üniteleri satılacak. Kuveyt'e ise 400 milyon dolarlık Patriot hava savunma sistemi parçaları ve bakım hizmeti sağlanacak. ABD Dışişleri Bakanlığı Eylül ayında da Suudi Arabistan'a 24,3 milyar dolarlık 48 F-35 savaş uçağı ve 49 motorun satışını kapsayan askeri satışa onay vermişti.
1: İstikrar arayışındaki Bosna Hersek'te halk sandık başına gitti. Seçimde Devlet Başkanlık Konseyi'nin 3 üyesi belli oldu.
2: Parçalanma tartışmalarının gölgesinde Bosna Hersek sandık başına gitti. Devlet Başkanlığı Konseyi'nde Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelikler için seçim yapıldı. Seçimlere katılımsa %41,5 düzeyinde kaldı. Boşnak üyeliğine Denis Beciroviç, Hırvat üyeliğine ise Darijana Filipović seçildi. Hırvat ve Boşnaklar Bosna'nın geleceğini Avrupa Birliği ve NATO'da görüyor. Ama gözler Sırp üyeliği seçimindeydi. Seçimi Eleka Svijanović kazandı. Ama seçime damgasını vuran Bosna Hersek artık öldü diyen ayrılıkçı Sırp lider Milorad Dodik oldu. Zafer konuşmasını da Dodik yaptı. Bir kez daha egemenlik haklarına vurgu yaptı, Boşnak ve Hırvatları kızdıracak mesajlar verdi.
3: Dayton Anlaşması, Sırp Cumhuriyeti'nin ordusunu yeniden oluşturmasını, sınır polisini oluşturmasına ve bizden haksız olarak alınan her şeyi geri almamızı sağlıyor. Duruşumuz net. Dayton Anlaşması'na uyacağız. Sonradan yapılan düzenlemelere değil.
2: Dodik'in liderliğini üstlendiği Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği, Sırp Cumhuriyeti'ndeki meclis seçimlerinde de mutlak çoğunluğu elde etti. Dayton Anlaşması'yla kurulan Bosna Hersek'te üçlü yönetimin ekonomi, dış politika gibi konularda karar alabilmesi için uzlaşı mekanizmasını çalıştırması gerekiyor. Ancak Başkanlık Konseyi üyelerinden biri alınacak kararı hayati ulusal çıkarlarına aykırı olarak tanımlarsa süreç kilitlenebiliyor.
1: Havelsan tarafından geliştirilen orta sınıf insansız kara aracı Barkan 2, üstün hareket kabiliyeti ve modüler yapısıyla sahada güç dengelerini değiştiriyor. 750 kilogram ağırlığındaki milli platform zorlu arazi ve çevre koşullarında tam otonom görev icra ediyor.

0: Bu sistemler bize sahada askerin bir öncü birliği gibi düşünebilirsiniz.
1: Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Barkan 2, otonom devriye, görev planlama ve GPS bağımsız görev icrası yetenekleriyle dikkat çekiyor. Güzergahını dinamik olarak planlayan platform, engelden kaçınma, lider takibiyle tam emniyet sağlıyor.
2: Havelsan imzalı Barkan 2, 3 boyutlu haritalandırma sistemiyle sinyal kopsa dahi görevine otonom olarak devam edebiliyor. Herhangi bir GPS kaybında ise otomatik olarak eve dönüş sağlayabiliyor.
1: 750 kilogram ağırlığındaki platform, elektrikli motoruyla saatte 12 kilometre hıza ulaşıyor ve 5 saatin üzerinde kesintisiz çalışabiliyor.

0: Zorlu hava şartlarına uyumlu araç -20 ile +49 derece sıcaklıkta görev yapabilme kapasitesine sahip.
1: Tam otonom olarak çalışabilen, sahada kendini idame edebilen, yine GPS kayıt olduğu zaman eve dönüş yapabilen, yine karıştırıcı ortamlarda kendini idame edebilen, işte farklı tip faydalı yükleri üzerinde taşıyabilen, farklı tip faydalı yüklerle görev yapabilen bir araç aslında.
0: Barkan 2 sahada da sınır tanımıyor. %60'lık, %40 yan eğimde ilerleyebiliyor. 25 santimetrelik engel ve 70 santimetrelik hendekleri aşarak 40 santimetre su geçişini başarıyla tamamlayacak saha gücüne sahip. Platforma 5,56'dan 12,7 milimetreye kadar silah sistemleri, bomba atar, robotik kol, radar ve mayın tespit kiti entegre edilebiliyor. GSM, fiber optik ve SATCOM haberleşme seçenekleriyle de görüş hattında 2 kilometreye kadar veri transferi sağlanıyor.
2: 400 kilo faydalı yük taşıma kapasitesi.

0: karşılaştırılacak. Ayrıca Van ve Salda göllerindeki bulguların Mars örnekleriyle karşılaştırılması planlanıyor.
1: Hepimizin ayrı bir dalı var ve ilgilendiği alan var. Ve bu konuda biyolog, biyojeokimyacılar dünyanın farklı yerlerinden bir araya gelerek bu araştırmayı, bu projeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
2: Van Gölü'nde Mars'ın izi sürülüyor.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli konuşuyor. O noktaya dönüyoruz.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5. yasama yılının ilk grup toplantısında sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından, radyo kanallarından, sosyal medya platformlarından bizi takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyamızın her köşesindeki kardeşlerimize en iyi dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantımız vesilesiyle bir kez daha sizlerle bu kutlu çatı altında bulunmaktan memnuniyet duyuyor. Başarılarla dolu bir yasama yılı geçirmenizi Allah'tan niyaz ediyorum. Önemli iç ve dış gelişmelerin yaşanacağı yeni dönemi ülkemize, milletimize, siyaset ve demokrasi hayatımıza, aynı zamanda siyasi parti grupları ile sayın milletvekillerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Gazi Meclis'te görev yapan ve ebediyete irtihal eden milletvekillerini rahmetle yad ediyor, hayatta olanlara sağlıklı ve uzun ömürlü bir ömür diliyorum. Yasama organının kurumsal adresi Gazi Meclisimiz, şüphesiz milletimizin talep ve menfaatlerinin, inanç ve değerlerinin, tarihi hafızasının ve gelecek beklentilerinin temsil mekanizmasıyla vücut bulduğu, ülkemizdeki farklı seslerin uyumu ile devlet ile orkestraya dönüştüğü, ortak aklın ve milli iradenin tecelligahı Türk Devleti'nin kalpgahıdır. Asırlar geçse de, kurumlar dönüşse, yöntemler değişse de, pergelin sabit ucunda Türk devlet geleneğinin danışma ve meşveret kültürü vardır ve bu kültür Türk töresinin ana omurgasını teşkil etmektedir. Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügatüttürk'te ifade ettiği üzere, geniş elbise eskimez, İstişare ile alınan akıl bozulmaz. İstişare ve danışmanın sonucu olarak ortak akıl ile alınan kararlar, kamu vicdanının gür sesi, toplumsal dayanışmanın güçlü zemini, milli birlik ve beraberlik duygusunun sarsılmaz iradesidir. Yanlışı telafi, noksanı tamam eden milli muhakeme ve muhasebe mekanizması olan istişare ve danışma, aynı zamanda da toplumsal fay hatlarını doldurarak sosyal gerilimleri önleyen ve bir arada yaşama iradesini tahkim eden milli aidiyet ve mensubiyet şuurudur. Dede Korkut'un İl gider, töre kalır vecizinden mülhem. Türk devleti emperyalist iştigallerle dağılmanın eşiğine geldiğinde istişare ve danışma son Osmanlı Mebusa Meclisi'nde

misak-ı milli kararlarıyla milli vahdete bürünmüştür. İstanbul'un işgaliyle türlü tehlikeleri atlatarak Ankara'ya koşan mebuslar, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde Büyük Millet Meclisi'nde istiklal davasını yaşatmış, Sevr Paçavrası'nı tarihin çöplüğüne atmıştır. Unutulmaması gerekir ki İstiklal Harbi'nin ana karargahı Büyük Millet Meclisi'dir. 15 Temmuz hain kalkışmasında yazılan demokrasi destanının merkezi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türk milleti milli mücadelesini meclis çatısında vererek dünya siyasi tarihinde nadir ve müstesna bir yere sahip olmuştur. Bu sebeptendir ki Türk milleti için meclis olağan dönemler kadar olağanüstü dönemleri sevk ve idare etme kabiliyeti, barışta olduğu kadar savaşa da hazır olabilme kapasitesi, vatanına, toprağına, istiklal ve egemenliğine göz dikenlere karşı mücadele iradesidir. Değerli milletvekilleri, şüphesiz Türkiye'nin demokrasi yolculuğu güneşli ve pürüzsüz yollarda gerçekleşmemiştir. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Türk demokrasisi askeri darbelerle sınanmış ve her bir askeri darbe Türk demokrasisinde yaralı hafıza durakları oluşturmuştur. Türk siyasetinde darbeler devlet kurumsallığının zayıflamasına, imkan ve fırsatların heba olmasına ve devletin yüksek politik hafızasının daralmasına sebebiyet vermiş. Ancak Türk milletinin demokrasiye sadakati eskilmemiş, bilakis daha da güçlenmiştir. Parlamenter sistemin uygulandığı dönemde istikrarsız hükümetler, koalisyon kavgaları, siyasi kutuplaşma ve anlaşmazlıklar hızlı ve etkin kararlar alınmasına mani olmuş, millet ve devlet hayatında pek çok çarpıklığı teşvik edip tetiklemiştir. Hatırlatmak isterim ki çok partili hayata geçilen 21 Temmuz 1946 ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hukuken ve fiilen uygulamaya başladığı 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında 51 Cumhuriyet Hükümeti kurulmuş, ortalama ömrü 1 yıl 5 ay olan kısa ömürlü hükümetler, koalisyon pazarlıkları ve belirsizliğin ortaya çıkardığı istikrarsızlık, Türkiye'nin küresel rekabette geri kalmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda siyaset kurumuna düşen görev, sorunların çözüm adresi ve güçlü kurumsallığın teminatı olmaktır. Siyasi yelpazenin neresinde konumlanırsa konumlansın, siyasi partiler programları ve ideolojik yönelimleriyle siyasetin alanını genişletmek, toplum müştereklerinin zeminini güçlendirmek için vardır. Türk milletine hizmette birbiriyle yarışırken aynı zamanda demokratik kültürün olgunlaşması ve devletin yüksek politikalarının devamlılık sağlaması için iletişim ve mutabakat içerisinde olmak durumundadır. Bunları bilmek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mazisini, ruhunu ve davasını bilmek yasama sorumluluğun mahiyetini kavrayabilmektir. Oportünist ve popülist heveslerden kurtulmak, kısır ve verimsiz siyasi tartışmalardan kaçınmak, Türk milletinin âli menfaatleri, huzur ve refah için gayret etmek, Türk devletinin bekası ve ilerlemesi için çaba göstermektir.

Bilmek, Türk milletine hizmet yolunda siyaseten rekabet ederken Türk devletinin milli siyasetinde sırf iktidarın karşısında olmak adına Edirne'yi Enver alacağına Bulgar alsın çukuruna düşmemektir. Bu vesileyle siyasi partilere ve Türk milletini temsil eden muhterem milletvekillerine yeni yasama yılı münasebetiyle şu hususları hatırlatmak isterim. İdeolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir. Siyasi rekabet alanımız ne kadar geniş olsa da pergelimizin ucu, sabit ucu Ankara'dır. Siyasette yöntem olarak ayrışsak yönümüz Türk istiklal ve egemenliğidir. Siyasete farklı pencerelerden bakıyor olsak da gelecek ufkumuz müreffeh toplum güçlü Türkiye'dir. Bu hatırlatmalarla birlikte yeni yasama yılında siyasi partilerimizin hizmette rekabet, istikbalde vahdet, istikbalde gayret içerisinde olmalarını temenni ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler, Türk milletinin yüzyıla damgasını vuracağı Türk ve Türkiye yüzyılının başında 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girdiğimiz bir dönemde kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda temasıyla 7 Mayıs 2026 tarihinde başlattığımız 15. olağan kurultay sürecimizde 4 Ekim 2026 itibariyle ilçe ve il kongrelerimiz tamamlanmıştır. İnancın ve itimadın tazelendiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği, partimizi büyütme heyecan, arzu ve kararlılığının coşkuya dönüştüğü her kongremiz toy havasında geçmiş, kaybedenin olmadığı kongrelerimizde ülkücü irade tecelli ederek lider ülke Türkiye hedefimizi gerçekleştirecek kadrolarımız seçilmiştir. Kurultay sürecimiz olağan büyük kongremizle tamamlanacak. Partimiz aynı ülkü değişmez irade ve sarsılmaz inançla kutlu ülkelerine yürümeye devam edecektir. Bu vesileyle ilçe ve il kongrelerimizde görev alan başkanlık divanı üyelerimize, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerimize, milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatlarımızın başkan ve yöneticileriyle tüm neferlerine en kalbi şükranlarımı sunuyor. Yeni seçilen teşkilat mensuplarımıza üstün başarılar diliyorum. Kıymetli milletvekillerim, önümüzdeki dönem kalkınmanın ve yükselmenin önünde engel olan sorunların miadını Türkiye'de siyaset ve devlet hayatında kutlu bir merhalenin, yüksek bir mertebenin miladını teşkil etmektedir. Bunların başında terörsüz Türkiye hedef ve politikalarına dair gelişmelerin yoğunlaşacağı yeni yasama yılı faaliyetleriyle yaklaşan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ve mahalli idareler seçimleri gelmektedir. Parti olarak bu dönemde program, politika, proje ve kadrolarımızla Türkiye'nin önünde açılacak huzur ve refah sayfalarının irfan mürekkebi, hakikat kalemi olacağımıza itimadım tamdır. Milletimizle kurduğumuz samimi ve köklü bağı daha da güçlendirerek her alanda üç hilali zirveye taşıyacağız. Bizim mücadelemiz vatanımızın her karışına, milletimizin her ferdine, milli varlığımızın her zerresine ve geleceğimize sahip çıkma mücadelesinde olanların yürüyüşüdür. Yolumuz fitne ateşlerini sinesinde söndüren

tahrikleri akıl ve iman ile boğan, ihanete boyun eğmeyen ülkü neferlerinin yoludur. Her bir ülküdaşımız milletimizin kutlu davasını omuzlarına yükleyen, tarihin kadim sesini gönlüyle işiten, coğrafyanın hakikatine Türk gözüyle bakan iradenin, ferasetin ve cesaretin timsalidir. Bu şuur ve anlayışla ne çizgimizden saptık, ne duruşumuzu bozduk. Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve faziletiyle her yılı bir asra bedel senelerde ilkelerimizden ve ülkülerimizden, vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Siyaseti kısır bir iktidar mücadelesinin, çıkar ya da çatışmanın unsuru değil, toplumsal uzlaşının ve huzurun tesis aracı olarak gördük. Büyük Türk milletini içerisine düştüğü her türlü darboğazdan kurtarmayı görev addeden ülkücü hareket, kendisini milletin adamışların buluşma yeridir. Temel hedefimiz, Türkiye'yi içinde bulunduğumuz bölgeyi terörün ürettiği güvenlik tehditlerinden bütünüyle arındırmak, gelecek kuşakların siyasi, ekonomik ve toplumsal refahını teminat altına almaktır. 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat edilen terör belasından kalıcı olarak kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Terör ve silah yerine adaletin, siyasetin, demokrasinin, milli birlik ve bütünleşmenin hakim olacağı, kardeşlik ve dayanışmanın kök salacağı, istikbalimizin yol haritasını birlikte çizeceğimiz bir zemindeyiz. Milletimizin kararı nettir. O da topraklardan terörü bir daha yeşermemek üzere söküp atmak, milli birlik ve bütünleşmeyi güçlendirmektir. Türkiye'ye yeni yasama yılıyla birlikte bir taraftan terörsüz Türkiye hedefinin hukuki ve siyasi tabanının güçlendirilmesine, diğer taraftan demokratik standartların geliştirilmesi, hukuk devletinin kurumsal kapasitesinin arttırılması ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesiyle sosyoekonomik şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla milletimizin beklentilerini karşılayacaktır. 7595 sayılı kanun çerçevesinde oluşturulan komisyonların çalışması, kanunun yürürlüğe gireceği şartların oluşturulması, bunların takip ve tespiti, aynı zamanda da ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır. Bunun yanında Türkiye'nin kalkınma defterine ulaşabilmesi için biriken yapısal sorunların çözülmesi, güncel meselelerle birlikte köklü reform adımlarının atılmasını da gerektirmektedir. Bu nedenle önümüzdeki meclis dönemini kısır siyasi tartışmaların ötesinde, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli geleceğini şekillendirecek bir yapısal reform dönemi olacaktır. Diğer yandan 3 Ekim 2026 tarihinde yaptığım detaylı açıklamada vurguladığım üzere, Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmemelidir. Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun.

bu biçimde yürütülmelidir. Demokratik siyasetin meşruiyeti hesap verebilirlikten ve kamu kurumlarına duyulan güvenden beslenmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın ön koşulu da güçlü kurumlar ve öngörülebilir bir hukuk düzenidir. Bu nedenle yeni yasama yılında atılacak demokratik adımlarla kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeye dönük gayret ile yolsuzluk ve yozlaşmayı önleyecek girişimlerin birbirinden ayrı düşünülmemesi ve eş güdümle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Muhterem dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, içinde bulunduğumuz yüzyıl vicdanı körelmiş, gözünü hırs bürümüş aktörlerin kural tanımaz politikalarıyla dünyanın ve insanlığın felakete sürüklendiği bir dönemi ihtiva etmektedir. Ne hazindir ki insanlıktan zerre-i miskal nasibini almamış bu kural tanımazlara kural tanıtacak mekanizmalar da üç maymunu oynamaktadır. Birleşmiş Milletler insanlığın yaşadığı soykırımlara, emperyalist güçlerin güç mücadelelerinin dönüştüğü kaynak savaşlarına karşı evrensel insan hakları normları ve küresel adalet adına müdahale edememektedir. Milletlerin en üst düzeyde temsil edildiği bu kurum ne yazık ki dünyanın içinde bulunduğu zorbalığa mukavemet edecek kadar karar alıcı mekanizmadan yoksundur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle dünya beşten büyüktür ve dünya bu beş devletin politik egolarına ve çıkarlarına mahkum edilemeyecektir. Türkiye tarih boyunca insanlığa hizmet eden, adalet terazisini insanlığın âli menfaatleri ölçüsünde kuran, mazlum milletlerin sığınağıdır. Nizami alem davası ile gittiği yerlere barış ve refah götüren huzur limanıdır. Bunun için diyoruz ki, Birleşmiş Milletler'in siyasi merkezi New York ise, adalet merkezi Ankara'dır. Bu doğrultuda Türkiye Birleşmiş Milletler bünyesinde insanlık değerlerini hukuku ve adaleti esas alan bir reform anlayışıyla mesuliyet duygusuna sahip ülkelere öncülük edebilecektir. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun genel kurula hitabı insanlık tarihinin utanç vesikası olmuştur. Maalesef elinde binlerce masumun kanı olan soykırımcının insanlık ve ahlak dersi vermek üstahlığında bulunduğu bir tiyatroyu bütün dünya izlemiştir. Diyorum ki Hitler'in kendisini insan hakları savunucusu, Mussolini'nin kendisini özgürlük havarisi, Stalin ise demokrat olarak nitelendirilmesi ne kadar gerçekçi ise Netanyahu'nun dünyanın en ahlaklı ordusuna sahibiz demesi de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı tiran olarak nitelendirmesi de o kadar gerçekçidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Netanyahu'nun hezeyanları esasında Batı'nın ikircikli ve samimiyetsiz politikalarının iflas etmiş insani değerlerinin emperyalizmin aynasında yansımasıdır. Çok defa işaret ettiğimiz ve uyardığımız gibi İslam ülkelerinin İsrail karşısındaki tavır ve duruşlarını belirlemeleri ve açıkça ortaya koymaları şarttır. Merhum Cahit Zarifoğlu'nun Filistin bir sınav kağıdı her mümin kulun önünde dizelerine atfen, İslam ülkelerinin kınamanın ötesinde ortak bir tavır ve irade sergilemesi kaçınılmazdır. Zira İsrail
bölge halkları ve dünyadaki bütün milletler için

tehdittir. İsrail saldırganlığı, yayılmacılığı ve hukuk tanımazlığının önlenmesi ve bölgenin selameti için önerdiğimiz Kudüs İttifakı'nın yahut Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın çerçevesinin genişletilmesiyle caydırıcı bir İslam barış gücünün oluşturulması kaçınılmazdır. Küresel siyasetin ve uluslararası güvenlik düzeninin önemli bir dönüşüm yaşadığı, politik risklerin kalıcı bir nitelik kazanmasına yol açabilecek uzlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemde hukuku, barış ve adaleti esas alan duruşuyla sözüne güvenilir bir ülke olarak Türkiye'yi her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu da açıktır. Sayın milletvekilleri, kıymetli misafirler, Türkiye güvenliğini demokrasiyle, kalkınmasını hukukla, toplumsal barışını adaletle ve bölgesel etkinliğini güçlü bir devlet kapasitesiyle birlikte ilerletmek durumundadır. İçinde bulunduğumuz dönemde siyasi patenajlarla, ideolojik saplantılarla ve gündem kaymalarıyla enerji ve zaman kaybına yer yoktur. Bunu başarabildiğimiz ölçüde Türkiye, kendi geleceğini daha sağlam bir zemine oturtmakla kalmayacak, çevresindeki krizlerin çözümünde ve bölgesel düzenin yeniden şekillenmesinde daha etkin ve yapıcı bir aktör olarak öne çıkacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi gücünü milli birlik, toplumsal adalet ve ortak refah idealinden alan güçlü bir Türkiye'yi bugünden inşa etmek kararlılığındadır. Bu doğrultuda küresel ölçekte krizlerin ve güç savaşlarının yaşandığı kritik dönemde ülkemizin yapısal sorunlarını aşarak kalıcı bir refah düzeni kurması amacıyla yağmur stratejisini geliştirmiştir. Yağmur, bütün inanç sistemlerinde, geleneksel ve kültürel öğretilerde arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek Rahman'a atfen rahmetle sembolleşmiştir. Rahmet, zahirde bolluğun, bereketin, temizlenmenin ve yenilenmenin, batında ise huzurun, refahın, saadetin, nefsten arınmanın, kalp kirinden temizlenmenin ve düşünce buhranından salaha kavuşmanın muştusudur. Yağmurun rahmeti Türk sosyal hafızasında ve kültürel literatürde geniş bir yer bulmaktadır. İslam dünyasını yakıp kavuran savaşlar ve çatışmalar, insanlık suçları, mazlumların göğe yükselen feryatları, kadın, çocuk, yaşlı demeden emperyalist güçlere gerçekleştirilen katliamlar, huzur, barış ve istikrar ikliminin kuraklaşması, etnik bölünmeler, mezhepsel ayrışmalar, parçalanan coğrafyalar, dünyada ve bölgemizde arınarak, temizlenmenin, tazelenerek yeniden doğmanın, bolluk ve refah ile yeniden doğrulmanın misyon ve yükümlülüğünü omuzlarımıza yüklemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tarihin kutlu çağrısı, coğrafyanın mesuliyeti, siyaset kurumunun yeniden inşası, toplumsal yaşamın ihyası ve devlet kapasitesinin arttırılması için yağmur stratejisini hayata geçirmeyi Türk siyasetindeki mümtaz konumumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Yağmur stratejisi, partimizin üç hilalinden aldığımız ilhamla yasama, yürütme ve yargıdan oluşan üç temel erkin ahenk içinde çalışmasına ve istikrarın sürdürülmesini esas alan

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurumsallığına dayanmaktadır. Devleti oluşturan bu anayasal erklerin kuvvetler ayrılığı esasında bağımsız ve uyum içerisinde milli kaynak, imkan ve kabiliyetlerin seferber edilerek bereketin ve bolluğun milletimizin üzerine yağmasını öngörmektedir. Bununla birlikte yağmurun yıkıcı etkiye sahip bir sele dönüşmesi de engellenmelidir. Güvenlikte, ekonomide ve demokraside tahribata yol açılmaması için etkili bir denge ve denetim sistemi uygulanmalı. Bu çerçevede yasamada güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi kurumsallığı tesis edilmelidir. Ayrıca ülkemizde yağan ve milletimizi ferahlatan yağmurun bereketinden bölgemiz ile gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan insanların da istifade etmesi esas olmalıdır. Yağmur stratejisinin temel ilkesi istikrarın korunmasıdır. Yağmur stratejisinin başarısı ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kazanımlarına ve sağladığı istikrara sahip çıkılmasına, Cumhur İttifakı'nda vücut bulan Türkiye'yi milli hedefler istikametinde ileriye taşıma kararlılığının aynı inanç ve iradeyle devam etmesine, ülkemizin arkasına aldığı rüzgarla yeni atılımlar için fırsat ve imkanları değerlendirmesine bağlıdır. Bununla beraber Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Dünyanın içinde bulunduğu kaotik süreçte, bölgemizde cereyan eden belirsizliklerle dolu ortamda, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yolunda tarihi adımların atıldığı bir dönemde Türkiye'nin istikamet değiştirmeye ve hedeflerinden vazgeçmeye değil, sistemsel ve kurumsal olarak bütünüyle mevcut imkanlarını ve kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Bunu mümkün kılacak hukuki, siyasi ve toplumsal zemin fazlasıyla vardır. Anayasanın 116. maddesinde yer alan Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir hükmü meclisin nitelikli çoğunlukla alacağı seçimlerin yenilenmesiyle yenilenmesi kararıyla üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığını mümkün kılmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatli seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde

yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Bu yönde bir iradenin tezahürüyle gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak, ülkemiz attığı tarihi adımlarla dolu dizgin yoluna devam edebilecektir. Türkiye, hasımlarının beklediği ve umduğu istikrarsızlık, yaşanmamış belirsizlik, kaos ve kargaşaya yatırım yapanların hesabı boşa çıkmış olacaktır. Burada şunun da altını çizmek gerekir ki, bizim meselemiz şahısların siyasi kariyeri değil, devletin devamlılığı, siyasetin istikrarı ve en nihayetinde lider ülke Türkiye'nin inşa ve hiyasıdır. Partimiz 2028'li bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir. Bu çerçevede hedef saptırmaya yönelik girişimler son bulmalı, adaylık netleşmeli, acımasız rekabet şartlarında dünya gerçekleriyle yüzleşebilmelidir. Cumhurbaşkanı ile birlikte, kuşkusuz ki meclisteki milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalı, denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır. Çünkü MHP güçlü ise Türkiye güvende olacak. MHP güçlü ise milli birliğimiz ve kardeşliğimiz pekişecek, milletimiz huzur bulacaktır. Bu sebeple yaşamaya ilişkin hedefimiz nettir ve şunlardır. Birincisi temsil gücüdür. Bu çerçevede oy oranımızı arttırmak, milletvekili sayımızı çoğaltmak, Türkiye'nin birinci partisi olmaktır. İkincisi kurumsal güçtür. Yasama organlarının kurumsal yapısı içinde yönetim organlarında daha fazla görev almak, daha etkin hale gelmektir. Üçüncüsü ise siyasal güçtür. Bu şekilde yasama faaliyetlerinde ve politika belirlemede daha etkin ve belirleyici olmak partimizin stratejik hedeflerini, ekonomik ve sosyal politika önceliklerini hayata geçirmektir. Bu çerçevede Türkiye'nin şahlanışına tanıklık edecek önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk Arşı'dır.

Hallelujah. Bu formül yürütmenin güçlü kadar yasamanın da güçlü, denetleyici ve üretken, belirleyici olması gerektiğine ilişkin stratejimizin ve küresel güç olma azmimizin ifadesidir. Dünyanın belirsizliğe sürüklendiği bir dönemde Türkiye'nin ihtiyacı istikrardır. Uluslararası sistemin kurallaşmıştığı, çatışmaların ve risklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin ihtiyacı kudrettir, milli birliktir. Bu nedenle 2028'e girerken meseleyi yalnızca kim cumhurbaşkanı olacak ya da iktidara hangi parti gelecek sorusuna indirgemeyi doğru bulmuyoruz. Bize göre asıl sorulması gereken soru, Türkiye dünyanın yeniden şekillendiği bu tarihi döneme hangi siyasi

siyasi liderlik ve hangi devlet tecrübesiyle girecektir şeklinde olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi yağmur stratejisiyle yasama, yürütme ve yargıda temerküz edecek güçlü devlet kurumsallığında bolluk ve bereketin, huzur ve refahın, kardeşlik ve dayanışmanın, milli birlik ve bütünleşmenin milletimizin üzerine yağacağı bir rahmet iklimi öngörmektedir. İnanıyoruz ki her yağmur damlası bereketi, bolluğu, aynı zamanda umudu, huzuru, kardeşliği ve geleceğe olan güveni de besleyecektir. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler, devlet ebed müddet, millet ebed müddet gayemizdir. Türk ve Türkiye yüzyılını inşa etmek, 2053 yılında lider ülke ve süper güç haline gelmek hedefimizdir. Türkiye'nin kudreti, milletimizin huzur ve refahı için en uygun kararları almak çabamızdır. Türkiye sistemsel ve yapısal sorunlarını aşmış olmanın hedeflere ulaşmayı mümkün kılacağı bir sıçrama evresindedir. Bu nedenle Türkiye'nin küresel bir güç olmasını mümkün kılacak adımlar atmada zafiyet gösteremeyiz. Türkiye asımlarına fırsat veremeyiz. Geride kalalım isteyenlere tamam diyemeyiz. Karşımızda hizalanan marjinallere ve emperyalizmin taşeronlarına sessiz kalamayız. Terörsüz Türkiye, istikrarlı bölge diyoruz. Kardeşlik, huzur ve barış diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi karşıtlığında birleşen müflis siyasetçiler bizi hedef almaktan geri durmuyor. Bunların istismar iftiralarına, güdümlü siyasetlerine, siyasi ikbal için ülkemizi ve milletimizi ateşe atmaktan çekinmeyen sicillerine karnımız toktur. Onlara diyeceğim şudur. Milliyetçi Hareket Partisi her bir sayfası kan ve irfanla yazılmış tarih sayfalarının düşüncede devamı, siyasette hülasasıdır. Bilge Kağan'dan Atatürk'e, Alparslan'dan Fatih Sultan Mehmet'e Türk tarihinin derin hafızasıdır. Ziya Gökalp'ten Erol Güngör'e uzanan irfan ve ilim kaynağı Milliyetçi Ülkücü Hareket'in hukukunda mahfuzdur. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'dir, cümle Türk dünyasıdır. Zilletin karşısında devletin, zulmetin karşısında milletin, yanında yer alanların obası, dahili ve harici şer odaklarına karşı göğsünü siber edenlerin otağıdır. Milliyetçi Hareket Partisi budur. Bize akıl vermeye çalışanlara, emperyalizmin tuzağına düşmüş, sözcülüğüne soyunmuş, MHP'yi içeriden parçalamak, arkadan vurmak için fırsat kollamışlara, milletimizi provokatör edip bir sonraki seçimde kaymak tabakasını meclise sokabilmek için sığıntı ittifaklar arayanlara Ziya Paşa'dan ilhamla diyorum ki, idraki mealiniz o küçük aklınıza gerekmez. Zira sizin teraziniz MHP'nin sıkletini çekmez. Bu düşüncelerle, başarılarla dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle her birinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum.

Merhaba, iyi günler. Ajans Bugün'e başlıyoruz. MHP grup toplantısı gerçekleşti mecliste ve hemen o konuşmasının ardından Devlet Bahçeli'nin Ajans Bugün'e başlıyoruz arka arkaya gerçekten pek çok manşeti içeren bir konuşma gerçekleştirdi MHP lideri Devlet Bahçeli ve en dikkat çeken kısmı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının bir kez daha gerçekleşmesi yönünde. Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı gereklidir dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Dünyada yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurduğunda Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanlığına aday olmalıdır ifadelerini kullandı.

0: ve Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için acilen mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli burada Cumhur İttifakı içerisindeki dayanışmadan da özellikle bahsetti. Meclis çoğunluğunun böylesine bir dönemde ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizdi Devlet Bahçeli konuşmasında ve milletvekili seçimine ilişkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili seçimine ilişkin de, yani Cumhurbaşkanlığı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimlere ilişkin Cumhur İttifakı vurgusu vardı. Şimdi birazdan konuşacağız. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu'yla Bahçeli'nin bu çıkışını, bundan evvel de Mehmet Uçum'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha adaylığıyla ilgili bir açıklaması olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyareti sonrasında açıklamaları konuşulmuştu ve açıklamalarının ardından Mehmet Uçum'dan da buna dair, seçimlere dair bir açıklama gelmişti. Şimdi ne zaman gerçekleşebilir bir yeniden seçim? Hukuken bu ifade kullanılıyor, yeniden seçim ifadesi kullanılıyor. İki şekilde karar alınabilir. Bir, Cumhurbaşkanı karar alabilir yeniden seçim için. İkincisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi karar alabilir. İşte 600 milletvekilinden ne kadarının oyu gerekebilir? Yani şu an için elimizdeki bilgiler doğrultusunda 360 milletvekilinin oyu gerekir. Ama bu süreç nasıl ilerler? Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı Cumhur İttifakı'nın içindeki en büyük paydaşlardan biri olarak elbette çok önemli. Hemen meclise uzanalım yeniden. Tülay Avlu takip etti MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki bir konuşmasını. Önce ana başlıklarını bir Tülay'dan dinleyelim, ardından değerlendireceğiz.
1: Merve Türkay, oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimlere yönelik, daha doğrusu seçimlerin yenilenmesine yönelik. Adayımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi. Bunu net bir dille bir kez daha ifade etti. Ve nasıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olabileceğine ilişkinde seçimlerin yenilenmesi önerisini getirdi. Ve seçimlerin de 2028 yılında yapılmasını yine önerdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'nin de birinci parti olması isteğini de dile getirdi yine. Yürütmede Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türkiye asrı dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Şu anki konuşmasında, ilk grup toplantısında MHP liderinin konuşmasındaki en önemli başlık buydu. Yani seçimlerin yenilenmesini, seçimlerin 2028 yılında yapılmasını, yani Mayıs'tan önce yapılmasını yenilenme olarak nitelendirdi zaten kendisi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmasını, böylece aday olabilmesine imkan tanınmasını istedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi. Merve Türkay.
0: Tülay Ağlı, çok teşekkür ediyoruz. Tülay Ağlı işte bu başlıkları aktardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yasama yılının ilk konuşmasında, meclisteki ilk grup toplantısında verdiği mesajları ve yeni yasama yılının ilk grup toplantısında Devlet Bahçeli çok netlikle ifade etti yeniden seçilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmasını ve yeniden seçilmesi için acilen mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır dedi. Okan Bey de geldiler. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'yla konuşalım. Devlet Bahçeli'nin bugün yeni yasama yılının ilk grup toplantısında verdiği bu güçlü mesajı. Okan Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 1 Ekim meclisin anayasa gereği, ayrıca bir çağrıya gerek olmaksızın toplandığı ve yeni yasama yılına başladığı bir tarih. Sayın Bahçeli'nin bunu vesile kılarak önümüzdeki döneme ilişkin takvimi netleştirmeye dönük Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumunu belirginleştiren ama aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın pozisyonunu tahkim eden ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın sistemik kritik rolünü çok açık bir şekilde altı çizilerek bir kez daha hatırlatıp bu güçlü desteği tekrar etmesinin anlam ve önemi büyük gerçekten.
0: Evet, böyle başlaması yeni yasama yılına Devlet Bahçeli'nin MHP'nin duruşunu, tutumunu netlikle bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ediyor. Okan Bey, şimdi tam ifadesini ben de not aldım. Sayın Bahçeli konuşurlarken Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için acilen mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır dedi Devlet Bahçeli. Biraz bu süreçten

0: konuşalım. Her ne kadar 2028'i seçimler için işaret etse de Devlet Bahçeli, yeniden seçim için belli kurallar var. Sanıyorum ki bu karar iki şekilde alınabiliyor. Cumhurbaşkanı direkt olarak bu kararı alabiliyor ya da meclis çoğunluğunla alınabiliyor. 360'ın üzerinde bir onay gerekiyor, oy gerekiyor. Sizce bu süreç hemen başlatılır mı? Acilen demesinden hareketle Sayın Bahçeli'nin soruyorum size. Ama yine de 2028'i işaret et. Sanıyorum arada 60 ve 90 günlük bir süre de var bu kararın alınmasından itibaren, değil mi?
1: Doğru. Sayın Bahçeli aslında siyaseten, yani siyasi zihin kodları ve siyasi takvim olarak işin adını koydu ve uygun bir zamanda dedi. Dolayısıyla artık bunu siyasi kodları itibariyle bugünden itibaren netleştirmek gerekir şeklinde. Ama bu kararın alınması için elbette hemen acele edilmesini gerektirecek bir husus yok. Ancak siyasi formülü itibariyle ve davranış kodları itibariyle aslında çerçeveyi çizmiş oldu. Doğru bir noktaya değindiniz. Anayasa gereği Cumhurbaşkanı üst üste iki defa seçilebiliyor. Bunun istisnası ise meclisin erken seçim ya da seçimlerin yenilenmesi kararı. Aslında Sayın Bahçeli doğru terminoloji kullanıyor. Buna erken seçim demenin de bir manası yok. Seçimlerin yenilenmesi kararı. Sayın Bahçeli'nin bugünkü ifadesinde aslında çok önemli bir spekülasyon, öngörü, tahmin, işte değerlendirme, yorum, adına ne derseniz deyin. Bu da büyük ölçüde açıklığa kavuşmuş veya bu soru işaretleri de giderilmiş oldu. Nedir? Seçimlerin takvimi. Şimdi olağan takvim 2028'in Mayıs'ı. 2023'ün 14 ve 28 Mayıs'ında Cumhurbaşkanlığı iki tur seçimi yapıldığını düşündüğümüzde demek ki seçimlerin Nisan ayının ikinci haftasından sonra Mayıs ayı başına doğru yapılacak olması kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla buna göre de meclisin seçim yenileme kararını da 2028 yılının başlarında Ocak-Şubat gibi alması işin takvimi, Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırlığı ve doğası gereği mümkün. Bu da bizi şunu gösteriyor ki önümüzde çok iyi değerlendirmemiz gerek bir 2027 yılı var. 2027 yılının bu aylarına geldiğimizde artık Türkiye zihnen ve fiilen seçim satım haline girer. Ocak-Şubat gibi de resmen bu süreç başlamış olur. Elbette meclisin seçimi yenileme kararı alması için 360 ve üstünde oy gerekiyor. İşte o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasının ya da aday gösterilmesinin önü de açılmış oluyor. Bence bu önemli. Sayın Bahçeli esasen bu beklentisini, bu gerekliliği daha önce de ifade etmişti. Ancak yeni yasama yılı dolayısıyla bunu bir kez daha ifade etmiş olması 2027 yılı içinde bir baskın seçim, bir sürpriz seçim, bir siyasal mühendislik faaliyetine prim verilmeyeceğini, seçimlerin olağan takvimine uygun yapılacağını, ancak Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olması için elbette 14 Mayıs 2028'den önce gerçekleşecek bir seçimin gerekli olduğunu, bunun da bir erken seçim değil, seçimlerin yenilenmesi olduğunu vurgulamış oldu. Bu son derece kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'deki sistemin kilit taşı. Kilit taşı nedir diye soranlar, özellikle kemerli yapılarda tam ortada bütün sistemi ayakta tutan o ana taştır. Sayın Cumhurbaşkanı sistemin kilit taşı olarak bir anlamda ifade etti. Bunu sadece Türkiye için değil, aslında küresel adalet arayışı için, dünyada yeni bir güç dağılımı ve dengesi kurulurken bir bölgesel aktör olarak küresel gelişmeleri ve dengeleri etkileme kapasitesine sahip bir Türkiye'nin çeyrek asırı aşkın yönetim ve devlet adamı tecrübesi, bakın siyasi tecrübesi demiyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi tecrübesi neredeyse yarım yüzyılı buluyor. Ama devlet adamlığı ve Türkiye yönetme işi başka bir iş gerçekten. Çünkü baş ağrısı baştakinindir. Sayın Cumhurbaşkanı başbakanlığından itibaren bugüne kadar geçenleri şöyle bir cümlede özetlemeye kalksak herhalde bu programın bir üçte birinden fazlasını alır. Sadece başlıklarını zikretsek. İşte bu tecrübe ve birikime sadece Türkiye'nin değil, adalet arayışı içindeki küresel mimarinin yeniden inşa edilmesi gerektiğine ilişkin düşünce ve projeleri olan hemen herkes için ama en önemlisi de mazlumlar için çok önemli bir yer teşkil ettiğini ifade edelim. Ve şunu da ekleyerek tamamlayayım bu bölümü müsaade ederseniz. Birleşmiş Milletler'in siyasi merkezi New York olabilir, Amerika Birleşik Devletleri olabilir. Ama küresel adaletin merkezi Türkiye ve Ankara'dır vurgusu da zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasının önünü açmaya dönük ana yaklaşımı da özetleyen bir cümleydi bence.
0: Sizin bıraktığınız noktadan, yani sadece Türkiye için değil dünya için bunun gerekli olduğunu da biraz altını çizerek Sayın Bahçeli bu süreci anlattılar. Şu ifadeleri de kullandılar. Bu böyle bir süreçte Türkiye hısımları

0: Ne fırsat veremeyiz ifadesini kullandı Sayın Bahçeli. Ve dünyada yaşanan gelişmeler eşliğinde Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanlığına aday olması gerektiği ifadesini ortaya koydular. Yani değişen bir süreçten bahsediyoruz. Bu arada Sayın Hilmi Daşdemir de bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hilmi Bey yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Okan Bey, sizin bıraktığınız yerde ben Hilmi Bey'e de döneyim. O zaman bu başlık saklı kalsın. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin dünyanın içinde bulunduğu konjonktüre atıfta bulunarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olmasını istediklerini ifade etmesini. Hilmi Bey'e de ilk değerlendirmesini sorayım. Size yeniden bu başlıkla döneceğim. Hilmi Bey, şimdi Sayın Bahçeli çok netlikle ifade ettiler. Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için acilen mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Erdoğan bir kez daha aday olmalıdır dedi. Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında bu mesajı verdi. Sizce bu mesaj sadece partililere yönelik grup toplantısındaki bir mesaj mıydı Sayın Bahçeli'nin? Yoksa çok netlikle önümüzdeki dönemin yeni meclis yılının başlığını mı ortaya koydular?
1: Hatırlanacağı üzere daha önce Mehmet Uçum, hukuk politikaları başkan vekili Mehmet Uçum, istisnai adaylık üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olabileceğini ve 2028'de aday olabileceğini ifade etmişlerdi. Buna da Sayın Bahçeli, evet, tarihi ve saatiyle bizim için uygundur demişti. Daha önceden de Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla ilgili Sayın Bahçeli'nin defaatle benzer şekilde bir çıkışı oldu. Bu çerçevede bakıldığı zamanda da hem işte zaman zaman farklı tartışmalara yol açan bir takım meseleler, siyasi polemikler oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun önüne geçilmek için hem de önümüzdeki dönemde hem Sayın Bahçeli'nin konuşmasında sadece iç politikayla ilgili değil, tüm dünyadaki yaşanan gelişmelerle ilgili bir değerlendirme yaptığını da görüyoruz. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın Dünya Beşten Büyüktür çıkışı, BM'deki tavrı ve Nizam-ı Alem vurgusuyla ilgili yapmış olduğu vurgular da oldukça önemliydi. Hem içeriye hem de dışarıya bir istikrar vurgusu olması açısından bunu ben çok önemli buluyorum. Zaten daha önceki süreçte 2023 sürecinde de 2018 sürecinde de Sayın Bahçeli'nin Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı noktasında kesin ve net bir desteğinin olduğunu defaatle gördük. Bunu da gelecek dönemde herhangi bir şekilde farklı tartışmalar, farklı birilerinin bir yerlerine çekme ve benzeri gibi tavırlar olmaması adına bunu meclisin açılışında deklare etmesi de oldukça mühimdir. Zira bu önümüzdeki dönemde erken seçim olacak ya da seçim erkene alınacak ve bu erkene alınacağı için de yatırımlar duracak, şöyle olacak, böyle olacak gibi 2018 seçimlerinden önce böyle bir atmosfer oluşturulmaya çalışılmıştı. Burada böyle bir atmosferin olmadığını bizatihi bunun şimdiden ilan edilerek seçim tarihinin belirlenmesi noktasında Bahçeli'nin bir çıkışı bu anlamda önemli görüyorum.
0: Peki Hilmi Bey, şunu sorabilir miyim? Hem Sayın Bahçeli'nin 2028 vurgusu var hem de acilen ifadesi var. Yani mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınması. Az evvel Okan Bey'in değerlendirmemize. Buyurun. Onu soracağım ben de size.
1: Acilen seçim tarihinin belirlenmesi noktasında acilen bir karar alınacak. Ancak seçim 2028 16 Nisan ya da işte uygun bir tarihte yapılacak. Acilen bunun kararı alınacak, anlayacağınız.
0: Peki o süreç nasıl olacak? Yani mecliste bir oylama yapılacak, yeniden seçimlerin yenilenmesi kararı alınacak. Ondan sonra mı tarih belirlenecek? Çünkü o karar alındıktan sonra sanıyorum ki 60 ya da 90 günlük bir süreç var.
1: Yani hayır, 2028 için bugünden karar alınsın diyor ben Bahçeli'nin söyleminden. Bunu anlıyorum çünkü seçim kararı alınırken normalde 90 gün önce, 60 günde kampanya, 45 gün kampanya ve benzeri gibi bir takım kıstaslar var. Ancak bu seçim kararı şimdiden belirlensin ama 2028'de olsun anlamında bir ben şey çıkarıyorum.
0: Çünkü şöyle.
1: Zira daha...
0: Seçimlerin yenilenmesi kararı, az evvel Okan Bey'le de konuştuk, izleyicilerimize de tekrar hatırlatmış olalım. Ya meclis çoğunluğunun alınabilecek bir karar ya da Cumhurbaşkanı Türkiye

0: yeniden aday olması mümkün değil.
1: Öyle mi?
0: O nedenle Sayın Bahçeli yenilenmesinden bahsediyor. Ben bu arada metni tekrar okudum. Uygun bir zamanda ve azami mutabakatla şeklinde. Acilen diye bir ifadeyi belki metninde varsa ben şu hızlı taramanın içinde göremedim. Dolayısıyla burada Sayın Bahçeli'nin vurguladığı husus azami bir karar ve destekle ve elbette uygun bir zamanda diye ifade ediyor. Fakat bunu 2028 olarak tanımlıyor. Bu da bize otomatik olarak 2028'i Nisan Mayıs'ına götürüyor.
1: Okan Bey, benim baktığım bilgiler arasında da
0: hazırlıkları yapabilmesi için
1: şöyle bir ifade var. Cumhurbaşkanı ikinci döneminde
0: 60 ila 90 günlük bir hazırlık süresi var. Evet.
1: Cumhurbaşkanı ikinci döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim yenileme kararı alırsa mevcut Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilir ifadesi var. Ama tabii çok yeni açıklama. Dolayısıyla bunların doğruluğunu da teyit etmek gerekir.
0: Şöyle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı ikinci dönemini icra ettiği ve tamamlamak üzere olduğu için 2028'in Mayıs'ı itibariyle 28 Mayıs'ı itibariyle bu yönüyle bakıldığında iki dönemini tamamlamış bir Cumhurbaşkanı'nın meclis seçimleri yenileme kararı almadıkça yeniden Cumhurbaşkanı olması mümkün değil. Eğer
1: tam
0: Sayın Cumhurbaşkanımız ilk dönemini tamamlamış ve meclisi feshederek seçimleri yenileme kararı iradesini göstermiş olsaydı o zaman bu mümkün. Bu sadece ikinci kez seçilebilmesinin önünde bir engel olmadığı anlamına gelir. Fakat artık bunlar teorik tartışma. Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci dönemi tamamlanacaktır 28 Mayıs 2028 itibariyle. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olması yönünde güçlü bir irade var. Bunun siyasal karşılığı bugün bir kez daha ifade edildi. Bunun için meclisin seçimlerin yenilenmesi kararını alması gerekiyor. Çok isabetli bir şekilde söylediniz. Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekli hazırlıkları yapması için 60 ila 90 günlük bir süre. Bu da bizi ister istemez hani Nisan'ı dikkate alırsak Mart ayı demek ki Ocağın ortasıyla Şubat'ın ortası arasında bir tarihte artık seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı ki 14 Mayıs 28. ilk turdu, 28 Mayıs ikinci turdu. 14 Mayıs'tan önce gerçekleşecek her seçim yenilenmiş bir seçim olacak. Meclisin iradesiyle yenilenmiş bir seçim olacak. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olmasının önünde bir engel teşkil edilmeyecek. Meclis zemininde ve meclis çoğunluğuyla tescili anlamına gelecek. Sayın Bahçeli bunu vurguluyor. Uygun bir zamanda azami bir karar ve desteklediği ifade ediyor. Ama bütün bunların için önemli olan husus şu. Bir, Türkiye'de seçim takvimi 2028'in başında başlayacaktır ve 2028'in Nisan'ının sonu veya en geç Mayıs'ın ilk haftasında gerçekleşecektir. Artık Türkiye'nin seçimle ilgili herhangi bir spekülasyon, dedikodu, yorum, tahmin filan bunlara bir gerek kalmamıştır. Sayın Bahçeli'nin bakış açısı itibariyle söylüyorum elbette. Burada meclisin iradesi, ulusal konjonktür, uluslararası konjonktür, gelişmelerin seyri birçok hususu etkileyebilir. Ama her şeyin olağan işlemesi ve olağan takviminde gerçekleşmesi yönünde Sayın Bahçeli'nin telkin ve tavsiyesi var. Ve elbette bunu yani terörsüz Türkiye projesiyle güçlü bir şekilde ilişkilendirmesi, önceki yıllara ya da önceki yüzyıla ait problemlerin artık miadını doldurup Türkiye'nin yeni yüzyıla ya da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına çok daha güçlü ve iddialı bir başlangıç yapması gerektiğine ilişkin cümleleri hepsi bir bütün olarak düşünülebilir elbette.
1: Elbette sizin bıraktığınız yerden şimdi tarih konusunda netleştiğimize göre yani önümüzde kısa vadede en azından bu yılın 3 ayı kaldı. Ardından 1 yıl bir süre geçecek. 2028 ilk aylarından itibaren Ocak Şubat aylarından itibaren siz bu sürecin başlatılacağını öngörüyorsunuz. Sanıyorum ki Hilmi Bey de öyle az önce ifade etmişlerdi. Hilmi Bey, Okan Bey'in bıraktığı noktadan Sayın Bahçeli bu süreci tamamlarken bir takvim de ortaya koyarken seçimlerin yenilenmesi gerektiğini izah ederken dünyada yaşanan gelişmeler eşliğinde Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanlığına aday olmalıdır ifadesini kullandı. Türkiye hısımlarına fırsat verilmemelidir ifadelerini kullandı. Yani şimdi tek tek saymayalım. İçinde bulunduğumuz süreçteki gerginlik noktaları bizim hemen çevremizde ve artık ağırlık merkezi değişecek, nereye evrilecek süreç bilmiyoruz. Sayın Bahçeli bu süreçte bizim Erdoğan'a ihtiyacımız var mı dedi netlikle böylesine bir süreçte.
2: Evet, yani orada söylediği mesele bizim meselemiz şahısların siyasi kariyeri değil. Devletin devamlılığı, siyasetin istikrarı ve nihayetinde lider ülke Türkiye'nin inşa ve ihyasıdır diyor. Yani buradan bakıldığı zaman Sayın Erdoğan'ın şahsi

0: yerinden itibaren Türkiye'nin ihtiyacı üzerinden bir tasvir yapıyor. Bu çerçevede bakıldığı zaman da bu Türkiye'de lider ülke Türkiye'nin inşa edilmesi noktasında Erdoğan'a desteğinin özellikle 15 Temmuz'dan itibaren Sayın Bahçeli'nin
1: Hilmi Bey, sanıyorum sizin bağlantınızda problem yaşıyoruz. Arkadaşlar sizin bağlantınızı yenilesinler. Biz de bu başlığı biraz Okan Bey'le konuşalım. Okan Bey, aynı soruyu size yönelteyim. Sayın Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı için bu süreçte o çizdikleri çerçeve ışığında sizin az önce söylediğiniz gibi sadece bizim değil dünyanın ihtiyacı var dediniz. Bu perspektif de mi biraz bu süreci açıyor? Yani yeni bir dönemden bahsediyoruz. İşte sadece İran-ABD savaşı değil, Suudi Arabistan yaşananlar, bölgedeki iki boğazında neredeyse kapalı olması, enerji krizleri, Ukrayna-Rusya savaşının devamı, Avrupa dahil olacak, Çin meselesi, ABD meselesi, bu süreçte bizim Erdoğan'a bir kez daha adaylığına ihtiyacımız var perspektifini ortaya koyuyorlar.
2: Çok doğru. Bunu şahsi bir bakış açısı ve yani diyelim ki kendi partisinin ihtiyacı olarak tanımlamıyor. Bir büyük Türkiye projesi olarak tanımlıyor ve Türkiye'nin yakaladığı bu yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması adına özellikle bu hususun altını çiziyor. Şunu da hatırlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı gerek Türkiye Yüzyılı projesini açıklarken ve yankı odalarından çıkıp birbirimizi anlayalım, dinleyelim derken, gerek 1 Ekim'de meclis açılış konuşmasında ortaya koyduğu hani mutabakat içinde rekabet yaklaşımıyla ortak paydayı genişletmek ve yani Türkiye'nin iç cephesini tahkim etmek konusundaki iradenin gerekliliğini, siyasi eleştiri ve rekabetle siyasi hasımlık arasındaki çizginin hassas bir şekilde çizilmesine ilişkin temennisini, kendisinin kapsayıcı ve kucaklayıcı yaklaşımını, kürsüden indikten sonra tüm siyasi grup başkanlarına giderek bizzat tokalaşmasını düşündüğümüzde esasen gerçekten yeni bir dünyanın kurulduğu bir dönemdeyiz. Sayın Ömer Çelik AK Parti sözcüsü bunu bir düşünürden, Gramsci'den de hareketle eski dünya ölüyor ya da öldü. Yeni dünyanın doğum sancıları yaşanıyor ama henüz doğmadı. Dolayısıyla bu çağ canavarlar çağıdır diye ifade edilen bir tabloyla karşı karşıyayız. Bakınız Gazze, bakınız Suriye'nin güneyi, bakınız Lübnan'ın güneyi. Başka birçok örnekler verilebilir. Hani bunlar sıcak olarak yaşadığımız. İran şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile savaşını sinir savaşı olarak sürdürüyor. Dünya büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya, bunun ağır maliyetlerini tüm dünya yaşıyor. Ve nihayetinde görünür gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimin ardından İran'a dönük yine askeri seçenekleri masada olduğu ifade ediliyor. Evet. Avrupa Birliği bu anlamda çok yüksek stres içinde. Alman şansölyesi özel bir trenle Kiev'e gitti. O sırada Kiev'de bir köprü bombalandı. Ruslar bu köprünün Ukrayna'nın doğusunda kendilerine göre Rus toprağı olduğunu iddia ettiği Donetsk bölgesine mühimmat sevki için kullanıldığını savunuyor. Ama Ukrayna'nın Dnieper Nehri'nin iki yakası arasındaki can damarlarından birisi de kesilmiş oldu. Yani artık savaşlar cephede ve asker askere değil, sivilleri hedef alan, sivil altyapıyı hedef alan, enerji tesislerini hedef alan, dolayısıyla günlük yaşamı da felç eden hibrit yöntemlerin kullanıldığı bambaşka bir aşamaya evrildi. Evet. Böyle bir çağda Türkiye'nin kısır çekişmelerle içeride patinaj yapması, sürekli enformasyon görünümlü dezenformasyonla uğraşması, yani ana noktada tıpkı teröristi Türkiye hedefinde olduğu gibi şimdiye kadar mücadelenin maddi manevi boyutu var ama heba edilen yıllar, heba edilen nesiller ve kaybedilen bir Türkiye daha. Bunu artık Sayın Bahçeli'nin deyişiyle miadını doldurmuş olarak geride bırakmak, ileriye doğru adım atmak lazım. Burada tekrar söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani şahsını sistemik olarak önemli hale getirirken bir ekstra bir kutsama faaliyeti içinde değil Sayın Bahçeli. Açıkçası toplum da bunu
1: rasyonel bir gerçeklik ortaya
2: Sayın Erdoğan'ın temsil ettiği değerler, duruşu ve bunun ürettiği sonuçlar hakikaten son derece önemli. Tekraren söylüyorum, sistemin kilit taşı konumunda Sayın Cumhurbaşkanı. Elbette Türkiye sorunlarını çözme kapasitesi itibariyle olgunluğu, siyasi gelişmeleri, demokrasi itibariyle birçok şeyi de aştı.

0: çalışabilecek durumda. Ama tekraren söylüyorum, İkinci Dünya Savaşı mimarisi çöktü. Yeni bir dünya kuruluyor. Türkiye'nin bu dünyada yerini alması güçlü, istikrarlı, öngörülebilir bir iç yönetimi ve bunun da dışarıya ihraç edilmiş tüm söylem ve eylemlerini gerektiriyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olması yönünde Sayın Bahçeli'nin çağrısının bu anlamda da son derece önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Bunu Hilmi Bey'e de sormak istiyorum. Hilmi Bey bu süreci özetledi Okan Bey ve şu sonuç ortaya çıkıyor. Yani böyle bir değişimin tam da ortasında bu kadar zamandır Türkiye'yi bu kaosun en azından dışında tutmak, yani doğrudan değil de dolaylı herkesin etkilendiği kadar etkilendiği bir konumda tutmak bugüne kadar bir siyasi birikim, bir başarıdır. Bundan sonra tam bahsettiğimiz süreçlerdeki o yangın daha da alevlenerek devam edecek. Dolayısıyla bizim bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğine ihtiyacımız var perspektifini ortaya koydu. Değerlendirmesi özetle Sayın Bahçeli'nin, siz de katılır mısınız?
2: Kesinlikle bu çerçevede bakıldığında Sayın Bahçeli'nin işte dünyanın adalet merkezi Ankara'dır sözü oldukça önemli. Hı hı. Dünyada işte bir denge unsuru, belki işte biraz daha işte bazı daha önceki dönemdeki liderlere bırakmış olsaydık ya da onlar yönetimde olmuş olsaydı biz topla tüfekle hemen Ukrayna'nın yanında Rusya'ya saldıracaktık. Oysa biz burada hem barışı sağlamak için ziyadesiyle çaba gösterdik. Dağlık koridoru Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açıldı. Tüm dünya bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarını ilettiler. Orada esir takası ve buna benzer barış girişimiyle ilgili yoğun bir çaba sarf edildi. Yine İran'a saldırı sürecinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın savaşın bitmesiyle ilgili yoğun bir diplomatik çaba sarf ettiğini biliyoruz. Bir taraftan da bizi de kuşatmaya çalışan, çevrelemeye çalışan bir süreç var. Ama tüm bunların içerisinde Türkiye'nin evet söylendiği gibi bu savaşların dışında bırakılmış olması çok önemli ama Mekke İttifakı'ndan hareketle bir İslam barış gücüne vurgu yapması da Sayın Bahçeli'nin oldukça önemlidir. Hı hı. Sayın Bahçeli ile zaman zaman işte görüşen kendisine işte biz fikirlerimizi bazı konularda aktarırken daha çok kendisinden istifade ettiğimiz durumlar oluyor. Zaman zaman ziyaretlerimizde bunları görüşüyoruz. Bir görüşmemizde şunu demişti. Dünyada 192 ülke var. Bunların 58'i Müslüman ama 5'inin nüfusu başka dinlerle karışık, 52'si tamamen Müslüman. Bunlar BM'de uluslararası arenada neden temsil edilmiyor? Bunları temsil edecek lider neden bizim Cumhurbaşkanımız olmasın demişti. Bu çerçevede yine bakıldığı zaman yani buradaki İslam barış gücünün oluşturulması ya da bu bölgedeki barışın tesis edilmesi anlamda Türkiye'nin çok kritik bir rol üstlendiğini de gözlemliyoruz. Peki. İşte Husilerin Suudi Arabistan'a saldırmaları ve buna benzer gelişen süreçlerde bu ittifakın genişletilmesi noktasında da bir çaba olacağını Sayın Bahçeli'nin de bunu vurguladığında gözlemliyoruz. Peki. Bu da oldukça önemli bir başlık olarak karşımızda duruyor sanki.
1: Peki Sayın Daşdemir, çok teşekkür ediyorum. Sayın Müderrisoğlu, çok teşekkür ediyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında, yasama yılının ilk grup toplantısında verdiği mesajı değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Erdoğan üçüncü kez aday olmalıdır ifadesini kullandı. Daha çok konuşacağız ama ilk değerlendirmeler böyleydi. Biz de çok kısa bir araya gidelim, devam edeceğiz ardından.
3: İyi Finans piyasa ekranını sunar.

0: İfinans piyasa ekranını sundu.
1: Uluslar Ligi'nde 4. maçların heyecanı yaşanıyor.
2: Arka direğe kafa vuruşu, toparlarda gol.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin başladığını açıkladı. Toplam 1 milyon 290 bin 486 vatandaşın hesabına 9 milyar 470 milyon lira yatırılacak. 736 bin 596 kişiye yaşlı aylığı ödemesi, 553 bin 890 kişiye ise engelli aylığı ödemesi yapılacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Dünya.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
6: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
7: A Haber Radyo.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çip para promosyonu kazan.
11: Senin yanında Akbank. Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği milli hızlı tren filosu büyüyor. İkinci setin üretim çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2027'de 7, 2028'de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli hızlı tren seti üretmeyi hedeflediklerini bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
10: Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
15: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
16: Akakçe. Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
17: Bir adım önde.
18: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
18: Reklam.
19: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
20: Türkiye Sigorta, gücü adında.
21: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
18: Reklam.
7: A Haber Radyo.
22: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
22: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
18: Reklam.
23: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
24: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
23: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
22: İdefix.
18: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Canlı yayın.
25: Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
0: Yeni bir operasyon haberi geldi. Geçtiğimiz saatlerde İstanbul'da El-Kaide ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin terör örgütlerine övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen sosyal medya hesabı üzerinden bunları yaptıkları belirtilen 14 şüpheli de o operasyonlar kapsamında gözaltına alındı.
1: El-Kaide ve DEAŞ'a operasyon yapıldı. Terör şüphelileri yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri El-Kaide ile DEAŞ'a yönelik operasyonun düğmesine bastı. Terör örgütleriyle bağlantılı olan ve sosyal medya hesaplarından övücü paylaşımlar yapan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin terör eylemi gerçekleştirebileceği göz önünde bulundurularak eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda 14 kişi yakalandı. Çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.
0: Ve bugün sabaha karşı yaşanan bir gelişme Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme vardı. Aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. 4 isim hakkında da adli kontrol kararı verildi.
3: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 kişi tutuklandı. Belediye başkanı da tutuklanan isimlerden oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 28 şüphelinin savcılık ifadesi tamamlandı. Şüphelilerden 17'si tutuklama talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edilirken 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç örgütüne üye olma, rüşvet alma verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. 4 şüpheli için ise adli kontrol kararı verildi.
0: Şimdi bu görüntüler Ankara'dan. Ankara'da bir iş yeriyle onun önünde bulunan iki otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi. O silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheliler de güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Hemen yakalandılar. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı. Bir şüpheli hakkında da adli işlem uygulandı.
3: Bir iş yeriyle önünde bulunan otomobillere silahlı saldırı düzenleyen 6 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Olay geçen perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. Sabah iş yerini açmak için gelen vatandaş, camda ve dükkan önünde bulunan otomobillerde kurşun izleri olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede boş kovanlar bulundu. Asay Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olay öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildiği anlaşıldı. Ekiplerin çalışması sonucu saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerde olayda kullanılan otomobil tespit edildi. Yapılan operasyonda saldırıyı düzenleyen, olay sırasında otomobili kullanan ve saldırının azmettiricisi olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 6 kişiden 5'i tutuklanırken bir şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
0: Fon soruşturması derinleştirilerek devam ediliyor. Yeni bir gelişme var bu konuyla ilgili. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı bir iade hesabı var biliyorsunuz. Yeni kurulmuştu. O iade hesabına gönderilmesi talebine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin çıktı. Hemen bakalım detaylara. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonları ve borsa işlemleri için iade hesaplarının açıldığını duyurmuştu. Edinilen bilgiye göre Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını yani kar kısımlarını bugün gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderilmesi talebine izin geldi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Ve Yeni Parti'deki isim krizi, Yenilik Partisi'nden bir itiraz gelmişti, bir başvuru gelmişti. Süreç Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Anayasa Mahkemesi'ne savunmasını sundu Yeni Parti. Şöyle ihtimaller var. Dün bir toplantı gerçekleşti. Yeni Parti'nin ismi Milletin Yeni Partisi ya da Halkın Yeni Partisi olabilir dendi. Yeni Parti'nin kurmayları tarafından yapılan açıklamada bakalım. İsim değişikliği süreci nasıl ilerleyecek? Başvurusu sonrasında Yenilik Partisi'nin gündemine almıştı. Yeni Parti de bu konuyu Anayasa Mahkemesi'nin gündemine gelmişti sonradan da. Yeni Parti'den de savunma istemişti Anayasa Mahkemesi. Yeni Parti'nin savunmayı dün Anayasa Mahkemesi'ne ilettiği öğrenildi. Ve Yeni Parti kurmayları konuya ilişkin şunları söyledi. Zaten tüzel kişiliğimizi, üye sayımızı, bağışlarımızı etkileyen bir durum yok. AYM değerlendirmeyi alacak. Şayet bir iltibas varsa değiştirilmesini isteyecek. Kurultaya kadar ki sürede de böyle bir karar verilirse eğer kurucular kurulu kararıyla birinci olan kurultayımızda ismin değiştirilmesi mümkün. Kurultayın ardından iltibas kararı verilmesi durumundaysa olağanüstü kurultaya gidilecek. Öyle bir durumda da milletin yeni partisi deriz, halkın yeni partisi deriz, değişimin yeni partisi deriz ama yeni ismini mutlaka kullanırız, yeni ismini koruruz açıklaması geldi yeni partili kurmaylardan. Ve Mekke İttifakı özellikle Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar, Yemen'deki Husilerden gelen saldırılar zaten enerji piyasalarında çok ciddi bir tedirginliğe sebep oluyor. Tam da böyle bir gündemde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tesis edilen Mekke İttifakı Yemen'de tırmanan bu gerilimin ardından Riyad'da acil bir toplantı gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de iştirak ettiği o toplantıda Suudi Arabistan topraklarına ve sivil tesislere yönelik tüm saldırılar kınandı.
3: Mekke İttifakı acil toplandı. Kritik oturuma Suudi Arabistan başkenti Riyad ev sahipliği yaptı.
4: Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık. Zaten planlanan bir toplantımız vardı. Özellikle imza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamındaki stratejik siyasi ve savunma komitesi toplantısına katıldı. Zirve bakanların Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları da iştirak etti. Toplantının gündeminde ise Yemen'de tırmanan askeri gerilim vardı.
4: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük.
3: Basına kapalı görüşmenin ardından kamera karşısında.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara'da açıklamalarda bulunuyorlar. Buyurun canlı yayında ekranlarınıza taşıyalım.
5: Hareketlik olduğunu fark etmiştik.

0: Buna yazı yazdık. Tabii o zaman bu
1: 2025 yılında siz başsavcıyken.
0: Evet, evet, İstanbul başsavcısıyken. Daha sonra yani 2026 yılında özellikle Ağustos ayında özellikle yani vatandaşlarımızdan çok yoğun şikayetler geliyordu. İşte siz de biliyorsunuz burada meşru kazanç ile haksız kazancı ayırmak lazım. Yani meşru kazanç vatandaşlarımızın birikimlerini borsada hisselerde değerlendirmesi meşru kazanç. Bir de meşru olmayan kazanç var. Yani kısa sürede haksız bir şekilde balon hisse diye tabir edilen hisselerden anormal bir şekilde işte kısa sürede gir çık yapılarak kazanılan bir kazanç var. Burada tabii bizim dikkatimizi çekmişti. Arkadaşlarımız da bu konuda özellikle SPK'ya soruşturma için yazı yazdı. Hatta şahsen de görüştük. Tabii sağ olsun Sayın Bakanımız da bu süreci takip ediyordu. Fonlarla ilgili açıklamaları vardı. Ağustos ayında yazdığımız müzakereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Başsavcılık sadece soruşturma izni verildiği zaman bu suçlara bakabiliyor. Şu an devam eden bir soruşturma süreci var. Ama tabii ben şunu ifade etmek istiyorum. Yani özellikle Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Burada sürecin ilk başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan süreci takip ediyor. Anlık olarak bilgilendirme yapıyor. Maliye Bakanımızla sürekli olarak bu konuda görüşmeler yaptık, toplantılar yaptık. Biliyorsunuz en son Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu. Maliye Bakanımız da bu kurulda. Biz de bu kuruldayız. Biz burada günlük rutin işlemler bunlar tamamen serbest piyasa ekonomik kapsamında kurulların takdirinde. Biz bize gelen ihbarlar, şikayetler ya da verilen soruşturma izinleri kapsamında başsavcılarımız bunlara bakıyor. Şu an devam eden süreçler var.
1: Sayın Bakanım, soruşturmanın derinliğini de burada anlamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ucu nereye giderse gitsin bu işin takipçisi olacağız dedi. Şimdi anladığımız kadarıyla bir fon sahipleri, kurucuları var. İki fondan fon kurucularıyla ilişki kurarak zenginleşenler var. Bu ikinci grup. Üçüncü grup, fonda parası kalanlar var. Bu üçüncü grup. Dördüncü grup da bütün bu düzen içerisinde izin verenler, takip etmek zorunda olduğu halde takip etmeyenler, göz yumanlar, çeşitli kamu kurumlarının da olduğu bir dört gruplu bir esasında önümüzde bir sorun var. Bunlarla alakalı derinleşme ne kadar olacak?
0: Şimdi tabii biz 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz rakamları. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Çünkü biliyorsunuz mal kaçırma çok yoğun yapılabiliyor. Soruşturma aşamasında da gördük Serdar Bey bunu. Soruşmadan iki gün sonra, yani isim vermeyeyim, bir şahıs, fonlardan tutuklu olan bir şahsın eşi yurt dışına 40 milyon civarında bir havale transferi için talimat vermişti. Ama tabii bizim başsavcılığımızın, İstanbul Başsavcılığı'nın yazısı uyarınca bu talimat transferi önlendi. Burada Devlet Denetleme Kurumu da devreye girdi. Biliyorsunuz özellikle burada bir kurumların ihmali var mı? İşte kurumlarımız çok saygın kurumlar. Bunların ihmali olup olmadığı konusunda Devlet Denetleme Kurumu'na Cumhurbaşkanımız görev verdi. Onlar inceleyecek. Daha sonradan bir ihmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak. Ama şunu söylemek istiyorum ben. Burada özellikle fon soruşturmasıyla ilgili biz şunu gördük. Gerçekten iyi niyetle bir kısım vatandaşlarımızın dişinden tırnağından para biriktirerek yatırdığı bir meşru yatırım var. Bunlar elbette normal. Ama bir de şunu gördük. Özellikle kapalı fonlar ya da açık fonlarda kısa sürede tamamen aldıkları tüyolar, içeriden aldıkları bilgiler, manipülatif hareketlerle kötü niyette kısa sürede girdi çıktı yaparak inanılmaz fahiş miktarda kazanılan paralar var. Yani biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşturmayı başlattık. Biz SPK ve İstanbul Borsası, aynı zamanda Merkezi Kayıt Kuruluşu var biliyorsunuz. Oradan gelen bütün listeler uyarınca başsavcılığımız, İstanbul Başsavcılığı bütün bu şahısların işte manipülatif hareket yapan, kısa sürede fahiş ya da olağan dışı kazanç sağlayan kişilere karşı, bunlar tabii şirketler de var, normal kişiler de var, bunlarla ilgili tedbir kararları koydu. Mal varlıklarını dondurdu. Bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı firari, yurt dışı çıkış yasakları var. Devam eden bir süreç var. Bu tamamen bağımsız yargının gözetiminde. Ama burada

0: şunu ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani Türk piyasası, Türkiye fonları, İstanbul borsası bizim göz bebeğimiz. Biz özellikle bunun altını çizmek istiyoruz. Burada yürüyen bir süreç var. Biz titizlikle yürütüyoruz. Yatırımcılarımızın, iyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım. Burada da özellikle Cumhurbaşkanımız en baştan beri sürece el koyduğu için burada Cevdet Yılmaz biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcımızla başkanlığında bir fon istikrar kurulu oluşturuldu. Özellikle bunlar kararlar alıyorlar. SPK bağımsız kurul bir kısım kararlar da aldı. Biz başsavcılık olarak süreci takip ediyoruz ama biz başsavcılık sadece verilen izin kapsamında yani SPK tarafından gönderilen listeler ve Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Sistemi tarafından gönderilen listeler kapsamında işlem yapabiliyor. Yani sonuçta başsavcılıkta teknik olarak veri yok. Bu rutin işlemler, günlük işlemler, borsanın işlemleri devam eden süreçler tamamen bağımsız kurullar tarafından devam eden süreçler.
1: Sayın Bakanım, para iadeleri ile alakalı yine bir mekanizma kuruldu. Gönüllü para iadelerinin de başladığını biliyoruz. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Parayı iade edildiğinde süreç tamamlanıyor mu? Başka bir takibi olacak mı bu durumun?
0: Evet, burada kurulan kurul, Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda kurulan kurul kararlar alındı. Biz de katıldık toplantıya. Tabii SPK özellikle bir kısım kararlar aldı. Kendi aldığı kararlara göre burada iyi niyetli yatırımcının 1 milyon TL olan kadar paralarının iadesi konusunda karar verildi. Şimdi burada bir sistem kuruldu. Serdar Bey, bunu anlatmak istiyorum ben. Özellikle bizim elimizde şu tespitler var. Az önce söylediğim gibi SPK'dan ve Borsa İstanbul'dan gönderilen kayıtlara göre başsavcı arkadaşlarımız ve savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var, listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı, mal varlığına el koyduk. Buralarda özellikle kurulan kurulun kararları ve SPK'nın kararları uyarınca şahsi mallarına da el koyduk. Biliyorsunuz bu işte portföy yöneticilerinin, fon yöneticilerinin bütün mal varlığına el koyduk. Bunlar belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Bunlar bütün bir mal varlıkları hukuk çerçevesinde, hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF bunların iadesini yapacak. İadesini yaptıktan sonra da savcılığa gerekli yazıyı yazacak. SPK kanunu yani sermaye piyasası kanunu muhalefet 107. maddesi var. Bu manipülasyon suçu burada düzenleniyor. Sizin söylediğiniz şekilde yani zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak ki şu an tutuklananlar var. Fahiş kazanıp da aynı şekilde yurt dışına çıkış yasağı ya da mal varlığı tedbir uygulananlar var. Devam eden bir süreç var burada.
1: Biz soruşturmaların devam edeceğini
0: elbette,
1: burada
0: elbette yani zararın
1: görüyoruz.
0: Ödenmesi.
1: Çünkü sofistike bir süreç elbette. Bu. Teknik bir süreç. Kimin ne kadar kar ve menfaat elde ettiğinin tespiti bir zaman alıyor anladığım kadarıyla.
0: Bizde listeler var. Ya yani özellikle SPK'nın ve MKK yani İstanbul Borsası'nın alt birimi MKK'nın gönderdiği listeler var. Biz bu listeleri yaptık. Özellikle kısa sürede fahiş kazanan kişiler, tüzel kişiler, şirketler vesaire bunlarla ilgili elimizde bilgiler var. Zaten adımları da attık. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında çok açık ve net. Kesinlikle milletimizin cebine el uzatan, haksız kazanç sağlayan bu kişilerden biz hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ve bu haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz. Yani buradan da biliyorsunuz daha sonradan da SPK'nın ve işte kurulan kurulun, yüksek kurulun almış olduğu kararlar çerçevesinde de bir kısım iyi niyetli yatırımcının zararları karşılanacak. Ama hukuk çerçevesinde mutlaka kaçırılan mallar biliyorsunuz basına da yansıyan olaylar oldu. Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Şahsi mallarına el koyduk. Tedbir koyduk, tapuya tedbir koyduk. Halen de şu an araştırdığımız konular var. Biliyorsunuz 2 gün önce ya da dün basına yansıdı. Virman yoluyla lot transferleri var. Bunlarla ilgili de çalışma yaptık. Ben şunu vatandaşlarımıza kesinlikle söylüyorum. Hukuk çerçevesinde kesinlikle fahiş kazanan Yani kısa sürede fahiş kazanan, işte tüyü alıp içeri giren bu şekilde kişilerden sonuna kadar vatandaşlarımızın hakkını koruyacak şekilde paralarını tahsil etmek için elimizden geldiğince üzerine ne düşüyorsa yapacağız. Hatta ben şu tabiri kullanayım. Anadolu'da bizim bir söz var. Devletin bağından üzüm korusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi. Biz de hukuk çerçevesinde biz bunların sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız.
1: Fon konusuyla alakalı son bir soru soracağım. Devletin kurumları burada bir koordinasyon mekanizması inşa etti diyebilir misiniz?
0: Elbette. En başından beri, sürecin en başından beri sürekli olarak Maliye Bakanımızla işte Sayın Cumhurbaşkanımız zaten süreci en başından beri takip ediyor. Sürekli istişare halindeyiz. Şu an fon istikrar kurulu kuruldu. Biz de katılıyoruz. Toplantılar alınıyor. Yani devlet tüm kurumları istişare haline. Ben buradan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Müşteri olsunlar. Yani burada devam eden soruşmalar sebebiyle bizim piyasamız, İstanbul borsamız, yatırımcılarımız kesinlikle etkilenmez bu süreçten dolayı. Bunlar devam eden süreçler ama bir yandan da Maliye Bakanlığımızın almış olduğu önlemler var. SPK'nın sermaye piyasası kurumları, bağımsız kurumlarımızın almış olduğu önlemler. Devletin tüm kurumları en başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütüyor. Ben vatandaşlarımıza kesinlikle Türk ekonomisine, Türk sermayesine, piyasalarına ben güvenmesini istiyorum bu konuda. Süreç devam ediyor. Biz adli olarak sadece adli sürece bakıyoruz. Ama günlük borsanın rutin işlemleri vesaire onlar biliyorsunuz bağımsız kurullar tarafından devam eden bir süreç.
1: Teşekkür ediyorum. Evet, bir diğer konu, o da yine Türkiye'nin gündeminde, futbol maçları, hepimizin yakından takip ettiği müsabakalar. Spor editörümüz Kaan Elbir Bey, buyurun.
2: Sayın Bakanım, hakemler dosyasındaki soruşturmanın temel suçlaması nedir ve şu ana kadar maç sonuçlarının manipüle edildiğine dair somut bir delil ortaya çıktı mı efendim?
0: Hakemler dosyası olarak adlandırılan dosya resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddiası üzerine bir soruşma başlatılmıştı. Özellikle biliyorsunuz bazı hakemlerin ayrıcalık gösterilerek belirli maçlara verildiği, bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı, bu konuda hakemlere mobbing yapıldığı konusunda bir soruşma başlatılmıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Bey tutuklandı. Devam eden bir süreç var. Elbette burada biliyorsunuz hakemlerin bir sınavları oluyor, resmi sınavları. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, özellikle bazı hakemlerin bilerek kendisinin işte kötü not verilerek ya da disiplin süreçleri başlatılarak görev almasının engellendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşma yaptı. Bildiğim kadarıyla dün iki hakem daha tutuklandı. Şu an gözaltı tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Devam eden bir süreç var. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Bütün insanlarımız ekranları başından takip ediyor. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. İşte bir kısım MASAK raporları sizler de paylaştınız. HTS kayıtları var. Özellikle WhatsApp yazışmaları var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile başka kişiler arasındaki yazışmalarda işte hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği, işte aynı şekilde sınavlarında ayrıcalık tanındığı, sınav sorularının verildiği iddiasıyla devam eden bir süreç var. Bu inşallah biz futbolun temiz olmasını istiyoruz.
1: Özellikle takip edilen bir derbi müsabakası var mı mesela? Onu kamuoyunu merak ediyor. Evet. Bazı her derbiden sonra bir hakem tartışması çıkıyor. Şimdi hukukçular bu şekilde bakıyorlar mı olaya?
0: Şimdi yani Serdar Bey, biz hukukta şöyledir. Yani savcılarımız somut verilere göre, delillere göre hareket eder. Elbette yani bu konuda şikayetler yapılmıştır. İhbarlar geliyordur ama somutlaştırmak gerekir. Yani şu derbi maçında şu hakemin kural hatasını kasıtlı olarak ya da bir menfaat karşılığında yaptığına dair bir somut veri olması lazım. Bu konuda elbette şikayetler yapılmıştır. Ama burada hukuk delillere göre hareket eder. Yani burada sizin söylediğiniz bakımdan ben arkadaşlarla görüştüğümde bana bir şey yok dediler. Yani somut veri olması lazım. Burada somut veri çok önemli. MASAK önemli, HTS kayıtları önemli dediğiniz gibi işte bu hakemlerin sınav sorularının önceden verilmesi, bazı hakemlerin özellikle mobbing yapılarak lansman dışı bırakılması, aynı derbi maçlara belirli bir hakem grubun yönlendirmesi, bunlar önemli. Ama somut veri varsa Sizin söylediğiniz gibi özellikle hakemlerin kural hatası mı bilerek yaptığı ya da kötü niyetle yaptığı

0: ya da bir menfaat karşılığında yapıp yapmadı, bunların hepsi araştırılıyor. Ama şu an öyle bir şey yok sizin söylediğiniz gibi.
1: Peki Türkiye Futbol Federasyonu ile savcılar arasında bu noktada bir veri bilgi paylaşımı oluyor mu? Koordinasyon var mı?
0: Elbette. Şimdi Futbol Federasyonu biliyorsunuz disiplin yönünden bakıyor. Oranın kendi birimleri var ama tabii savcıların farklı bakıyor. Yani Futbol Federasyonu o süreçte de özellikle bahis sürecinde de işte futbolcular, menajerler ya da bahis sürecinde de bize verileri vermişlerdi. Ama onların yürüttüğü süreç ile bizim yürüttüğümüz süreç farklı. Yani Futbol Federasyonu disiplinci verebiliyor. Disiplin olarak işte bir kulüp başkanına ya da bahse karışan birisine hak yoksunluğu cezası verebiliyor. Yani orada verilen hak yoksunluğu savcılık anlamında adli suç olmayabiliyor bazen. Bizim baktığımız kriterler farklı. Biz tabii daha farklı, mesela bir yasa dışı bahis olabilmesi için bir futbolcunun kendi maçında olması gerekiyor. Oynaması gerekiyor. Ama diğer mesela başka maçta oynadığı zaman futbolcu o maçta oynamamışsa o suç sayılmıyor. Ama Futbol Federasyonu'na göre bu bir disiplin cezası. Bunların ikisinin kriterleri farklı. Onlar da istişare halindeyiz. Bize gerekli bilgi belirleri veriyorlar. Yani şu an bir koordinasyon süreci var.
2: Sayın Bakan, bu bahis şike soruşturmasıyla hakemlik sistemine müdahale arasında adli makamların tespit ettiği bir bağ var mı peki? Şu anda ikisi ayrı yürüyor.
0: Elbette. Şimdi hakemlerde şöyle şike iddiası var. Yani şike teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor. Ayrı suçlar sizin söylediğiniz gibi. Ama burada tabii sonuçta bir teşvik primi verilebiliyor. Futbolculara da verilebiliyor. Ya da hakeme de verilebiliyor bu. Yani benzer yönleri de var. Aynı şekilde yani bahis oynayan hakem var mı? Bu da araştırılıyor. Bu da olabilir. Bunların hepsi tamamen teknik somut verilere göre yapılabiliyor. Burada MASAK raporları çok önemli. HTS kayıtları önemli. Dediğim gibi bir devam eden bir süreç var İstanbul Başsavcılığımız nezdinde.
1: Evet, yani derbi maçlarını izlerken daha güvenli maçlar izleyebilecek miyiz?
0: Evet, şimdi bizim amacımız sportif açıdan. O elbette. Bakın futbolda gerçekten çok büyük bir camia. Yani burada emek veren insanlar var, alın terini dökenler var, sahada takip edenler var, ekranları başında izleyenler var. Biz futbolun temiz olması adına çalışıyoruz. Yani başsavcılarımızın tamamen yaptığı amaç bu. Çünkü burada kesinlikle bir teşvik, şike, yani bir kötü niyet, hakemlerin kasıtlı olarak bir şeye göz yumması, bunların olmaması lazım. Bizim asıl amacımız, yani başsavcılarımızın asıl amacı futbolun temiz kalması. Çünkü çok büyük bir camia, seyircisi var, emek veren, statta görev yapanları var, yani ekranın başında izleyenleri var. Hakemlerin de adalet kuralları çerçevesinde, hakkaniyet kuralları çerçevesinde maçları yönetmesi lazım. Bizim amacımız tamamen futbolun temiz kalması. Çünkü bizim takımlarımız biliyorsunuz yurt dışında müsabakalarda oynuyor, milli takımımız var. Biz bu süreçleri takip ediyoruz. Tamamen futbolun temiz kalması için yapılan çalışmalar.
1: Teşekkür ediyorum. Yusuf Bey.
2: Sayın Bakanım, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak örgüt silah bıraktıktan sonra çerçeve yasa uygulanmaya başlayacak. Bu noktada bakanlığınız bünyesinde süreçle ilgili bundan sonra hangi adımlar atılacak?
0: Terörsüz Türkiye süreci Yusuf Bey bizim için çok önemli. Yani biz bunu Türkiye yüzyılı projesi olarak görüyoruz. Gerçekten 40 yılı aşkın bir süreden beri gençlerimiz, evlatlarımız, devletin güvenliği her anlamda maalesef zarar uğratıldı. Bizim artık geleceğimiz, yani bu süreçten dönüş yok. Ok yaydan çıktı. Meclisimiz de sağ olsun özellikle destek veren sayın milletvekillerimize ben teşekkür ediyorum. Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey çok gerçekten önderlik yaptı. Bu konuda 467 gibi yüksek bir rakamla kabul edildi. Yasanın kabul edilmesi farklı, bu kanunun yürürlüğe girmesi farklı. Kanunun yürürlüğe girebilmesi için elbette birinci madde var. Örgütün tüm unsurlarıyla birlikte, silahlarıyla birlikte tasfiye edilmesi süreci var. Bu terörsüz Türkiye sürecinde biliyorsunuz bir kurul kuruldu. Terörsüz Türkiye ile ilgili. Bu kurulda Cevdet İlmaz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Başkanlığı'nda. Bizler de Adalet Bakanlığı olarak bu kurulda buluyoruz. Toplantılar yapıldı. İki defa toplandık. Alt kurullar kuruldu. Devam eden bir süreç var. Özellikle örgütün tasfiyesinin tüm unsurlarıyla birlikte tespit ve tasdiki mekanizması var. Bu tabii Milli Güvenlik Kurulu tarafından. Bununla ilgili hem Milli Savunma Bakanlığımız, hem İstihbarat Başkanlığımız, hem Milli Güvenlik Kurulumuz çalışıyor. Süreç devam ediyor. Çok şükür şu ana kadar iyi gidiyor. Özellikle biz yargı olarak da bu süreci provoke etmek isteyen maalesef bazı oluşumlar olabiliyor. Bunlara göz yumdurmayacağız, göz açtırmayacağız. Statlarda kontrollerimizi yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımıza da istişare halindeyiz. Yani biz bu sürecin son ermesi bizim için çok önemli. Yani terörsüz Türkiye demek insanlarımızın artık enerjilerini, güçlerini yatırıma, yani teşviğe yapması demek. Oradaki artık gençlerimizin yeni bir iş potansiyeline kavuşması demek. İnşallah sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz. Bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız liderliğinde

0: Devlet Bahçeli'nin özellikle cesur çıkışlarıyla birlikte bu süreç başladı. İnşallah tamamına erer. Biz de bu sürecin özellikle Adalet Bakanlığı olarak takipçisiyiz.
1: Teşekkürler. Yahya Bey buyurun.
2: Efendim şimdi bakanlığınızın son dönemde bence öne çıkan uygulamalarından bir tanesi bu faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı. İşte Gülistan Doku konusu, bunlar uzun süredir tartışılan konulardı ve bir şekilde aslında aydınlanma yönünde ciddi mesafeler kat edildi, operasyonlar yapıldı. Şimdi belki diğer böyle spesifik konulara sonra girilebilir ama ben önce bu daire başkanlığını bir anlatmanızı istiyorum. Ya bunun ön arkası nedir? Hangi usullerle çalışıyor? Nasıl bir görev icra ediyor? Bunu merak ediyorum.
0: Şimdi ben tabii uygulamadan geldim Yahya Bey. Yani özellikle faili meçhul suçlar konusunda toplumda bir hassasiyet olduğunu biliyordum. Adalet Bakanı olunca. Biz bu hassasiyeti Gülistan Doku olayında da gördük. Yani Gülistan Doku gencecik bir kızımız. İşte cinayet mi, intihar mı? Burada bir kargaşa vardı ama tabii şu an olayın rengi net olarak ortaya çıktı. Bu hassasiyetten sonra arkadaşlarımızla istişare yaptık. Bakanlığımızın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde sadece bu suçlara bakan, dosyalara bakan bir daire başkanlığı kurduk. Faili meşhur suçlarla mücadele daire başkanlığı, araştırma daire başkanlığı diye. Mahkemelerden özellikle faili meşhur kalmış dosyaları aldık. 640 civarında bir dosya aldık. Daha sonra buradaki arkadaşlarımız, teknik olarak da ekip var burada da. Bunlar tamamen soruşturma yapmıyorlar. Bu dosyalara özellikle kararlılıkla mücadele konusunda savcılarımızı, başsavcılarımızı teşvik ediyorlar. Yeni teknolojiyi kullanıyoruz. Bakın yani suç tarihi itibariyle 20 yıl önce işlenmiş bir cinayette delil elde etme yöntemiyle Yahya Bey şu anki mevcut teknolojide delil elde etme yöntemi çok farklı. Adli tıp, şu an HTS baz istasyon çakıştırması, genetik inceleme bunlar şu an çok hızlı bir şekilde daha güncel bir şekilde yapılabiliyor. Biz tamamen bu amaçla kurduk. Ben şunu diyorum her zaman suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün elbette bir gün gün yüzüne çıkar. Yani bu devletin gücünü gösteriyor. Adalet mekanizmasının işlediğini gösteriyor. Vatandaşlarımız da bundan çok memnun. Özellikle 20 yıl önce aydınlatılmamış, raflarda, tozlu raflarda kalmış bir cinayetin sanığının adalet önünde hesap vermesi çok önemli. Biz bu süreci çok önem veriyoruz. Daire başkanlığına önem veriyoruz. Ama bizim yaptığımız bir soruşturma değil. Tamamen teknik olarak arkadaşlarımızla bir istişare halinde, işbirliği halinde konuşuyoruz. O tarihte 20 yıl önce işlenen bir cinayette işte gözden kaçırılan bir husus varsa başka bir göz bakış açısı alabiliyor. Teknik bir birim kurduk. Onlar olay yerine gidip gerekirse inceleme yapabiliyorlar. Tabii savcılığımızın talimatıyla. Olumlu da dönüşler aldık. Biliyorsunuz Muhsin Yazıcıoğlu, ondan sonra yani Güncel, Gülistan Doku. Yani bunlar hepsi toplumda hassasiyet oluşturan olaylar, toplum vicdanını yaralayan olaylar. Bunların şu ana kadar çözülmemesi çözülmeyeceği anlamına gelmiyor. Çok olumlu dönüşler aldık. Bu sürece de önem veriyoruz. Şu ana kadar 56 dosya aydınlandı. Yani 56 tane raflarda tozlu kalmış dosyayı çıkarttık. Ve hukuk çerçevesinde cinayet işleyenleri adalet önüne attık. Burada dediğiniz gibi Fenerbahçe otobüs saldırısından tutun da baktığımız çok çeşitli dosyalar var. Uğur Mumcu dosyasına da bakıyoruz. İşte yakın zamanda MİT mensubumuz Kaşif Kozunoğlu 2011 tarihinde cezaevinde işte ölüm olup olmadığı tespit değil. Buna da bakıyoruz. Bunlar olumlu şeyler ama şu var. Burada yani isimden ziyade vatandaşımız için önemli olan şu. Vatandaşımız diyor ki adalet ne olursa olsun kararlılıkla sonuna kadar bu şahısların yaptıkları yanına kar kalmıyor. Yani bunlar elbet hukuk onda hesap verecek. Biz bu iradeyi, bu kararlılığı göstermek için bu birim kurduk. Arkadaşlarımıza cesaretli, savcı arkadaşlarımızla sürekli görüştüğümüz için çok şükür 56 tane dosyada şu ana kadar aydınlatılmamış cinayeti ortaya çıkarttık.
1: Teşekkürler. Yücel Bey galiba yine bu soruyla alakalı.
3: Evet. Sayın Bakanım, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen bir soruşturma süreci var. Soruşturmanın ulaştığı şu ana kadarki en önemli delil nedir? Kazanın FETÖ organizasyonu olduğuna ilişkin somut bir delil şu ana kadar dosyaya girdi mi?
0: Evet, elbette girdi. 2009 yılında helikopter kazası sebebiyle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu tekrardan ben başsağlığı diliyorum. Onunla ilgili biliyorsunuz yakında Ankara Başsavcılığımız bir ikinci operasyonu yaptı. Burada şimdi FETÖ o tarihlerde devletimizin bütün kurumlarına, bütün kılcal damarlarına maalesef sızmıştı. Yani biz şu an gördüğümüz geniş pencereden bunun bir örgütsel talimat ile yani FETÖ örgütünün bir örgütsel talimat ile bir örgütsel eylem olduğuna kanaat getirdik. Yani irademiz o yönde, yaptığımız operasyonlar o yönde. Somut olarak delil bazlı anlatmak gerekirsek özellikle F4 pilotunun bizzat kendisi eşi

0: Adem X'i görüştüğüne ilişkin HTS baz istasyonu kayıtlarında bulunması, birçok delil emare var. Yani biz şu an geniş pencereden baktığımız zaman bunun o tarihlerde devletin kılcal damarlarına çöken hain örgüt tarafından yapılmış olduğuna dair şu an savcılarımızda, Ankara Başsavcılığımızda soruşturma yapan kanaat yüksek. Bir ikinci dalga yapıldı biliyorsunuz. İlk dalgada bir tutuklamalar yapıldı. İkinci operasyon da yapıldı. Devam eden bir süreç var. Tamamen bağımsız yargı tarafından işlenen bir süreç var. Ama maddi anlamda örgütsel eylem olduğuna dair sizin sorduğunuz soruya tekrar dönecek olursak çok fazla delil var.
1: Aynur Hanım, buyurun devam edelim sizinle.
2: Sayın Bakanım, Kaşif Kuzunoğlu ile ilgili olacak benim sorum da. Kendisinin ölümüyle ilgili yeniden incelemeler yapıldı. Fethi kabir yapıldı. Bu incelemelerde Kuzunoğlu'nun ölümünün doğal nedenlerle olduğuna ilişkin önceki tespiti değiştirecek yeni bir tip bulguya ulaşıldı mı? Evet. Bir de efendim, bu soruşturmanın odaklandığı bir şüphe var mı? Nedir bu şüphe?
0: Şimdi Aynur Hanım, Kaşif Kuzunoğlu MİT görevlisi, MİT mensubu, gerçekten devletin dış operasyonlarında görev almış MİT görevlisi ve kendisi hakkında o zaman maalesef FETÖ terör örgütü tarafından başlatılan, biliyorsunuz, Ergenekon Balyoz soruşturma sürecinde kendisinin Türkiye'ye çağrılması isteniyor. Geliyor ve daha sonra da tutuklanıyor. 2011 yılında Silivri cezaevindeyken, yani o tarihteki ölüm sebebi kalp krizi olarak adlandırılıyor. Tabi burada bir cezaevi personelinin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Özellikle cezaevi personeli çok net olayı anlatmıştı. Bunun bir işte bir örgüt tarafından yönlendirildiğini, işte bu bir kalp krizi olmadığını, geç müdahale edildiğini, bununla ilgili Silivri Başsavcılığımız bir süreç yürütülüyor. Elbette daha önce verilen takipsiz kararı kaldırıldı. Gözaltılar, tutuklamalar yapıldı. Bildiğim kadarıyla 9 tutuklu var. Fethi kabir yapıldı. Burada öncelikli olarak kesin ölüm sebebini öğrenmemiz gerekiyor. Yani burada kalp krizini tetikleyen bir ilaç kullanımı mı var, ya da işte geç müdahale mi var, ya da yani doktorlar bilerek göz yumdu. Bunu şey yapmamız gerekiyor. Burada tabii Fethi kabir yapıldı. Adli Tıp Kurumu henüz rapor sunmadı. İncelemeler yapılıyor. İtirafçı beyanları var. Tutuklamalar yapıldı. Şu an devam eden bir süreç var. Biz de takip ediyoruz. Bu da aynı şekilde faili meşhur suçlarla mücadele daire başkanlığının yapmış olduğu çalışmalar kapsamında gün yüzüne çıkan bir dosya. Biz de merak ediyoruz. Ama tabii Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşmayı

0: Gerçekten doğal bir ölümden ziyade bir müdahale sonucu öldüğüne ilişkin şu an tespitler var ama soruşma süreci olduğu için bilgi veremiyorum.
1: Burada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerini de davet ettiniz. Evet. Bu diziyle, bu senaryoyla bu durumun ne alakası var?
0: Şimdi Sayın Başkanım, Serdar Bey, burada Kurtlar Vadisi tabii biliyorsunuz bunun bir bölümünde, tam olarak şu an hatırlayamıyorum. Burada aynı karakter, yani ölüm gerçekleşmeden önce Kazım Kaşifoğlu, değil mi? Kaşifoğlu isimli bir karakter aynı şekilde devlet görevlisi Silivri cezaevinde. Yani olay birebir aynı, benziyor. Çünkü 16 dakikalık bir elektrik gitmesi var. Yani henüz söz konusu 2011 tarihli Kaşif Kozunoğlu vefat etmeden önce bu dizide işlenmiş. Birebir işlenmiş. Daha sonra 2 gün sonra da söz konusu işte Kaşif Kozunoğlu'nun ölümü gerçekleşiyor. Buradaki savcı arkadaşlarımız senaristleri bilgi sahibi olarak dinlediler. Yani siz bunu nereden biliyordunuz? Çünkü birebir canlandırma aynı. Oradaki karakter ismi benziyor. Devlet görevlisi, Silivri ceza ve elektrik kesintisi ve daha sonra bakıyoruz aynı şekilde de Kaşif Kozunoğlu'nun 2011 tarihindeki ölümüyle ilgili kareler birbirini tutuyor. Yani bu elbette bir şüphe gerektiriyor. Buradaki savcı arkadaşlarımız tabii bu senaryoyu yazan 3 kişiyi bilgi sahibi olarak, tanık olarak dinlediler. Şu an araştırmalar devam ediyor. Ama bu, yani dediğiniz gibi, şüpheli bir durum. Yani 2 gün sonra gerçek eylem oluyor.
1: Bu kadar tesadüf olmaz diyorsunuz.
0: Olmaz tabii. Birebir bakın, cezaevindeki elektrik kesintisi de var. Bu gerçekte de gerçekleşiyor. Orada da dizide de var. Yani sanki dizide oynanıyor. 2 gün sonra bu olay gerçekleşiyor. Elbette bu şüphe. Şüphe olduğu için savcı arkadaşlarımızla mecburen buradaki senaristleri bilgi sahibi olarak dinlediler. Ya bu araştırılması gereken bir konu.
1: Evet, FETÖ'nün o dönem diziler yoluyla pek elbette çok mesaj verdiğini hepimiz biliyoruz. Fatma Sevinç Hanım, buyurun.
2: Sayın Bakanım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında bugün hangi aşamadasınız? Ve örgütün yapılanmasına, finansmanına ve faaliyetlerine yönelik hangi somut suç unsurlarına değinildi, tespit edildi?
0: Alihan Kuruş suç örgütüyle ilgili olarak örgüt kurma, yönetme, mali yönden bir inceleme yapılmıştı. Dolandırıcılık, kara para aklama, bunlarla ilgili bir soruşma başlatılmıştı. Geçen bir operasyon yapıldı. Bildiğim kadarıyla şu an 100 civarında bir tutuklu sayısı var. El konulan şirketler var. Bu konuda Ankara Başsavcılığımız araştırma yapıyor. Özellikle şu an tabii özellikle Alihan Kuruş örgütün lideri olarak görünen kişi. Onun tutuklanmasından sonra ve onun şahsi hayatının lüks içerisinde yaşamasından sonra alt tarafta bir çözülme var. Yeni itirafçı beyanlara geliyor. Özellikle Alihan Kuruş'un yaşamış olduğu hayattan dolayı, şatafatlı hayattan dolayı alt tabakada bir serzeniş var. İtirafçı beyanlara oluşmaya başladı. Başsavcılık araştırıyor, Ankara Başsavcılığı. Şu an bildiğim kadarıyla 26 adli kontrol var. 100 tutuklu var, 162 şüpheli var. El konulan şirketler var. TMSF'ye kayyum olarak atanan, devredilen şirketler var. Devam eden bir süreç var ama bu tamamen mali yönden devam ediyor. Özellikle örgüt kurma, dolandırıcılık, kara para aklama, bu kapsamda bir süreç devam ediyor. İtirafçı beyanları geliyor yeni. Yani şu an az önce söylediğim gibi bir çözülme de var. Yeni beyanlar geliyor. Süreç devam ediyor. Ankara Başsavcılığımız hukuk kurallar çerçevesinde soruşma yürütüyor.
3: Yusuf Bey, buyurun.
4: Yine halk tarafından epey yakın takip edilen bir konu, süresiz nafaka hususu. Anayasa Mahkemesi bu yöndeki düzenlemeleri iptal etmişti ve 9 ay süre vermişti. 30 Eylül'den itibaren bu süre başladı. Nasıl bir yasal düzenleme yapılacak Sayın Bakanım?
0: Süresiz nafaka, yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu 143-144. Maddelerinde düzenlenmiş. Anayasa Mahkememiz burada bir İlk derece mahkemesinin başvurusu üzerine iptal kararı verdi. Ve 9 ay yeni bir kanun yapmak için süre verdi. Biz meclis kapanmadan önce bu konuda bir çalışma yapmıştık. Özellikle süresiz nafaka ile ilgili. Tabii meclisimiz açıldı. Bu konudaki paketi inşallah meclise sunacağız. Süresiz nafaka gerçekten, yani Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında da ben okudum. Orada da yani biraz hakkaniyete aykırı. Özellikle bir günlük evlilik alıp ömür boyu nafaka almak, yani hem vicdanlara hem hakkaniyete aykırı. Bizim yapacağımız yeni düzenlemeyle, yani teklif olarak sunduğumuz mecliste yeni düzenlemeyle daha adaletli, daha hakkaniyetli bir düzenleme istiyoruz. Burada elbette bayanlarımız mağdur olmaması gerekiyor. Hakimlerimize bir yetki veriyoruz. Hakimlerimiz tarafların sosyal ekonomik durumları, bizzat tarafları dinliyor. Aile Mahkemesi hakimimiz gözlemine göre kusur durumları dikkate alınarak gerekirse süresiz nafaka tekrardan verebilir. Ama bir süre de koyabilir. Burada hakimlerimiz, Aile Mahkemesi hakimlerimiz özellikle somut olaya göre, tarafların ekonomik durumlarına göre, mağduriyet durumlarına göre, hakkaniyet kuralları çerçevesinde bir karar alabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık. Ama
3: yani evlilik burada süresi.
0: Evlilik süresi de dikkate alınacak ama tekrardan hakimimiz isterse durum ve şartlara göre tekrardan eskisi gibi süresiz bir şekilde nafaka da verebilir.

0: belirli bir sürede koyabilir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra elbette bir düzenleme yapılması gerekiyor. İnşallah meclisimize sunmayı düşünüyoruz. Sayın milletvekillerimiz de takdir ederlerse o konuda mecliste bir çalışma yapılabilir.
1: Yücel Bey, buyurun.
2: Sayın Bakanım, yeni nesil suç örgütlerine ilişkin daha önce bir açıklamanız olmuştu. Tamamen tasfiye edileceğine ilişkin açıklamanızdı. Son dönemdeki operasyonlarda yeni nesil suç örgütlerinin kullandığı en yaygın finansman ve iletişim yöntemi ne olarak ortaya çıktı? Ve kripto para ve yasa dışı bahis üzerinden yürütülen para trafiğini takipte yeni bir sisteminiz var mı?
0: Şimdi ben göreve geldiğim zaman 81 il başsavcılığımıza genelge gönderdim. İşte sokak çeteleri ya da yeni nesil suç örgütleri, yasa dışı bahis, sanal kumar, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadele konusunda bütün arkadaşlarımıza kararlı olduğumuzu, bu konuda ucu kime dokunursa dokunsun, kim olursa olsun sonuna kadar gitmesi konusunda bir genelge gönderdim. Sürekli olarak da başsavcılarımızı istişarelendeyiz. Yeni nesil suç örgütü ya da sokak çetesi dediğimiz suç örgütleri günlük olarak bir yöntem değiştiriyorlar. Bunların finans ağlarını çözmemiz lazım. Yani bunlar daha önce biliyorsunuz maalesef 18 yaştan küçük çocuklarımızı kullanıyorlardı. Bunlarla ilgili de bir kanun değişikliği yapıldı. Mecliste cezalar artırıldı. Ama bunların finans damarlarını çözmeden bu çözülmez. Şimdi biz bu konuya odaklandık. Özellikle sizin söylediğiniz gibi yeni nesil suç örgütleri yasa dışı bahisle de besleniyorlar. İşte bunlar kripto parayı kullanıyorlar. İşte bir kısım sosyal medya gruplarını kullanıyorlar. İşte panel adını verdiğimiz gruplar var. Panel adını verdiğimiz gruplardan özellikle şahısların, insanlarımızın kimlik bilgilerini alıyorlar. Buna karşı da yakın zamanda bir operasyon yapmıştık biliyorsunuz. Maalesef panel isimli yerlerde, sosyal medya platformlarında bunlar satılabiliyor. Biz kesinlikle bu konuda kararlıyız. Finans ağları konusunda özellikle yasa dışı bahisi kullanıp para yöntemlerini aklama konusunda, aynı şekilde kripto varlıklarıyla yurt dışına para kaçırmaları konusunda yakın zamanda siz de hatırlarsınız bütün mal varlıklarına tedbir koyduk. Yani bu suç örgütüne karışan herkesin mal varlıklarına el koyduk. Yani 8 bin civarında bir kişinin mal varlığına el koyduk. Operasyonlar sürekli yapıyoruz. İçişleri Bakanımızla koordinasyon halindeyiz. Yani biz vatandaşlarımızın huzuru bize emanet. Adalet Bakanlığı bunu teminle sorumlu. Yani kamu düzenini sağlamak devletin temel görevi. Devlet de kamu düzenini ancak kamu kurumları aracılığıyla yapar. Bize de bu konuda bir görev verilmiş. İçişleri Bakanımızla da sürekli toplantılar yapıyoruz. Sağ olsun onlar da kolluk kuvvetleri olarak bize destek veriyorlar. Kesinlikle yeni nesil suç örgütlerini hem varlıklarıyla hem finans ağlarıyla tamamen sonuna kadar mücadele edip kurutacağız. Kaynağında kurutacağız. Buna ilişkin de arkadaşlarımız kararlılıkla operasyonlarına devam ediyor.
1: Teşekkürler. Aynur Hanım, buyurun.
3: Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda açılan bir dava var ve 436 sanığın yargılama sürecinin devam ettiğini biliyoruz. Bu kapsamda 90'a aşkın duruşma yapıldı bildiğimiz kadarıyla. 29 sanık hakkında da 2 ek iddianame hazırlandı. Hı. Soruşturma kapsamında davada yeni iddianame olacak mı? Bir de efendim soruşturmada gelinen son aşama nedir?
0: Yargılama diyorsunuz herhalde. Evet. Şimdi suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ve diğer kişiler hakkında bir yargılama başladı. Devam ediyor. Silivri'de Silivri yerleşkesine devam ediyor. Burada mahkeme önce tutuklu sanıkları dinledi. Daha sonra tutuklu sanıkları dinliyor. Sıralamaya göre şu anda daha önce soruşturma aşamasında itirafçı olup etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunan kişilerin dinlenmesi aşaması var. Ben de takip ediyorum. Yani duruşmalar biraz gergin geçiyor özellikle. Şu var. Burada biz soruşturma, yani ben başsavcı olduğum için diyorum, soruşturma aşamasında sadece tanık beyanlarına dayanarak bir işlem yapılmadı. Masa kayıtları var, para hareketleri var, banka transferleri var, HTS kayıtları var. Şimdi savcının yaptığı soruşturmada dinlenen kişiler mahkeme huzurunda da dinleniyor. Yani zaten böyle olması lazım. Orada bir yargılama yapan bağımsız bir heyet var, mahkeme başkanı üyeler var, avukatlarımız var, sanık müdafileri var, katılan taraf var. Sorular soruyorlar, soru sorma, doğrudan soru sorma. Tabi burada da dinlenen gördüğümüz kadarıyla soruşturma aşamasında ne söylediyse o kişiler yargılama aşamasında da aynı şeyleri söylüyorlar. İşte para verdik diyorlar, nerede verdiğini söylüyorlar, anlatıyorlar. Yani şu an soruşturmayla devam eden bir süreç var, yani benzer bir süreç var. Ek iddianame düzenlendi, hazırlandı. Mahkeme bildiğim kadarıyla henüz kabul etmedi. Orada da yeni isnatlar var, yeni eylemler var. Bu tamamen bağımsız mahkemenin yürüttüğü bir süreç. Yargılama devam ediyor. Ne zaman karara çıkar onu biz bilemeyiz. Sonuçta mahkemenin belirlediği usuller var. Bu şekilde devam ediyor süreç.
1: Sayın Bakanım, teşekkür ederim. Burada yayınımızın sonuna geldik ama tekrar

0: bu fon soruşturmasıyla alakalı son bir değerlendirmenizi alıp yayınımızı kapatmak istiyorum. Vatandaşların merak ettiği konulardan bir tanesi de bu fonda parası kalanların tahsilatı nasıl yapılacak? Yani diğerlerinden, fondan para kazananlardan mı tahsil edilecek? Yoksa bir kamudan kaynak mı aktarılacak? Vergilerimizden mi ödenecek? Bu merak edilen bir konu. Bunu bir netleştirebilirsek iyi olur.
1: Bu teknik bir konu. Tabii fon kurdu, kararlar aldı. Ben de bu kurulda olduğum için biliyorum. Burada kesinlikle öyle bir şey yok. Bakın Serdar Bey, burada haksız kazanç sağlayan ile yasal kazanç sağlayanı, yani meşru kazanç sağlayanı ayırmamız lazım. Şu an bizim operasyon yaptığımız bu fon sahipleri işte olduğu gibi, aynı şekilde manipülasyonlar yapanlar olduğu gibi haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayanlara ilişkin. Burada kesinlikle biz bunların bütün mal varlıklarına el koyduk. Haksız kazançlarını sonuna kadar üzerine gideceğiz, iade edeceğiz ve iade de ettiriyoruz. Burada TMSF'ye devrediyoruz, el koyuyoruz, TMSF'ye devrediyoruz. Yani fon kurulunun almış olduğu kararlarda kesinlikle vatandaşlarımıza, yani bu borsalarda, hisselerde ya da fonlarda hissesi olmayan vatandaşlarımıza bir külfet getirilmeyecek. Onu net olarak çiziyorum. Ve kesinlikle burada ucu kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bakın tutuklamalar yapıldı. Mal varlıklarının, tüm mal varlıklarına el koyduk. Taşınmazlarına el koyduk. Getirdiği, kaçırdığı malları biz bunları mutlaka getireceğiz ve TMSF'de devredeceğiz. TMSF'de hukuk kuralları ve fon kurduğunun almış olduğu kararlar çerçevesinde bunları yine yatırımcılara, tazim merkezine ödettirecek. Burada zaten işleyen bir süreç var. Yani biz elbette bu teknik kısmını bilmiyoruz. Biz sadece adli süreci biliyoruz. Ama şuna vatandaşlarımız emin olsunlar. Kesinlikle fahiş kazanan, haksız bir şekilde meşru olmayan yollarda kısa sürede kazanan vatandaşlarımız ile meşru bir şekilde bu fonlara girip hisselere giren vatandaşlarımız biz ayırt ediyoruz. Bu paraların sonuna kadar hazineye kazandırılması için hukuk kurallar çerçevesinde elimizden geldiğince çalışıyoruz. Şahsi mallarına da el koyduk, kaçırdığı mallara da el koyduk. Siz de takip ettiğiniz teklerini bulduk, özel aldığı evleri bulduk, başkasına devrettiği villaları bulduk ve halen de çalışıyoruz. Biz bunların tamamını hazineye kazandıracağız. Daha sonradan da fon kurulumuz, SPK aldığı kararlar çerçevesinde, hukuk kuralları çerçevesinde bunların elbette aktarımları gerçekleşecek.
0: Peki, teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Bugün editör masasının konu Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'ti. Açıklamanız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ekran başında bizleri izleyen vatandaşlarımıza hürmetler, selamlar sunuyorum.
0: İyi günler diliyoruz.
1: İyi günler.
2: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Fon krizi, sermaye piyasası kanununda değişiklik çalışmalarını hızlandırdı. Yeni düzenleme ile erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemi kurulacak. FOM yatırımcılarının korunmasına yönelik yeni mekanizmalar oluşturulacak. Sermaye piyasalarında ekstra sıkı denetim mimarisi kurulacak. Hata yapanlara verilen cezalar katlanarak artacak. Alternatifli yürütülen çalışmalar olgunlaştırıldıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
3: önde. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber.

0: Haber Radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Ay.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
1: Reklam. A Haber Radyo.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar euroluk sözleşmeler imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin hava savunma gücünü önemli ölçüde artıracak hibrit hava savunma sistemlerinin tedariki gerçekleştirilecek.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Reklam.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: İdefix, İdefix.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Günlerce yağan yağmur barajlara sadece %1 etki etti. İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışlar bazı bölgelerde metrekareye onlarca kilogram su düşmesine neden oldu. Geçtiğimiz ay barajların doluluk oranı %38,32 olarak ölçülmüştü. Bu ay ise %1,77 artışla %39'a yükseldi. Peki yağışlar barajları neden dolduramadı?
10: Yağışlar tabii ki özellikle baraj havzalarının ne kadar düştüğüyle çok alakalı. Barajlarımızdaki şu andaki doluluk oranları geçtiğimiz hafta %36'lardayken şu anda %39'lara gelmiş. Yani o bir haftalık yağış İstanbul'daki baraj doluluk oranları yaklaşık %3 oranında arttırabildi. Ama tabii bu düşen yağışların baraj havzaları da ne kadar düştüğü önemli. Yani barajın drenaj alanı o baraja düşen yağışın baraja akıttığı suyla çok alakalı. Drenaj alanı dediğimiz alanla ilgili. Tabii ki her zaman baraj alanları üzerinde bu yağışlar düşmeyebiliyor. Özellikle İstanbul'un en büyük barajları Terkos ve Ömerli havzaları daha geniş ve kapasiteleri daha yüksek. Bunların üzerine yağışların daha uzun süre kalması yağış dolulukları çok daha fazla arttırıyor. Diğer barajlardaki kapasiteler biraz daha düşük.
9: Bazı barajlarsa kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Kazandere ve Pabuçdere barajında doluluk oranı %20'nin altına indi. Megakent'teki barajların doluluk oranları ise Elmalı %84,42, Darlık %60,72, Ömerli %56,23, Ali Bey %35,87, Terkos %31,61, Büyükçekmece %26,21, Sazlıdere %20,52, Israncalar %18,73, Kazandere %10,37, Pabuçdere %2,57 olarak ölçüldü.

A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 6 Ekim Salı. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız ve önce canlı yayın noktalarımız. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a yönelik tehditlere karşı ortak savunma taahhütlerini derhal hayata geçirme ve gerekli askeri güçleri ülkeye hızla konuşlandırma kararı aldı. Fakur Rahman Pakistan'dan canlı yayında. İngiltere, İsrail'li diplomatları sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Alpaslan Düven Londra'dan canlı yayında. Erasmus programı ile eğitim için Portekiz'e giden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Öztürk nehirde boğularak hayatını kaybetti. Tayfuner Aydın'dan canlı yayında. Tokat'ta inşaat alanı yakınındaki yol çöktü. Bölgedeki iki katlı bina tahliye edildi. Murat Onur Tokat'tan canlı yayında ve ajans başlıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, meclis grup toplantısında Başkan Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Adaylığı Türkiye ve bölgemizin hayrına olacaktır. Seçimler 2028 yılında yapılmalıdır ifadelerini kullandı. MHP lideri, bunu mümkün kılacak toplumsal ve siyasi zemin vardır açıklamasında bulundu.
1: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır.
2: MHP'nin adayı Erdoğan dedi. Üçüncü kez adaylığı gerekli ifadesini kullandı.
1: Bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatli seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yeni yasama döneminin ilk toplantısında konuştu. Gündeminde seçimler vardı.
1: Partimiz 2028'li bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde, Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir. Cumhurbaşkanı ile birlikte, kuşkusuz ki meclisteki milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalı, denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır.
2: MHP lideri sözü soruşturmalara getirdi. Her iddia şeffafça soruşturulmalı dedi.
1: Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
2: Terörsüz Türkiye'de MHP liderinin gündemindeydi.
1: Yeni yasama yılıyla birlikte

0: taraftan terörsüz Türkiye hedefinin hukuki ve siyasi tabanının güçlendirilmesine, diğer taraftan demokratik standartların geliştirilmesi, hukuk devletinin kurumsal kapasitesinin arttırılması ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesiyle sosyoekonomik şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla milletimizin beklentilerini karşılayacaktır.
1: Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderilmesi talebine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin verildi. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonları ve borsa işlemleri için iade hesaplarının açıldığını duyurmuştu. Edinilen bilgiye göre Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını bugün gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderilmesi talebine izin verilmiş oldu. İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu gözaltındaki 14 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler hakkında karar verildi. Aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş ve Halim Bakın yer aldığı 5 şüpheli tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcılarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İncelemelerde bazı belediye çalışanlarının rüşvet olarak yüksek miktarda hediye kartı ve döviz aldıkları belirlendi. İmar ve iskan işleri karşılığında firma sahiplerine çöp konteynerleri aldırarak maddi menfaat sağlandığı da elde edilen bulgular arasında yer aldı.
1: İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Fransa'da lise öğrencilerinin okulların fiziki ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı protesto gösterileri polisin müdahalesiyle günlerdir ülkenin dört bir yanında çatışmalara dönüşmüş durumda. Strasbourg'a gidiyoruz. A Haber muhabiri Ömer Aydın'dan son gelişmeleri alacağız.
3: Çalıkanar, yaklaşık 30 saniye önce burası savaş alanına döndü. Biraz önce burada öğrenciler bu köprüden yürüyüşün başlayacağı meydana yürümek istediler. Fakat güvenlik güçleri, Fransız polisi müdahale etti, izin vermedi daha doğrusu. Ve göz yaşartıcı bombalar atıldı. Şu an biz de nefes almakta oldukça zorluk çekiyoruz. Şu an öğrenciler bu köprü üzerindeydi ve göz yaşartıcı gaz ve bombalar sonrasında öğrenciler köprünün diğer tarafına doğru gittiler. Göstericiler daha doğrusu yaklaşık 2 saat sonra Strasbourg merkezde bir gösteri düzenlenecek. Gösteri başlayacak. Oraya doğru Strasbourg Üniversitesi'nden toplanıp gösteri yapılacağı bölgeye doğru gitmek isteyen öğrenciler uzun bir yürüyüş gerçekleştirdiler ve bu sırada tabii ki müdahale gerçekleşti. Görüyorsunuz şu aletle göz yaşartıcı gazlar atılıyor. Burada biraz önce gaz kullanıldı sanıyorum, duyabiliyorsunuz. Yine atılan gazlar söz konusu. Bugün ulusal çapta sendikaların, çiftçilerin de katıldığı, destek verdiği ulusal çapta gösteriler ve grevler düzenleniyorsa en başta da söylediğim gibi Fransa'da eğitim adaletsizliğini protesto amacıyla başlayan gösterilerdi. Bunlar yaklaşık bir hafta önce ve evet hemen görüyorsunuz şu an canlı yayında. Görüyorsunuz yine bir müdahale söz konusu Strasbourg merkezde. Evet, oldukça sert, özellikle buradan geçmek isteyen yayalara karşı da bir müdahale söz konusu. Biz de burada hareket etmekte zorlanıyoruz. Yüzleri kapalı maskeli gruplar söz konusu ve bu grupların aslında tahrik ettiği, provoke ettiği bir kitleden bahsediyoruz. Ve anında her şey değişebiliyor. Strasbourg merkezde Galia Köprüsü'nün hemen üzerindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz binada üniversite öğrencilerinin, doktora öğrencilerinin barındığı bir yurt. Strasbourg için sembolik bir yurt burası. Sadece Strasbourg'da değil, Fransa'nın her tarafında birçok kentte bugün ulusal çapta grev ve gösteri kararı alınmıştı. Tabii hem kadro eksikliği hem de okulların bulunduğu durumu protesto etmek amacıyla düzenleniyor, başladı bu gösteriler. Bir yandan da adaletsizlik, eşitsizliği, eğitim eşitsizliği konusunda itirazlar söz konusu. Üniversiteye girişte bazı şehir merkezlerindeki liselerin kayırıldığı şeklinde iddialar, itirazlar söz konusu. Bu nedenle de öğrenciler, banyolardaki öğrenciler gösteri başlatmıştı. Fakat bu gösteriler şiddet olaylarına da sahne oldu. Evet, şu an bize bana da bir müdahale söz konusu. Buradan ayrılmam isteniyor. Yayını kapatmam yönünde bir uyarı aldım. Strasbourg merkezde iki ayrı yoldan, iki ayrı sokak caddeden gelen göstericiler buradaki hemen görmüş olduğunuz köprüyü kullanıp Klever Meydanı'na, gösterinin yürüyüşün yapılacağı Klever Meydanı'na ulaşmaya çalıştı. Fakat güvenlik güçleri bu göstericilere izin vermedi. Görüyorsunuz canlı yayındayız.

0: Evet, Strasbourg tabii Fransa'nın önemli şehirlerinden biri. Önemli çünkü Avrupa Konseyi'nin merkezi orada. Avrupa Parlamentosu yıllık toplantıların bazılarını orada yapıyor. Dolayısıyla böyle bir uluslararası niteliği var. Ama daha da önemlisi Strasbourg bir öğrenci şehri. Ve Strasbourg'da başlayacak bazı okul olaylar mutlaka Fransa'nın her tarafına yayılacaktır diye düşünüyoruz. İnşallah o şekilde gelişmez olaylar. Ömer Aydın'a teşekkürler ediyoruz ve ajansa devam ediyoruz. İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıktı. 3 ağır, 8 öğrenci yaralandı. Okulda eğitime bugün ve yarın ara verildi. İstanbul Valisi Davut Gül saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
1: 5 öğrencimizin durumu iyi. Gün içerisinde taburcu olacak. 2 öğrencimizin tedavileri tamamlanmak üzere, onların da durumu, hayat tehlikeleri yok. Bir çocuğumuzun da ameliyatı devam ediyor. Bıçaklamayı yapan, saldırı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreçte tedavi süreci devam edecek. Adli bir olay var. Başsavcımız burada, müdürlerimiz burada. Adli süreç bundan sonraki süreçte devam edecek. Yeni gelişmeler olursa da sizleri bilgilendireceğiz.
0: Tokat'ta inşaat alanı yakınındaki yol çöktü. Bölgedeki 2 katlı bina tahliye edildi. A Haber muhabiri Murat Onur olay yerinde.
2: Evet Canan Kınar, tam Tokat kent merkezinin ortasındayız. Kale Ardı mahallesindeyiz. Burada bir inşaat alanı var. İnşaat alanının hemen üst kısmında da bir yol var. O yolda göçük meydana geldi. Bakın şu anda 2 katlı binaları görebiliyoruz orada. O 2 katlı binalar tamamıyla tahliye edilmiş durumda. Yaklaşık 1,5 saat önce meydana geldi göçük. Hemen olay yerine AFAD ekipleri, emniyet güçlerine bağlı polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yer yer hala kaymaların olduğunu da toprakta görebiliyoruz. Aslında oradan araçlar geçiyordu, vatandaşlar geçiyordu. Hemen alt kısmında ise bir oyun parkı bulunuyordu. Çocukların oynaması için. Çok şükür ki o esnada, o kaymanın göçüğün olduğu esnada burada oynayan çocuklar yoktu. Vatandaş da o yoldan geçmiyordu. Bakın şimdi 2 katlı binayı gösteriyor kameraman arkadaşım Halil İbrahim Yer. Kapıdan çıktığınız anda, o binadan çıkacak olursanız eğer, direkt aşağıya düşüyorsunuz. Yani oradaki yol tamamıyla yok olmuş durumda. Yaklaşık bir 4-5 metrelik yol vardı ama su sızıntılarının da olduğunu görüyoruz yer yer. Orada ki yol tamamıyla göçmüş durumda, aşağıya doğru bir çökme meydana geldi. İnşaat alanının temelleşme çalışmaları yapılıyordu esnada burada. İşçiler de alt kısımda çalışıyordu. Göçü hissettikleri anda onlar da hemen kaçıştılar ve şu an itibariyle bu bölgede tedbir alınmış durumda. Yine Tokat Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yolda bir düzenleme çalışması yapılıyor. Giriş ve çıkışlara yolun kapatıldığını söylemek istiyorum. 2 katlı binaları o alanda aslında Kale Ardı mahallesinde bitişik nizamda görmemiz mümkün. Tamamıyla yolunda çöktüğünü söyleyebiliriz. Yaklaşık bir 30 metre yukarıda bulunuyordu yol. O 30 metrelik mesafede göçük meydana geldi ve yol tamamıyla kullanılamayacak hale geldi. Aslında ilk başta biraz bir sarsıntı oldu. Hemen sonrasında bir çatırtma sesiyle birlikte vatandaşlar, buradaki vatandaşlar kaçışmaya başladılar ve sonrasında yolda göçük meydana geldiğini söylemek istiyorum. Şu an itibariyle

0: Ekipler orada önlem aldılar. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. İki katlı binalarda tahliye edildiğini belirtelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Can Okanar.
1: Ankara'dan Şanlıurfa'ya hareket eden yolcu uçağında bomba uyarısı yapıldı. Yolcularla mürettebatın indirilmesinin ardından uçakta arama başlatıldı. Aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.
2: Uçakta bomba uyarısı ekipleri alarma geçirdi. Ankara Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağında patlayıcı olduğu notu bulundu. Uçak Kap Havalimanı pistine iner inmez 136 yolcu ve 7 mürettebat hemen tahliye edildi. Yolcular bekleme salonuna alındı. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Uçakta bomba uzmanları ve hassas burunlu köpeklerle detaylı arama başlatıldı. Bu sırada yolcuların her birinden el yazısı örneği alındı. Vali Hasan Şıldak da incelemeler sonrası açıklama yaptı.
3: Yolcu uçağında yapılan uygulam üzerine emniyetimiz tarafından gerçekleştirilen patlayıcı madde olsun. Araması çalışması sonuçlandı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Bu tespit üzerine uçağa park alanına alıyoruz ve hava trafiğini tekrar normale döndürüyoruz. Ben olaydan etkilenen bütün yolcularımıza, mürettebatımıza geçmiş olsun dilekleriyle iletiyorum. Herhangi bir olumsuzluk olmamıştır.
1: Ankara'da korkunç bir olay yaşandı. Bir otelin 6. katından park halindeki otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Büyük bir gürültüyle otomobilin üzerine düştü, ağır yaralandı.
4: Yukarıdan nasıl düştüğünü de bilmiyorum ama öğrendiği kadarıyla 4. kattan aşağı düşmüş.
2: Korkunç olay saat 17 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Sezenler Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde 3,5 aydır tek başına konakladığı belirtilen Nazlı Gülge, 6. kattaki odasının penceresinden caddede park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.
4: Dışarıdan yüksek bir ses duydum. Dışarı çıktım, baktım. Akabinde aracın üstüne yatan bir bayan gördüm. 25-26 yaşlarında. Hemen içeri gidip telefon alarak 112'yi aradım. 112 ekipleri 10 dakika içerisinde gelip yaralıyı alıp gittiler.
2: Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Nazlı Gülge'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
4: Hayattaydı, canlıydı. Ufak tefek hareketler yapıyordu ama durumu iyi değildi yani.
2: Düşmanlıysa bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Fethi Kabir işlemi sonrası Adli Tıp Kurumu'nda incelenen örnekler Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki kabrine yeniden konuldu.
5: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
6: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kritik aşama geride kaldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla 12 Eylül'de mezarı açılmış, inceleme için kemik ve toprak örnekleri alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen detaylı incelemeler tamamlandı. Alınan tüm örnekler Kozinoğlu'nun Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'ndaki kabrine polis ve olay yeri inceleme ekipleri gözetiminde yeniden defnedildi. Din görevlisinin de hazır bulunduğu işlemlerin ardından ekipler mezarlıktan ayrıldı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek nihai raporda ölümde üçüncü bir kişinin müdahalesi olup olmadığı netlik kazanacak.
1: Erasmus programıyla eğitim için Portekiz'e giden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Öztürk, Cavado nehrinde boğularak hayatını kaybetti. Genç kızın beklenmeyen ölümüyle ilgili ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktaracak.
7: Evet, işte genç kızın cenazesi şu anda Baba Ocağı, Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı.

0: Cumadere mahallesine getirildi. Birazdan cenaze namazı kılınacak. Tabii hem köy halkı hem aile perişan durumda. 23 yaşındaki genç kızın işte boğulmasının ardından Portekiz'in Braga kentindeki otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra geçtiğimiz akşam İzmir'e getirildi. İşte bugün de öğlen saatlerinde aileden helallik alındı ve şu an itibariyle de Cumadere köyünün camisinde öğle namazı kırıldı ve işte cenaze namazının ardından da Cumadere köyünün mezarlığına defnedilecek. Tabii 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Öztürk, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Erasmus programı kapsamında Portekiz'de bulunuyordu. Arkadaşlarıyla birlikte sık gittikleri işte o nehrin, Civadon nehrinin bulunduğu bölgede nehre girdi ve kısa sürede gözden kayboldu. Yaklaşık bir saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Tabii işte onun ardından da Braga'daki adli tıp kurumunda otopsi işlemleri birkaç gün sürdü. İşlemler, resmi işlemlerin ardından da geçtiğimiz akşam İzmir'e getirildi. Baba, aile İzmir'de yaşıyorlardı ancak tabii Köşk ilçesi Cumadere mahallesi baba ocağıydı. Şu anda da işte genç kızın cenazesi baba ocağı olan Cumadere köyünde ve birazdan cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazının ardından da köy mezarlığında toprağa verilecek. Toparlayacak olursak eğer işte 23 yaşındaki genç kız Erasmus projesi kapsamında Portekiz'de bulunduğu esnada hayatını kaybetti ve şu an itibariyle cenaze namazı birazdan kılınacak diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Türk savunma sanayinin en köklü şirketlerinden biri olan Aselsan yeni bir ihracat başarısına imza attı. Stratejik ülkelere yönelik yeni sözleşme imzalayan Aselsan yaklaşık 158 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek.
2: Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketi Aselsan, yeni bir ihracat başarısıyla birlikte bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. 157,9 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalayan Aselsan, stratejik ülkelere yönelik ihracat başarısını sürdürüyor. Elektronik harp, elektrooptik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatına yönelik atılan imzalarla birlikte Türk savunma sanayine önemli bir katma değer sağlanmış oldu. Aselsan'ın bu başarısının ardında yatan önemli bir detay var. İhracat için imzalanan ürünler arasında daha önce Türkiye'ye ambargo uygulanan ve Aselsan'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği ürünlerin de olması dikkat çekti. Söz konusu ürünler hem operasyon sahasında birçok farklı araca entegre edilebiliyor hem de güvenlik açısından stratejik kazanımlar sağlıyor. Türk savunma sanayinin göz bebeği olan Aselsan'ın bu başarısı, savunma sanayinin oyun değiştirici rolünün en önemli göstergelerinden biri olarak kayıtlara geçiyor.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a yönelik tehditlere karşı ortak savunma taahhütlerini derhal hayata geçirme ve gerekli askeri güçleri ülkeye hızla konuşlandırma kararı aldı. Pakistan'a gidiyoruz. A Haber muhabiri Fakur Rahman'dan gelişmeleri alacağız.
3: Teşekkür ederim Can Okanan. Şimdi Suudi Arabistan başkenti Riyad'da Mekke Ortak Savunma İttifakı kapsamında stratejik, siyasal ve savunma konseyi toplantısı oldu. Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan Dışişleri ve Savunma Bakanları ve ayrıca Genelkurmay Başkanları bu toplantıya katıldılar. Derhal savunma anlaşmasının yürürlüğe konulması yolunda bir karar alındı. Şimdi Pakistan tarafından aldığımız bilgilere göre şu anda önce

0: Neden? Suudi Arabistan'da 10 binden fazla asker zaten bulunuyor. Daha ilave olarak 5 bin askeri daha göndermesi bekleniyor. Pakistan ve Türkiye teknik işbirliği gösterecek. Pakistan ordusu herhangi bir şekilde Husilere karşı herhangi bir operasyona katılacak ancak teknik yardımını sağlayacak. Bunun içinde tabii ki siber işbirliği var, eğitim ve İHA saldırılar, ayrıca istihbarat paylaşımı. Bu tür savunma alanında işbirliği Suudi askerlerine gösterilecek. Tabii ki Pakistan makamları tarafından resmi olarak şu anda bir açıklama yapılmadı. Neden yapılmadı? Pakistan Ordu Sözcülük bu ortak savunma anlaşmasının operasyon kısmı konusunda detaylar gizli kalacak. Bizim aldığımız bilgiler savunma kaynaklardan dolayı. Dolayısıyla Pakistan önümüzdeki günlerde derhal 5000 kadar asker Suudi Arabistan'a gönderecek. Pakistan Hava Kuvvetleri nasıl bir rol oynayacak? Bunun detayını daha şu anda bilmiyoruz. Ancak Pakistan'ın Yemen'deki Suudi Arabistan kuvvetlere herhangi bir silah verildiği konusundaki Reuters haber ajansı tarafından verilen haberleri yalanladı. Pakistan Enformasyon Bakanlığı tarafından bu yönde bir açıklama ortaya çıktı.
1: ABD Başkanı Trump'ın sık sık yok etmekle tehdit ettiği İran'da sivillere savaşa hazırlık eğitimi verilmeye başlandı. Başkent Tahran'daki meydana kurulan özel alanda sivillere tabanca, çoklu roket atar ve uzun namlulu tüfeklerin nasıl kullanılacağı öğretiliyor.
2: Uzun namlulu silahlar, roket atar sistemleri, keskin nişancı tüfekleri. ABD ile gerilimin devam ettiği İran'da sivillere silah ve askeri tatbikat eğitimleri verilmeye başlandı. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda kurulan özel alanda tabanca, çoklu roket atar ve uzun namlulu tüfeklerin nasıl kullanılacağı öğretiliyor.
3: Olası bir işgal durumunda hazır olmak için askeri eğitim alıyoruz. Günden güne daha iyi hale geliyoruz ve birçok silahı tanıma imkanı buluyoruz. Ülkemizi sonuna kadar savunacağız.
2: Halkın savaşa gönüllü katılımı için başlatılan can feda girişimiydi. Sivillere haftada 6 gün askeri eğitim veriliyor. Eğitimlere kadınlar ve erkekler ayrı gruplar halinde katılıyor.
3: ABD ve İslam düşmanlarına karşı hazırlıklı olmak adına eğitimlere katılıyoruz. Askerlik ve savunma ile ilgili tüm hususlarda kendimizi geliştiriyoruz.
2: Eğitime katılanların olası meskun mahal çatışmalarına ilişkin de deneyim elde etmelerine imkan sağlanıyor.
3: Ülke topraklarını kutsal görüyoruz ve ihtiyaç olursa düşmana karşı mücadele edeceğiz. Eğitimlere uzun bir süre daha katılacağım. Her gün biraz daha gelişerek bilgi sahibi olacağım.
1: İngiltere, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İngiliz konsolosluğunu kapatma kararından geri adım atmaması halinde İsrailli diplomatları ülkeden sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Londra'ya gidiyoruz, haber muhabiri Alparslan Düven'den gelişmeleri alacağız.
4: Can O'Connor, İngiltere ve İsrail arasında Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri nedeniyle başlayan gerilim devam ediyor. İsrail'in İngiltere'ye Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatması ve personelini çekmesi için tanıdığı süre 2 gün sonra doluyor. İngiltere'nin de benzer bir adımla karşılık vermesi bekleniyor. Bu durum iki müttefik ülke arasındaki ilişkilerde şimdiye kadarki en kötü aşamaya da işaret ediyor. İsrail 8 Eylül'de İngiltere'den Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu 30 gün içinde kapatmasını ve diplomatlarını şehirden çekmesini istedi. Bu karar İngiltere'nin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ticaretine yasak getireceğini açıklamasının hemen ardından alındı. İsrail'in İngiltere'ye konsolosluğu kapatması için tanıdığı süre Perşembe günü doluyor. Bu karar 30 İngiliz diplomatı ve aile üyelerinin

0: etkileyecek. Haber ajansları konsolosluğun kapatılması durumunda İngiltere'nin muhtemelen benzer sayıda İsrailli diplomatı İngiltere'deki İsrail Büyükelçiliğinden sınır dışı ederek karşılık vereceğini duyurdu. Tabii İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ise ülkesinin işgali altındaki Filistin topraklarından gelen İsrail mallarına yönelik ambargo kararını 8 Eylül'de savunmuş ve yerleşimlerin genişletilmesine yönelik inşaat, altyapı, finansman veya gayrimenkul gibi hizmetler sağlayan belirli şirketlere ve kişilere karşı da harekete geçileceğini ifade etmişti. Diğer yandan da bugün bir sıcak gelişme yaşandı. Özellikle İngiltere'deki Yeşiller Partisi, Siyonizm ırkçılıktır başlıklı önergeyi kabul ederek bunu partinin resmi politikası haline getirdi Can Okanar.
1: Amsterdam'da sosyal medyada ünlü olan ve dükkanının önünde kuyruğun eksik olmadığı bir patates kızartmacısı neden olduğu çevresel sorunlarla gündemde. Müşteriler kaldırımları, bina girişlerini kapatıyor, yerleri kirletiyor. Bu nedenle dükkanın olduğu yerdeki kiralarda %11'lik düşüş yaşandı. Komşular da bu durumdan şikayetçi. Konu mahkemeye kadar taşınmış durumda.
2: Amsterdam usulü patates kızartması. Hollanda'nın en ünlü sokak lezzetlerinden. Lezzetli mi lezzetli? Başkentte öyle bir dükkan var ki önünde kuyruk eksik olmuyor. Bunun sebebi ise lezzetinin yanı sıra sosyal medyada dükkanın popüler olması. Her giden dükkanı etiketleyerek paylaşım yapınca şöhreti günden güne arttı. Dükkanın satışları patladı ama mahalleli bu durumdan şikayetçi. Dükkanın önündeki kuyruk, sokağa ve kanal üzerindeki köprüye kadar uzanıyor. Komşular, müşterilerin kaldırımları ve bina girişlerini kapattığını, sokakta yemek yediğini ve gürültünün günlük yaşamı

0: mahkemede yapılan savunmada işletme ruhsatının bölgedeki konut ve yaşam çevresi olumsuz etkileniyorsa iptal edilebileceği belirtildi.
1: Bu yönde bir uygulama hayata geçirilirse atık sorunu ortadan kalkar.
0: İşletme sahipleri ise gerekli önlemleri aldıklarını savunuyor. Günde 4 kez temizlik yapıldığını ve kalabalığı yönetmek için görevlerin bulunduğu belirtiliyor. Şimdi gözler mahkemenin vereceği kararda. Kararın 12 Kasım'da açıklanması bekleniyor.
2: Kocaeli'nde kitap şöleni başladı. Türkiye'nin en büyük kitap fuarı bu yılda kitapseverleri bir araya getiriyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci ve konuğu aktaracak.
3: Evet, 3 Ekim'de kitap fuarı aslında kapılarını açtı ve 11 Ekim'e kadar, pazar gününe kadar da misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Bizler de kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte Kocaeli'ndeyiz, bu fuardayız. Peki fuarda başka neler var, gelenleri burada neler bekliyor? Bu ve daha fazlasını konuşacağız ama öncelikle yanımda çok değerli bir konuğum var. Efendim Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Sizler de hoş geldiniz, teşekkür ediyorum.
3: Tahir Bey, hafta içi olmasına rağmen katılım hayli yoğun olduğunu görüyorum ki hafta sonunu düşün. Daha yoğundur. Peki bu kitap fuarına gelenleri neler bekliyor? 7'den 70'e herkese hitap eden kitaplar bulunuyor.
4: 500'ün üzerinde yayın evi var burada. 1000'in üzerinde söyleşi var. Tabii bunlar sayılar. Sayılar kıymetli. Ama ben kitap fuarlarından bahsederken sayılardan çok içeriye değer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sayısal olarak her şey yolunda. Her sene üzerine ilave ederek gidiyor ve hep daha iyisi oluyor. Bu da insanların buna ilgi göstermesinden, kitapseverlerin teveccühünden oluyor. Orası tamam. Ama ya burada asıl olan bir çocuğun o kitaba dokunması, elinden cep telefonunu bir an bırakıp kitaplarla ilgilenmesi. Bu standların arasında çocukların gezerek bu gülücüklerini hissetmeniz, bundan daha kıymetli bir şey yok. Bu çocukların bu yaşta kitapla tanışması, hayatına kitaptan bir kapının açılması, o kapıdan geçerek bir yolda ilerlemesi her şeyden daha kıymetli. Bunun mesela bunun bedelini ölçemezsiniz. Bunun ekonomik değeri nedir? Ne kadar bedel ödersiniz?
3: Tahir Bey, isterseniz bir yayında etrafı da gösterelim, yürüyelim isterseniz, böyle hem kalabalığı hem de kitapları da göstermiş oluruz ekranda izleyicilerimize de.
4: Yani bakın şurada öğrencilerimizin de okullardan geldiğini görebiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir güzellik. Şehre de çok büyük zenginlik katıyor. Onların heyecanını gözlerinde yaşayabiliyorsunuz, fark ediyorsunuz. Mutlular şu anda burada. Ve o ilk kitabı almanın heyecanı, kitapla buluşmanın heyecanı, bunu arkadaşlarıyla beraber yapmaları başka bir anlam, başka bir hayata açılan kapı aslında. Bu bir alışkanlığa dönecek. Alışkanlıklar yavaş yavaş insanların karakterlerini ortaya çıkarırlar. O karakterler de bir yaşam biçimi ortaya çıkartır. Kitap okuyan insanların şehri güzel olur.
3: Kesinlikle.
4: İnsanların zihninde ne varsa, Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Her kap içindekini sızdırır der. İnsanların zihni neyle doluyorsa onlardan sahile vuran da o oluyor. Denizin sahile vurduğu noktada denizin içinde ne varsa o vuruyor ya kıyıya. İnsanların da zihni kitapla dolduğunda, güzelliklerle dolduğunda onların sahili de dili, davranışı, insanın dili ve davranışı onların sahiline nispetle anlaşılabilir. Güzel çocuklar, şehrin güzel insanları kitaplarla yetişir diyoruz ve bu yarının çok daha güzel Kocaeli'si, çok daha güzel Türkiye için yapılacak en güzel yatırım diye bakıyorum.
3: Kesinlikle öyle. Çok teşekkürler Tahir Bey. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı efendim?
4: Ben çevre illerden de birçok misafirlerimiz buraya katılım sağlıyorlar. Onların da buraya gelmelerini, çok güzel şeylerin burada olduğunu, bu güzelliği kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum.
3: Biz teşekkür ederiz. Canlı yayın konumuz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dı. Efendim evet, 3 Ekim Cumartesi günü kapılarını açmıştı kitap fuarı. 11 Ekim pazar gününe kadar devam edeceğini belirtmiş olalım. Gelmek isteyenleri de buradan duyurmuş olalım diyelim ve sözü size bırakalım.

0: A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
1: İlk düdük milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Di Lorenzo karşısında. Destek de geldi. Aral bıraktı. İsmail aldı. Pasını verdi. Şimdi uzaklardan bir vuruş Donnarumma. Ozan Kabak'ın vuruşu Donnarumma uzanarak çıkarttı dışarı. Önünde bir boşluk var İrfan'ın. Sol tarafa doğru Aral'ın bulunduğu yere. Aral üzerine gidiyor rakibinin. Aral Şimşir bıraktı İsmail'e. Onu geçti. Salih vuracak. Salih vurdu Donnarumma.
2: Atakta ceza sahası üstünü kullanma çok iyi.
1: Barella baskı var İsmail'den. O baskıya Yunus da katıldı. O baskı sonuç verdi. Ferdi aldı. Orada İsmail yüksek. Şimdi Yunus bıraktı İrfan Can'a. İrfan Can içeri doğru gol pozisyonu Donnarumma. Offside'da yok. Çok iyi pozisyondu. İyi geldi milli takımımız yine. Abdülkerim. İrfan Can aldı. Aral yerde kaldı. Şimdi oynattı. Offside olması lazım. Kaldırdı yardımcı. Top ağlara gidiyor ama çok daha önce kalktı bayrak.
2: Ama bizim için en tehlikeli pozisyon bunlar. Bu. Çıkarken kaptırmak.
1: Hocam orada kaptırdınız mı?
2: Yani.
1: Bu adamlar faturayı kesiyor.
2: Yani.
1: Bastoni. Bir kez İtalyanlar bütün hatlarıyla bizim yarı sahamızda. Sağda Vergara. Top hala kendisinde. Di Lorenzo desteğe geldi. Orta kale sahamıza tehlikeli pozisyon. Top ağlarımızda. 26. dakika Scamacca topu ağlarımıza yolluyor. Çok vermedik bu pozisyonları ama işte bir kere verdiniz mi değerlendiriyor adamlar.
2: Ama ortaya müsaade var. Dönen topu mümkün olduğu kadar bizim vurmamız lazım. Seken topu Scamacca ki iyi santrofor. Vuruş kalitesi de yüksek.
1: Ve ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı Marçinyak. İtalyanlar başladı. Uğurcan'dan yine Aral'a doğru. Aral'ın önünde kaldı top. Aral sıyrıldı Donnarumma'dan ama çizgide de tutabildi. Destek lazım şimdi. Aral Şimşir. Aral kendisi son çizgide. Köşe vuruşu bizim.
2: Çok net pozisyon ya. Sağ tarafından geçip vursa açtı biraz topu ayağından.
1: Kontrol sırasında topu açtı
2: evet.
1: Hocam.
2: Evet. Donnarumma'nın da hatası var. Arada kaldı. Çıkıp çıkmamakla alakalı. Şurada biraz daha.
1: Biraz daha hafif dokunabilse.
2: Evet, evet. Çok net pozisyon ya. İyi başladık ikinci devreye.
1: Ferdi içeri kat etti. Salih yeniden. İsmail yüksek. Sağ tarafa doğru. Orada Yunus var. Kontrolü iyi. Yunus üzerine gidiyor rakibinin. Kale sahasına. Kafa vuruşu son anda müdahale. Aral'la gole yaklaştık.
2: Sonuçlandırmayı yapsak ki şunu skora bir çevirebilsek, oyunu bir dengeye getirebilsek.
1: Maldini ile geliyor şimdi İtalyanlar. Pio Esposito, Dumbia, aman Dumbia, aferin Uğurcan, bravo Uğurcan. Yunus, Zeki top istiyor ısrarla. Şimdi Zeki aldı. Zeki, Ferdi, İsmail yüksek bıraktı. Yunus. Yunus gidiyor, pasını da verdi. Şimdi Zeki'nin ortası. Vuruşu topa gol! Gol, gol, gol Aral! Aral'ın golüyle skora dengeyi getirdik. Aral Şimşir 1-1 oluyor skor. Bologna'da Aral Şimşir'in golü skora dengeyi getiriyor. Yunus bıraktı. Zeki asisti yaptı. Aral Şimşir son dokunuşu, son vuruşu yaparak skora dengeyi getiren golümüzü kaydetti. Pio Esposito az önce oyuna girmişti. Serbest vuruşu kullandı İtalya. Kafa vuruşu bomboş. Yani çok çabuk yedik golü evet. Hocam. Yani biraz götürebilsek şöyle. Ren bir faul bekledi. Oyuncularımız Marçinyak'ın peşinde şu pozisyonda. Calafiori ve Eren.
2: verdi golü.
1: Bartu ve Ozan. Ozan'ın pası. Yunus bir kez daha koşuyor savunma arkasına. Yunus bekledi desteği. Şut son anda Donnarumma. Salih Özcan vurdu, Donnarumma çıkarttı. 78'de Salih ile yaklaştık gole. Bartu şimdi Kerem'e doğru. Kerem Aktürkoğlu koşuyor. Donnarumma hatalı çıktı. Kerem çevirdi. Kaleye doğru gider mi? Gitmedi. Çeviremedi Kerem. Donnarumma bugün ikidir. Hatalı çıkıyor, evet. Ama yararlanamadık. Mancini. Fratesi, Kayode. Dumbia'ya doğru. Dumbia söktü topu. Dumbia, Pio Esposito pozisyon aldı. Dumbia, Dumbia. Şimdi Romano vurdu. Maalesef. Maalesef gol. Maalesef. Pio Esposito yine attı. 87. dakika. İtalyanlar seviniyor. 3-1 oldu.
2: Çok çabuk kırılıyoruz ya. Yani berabere 4 dakika sonra gol yiyoruz. Burada oyuncu değişikliklerini geç yapıyoruz, gol yiyoruz.
1: Maldini. Dumbia'ya ara pası. Dumbia. Dumbia gidiyor. Direkten sekti ama Uğurcan. Son düdük. Şimon Marçinyak'tan. Bologna'da, Delara'da İtalya 3-1 kazanıyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları bazında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79 ile yüksek öğretim eğitiminde görülürken en fazla fiyat düşüşü %24,41 ile taze turunçgillerde gerçekleşti. Yüksek öğretim eğitimini kaze hurma, incir ve tropikal meyveler izlerken fiyatı en çok düşen ürünler arasında kaze sebze ve meyveler öne çıktı. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
6: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompalarındaki

0: Havaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Animasyon hareketlendirme ve bazı kaynak taramalarında kullanıyorum.
6: Yaşlılar da yapay zekaya ayak uyduruyor. 65-74 yaş arasındaki bireylerin yapay zeka kullanımı bir yılda tam 3 katına çıktı. TÜİK verilerine göre geçen yıl %1,7 olan oran bu yıl %5,1'e ulaştı. 65-74 yaş aralığında yapay zeka kullanımı erkeklerde %5,3, kadınlarda %4,9 olarak hesaplandı. Geçen yıl her 100 yaşlıdan yaklaşık ikisi yapay zeka kullanıyordu. Bu yılsa her 100 kişiden 5'i yapay zeka ile tanıştı. Kadınlardaki artışsa daha da dikkat çekici. 65-74 yaş grubunda kadınların yapay zeka kullanımı %1,2'den %4,9'a çıktı. Erkeklerde ise oran %2'den %5,3'e yükseldi. Yani yapay zeka yaşlılar için de gündelik hayatın bir parçası haline gelmeye başladı. Ancak en yüksek kullanım oranı hala gençlerde. 16-24 yaş grubunda oran %39,4'ten %64,9'a çıktı. 25-34 yaş grubunda ise %30'dan %55,7'ye yükseldi.
7: Evet, kullanıyorum.
8: Daha çok ders çalışırken kullanıyorum.
6: Yaş ilerledikçe kullanım oranı azalsa da artış tüm gruplarda sürüyor. 35-44 yaşta %15,5'den 38,1'e, 45-54 yaşta %7,1'den 20,6'ya, 55-64 yaşta ise %3,1'den 10,6'ya çıktı. Üretken yapay zeka kullanımı da neredeyse ikiye katlandı. Metin, görüntü ve ses üretebilen yapay zeka araçlarını kullananların oranı %19,2'den %37,6'ya yükseldi.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
6: Yeni partinin ismi değişecek mi, değişmeyecek mi? Gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi.
9: Türkiye'de yeni partiyle Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz.
6: Yenilik Partisi, isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a başvurmuş, yeni partinin ismine itiraz etmişti. Bunun üzerine Yargıtay Başsavcılığı yeni partiye tebligat gönderdi. İsim değişikliği yapılması için süre verdi. Ancak Özgür Özel yönetimi partinin isminde değişikliğe gitmedi. Yargıtay dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.
10: Yeni parti yönetimi Yenilik Partisi ile bir isim benzerliğinin olmadığı görüşünde. Ancak Anayasa Mahkemesi Yenilik Partisi'nin itirazını haklı bulursa isim değişikliği de kaçınılmaz olacak. Özgür Özel ve arkadaşları yeni bir isimle yollarına devam edecek.
6: Yüksek Mahkeme yeni partinin ismine yapılan itirazla ilgili partiye bir aylık savunma süresi verdi. Özgür Özel yönetimi sürenin dolmasını beklemeden AYM'ye savunmayı gönderecek. Partinin hukukçuları tarafından hazırlanan dosyada bilirkişi raporları, geçmiş uygulamalar

0: içtihatlar yer alacak.
1: Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
0: Kulislerde mahkemeden çıkacak karara göre partinin isminin Halkın Yeni Partisi şeklinde değiştirilebileceği ifade ediliyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Hepimizin ayrı bir dalı var ve ilgilendiği alan var. Ve bu konuda biyolog, biyojeokimyacılar dünyanın farklı yerlerinden bir araya gelerek bu araştırmayı, bu projeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
4: Van Gölü'nde Mars'ın izi sürülüyor. Akademisyenler proje kapsamında Van Gölü'nde dalış yaptı. Mikrobiyalitleri inceleyen bilim insanları karbonat nano kürelerin oluşumunu araştırdı. Bölgeden numuneler aldı.
5: Falcon tüplerine örneklerimizi koyduk. Glutaraldehit ile birlikte uygun saklanma koşullarında bunları analize götüreceğiz. Daha belirlediğimiz diğer noktalardan da örnekleri aldıktan sonra analize gideceğiz.
4: Elde edilen verilerin Salda Gölü'nden alınan örneklerde Mars'tan getirilmesi beklenen numunelerin karşılaştırılması planlanıyor.
5: Projedeki amacımız bu mikrobiyotlardaki nano kürelerin kökenini tespit etmek. Bunların kökenini tespit ettikten sonra Salda Gölü ile ve Cesaro kraterindeki örneklerle korele etmek. Ancak şu anda elimizde Mars'taki örnekler olmadığı için onlar 2029'da geleceği için 2029'dan sonra bu korelasyonu yapabileceğiz. Fakat ilk etapta elimizde Salda Gölü'ndeki örnekler olduğu için Salda Gölü ile korele edebileceğiz.
4: Yabancı akademisyenlerin katıldığı proje bilim dünyası merakla takip ediliyor.
6: Why are we here?
7: Salda Gölü'de, Van Gölü'de oldukça yüksek pH değerlerine sahip. pH değerleri 10'a yakın. Oldukça alkali, ekstrem environment dediğimiz yaşamın zor olduğu bir ortamı gösteriyor. Böyle bir benzerliğe sahip.
8: Ajans 1 İç Kuşağı'na saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Gün boyu A Haber ekranlarında gündemin sıcak başlıklarına dair son bilgileri paylaşacağız. Bugünün manşeti MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Adaylığı Türkiye ve bölgemiz hayrına olacak. Seçimler 2028 yılında yapılmalıdır ifadesini kullandı. MHP lideri bunu mümkün kılacak toplumsal ve siyasi zemin vardır açıklamasını yaptı.
9: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır.
0: MHP'nin adayı Erdoğan dedi. Üçüncü kez adaylığı gerekli ifadesini kullandı.
9: Bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yeni yasama döneminin ilk toplantısında konuştu. Gündeminde seçimler vardı.
9: Partimiz 2028'li bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde, Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir. Cumhurbaşkanı ile birlikte, kuşkusuz ki meclisteki milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalı, denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır.
0: MHP lideri sözü soruşturmalara getirdi. Her iddia şeffafça soruşturulmalı dedi.
9: Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
0: Terörsüz Türkiye'de MHP liderinin gündemindeydi.
9: Yeni yasama yılıyla birlikte bir taraftan terörsüz Türkiye hedefinin hukuki ve siyasi tabanının güçlendirilmesine, diğer taraftan demokratik standartların geliştirilmesi, hukuk devletinin kurumsal kapasitesinin arttırılması ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesiyle sosyoekonomik şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla milletimizin beklentilerini karşılayacaktır.
8: Yeni partinin ismi değişecek mi? Anayasa Mahkemesi yeni partiye isim için 5 Ekim'e kadar süre vermişti. Süre doldu. Yeni parti sürenin dolmasını beklemeden savunma dosyasını Yüksek Mahkeme'ye gönderdi. Şimdi beklenti şu: bir ilave isim değişikliği yapılabilir. Kulislerde Halkın Yeni Partisi ismi konuşuluyor. İlter Yeşiltaş'ın haberi geliyor ekrana.
1: Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
0: Yeni partinin ismi değişecek mi, değişmeyecek mi? Gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi.
1: Türkiye'de yeni partiyle Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz.
0: Yenilik Partisi isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a başvurmuş. Yeni partinin ismine itiraz etmişti. Bunun üzerine Yargıtay Başsavcılığı yeni partiye tebligat gönderdi. İsim değişikliği yapılması için süre verdi. Özgür Özel yönetimi sürenin dolmasını beklemeden AYM'ye savunmayı gönderdi. Yargıtay dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.
10: Yeni parti yönetimi Yenilik Partisi ile bir isim benzerliğinin olmadığı görüşünde. Ancak Anayasa Mahkemesi Yenilik Partisi'nin itirazını haklı bulursa isim değişikliği de kaçınılmaz olacak. Özgür Özel ve arkadaşları yeni bir isimle yollarına devam edecek.
0: Yüksek Mahkeme yeni partinin ismine yapılan itirazla ilgili partiye bir aylık savunma süresi verdi. Özgür Özel yönetimi sürenin dolmasını beklemeden AYM'ye savunmayı gönderecek. Partinin hukukçuları tarafından hazırlanan dosyada bilirkişi raporları, geçmiş uygulamalar ve içtihatlar yer alacak.
1: Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
0: Kulislerde mahkemeden çıkacak karara göre partinin isminin Halkın Yeni Partisi şeklinde değiştirilebileceği ifade ediliyor.
8: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Meclis Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Meclis Kurumu şimdi Bozdağ'ın yerine yeni Meclis Başkan Vekilini seçecek. Ayrıntıları alalım. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu son bilgileri paylaşacak.
11: Merve Tepe Meclis Başkan Vekilliği görevini bırakmak zorunda kaldı ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu ve ki bu tedavisi de devam ediyor Bekir Bozdağ'ın. Bu nedenle sağlık sorunları nedeniyle Meclis Başkan Vekilliği görevini bırakmak durumunda kaldı. Bekir Bozdağ'ın istifa dilekçesi de Meclis Başkanlığı'na ulaştı. Şimdi ne olacak? AK Parti grubunda bir seçim yapılacak ve bu seçim sonucu da çıkacak ismi Meclis Başkanlığı'na bildirecek ve genel kurulda okunduktan sonra yeni bir isim Meclis Başkan Vekilliği olarak görevini yapacak. Şöyle ki aldığımız bilgilere göre, öğrendiğimize göre daha doğrusu, Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın bu göreve gelmesi, seçilmesi bekleniyor daha doğrusu. Yusuf Beyazıt da daha önce Milli Savunma Komisyonu ve Anayasa Komisyonu başkanlıkları görevini yürüttü. yürütmüştü. Bu seçimin de bir an önce olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yarın belki de en yakın tarih olarak yarın AK Parti grubunda bir seçim yapılabileceği ifade ediliyor. Sandık kurulabileceği ve ardından da Yusuf Beyazıt'ın meclis başkanlığı, Yusuf Beyazıt isminin meclis başkanlığına bildirileceği ifade ediliyor.

0: yarın bu yönde gelişmeler olması güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor diyelim. Sözü Merve Tepe'ye bırakalım.
1: Çok teşekkürler. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu son bilgileri paylaştı. Akın Gürley'in açıklamalarıyla devam edelim. Bugün Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu Adalet Bakanı ve fon soruşturmasında aslında bu soruşturma sürecinin olayın nasıl başladığına ilişkin önemli mesajlar verdi. 5 kişinin gönüllülük esasıyla para iadesi yaptığını açıkladı. Bir işlem yapılmayacak algısı yanlış dedi. Kamuoyunda oluşturulan bu algı için suçu işleyenlerle ilgili işlemlerin devam edeceğini söyledi. Ayrıntılara bakalım.
2: Belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş.
3: Fon soruşturması ile ilgili konuştu. 5 kişinin gönüllü iade yaptığını anlattı.
2: Ağustos ayında yazdığımız müzakereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Devletin bağından üzüm korusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi. Biz de hukuk çerçevesinde biz bunların sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında gündemi değerlendirdi.
2: SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz rakamları. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar.
3: Dosyalar kapanmayacak mesajı verdi Bakan Gürlek.
2: Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.
3: İyi niyetli yatırımcının 1 milyona kadar olan parasının iadesine karar verildiğini anlatan Gürlek, Türk ekonomisinin çok güçlü olduğunu anlattı.
2: Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmından meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor.
1: Ankara'da bir iş yerine uzun namlulu silahlarla saldıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Çeteyle bağlantılı Daltonlar suç örgütüne de operasyon yapıldı. 26 kişi için gözaltı kararı var.
3: Suç örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. Birbiriyle bağlantılı toplam 33 kişi gözaltına alındı. Ankara'da bir iş yerine uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştiren çeteye yönelik organize suçlarla mücadele ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü 18 yaş altı toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanıp cezaevine gönderilirken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden elde edilen deliller ışığında çetenin Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi. Bu kapsamda toplam 33 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Operasyonu derinleştiren ekipler şüphelilerin yakalanması için 14 ayrı ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda toplam 26 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 26 kişinin emniyette işlemleri sürerken diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.
1: İstanbul'da EKİD ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyonlar yapıldı. Terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 14 şüpheliye gözaltı var.
3: EKİD ve DEAŞ'a operasyon yapıldı. Terör şüphelileri yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri EKİD ile DEAŞ'a yönelik operasyonun düğmesine bastı. Terör örgütleriyle bağlantılı olan ve sosyal medya hesaplarından övücü paylaşımlar yapan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin terör eylemi gerçekleştirebileceği göz önünde bulundurularak eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda 14 kişi yakalandı. Çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

0: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 13 şüpheli tutuklandı.
1: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 kişi tutuklandı. Belediye başkanı da tutuklanan isimlerden oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 28 şüphelinin savcılık ifadesi tamamlandı. Şüphelilerden 17'si tutuklama talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edilirken 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç örgütüne üye olma, rüşvet alma verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. 4 şüpheli içinse adli kontrol kararı verildi.
0: Ve Ekrem İmamoğlu davasında çarpıcı bir iddia. Tutuksuz sanık eski CHP İstanbul basın danışmanı Mustafa Can Poyraz, çapraz sorguda kamuoyunda çok konuşulan ve infial oluşturan paraları İmamoğlu'nun kasası tutuklu Fatih Keleş'in getirdiğini öne sürdü. Ayrıntıları alalım. Mustafa Kadir Mercan son bilgileri paylaşacak. Kadir.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada ikinci celse 28. günde tutuksuz sanıkların savunmaları devam ediyor. Bugün itibariyle de sabah saatlerinde, sabah saat 10'da o savunmalar başladı. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi CHP İstanbul eski basın danışmanı Mustafa Can Poyraz hakim karşısına çıktı. Savunmasını yaptı. Sonrasında ise çapraz sorgusu başladı. Çapraz sorgusunda duruşma savcısı da şunları sordu kendisine. Bu paralar il bina nasıl getirildi sorusu vardı. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıllarda kamuoyuna yansıyan o para sayma kuleleri adı altında bazı görüntüler yayınlanmıştı kamuoyunda. Savcı bunu sordu kendisine. Kendisi ise şu yanıtı verdi. Görüntülerde de gördünüz zaten. Fatih Bey bizim partilimizdir. Fatih Keleş getirdi. Biz de oradaydık. Sadece o kadar dedi. Bunun üzerine duruşma savcısı hiç dikkatinizi çekmedi mi gibi bir soru sordu. Kendisi ise hayır çekmedi cevabını verdi ve sonrasındaysa çapraz sorgusu tamamlandı ve sonrasında müdafi avukatı savunmasına devam etti. Olayı da aslında çok kısa hatırlayacak olursanız biliyorsunuz ki özellikle 2024 Mart ayında o görüntüler kamuoyunda paylaşılmıştı. Para sayma kuleleri olarak biliniyordu kamuoyunda o görüntüler. CHP İstanbul İl Binası'nın satın alma sürecinde aslında 41 milyon TL'ye anlaşılmış. Fakat tapuda bu rakam 24.360.000 lira olarak gösterilmişti. Geri kalan paraysa elden teslim edildi şeklinde iddialar vardı ve o iddialardan biri de yine elden teslim etme şeklinde ya da farklı bir şekilde değerlendirildiği iddiası vardı. Bu kapsamda yine görüntülerde Fatih Keleş ve beraberindeki isimlerin bu paraları valizlerle ya da farklı bir şekilde bu noktaya getirdikleri ve saydıkları da net bir şekilde görülüyordu. İşte o görüntüler bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında eski CHP İstanbul basın danışmanı Mustafa Can Poyraz'a soruldu. Mustafa Can Poyraz da Fatih Keleş'in getirdiğini iddia etti diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. Şimdi dünyadaki tartışmalara ilişkin birkaç başlık var. Önce Rusya-Almanya gerginliğine bir bakalım. Almanya Başbakanı Merz'den bir açıklama. Almanya Başbakanı diyor ki Rusya Ukrayna'ya yönelik yardımları engellemek için Doğu kanadında NATO'nun doğusundaki ülkelere saldırılar düzenliyor. Moskova'nın NATO'yu test ettiğini iddia ediyor Almanya Başbakanı ve gerekirse biz Rusya'ya çok güçlü bir karşılık veririz diyor.
3: Rusya, NATO'nun tepkisini ölçmek için sinir uçlarına dokunuyor dedi. Gerekirse Moskova'ya karşılık vereceklerini söyledi.
4: Hibrit saldırıları püskürtmek için kararlıyız. Gerekirse net ve güçlü bir yanıt vereceğiz.
3: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Litvanyalı mevkidaşı Mindaugas Sinkevicius'u ağırladı. İkini görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Merz'in sözlerinin hedefinde Rusya vardı. Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle Moskova'nın NATO'yu test ettiğini dile getirdi.
4: Moskova bizi sınıyor. Tıpkı Litvanya'da olduğu gibi burada Almanya'da da sürekli hibrit saldırılar düzenliyor. Amaç açıkça Ukrayna'ya verdiğimiz yardımı engellemek. Hedefi aynı zamanda NATO'yu tedirgin etmek ve bölmektir. Ancak biz buna izin vermeyeceğiz. Gerekirse net ve güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz.
3: Rusya'ya barış masasına oturması için çağrıda bulundu.
4: Rusya neredeyse 5 yıldır süren bu savaşı artık gerçekten sona erdirmeli ve barış müzakerelerine başlamalıdır. Ancak Rusya yalnızca güç dilini anladığı sürece Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz.
3: Alman Başbakan ülkesinin güvenliğinin Baltık bölgesinin istikrarından geçtiğini de sözlerine ekledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne toplam 2.27 milyar dolarlık yeni silah satışını onayladı. Bu büyük paket füzeler, mühimmatlar ve gelişmiş hava savunma sistemlerinden oluşuyor.
3: Washington, Orta Doğu'ya 2.27 milyar dolarlık silah satışına yeşil ışık yaktı.
4: Biliyorsunuz dünyanın en iyi ekipmanına sahibiz. Patriotlar, Tomahawklar, F-35'ler hepsi en iyisi.
3: Söz konusu satışa ABD Dışişleri Bakanlığı onay verdi. Silahların sevkiyatı Mısır, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirilecek. 2,27 milyar dolarlık dev paketin en büyük payı 1 milyar 41 milyon dolarlık lazer güdümlü akıllı füze sistemi alımıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne ayrıldı. Mısır'a ise 832 milyon dolarlık Javelin anti-tank füzeleri ve fırlatma üniteleri satılacak. Kuveyt'e ise 400 milyon dolarlık Patriot hava savunma sistemi parçaları ve bakım hizmeti sağlanacak. ABD Dışişleri Bakanlığı Eylül ayında da Suudi Arabistan'a 24,3 milyar dolarlık 48 F-35 savaş uçağı ve 49 motorun satışını kapsayan askeri satışa onay vermişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sık sık yok etmekle tehdit ettiği İran'da sivillere bir savaşa hazırlık eğitimi verildi ve bu eğitimlerin devam edeceği söylendi. Tahran'da meydana kurulan özel alanda sivillere tabanca, çoklu roket atar ve uzun namlulu tüfeklerin nasıl kullanacağı öğretiliyor.
1: Uzun namlulu silahlar, roket atar sistemleri, keskin nişancı tüfekleri. ABD ile gerilimin devam ettiği İran'da sivillere silah ve askeri tatbikat eğitimleri verilmeye başlandı. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda kurulan özel alanda tabanca, çoklu roket atar ve uzun namlulu tüfeklerin nasıl kullanılacağı öğretiliyor.
5: Olası bir işgal durumunda hazır olmak için askeri eğitim alıyoruz. Günden güne daha iyi hale geliyoruz ve birçok silahı tanıma imkanı buluyoruz. Ülkemizi sonuna kadar savunacağız.
1: Halkın savaşa gönüllü katılımı için başlatılan can feda girişimiydi. Sivillere haftada 6 gün askeri eğitim veriliyor. Eğitimlere kadınlar ve erkekler ayrı gruplar halinde katılıyor.
5: ABD ve İslam düşmanlarına karşı hazırlıklı olmak adına eğitimlere katılıyoruz. Askerlik ve savunma ile ilgili tüm hususlarda kendimizi geliştiriyoruz.
1: Eğitime katılanların olası meskun mahal çatışmalarına ilişkin de deneyim elde etmelerine imkan sağlanıyor.
5: Ülke topraklarını kutsal görüyoruz ve ihtiyaç olursa düşmana karşı mücadele edeceğiz. Eğitimlere uzun bir süre daha katılacağım. Her gün biraz daha gelişerek bilgi sahibi olacağım.
0: Ankara'da bir iş yeriyle önünde bulunan iki otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi ve yakalandılar. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
1: Bir iş yeriyle önünde bulunan otomobillere silahlı saldırı düzenleyen 6 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Olay geçen perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. Sabah iş yerini açmak

0: için gelen vatandaş, camda ve dükkan önünde bulunan otomobillerde kurşun izleri olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede boş kovanlar bulundu. Asay Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olay öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildiği anlaşıldı. Ekiplerin çalışması sonucu saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerde olayda kullanılan otomobil tespit edildi. Yapılan operasyonda saldırıyı düzenleyen, olay sırasında otomobili kullanan ve saldırının azmettiricisi olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 6 kişiden 5'i tutuklanırken bir şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
1: İstanbul Zeytinburnu'nda tarihi surlarda sır dolu bir ölüm haberi. Yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler hemen polise haber verdiler. Ekipler olay yerine geldi ancak 68 yaşındaki Nazmi Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
0: Surların dibinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm polis ekiplerini harekete geçirdi. Olayın adresi İstanbul Zeytinburnu. Akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde surların içerisinde dolaşan vatandaşlar yerde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde yerde yatan 68 yaşındaki Nazmi Altuntaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise Altuntaş'ın çeşitli suçlardan 9 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından belli olacak.
1: Bursa'da tarihi çarşı bölgesinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandırıp kayıplara karıştığına dair bir iddia var. Peki dükkanını kapatarak sırra kadem basan bu kuyumcu hakkında neden böyle bir soruşturma başlatıldı? Şu an 37 kişi şikayetçi olmuş durumda. Hemen gidelim bölgeye, ayrıntıları gazeteci Fatih Mısır anlatacak. Evet. Seste sanıyorum bir sıkıntı var. Tekrar bir kontrol edelim. Bursa'ya bağlantı gerçekleştireceğiz. İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonla devam edelim. Uluslararası bir operasyon daha geldi İstanbul Emniyeti'nden. Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de faaliyet gösteren göçmen kaçakçılığı suç örgütüne yönelik İstanbul'un da aralarında olduğu 3 şehirde ve aynı anda Fransa'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
0: FETÖ'nün göçmen kaçakçılığı rotası deşifre edildi.
2: Bu operasyon sınırı aşan suçlarda uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdi.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü göçmen kaçakçılığı ile mücadele ekipleri göçmen kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda düzensiz göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine sevk edildiği belirlendi. Örgütün Türkiye yapılanmasının ise sevk ve lojistik faaliyetlerini organize ettiği tespit edildi. Soruşturmada örgüt içerisinde FETÖ ile bağlantılı zanlıların da bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de faaliyet gösteren göçmen kaçakçılığı suç örgütüne yönelik uluslararası operasyon düzenlendi. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 3 ille Fransa'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Türk ve Fransız güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 32 FETÖ zanlısının da yurt dışına çıktığı tespit edildi. Havadan ve karadan çekilen görüntülerde şebeke üyelerinin plastik bot ve sallarla insan taşıdıkları görüldü. Operasyonlarda milyonlarca lira değerinde altın ve döviz de ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise bu operasyonun sınırı aşan suçlarda uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

0: İstanbul Fatih'te iki katlı bir binada yangın çıktı. Maalesef faciayla bitti bu yangın. Alevlerin kısa sürede sardığı binada yalnız yaşayan bir kişi hayatını kaybetti.
1: Alevler iki katlı binayı sardı, mahalleli sokağa döküldü. Yangının adresi İstanbul Fatih ilçesi. Ayvansaray mahallesinde iki katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Alevler binayı hızla sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bina sakinleri can havliyle kendilerini dışarı attı. Dehşet anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak içeri giren ekipler acı tabloyla karşılaştı. Dairede tek başına yaşayan Erdinç Ney'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
0: İstanbul Eyüp Sultan'da 7 Emin deposunda yangın çıktı. Alevler çok uzun uğraşlar sonucu güçlükle söndürülebildi. Söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
2: Yediemin deposunda yangın çıktı. Görüntüler İstanbul Eyüp Sultan'dan. Kemerburgaz'da bulunan bir Yediemin icra deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede her yeri sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için zamanla yarışıldı. Alevler yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak depoda büyük çapta hasar meydana geldi. Söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
0: Tekrar Bursa'ya gidelim. Bursa Tarihi Çarşı'da bir kuyumcunun milyonlarca lira, birkaç kişiyi milyonlarca lira dolandırarak kayıplara karıştığı iddia edildi. Ama tabii ki olayın daha büyük olduğundan şüpheleniliyor. Çünkü şu ana kadar yaklaşık 37 kişi şikayetçi oldu. Hemen ayrıntıları soralım. Gazeteci Fatih Mısır bekliyor bizi. Son bilgileri paylaşacak.
3: Evet, Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde kentin en ışık noktalarından birindeyiz. Kapalı çarşıdayız. Şu an bizim önünde bulunduğumuz ve kepenkleri kapalı olan kuyumcu dükkanı hakkında çok sayıda kişi verdikleri altınları geri alamadıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre işte şu anda da kapalı bu.
0: Peki, Fatih Mısır anlattı. Bursa'dan son bilgileri, ayrıntıları alacağız. Devam edelim. Eskiden araçlarındaki arızanın nedenini öğrenmek isteyen sürücüler ustaların yanına gidiyordu. Şimdi artık robotlar bu işi de yapmaya başladılar. Pek çok kişi önce yapay zekaya danışmaya başladı. Yapay zekaya danıştıktan sonra ustaya gitmeye başladılar. Peki bu araç arızalarında bu yapılabilirlik ne kadar güvenli? Ayrıntılara bir bakalım.
4: Eskiden araçtaki sorunu anlamak için ustaya giderdik. Artık ustaya gitmek yerine önce yapay zekaya soruyoruz. Peki bu ne kadar doğru?
5: Yapay zeka aslında ustaların sevmediği biri diyebilirim artık, birey oldu. Karşısında gerçek zeka var, usta. Yani diğeri yapay adından anlaşıldığı gibi.
6: Son zamanlarda her şeyimizi yapay zekaya sorar olduk. Hatta öyle ki özellikle araçlarımıza herhangi bir problem çıktığında buna da çareyi yapay zekada arar olduk. Peki gerçekten yapay zekadan aracımızla alakalı problemler için aldığımız cevaplar doğru mu? Hadi bir bakalım. 1600 cc'lik benzinli bir aracım var ve sabahları aracı ilk çalıştırdığımda tekleme yapıyor ve sonrasında da hararet yapıyor. Buna ne gibi bir çözüm bulabilirim?
7: Anladım. Sabah ilk çalıştırmada tekleme ve ardından hararet. Bunlar birlikte önemli bir sinyal olabilir. Önce soğutma sisteminden başlayalım. Çünkü hararet ciddi olabilir. Soğutma suyu seviyesini kontrol et. Kaçak olup olmadığına bak. Radyatör fanının çalıştığından emin.

0: ol ve termostat düzgün açıyor mu kontrol ettir.
1: Yapay zeka size 10 tane ihtimal verdi. Bunların hepsini mi denersiniz yoksa ustaya gidip tek bir ihtimalle tek bir sonuca mı bakarsınız?
2: Yani tek ihtimalle ustaya getiririm. Yapay zekaya meraktan sorarız ama ustaya güveniyoruz biz.
3: Tabii ki de ustaya götürürüm.
1: Niye? Yapay zekaya neden sorulmaz?
3: Ya bir usta kadar sanmıyorum bilgisi olacağını ya.
4: Şimdi onları zaten yaptığınız takdirde ciddi bir maliyet çıkıyor ve sorunu çözmüş olmuyorsunuz. Dolayısıyla bu en ufağından en büyüğüne kadar bütün sorunları size sıraladı. Ama bu tecrübeyle sabit. Bu araba 1.6 benzinli bir araba. Biz zaten baktığımızda sabahları soğukken tekliyor, hararet yükseliyor. Direkt arıza belli. Arabada conta yanık ve üst kapakta çatlak var. Söktük, gerçekten bizi şaşırtmadı.
1: Yapay zekaya aracındaki yağ kaçağının tam olarak nerede olduğunu soran bir kişi birçok farklı ihtimalle karşı karşıya geldi. Ancak ustaya gittiğinde o ihtimallerin sayısı sadece birdi. Öyle ki usta yağ kaçağının yerini tespit etti, o bölgeyi temizledi ve artık son işlemlere kadar gelindi. Ancak yapay zekaya göre hareket edilmiş olsaydı farklı farklı noktaları çok farklı şekillerde ve daha da zorlu şekillerde tamir ettirmeye çalışılıp hatta çok daha büyük bir maddi külfetin altında kalacaktı.
4: Yapay zeka her işte işimize yaramıyor. Tamam, çoğu şeylerde işimize yarıyor. Soruyoruz, ben de kullanıyorum ama bu bizim sektör için doğru bir davranış değil. Yani çok ufak tefek şeylerde kullanıcıların belki danışması gereken şeyler olabiliyor ama bu mekanik arıza, tamir, bakımlarda kesinlikle bence doğru bir tercih değil yapay.
1: Yapay zeka sana 10 tane ihtimal sundu. Bunların hepsini mi yaptırırsın yoksa gün sonunda ustaya mı yaptırırsın?
3: Mantıklı olanı yaptırırım. Gün sonunda tabii yine ustama giderim yani.
1: Peki usta mı daha gerçekçi, daha nokta atışı?
3: Tabii ki ustalarımız daha nokta atışı yapar.
5: Trabzon'da şehir hastanesi için hazırlıklar devam ediyor. Yıl sonuna kadar şehir hastanesinin açılması için yoğun bir çalışma var. Ayrıntıları Selman Kutlu anlatacak.
6: Evet, teşekkür ediyorum yayınlar. Sizin de söylediğiniz gibi yoğun bir çalışma devam ediyor ama o çalışmaların büyük bölümü de bitmiş durumda. Hastanenin fiziki yapısı olarak biz şu anda şehir hastanesinin içinde onkoloji bölümündeyiz. Gördüğünüz gibi tüm detaylar hemen hemen tamamlanmış durumda. Tıbbi cihazlar ve hasta yatakları için ihalede hemen herhalde bir 10 gün içinde yapılacak, tarih açıklandı ve ardından o donanım da gerçekleştirecek ve yıl sonuna kadar de yetiştirmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi oldukça modern ve konforlu bir şekilde yapılmış durumda. Burası burası onkoloji servisi. Burada hemşirelerin olduğu bölüm. Buradaki işte başvurular, giriş çıkış işlemleri burada yapılıyor ama gerçekten tam 300 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. 2496 araç otoparkı var burada. Şöyle gelelim, tabii ki Karadeniz'in hemen sahil kısmında bir odaya doğru girelim. Gördüğünüz gibi hemen sahilinde, deniz kenarında ve tamamen 5 yıldızlı bir otel konforunda dizayn edilmiş bir hastaneden bahsediyoruz. Tabii ki şu anda o ihaleler yapıldı iç donanım için. Son çalışmalar da yapılıyor ama ben farklı bir detay göstermek istiyorum size. Tamamen modern altyapıya sahip dedim ya, bakın şimdi burada Özgür'den rica edeyim. Mesela işlem yapacaksınız, burada hasta yakınına bir kart veriliyor. O kartı buraya okutuyorsunuz. Burada hemen şıklar var. İşte acil kodlar. Şimdi ben kartım yok, okutamıyorum ama mesela bastığınızda kartı okutunuz diyor. Eğer temizlik talebi istiyorsanız ona basıyorsunuz. Konsültasyon talebi istiyorsanız ona basıyorsunuz. Acil kodları istediğiniz zaman orada şıklar açılıyor. Ve o şekilde hemen içeriye bildirim gidiyor. Ve ona göre oradaki çalışanlar da bunu alarak o yöndeki taleple birlikte hangi talep gelirse ona yakın müdahale ediyorlar. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten kısa bir sürede tamamlandı. Tabii geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Sayın Memişoğlu da buradaydı. İncelemeleri yapmıştı. Yoğun bir çaba sarf ediyorlar yıl sonuna yetiştirmek için ama hastanenin fiziki yapısı hemen hemen tamamlanmış durumda. Çevre düzenlemesi de yapılıyor bir yandan ama şu anda o cihazların ihalesi yapılmak üzere ve hemen ardından da buraya gelecek. Tabii ki çok da büyük bir istihdam var. 8 bin personel çalışacak bu şehir hastanesinde. 946 yataklı, 301 poliklinik, 39 ameliyathane, 246 yoğun bakım, 48 yataklı palyatif bakım odası olacak hastanenin içinde ve 645 yataklı acil ve 696 da servis yatağının bulunacağını söyleyelim. Gerçekten yoğun bir çalışma var hem içeride hem dışarıda.

0: bırak temasıyla açtı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan gençlere seslendi ve dijital çağda sahici izler bırakmanın önemine dikkat çekti.
1: Geleceğin üreten genç kızlarını bir araya getiren Güzel İşler Fabrikası yeni sezona iz bırak temasıyla merhaba dedi.
2: Bu yıl GİF için belirlenen iz bırak teması son derece anlamlı. Hepimiz bizden önce bırakılmış izlerin içinde yaşıyor, o izlerle hayatı anlamlandırıyor ve ardımızda yeni izler bırakıyoruz.
1: İstanbul, Ankara ve Hatay'da açılan 3 yeni merkezde hizmet ağı 8'e yükseldi.
3: Biliyorsunuz genç kızlarımızın tabii ki hayata atılması, istihdamı, bir geçim kaynağı oluşturmaları da bizim açımızdan çok önemli. Ama biz bunu da yine bir sosyal sorumlulukla harmanlıyoruz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da gençlerle buluştuğu açılışta kendi gençlik yıllarına ve şule yükselşenlerle olan tanışıklığına değindi.
2: Şimdi sizlere bakarken kendi gençlik yıllarımı hatırlıyorum. O günlerde gençler yoktu. Ama küçük halkalar halinde bir araya gelip birbirini iyiliğe davet eden, güzellikleri çoğaltan insanlar hep vardı. Şule abla da onlardan biriydi. Onunla tanıştığım günü hala hatırlıyorum. Kimliğimin şekillenmesinden evlilik tercihime kadar hayatımın pek çok önemli kararında onun izlerini taşıyorum ve bugün de onu hayır ve şükranla yad ediyorum.
1: Ankara Sof kumaşından hazırlanan özel kıyafetiyle programa katılan Emine Erdoğan'ın yakasındaki detay dikkatlerden kaçmadı. GİF öğrencileri tarafından tasarlanan ve Emine Erdoğan'ın gençlerin hayatında bıraktığı izlere ithaf edilen Yusufçuk figürlü vitray broş kendisine hediye edildi. Emine Erdoğan da bu anlamlı broşu yakasına takarak gençlerin heyecanına ortak oldu. Şöyle.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuşuyor.
4: Yüksek Öğretim Kurulumuzun ve üniversitelerimizin kıymetli yöneticileri, değerli akademisyenler, sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni akademik yılın yüksek öğretim camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin yeni bilgi ve tecrübeler edineceği, hocalarımızın yeni yayın ve araştırma faaliyetleriyle temayüz edeceği, üniversitelerimizin başarılarına inşallah yenilerini ekleyeceği verimli bir akademik yıl geçirmenizi yürekten temenni ediyorum. Aynı şekilde birazdan Yüksek Öğretim Kurulu 2026 üstün başarı ödüllerini tevdi edeceğimiz bilim insanlarımızı ve üniversitelerimizi şimdiden kutluyor, jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Tabii sözlerimin hemen başında şunu da ifade etmek istiyorum. Az önce Harran Üniversitemizin çok sesli koro topluluğu Fırat'ın öbür yakasında unuttuklarımız isimli bir dinleti icra ettiler. Yaşam ve eğitim hakkı ellerinden alınan Gazze'li çocuklara ithaf edilen bu beste bizleri ziyadesiyle etkiledi, çok farklı bir ruh iklimine götürdü. Bu vesileyle son 3 yılda annelerini, babalarını, kardeşlerini, arkadaşlarını toprağa veren, evleri, üniversiteleri, okulları, eğitim kurumları Siyonist

0: soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edilen, buna rağmen hayat ve haysiyet mücadelesinden onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazze'li öğrencilere, onların şahsında bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına, ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum. Bir vesile, Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in devlet terörünün kurbanı olan çoğu çocuk ve kadın 74 bin şehidimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Kıymetli hocalarım, burada bir hususun altını çizmekte fayda görüyorum. Dün Antalya'da ev sahipliği yaptığımız 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ndeki hitabımda da ifade ettim. Ecdadın sadece astronomi alanındaki çalışmalarına baktığımızda bile bilim tarihimizin derinliğini çok net müşahede edebiliyoruz. Gerek bilim, gerekse medeniyet müktesebatı açısından merkezinde yer aldığımız coğrafya hakikaten sayısız hazinelerle doludur. Bağdat'tan İstanbul'a, Kahire'den Semerkant'a, Nişabur ve Buhara'dan İznik ve Bursa'ya, buradan Balkanlara kadar alimlerimiz, talebelerimiz, külliyelerimiz ve medreselerimiz çok geniş bir coğrafyayı adım adım ihya etmiştir. Buralarda üretilen bilgi, bu kurumlarda yetişen talebeler, onlar eliyle dünyanın farklı ülkelerine deyim yerindeyse ihraç edilmiştir. Bilhassa batıdaki üniversiteler, tüzel kişilik statüleri ayrı tutulacak olursa, bizim eğitim ve öğretim metotlarımız ışığında 11. yüzyıldan itibaren teessüs etmiştir. Yani mensubu ve mirasçısı olduğumuz medeniyet yalnızca bilgi üretmemiş, ürettiği bilgiyi insanlığın istifadesine teşmil etmiştir. Bakınız, bunları öyle hamaset olsun diye söylemiyorum. Aksine önemli olanın maziye övünmek değil, maziden güç almak, ilham almak olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Bugün reddi miras edenler unutturmaya çalışsa da bizden sonraki kuşakların bu bilinçle yetişmesini sağlamak için bunları hatırlatıyorum. Şurası mühimdir. Bizim zihin haritamızda bilginin odağında anlam, anlamın çekirdeğinde ise hakikat vardır. Bilimin hakikate giden yol olarak ele alınması bu anlayışın yansımasıdır. Bilgi bu yönüyle derinleşme, tefekkür etme, hakikate yaklaşabilme noktasında yegane araçtır. İnanç ve düşünce dünyamıza yön veren en önemli şahsiyetlerden İmam-ı Gazali'ye atfedilen şu söz, bu yaklaşımın en veciz ifadelerinden biridir. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inemeyen cevizin hepsini kabuk zanneder. Evet, asırlara sari anlam arayışımızın en temel gayesi bilginin özüne nüfuz edebilmek, bilgiyi idrakle buluşturup manayı fehmedebilmektir. İlmi ve alimi baş tacı eden ecdat da işte bu kavrayışla hareket etmiş, ilmi faaliyetleri en tedis şekilde himaye etmeye özen göstermiştir. Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, geçmişte üniversitelerin öncelikli amacı eldeki bilginin aktarılmasıydı. 19. asırdan itibaren mevcut bilginin öğretilmesine ilave olarak araştırma faaliyetleri de ağırlık kazanmaya başladı. Yani üniversiteler bilginin sadece öğretildiği değil, aynı zamanda üretildiği araştırma kurumları haline geldi. Devam eden süreçte ise milyonlara üçüncü misyon olarak adlandırılan ekonomik ve toplumsal katkı da eklendi. Kısacası bugünün üniversiteleri var olan bilgiyi öğrencilere aktaran, araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilere ulaşan, ulaştığı bu bilgileri de toplumla paylaşıp meselelerin çözümüne katkı sunan kurumlardır. Bizim de üniversitelerimizin özellikle kendilerinden beklentimiz tam olarak bunlardır. Ancak bilhassa yapay zeka teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler üniversitelerimiz için bazı alanlarda sınayıcı bir hal almıştır. Her şeyden önce bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır. Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Şu gerçeği en iyi sizler biliyorsunuz. Bilgiyi karşılaştırmalı olarak ele almanın, onu sorgulamanın, diğer kaynaklar üzerinden rasyonel bir değerlendirmeye tabi tutmanın önemi giderek azalıyor. Kaynağa giden yollar kısalırken araştırma sürecinde sarf edilen eforun kıymeti, bereketi, getirisi de maalesef unutuluyor. Oysa akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır. Resmin parçalarını birleştirdiğimizde şu tabloyla karşılaşıyoruz. Tıpkı karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor. Burada dikkat etmemiz gereken en hayati nokta şurasıdır. Öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Hoca öğrencisiyle tecrübesini paylaşır, ona bilimsel bir kültür aşılar. Onun neyi ne kadar öğrendiğini, nerelerde zorlandığını ölçer. Gerektiğinde onu yeni kaynaklara, yeni araştırmalara sevk eder. Şayet burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz. Zira araştırmaya dayanmayan, hiçbir çaba harcanmadan edinilen bilgi suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur. Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojiler bağlamında öğretim usul ve esasları parantezinde bu sorunlara etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum. Kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler, devlet olarak eğitime yaptığımız her yatırımı esasında insana ve geleceğimize yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Son 24 yılda münhasıran yüksek öğretim alanında biliyorsunuz devrim niteliğinde adımlar attık. Göreve geldiğimizde 76 olan üniversite sayımızı 208'e, yurt sayımızı 190'dan 877'ye, yatak kapasitemizi ise 182 binden 1 milyona çıkardık. Bazıları bunu sığ ve art niyetli bir yaklaşımla ele almakta ısrar ediyor. Oysa biz yüksek öğretime erişim fırsatı açısından bu kazanımı son derece kıymetli buluyoruz. Batı'da çoğu üniversite ciddi ücretler karşılığında eğitim verirken dahası öğrenciler ödemesi uzun yıllar süren ağır bir borç yüküyle meslek hayatına başlamak zorunda kalırken ülkemizde çok farklı bir manzara hakim. Biz son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yüksek öğretim imkanından yoksun kalmasın, hayallerini ertelemek mecburiyetinde kalmasın, hayata 5-0 geriden başlamasın istedik. Bunun için üniversite harçlarını kaldırdık, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde verdiğimiz burs miktarlarını artırdık. Yüksek öğretim kurumlarımızın ve yurtlarımızın altyapılarını yeniledik. Fiziksel şartlarını iyileştirdik. Dijital imkanlarını güçlendirdik. Aylık sadece 1600 liraya üniversite öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılıyor. İki öğün yemeği ücretsiz olarak kendilerine ikram ediyoruz. Kimse kusura bakmasın ama şunu da açık açık söylemek durumundayım. Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor, son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı, üniversitelerimizin kapılarını uluslararası öğrencilere açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Türkiye gibi farklı toplum katmanları arasındaki geçişte eğitimin halen belirleyici olduğu ülkelerde işçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir. Aynı şekilde her kim Türk üniversitelerinin yurt dışına açılmasından rahatsızlık duyuyorsa ülkemizin yumuşak gücünün artmasını istemiyor demektir. Amerika ve İngiltere dahil gelişmiş ülkeler misafir öğrencilerden her yıl 10 milyonlarca dolar kazanıyor. Bunu kültür, ticaret ve bilim politikalarının bir aracı haline getiriyorlarsa burada sorgulanması gereken Türkiye'nin bu alanda attığı müsbet adımlar değil, neden daha proaktif davranmadığı, neden daha fazla nitelikli misafir öğrenci çekmediğidir. Elbette eksikler olabilir. Bazı alanlarda düzeltilmesi gereken hatalar olabilir. Hatta bazı imkanların suistimal edildiği örnekler de olabilir. Fakat bunların hiçbiri 81 ilimize üniversite açma politikamızı toptancı bir anlayışla hedef almanın haklı sebebi olamaz. Yanlış varsa düzeltilir. Noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur. Tekrar söylüyorum. Sistemi iyileştirecek, sistemi daha etkin hale getirecek her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Ama ellerinde sadece çekiç olanların her sorunu çivi olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız. Aynı şekilde uzun yıllar çalışma ve okuma hakları gasp edilen kadınların akademide hak ettikleri yerlere gelmesini de çok önemsiyoruz. Bu anlamda üniversitelerimizdeki kadın akademisyenlerin oranının %47,17'ye ulaşmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. ...30 Temmuz'da... meclisten geçirdiğimiz kanunla çeşitli sebeplerden ötürü eğitim hayatı yarım kalan gençlerimize üniversite kapılarını yeniden açtık. Burada tek tek saymaya vaktimizin el vermeyeceği sayısız yasal ve idari düzenleme ile yüksek öğretim sistemimizi daha güçlü hale getirmek için çok sayıda adım attık. İnşallah aynı kararlılıkla çalışmaya, sizlerin de katkısıyla bundan sonra da devam edeceğiz. Kıymetli misafirler, az evvel YÖK Başkanımız çok detaylı bir şekilde anlattı. Türkiye olarak yaklaşık 6,3 milyon öğrencimiz, 208 üniversitemiz ve 190 bin akademik personelimizle dünyanın en geniş yüksek öğretim ailesine sahip ülkelerden biriyiz. Bağımsız kuruluşların sıralamalarına baktığımızda makale ve derleme türündeki yayınların sayısında 213 ülke arasında 15. sıradayız. Özellikle araştırma üniversitelerimizin nitelikli yayın oranı %79'da OECD ortalamasını yakalamış durumda. Uluslararası sıralamalardaki konumumuzda aldığımız mesafeleri küresel ölçekte tescil ediyor. 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz. Bu başarılarda emeği geçen hocalarımızı bugün bir kez daha tebrik ediyor. Başarılarının artarak devamını diliyorum. Şunu da belirtmek isterim ki bu rakamlar kuşkusuz önemlidir. Ama bizim nazarımızda yeterli değildir. Hiçbir kariyer hesabının, bilginin, araştırmanın, insanlığın ortak hazinesine özgün katkılarda bulunma şevkinin önüne geçmesine izin veremeyiz. Hocalarımızdan biz aynı zamanda çağa anlam verecek fikirler, kavramlar, modeller, sistemler, teknik yenilikler de geliştirmelerini bekliyoruz. Akademinin asli misyonu birbirini tekrar eden, sadece atıf ve alıntılardan oluşan çalışmalar yerine yeni tezler, yeni argümanlar sınanmayı bekleyen yeni fikirler ortaya koymasıdır. Bir diğer husus ise şudur. Özellikle bu dönemde üniversitelerimizin üçüncü misyonlarına daha fazla yoğunlaşmalarını, yani ekonomiye ve topluma yaptıkları katkıları artırmalarını arzu ediyoruz. Şu anda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmemiz gereken meseleler var. Bunların başında reel sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yüksek öğrenim sisteminin ülke satına yaygınlaştırılması geliyor. Bilhassa ne eğitimde ne istihdamda denilen gençlerimizin sayısını en aza indirmemiz ülkemiz için çok mühimdir. Bunu başardığımızda eğitimlerini tamamlayan gençlerimizin üretim ve istihdamda daha fazla yer almasını sağlayacak, Türkiye için çok büyük bir potansiyeli harekete geçirmiş olacağız. 2018'de başlayan organize sanayi bölgesi meslek yüksek okulları projesinde %90'a varan istihdam oranlarıyla verimli neticeler aldık. 7 ilimizde pilot uygulama olarak başlattığımız işletmede mesleki eğitim modeliyle bu hamleyi şimdi bir adım daha ileri taşıyoruz. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya ve Gaziantep illerimizde 185 mesleki ön lisans programında öğrenim gören 120 bin öğrenciyle bu süreci başlatacağız. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğümüzün hayata geçirdiği kariyer planlama platformunun da bu minvalde önemli ihtiyacı gidereceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle 2026-2027 akademik yılının bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ödül sahiplerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Tekrar görüşme temennisiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2027 akademik açılış yılı töreninde kürsüde Cumhurbaşkanı eğitimde fırsat eşitliği vurgusu yaptı. Konuşmasının büyük bir kısmını da buna ayırdı ve biz iktidara geldiğimizden bu yana zenginin çocuğu eğitim görürken fakirin çocuğu bundan geri kalmasın diyerek pek çok fırsat eşitliği sunduk. Yurt yatırımları yaptık, üniversite harcını kaldırdık, altyapıları yeniledik, burslarımızı artırdık. Nitelikli yüksek öğretimi Anadolu'nun her yanına ulaştırdık dedi. Yaptığımız her eğitim yatırımının insana yatırım olduğunu biliyoruz ve buna dair çalışmalar yürütüyoruz dedi. Üniversitelerimizin niteliğini artırmak ve akademisyen sayımızı artırmak için önemli çalışmalar yaptık. 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi ve üniversitelerimizin niteliğini artırmak için önemli bir çalışma yapıyoruz dedi. Yeni bir bilgi paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemli bir noktaya değindi ve dedi ki ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısını en aza indirmemiz gerekiyor. Eğer gençlerimizin potansiyelini kullanabilirsek ülkemizi başka bir noktaya çıkaracağız dedi. Daha önce organize sanayi bölgelerinde gençlerin istihdamı için bir proje başlatılmıştı. Ve özellikle tabii burada meslek liselerinde eğitim gören gençlerin iş hayatına kazandırılması için hem üniversite işbirliği sağlanması açısından bazı teşvikler sunulmuştu şirketlere. Şimdi bunu yeni bir noktaya taşıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Antep'te
2: aynı
1: mesleki ön lisans programında 120 bin öğrenciyi de bu programlara dahil edeceğiz. Yine kariyer ofisimizde bu çalışmalarda önemli adımlar atacak dedi. Önemli tabii son yıllarda çok konuşulan bu gençlerin hem eğitimde hem istihdamda olmaması sürecine ilişkin aslında tabii gençlerin... Yani çok

0: Türkiye ekonomisine kazandırılması ve istihdama kazandırılması noktasında önemli bir proje olacak. Cumhurbaşkanı bugün akademik yıl açılış töreninde bu mesajı paylaştı. Bu önemliydi. Eğitimde yapılan yatırımlara dikkat çekti. Aynı zamanda Gazze'ye de bir mesaj gönderdi. Gazze'li öğrencilere de buradan dayanışma mesajlarımı iletiyorum açıklamasını yaptı. Eğitimde bugüne kadar yapılan yatırımlara dikkat çekti. Ve ağırlıklı olarak fırsat eşitliği vurgusu yaptı. Kadın akademisyen sayımızı neredeyse %50'ye çıkardık. Bunu destekliyoruz ve büyük bir memnuniyet duyuyoruz dedi.
1: 3 ana başlık altında 20 kategoride verilmektedir. İlk olarak yılın doktora tezi ödüllerini vereceğiz.
0: Evet, şimdi ödüller takdim edilecek.
1: Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hocayla talebe ilişkisine dikkat çekmek, bu konuya önem verildiğini göstermek için doktor öğrencisi ve danışman hocası birlikte ödüllendiriliyor. Efendim şimdi izninizle, müsaadelerinizle ödül törenimize geçiyoruz. İlk olarak eğitim bilimleri, hukuk ve ilahiyat kategorisinde Süleyman Yıldız ve tez danışmanı Profesör Doktor Aydın Balyer ödül almaya hak kazanmıştır. Alkışlarımızla hocalarımızı sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.
0: Ana bilim dalında.
1: Evet, Sayın Süleyman Yıldız ve tez danışmanı Profesör Doktor Aydın Balyer Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödüllerini aldılar. Alkışlarımızla kendilerini misafir etmeye devam ediyoruz.
0: Efendim şimdi
1: fen bilimleri kategorisinde Bengisu Uluat'a dayanç ve tez danışmanı Profesör Doktor Şerif Şentürk ödül almaya kazanmıştır. Alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.

0: Evet, kendilerini tebrik ediyoruz. Alkışlarımızla kendilerini misafir etmeye devam ediyoruz. Efendim, şimdi Güzel Sanatlar Mimarlık ve Tasarım kategorisinde Sayın İrem Ceylan Engin ve tez danışmanı Profesör Doktor Neşe Çakıcı Alp ödül almaya hak kazanmıştır. Alkışlarımızla kendilerini sahneye davet ediyoruz.
1: Evet, şu an farklı bilim dallarında
0: efendim, buyursun
1: tez lütfen. Yazan ve ödül alanlara ödüller takdim ediliyor. Edebiyat, Güzel Sanatlar
0: efendim, sizleri de tebrik ve ediyoruz.
1: Mimarlık, tasarım alanlarında pek çok farklı alanda
0: devam ediyoruz.
1: Akademisyenlere efendim, Cumhurbaşkanı şu an ödüllerini takdim
0: Sayın
1: ediyor.
0: Bahadır Ayar ve tez danışmanı Profesör Doktor Huriye Şebnem Burnaz ödül
1: İdari Bilimler ödülünde
0: alkışlarımızla kendilerini sahneye davet ediyoruz.
1: Şu an
0: buyursunlar lütfen.
1: Hem tez sahiplerine hem tez danışmanlarına ödülü takdim ediyor. 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan
0: matematik kategorisinde
1: eğitime dair önemli mesajlar paylaştı.
0: Profesör Doktor Sayın Murat Çağlar ve Profesör Doktor Erhan Deniz ödül almaya hak kazanmıştır.
1: Erdoğan akademide yapılan yatırımlara ağırlıklı olarak dikkat çekti ve eğitimde fırsat eşitliğine dair önemli mesajlar paylaştı. Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitimin altyapısını
0: evet,
1: iyileştirmek için
0: ödüllerini
1: yoğun bir çaba verdik.
0: Ediyoruz alkışlarımızla.
1: Asıl hedefimiz elbette bu fırsat
0: efendim,
1: eşitliğini Türkiye'nin
0: kategorisinde
1: tamamına yaymaktı. Bu yüzden
0: tez danışmanları,
1: nitelikli yüksek öğretimi Anadolu'ya yaydık. Anadolu'nun dört bir yanında üniversiteler açtık. Bugün üniversitelerimizin dünya çapında da yükselişi devam ediyor dedi. Yine Cumhurbaşkanı üniversitede yurt yatırımlarının altını çizdi. Göreve geldiğimizden bu yana ağırlıklı
0: efendim,
1: olarak yurtlarda altyapı yatırımlarını arttırdık. Üniversite harcını tamamen
0: efendim,
1: kaldırdık ve bursları arttırdık. Altyapıları yeniledik.
0: Bununla birlikte Profesör Doktor Sultan Ayaz Alkaya ödül almaya
1: fırsat eşitliğinin de altını çizdi Cumhurbaşkanı.
0: Sahneye davet ediyoruz.
1: Evet, dediğim gibi şu an ödül takdimi gerçekleştiriliyor. Yılın doktora tezi, kurumsal ödüller ve özel ödüller olmak üzere 3 ana kategoride, 3 başlık altında 20 kategoride ödül veriliyor şu anda. Önce yılın doktora tezi ödülleri veriliyor. Yılın doktora tezinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından
0: sahneye davet ediyoruz.
1: Tabii ki burada öğretmen ve öğrenci, hoca ve talebe işbirliği ve ilişkisine dikkat çekmek amacıyla. Evet,

0: Sektör öğrencisi ve danışman hocalar da birlikte ödüllendiriliyorlar şu anda tezlerde. Eğitim bilimleri hukuk ve ilahiyat kategorisinde Süleyman Yıldız ve tez danışmanı Profesör Doktor Aydın Balyer ödül aldılar. Fen bilimlerinde Bengüsü Uluat'a Dayanç ve tez danışmanı Profesör Doktor Şerif Şentürk ödül almaya hak kazandılar. Yine güzel sanatlar, mimarlık ve tasarım kategorisinde İrem Ceylan Engin ve tez danışmanı Profesör Doktor Neşe Çakıcı Alp ödül almaya hak kazandılar. İdari bilimlerde Bahadır Ayar tez danışmanı Profesör Doktor Huriye Şebnem Burnaz'la ödül almaya hak kazandılar.
1: Sayın Keziban Yazıcı ödül almaya hak kazanmıştır. Alkışlarımızla kendilerini sahneye davet ediyoruz.
0: Mühendislik alanında sağlık ve spor bilimleri kategorisinde, sosyal ve beşeri bilimlerde, yine tıp bilimlerinde, ziraat, orman ve su ürünleri kategorisinde ödüller verildi. Şu an ziraat, orman ve su ürünleri kategorisinde ödüller takdim ediliyor. Dediğim gibi burada hem hoca öğrenci işbirliğini de vurgulamak adına akademide Cumhurbaşkanı Erdoğan hem öğrencilere hem hocalara aynı anda ödülleri takdim ediyorlar. Rektörümüz Profesör Doktor Dijital Dönüşüm ve Veriye Dayalı Yönetim Ödülünü Erciyes Üniversitesi kazandı. Erciyes Üniversitesi'ne ödül gidiyor. Ve orada da yine rektörlerle birlikte hocalar ve öğrenciler de ödüllerini
1: kuvvetli alkışlarımızla
0: alıyorlar şu anda. Dijital Dönüşüm ve
1: Girişimci ve Yenilikçi Veriye Dayalı ödülünü Özyeğin Üniversitesi alıyor. Ödül almak üzere rektörümüz Profesör Doktor
0: ödüllerde Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Ödülü Özyeğin Üniversitesi'ne gidiyor bu sene. Yine rektör ve hocalar öğrencilerle birlikte, öğretim üyeleriyle birlikte ödüllerini alıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ağırlıklı bir kısmını tabii ki eğitimde fırsat eşitliğine ayırdı ve gelecek dönemde gençlerin eğitime ve iş dünyasına kazandırılması noktasında da önemli bir vurgu yaptı. Kalite Odaklılık Ödülü veriliyor şu an. Kalite Odaklılık Ödülü de Kırşehir Ahiyevran Üniversitesi'ne gidiyor.
1: Aynı zamanda bu bilgiyi de vermiş olalım. Proje yürütücüsü efendim.
0: Evet, rektörlerle birlikte akademisyenler ödüllerini alıyorlar.
1: Üniversitesi alıyor ödül almak üzere.
0: Sırada toplumsal sorumluluk ödülü var. Toplumsal sorumluluk ödülü de Koç Üniversitesi'ne gidiyor. Yine Koç Üniversitesi rektörüyle birlikte akademik kadroda ödülleri alıyorlar.
1: Efendim sizleri de tebrik ediyoruz. Alkışlarımızla misafir ediyoruz. Şimdi uluslararası ödülünü Uludağ Üniversitesi alıyor. Ödülü almak üzere rektörümüz Profesör Doktor Feridun Yılmaz ve
0: Uluslararasılaşma Ödülü Bursa Uludağ Üniversitesi'ne gidiyor. Farklı alanlarda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine ödüller takdim ediliyor. 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde.
1: Misafir etmeye devam ediyoruz.
0: Ve
1: efendim şimdi de ödülü iş dünyası iş birliği,
0: ödülleri şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim ediyor. Uluslararasılaşma ödülü de Bursa Uludağ Üniversitesi'ne gidiyor. Hem rektörler hem de akademik kadro ödülü alıyor.
1: Sahneye davet ediyoruz.
0: Evet, üniversite iş dünyası işbirliği ödülü o da Top Ekonomi Üniversitesi'ne gidiyor. Cumhurbaşkanı az önce de konuşmasında gençlerin istihdamına dediğim gibi vurgu yapmıştı ve bizim bir an önce ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısını en aza indirmemiz gerekiyor. Bunu da başardığımızda ülkemizin potansiyelini çok farklı bir noktaya çıkaracağız demişti ve bu alanda da yeni bir programın ayrıntısını duyurdu. Üniversitelerin özellikle mesleki liseler ve sonrasında ön lisans programları ile birlikte iş dünyası ve akademi vurgusu yaparak Cumhurbaşkanı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve Antep'te mesleki ön lisans programında yararlanılacak bu verilecek eğitimlerin aynı zamanda istihdam programlarının yeni açıklanacak programla birlikte 120 bin öğrenciye çıkarıldığını söyledi. üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak eşitliğe karşı çıkmaktır diye de Türkiye'de çok fazla üniversite var diye evet, eleştiri Sayın yapanlara Batman da bir cevap verdi. Dediğim gibi zaten bu akademik yıl açılış konuşmasında konuşmasının çok büyük bir kısmını eğitimde fırsat eşitliği ve gelir durumu farklı öğrencilerin aslında eğitimde hak ettikleri imkanları bulabilmesi noktasında da iktidara geldiğimizden evet, bu yana en büyük gayemiz eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, zenginin çocuğuyla fakirin çocuğunu ayırmamak dedi. Bu yüzden üniversite harcını kaldırdık, yurt altyapılarını yeniledik, yatırımları yaptık. Bugün KYK ile birlikte öğrencilerimize çok ucuz rakamlara da yurt imkanı sunuyoruz. Sadece bununla da kalmadık. Nitelikli yüksek öğretimi Anadolu'nun her yanına götürdük ve 81 ilimize üniversite açtık. Bununla birlikte burslarımızı da artırdık açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kadın akademisyenler vurgusu önemliydi. Kadınların akademide hak ettikleri yerlere gelmesini çok önemsiyoruz. Bugün baktığımızda kadın akademisyen oranımızda %47'yi aşmış durumda. Bundan da büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık eğitim öğretim imkanını. Ve tüm imkanlarımızı seferber ettik dedi. Evet, şimdi ödüller takdim edildi farklı alanlarda. Üniversitelere, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine, rektörlere ve akademisyenlere verildi bu ödüller. Şöyle ayakta ve birlikte kuvvetli bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldılar evet, akademisyenler ve rektörler bu ödülleri de.
1: Değerli hocalarımızı tebrik
0: ediyoruz. Ödül töreni de artık sona eriyor. Ve 2026-2027 akademik yılı açılış törenini gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
1: Programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız.
0: Akademik yıl açılış töreninde kürsüde Cumhurbaşkanı bu sene eğitimde fırsat eşitliği vurgusu yaptı. Sonrasında farklı alanlarda doktora programlarında da ve doktora tezlerinde de akademisyenlere ve rektörlere ödüller verildi. Yine aynı şekilde farklı alanlarda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine ödüller verildi. Cumhurbaşkanı ödülleri verdikten sonra da şu an sahneden ayrılıyor. 2026-2027 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Bir kez daha gençlerimize de hayırlı uğurlu olmasını dileyelim. Devam ediyoruz Ajans Güneşi Kuşağı'na. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. Soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 5 şehirde eş zamanlı yapıldı operasyonlar. Aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 46 şüpheli gözaltında.
2: Şundan adınız gibi emin olun, bütün iş ve işlemleriniz nasıl sizinki mevzuata uygunsa Bayraklı Belediyesi de bu işlerin tamamını mevzuata uygun yapacaktır.
3: Usulsüzlükler tespit edildi, operasyonun düğmesine basıldı.
4: Sen hiç hak etmedin bu belediye başkanlığını, ekmekle oynadın.
3: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Geçmiş dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
5: 46 kişi şu anda gözaltında, 2 kişi ise aranmaya devam ediyor.
3: Soruşturmanın odağında belediyenin bir önceki dönem yapmış olduğu harcamalar ve satın alma işlemleri var. Belediyenin eski özel kalem müdürü Berk Ulusal'ın da sorumlu olduğu çok sayıda işlem mercek altına alındı. İddiaya göre harcama ve satın alma işlemlerine ilişkin mükerrer faturalar düzenlendi. 2025'te belediye iştiraki Bay Belaşe'ye yönelik denetimde tespit edilen usulsüzlükler soruşturmayı derinleştirdi. Şirketin yaptığı bazı ihaleler ve doğrudan teminler incelendi. İddiaya göre ihalelere teklif veren bazı firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği, bazılarının ise eksik gerçekleştirildiği iddia edildi. Tekliflerin çoğunlukla aynı firmalardan alındığı da soruşturma dosyasına yansıdı.
2: Bayraklı Belediyesi de bu işlerin tamamını mevzuata uygun yapacaktır.
3: İddialar bununla da sınırlı değil. Hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı öne sürüldü. Bay Belaşe tarafından firmalara yapılan bazı ödemelerin ise daha sonra kişisel hesaplara aktarıldığı iddia edildi. Mali incelemelere göre 2023 ve 2024 yıllarındaki usulsüz iş ve işlemlerin toplam kamu zararının 20 milyon 85 bin lira olduğu savunuldu. Dosyadaki en çarpıcı iddialardan biri de rüşvet. Doğrudan temin alan firma sahipleri tarafından belediye personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 lira gönderildiği öne sürüldü.
0: Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması operasyonu düzenlendi. Operasyonda Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.
6: Belediyenin bütçesi kimsenin parası değil.
7: Halısa işletik.
3: Yolsuzluk soruşturmasında Vahap Seçer ve iki belediye başkanı tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi adliyeye sevk edildi.
8: Hakim karşısına çıkan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve aynı belediyede çalışan 5 şüpheli yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanırken bir şüpheliye ise ev hapsi verildi.
3: Mezitli Belediye Başkanı Tuncer ve aynı belediyeden 9 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
8: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu doğrudan temin alımları ile ihaleler tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde ise 13 ihale ve 63 doğrudan temin alımında yaklaşık 330 milyon 945 bin lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi.
3: İlk belirlemelere göre Mezitli Belediyesi'nde de kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin liraya ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon lira kamu zararı tespit edildiği iddia edildi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki gerilim bu kez Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras üzerinden alevlendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmasına rağmen Yeni Parti ile işbirliği içinde olduğu iddia edilen Aras, başkanlık vekaletini Yeni Partili Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Mehmet Tahçay'a verdi.
3: Ahmet Aras'ın Suriye ziyareti sırasında vekalet kararı CHP'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. CHP ile Yeni Parti arasında aylardır devam eden siyasi gerilim, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras üzerinden yeniden gündeme geldi.
9: Aras'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmasına rağmen Yeni Parti ile işbirliği içerisinde olduğu öne sürüldü. Aras'ın Suriye ziyareti sırasında başkanlık vekaletini Yeni Partili Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Mehmet Tahçay'a vermesi de tartışmaları alevlendirdi.
3: Aras'ın CHP Muğla İl Yönetimi ile de iletişimini kestiği iddia edildi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Aziz Gürsoy, Aras'ın tutum ve kararlarını sert sözlerle eleştirdi.
10: Sayın Aras'ın mevcut şartlar altında hala CHP'de kalıyor olması etik ve meşru değildir. Hatta bence burada bir kötü niyet vardır. Vakit kaybetmeden kendisinin derhal ihracı gerekmektedir. Halen yurt dışı gezilerinde bile belediyeyi yeni partili arkadaşlarımıza bırakıyor. Bizimle iletişimi yok. Kendisinin CHP ile duygusal ve organik hiçbir bağı kalmamış vaziyettedir.
3: Gürsoy, CHP'nin kurumsal yapısına her koşulda sahip çıkacaklarını ve kimsenin partiden üstün olmadığını belirtti.
10: CHP tabanında mevcut tablo ciddi sıkıntı yaratmaktadır. Söz konusu durumun devamı halinde İl Disiplin Kurulu Başkanı olarak bizzat ben Sayın Aras'ın ihracı için genel merkeze başvuracağım. CHP'nin hakkını, hukukunu ve kurumsal yapısını korumak için gerekli her türlü adımı atmaktan çekinmeyiz.
3: CHP tüzüğüne göre büyükşehir belediye başkanları yalnızca parti meclisinin istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilebiliyor.
0: Manisa Soma'da bir maden işletmesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüye ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İşletmenin genel müdürü Yavuz Burgut, genel müdür yardımcısı Aygün Ekici'nin de aralarında olduğu 9 zanlı Soma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorguların ardından şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandılar. Manisa'nın Soma ilçesinde madende 1 Ekim'de bir göçük yaşanmış ve toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin maalesef cesedine ulaşılmıştı. Ankara'dan Şanlıurfa'ya hareket eden yolcu uçağında dün akşam patlayıcı uyarısı yapıldı. Yolcularla mürettebatın indirilmesinin ardından uçakta geniş çaplı arama başlatıldı. Aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.
11: Uçakta bomba uyarısı ekipleri alarma geçirdi. Ankara Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağında patlayıcı olduğu notu bulundu. Uçak Kap Havalimanı pistine iner inmez 136 yolcu ve 7 mürettebat hemen tahliye edildi. Yolcular bekleme salonuna alındı. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Uçakta bomba uzmanları ve hassas burunlu köpeklerle detaylı arama başlatıldı. Bu sırada yolcuların her birinden el yazısı örneği alındı. Vali Hasan Şıldak da incelemeler sonrası açıklama yaptı.
12: Yolcu uçağında yapılan durumlar üzerine emniyetimiz tarafından gerçekleştirilen patlayıcı madde olmuş. Araması çalışması sonuçlandı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Bu tespit üzerine uçağı park alanına alıyoruz ve hava trafiğini tekrar normale döndürüyoruz. Ben olaydan etkilenen bütün yolcularımıza, mürettebatımıza geçmiş olsun dilekleri. İletiyorum, herhangi bir olumsuzluk olmaması.
0: İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıkmıştı. 3 ağır 8 öğrenci yaralanmıştı. Okulda eğitime bugün ve yarın ara verildiği bilgisini paylaşmıştık. Az önce Milli Eğitim Bakanı'ndan bir paylaşım yapıldı, bir açıklama yapıldı ve bir öğrencinin hayatını kaybettiği açıklandı. Milli Eğitim Bakanı bugün Başakşehir'de ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada bir öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İstanbul Başakşehir'de ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası 3'ü ağır 8 öğrenci yaralanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin az önce yaralı olan öğrencilerin arasındaki bir öğrencimizin maalesef hayatını kaybettiğini açıkladı. Okulda eğitime bugün ve yarın ara verildi. Hatay'da şiddetli yağış ve dolu etkili oldu. Şehirde su baskınları yaşandı. Tarım arazilerinde de ağır hasar var. Hatay'ın Arsuz ilçesine dolu yağışı vurdu. Sokaklar ve tarım arazileri tamamen beyaza büründü. Dolunun ardından etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar tamamen göle döndü. Trafikte de aksamalar yaşandı. İskenderun'da ise sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi ve tarım arazileri zarar gördü. Bölgede su tahliyesi için çalışmalar devam ediyor. Tokat'ta bir inşaat alanının yanında bulunan yol çöktü. Olay sonrası iki katlı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Görüntüler Tokat'tan geliyor ekrana. Kale Ardı Mahallesi burası. Dikmenler Caddesi'nde inşaat çalışması vardı. Ve bu sırada inşaat alanının yanındaki yolda çökme yaşandı. İhbar üzerine hemen ekipler olay yerine sevk edildi. Alandaki iki katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Fransa'da yaklaşık bir haftadır devam eden lise protestoları ülkenin tamamına yayılmış durumda. Çıkan çatışmalarda yaklaşık 190 öğrenci yaralandı. 5000'den fazla kişi gözaltında. A Haber muhabiri Ömer Aydın sıcak bölgeden son bilgileri paylaşacak.
13: Merve, teşekkür ediyorum. Evet, şu an Strasbourg Kleber meydanındayız. Gösteri biraz önce başladı. Daha doğrusu meydanda toplanan kalabalık biraz önce yürümeye başladı. Tabii sadece burada değil, başta Paris olmak üzere Fransa'nın

0: dört bir yanında yürüyüşler, gösteriler devam ediyor. Başkent Paris'te de yine şu saatlerde Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş devam ediyor. Republik Meydanı'na şöyle göstermek istiyorum. Çok yoğun bir kalabalık bulunuyor burada, Strasbourg'da. Tabii binlerce kişinin katıldığını hemen söyleyelim. Başta öğrenciler olmak üzere öğrenciler, aynı zamanda üniversite öğrencileri, lise öğrencilerinin başlatmış olduğu bu gösteriye üniversite öğrencileri de destek verdiler. Destek devam ediyor. Sendikaların yaptıkları destek açıklamaları söz konusuydu. Bugün yine Çiftçiler Konfederasyonu'ndan, ki Fransa'da çok daha önceki yıllarda bildiğimiz gibi traktörleriyle şehir merkezlerine gelen çiftçiler de göstericilere destek verdiklerini açıklamıştı. Üniversite kampüsünde toplandı sabah saatlerinde ve göstericiler buradan, bizim de haber ekranlarında aktardığımız gibi, yürüyüşün yapılacağı meydana doğru yürümek istediler. Fakat burada önleri kesildi ve burada bir gerginlik yaşandı. Biz de atılan gazlardan nasibimizi aldık. Şiddeti protesto ediyorlar. Aslında polis şiddetini, ki 5000'den fazla kişi, daha çok %90'ı çocuk yaşta olan 5000'den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı. Bir haftalık bir sürede Fransa tarihinde bu kadar yoğun bir gözaltı yaşanmadığı belirtiliyor ve bunlardan 3000'in yargılanacağı, acil bir şekilde mahkemeye sevk edileceği açıklandı. Fransa'da adaletsizliği, hem okullardaki yetersiz kapasiteyi, eğitim açığını, öğretmen açığını protesto ediyorlar, hem de adaletsizliği, özellikle büyük şehirlerdeki okulların daha avantajlı olarak üniversiteye girdiği parkursuz dedilen bir sistem söz konusu. Bu sisteme de tepki olduğunu belirtelim. Tabii burada yine adaletsizlik demişken, göstericiler arasında Filistin bayrakları taşıyanlar da yine yer alıyor. Öğretmenlerin de yoğun bir şekilde destek verdiğini ifade edelim. Strasbourg Kleber Meydanı'nda yürüyüş biraz önce başladı ve Strasbourg şehir merkezinden diğer mahallelere doğru güzergah içerisinde devam ettiğini belirtelim. Son olarak aktarmak istiyorum. Şiddet olayları yaşanmıştı. Polise, Fransız polisine çok büyük bir tepki var son günlerde. Bu nedenle hemen görüyorsunuz, sendika temsilcileri gösteri boyunca öğrencileri korumak amacıyla özel tasarlanmış elbiseleriyle, kolluklarıyla burada yer alıyorlar. Şiddet eylemlerine, eylemlerinden öğrencileri korumak amacıyla diyelim ve biz burada Strasbourg'daki gösteriyi takip ettiğimizi belirterek sözü merkeze bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Ömer Aydın Fransa'dan anlattı ayrıntıları. Şimdi Rusya'ya gideceğiz. Rusya'da veba bakterisi içeren bir tüpü kırdıktan sonra hayatını kaybeden personelin ölümü Moskova'yı ayağa kaldırmış durumda. Çok sayıda kişi karantinaya alındı. Avrupa'da bu olası tehlikeye karşı neler konuşuluyor? Gidelim Amsterdam'a. Son bilgileri Fatih Özyer paylaşacak.
2: Evet Emre ve Tepe, sizin de söylemiş olduğunuz gibi Rusya'da yaşanan olay bir anlamda yeni bir vaka mı geliyor, ne olup bitiyor sorusunu da gündeme geçirmiş durumda. Fakat geride bırakmış olduğumuz süre içerisine de bakıldığında, özellikle Rusya tarafından kısa süre önce, yani 2 Ekim'de hayatını kaybeden 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Sarbilova'nın hayatını kaybetmesinin nedeni zatürre olarak açıkladı. Her ne kadar bütün iddialar Avrupa'da konuşulsa bile Rusya bu iddiaları yalanlıyor. Laboratuvarda meydana gelen bu kazanın, bu hayatını kaybetmeye yol açmadığı söyleniyor. İşte Avrupa'da ne yazılıp çiziliyor? Geride bırakmış olduğumuz süre içerisinde aslında bu laboratuvarda çalışan kişinin hayatını kaybetmesi yeni bir vaka başlangıcı mı sorusunu gündeme getirmiş olsa bile, Rusya bunu her ne kadar yalansa

0: milyon kişi yine acaba bir kara vakanın kurbanı mı olacak sorusunda gündeme getirmiş durumda. Diğer taraftan Merve Tepe, şunu da belirtmek istiyorum. Tabii ki burada asıl önemli olan gerçekten hayatını kaybeden Rusya'daki o 28 yaşındaki laboratuvar çalışanın asıl ölüm nedeni nedir? Rusya buna açıklık getirmesi lazım. Şayet açık getirmezse önümüzdeki süre içerisindeki tehlikeler dünya geneline de yayılacak gibi görünüyor diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdilik size bırakalım. Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Fatih Özyer paylaştı son bilgileri. Şimdi İzmir'e gideceğiz. İzmir'de mandalina hasadı devam ediyor. Dalından özenle toplanan mandalinalar tüketiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Tam mevsimi, ayrıntıları Sefer Ayçe konuyla anlatacak.
2: Seferihisar'da bahçeler şenlendi. Ağaçlar sapsarı oldu. Erkenci mandalinde hasat başladı. Peki bu sene görmüş olduğunuz bu güzel mandalinin hasatı nasıl? Rekolte nasıl? Onu da uzman konuğuma sormak istiyorum. Hoş geldiniz.
3: Siz de hoş geldiniz Sefer Bey. Teşekkür ediyorum.
2: Hayırlısı olsun. Amin. Erkenci'de hasat başladı Seferihisar'da. Çok güzel bir hava var ve hasat da güzel gidiyor şu anda.
3: Evet, gördüğünüz gibi her seneki gibi, malum her sene hemen hemen bu şenliği yaşıyoruz.
2: Evet.
3: Tüm üreticilerimize de bereketli bir yıl olsun, ihracatçılarımıza da bol
2: İnşallah.
3: Şans diliyorum.
2: İnşallah.
3: Biz tabii bu erkenci mandalinayı biliyorsunuz zaten bakanlığımız tarafından, Tarım İl Müdürlükleri, Ticaret Bakanlığımız
2: evet.
3: burada bölge gezerek bunların şekerini, o aromasını, hepsini, biriksini ölçerek bunların kesim ve ihracat tarihini belirliyorlar.
2: Bugünkü başladı bu erkenci.
3: Başlayan erkenci mandalina 29 Eylül kesimine
2: evet.
3: 6 Ekim ihracatına izin verildi ve çok şükür ki bugün inşallah ihracatını yapacağız. Tabii biz 29 Ekim'den bu yana böyle ara ara bakıyoruz işte sararmış olanları, dönmüş olanları, ürünleri işte çalışan kardeşlerimize bunları göstererek ve böyle bir hasat yapıyoruz. Tabi bu bir ağacı tek makasla kesmiyoruz, tek el kesmiyoruz. Buna bir, iki, üç, belki üç el dolaşacağız yani bu bahçeyi.
2: Bir ağacı üç hasat oluyor.
3: En az üç hasat dolaşacağız evet. ve dolaştıkça, sarardıkça bunları kesip işletmelerimize götürüp orada malum sarartmaya evet. girecekse, sarartmaya gidecek değilse biz bu ürünümüzü paketleme makinalarımıza işleyip gideceği bölgeye ve ülkeye bunları oradan sevkini yapacağız.
2: Çok güzel değindiniz en son nokta. Nerelere gidiyor bu güzel mandalinler?
3: Şimdi tabii biz baktığımız zaman, geçen yılın ihracatına baktığımız zaman ihracatın aşağı yukarı 5 ülkeye sıralama sırasına baktığımız zaman başta Irak gözüküyor. İkinci evet. sırada Rusya görünüyor ki bildiğiniz zaman bildiğiniz gibi ilk birkaç sene önce sürekli hep Rusya öndeydi. Bu sefer Irak öne geçmiş Irak oluyor. Evet. Ve ardından üçüncü ülke Polonya, Romanya, Ukrayna böyle bir ihracat gerçekleştiriyor.
2: Buralara gidiyor.
3: Bu ülkelere gönderiyoruz ve tabii iç piyasamızda da çok ciddi bir tüketimimiz oluyor.
2: Evet.
3: Malum İzmir'in çekirdek mandalinasını bilen tüketicilerimiz tercih ediyor.
2: Seferihisar mandalinin çok güzel bir aroması var, lezzeti var. Neden?
3: Havasından olsa, ikliminden olsun.
2: Evet.
3: Gerçekten tabii bu deniz havasını da aldığı için ciddi anlamda hem kalitesi
2: evet.
3: hem kalitesi hem aroması çok güzel ve içindeki zarı özellikle çok ince ve onu damaklarımızda uygun bir lezzete sahip olduğu için çok ciddi bir lezzet veriyor ve yiyen bir daha bu İzmir'in çekirdeksiz satsuma mandalinasını arıyor.
2: Ağaçlara baktığımda rekolte oldukça güzel gözüküyor. Ben öyle görüyorum. Siz ne diyorsunuz?
3: Maşallah bu sene tabii biz rekolte tespitini de yapıyoruz her sene Ege İhracatçı Birliğimiz olarak. Bu sene de yaptırdık. Ciddi anlamda bir artış görünüyor. Geçen yıla göre 2025-2026 %11'lik bir artış gözükmektedir.
2: %11'lik.
3: Aşağı yukarı mandalinada. Tabii portakalda daha fazla %27 yüzde o civarda bir portakal artışımız görünüyor. Nar, limon hepsi bu sene maşallah.
2: Yağışın etkisi vermiş. Var mı?
3: Yağışın etkisi var. İklim çok iyi. Hava şartları çok iyi gidiyor. Şu ana kadar herhangi bir hasar ve herhangi bir zarar görecek bir iklimle karşı karşıya gelmedik. İnşallah bundan sonra tabii önümüz kış. İnşallah havalarda tabii ister istemez havaların soğumasını da istiyoruz. Çünkü C vitamini biliyorsunuz soğuk havalarda tüketiliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de hava şartlarımızdan da zarar görmeden bu üretilen ürünleri sağlıklı bir şekilde hasat eder. Üreticilerimiz de alın terinin karşılığını da alır. İhracatçımıza ihracatını son derece gerçekleştirir.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben hayırlı hasatlar diliyoruz. Evet, hayırlı dediğimiz gibi bahçelerde sapsarı oldu bahçeler. Şu anda Seferihisar'da erkenci mandalina'nın hasatı tüm hızıyla devam ediyor. Hayırlı hasatlar diyelim. Söz tekrardan İstanbul'a bırakalım.
1: A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Şimdi maçın özetini getireceğiz ekrana. Ajans Güneşi Kuşağı'nı noktalayacağız. Yeni saatte yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
2: İlk düdük milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Di Lorenzo karşısında. Destek de geldi. Aral bıraktı. İsmail aldı. Pasını verdi. Şimdi uzaklardan bir vuruş Donnarumma. Ozan Kabak'ın vuruşu Donnarumma uzanarak çıkarttı dışarı. Önünde bir boşluk var İrfan'ın. Sol tarafa doğru Aral'ın bulunduğu yere. Aral üzerine gidiyor rakibinin. Aral Şimşir bıraktı İsmail'e. Onu geçti. Salih vuracak. Salih vurdu Donnarumma.
3: Atakta ceza sahası üstünü kullanma çok iyi.
2: Barella baskı var İsmail'den. O baskıya Yunus da katıldı. O baskı sonuç verdi. Ferdi aldı. Orada İsmail yüksek. Şimdi Yunus bıraktı İrfan Can'a. İrfan Can içeri doğru gol pozisyonu Donnarumma. Offside da yok. Çok iyi pozisyondu. İyi geldi milli takımımız yine. Abdülkerim. İrfan Can aldı. Aral yerde kaldı. Şimdi oynattı. Offside olması lazım. Kaldırdı yardımcı. Top ağlara gidiyor ama çok daha önce kalktı bayrak.
3: Ama bizim için en tehlikeli pozisyon bunu çıkarken kaptırmak.
2: Hocam orada kaptırdınız mı?
3: Yani.
2: Bu adamlar faturayı kesiyor.
3: Yani.
2: Bastoni. Bir kez İtalyanlar bütün hatlarıyla bizim yarı sahamızda. Sağda Vergara. Top hala kendisinde. Di Lorenzo desteğe geldi. Orta kale sahamıza tehlikeli pozisyon. Top ağlarımızda 26. dakika Scamacca topu ağlarımıza yolluyor. Çok vermedik bu pozisyonları ama işte bir kere verdiniz mi değerlendiriyor
3: tabii
2: adamlar.
3: Ortaya müsaade var. Dönen topu mümkün olduğu kadar bizim vurmamız lazım. Seken topu Scamacca ki santrofor vuruş kalitesi de yüksek.
2: Ve ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı Marçinyak. İtalyanlar başladı. Uğurcan'dan yine Aral'a doğru. Aral'ın önünde kaldı top. Aral sıyrıldı Donnarumma'dan ama çizgide de tutabildi. Destek lazım şimdi. Aral Şimşir. Aral kendisi son çizgide. Köşe vuruşu bizim.
3: Çok net pozisyon ya. Sağ tarafından geçip vursa. Açtı biraz topu ayağından.
2: Kontrol sırasında topu açtı
3: evet,
2: hocam.
3: Evet. Donnarumma'nın da hatası var. Arada kaldı. Çıkıp çıkmamakla alakalı. Şurada biraz daha.
2: Biraz daha hafif dokunabilse.
3: Evet, evet. Çok net pozisyon ya. İyi başladık ikinci devreye.
2: Ferdi içeri kat etti. Salih yeniden. İsmail yüksek. Sağ tarafa doğru. Orada Yunus var. Kontrolü iyi. Yunus üzerine gidiyor rakibinin. Kale sahasına. Kafa vuruşu son anda müdahale. Aral'la gole yaklaştık.
3: Sonuçlandırmayı yapsak ki şunu skora bir çevirebilsek, oyunu bir dengeye getirebilsek.
2: Maldini ile geliyor şimdi İtalyanlar. Pio Esposito, Dumbia, aman Dumbia, aferin Uğurcan, bravo Uğurcan. Yunus, Zeki top istiyor ısrarla, şimdi Zeki aldı, Zeki, Ferdi, İsmail yüksek bıraktı, Yunus. Yunus gidiyor, pasını da verdi. Şimdi Zeki'nin ortası. Vuruşu topa gol! Gol, gol, gol Aral! Aral'ın golüyle skora dengeyi getirdik. Aral Şimşir 1-1 oluyor skor. Bologna'da Aral Şimşir'in golü skora dengeyi getiriyor. Yunus bıraktı. Zeki asisti yaptı. Aral Şimşir son dokunuşu, son vuruşu yaparak skora dengeyi getiren golümüzü kaydetti. Pio Esposito az önce oyuna girmişti. Serbest vuruşu kullandı İtalya. Kafa vuruşu

0: Bombos. Yani çok çabuk yedik golü hocam. Yani biraz götürebilsek şöyle. Ren bir faul bekledi. Oyuncularımız Marçinyan peşinde şu pozisyonda. Calafiori ve Eren.
1: Verdi golü.
0: Bartu ve Ozan. Ozan'ın pası. Yunus bir kez daha koşuyor savunma arkasına. Yunus bekledi desteği. Şut son anda Donnarumma. Salih Özcan vurdu, Donnarumma çıkarttı. 78'de Salih ile yaklaştık gole. Bartu şimdi Kerem'e doğru. Kerem Aktürkoğlu koşuyor. Donnarumma hatalı çıktı. Kerem çevirdi. Kaleye doğru gider mi? Gitmedi. İyi çeviremedi Kerem. Donnarumma bugün ikidir. Hatalı çıkıyor evet. Ama yararlanamadık. Mancini. Fratesi Kayode. Dumbia'ya doğru. Dumbia söktü topu. Dumbia. Pio Esposito pozisyon aldı. Dumbia. Dumbia. Şimdi Romano vurdu. Maalesef. Maalesef gol. Maalesef. Pio Esposito yine attı. 87. dakika. İtalyanlar seviniyor. 3-1 oldu.
1: Çok çabuk kırılıyoruz ya. Yani berabere 4 dakika sonra gol yiyoruz. Burada oyuncu değişikliklerini geç yapıyoruz, gol yiyoruz.
0: Maldini. Dumbia'ya ara pası. Dumbia. Dumbia gidiyor. Direkten sekti ama Uğurcan. Son düdük. Şimon Marçinyak'tan. Bologna'da, Delara'da İtalya 3-1 kazanıyor.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin başladığını açıkladı. Toplam 1 milyon 290 486 vatandaşın hesabına 9 milyar 470 milyon lira yatırılacak. 736 596 kişiye yaşlı aylığı ödemesi, 553 890 kişiye ise engelli aylığı ödemesi yapılacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix,
7: İdefix. Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çift para.
4: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe. Reklam.
2: A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verileri sonrası 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı %31,49 olarak belirlendi.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
11: Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
15: Bir adım önde.
16: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
17: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
18: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
19: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
17: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
18: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
11: Reklam.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
14: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünyam üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
16: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
17: Umran Oto Ekspertiz.
11: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
20: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
21: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı.

0: Nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Ajans gün ortasına başlıyoruz. Saatlerimiz artık 16'ya yaklaşıyor. Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları gündemde. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olması gerektiğini söyledi. Adaylığı Türkiye ve bölgemizin hayrına olacaktır. Seçimlerin de 2028 yılında yapılması gerekiyor dedi MHP lideri. Aynı zamanda bunu mümkün kılacak toplumsal ve siyasi zeminde hazırdır açıklamasını yaptı.
3: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır.
4: MHP'nin adayı Erdoğan dedi. Üçüncü kez adaylığı gerekli ifadesini kullandı.
3: Bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak.
4: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yeni yasama döneminin ilk toplantısında konuştu. Gündeminde seçimler vardı.
3: Partimiz 2028'li bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde, Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir. Cumhurbaşkanı ile birlikte, kuşkusuz ki meclisteki milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalı, denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır.
4: MHP lideri sözü soruşturmalara getirdi. Her iddia şeffafça soruşturulmalı dedi.
3: Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf.

0: şeffaf biçimde soruşturulmalı, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
1: Terörsüz Türkiye'de MHP liderinin gündemindeydi.
0: Yeni yasama yılıyla birlikte bir taraftan terörsüz Türkiye hedefinin hukuki ve siyasi tabanının güçlendirilmesine, diğer taraftan demokratik standartların geliştirilmesi, hukuk devletinin kurumsal kapasitesinin arttırılması ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesiyle sosyoekonomik şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla milletimizin beklentilerini karşılayacaktır.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakemler soruşturmasına ilişkin maçların adaletli yönetilmesi gerektiğini ancak bunun soruşturmalarda böyle olmadığını gördüklerini söyledi. Türk futbolunun temiz olması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı terörsüz Türkiye sürecine ilişkinse artık ok yaydan çıktı, buradan geri dönüş yok diye konuştu.
1: Türk futbolunda hakemler soruşturması derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi.
3: Hakemlerde şöyle şike iddiası var, yani şike teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor, ayrı suçlar.
1: Anadolu Ajansı'nın editör masasında gündemi değerlendiren Gürlek, soruşturmaya ilişkin son durumu paylaştı.
3: Burada biliyorsunuz hakemlerin bir sınavları oluyor, resmi sınavları. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, özellikle bazı hakemlerin bilerek kendisinin işte kötü not verilerek ya da disiplin süreçleri başlatılarak görev almasının engellendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşma yaptı. Bildiğim kadarıyla dün iki hakem daha tutuklandı. Şu an gözaltı tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Devam eden bir süreç var.
1: Hakemlerin maçları adalet çerçevesinde yönetmesi gerektiğini vurguladı.
3: Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. İşte bir kısım MASAK raporları sizlerde paylaştınız. HTS kayıtları var.
1: Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuştu.
3: Bizim artık geleceğimiz, yani bu süreçten dönüş yok. Ok yaydan çıktı. Meclisimiz de sağ olsun, özellikle destek veren sayın milletvekillerimize ben teşekkür ediyorum.
1: Adalet Bakanı, faili meçhul cinayetler içinde ayrı bir parantez açtı.
3: Şu ana kadar 56 dosya aydınlandı. Yani 56 tane raflarda tozlu kalmış dosyayı çıkarttık ve hukuk çerçevesinde cinayet işleyenleri adalet önüne attık.
1: Bakan Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına da değindi.
3: Biz şu an gördüğümüz geniş pencereden bunun bir örgütsel talimat ile, yani FETÖ örgütünün bir örgütsel talimat ile bir örgütsel eylem olduğuna kanaat getirdik. Yani irademiz o yönde, yaptığımız operasyonlar o yönde. Somut olarak delil bazlı anlatmak gerekirsek özellikle F4 pilotunun bizzat kendisi, eşinin Adil Öksüz'le görüşmeleri, mahrem imamlarla olay gününden önce Elazığ'da, Elazığ mahrem imamlarıyla toplantı yapması, Adil Öksüz'ün olaydan önce Türkiye'ye gelip toplantıya katılıp olayın gerçekleştiği bir gün önce yurt dışına çıkması, somut deliller var.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde kürsüdeydi. Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları unutmayacağız ifadelerini kullandı. Üniversitelerin yaygınlaşmasına da vurgu yaptı Cumhurbaşkanı. Bu ülkenin evlatları eğitim alsın diye tüm imkanlarımızı seferber ettik dedi.
4: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum. Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik. Üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Kadınların akademide hak ettikleri yerlere gelmesini de çok önemsiyoruz. Bu anlamda üniversitelerimizdeki kadın akademisyenlerin oranının %47,17'ye ulaşmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz. Bu rakamlar kuşkusuz önemlidir. Ama bizim nazarımızda yeterli değildir.
2: Meclis Başkan Vekili AK Partili Bekir Bozdağ görevinden sağlık sorunları gerekçesiyle ayrıldı. Bozdağ'ın yerine Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın gelmesi bekleniyor.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 108. birleşimini açıyorum.
1: Bekir Bozdağ, Meclis Başkan Vekilliği görevinden ayrıldı. Yerine Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın gelmesi bekleniyor. 2023 genel seçimlerinden sonra Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Meclis Başkan Vekilliği görevine gelmişti. Sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Bu nedenle de bir süredir meclisi yönetemiyordu. Tedavisi devam eden Bozdağ, Meclis Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Dilekçesi Meclis Başkanlığına ulaştı. AK Parti grubunda Meclis Başkan Vekilliği için seçim yapılacak. Bozdağ'ın yerine Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın gelmesi bekleniyor. Beyazıt daha önce Milli Savunma ve Anayasa Komisyonu Başkanlıkları görevinde bulunmuştu.
2: Ve güvenli gıda için artan gıda denetimleri. Eylül ayında Türkiye genelinde 117.360 gıda denetimi yapıldı. Kurallara uymayan işletmelere 218.2 milyon lira para cezası verildi.
1: Vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için Türkiye genelindeki gıda denetimleri tüm hızıyla sürüyor. Son bir ay içinde 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218,2 milyon lira idari para cezası uygulanırken 29 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu denetimleri sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, paylaşımında tarladan sofraya her aşamada milletimizin sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşması en temel önceliğimizdir dedi. Bakan Yumaklı açıklamasında bir de kararlılık mesajı verdi. Kurallara harfiyen uyan esnafımızı, işletmelerimizi baş tacı ederken soframızın bereketine ve insanımızın sağlığına kastedenlere göz açtırmamaya kararlıyız açıklamasını yaptı.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı açıklamalar gündemde. Partisinden istifa eden belediye başkanlarına grup toplantısında hakaretler yağdırdı Özgür Özel ve ihanet iddiasında bulundu. Özgür Özel'in Cemil Tugay ile ilgili kurduğu cümleler ise biraz daha çelişkili olarak okundu. Bir açıklamada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan bu Mekke ittifakına ilişkindi. Özgür Özel bu ittifaktan da rahatsızlığını dile getirdi.
6: İçeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.
7: Partisinden ayrılan belediye başkanlarına hakaretler yağdırdı. Cemil Tugay üzerinden verdiği mesaj şöyle. Kendisiyle çelişen açıklamalara imza attı.
8: Sütte leke var, bizimkilerde yok. Ben dediğimi dedim derim, demediğimi demedim derim. Ben o lafı bir tek Ferdi Zeyrek için söyledim. Aha da buradan bir kez daha söylüyorum. Allah rahmet eylesin. Sütte leke vardı, Ferdi'de yoktu.
6: Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık.
7: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde Butan davası, hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
8: Eskimiş, köhnemiş, çürümüş bir siyaset anlayışından ayrıştık. Atatürk'ün mirasını omuzlayarak o binadan ayrıldık. Atatürk'ün partisi cismen fiziken maalesef orada işgal altındadır.
7: Özel yasama yılının açılışında Başkan Erdoğan genel kurula geldiğinde salonu terk ederek saygısızlığa imza atmıştı. Özel gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı.
8: Bir siyasi partinin genel başkanı kürsüye çıktığında salondan ayrıldık. Birileri çok rahatsız olmuşlar.
7: Fon soruşturması kapsamında yapılan kararlı operasyonları görmezden gelen Özel, belediyelerdeki yolsuzluklara ise sahip çıktı.
8: Mersin'e de siyasi bir operasyon yaptılar.
7: Ve dış politika. Özgür Özel, Mekke ittifakından rahatsız oldu.
8: Bayram değil, seyran değil, Suudi Arabistan ve Pakistan'la ittifak kurdular. Mehmetçiği 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı kabul etmiyoruz.
2: Dünyadaki sıcak gelişmelere bakalım şimdi. Amerikan Başkanı Donald Trump Nebraska'da yaptığı seçim mitinginde ilginç bir çıkış yaptı ve İran Savaşı'na ilişkin konuştu Donald Trump. Dedi ki İran'ın olası bir saldırıyla Los Angeles ve San Diego'yu yok edebileceğini savundu. Nasıl mı? Bir bakalım ayrıntılarına.
9: Bir şehri yok edebilirler. Varsın Los Angeles'ı yok etsinler. Varsın San Diego'yu yok etsinler.
1: Küçük bir bedel dedi, iki şehrin yok edilebileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına ilişkin ilginç bir çıkış yaptı.
9: Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel.
1: ABD Başkanı Nebraska eyaletinde yaptığı seçim mitinginde İran savaşını değerlendirdi. Çatışmaların ülkesine yönelik ekonomik yansımasından bahsediyordu ki konu benzin ve gazdaki fiyat artışına geldi.
9: Tekrar hatırlatayım, İran savaşı meselesi tamamen yapay bir durum. Benzin fiyatları biraz yüksek olabilir.
1: Savaşa ilişkin benzer söylemlerini tekrarladı. İran'a karşı dünyayı koruduğunu savundu.
9: Bu dünyayı ve ülkemizi güvenli tutmak adına ödenecek küçük bir bedel.
1: Bir sonraki cümlesi ise dinleyenleri şoka uğrattı. İki şehrini feda etti.
9: Bir şehri yok edebilirler. Varsın Los Angeles'ı yok etsinler. Varsın San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel. Üstelik bu durum çok yakında sona erecek. Esasen neredeyse bitmiş sayılır.
1: Trump'ın açıklamasına tepki gecikmedi. Kaliforniya valisi Gavin Newsom, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Başkan Trump'ın akıl sağlığını yitirdiğini söyledi. Ulusal muhafızlarla Kaliforniya'yı işgal eden Trump bu kez de düşmanlarımızı çağırıyor dedi.
2: Tahran ve Washington hattında bu gerilim devam ederken Amerika Birleşik Devletleri bombardıman uçaklarının İngiltere'den çekilmesi sonucu Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler yaklaşırken acaba bu İran stratejisi değişiyor mu soruları akıllara geldi. İran tehdidi Amerika Birleşik Devletleri topraklarını tehdit mi ediyor gerçekten, yoksa bu işin arkasında başka bir plan mı var? Gidelim Londra'ya Alparslan Düven'den, özellikle bu uçakların çekilmesine ilişkin sonrasında neler konuşuluyor Londra yönetiminde, ayrıntıları alalım.
10: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Hemen şunun altını çizmekte fayda var. İran aslında ABD için, yani Trump ve yönetimi için bir bahane. İran'ın Amerika'ya saldırıp bu iki şehri ortadan kaldırması söz konusu dahi değil. Fakat kendileri başka bir şey planlıyorsa onu biz bilemeyiz. Önümüzdeki günlerde bu da ortaya çıkacak. Fakat ABD basınının isimsiz hükümet yetkililerine dayandırarak bildirdiğine göre, geçen hafta İngiltere'deki Fairfield Hava Kuvvetleri üstünde yaşanan bir olaydan sonra ABD Hava Kuvvetleri'ne ait tüm B-1 stratejik bombardıman uçakları geri çekilerek Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Bu hava üstünde yaklaşık 10 ABD stratejik bombardıman uçağı konuşlandırılmıştı. ABD ordusu İran'a yönelik saldırıları ve bu saldırıları düzenlemek için bu hava üssünü bombardıman uçaklarının iniş noktası olarak kullanıyordu. Savunma Bakanlığı bu açıklamayı yapmıştı. Operasyonel güvenlik varlıkların ve kuvvetlerin gerçek zamanlı hareketini teyit etmemizi engellese de Fairfield Kraliyet Hava Üssü daha önce konuşlandırılmış tüm ABD bombardıman uçaklarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üslere yeniden konuşlandırıldığını teyit edebiliriz şeklindeydi. 27 Eylül'de barınan ve yaşları 23 ile 25 arasında değişen ve tamamı Londra'da ikamet eden 5 kişi İngiltere'nin o batısında bulunan bu Fairfold kraliyet üssüne yönelik bir saldırı hazırlığında bulunacağı yönüyle iddiasıyla gözaltına alınmışlardı. Fakat bunun iddianın gerçek olmadığı, sadece bir yakıt hırsızlığı olduğu ortaya çıktı ve sonrasında da bu iki kişi zaten serbest bırakılmıştı. Çok ilginç bir gelişme var, onun da altını çizeyim ve bu oldukça önemli diyebilirim. CIA'nin gizli bir değerlendirmesi var İsrail'le ilgili olarak özellikle. O Gazze'deki yıllar süren soykırım ile Lübnan ve İran'daki savaşın ülke içindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal kırılmaları derinleştirmesi nedeniyle İsrail'in iç savaş veya devletin çöküşü riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunuyor diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Alparslan Düven Londra'dan son bilgileri paylaştı. Şimdi Almanya'ya gideceğiz. Almanya'da istihbarat teşkilatının başkanları Rusya kaynaklı tehditlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Almanya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Rusya ile bir silahlı çatışmaya girme tehlikesiyle karşı karşıyayız diyor. Almanya'ya gidelim çünkü Rusya ile savaş tehdidi son günlerde artık daha fazla konuşulmaya başladı. Fatih Yılmaz son bilgileri paylaşacak.
11: Merve Tepe, evet, Almanya'da ülkenin istihbarat servislerinin başkanları son günlerde Rusya ile Rusya kaynaklı tehditlerin giderek arttığını belirterek silahlı bir çatışmaya sürüklenme uyarısı yaptı. Almanya'da iç, dış ve askeri istihbarat teşkilatlarının başkanları dün federal mecliste çok önemli bir sunum gerçekleştirdiler. Vekillerin sorularını yanıtladılar. Kısa adı BND olan Federal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Martin Jäger, Almanya'nın Rusya ile silahlı bir çatışmaya sürüklenme riski bulunduğunu açıkladı. BND Başkanı Leipzig'teki saldırı girişimini de Rusya kaynaklı tehdidin ne kadar büyük olduğunu gösterdiğini ifade etti. Rusya istihbarat servislerinin son derece profesyonel ve acımasız hareket ettiğini belirten Jäger, Almanya'daki hedeflere yönelik saldırı tehlikesinin hala gerçek ve güncel olduğunu belirtti. BND Başkanı bu durumu gölge savaş olarak tanımladı. Alman istihbaratına göre Rusya'nın faaliyetleri sadece casuslukla sınırlı değil, sabotaj girişimleri, siber saldırılar, dezenformasyon ve yıldırma faaliyetleri de tehditler arasında. Yine Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı, yani İç İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki isim Sinan Selen de Rusya'nın sabotaj ve suikast girişimlerine karşı uyardı. Yine Askeri İstihbarat Teşkilatı MAD'ın başındaki isim olan Martina Rosenberg de tehditin artık soyut olmadığını, Almanya'ya yönelik çok somut saldırılarla karşı karşıya olduklarını söyledi. İstihbarat başkanlarının Rusya'ya yönelik bu denli ciddi uyarıda bulunması ülkede alarm seviyesini arttırırken istihbarat servislerinin başkanları daha fazla yetki ve daha fazla güvenlik önlemi talep ediyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Merve Tepe.
2: Çok teşekkürler. Fatih Yılmaz paylaştı ayrıntıları Almanya'dan. Rusya'da ise bir başka gündem var. Rusya'da veba bakterisi içeren bir tüpü kırdıktan sonra hayatını kaybeden personelin ölümü Moskova'yı alarma geçirmiş durumda. Olası bir veba salgınına karşı 5 hastanenin kapatıldığı bilgisi var Sibirya'da ve tam 197 kişi karantina altında. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden de bu olaya ilişkin yakın takipteyiz açıklaması var.
7: Ölümcül bakteri laboratuvardan sızdı. 197 kişi karantinaya alındı. Rusya'daki veba araştırma merkezinde çalışan bir personelin ölümü Moskova'yı alarma geçirdi. Olası bir salgına karşı 5 hastanenin kapatıldığı Sibirya'da veba paniği yaşanıyor. Sibirya'nın Irkutsk bölgesindeki sağlık yetkilileri bir laboratuvar çalışanının vebadan ölmesinin ardından yaklaşık 200 kişiyi karantina altına aldı. Moskova'dan henüz iddialara ilişkin resmi bir doğrulama gelmezken komşu Buryatya Özerk Cumhuriyeti Başkanı Alexei Tisteno, kadın personelin türü bilinmeyen bir veba hastalığından öldüğünü açıkladı. İddiaya göre hayatını kaybeden personel test için örnek toplarken canlı bakteri üreten bir tüpü yanlışlıkla kırdığını söylemişti. Şiddeti satüre belirtileriyle salı günü hastaneye kaldırılan kadın solunum cihazına bağlandı ve perşembe günü de hayatını kaybetti. Rus yetkililer olası bir veba salgınına karşı 5 hastaneyi kapatırken yaşanan kriz dünyanın da yakın takibinde. Rusya'nın yanı başındaki Avrupa Birliği'nin yanı sıra ABD'de teyakkuza geçmiş durumda.
12: Eğer öyle bir şey dışarı sızarsa hızla yayılabilir. Bu yüzden durumu yakından izliyor ve takip ediyoruz.
2: Türk insanının en çok sevdiği ve tükettiği yemeklerden biri köfte. Aynı zamanda maalesef en çok hilenin yapıldığı gıdalardan da biri. Kıymanın içine sakatat ve

0: Dolgu malzemeleriyle şişiren bazı uyanıklar insanları kolayca kandırabiliyorlar. Arkadaşlarımız kasap tezgahının arkasına geçtiler ve taklit köftenin nasıl hazırlandığını adım adım haberleştirdiler.
1: En hileyi kaldıran üründür ki.
2: İçinde bulgur var, kıyma yok kesinlikle.
3: Sıcak servis ve yoğun baharat bütün ayıpları kapatabilir.
4: Adı köfte ama içinde sağlıklı et yok. Sakatat, taşlık ve et atıklarıyla dolu. Üstelik ne görüntüsünden ne de tadından anlaşılıyor.
5: Bize ne yediklerini bilmiyoruz. Domuz eti mi yiyoruz, at eti mi yiyoruz?
1: Atıyorum şu yağımız, bunu atıyoruz. Bakın şimdi makineden çıkacak kıymayı seyredin. Arkasından tavuk taşını atıyoruz. Görüyor musun kıymanın rengini? Diyeceksin ki mis gibi köfte kokuyor bak. Yalan mı?
6: Zaten köfte harcı olayı bitirdi.
1: Bitirdi. Bunda hiçbir şey anlayamazsın. Dersin ki aa buram buram köfte kokuyor. Ama ne yiyorsun sen? Yağ yiyorsun. Tavuk taşlığı yiyorsun.
6: Alt taraftaki gerçek köfte, üst taraftaki ise bizim yaptığımız sahte köfte. Bakarak anlamak mümkün olmadığı gibi tadarak anlamak da mümkün değil. Çünkü içerisine bol baharat, hatta et tadı veren aromalar katılıyor.
7: Bu gerçek gibi duruyor, bu sahte gibi duruyor.
6: Tam tersi desem.
7: Şaşkınım, bilmiyorum.
3: Mevzuatta sınırları çok net çizilmiş. Yasal sınırlara uygun hazırlanmalıdır. Yoruma dayalı değildir. Köfte içerisinde kullanılan yağ miktarı %25'i geçemez. Ve yasaların izin verdiği bileşenler harici ilave edilen bileşenler uygunsuzluk kapsamında değerlendirilir.
4: Yasal sınırlar belli ama bazı uyanıklar buna uymuyorlar.
1: Şimdi o tatlandırıcıyı hangi ete koyarsan koy, sen yerken diyorsun ki ne kadar güzel bir et. Halbuki kimyasal yiyorsun.
8: Tadı baharattan dolayı değişebilir, anlayamayabiliriz.
1: Evet. Bunun kilosu 200 lira, bunun kilosu 100 liradır. Bugün dana karkas 650 lira. Kemiğini çıkarttığın zaman 800-810 lira maliyet olur. Buna daha işçiliğiydi, sigortasıydı, kirası hepsi hariç. Yani 720, 800 lira, 850 lira köfte dendiği zaman bir orada duracaksınız.
3: Yasal mevzuat gereği menülerde ürünün içeriğinde çoktan aza doğru içindekiler kısmı yazmak zorundadır. Formülünde de belirtilmemişse mutlaka Ali 174 Gıda İhbar Hattı'na bildirilmelidir.
0: İstanbul Kağıthane'de kentsel dönüşüme girmesi için karot örneği alınan bir binanın ardından aile kaosu çıktı. İddiaya göre binada yaşayan ve o binaya 48 sene önce gelin olarak gelen kadın evrakta sahtecilikle haberi olmadan eşinden boşatıldı ve binadaki hakkını da böylece tamamen kaybetmiş oldu. Gidecek yer bulamayan kadının evinde yıkım durdurma kararına rağmen suyu da kesildi.
9: Bak böyle biriktiriyorum, bak hep komşular gel, bak burada var, bak bak bak bak. Bak görüyorsun, bak tuvaletin halini, bak şey görüyorsun bak.
10: Evine bidonlarla su taşıyor çünkü musluklarından su akmıyor.
11: Su ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz?
9: Etrafındaki komşulardan alıyorum.
10: Nedeni mahalledeki su kesintisi değil, yaşadığı apartman kentsel dönüşüme girdi. Sonra mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı ama buna rağmen suyu kesildi.
12: Burada elektrik yok. Su yok, doğalgaz yok. Komşularının evinde banyo yapmaya gidiyor. Günah, yazık. İnsanlık dışı bir şey bu.
10: İşin arkasındansa akıl almaz bir aile kavgası çıktı.
9: Görümcelerim yapıyor işte. Onlar uğraşıyorlar ki beni çıkarmak için.
13: Bunlar hepsi işbirlikler. Sahtekarlıkta iki kere topu kaçırdı kardeşlerim.
10: İstanbul Kağıthane'deki bu apartman aslında bir aile apartmanı ama iddia o ki bazı aile üyeleri mirasın daha az bölünmesi için hem gelinlerine hem de kız kardeşlerine oyun oynadı.
9: Görümcelerim, kaynanam, bunlar plan kuruyorlar. Gelip kimliğimi çalıyorlar. Burada da evraklar geliyor gidiyor, ben hiç haberim yok. Kimliğim kayboldu ama arıyor benim küçük kızım, benim adam. Diyor ki diyor kızım diyor, bak diyor anneni boşadım diyor, ben şu.
11: Geçtiğimiz yıl Hüsnüye Karaman'ın evinden iddiaya göre zorla karot örneği alındı. Daha sonra da Hüsnüye Karaman ve görümcesi diğer aile üyelerini dava açtı. Ve sonrasında da yıkımı durdurma kararı çıktı. Ancak ona rağmen Hüsnüye Karaman'ın bir aydır ne suyu var ne doğalgazı var.
9: Üç görümcem saldırdı bana. Lan köşelerini, şuraların her tarafını kırdılar, döktüler.
13: Ve mahkeme halen devam ediyor. Neyse. istinaden kestiler.
9: Bunlara koyuyorum böyle çamaşırları. Aha. Alıyorum, götürüyorum. Komşulardan yıkıyorum.
10: Hüsnüye Karaman'ın yaşadığı mağduriyet öylesine büyük ki komşuları neredeyse her gün kapısına su getiriyor. Sırf evindeki temizliği ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilsin diye.
14: Banyosunu yapamıyor. Yani çamaşırını yıkayamıyor. Her şey suyla, tuvalete lazım, mutfağa lazım. Yani taşıma suyuna değirmen dönmez.
10: İddiaların odağındaki kardeşler telefonlarımıza cevap vermedi. Dönüşümü üstlenen müteahhit ise haberi olmadan miras hakkının elinden alındığını savunan Karaman'ı suçladı.
15: Oturmaya çalışan işgalci, herhangi bir tapu sahibi falan değil. Ha, kendi aralarındaki husumetten kaynaklanıyor.
0: Bursa'da Vural ve Asiye Kara evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Çiftin bir süre önce tartıştığını söyleyen komşuları cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındılar. Fatih Mısır ayrıntıları anlatıyor.
16: Evet, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşadıkları evde hareketsiz halde bulunan ve yapılan incelemelerde şüpheli bir şekilde cinayet sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlenen Asiye ve Vural çiftinin şüpheli ölümleri sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında üst komşuları şüpheli sıfatıyla bugün gözaltına alınmıştı ve şahıs emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etmişti ve şahıs burada yaptığı itirafta aralarında ses tartışması yüzünden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine cinayeti işlediğini söylemişti. Şahıs daha sonra bugün öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi ve ardından bizim de şu an bulunduğumuz Gemlik adresine sevk edildi. Burada savcılığın sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şu an bu dakikalarda mahkemede şüpheli şahısın sorgusu devam ederken Asiye ve Bural çifti ise bugün öğle saatlerinde Gemlik Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.
0: Peki, çok teşekkürler. Fatih Mısır anlattı ayrıntıları. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Başakşehir İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Tekin, yaralı ölen öğrencilerden birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
17: İstanbul'da Başakşehir İmam Hatip Ortaokulu'nda mescit bir olay yaşadı. Bir kız öğrenci başka bir lisenin öğrencisi olan bir öğrenci, o okulun üniformasını giyip ortaokula gidiyor ve oradaki çocuklarımızdan bıçakla saldırı düzenine biraz önce haberdar oldu. Ağır yaralı bir öğrencimiz var. O öğrencimizi kaybetti.
0: Son zamanlarda çocuklar arasında şiddet, zorbalık ve sanal kumarda bir artış var. Peki bunun nedeni sosyal medyadaki içerikler mi ve buradaki tehlike mi? Şiddet içerikleri çocukların bilinçaltına mı kodlanıyor ve en önemlisi çocuklar telefon, tablet ve televizyonla nasıl ve kaç yaşında tanışmalı? Özel dosyamızda izleyeceğiz.

0: akran zorbalığının en büyük sebeplerinden bir tanesi ekran zorbalığıdır.
1: Oyunlar bir noktadan sonra diyor ki bak şu kadar para kazanacaksın. Yani hep şu ihtimal var ya daha çoğunu kazanırsam ya daha iyisi olursa diye.
2: Çocuk ne saldırgan ne de kumar bağımlısı olarak doğar. Zamanla yaşadıkları, çevresinden gördükleri veya izledikleri içeriklerin bilinçaltına kodladıklarıyla belki de bu hale geliyor. Peki bu kötülüklerin başlangıç noktası elimizdeki telefon, evimizdeki tablet veya televizyonlardaki şiddet içerikleri olabilir mi?
3: O kadar çok etkileniyor ki ben çocuğum mesela reklamlarda çocuğumu beslemeye çalışıyordum. O bile yanlıştı.
0: Bunun bir sosyal yönü var. Bir fizik yönü var, bir kültürel yönü var, bir eğitim yönü var, bir çevre faktörlerinin yönü var. Anne babanın, ailenin, anne babanın, arkadaş çevresinin yönü var. Ekranlar özellikle medyatik zorbalık, ekran zorbalığı, işte TikTok'tur,

0: Dur budur, sosyal medya aracıları vasıtasıyla da bir zorbalık oluşturulabilmektedir.
1: Bir de işten de gelen bir şey tabii ki de bu. Sırf aileye de bağlayamayız. Yani dışarıdan gördükleri arkadaş ortamı, oynadığı oyunlar da olabilir tabii ki de.
2: Teknolojiyi geliştiren ve dijital platformları yönetenler, kendi çocuklarının ekran kullanımı konusunda daha sınırlı bir yaklaşım tercih ediyor. Öyle ki Meta CEO'su Mark Zuckerberg, çocuklarının genel olarak uzun süre ekran karşısında oturmasını istemediğini söyledi. Do your kids have a
3: lot of, Çocuklarınızın ne kadar süre ekran başında vakit geçirmesine izin veriyorsunuz?
4: It's different for the different. Bu durum her biri için farklılık gösteriyor. Onların her istediklerini yapmasına izin vermiyoruz. Şu an sosyal medya kullanmak için çok küçükler. Eğer ilgilerini çekiyorsa kodlamayı ve teknolojiyi kullanmayı öğrenmelerini isterim. Ama bütün gün bir şeyler izlemelerine izin vermiyoruz.
2: I think it's important. Peki Türkiye'de çocukların ekranla ilişkisi nasıl?
5: El arabasında da olsa da evde de olsa devamlı çocuğun elinde telefon.
2: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre çocukların internet kullanım oranı 2021'de %82,7 iken 2024'te %91,3'e yükseldi. Çocukların en fazla kullandığı sosyal medya platformu ise %96,3'lük oranla YouTube oldu.
6: Tablet telefon kullanımı neredeyse 0-5 yaşa kadar indi. Ve ne yazık ki sanal medya içeriklerinin pek çoğu şiddet içerikli. Söz konusu videolar çocuk beynini nasıl etkiliyor hiç düşündünüz mü? Ve bir çocuk telefonla kaç yaşında tanışmalı?
0: Anne karnındaki çocuk öğrenir. Annenin eğitiminden, babanın eğitiminden, anne babanın kavgasından haberdardır. 15-16 yaşına kadar akıllı telefon, tablettir, bu tip şeyleri kullanması çocukların beyin gelişimini menfi yönde etkiliyor. Hatta ChatGPT'de kullanmalarını da yasaklanmasını istedim ben. Çünkü ChatGPT'de kullandığın takdirde nöronlar arasındaki bağlantılar kapanıyor, paslanıyor. Yani normalde beynimizde 1,5 trilyon 100 milyar hücre var. Bunlar kendi aralarında menteşeleri vardır. Yağlanır devamlı düşündüğün takdirde hatta bir zor problem çözerken bunlar çok daha hızlı çalışır. Eğer siz kolayından bu cevabı alırsanız bunlar paslanır.
6: Son yıllarda yaşanan şiddet olaylarıyla beraber bazı çocukların toplum tarafından tanınmak için şiddete başvurduğunu görüyoruz. İşte tam da bu noktada sormamız gereken asıl soru. Çocuklar siber dünyanın karanlık dehlizlerinde yalnız mı bırakıldı?
7: Şöyle bir duruma gidiyor. Hani vardır ya, tavuk mu yumurtadan çıkıyor, yumurta mı tavuktan çıkıyor. Biz mi yalnız bıraktık? Aslında çocuklar gerçekten bu dünyada kendilerine yer bulamadıktan sonra yalnızlaşmaya mı doğru gittiler? Bu çok önemli aslında. Çünkü biz bu siber dünyanın maalesef ki göçmenleriyiz. Biz sonradan geldik. Bu dünyayı sonradan öğrendik. Tuşlardan sonra dokunmatik ekranı sonradan gördük. Çocuklar yerlileri. Biz daha yeni koşarken onlar daha koşuyu bitirmeye doğru gidiyorlar. Bizim bilmediğimiz dünyaları biliyorlar. Çocuklara arkadaşlarının ulaşması, çevrim içi kanalların ulaşması, farklı bilmediği grupların ulaşması çok daha kolay oluyor. Ve daha sonra ne oluyor biliyor musunuz? Siz zannediyorsunuz ki o çocuk evde sizinle beraber. Telefonu aldığı andan itibaren dünya ile beraber. Biz demiyoruz ki sosyal medyadaki her şey kötü, her grup kötü. Hayır, böyle bir şey yok. Çok güzel gruplar, çok güzel aktiviteler de var. Ama çoğu kötü, çoğu zararlı. Çoğunun sonucu canıyla, psikolojisiyle, bedeniyle bedel ödesmeye kadar gidiyor. Böyleyse işte o zaman ailelerin birazcık daha burada artık dümene geçmeleri gerekiyor.
6: Belki de en önemlisi, karıncaya bile zarar vermemeyi öğütleyen bir inanç anlayışımız varken ne oldu da bazı çocuklar merhamet duygusunu kaybetti?
8: Sanal medya çocukların zihnini kesinlikle bulandırıyor ve hatta zaman zaman uyuşturuyor biliyorsunuz. Araştırmalar gösteriyor ki ergenlik öncesinde bir çocuğun veya gencin zihni sürekli bu tür yoğun görsellere maruz kaldığında beyni bir anlamda ilkel bir savaş ortamındaki bireyin savunma moduna geçebiliyor. Ne oluyor yani? Beynin vicdani, ahlaki, empati kuran mekanizmaları devre dışı kalabiliyor. İlkel dürtüler ön plana çıkarak kalbindeki merhamet, şefkat gibi hisler kaybolabiliyor veyahut da silikleşebiliyor. Mesela evde aileyle birlikte yapılan ibadetler neşeli bir şekilde cemaatle hani kılınan bir

0: bir de sanal medya tarafı var. Yeni nesil suç örgütleri, yalnızlaşan ve özgüven eksikliği olan çocukları Telegram ve benzeri uygulamalarda kendi ağlarına çekmeye çalışıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yapay zeka destekli geliştirdiği avcı uygulamasıyla dijital suç ağlarının tespit edilmesinde ve çözülmesinde önemli rol oynuyor. Uzmanlar ise şiddet ve sanal kumar bağımlılığı konusunda en büyük sorumluluğun yine ve yeniden ailelerde olduğunun altını çiziyor.
1: Akşam yemeğinde çocukların sofrada olmaları, birlik beraberlik bir aile mefhumunu ortaya koymaları, o sıcaklığı yaşamaları bu çocukların psikolojik yapısının oluşmasında, gelişmesinde önemli bir ehemmiyet arz eder. Arkadaş çevresi çok önemli. Bunu anne babaya çok iş düşüyor. Yani biz bu aleme nefsimiz için gelmedik, nefsimiz için geldik. Eğer siz çocuklarınızı iyi yetiştiremiyorsanız mesulsunuz. Zeki olmalarını, yaratıcı olmalarını, hayal dünyalarının geniş olmalarını istiyorsanız yazı yazsınlar.
2: Zaman zaman bir kitap okuma, zaman zaman bir kahve saati, zaman zaman bir sohbet saati yaparsınız. Çocuk da o sosyal medya zamanını bölmeyi öğrenir. En önemli olan şey çocuğun şunu bilmesi. Ben düşsem de, ben kalksam da, ben dışlansam da, şiddete de uğrasam, beni eleştirmeyen, beni olduğum gibi kabul eden ve beni dinleyen, beni dinleyip bana destek olan bir ebeveynim var demesidir. Ve bunu biz yaptığımız takdirde sizin çocuğunuz ne kadar işte sıkıntıya girerse girsin, şunu unutmayın, çocuğunuzun çalacağı kapı önce siz olun.
3: Adanalı astronotumuz, NASA'nın Adana doğumlu astronotu Deniz Burnham, 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan uzay misyonu öncesinde Türkiye'ye seslendi. Burnham yayınladığı video mesajla uzaydan anneannemle dedeme, Adanalı hemşerilerime ve tüm dünyaya el sallayacağım dedi.
4: İlk uzay görevi öncesi Türkiye'ye mesaj gönderdi. Ailesine ve memleketi Adana'ya seslendi.
5: Uzaydan anneannemle dedeme, Adanalı hemşerilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım.
4: Amerikan Uzay Ajansı NASA'nın Adana doğumlu astronotu Deniz Burnham, 2027'de gerçekleştirilmesi planlanan uzay misyonuyla ilk kez yörüngeye adım atacak. Burnham paylaştığı video mesajda ona ilham kaynağı olan ailesinden bahsetti. Türkiye ile olan köklü bağlarını dile getirdi.
5: Benim Aynur anneannem Ece Abatlı ve Kadir dedem Afyonlu. Anneannem bizleri çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik. Anneannem ve dedem Türkiye'deler. Tatillerimde onları ziyaret etmeyi çok seviyorum. Uzaydan anneannemle dedeme, Adanalı hemşerilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım.
4: Burnham, Türkiye'nin uzay başarılarına ilişkin değerlendirmede de bulundu. İki Türk astronotun yörüngeye çıkma başarısını hatırlattı. Türkiye'nin ilk ay görevi olacak AYAP-1'in geliştirilme sürecine vurgu yaptı. Teknofest ve Uluslararası Uzay Kongresi'ne atıfta bulundu. Türk bir anne ile ABD'li asker bir babanın kızı olan Burnham, 1 Ekim 1985'te İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya geldi. Eğitim hayatını ABD'de tamamlayan Deniz Burnham, 2021'de NASA'nın astronot kadrosuna seçilerek Ocak 2022'de görevine başladı.
3: Az önce çocukların sosyal medyayla ilişkilerinin tartışıldığını söylemiştik ama maalesef sosyal medyadan gelen görüntüler artık bu işin çocuklarla değil önce yetişkinlerle başladığını gösteriyor bize. Bu bazen utandıran içeriklerin sorumlusu çoğu zaman yaşı ilerlemiş insanlar. Aile ve toplum değerlerinin de bu içeriklerle birlikte çoğunlukla hiçe sayıldığı örneklerle karşılaşıyoruz. İlerleyen yıllarda bu süreç toplumu nasıl etkileyecek? Uzmanlardan endişe verici tespitler var.
6: Büyüklerin eline telefon düşmüyor ama çocuklara tutturmak istemiyorlar.
7: Kendilerinden vazgeçmiş, hayal dünyasına kapılmış bundan dolayı yani.
8: Gençlerin çoğu sosyal medyada içerik ve paylaşım yapıyor. Son zamanlarda yetişkinler de yapmaya başladı.
9: Günümüzde yaşlılar da ileri yaştaki insanlara tıpkı gençler gibi sosyal medyada var olmaya başladılar.
8: Kimi

0: çektiği videoları paylaşıyor, kimi canlı yayında takipçileriyle sohbet ediyor, kimisi de gençlerin akımlarına dahil oluyor.
1: Bazen para kazanmak için, bazen de herhalde artık emekliler, işleri yok. O sebeple sosyal medyada vakit geçirmeye başladılar.
2: İnsanların artık çok vakitlerini geçirecekleri yerleri yok, sosyal alanları, ve bunu sosyalleşmeyi sosyal medyadan sağlamaya çalışıyorlar.
3: Bu da oldukça aslında nesil farkını ortadan kaldırdı ve gençler kendilerine örnek alabilecekleri yetişkinleri bulamaz hale geldiler.
4: Kuşaklar doğum yıllarına göre farklı isimlerle anılıyor. 1965-1980 arası doğanlar X, 1981-1996 arası doğanlar Y, 1997-2012 arası doğanlar Z kuşağı olarak adlandırılıyor. 2010'lu yıllardan itibaren doğanlar için Alfa, 2025 sonrası doğanlar içinse Beta kuşağı tanımı kullanılıyor. Ancak mesele yalnızca gençlerin sosyal medya kullanımı değil, özellikle X ve Y kuşağından bazı kullanıcıların da canlı yayınlarda hakaret ettiği, para kazanmak uğruna aile ve toplum değerlerini hiçe sayan içerikler ürettiği görülüyor.
5: Gitgide de daha çok kötüye gidiyor.
6: Sosyal medyada vakit geçirmek hayali bir üründür.
7: Bir kitle var, neye özendiklerini bilmiyorum ama yani gidişat çok farklı bir yerlere, sapkınlıklar çok normalleştiriliyor artık.
4: Hal böyle olunca sosyal medyadaki olumsuz içerikler nedeniyle sık sık eleştirilen gençler hakkında akıllara şu soru geliyor.
8: Peki gençlere haksızlık mı ediyoruz?
3: Evet, gençlere haksızlık ediyoruz. Çünkü gençler tamamen hiçbir şekilde yetişkinlerin sözlerini değil davranışlarını duyarlar. Biz onları istediğimiz kadar nasihat edelim, onlar bizim davranışlarımızı görecekler ve örnek alacaklar.
5: Gençleri ezmek de o kadar doğru bir şey değil.
7: Her şey normal gösterilmeye çalışılıyor ama öyle değil hayat. Gerçek öyle değil yani.
6: Orta yaşlı insanlar sosyal medyadan vazgeçmeli. Orta yaşlı insanlar bunlara çok güzel bir örnek olması lazım yani.
9: A Milli Futbol Takımı Uluslar Ligi 1. grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Şimdi maçın özetini ekrana getireceğiz. Böylece bugün biz ayrılan süreyi noktalayacağız. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
10: İlk düdük milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Di Lorenzo karşısında. Destek de geldi. Aral bıraktı. İsmail aldı. Pasını verdi. Şimdi uzaklardan bir vuruş Donnarumma. Ozan Kabak'ın vuruşu Donnarumma uzanarak çıkarttı dışarı. Önünde bir boşluk var İrfan'ın. Sol tarafa doğru Aral'ın bulunduğu yere. Aral üzerine gidiyor rakibinin. Aral Şimşir bıraktı İsmail'e. Onu geçti. Salih vuracak. Salih vurdu Donnarumma.
11: Atakta ceza sahası üstünü kullanma çok iyi.
10: Barella baskı var İsmail'den. O baskıya Yunus da katıldı. O baskı sonuç verdi. Ferdi aldı. Orada İsmail yüksek. Şimdi Yunus bıraktı İrfan Can'a. İrfan Can içeri doğru gol pozisyonu Donnarumma. Offside'da yok. Çok iyi pozisyondu. İyi geldi milli takımımız yine. Abdülkerim İrfan Can aldı. Aral yerde kaldı. Şimdi oynattı. Offside olması lazım. Kaldırdı yardımcı. Top ağlara gidiyor ama çok daha önce kalktı bayrak.
11: Ama bizim için en tehlikeli pozisyon bunlar. Bu. Çıkarken kaptırmak.
10: Hocam orada kaptırdınız mı?
11: Yani.
10: Bu adamlar faturayı kesiyor.
11: Yani.
10: Bastoni. Bir kez İtalyanlar bütün hatlarıyla bizim yarı sahamızda. Sağda Vergara. Top hala kendisinde. Di Lorenzo desteğe geldi. Orta kale sahamıza tehlikeli pozisyon. Top ağlarımızda 26. dakika Scamacca topu ağlarımıza yolluyor. Çok vermedik bu pozisyonları ama işte bir kere verdiniz mi değerlendiriyor adamlar.
11: Tabii ortaya müsaade var. Dönen topu mümkün olduğu kadar bizim vurmamız lazım. Seken topu Scamacca ki santrofor vuruş kalitesi de yüksek.
10: Ve ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı Marçinyak. İtalyanlar başladı. Uğurcan'dan yine Aral'a doğru. Aral'ın önünde kaldı top. Aral sıyrıldı Donnarumma'dan ama çizgide de tutabildi. Destek lazım şimdi. Aral Şimşir. Aral kendisi son çizgide. Köşe vuruşu bizim.
11: Çok net pozisyon ya. Sağ tarafından geçip vursa açtı biraz topu ayağından.
10: Kontrol sırasında topu açtı
11: evet.
10: Hocam.
11: Evet. Donnarumma'nın da hatası var.

0: arada kaldı çıkıp çıkmamakla alakalı. Şurada biraz daha
1: hafif dokunabilse.
0: Evet, evet. Çok net pozisyon ya. Yani. İyi başladık ikinci devreye.
1: Ferdi içeri kat etti. Salih yeniden. İsmail Yüksek sağ tarafa doğru. Orada Yunus var. Kontrolü iyi. Yunus üzerine gidiyor rakibinin. Kale sahasına. Kafa vuruşu, sonradan da müdahale. Aral'la gole yaklaştık.
0: Sonuçlandırmayı yapsak ki şunu skora bir çevirebilsek, oyunu bir dengeye getirebilsek.
1: Maldini ile geliyor şimdi İtalyanlar. Pio Esposito, Dumbia, aman Dumbia, aferin Uğurcan, bravo Uğurcan. Yunus, Zeki top istiyor ısrarla, şimdi Zeki aldı, Zeki, Ferdi, İsmail Yüksek bıraktı, Yunus. Yunus gidiyor, pasını da verdi. Şimdi Zeki'nin ortası. Vuruşu topa, gol! Gol, gol, gol Aral! Aral'ın golüyle skora dengeyi getirdik. Aral Şimşir 1-1 oluyor skor. Bologna'da Aral Şimşir'in golü skora dengeyi getiriyor. Yunus bıraktı, Zeki asisti yaptı. Aral Şimşir son dokunuşu, son vuruşu yaparak skora dengeyi getiren golümüzü kaydetti. Pio Esposito az önce oyuna girmişti. Serbest vuruşu kullandı İtalya. Kafa vuruşu bomboş. Çok çabuk yedik golü, evet. Hocam. Yani biraz götürebilsek şöyle. Ren bir faul bekledi. Oyuncularımız Marçinyan peşinde şu pozisyonda. Calafiori ve Ren.
0: Verdi golü.
1: Bartu ve Ozan. Ozan'ın pası. Yunus bir kez daha koşuyor savunma arkasına. Yunus bekledi desteği. Şut, son anda Donnarumma. Salih Özcan vurdu, Donnarumma çıkarttı. 78'de Salih ile yaklaştık gole. Bartu şimdi Kerem'e doğru. Kerem Aktürkoğlu koşuyor. Donnarumma hatalı çıktı. Kerem çevirdi. Kaleye doğru gider mi? Gitmedi. İyi çeviremedi Kerem. Donnarumma bugün 2'dir. Hatalı çıkıyor, evet. Ama yararlanamadık. Mancini. Fratesi, Kayode. Dumbia'ya doğru. Dumbia söktü topu. Dumbia, Pio Esposito pozisyon aldı. Dumbia, Dumbia. Şimdi Romano vurdu. Maalesef. Maalesef gol. Maalesef. Pio Esposito yine attı. 87. dakika. İtalyanlar seviniyor. 3-1 oldu.
0: Çok çabuk kırılıyoruz ya. Yani berabere 4 dakika sonra gol yiyoruz. Burada oyuncu değişikliklerini geç yapıyoruz, gol yiyoruz.
1: Maldini. Dumbia'ya ara pası. Dumbia. Dumbia gidiyor. Dikten sekti ama Uğurcan. Son duduk Simon Marçinyak'tan. Bologna'da, Dellara'da İtalya 3-1 kazanıyor.
2: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Milli Hızlı Tren Filosu büyüyor. İkinci setin üretim çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2027'de 7, 2028'de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli hızlı tren seti üretmeyi hedeflediklerini bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Reklam. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Fon krizi, sermaye piyasası kanununda değişiklik çalışmalarını hızlandırdı. Yeni düzenleme ile erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemi kurulacak. Fon yatırımcılarının korunmasına yönelik yeni mekanizmalar oluşturulacak. Sermaye piyasalarında ekstra sıkı denetim mimarisi kurulacak. Hata yapanlara verilen cezalar katlanarak artacak. Alternatifli yürütülen çalışmalar olgunlaştırıldıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
9: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
4: Reklam.
5: A Haber Radyo.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Milli hızlı trenin ilk fazında testler sürüyor. İkinci set içinse hazırlıklar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde geliştirilen milli hızlı trenin ikinci setinde üretim çalışmaları hızla yürütülmeye devam ediliyor.
13: Milli hızlı tren setimizin de üretimine başladık.
12: Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ikinci milli

0: yeni hızlı tren setinin imalat aşamasında olduğunu duyurdu. Bu kapsamda 2027 yılında 7, 2028 yılında 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli hızlı tren setinin üretilmesi hedefleniyor. 8 araçtan oluşacak milli hızlı tren setiyle 577 yolcu kapasitesine ulaşılmış olacak.
1: Demir yolu ağımızı genişletirken aynı zamanda bu ağda çalışacak her bir aracı, her bir bileşeni yerli ve milli imkanlarla üretmek için demir yolu sanayimizi de güçlendirmeye devam ediyoruz.
0: Ayrıca test aşamasındaki milli hızlı trende saatte 250 kilometre hıza ulaşılmış durumda.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Ajans Akşam'a doğrudan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise hızlı bir şekilde detaylandıracağız. Adalet Bakanı Akın Güllek'ten fon vurgununa dair çok önemli açıklamalar var. Fon vurgununda gönüllü iadelerin başladığını söylüyor Adalet Bakanı Akın Güllek. Şimdiye kadar 5 kişinin de iadelerini gerçekleştirdiğini belirtti ama bir cümle var çok önemli. Diyor ki para iadesi sonrası bir işlem yapılmayacağı algısı olmasa o işlemlerde devam edecek ifadesini kullanıyor. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e bir açıklama var. Diyor ki İran, elim istatikte ordumuz sizi bekliyor. Eğer bir saldırı yaparsanız biz de misliyle o saldırıyı gerçekleştiririz size ve elim istatikte sizi bekliyoruz ifadesi kullanıyor. Bir gözdağından bahsediyoruz İran adına. İstanbul'da El-Kaide ve DAEŞ yönelik bir operasyon vardı sevgili seyirciler. El-Kaide ve DAEŞ yönelik sosyal medyada sempati paylaşımları yapan 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon detaylarına birazdan bakacağız ama öncesinde Hatay ve Gaziantep'ten ekranlarınıza görüntüler gelecek efendim. Şiddetli yağışlar var bölgede. Özellikle Hatay ve Gaziantep'te şiddetli yağışlar sonrasında dolu, çok şiddetli dolular yağdı. Hatta ceviz büyüklüğünde doluların yağdığı bilgisi de paylaşılıyor. İlk görüntüyü Hatay'dan ekranlarınıza taşıyalım. Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen dolu yağışı kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Dolu sonrası etkili olan şiddetli yağışta Madenli Mahallesi'nden geçen dere taştı. Meydana gelen selde en az 30 ev zarar gördü. Arsuz Belediyesi'nin prefabrik binasını da su bastı. Personel bilgisayarları poşetlerle korumaya çalıştı. Selin ardından yollar göle döndü. Sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti. Uzun araç kuyrukları oluştu. Bölge temizlik ve tahliye çalışmalarıyla devam ediyor. Bir başka görüntü de Gaziantep'ten gelecek. Gaziantep'te de etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bazı noktaları beyaza bürünürken sağanak sonrası evleri su bastı. Cadde ile sokaklarda sel meydana geldi. Dolu ve sağanak özellikle kentin güney kesimleriyle Oğuzeli ilçesinde etkili oldu. Dolu yağışı bazı bölgeleri beyaza bürürken tarım arazilerinde de zarar oluştu. Dolu sonrası etkili olan sağanak ve yağışla birlikte su seviyesi yükseldi. Oğuzeli'ne bağlı 9 köy mahallesinde cadde ve sokaklar suya gömüldü. Bazı evleri de su bastı. Yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları unutmayacağız ifadelerini kullandı. Üniversitelerin yaygınlaşmasına da vurgu yapan Erdoğan, bu ülkenin evlatları eğitim alsın diye imkanları seferber ettik dedi.
1: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum. Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik. Üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Kadınların akademide hak ettikleri yerlere gelmesini de çok önemsiyoruz. Bu anlamda üniversitelerimiz

0: Türkiye'deki kadın akademisyenlerin oranının %47,17'ye ulaşmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz. Bu rakamlar kuşkusuz önemlidir. Ama bizim nazarımızda yeterli değildir.
1: Fon soruşturmasına yönelik Adalet Bakanı Akın Güley'in açıklamaları var. Şimdiye kadar 5 kişi para iadesi gerçekleştirmiş gönüllü olarak. Ama burada bir parantez açmak istiyor Adalet Bakanı Akın Güley. Diyor ki para iadesi sonrası bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Onlarla ilgili de işlem yapılacak diyor.
2: Belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş.
3: Fon soruşturması ile ilgili konuştu. 5 kişinin gönüllü iade yaptığını anlattı.
2: Ağustos ayında yazdığımız müzakereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Devletin bağından üzüm korusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi. Biz de hukuk çerçevesinde biz bunların sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında gündemi değerlendirdi.
2: SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz rakamları. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar.
3: Dosyalar kapanmayacak mesajı verdi Bakan Gürlek.
2: Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.
3: İyi niyetli yatırımcının 1 milyona kadar olan parasının iadesine karar verildiğini anlatan Gürlek, Türk ekonomisinin çok güçlü olduğunu anlattı.
2: Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmından meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor.
1: Efendim, Fransa'da yaklaşık bir haftadır devam eden lise protestoları artık ülke geneline yayılmış vaziyette. Öyle ki şimdiye kadar 190 öğrenci bu gösterilerde yaralandı ve 5000'den fazla kişinin de gözaltına olduğu bilgisi var. Ömer Aydın'a gidelim. Fransa, Ömer, neler yaşanıyor Fransa'da, anlat lütfen bize.
4: İkbet Öztürk, teşekkür ediyorum. Gerçekten de Fransa'da şöyle bir karşılaştırma yapılıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar kısa sürede ilk defa bu kadar çok gözaltı gerçekleşti. Gözaltına alınan 5000 öğrenciden %90'ı da 18 yaşından küçük, yani çocuk diyebileceğimiz yaşta. Bunların 3000'e yakınının da derhal yargılanıp cezalandırılacağı şeklinde bir açıklama yapıldı. Tabii bugün ülke çapında grev ve gösteriler vardı ve bu gösterilere veliler katıldı, sendikalar katıldı, yine çiftçi konfederasyonlarında katıldığını söyleyelim. Ben şu an Strasbourg'da, Strasbourg Cumhuriyet Meydanı'ndayım ve burada gösteri biraz önce sona erdi. Tabii etrafta gördüğünüz gibi son derece Cumhuriyet Meydanı'nın etrafını çevreleyen güvenlik güçleri var, polisler yer alıyor hemen ekranda görüyorsunuz ve göstericilerin meydandan istedikleri yöne doğru çıkmalarına müsaade etmediler ve göstericiler tramvay duraklarına doğru hareket ediyor. Şu dakikalarda her tarafta meydanın çevresinin güvenlik güçlerince deyim yerindeyse sarıldığını söyleyebiliriz. Yaklaşık 20 dakika önce meydanda bulunan ve ayrılmak istemeyenlere bir göz yaşartıcı gaz atıldı. Yine bugün A Haber ekranlarında canlı olarak ekranlara getirdiğimiz bir

0: durumdu. Yine öğrencilere yönelik ses bombası ve göz yaşartıcı bombalar atılmıştı. O sırada biz de nasibimizi aldık tabii ki ve bize de yayınımızı kapatıp bölgeden ayrılmamız söylendi. Fransa çapında özellikle Paris'te olayların çıktığını belirtelim. Toulouse'da yine Lyon'da gösteriler sırasında olayların çıktığı bilgisini de paylaşmış olalım. Tabii öğrenciler ne istiyorlar? Öğrenciler adalet istiyorlar. Aslında bu gösterilerin başlama nedeni bu. Banliyölerde, küçük şehirlerde, taşradaki okullarda da yine büyük şehirlerde olduğu gibi adil bir şekilde eğitim hakkı istiyorlar. Adil bir şekilde üniversiteye girme hakkını kazanmak istiyorlar. Çünkü Fransa'daki yüksek öğretim sisteminde büyük üniversite, büyük şehirlerdeki liselerin öncelikli veya avantajlı olduğuna dair bir durum söz konusu. Bir diğer konu da okullarda damı akmayan, çatısı veya tavanı akmayan okul bulmak neredeyse zor. Bunu bugün bir mülakat gerçekleştirdiğim Avrupa Parlamentosu Fransız üyesi Emma Furo ifade etti. Çatısı, damı, tavanı akmayan okul neredeyse kalmadı artık dedi Fransa'da. Tabii fiziki şartlarının iyi olması isteniyor. Fransa'daki okulların yine aynı şekilde eğitim kadrosu eksikliği de var. Öğretmen açıkları çok fazla. Bütün okullarda öğretmen açıklarının da kapatılmasına yönelik bir talep söz konusu. Biz şu an Strasbourg'da, Strasbourg merkezde Cumhuriyet Meydanı'ndayız ve yaklaşık 10 bin kişi bugün burada Strasbourg'da toplandı ve eğitim hakkı, daha doğrusu ekonomiyle ilgili, çok Fransa'da kötü giden bir ekonomi söz konusu ve bu ekonominin eğitime de yansıması sonrasında zor durumdaki öğrencilerin sokağa çıkması, öğrencilerin protestolarını gerçekleştirmesiyle başlayan olaylar sonrasında veliler, öğretmenler, öğrenciler sokaklara çıkarak tepkilerini dile getirdiler diyelim ve Strasbourg'dan sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Ömer, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim devam edelim. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. 4 isim hakkında adli kontrol kararı verildi.
2: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 kişi tutuklandı. Belediye başkanı da tutuklanan isimlerden oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 28 şüphelinin savcılık ifadesi tamamlandı. Şüphelilerden 17'si tutuklama talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edilirken 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç örgütüne üye olma, rüşvet alma verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. 4 şüpheli için ise adli kontrol kararı verildi.
1: İstanbul'da El-Kaide ve DAEŞ terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütlerine övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
3: El-Kaide ve DAEŞ'e operasyon yapıldı. Terör şüphelileri yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri El-Kaide ile DAEŞ'e yönelik operasyonun düğmesine bastı. Terör örgütleriyle bağlantılı olan ve sosyal medya hesaplarından övücü paylaşımlar yapan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin terör eylemi gerçekleştirebileceği göz önünde bulundurularak eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda 14 kişi yakalandı. Çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Fethi kabir işlemi sonrasında Adli Tıp Kurumu'nda incelenen örnekler Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki kabrine yeniden konuldu. Kozinoğlu'nun ölüm nedeni Adli Tıp

0: raporuyla netleşecek.
1: Gerçi bir şey söyleyecek misiniz?
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kritik aşama geride kaldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla 12 Eylül'de mezarı açılmış, inceleme için kemik ve toprak örnekleri alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen detaylı incelemeler tamamlandı. Alınan tüm örnekler Kozinoğlu'nun Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'ndaki kabrine polis ve olay yeri inceleme ekipleri gözetiminde yeniden defnedildi. Din görevlisinin de hazır bulunduğu işlemlerin ardından ekipler mezarlıktan ayrıldı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek nihai raporda ölümde üçüncü bir kişinin müdahalesi olup olmadığı netlik kazanacak.
3: Yeni partide kongre süreciyle birlikte gerilim tırmanıyor. Antalya'da üye artışı tartışma konusu olurken İzmir'de de sert sözler ve kavga gündeme geldi. Parti içindeki kriz kongre öncesi gerginliği artırdı.
4: Yeni partide sular durulmuyor. Kongre sürecindeki partide hemen hemen her gün yeni bir arbede söz düellosu ya da şaibe iddiası çıkıyor.
5: Ben özür diliyorum milletimden. Bu rezillikler olduğu için.
4: Geçtiğimiz hafta Trabzon, İstanbul, Eskişehir ve Mersin'deki ilçe kongrelerinde ortalık karışmış. Birçok yerde şaibeli seçim iddiaları kavgaya dönüşmüştü. Mersin'de duyulan silah sesleri ise büyük panik oluşturdu. Tüm bunların ardından İzmir ve Antalya'da yaşanan gelişmeler de partide yeni bir iç krizi tetikledi. Antalya'da yaklaşan il kongresi öncesinde yeni partide yaşanan üye artışı büyük tartışmalara yol açtı. Konyaaltı birinci olan ilçe kongresinde konuşan geçici il başkanı Nail Kamacı, 27 bin üyenin 10 bini son 35 günde üye yapıldı. Niye? İl başkanlığı için. Bu sağlıklı bir üye sayısı değildir. Ben bu partide kurucu başkanlık istemezdim sözleriyle gündeme oturdu. Yeni partinin Urla ilçe kongresinde konuşan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise yeni parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e sert sözlerle yüklendi.
6: Aklını başına alıp kendisine yakışan, kedi olmadan fare yakalamaya çalışan bir il başkanından acilen kurtulması gerekmektedir.
4: Kocaoğlu, İzmir'in kimsenin çiftliği olmadığını da söyledi.
6: İl başkanının da yukarıdaki adamların ayak oyunlarına da teslim olacaksınız. Çıkartın adayınızı. Ben ölümüne yanım.
4: İzmir'de yeni parti Buca ilçe başkanlığı için gerçekleştirilen ön seçimdeki oy sayımının ardındansa adayların destekçileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken salonda bulunan partililer ve güvenlik güçleri tarafları ayırmak için müdahale etti.
3: Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne toplam 2,27 milyar dolarlık yeni silah satışını onayladı. Dev paket füzeler, mühimmatlar ve gelişmiş hava savunma sistemlerinden oluşuyor.
2: Washington, Orta Doğu'ya 2,27 milyar dolarlık silah satışına yeşil ışık yaktı.
7: Biliyorsunuz dünyanın en iyi ekipmanına sahibiz. Patriotlar, Tomahawklar, F-35'ler hepsi en iyisi.
2: Söz konusu satışa ABD Dışişleri Bakanlığı onay verdi. Silahların sevkiyatı Mısır, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirilecek. 2,27 milyar dolarlık dev paketin en büyük payı 1 milyar 41 milyon dolarlık lazer güdümlü akıllı füze sistemi alımıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne ayrıldı. Mısır'a ise 832 milyon dolarlık Javelin anti-tank füzeleri ve fırlatma üniteleri satılacak. Kuveyt'e ise 400 milyon dolarlık Patriot hava savunma sistemi parçaları ve bakım hizmeti sağlanacak. ABD Dışişleri Bakanlığı Eylül ayında da Suudi Arabistan'a 24,3 milyar dolarlık 48 F-35 savaş uçağı ve 49 motorun satışını kapsayan askeri satışa onay vermişti.
3: Efendim, Gazze'deki katliamın yarın 3. yıl dönümü olacak ve 3 yıl

0: Gazze'de bir soykırım, bir katliam var. Nasıl giriyor 3. yıl dönümüne Gazze'liler? Gazze'de hayat nasıl? Faruk Hanedar, Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri bizlere beraber. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Nedir Gazze'de 3. yılın sonuna geldiğimizde Faruk Hanedar? Yani soykırım hala devam ediyor. Bir barış var ama o barıştan bahsetmek ne kadar mümkün? Nasıl değerlendirirsiniz bizi?
1: Gazze'de İsrail Ekim 2023 itibariyle başlatmış olduğu soykırımın ardından 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. %90'ı yıkılmış, yerle bir olmuş bir bölge bıraktı. Açıkçası bölgede hala hayat şartları son derece zor. Özellikle geçen sene Ekim 2025'te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in bölgeye yönelik saldırıları devam ediyor. Şunu özellikle belirtmek gerekiyor ki İsrail'in saldırılarında 3 yıl boyunca süren saldırılarında en çok etkilenenler yine çocuklar oldu. Hayatını kaybedenlerin de büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyleyebiliriz. İsrail ateşkes anlaşmasında belirtilen yükümlülüklere rağmen bunları yerine getirmeyi reddederek Gazze'de hayatın normale doğru en azından bir nebze olsun dönmesi için çaba gösterilmesinin de önüne geçiyor. Özellikle barınma konusunda çok ciddi sorun yaşanıyor. Biraz önce belirttiğim gibi %90'ı binaların yerle bir oldu. İnsanlar binaların enkazı dönmüş, hasar görmüş yapılarda ve çadırlarda hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor ve şu anda aslında yaz mevsiminin yeni bittiği sonbahar dönemindeyiz ve önümüz kış. Geçen sene çok sıkıntılı manzaralar görmüştük Gazze şeridinden. Kış boyunca özellikle soğuk hava nedeniyle hayatını kaybeden Filistinliler olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Üçüncü yıla girerken aslında İsrail'in saldırıları devam ediyor ve saldırı tehditleri de artarak devam ediyor. Bildiğimiz gibi 27 Ekim'de İsrail'de parlamento seçimleri yapılacak ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kamuoyu yoklamalarında çok da rahat bir pozisyonda olmadığını görüyoruz. Bu da aslında Netanyahu'nun özellikle Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve İran'a yönelik acaba saldırılar başlatabilir mi endişesine yol açıyor. Nitekim bugün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'tan özellikle Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik tehditler geldi. Netanyahu Gazze şeridine yeni saldırılar başlatabilecekleri ve suikastleri artırabilecekleri sinyallerini verdi. İsrail Katz ile ise yarın için özellikle 7 Ekim 2026'da Hamas'ın bir saldırı düzenleyebileceğine dair istihbaratları olduğunu iddia ederek Gazze'ye çok ciddi sert saldırılar yapabilecekleri yönünde bir tehditte bulundu. Katz'ın diğer tehdidi ise Batı Şeria'ya yönelikti. Özellikle Filistin yönetimine yönelikti. Filistin yönetiminin ve ona bağlı güvenlik güçlerinin İsrail'e, İsrailli yasa dışı yerleşimlere yönelik bir saldırısı olması durumunda Filistin yönetimine karşı bir savaş başlatabilecekleri tehdidinde bulundu diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
0: Peki Faruk Hanedar, teşekkürler aktardığınız bilgilerden dolayı. Efendim, Ukrayna-Rusya savaşına dair çok önemli açıklamalar var. Almanya Başbakanı Friedrich Merz anlatıyor. Diyor ki Rusya'nın Ukrayna yönelik yardımları engellemek amacıyla ülkesinde ve NATO'nun doğu kanadında yer alan ülkelere hibrit saldırılar düzenlediğini belirtiyor. Moskova'nın NATO'yu test ettiğini söyleyen Merz, gerekirse net ve güçlü bir yanıt vereceğiz ifadeleriyle Rusya'ya gözdağı verdi.
2: Rusya, NATO'nun tepkisini ölçmek için sinir uçlarına dokunuyor dedi. Gerekirse Moskova'ya karşılık vereceklerini söyledi.
3: Hibrit saldırıları püskürtmek için kararlıyız. Gerekirse net ve güçlü bir yanıt vereceğiz.
2: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Litvanyalı mevkidaşı Mindaugas Sinkevicius'u ağırladı. İkini görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Merz'in sözlerinin hedefinde Rusya vardı. Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle Moskova'nın NATO'yu test ettiğini dile getirdi.
3: Moskova bizi sınıyor. Tıpkı Litvanya'da olduğu gibi burada Almanya'da da sürekli hibrit saldırılar düzenliyor. Amaç açıkça Ukrayna'ya verdiğimiz yardımı engellemek. Hedefi aynı zamanda NATO'yu tedirgin etmek ve bölmektir. Ancak biz buna izin vermeyeceğiz. Gerekirse net ve güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz.
2: Rusya'ya barış masasına oturması için çağrıda bulundu.
3: Rusya neredeyse 5 yıldır süren bu

0: Savaşı artık gerçekten sona erdirmeli ve barış müzakerelerine başlamalıdır. Ancak Rusya yalnızca güç dilini anladığı sürece Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz.
1: Alman Başbakan ülkesinin güvenliğinin Baltık bölgesinin istikrarından geçtiğini de sözlerine ekledi.
2: Ekranlarınıza yansıyan son dakika bilgisi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na fon soruşturması hakkında bilgi verecek. İlter Yeşiltaş telefonu attığımızda detayları dinleyeceğiz. İlter, dinleyelim seni.
3: Hikmet Öztürk, fon soruşturması Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da gündeme geldi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu bu konuya dair bilgilendireceğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Genel Kurul'a gelecek ve bilgi verecek dedi Özlem Zengin. Bu konuya dair kendisinin şöyle bir değerlendirmesi de olduğu aynı zamanda, kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşın parasını gasp ettiyse, siyasi görüşüne, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verecektir dedi. Bu insanlar muhakkak ifadeye çağrılmalıdır, her birisi ifadesini kullandı. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız genel görüşmede olabilir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın genel kurula vereceği bilgiyle ilgili bir değerlendirme yaparken genel görüşmede olabileceğini ifade etti. Bizim tercihimiz bu yöndedir ifadesini kullandı ve nihayetinde zaten fon soruşturması ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konu üzerine gidileceğini mesajını vermişti. AK Parti kurmaylarından da yine benzer şekilde açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da bu konuya dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu bilgilendireceği bilgisini de AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin az önce Meclis Genel Kurulu'nda paylaştı.
2: İlter, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, Nijerya'da orduya ait bir askeri uçak düştü. Kazada kurtulan olmadı. Uçakta bulunan 32 kişi yaşamını yitirdi. Nijerya uçak kazasıyla sarsıldı. Orduya ait ATR-42 tipi bir askeri uçak ülkenin güneyindeki Ondo eyaletine yakın bir deniz üstünde düştü. Benin City'den Lagos'a doğru bir görev için hareket eden uçakta 32 kişi bulunuyordu. Kazada kurtulan olmadı. 25'i yolcu, 7'si mürettebat olmak üzere uçakta bulunan herkes yaşamını yitirdi. Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Türk savunma sanayinin en köklü şirketlerinden biri olan Aselsan yeni bir ihracat başarısına imza attı. Stratejik ülkelere yönelik yeni sözleşme imzalayan Aselsan yaklaşık 158 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek.
4: Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketi Aselsan, yeni bir ihracat başarısıyla birlikte bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. 157,9 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalayan Aselsan, stratejik ülkelere yönelik ihracat başarısını sürdürüyor. Elektronik harp, elektrooptik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatına yönelik atılan imzalarla birlikte Türk savunma sanayine önemli bir katma değer sağlanmış oldu. Aselsan'ın bu başarısının ardında yatan önemli bir detay var. İhracat için imzalanan ürünler arasında daha önce Türkiye'ye ambargo uygulanan ve Aselsan'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği ürünlerin de olması dikkat çekti. Söz konusu ürünler hem operasyon sahasında birçok farklı araca entegre edilebiliyor hem de güvenlik açısından stratejik kazanımlar sağlıyor. Türk savunma sanayinin göz bebeği olan Aselsan'ın bu başarısı, savunma sanayinin oyun değiştirici rolünün en önemli göstergelerinden biri olarak kayıtlara geçiyor.
2: TÜRSAP, yabancı dijital konaklama platformlarını ilgilendiren yeni kanun teklifiyle ilgili görüşlerini açıkladı. Tasarı neleri kapsıyor, turizm sektöründe nasıl karşılık buluyor? Detayları haber muhabiri Meral Dağlılar ve konuyla konuşacağız.
5: Yabancı dijital konaklama platformları dünyanın her yerinde kullanıldığı gibi İstanbul'da, Türkiye'de de oldukça fazla kullanılan uygulamalar arasında, ama zaman zaman turizm sektöründe ciddi anlamda riskler barındırabiliyor ya da etkileri daha farklı olabiliyor. Peki bunlar nasıl? İşte bu etkileri konuşacağız, riskleri konuşacağız. Yanımda çok kıymetli bir konuğum, yayın konuğum var. TÜRSAP Başkanı efendim Firuz Bağlıkaya bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz Firuz Bey.
6: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
5: Çok teşekkür ederiz. Teknolojiyle birlikte son yıllarda bu dijital platformlar oldukça fazla kullanılıyor. Neler söylemek istersiniz? Nelerdir riskleri ve turizme yansıyan etkileri?
6: Şimdi tabii yabancı konaklama platformları gibi bir şeyle, isimle bir yasa teklifi gelmiş. Bir kere yabancı konaklama platformu diye bir platform yok yeryüzünde. Öyle bir platform yok. Yani konaklama işi yapan bütün platformlar aslında yanında transferde satıyor, etkinlikte satıyor. Bir sürü başka işi de birlikte yapıyor. Yani bu platformlar her şeyi satıyor. Bu platformların adı aslında seyahat platformları. Dijital seyahat platformları. Bunlar Türkiye'de de var, yurt dışında da var. Şimdi Türkiye'deki bu dijital seyahat platformlarının uyduğu bütün yasal düzenlemelere yabancıların da uymasını istiyoruz. Aslında bu kadar basit. Yani yabancılara bu konuyla ilgili bir ayrıcalık tanınsın istemiyoruz. Neden? O zaman haksız rekabet olacak. Dijitalleşmeye karşı falan değiliz. Öyle bir şey yok. Zaten bütün sektör dijital şu anda. Yani böyle lanse edilmesi de hoşumuza gitmiyor. Efendim dijitalleşmeye karşı mısınız? Ya karşı olmak mümkün mü? Zaten öyle satıyor. Yani bütün seyahat platformları ürünlerini dijital ortamda satıyor. Dolayısıyla bizim karşı olduğumuz konu yabancılara özellikle yurt dışındaki büyük yabancı seyahat platformlarına Türkiye'de bir cennet yaratılması. Yani Türkiye'de bu işi yapan insanlarla farklı kurallara tabi olurlarsa, o zaman Türkiye'de bu işi yapanlarla haksız rekabet içinde olurlar.
5: Siz aynı zamanda bu sektörde aslında birçok kişiyle de görüşmüş oluyorsunuz. Handikaplarından bahsettiniz ama çözüm önerisi olarak neler önerirsiniz, neler söylersiniz?
6: O kadar basit ki çözüm önerisi. Buraya gelip şirket kuracaklar. Yani Türkiye'de iş yapmak isteyen insan Türkiye'ye gelip şirket kuracak. Buranın kurallarına göre çalışacak. Bakın şöyle lanse ediyor. Efendim yurt dışından gelen turizm. Bu yasa teklifinin yurt dışından gelen turizmle hiçbir ilgisi yok. Zaten yurt dışından bu platformlar Türkiye'yi satıyorlar. Burada bir problem yok. Bu Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşının Türkiye'deki tatiliyle ilgili. Yani döviz getirmesiyle ilgili hiçbir durum yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bu karmaşayı da bir açıklığa kavuşturmak lazım. Yani lanse edilirken deniliyor ki efendim yurt dışından turist gelişini mi engel? Hayır, zaten satıyorlar onlar. Yani ismi zikretmek istemiyorum. Bu platformlar zaten Türkiye'yi yurt dışından zaten satıyorlar. Yıllardır satmaya da devam ediyorlar. Dolayısıyla hani bununla ilgili herhangi bir endişe, herhangi bir şey yok. Buradaki mevzu İstanbul'da yaşayan Hasan Bey'le Ayşe Hanım'a Antalya'da tatil satmak. Buradaki konu bu düzenleme. Bunun için yabancı platformlar ayrıcalık istiyor. Biz de diyoruz ki çok basit bir şey var. Gelip burada hani özel bir yasa yapmaya gerek yok ki, burada diğer ticarethaneler neye tabiyse, hangi denetimlere tabiyse, hangi vergi usul kanununa tabiyse, öyle değil mi? Yani hangi belgelendirmelere tabiyse bunların aynısını onlar da yapabilir. Gayet basit. Şirket kuracaklar burada. Neden şirket kurmadığın sorgulanması lazım. Yani benim gerçekten komisyon üyelerinden ricam budur. Talebimiz budur. Neden şirket kurmuyorlar?
5: Çok teşekkür ederiz efendim. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya bizlerle birlikteydi ve aslında yabancı dijital konaklama platformları ile alakalı yeni düzenlemeye ilişkin önerilerde bulundu diyelim ve sözü bu noktadan merkeze bırakalım.
7: İstanbul Kuyumcu Kent'te 16 firma dolandırıldı. Vurgunda iddia edilen rakam tam 420 milyon lira. Şikayet üzerine yapılan operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.
8: Milyonlarca liralık ziynet eşyasını topladılar, Anadolu'da satacağız diyerek kuyumcuları dolandırdılar. Şebeke üyeleri, üçüncü kişiler üzerine kurdukları paravan iş yerleriyle İstanbul Kuyumcu Kent'teki esnafın kapısını çaldı. Önce alışveriş yapılıp güven sağlandı. Bir süre sonra da plan devreye sokuldu. Altınlarınızı Anadolu'da satacağız diyen dolandırıcılar, işçilikli bilezik, kolye ve alyansları topladı. Şebeke güven kazanmak için başlangıçta küçük miktarlarda ödemeler yaptı. Ancak bir süre sonra mağdurların karşısına iflas ettik denilerek çıkıldı. Polisin teknik ve fiziki takibiyle şebekenin 64 kilo has altın karşılığı mağduriyete yol açtığı belirlendi. 420 milyon liralık vurgun sonrası operasyonun düğmesine basıldı.
9: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 mağdurun vermiş olduğu ifade

0: maddeleri neticesiyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 33 şüpheli gözaltına alındı.
1: Şüphelilerin lüks araçları, taşınmazları ve banka hesapları da mercek altına alındı. 18 araç ve 13 gayrimenkule banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.
2: Irak'ta yıllar süren güvenlik mücadelesine yeni bir perde açılıyor. Türkiye Başika'dan çekilme kararı alırken Ankara Bağdat hattında güvenlik işbirliği yeni bir aşamaya taşınıyor. Peki Başika'dan çekilme kararı Türkiye'nin Irak'taki yeni güvenlik stratejisinin hangi mesajlarını taşıyor? Merak eden tüm detayları izleyeceğiz şimdi.
3: Mücadelede Irak ve Suriye'nin kuzeyine uzanan kapsamlı bir güvenlik stratejisi izledi. Peş peşe operasyonlarla terör yapılanmalarının sınır hattından uzaklaştırılması için sahada önemli adımlar attı. Şimdi ise Başika üssünden çekilme kararı gündemde. Peki terörsüz Türkiye hedefinden terörsüz bölge arayışına uzanan bu süreçte Başika'dan çekilme kararı mücadelenin sona erdiği anlamına mı geliyor yoksa yeni bir dönemin başlangıcına mı işaret ediyor?
4: Türkiye terörsüz Türkiye konusunda çok büyük bir mesafe kaydetti. Sadece yurt içerisinde güvenlik tedbirleri açısından değil, bölgesel anlamda da özellikle Orta Doğu'ya bitişik alanlarda, Suriye gibi, Irak gibi alanlarda da bu ortaya koymuş olduğu iradeyi sürdürmek istiyor. Güvenlik yapılanmasını Türkiye Irak'la beraber müşterek bir güvenlik mimarisi içerisinde çözecek. Dolayısıyla Irak hükümetiyle, Irak devletiyle yapacağı karşılıklı savunma işbirliği anlaşmaları daha bunun alanı da genişleyecek muhtemelen ve biz bunları göreceğiz. Bir de burada önemli bir nokta var. Terör örgütü kendini feshettikten sonra buradaki silahlı unsurların bu silahları bırakması, bunların 2005 öncesi terör örgütünde işte olaylara karışmış teröristlerin buradaki konumları, bunları Irak hükümetiyle karşılıklı anlaşmalarla bir noktaya getirecek.
3: Türkiye için yıllardır kritik bir güvenlik noktası olan Başika'dan çekilme kararı yalnızca bir askeri üssün boşaltılması değil, Irak'taki güvenlik denkleminde yeni bir sayfanın açılması olarak değerlendiriliyor. Peki Başika'dan çekilmenin perde arkasındaki mesaj ne? Türkiye Irak'ta nasıl bir güvenlik mimarisi kuruyor?
5: Biz terörsüz Türkiye kapsamını, terörsüz bölge kapsamını dönüştürdükten sonra bu bölgede yapmış olduğumuz operasyonları aslında bir miktar Bağdat hükümetiyle müştereken yapma durumundayız. Çünkü terörle mücadele kapsamının içerisinde sadece operasyonel faaliyetler yok. Onun dışında finansal faaliyetler, eleman devşirme faaliyetleri ya da kuluçka yuvalarındaki bir takım faaliyetlerin azalması, hatta sıfırlanması söz konusu. Dolayısıyla bu kapsamlı terörle mücadele faaliyetlerinin artık Başika üst bölgesinden değil, Bağdat hükümetiyle müştereken, belki onlar tarafından da gösterilecek müşterek üst bölgelerinden yapma imkanına kavuşmuş olacağız.
3: Takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.
2: Çok ilginç bir olay. Bursa'da lüks bir spor arabası olan kişi polis kontrolünden kaçıyor efendim. Kendisi daha önceden alkollü araç kullanmaktan dolayı ceza kesilmiş kendisine. Polisleri atlatıyor, gidiyor ıssız bir yere. Fakat çok ilginç bir durum. Aracı bırakıyor, kendisi geçiyor çalılıklara. Çalılıkların arasında polisin gitmesini beklerken uyuyakalıyor. Polisler şahsı o şekilde yakalıyor ve sonrasında neler yaşanıyor bakın.
6: Milyonluk lüks araçla kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu.
7: Ne yapıyorsun ya? Uyuyor mu? Burada mı uyuyorsun?
6: Bursa'da polis denetimini gören sürücü spor arabasıyla kaçtı. Ekipler kısa sürede aracı park halinde buldu. Ancak direksiyon boştu.
7: Sürücü bizi görünce bu çimenlik alanına kaçtı efendim, sürücüye yakalamadık. Aracı gerekli maskelerden işlemi yapıyoruz.
6: Dakikalar sonra şüpheli çalılıkların arasında uyurken bulundu.

0: olarak geldiniz, oradan geri geri kaçtınız. Sizi burada çimenliklerin arasında bulduk, doğru mu?
1: Yo.
0: Tamam, üflüyor musun?
1: Yanlışsın.
0: Niye?
1: Ben sürücü olarak gelmedim buraya.
0: Sürücü
1: ben geziyorum abi.
2: A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın özetini izleyeceğiz şimdi.
3: İlk düdük milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Di Lorenzo karşısında. Destek de geldi. Aral bıraktı. İsmail aldı. Pasını verdi. Şimdi uzaklardan bir vuruş Donnarumma. Ozan Kabak'ın vuruşu Donnarumma uzanarak çıkarttı dışarı. Önünde bir boşluk var İrfan'ın. Sol tarafa doğru Aral'ın bulunduğu yere. Aral üzerine gidiyor rakibinin. Aral Şimşir bıraktı İsmail'e, onu geçti. Salih vuracak. Salih vurdu Donnarumma.
4: Atakta ceza sahası üstünü kullanma çok iyi.
3: Barella baskı var İsmail'den. O baskıya Yunus da katıldı. O baskı sonuç verdi. Ferdi aldı. Orada İsmail yüksek. Şimdi Yunus. Bıraktı İrfan Can'a. İrfan Can içeri doğru gol pozisyonu Donnarumma. Offside da yok. Çok iyi pozisyondu. İyi geldi milli takımımız yine. Abdülkerim. İrfan Can aldı. Aral yerde kaldı. Şimdi oynattı. Offside olması lazım. Kaldırdı yardımcı. Top ağlara gidiyor ama çok daha önce kalktı bayrak.
4: Ama bizim için en tehlikeli pozisyon bunlar. Bu. Çıkarken kaptırmak.
3: Hocam orada kaptırdınız mı?
4: Yani.
3: Bu adamlar faturayı kesiyor.
4: Yani.
3: Bastoni. Bir kez İtalyanlar bütün hatlarıyla bizim yarı sahamızda. Sağda Vergara. Top hala kendisinde. Di Lorenzo desteğe geldi. Orta kale sahamıza. Tehlikeli pozisyon. Ya. Top ağlarımızda. 26. dakika Scamacca topu ağlarımıza yolluyor. Çok vermedik bu pozisyonları ama işte bir kere verdiniz mi değerlendiriyor adamlar.
4: Ortaya müsaade var. Dönen topu mümkün olduğu kadar bizim vurmamız lazım. Seken topu Scamacca'ki iyi santrofor. Vuruş kalitesi de yüksek.
3: Ve ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı Marçinyak. İtalyanlar başladı. Uğurcan'dan yine Aral'a doğru. Aral'ın önünde kaldı top. Aral sıyrıldı Donnarumma'dan ama çizgide de tutabildi. Destek lazım şimdi. Aral Şimşir. Aral kendisi son çizgide. Köşe vuruşu bizim.
4: Çok net pozisyon ya. Sağ tarafından geçip vursa açtı biraz topu ayağından.
3: Kontrol sırasında topu açtı,
4: evet.
3: Hocam.
4: Evet. Donnarumma'nın da hatası var. Arada kaldı. Çıkıp çıkmamakla alakalı. Şurada biraz daha.
3: Biraz daha hafif dokunabilse.
4: Evet, evet. Çok net pozisyon ya. İyi başladık ikinci devreye.
3: Ferdi içeri kat etti. Salih yeniden. İsmail yüksek. Sağ tarafa doğru. Orada Yunus var. Kontrolü iyi. Yunus üzerine gidiyor rakibinin. Kale sahasına. Kafa vuruşu. Son anda müdahale. Aral'la gole yaklaştık.
4: Sonuçlandırmayı yapsak ki şunu skora bir çevirebilsek, oyunu bir dengeye getirebilsek.
3: Maldini ile geliyor şimdi İtalyanlar. Pio Esposito, Dumbia, aman Dumbia, aferin Uğurcan, bravo Uğurcan. Yunus, Zeki top istiyor ısrarla. Şimdi Zeki aldı. Zeki, Ferdi, İsmail yüksek bıraktı. Yunus, Yunus gidiyor, pasını da verdi. Şimdi Zeki'nin ortası, vuruşu topa, gol! Gol, gol, gol Aral! Aral'ın golüyle skora dengeyi getirdik. Aral Şimşir 1-1 oluyor skor. Bologna'da Aral Şimşir'in golü skora dengeyi getiriyor. Yunus bıraktı. Zeki asisti yaptı. Aral Şimşir son dokunuşu, son vuruşu yaparak skora dengeyi getiren golümüzü kaydetti. Pio Esposito az önce oyuna girmişti. Serbest vuruşu kullandı İtalya. Kafa vuruşu bomboş.
5: Yani
3: çok çabuk yedik golü hocam. Yani

0: biraz götürebilsek şöyle. Ren bir faul bekledi. Oyuncularımız Marçinyan peşinde şu pozisyonda. Calafiori ve Eren.
1: Verdi golü.
0: Bartu ve Ozan. Ozan'ın pası. Yunus bir kez daha koşuyor savunma arkasına. Yunus bekledi desteği. Şut son anda Donnarumma. Salih Özcan vurdu, Donnarumma çıkarttı. 78'de Salih ile yaklaştık gole. Bartu şimdi Kerem'e doğru. Kerem Aktürkoğlu koşuyor. Donnarumma hatalı çıktı. Kerem çevirdi. Kaleye doğru gider mi? Gitmedi. İyi çeviremedi Kerem. Donnarumma bugün 2'dir hatalı çıkıyor, evet. Ama yararlanamadık. Mancini, Fratesi, Kayode, Dumbia'ya doğru. Dumbia söktü topu. Dumbia, Pio Esposito pozisyon aldı. Dumbia, Dumbia. Şimdi Romano vurdu. Maalesef, maalesef gol. Maalesef. Pio Esposito yine attı. 87. dakika. İtalyanlar seviniyor, 3-1 oldu.
1: Çok çabuk kırılıyoruz ya. Yani berabere 4 dakika sonra gol yiyoruz. Burada oyuncu değişikliklerini geç yapıyoruz, gol yiyoruz.
0: Maldini, Dumbia'ya ara pası. Dumbia, Dumbia gidiyor. Direkten sekti ama Uğurcan. Son düdük Simon Marçinyak'tan. Bologna'da, Dellara'da İtalya 3-1 kazanıyor.
2: Ve Fransa geriye düştüğü maçta Belçika'ya karşı kazanmayı bildi.
3: Fransa ve Belçika milli takımımızın da yer aldığı Uluslar A Ligi Grup 1 mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İlk düdükle birlikte Fransa-Belçika mücadelesine ev sahibi takım başladı. Mekele, Romeo Lavia. Lavia yerden oynadı, savunma arkasına. Luke Bakio karşı karşıya. Luke Bakio ve topu alarda. Luke Bakio atıyor. Belçika öne geçiyor. 35. dakikada Belçika Fransa deplasmanında üstünlüğü yakalıyor. Romeo Lavia'nın pası. Luke Bakio taşıdı topu. Çok soğukkanlı, çok net, çok güzel gol vuruşu Dodi Luke Bakio'dan. İyi sarktı savunma arkasına. Gerçekten muhteşem bir vuruş. Bradley Barcola. Neni Yoro. Dembele şimdi. Dembele. Gitti rakibinin üstüne, sıyrıldı. İkinci rakibi geçti, çevirdi içeri. Le Pol ayak koydu. Kaleci Van de Voort başarılı. İşte Dembele böyle çevirdi içeri. Le Pol'in orada hamlesi var. Şerki topla buluştu. Maxence Lacroix tüm atlarıyla Belçika ceza alanı civarında. Fransa milli takımı. Diouf. Şerki şut pozisyonu, Şerki vurdu, kaleci Martin Van de Voort. Şerki iki oyuncunun arasında, Şerki ayakta kaldı, verdi pasını Olise'ye, Seis karşıladı onu, Michael Olise girdi ceza alanına, bıraktı, Barcola, top dışarıda. İşte Olise, onun pası, Bradley Barcola'nın şutu, Şerki. Kunde. Desiree Doué döndü. Desiree Doué vurdu. Topu alara gitti, gol. Fransa Belçika karşısında 77. dakikada maça denge getiriyor. Az önce oyuna dahil olmuştu Brandy Barcola'nın yerine Desiree Doué, onun golüyle Fransa eşitliği yakalıyor. Uluslar Ligi'ndeki ilk golü Desiree Doué'nin. Yoro. Olisep. Çok klas yumuşattı topu. Girdi içeri. Çevirdi. Vuruş. Topu alarda gol. Ryan Cherki. Fransa öne geçiyor. Üst üste geliyor goller. Gol yeniden ekranda. Lenny Yoro. Olise'yi topla buluşturdu. Olise Seyst'ten sıyrıldı, içeri çevirdi. Şerki'nin vuruşu. Kaleci Van de Voort'un da müdahalesi var. Top bilelerde. Ryan Cherki'nin kutlaması ekranda. Doué ile beraber. Got. Müdahale savunmadan. Cherki'de kaldı top. Cherki döndü Olise'ye. Olise Seyst'ine karşıladı onu. Olise Götz dokundu. Olise sekti top. Doué'de. Desiree Doué. Olise'ye. Michael. Olise. 3-1. Olise atıyor. Üst üste Fransa golleri devam ediyor. Dördüncü maçında üçüncü golü Michael Olise'nin. Olise çok küçük bir dokunuş. Top dilelerde. Özellikle Olise oyuna girdiğinde gerçekten tribünler son derece heyecanlanmıştı. O da insanlara heyecanlanmalarının karşılığını fazlasıyla verdi. Desiree Doué yerden oynadı. Olise! Olise yine atıyor. 4-1. Zinedine Zidane soğukkanlılığıyla, sakinliğiyle tanıdığımız Zidane bile gülümsemesini durduramıyor artık. Doué nefis bir kontrol. İçeri kat etti. Böyle bıraktı. Olise kalecinin bacakları arasından fileleri buldu. Son düdük geliyor. Fransa Belçika'yı 4-1 mağlup ediyor.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
8: adında. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler. DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com.

0: Nokta.com'da. Büyük rahatlık ATR. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
0: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Bir reklam.
5: A Haber Radyo.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları bazında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79 ile yüksek öğretim eğitiminde görülürken en fazla fiyat düşüşü %24,41 ile taze turunçgillerde gerçekleşti. Yüksek öğretim eğitimini kaze hurma, incir ve tropikal meyveler izlerken fiyatı en çok düşen ürünler arasında kaze sebze ve meyveler öne çıktı. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
10: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
11: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilirdim.
12: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton

0: Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Efendim, ajans akşama doğru da gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz saat dilim içerisinde paylaşmıştık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na fonla ilgili açıklamalarda bulunacak, bilgilendirme yapacak. İlter Yeşiltaş Ankara'da bizi bekliyor. Detayları dinleyeceğiz. İlter, özellikle ne zaman yapacağına dair herhangi bir açıklama var mı bu açıklamanın?
5: Bilgilendirme yarın yapılacak Hikmet Öztürk. Zaten geride bıraktığımız dakikalarda AK Parti Grup Başkan Vekili fon soruşturmasına dair açıklama yaparken Cevdet Yılmaz'ın Meclis Genel Kurulu'nu bu konuya dair bilgilendireceğini söylemişti. Ve bu bilgilendirmenin de yarın olacağını ifade edebiliriz. Aldığımız bilgi de bu yönde. Tabii fon soruşturması yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun öncelikli gündem başlıklarından biriydi. Tüm siyasi parti grupları adına yapılan konuşmalarda, grup başkan vekillerinin yaptıkları konuşmalarda fon soruşturmasına geniş yer ayrıldı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de partisi adına bu konuyu değerlendirdi ve dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız genel kurula gelecek ve bilgi verecek ve aynı zamanda fon soruşturmasına dair şu ifadeleri de kullandı Özlem Zengin. Kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşın parasını gasp ettiyse, siyasi görüşüne, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde de muhakkak hesap verecektir ifadesini kullandı ve bu insanlar muhakkak ifadeye çağrılmalıdır her birisi diye konuştu. Tabii Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vereceği bilgi önemli. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında fon koordinasyon kurulu malum iki kez toplanmıştı ve bu toplantı sonrası yapılan açıklamalarda da şu ifadeler yer almıştı. Fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüleceği vurgulanmıştı. Bu son yapılan fon koordinasyon kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada bu ifadeler kullanılmıştı. Şimdi bu yapılan çalışmalar, fon koordinasyon kurulu toplantısında yapılan değerlendirmeler ve bu konuya dair yapılan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yarın burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak ve genel kurulda milletvekillerini soruşturmaya dair ve fon koordinasyon kurulu toplantısında yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlara dair bilgilendirecek. Tabii gözler artık yarınki yapılacak olan toplantıya çevrilmiş durumda. Biz de takip ediyor ve aktarıyor olacağız.
4: İlter, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu bugün. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında pek çok mesajı var ama o mesajların bir tanesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik. Diyor ki MHP lideri Devlet Bahçeli 2028 yılında yapılacak seçimler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı olmalı diyor. Bu konuda aday olmalı diyor ve hatta bu konuda toplumsal ve siyasi zeminin de oluştuğunu belirtiyor.
6: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır.
7: MHP'nin adayı Erdoğan dedi. Üçüncü kez adaylığı gerekli ifadesini kullandı.
6: Bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak.
7: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yeni yasama döneminin ilk toplantısında konuştu. Gündeminde seçimler vardı.
6: Partimiz 2028'li bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde, Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir. Cumhurbaşkanı ile birlikte, kuşkusuz ki meclisteki milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalı, denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır.
7: MHP lideri sözü soruşturmalara getirdi. Her iddia şeffafça soruşturulmalı dedi.
6: Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
7: Terörsüz Türkiye'de MHP liderinin gündemindeydi.
6: Yeni yasama yılıyla birlikte bir taraftan terörsüz Türkiye hedefinin hukuki ve siyasi tabanının güçlendirilmesine, diğer taraftan demokratik standartların geliştirilmesi, hukuk devletinin kurumsal kapasitesinin arttırılması ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesiyle sosyoekonomik şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla milletimizin beklentilerini karşılayacaktır.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Erdoğan yeniden aday olmalı çağrısı siyasetin gündeminde. Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açacak formül ne? Ankara gazetecileri değerlendirdi.
6: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir.
7: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması Ankara'da gündemin ilk sıralarında yer aldı. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir Bahçeli'nin adaylık açıklamasını değerlendirdi.
8: Sayın Bahçeli aslında siyaseten, yani siyasi zihin kodları ve siyasi takvim olarak işin adını koydu ve uygun bir zamanda dedi. Bu kararın alınması için elbette hemen acele edilmesini gerektirecek bir husus yok. Ancak siyasi formülü itibariyle ve davranış kodları itibariyle aslında çerçeveyi çizmiş oldu.
9: Sayın Bahçeli, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı noktasında kesin ve net bir desteğinin olduğunu defaatle gördük.
7: Peki meclisin alacağı bir seçim kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açabilir mi?
8: Cumhurbaşkanı üst üste iki defa seçilebiliyor. Bunun istisnası ise meclisin erken seçim ya da seçimlerin yenilenmesi kararı.
9: Hem içeriye hem de dışarıya bir istikrar vurgusu olması açısından bunu ben çok önemli buluyorum.
7: Bu kapsamda olağan takvime göre Cumhurbaşkanlığı seçimi 2028'de yapılacak.
8: Şimdi olağan takvim 2028'in Mayıs'ı. 2023'ün 14 ve 28 Mayıs'ında Cumhurbaşkanlığı iki tur seçimi yapıldığını düşündüğümüzde demek ki seçimlerin Nisan ayının ikinci haftasından sonra Mayıs ayı başına doğru yapılacak olması kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla buna göre de meclisin seçim yenileme kararını da 2028 yılının başlarında aralığında Ocak-Şubat gibi alması mümkün.
7: Ancak kulislerde seçim takviminin öne çekilme ihtimali de şimdiden konuşulmaya başlandı. Bunun içinse mecliste nitelikli çoğunluğun sağlanması gerekiyor.
8: Meclisin seçimi yenileme kararı alması için 360 ve üstünde oy gerekiyor. İşte o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasının ya da aday

0: gösterilmesinin önü de açılmış oluyor. Bence bu önemli. Sayın Bahçeli esasen bu beklentisini, bu gerekliliği daha önce de ifade etmişti.
1: Zaman zaman farklı tartışmalara yol açan bir takım meseleler, siyasi polemikler oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun önüne geçilmek için.
2: İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 5 ilde eş zamanlı operasyonlarda aralarında eski belediye başkanı Serdar Sanlar'ın da olduğu 46 şüpheli gözaltına alındı.
3: Şundan adınız gibi emin olun, bütün iş ve işlemleriniz nasıl sizin için mevzuata uygunsa Bayraklı Belediyesi de bu işlerin tamamını mevzuata uygun yapacaktır.
4: Usulsüzlükler tespit edildi, operasyonun düğmesine basıldı.
5: Sen hiç hak etmedin bu belediye başkanlığını, ekmekle oynadın.
4: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Geçmiş dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
6: 46 kişi şu anda gözaltında, 2 kişi ise aranmaya devam ediyor.
4: Soruşturmanın odağında belediyenin bir önceki dönem yapmış olduğu harcamalar ve satın alma işlemleri var. Belediyenin eski özel kalem müdürü Berk Ulusal'ın da sorumlu olduğu çok sayıda işlem mercek altına alındı. İddiaya göre harcama ve satın alma işlemlerine ilişkin mükerrer faturalar düzenlendi. 2025'te belediye iştiraki Baybel AŞ'ye yönelik denetimde tespit edilen usulsüzlükler soruşturmayı derinleştirdi. Şirketin yaptığı bazı ihaleler ve doğrudan teminler incelendi. İddiaya göre ihalelere teklif veren bazı firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği, bazılarının ise eksik gerçekleştirildiği iddia edildi. Tekliflerin çoğunlukla aynı firmalardan alındığı da soruşturma dosyasına yansıdı.
3: Bayraklı Belediyesi de bu işlerin tamamını mevzuata uygun yapacaktır.
4: İddialar bununla da sınırlı değil. Hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı öne sürüldü. Baybel AŞ tarafından firmalara yapılan bazı ödemelerin ise daha sonra kişisel hesaplara aktarıldığı iddia edildi. Mali incelemelere göre 2023 ve 2024 yıllarındaki usulsüz iş ve işlemlerin toplam kamu zararının 20 milyon 85 bin lira olduğu savunuldu. Dosyadaki en çarpıcı iddialardan biri de rüşvet. Doğrudan temin alan firma sahipleri tarafından belediye personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 lira gönderildiği öne sürüldü.
2: Efendim, sıcak bir gelişme daha var. AK Parti'den fon soruşturmasında ödemelerle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sunulacak. Hemen gidelim Ankara'ya. İlter Yeşiltaş bizleri bekliyor. İlter, yeni bir gelişme daha. Yine senden bilgileri dinleyelim.
7: Hikmet Öztürk, bu yönde bir adım atılması bekleniyordu ve nihayetinde AK Parti fonların, yatırımcıların zararlarının ödenmesi için bir kanun teklifi hazırlandı. 10 maddelik geçici bir kanun teklifi olduğunu ifade edebiliriz. Bu kanun teklifin içeriğinde ne olacak onu da hemen aktaralım. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye sürecindeki fonlarda parası bulunanlardan net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara tutarın tamamını ödeme kararı almasının ardından mecliste bu konuyla dair harekete geçti ve söz konusu fonların tasfiyesi, ödemelerin planlanması ve bu süreçte görev alacak kurumların görevlerini düzenlemek üzere 10 maddelik geçici bir kanun teklifi çıkarılacak ve teklifin en geç önümüzdeki pazartesi meclise sunulması, ödemelerin de Ekim ayında başlaması bekleniyor. 1 milyonun üzerinde yatırım yapanların ödemelerinin de kademeli olarak yapılacağı ifade ediliyor. AK Parti kaynaklarının aktardığı bilgiler bu şekilde. Zaten bu konuya dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ve verdiği talimatlar vardı. AK Parti'de bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme noktasında adım atacağı ifade ediliyordu ve AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre teklifin en geç önümüzdeki hafta pazartesi meclise sunulabileceği

0: ifade ediliyor. Cuma günü de meclise sunulabilme ihtimali var. Bunu da ifade edelim ve bu teklifle birlikte 1 milyonun üzerinde yatırım yapanların ödemelerinin kademeli olarak yapılacağı ifade ediliyor. Geçici bir kanun teklifinden bahsediyoruz. 10 maddeden oluşan bir kanun teklifi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye sürecindeki fonlarda parası bulunanlarda net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara tutarının 1 milyonun altında olan yatırımcılardan bu tutarın alınmasının yatırımcılara tutarın tamamını ödeme kararı almasının ardından mecliste bu konuda artık harekete geçmiş durumda. Kanun teklifinde dediğimiz gibi cuma veya pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Biz de takip ediyoruz.
1: İlter, teşekkürler. Kolay gelsin sana. Efendim, İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu gözaltındaki 14 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler hakkında karar verildi. Aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş ve Halim Bakın yer aldığı 5 şüpheli tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcılarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İncelemelerde bazı belediye çalışanlarının rüşvet olarak yüksek miktarda hediye kartı ve döviz aldıkları belirlendi. İmar ve iskan işleri karşılığında firma sahiplerine çöp konteynerleri aldırarak maddi menfaat sağlandığı da elde edilen bulgular arasında yer aldı.
1: Mersin'de 3 belediye yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyonda Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.
3: Belediyenin bütçesi kimsenin parası değil.
4: Halısa işte tutun.
5: Yolsuzluk soruşturmasında Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi adliyeye sevk edildi.
6: Hakim karşısına çıkan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve aynı belediyede çalışan 5 şüpheli yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanırken bir şüpheliye ise ev hapsi verildi.
5: Mezitli Belediye Başkanı Tuncer ve aynı belediyeden 9 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
6: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu doğrudan temin alımları ile ihaleler tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde ise 13 ihale ve 63 doğrudan temin alımında yaklaşık 330 milyon 945 bin lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi.
5: İlk belirlemelere göre Mezitli Belediyesi'nde de kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin liraya ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon lira kamu zararı tespit edildiği iddia edildi.
1: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yapılan operasyonlarda Yasin Kol tutuklanmıştı biliyorsunuz. İfadesi de ortaya çıktı. Bu para hareketleri soruldu kendisine, Yasin Kol'a. 14 yıl içerisinde 135 milyon liralık bir para harekatı, o hareket olduğu belirtiliyor. 15.978 işlem yapılmış bu süreç içerisinde. 72,1 milyon lira para çıkışı, 62,5 milyon lira para girişi var. Şimdi hem görev yaptığı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan para girişi var, hem çalıştığı üniversiteden aldığı maaş var ama bir de dış kaynaklı para girişi dikkat çekiyor. 25 milyon 57.733 lira. Bu paralar, bu para hareketleri soruldu Yasin Kola. Verdiği ifade çok önemli. Gelsin diğer sayfa. Şimdi bu para hareketlerine ilişkin bu transferler bana ait değil diyor bu kadar hareket. Hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadığını belirtiyor.

0: Kimse maçtan önce ya da sonra talimat vermedi, veremez de diyor. Derbi maçları öncesi hakeme kimlerle uyumlu çalışacağı sorulur. Bana özel değil ifadesi kullanıyor. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yapılan operasyonlara ilişkinde Adalet Bakanı Akın Gürlüğe'nin bugün açıklamaları var efendim. Diyor ki maçların adaletli yönetilmesi gerekiyor. Fakat bunun böyle olmadığını soruşturmada anladık diyor. Daha da fazla ayrıntı var. İzleyelim bakalım.
1: Türk futbolunda hakemler soruşturması derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi.
2: Hakemlerde şöyle şike iddiası var, yani şike teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor, ayrı suçlar.
1: Anadolu Ajansı'nın editör masasında gündemi değerlendiren Gürlek, soruşturmaya ilişkin son durumu paylaştı.
2: Burada biliyorsunuz hakemlerin bir sınavları oluyor, resmi sınavları. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, özellikle bazı hakemlerin bilerek kendisinin işte kötü not verilerek ya da disiplin süreçleri başlatılarak görev almasının engellendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma yaptı. Bildiğim kadarıyla dün iki hakem daha tutuklandı. Şu an gözaltı tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Devam eden bir süreç var.
1: Hakemlerin maçları adalet çerçevesinde yönetmesi gerektiğini vurguladı.
2: Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. İşte bir kısım MASAK raporları sizlerde paylaştınız. HTS kayıtları var.
1: Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuştu.
2: Bizim artık geleceğimiz, yani bu süreçten dönüş yok. Okyay'dan çıktı. Meclisimiz de sağ olsun, özellikle destek veren sayın milletvekillerimize ben teşekkür ediyorum.
1: Adalet Bakanı, faili meçhul cinayetler içinde ayrı bir parantez açtı.
2: Şu ana kadar 56 dosya aydınlandı. Yani 56 tane raflarda tozlu kalmış dosyayı çıkarttık ve hukuk çerçevesinde cinayet işleyenleri adalet önüne attık.
1: Bakan Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına da değindi.
2: Biz şu an gördüğümüz geniş pencereden bunun bir örgütsel talimat ile, yani FETÖ örgütünün bir örgütsel talimat ile bir örgütsel eylem olduğuna kanaat getirdik. Yani irademiz o yönde, yaptığımız operasyonlar o yönde. Somut olarak delil bazlı anlatmak gerekirsek özellikle F4 pilotunun bizzat kendisi, eşinin Adil Öksüz'le görüşmeleri, mahrem imamlarla olay gününden önce Elazığ'da Elazığ mahrem imamlarıyla toplantı yapması, Adil Öksüz'ün olaydan önce Türkiye'ye gelip toplantıya katılıp olayın gerçekleştiği bir gün önce yurt dışına çıkması, somut deliller var.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında süren savaşta farklı açıklamalar var. İki taraftan da açıklamalar geliyor. İran dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'ne biz hazırız. Eğer İsrail ve siz beraber bize saldırmaya kalkarsanız askerlerimiz El Tetik'te sizleri bekliyoruz ifadesinde bulundu. Ekber bizi bekliyor, gidelim Ekber. Bir taraftan da Amerika'nın Kasım ayında o seçimlerden sonraki Kasım'ın hemen başında çok şiddetli bir saldırı planladığı da konuşuluyor. Neler konuşuluyor İran'da? Arka tarafta bu arada bir kalabalık da var. Her zaman olduğu gibi herhalde yine insanlar gösteri yapıyorlar. Dinleyelim Selim'si.
3: Hikmet, teşekkür ederim. Öncelikle Mesut Pezişkan'ın açıklamasına değinmek istiyorum. Dün akşam saatlerinde bir açıklaması söz konusu oldu. Daha doğrusu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı kabulünde bir konuşması söz konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri ile konuşmanın bir anlamının olmadığını ifade etti. Özellikle Mesut Pezişkan'ın dilinden bu ifadeye yer verilmesi dikkat çekici. Çünkü daha ziyade İran'da askeri kanat, İran'daki o radikal kesimler bu yönde ifadeler kullanıyordu. İlk kez Mesut Pezişkan bu tonda bir açıklama gelmesi de dikkat çekici. Tabii Mesut Pezişkan bunun için gerekçeler saydı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a baskı uyguladığını, terör yaptığını, saldırdığını, işte güven, kendisine güven olmadığını, sözlerini tutmadığından dolayı kendileriyle görüşmenin bir anlamı olmadığını ifade etti. Tabii Mesut Pezişkan bu ifadeyi kullansa da diplomatik çalışmalar da devam etmektedir. Bugün İran İçişleri Bakanı Katar'a gitti. İranlı heyet yetkililerin işte Amerika Birleşik Devletleri'ne iletmek için ifadelerini Katarlı yetkililere iletti ve yine aynı şekilde de Katar üzerinden ABD'nin mesajlarını İran'a getirilmiş olacaktır. Ancak diplomatik anlama bakıldığında diplomatik zemine bakıldığında işte pek de bir ilerlemenin söz konusu olmadığını ifade edebiliriz. Bu yüzden daha ziyade savaş senaryolarının ağır bastığını ifade edebiliriz. Az önce de senin de belirttiğin üzere İranlı yetkililerden bu kapsamda söz peş peşe açıklamıştı.

0: açıklamalar gelmektedir. Bugün İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı eller tetiktedir dedi. Dün 3 İranlı üst düzey komutan, işte hem Yüksek Ulusal Güvenlik Komiseri Komutanı, hem Devrim Genelkurmay Başkanı, hem Ordu Başkomutanı işte benzeri yönde ifadeler kullanmıştı. İran özet olarak şunu diyor ki, eğer Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le birlikte yeniden İran'a bir saldırısı söz konusu olursa, İran yine kendisini savunmaya devam edecektir. Elinde daha gelişmiş silahlar vardır, silah kapasitesi yerindedir ve karşı tarafa sürprizler yaşatacaktır. İran'dan gelen açıklamalar özellikle bu yöndedir. Bugün bir açıklama daha geldi. İşte İran'ın füze ve İHA üretimiyle ilgili İran savaştan önceki durumla kıyaslandığında 2,5 kat daha hızla bunları ürettiğini belirtiyor.
1: Peki Ekber, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Kolay gelsin sana. Efendim, ajans akşama doğruya kısa bir ara vereceğiz şimdi. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin başladığını açıkladı. Toplam 1 milyon 290 486 vatandaşın hesabına 9 milyar 470 milyon lira yatırılacak. 736 596 kişiye yaşlı aylığı ödemesi, 553 890 kişiye ise engelli aylığı ödemesi yapılacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
11: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda.
12: Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
13: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
14: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.

0: bölgesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk Mühendisliği

0: mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
7: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de. Bir adım
2: önde. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
7: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf

0: Saf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol. Umran Oto Ekspertiz.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Suç örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. Birbiriyle bağlantılı toplam 33 kişi gözaltına alındı. Ankara'da bir iş yerine uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştiren çeteye yönelik organize suçlarla mücadele ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü 18 yaş altı toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanıp cezaevine gönderilirken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden elde edilen deliller ışığında çetenin Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi. Bu kapsamda toplam 33 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Operasyonu derinleştiren ekipler şüphelilerin yakalanması için 14 ayrı ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda toplam 26 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 26 kişinin emniyette işlemleri sürerken diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Efendim devam ediyoruz. Türkiye bugünlerde fon krizini konuşuyor. Devlet her anlamda gerekli adımları atıyor. Başkan Erdoğan bu konuda taviz yok açıklamasında bulundu. Ancak bir yanda bu mücadele verilirken diğer yandan bazı odakların yürüttüğü 5. kol faaliyetleri ve algı operasyonlarına karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Analiz haberimizi izleyeceğiz şimdi.

0: münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği bu mesajın satır aralarına bakacağız şimdi. Türkiye 2028 yılında tarihinin belki de en önemli seçimlerinden birine gidecek. Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan Ankara'da ilginç ve bir dönemle benzerlikler içeren gelişmeler peş peşe yaşanıyor.

0: İstanbul'a başladı, Ankara'ya kadar da uzandı.
1: İnanılmaz bir rakamdan şimdi bahsedeceğim. Çünkü bu olayın tarihi bir operasyon olma gerekçesi, evet, rüşvet, yolsuzluk, bakanların ismi geçiyor. Fakat buradan daha önemlisi miktar. Bu miktar tam 100 milyar euro. Yani belki tarihte görülmemiş bir rakam bu. 100 milyar eurodan bahsediyorum.
2: Bu operasyonlar devam ediyor. 17-25 Aralık'ın, 17 Aralık'ın operasyonu daha bitmemiş. Zekeriya Öz ısrarla baskı yapıyor kurumdaki arkadaşlarımıza. Ve bir taraftan da yeni ekibin gelmesinden kaynaklı emellerini gerçekleştiremeyecekleri korkusuyla çok acele ve hızlı bir şekilde hareket etmeye çalışıyorlar. O süreci ayakta tutmaya çalıştık. Tabii o dönemde özellikle istihbarat başkanımızı Ahmet Erbaş'ı Zekeriya Öz gözaltı yapmaya kalktı ki istihbarat birimlerinin adli görevi yok. Yani savcının bunu yapabilme yetkisi yok. Sağ olsun o dönem Başbakanlık Müsteşarı olan, daha sonra İçişleri Bakanımız olan Efkan Ala Bey'in Ankara'daki dirayetli duruşu, Sayın Cumhurbaşkanımızın kale gibi, çelik gibi iradesi bizim de mücadelemizde 17 Aralık'ı geçiştirdik. Fakat hemen peşinden 25 Aralık operasyonu geldi. 25 Aralık operasyonu 17 Aralık'tan biraz daha farklı. Türkiye'nin ekonomisini çökertmeye yönelik bir hareketti.
3: ...17 Aralık 2013'te toplam 89 kişi gözaltına alınmıştı. 25 Aralık'ta da benzer bir durum isteniyor, FETÖ topyekün saldırısını artırıyordu. Hedef ekonomiyi çökerterek Recep Tayyip Erdoğan'a darbe vurmaktı.
2: 40'ın üzerinde Türkiye'de 400 milyarın üzerinde, 400 milyar doların üzerinde iş yapan iş adamlarının gözaltına alma girişimi peşine Sayın Cumhurbaşkanımızın mahkumu Bilal Erdoğan Bey'i gözaltına alabilme girişimi çok dışarıdan organize edilmiş istihbarat örgütlerinin kontrolünde olan bir yapı, hem hükümeti düşürmeye hem de Türkiye ekonomisini çökertmeye çalıştığı bir operasyonda Allah'ın izniyle, desteğiyle milletimizin feraseti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Efkan Bey'in, o dönem Bekir Bey'in Adalet Bakanımız oldu sonrasında, onların gerçekten dik duruşuyla ve emniyetteki o bir avuç vatansever polis müdürü ve polis memurunun gayretiyle o dönemi de atlattık.
3: 25 Aralık'ta FETÖ'nün amacının Türkiye'yi hem siyasi hem de ekonomik açıdan çökertmek olduğu açıktı.
4: 25 Aralık'ta da zaten bütün iş dünyasını, yine onun arkası da vardı tabii, onu gerçekleştirebilseler arkası da vardı, STK'ları, bürokrasiyi, yani Türkiye'ye hedef almıştı. İlk önce hükümetten başlıyor, arkasından bütün piyasayı, iş dünyasının arkasından bütün bürokrasiyi, sonra isim isim onlar ortaya çıktı. Örgüt uydurmuşlar, efendim, suç uydurmuşlar, onların fezlekelerini hazırlamışlar. 250 bin kişiyi dinleme kararı almışlar. Bunların aynı dosyayı birkaç kez karara bağlamışlar. Dolayısıyla o kişilerle konuşan kişileri de dinlemişler. Düşünün, bir kişi ortalama kaç kişiyle konuşur? O 250 bin kişi sadece dosya bazında karar alınan kişi, ama onlarla konuşan onlarca kişiyi de dinlemişler. Yani bir faciaydı, eşiğinden dönüldü. Bunu sağlayan da hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın, o zaman başbakan olarak, dirayetli liderliği olmuştur.
3: Senaryolar hazırlanmış, manşetler sayfalardaki yerini almıştı. Terör örgütü yolsuzluk kılıfı altında millet iradesine, yani sandığa darbe vurmaya kalkmıştı.
5: Peki, operasyon biliyorsunuz savcılığın talimatıyla başladı. Savcılığın talimatından sonra rutin işlem yapıldı, polise devredildi. Peki kim vardı? Başında Zekeriya Öz vardı.
2: FETÖ'cü kalemler, yazarlar, dışarıdan aldıkları talimatlar doğrultusunda AK Parti olabilir ama Recep Tayyip Erdoğan olmasın diye bir

0: yaygara koparıyorlardı. Biliyorlardı ki Recep Tayyip Erdoğan diz çökerse Türkiye diz çöker. Recep Tayyip Erdoğan olmadığı takdirde AK Parti olmaz. Onların emelleri, hayalleri tamamen Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine kurulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bıkkınlık gösterip bu işten ayrılması üzerine kurulmuştu. Ama tabii şunu hesap edemediler. Sayın Cumhurbaşkanımızda öyle bir irade var ki o çelik irade bunların her birini bertaraf etti ve sonunda işte FETÖ'cülerin geldiği noktayı hep beraber görüyoruz.
1: Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyunu görmüş, restini çekmişti. Yaptığı o tarihi konuşması net bir mesaj niteliğindeydi.
2: Devletin içinde devlet olma ve böyle bir anlayışla süreci istedikleri gibi yönetme, yönlendirme, böyle bir gayretin içerisine girme olayıdır. Bunları tespitimiz var, tahminimiz var. Bu örgütlenmeyi bir defa kesinlikle meydana çıkaracağız. Ve bu babamızın oğlu olsa dinlemeyiz, onu da söyleyeyim.
1: Peki 17-25 Aralık sürecinde muhalefet ne mi yapıyordu? FETÖ'nün asılsız iddialarını gündeme taşıyarak örgütün sesi oluyordu.
3: Yurt dışına kaçmaktan başka bunun başka bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz.
4: Yurt dışına kaçmak derken niye kaçsın?
3: Kaçacaktır efendim, yargılanacak bu. Bunun kurtuluşu yok.
5: Kemal Bey'in yaptığı şeyi ayakta alkışlamak lazım. Bir kere çok doğru.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık komplosundan sadece 14 gün önce Amerika'da Fethullahçı terör örgütünün sivil toplum örgütleriyle buluşmuştu. Ancak o buluşmanın ardından Kılıçdaroğlu'nun söylemleri çok keskin bir şekilde değişti. Adeta Fethullahçı terör örgütünün yargıyı kullanarak yaptığı komploların siyasi sesi oldu. O günlerde FETÖ'cüler yargıdaki mensuplarıyla pişiriyor, Kılıçdaroğlu'ysa adeta servis ediyordu. CHP, FETÖ'nün montajlı kasetlerinin propagandasını yapıyordu. Şaşırtıcı gelişmeler bununla da bitmiyordu. Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık komplosu öncesi yerden yere vurduğu hakim ve savcıları artık öve öve bitiremiyordu.
6: Olağan savcılar iddianame hazırlamamışlardır. Talimatlarla belli yerlerde hazırlanan iddianameler orada seslendirilmiştir.
7: Bu savcı ve yargıçlardan önünde sonunda hesabını soracağız.
8: Siz savcı da değilsiniz, yargıç da değilsiniz. Siz yasal iktidarın taşeronluğunu yapıyorsunuz. Bunu herkes bilmeli.
9: Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ne diyor? Bu anayasaya aykırı bir uygulamadır diyor. Ben söylemiyorum. Yani yargının kalbi söylüyor bunu, beyni söylüyor bunu. Bize müdahale ediliyor deniyor.
10: Ve sadece savcının emrini yerine getiren polisler var. Hukuka göre, adli kolluk yönetmeliğine göre savcı polisleri alır, kendi verdiği talimatlar çerçevesinde polislerin görev yapmasını sağlar. Polisler de giderler, savcının talimatlarını yerine getirirler. Yolsuzlukları duyumlar üzerine, ihbar üzerine neyse araştıran savcılar var. Devletin savcıları. Adı üstünde. Cumhuriyet savcıları.
7: Savcı da işini yapıyor. Ne yapsın? Gidecek, polise talimat veriyor. Jandarmaya talimat veriyor. Tırı durdurun, ben gelip arayacağım. Yasal hakkı mı? Yasal hakkı.
1: Bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Yine ekonomi üzerinden bir saldırı yürütülüyor. Başrolde yeni parti görünümlü yeni CHP var. Yani yeni parti. Sosyal medyada FETÖ bağlantılı hesaplar yeniden harekete geçiyor, sızdırılan bilgiler üzerinden gündem oluşturuluyor ve algı operasyonları yürütülüyor. Daha önce erken seçime ihtiyaç yok diyen Özgür Özel, şimdi birden neden erken seçim 2026'da olacak diyor.
11: Ben ana muhalefet lideri olarak seçimde verdiğim sözü akde bağlıyım ve bir erken seçim çağrım yok. Bence erken seçim 2026'da olsun, bıçak kemiğe dayanmışken neden 1,5 sene, 2 sene daha beklensin?
1: Fethullahçı terör örgütünün firari isimlerinin 2023 seçimlerinin hemen ardından birçok yayında 2026 yılında seçim olacak vurgusunu sadece bir tesadüf olarak mı görmemiz gerekiyor? İktidarı fon üzerinden köşeye sıkıştırarak İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı belediyelerinde ortaya çıkarılan asrın yolsuzluklarının üzeri mi örtülmek isteniyor?
12: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine yöneltilen iki suçlamadan biri olan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.
13: Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Niyazi Nefi Karan'ın da aralarında olduğu 34 kişi gözaltına alındı. Belediye başkan yardımcısının baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşvet alırken görüntüleri ortaya çıktı.
1: Ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturmalar hukuk çerçevesinde yürütülüyor, sorumluların hesap vermesi sağlanıyor. Özellikle muhalefetin yeni partisi kendisiyle ilgili iddialara cevap vermek yerine tartışmayı fon meselesine taşıyarak asıl gündemi perdelemeye çalışıyor. Yöntem değişmiyor. Seçim öncesi sızdırmalar, sosyal medya hesaplarının eş zamanlı hareketlenmesi, gündemin başka bir başlığa taşınması ve bunlar üzerinden algı oluşturulması. Bugün fon yolsuzluğu yapanlar hukuk çerçevesinde devlete hesap veriyor. Hükümet de üzerine düşeni yapıyor. Kim ne yaptıysa ortaya çıkarılıyor. Suç işleyenlere iltimas tanınmıyor. Hiçbir parti, kurum ve hiç kimse kendi üzerindeki iddiaları örtmek için başka bir tartışmayı perde olarak kullanmamalı. Çünkü mesele kimin hangi algıyı oluşturduğu değil, gerçeğin ne olduğu.
14: Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist, siyonist ittifakı bulunmaktadır.
1: Gezi'de 17-25 Aralık'ta 15 Temmuz darbe girişiminde ve diğer tüm saldırıların öncesinde hep 5. kol faaliyeti yürütüldü. Bugün de aynı benzer süreci görüyoruz. Güvensizlik, kutuplaşma ve kargaşa yayarak toplumu, ülkeyi etkilemeye çalışanları görmeyecek miyiz?

0: Fon soruşturması sürerken Adalet Bakanı'ndan peş peşe kritik açıklamalar geldi. Süreç devam ederken 5 kişi para iadesi yaptı. Peki yargı bundan sonra hangi adımları atacak? Soruşturmada neler bekleniyor? Ayrıntılar birazdan Akşam Ajansı'nda.
1: Ekranlarından mutlu akşamlar. Akşam Ajansı'nda gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Topdolu bir gündem, çok sıcak gelişmeler var. Tüm detayları ekranlarınıza getireceğim ama önce Hatay'a gidelim. Hatay'da şiddetli yağış ve dolu etkili oldu. Kentte su baskınları yaşanıyor. Tarım arazileri de zarar görmüş durumda. Bölgeden gelen son görüntüleri hemen ekranlarınıza taşıyalım. Hatay'ın Arsuz ilçesini de dolu yağışı vurdu. Sokaklar ve tarım arazileri beyaza bürünmüş durumda. Dolunun ardından etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikte aksamalar yaşanıyor. İskenderun'da da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Tarım arazileri zarar gördü. Bölgede su tahliyesi için çalışmalar devam ediyor. Birazdan Türkiye'de önümüzdeki dakikalarda nasıl bir hava olacak canlı radarla ekranlarınıza getireceğim ama onun öncesinde sadece Türkiye'de değil, dünyada da özellikle Akdeniz bölgesinde de yağış etkisini sürdürüyor. Rekor kıran sıcak bir yaz yaşanmıştı. O yazın ardından sizi İspanya'ya götüreceğim. İspanya'nın kuzeyindeki Katalonya bölgesi şimdi de şiddetli yağışlarla karşı karşıya. Görüntüler ekranlarda, o görüntülerde yağışın birçok noktada etkili olduğu anlaşılıyor. Katalonya'dan geliyor görüntüler. Yağışların bir anda bastırmasıyla birlikte birçok bölgede evler, iş yerleri, parklar sular altında kaldı. Sele dönüşen yağışlar yerleşim yerlerini de su altında bıraktı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde arabaların

0: nedeniyle sürüklendiği o çamur deryasının içerisine gömüldüğü görülüyor. Katalonya'da bazı bölgelerde yağışlar rekor seviyeye ulaştı. Uzmanlar yağışların önümüzdeki günlerde de sürebileceğini belirtiyor ve dünya ile ilgili uyarılarını tekrarlıyor. Ama şimdi biz yeniden yurda dönelim. Peki şu dakika itibariyle Türkiye'nin havası nasıl? Hava radarından aldığımız anlık görüntüleri canlı olarak sizlerle paylaşacağız. Yurdun batısında mevsim normallerinde dönmüş durumda sıcaklıklar. İç bölgelerde de öyle ama özellikle Akdeniz'in doğusundan başlayarak Karadeniz'in orta ve doğusuyla yurdun Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin neredeyse tamamında yağışın şu anda etkili olduğunu söyleyelim. Malatya'da, Adana'da, Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Erzincan'da, Ağrı'da, Şırnak'ta, Hakkari'de, hatta Van'da şiddetli yağış etkili. Peki Karadeniz'e bakalım. Karadeniz'de de Sinop'tan başlayarak kıyı şeridi boyunca Samsun, Ordu, Trabzon'da, Artvin'de yağışların etkili olduğunu şu dakika itibariyle görüyoruz. Önümüzdeki saatlerde de etkili olacak. Peki önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumu olacak? Onu da ilerleyen dakikalarda bültenimizde haberlerle paylaşacağız. Şimdi yeniden İstanbul'a dönelim. İstanbul'da Sarıyer'e gelelim. Freni patlayan kamyonet sürücüsü park halindeki 3 araca çarptı, sonra durabildi. Olayda 3 kişi yaralandı. Bir yaya ölümden saniyelerle kurtuldu. O anlarda güvenlik kameraları yaşanan her şeyi bakın nasıl kayıt altına aldı.
1: Kamyonetin freni boşaldı. Hızla gelen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kazanın adresi İstanbul Sarıyer. İddiaya göre seyir halindeki bir kamyonetin freni boşaldı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet biri park halinde bulunan 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çarparak durabildi. O sırada yoldan geçen bir yaya kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
0: Ve İstanbul trafiğinde içinde bulunduğumuz anlarda nasıl bir tablo var? Hemen bakalım, %74 İstanbul'a baktığımızda ortalama bir değer. Bu saatlerle ölçüldüğünde İstanbul'da trafik %74 seviyesinde. Peki hangi noktalarda trafik yoğunluğu ve sıkışıklığı var? Hemen hatırlatalım. Özellikle köprü geçişlerinde, iki köprüde de, hem birinci hem ikinci köprüde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğun bir trafik var. Nereye gidilebilir? Hemen belirtelim. Avrasya'ya kaçılabilir. Sahil yolunda rahat. Avrasya'da şu an itibariyle hem gidişte hem gelişte rahat bir trafik var. Anadolu-Avrupa geçişlerinde de sanki ikinci köprü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü daha rahat. Birinci köprüde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde daha yoğun bir trafik var. Eğer bizleri radyoları başında dinliyorsanız, araçlarınızdaysanız ve henüz trafiğe çıktınız ya da yol belirlemek üzereyseniz uyarılarımızı dikkate alabilirsiniz. Üçüncü köprüde gidiş geliş trafik yönünün rahat olduğunu söyleyelim. Özellikle Anadolu yakasında Ataşehir'de TEM otoyolunda trafik yoğunluğu artmış durumda. Hakeza E5'te de benzer bir tablo var. Avrupa yakası bugün köprü geçişleri dışında çok da büyük bir probleme tanıklık etmiyor. Şu dakika itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu %74 dedik. Yavaş yavaş da yeni saate başlayacağız. Akşam Ajansı devam ediyor.
2: Orta Doğu'daki gelişmeler, savaşlar, krizler her hamle altına yansıyor. Altın bir inip bir çıkıyor. Güvenli limanda dalgalanma ne kadar sürecek? Ayrıntılar birazdan Akşam Ajansı'nda.
0: Akşam Ajansı'na başlıyoruz. Peki önümüzdeki saat diliminde hangi başlıkları ekranlarınıza taşıyacağız? Dilerseniz önce o başlıkları hatırlayalım. En sıcak gelişme şüphesiz fon soruşturması. Fon soruşturmasında 5 kişi para iadesi yaptı. Peki iade edilen paralarla birlikte kurulan fonda ödemeler ne zaman yapılacak? Takvim ne zaman netleşecek? Detayları birazdan paylaşacağız. Bir başka önemli gelişme. Partilerin grup toplantıları başladı. Malumunuz 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüdeydi. Çok önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan'ı bir kez daha aday olarak gösterdi ve Erdoğan bir kez daha aday olmalı ve seçilmeli. Türkiye'nin buna ihtiyacı var dedi. Detayları birazdan ekranlarınızda.

0: karşınıza getireceğiz ve çok merak edilen bir başlık, gözler yarına çevrilmiş durumda. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçecek mi Cemil Tugay? Kararının ne olacağı konuşuluyordu. Bir özelliği açıklaması var. Cemil Tugay, kararın eşiğindeyim dedi. Henüz bir karar vermedim ama eşiğindeyim dedi. İddialar yarın ya da sonraki haftalarda AK Parti grup toplantısında AK Parti'ye katılacağı yönünde. Ve canımızı sıkan olaylardan biri, Korkutan Anlar, okulda bir bıçaklı saldırı gerçekleşti. Bir kişi hayatını kaybetti. Detaylarına bakacağız. Türkiye'nin önemli gündem başlıklarından biriydi bugün özelinde. Ve yine Yeni Saat'le birlikte aktaracağımız başlıklardan bir diğeri de Fransa. Fransa'da liselilerin öfkesi sokakları alev alev yakıyor. O öfke dinmiyor. Fransa'da protestoların yayıldığını görüyoruz ve o yayılan protestolara nasıl müdahale edilecek, neler yaşanıyor? Birazdan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Fransa'daki son durumu ekranlarınıza getireceğiz ama önce İstanbul'da devam edelim. İstanbul'da Başakşehir'deki bir ortaokula 10. sınıf öğrencisi, lise öğrencisi gitti, bir bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Olayda yaralanan 8 öğrenciden biri ise maalesef hayatını kaybetti. Saldırganın Küçükçekmece'de bir lisede okuyan kız öğrenci olduğu açıklandı.
1: Kız öğrenci okula girdi, 8 öğrenciyi bıçakladı. Birinin durumu ağırdı. Acı haberi Milli Eğitim Bakanı duyurdu.
2: Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik.
1: Olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Küçükçekmece'de bir lisede 10. sınıfa giden kız öğrenci Başakşehir'deki ortaokula gitti. İddiaya göre daha önce tartıştığı okuldaki öğrencilere saldırdı.
3: Başakşehir'deki okulda meydana gelen o olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri de okulun içerisinde detaylı arama çalışması gerçekleştirdi.
1: İstanbul Valisi Davut Gül de olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
4: Bıçaklamayı yapan, saldırı yapan aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor.
1: Milli Eğitim Bakanı Tekin yaralı 8 öğrenciden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
2: Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik.
1: Okulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
5: MHP lideri yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Erdoğan bir kez daha aday olmalıdır dedi. MHP Genel Başkanı seçimler için hangi tarihi işaret etti? Ayrıntılar birazdan akşam ajansında.
0: Şimdi Fransa demiştik. Fransa'da sokaklar alev alev, canlı görüntüler elimize ulaşıyor. Olay yerinden canlı olarak paylaşacağız. Hemen ekranlara getirelim. Görüntüler, tekrarlayalım. Fransa'dan canlı olarak gelen görüntüler. Liselilerin başlattığı olaylarda geniş güvenlik önlemleri almış durumda polis ama zaman zaman liseli öğrencilerle, onlara destek verenlerle polis karşı karşıya geliyor. Sokaklarda protestolar yükseliyor. Bugün de yine eylemler bekleniyor. Polis güvenlik önlemlerini aldı ama bir çatışmaya dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi henüz bilinmiyor. İlerleyen dakikalarda neler yaşandığını canlı yayınla Fransa'dan paylaşacağız ama olay yerinden gelen, uluslararası ajanslar aracılığıyla gelen canlı görüntüleri paylaşıyoruz. Şu an itibariyle bir sükunet var Fransa sokaklarında ama dün de böyle başlamıştı. Sonrasında polisin müdahalesiyle birlikte gerilim tırmanmıştı. İlerleyen dakikalarda Fransa'ya gideceğiz. Ama önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları diyelim. 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu Başkan Erdoğan. Akademik alanda 24 yılda atılan devrim niteliğindeki adımlara değinen Başkan Erdoğan, üniversite sayısına, kapasitesi artışına ve öğrencilere sunulan imkanlara vurgu yaptı. Başkan Erdoğan konuşmasında Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız dedi. Gazze ve Filistin halkına da destek mesajlarını yineledi.
6: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını

0: her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
1: Sözlerinin hedefinde Siyonist katliam şebekesi vardı. Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız dedi. Gazze ve Filistin için dayanışma mesajı verdi.
0: Son 3 yılda annelerini, babalarını, kardeşlerini, arkadaşlarını toprağa veren tüm Gazze'li öğrencilere, onların şahsında bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026-27 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Akademik alanda 24 yılda atılan devrim niteliğindeki adımlara değinen Başkan Erdoğan, üniversite sayısına, kapasite artışına ve öğrencilere sunulan imkanlara vurgu yaptı.
0: Göreve geldiğimizde 76 olan üniversite sayımızı 208'e, yurt sayımızı 190'dan 877'ye, yatak kapasitemizi ise 182.000'den 1 milyona çıkardık.
1: Eğitimde fırsat eşitliği dedi, her ilde üniversiteye ne gerek var diyenlere tepki gösterdi.
0: Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Türkiye gibi farklı toplum katmanları arasındaki geçişte eğitimin halen belirleyici olduğu ülkelerde işçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir.
1: Başkan Erdoğan'ın gündeminde gündelik hayatın bir parçası olmaya başlayan yapay zeka da vardı.
0: Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojiler bağlamında öğretim usul ve esasları parantezinde bu sorunlara etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum.
2: Sıcak bir gelişme, o gelişmenin detaylarıyla yayınımızı sürdüreceğiz. Elbette Türkiye gündeminin önemli başlıklarından biriydi. Fon süreci, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da meclise fon süreciyle ilgili bilgi vereceği açıklandı. Hemen şimdi canlı yayın noktamıza gidelim. Ekip arkadaşımız İlter Yeşiltaş bizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyor. İlter, kolaylıklar dileyelim. Nedir bu başlığın detayları? Lütfen paylaş izleyicilerimizle.
3: Haktan Uysal yeni yasama yılının açılışında Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturması da ana gündem başlıklarından biriydi. Bu konuya dair AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin açıklamalarda bulundu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu fon soruşturmasına dair ve bu konuyla ilgili atılacak adımlarla ilgili bilgilendireceğini ifade etti. Aynı zamanda Özlem Zengin AK Parti grubu adına da bu konuya dair bir değerlendirmesi oldu ve dedi ki kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşın parasını gasp ettiyse, siyasi görüşüne, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verecektir dedi Özlem Zengin. Bu arada AK Parti Meclis Grubu Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili bir çalışma grubu da oluşturmuş durumda. Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri çerçevesinde sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili kanun teklifi hazırlandı ve ilerleyen günlerde meclis başkanlığına sunulması planlanan ve geçici nitelikte kanun teklifiyle 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Düzenleme ile söz konusu fonların tasfiyesi, ödemelerin planlanması ve bu süreçte görev alacak kurumların görevlerini düzenlemek üzere 10 maddelik geçici bir kanun teklifi çıkarılacak ve teklifin en geç önümüzdeki hafta pazartesi günü meclise sunulması veya cuma günü de sunulabileceği ifade ediliyor. Gün henüz netleşmedi ancak bir kanun teklifi sunulacak, burası net ve ödemelerin de Ekim ayında başlaması bekleniyor. AK Parti kurmayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçti. Bir yandan bu konu hukuki boyutu var. O konuyla ilgili de zaten verilen mesajlar ortada. Diğer yandan da bu kanun teklifiyle birlikte mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor. 10 maddelik geçici bir kanun teklifi.

0: Teklifi AK Parti grubu tarafından meclis başkanlığına sunulacak Haktan Hüsam.
1: İnternet'e teşekkür ediyoruz. Bu sıcak gelişmeye dair son bilgileri paylaştı. Ayrıntıları ekranlarınıza getirmeyi sürdüreceğiz. Ama Adalet Bakanı Akın Gürley'in mesajları var. Onunla yayınımıza devam edelim. Fon soruşturmasında 5 kişinin gönüllülük esasıyla para iadesi yaptığını açıkladı. Bakan Gürlek, para iadesi sonrası bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Onlarla ilgili de işlem yapılacak diye ekledi.
2: Belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş.
3: Fon soruşturması ile ilgili konuştu. 5 kişinin gönüllü iade yaptığını anlattı.
2: Ağustos ayında yazdığımız müzakereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Devletin bağından üzüm korusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi. Biz de hukuk çerçevesinde biz bunların sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında gündemi değerlendirdi.
2: SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz rakamları. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar.
3: Dosyalar kapanmayacak mesajı verdi Bakan Gürlek.
2: Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.
3: İyi niyetli yatırımcının 1 milyona kadar olan parasının iadesine karar verildiğini anlatan Gürlek, Türk ekonomisinin çok güçlü olduğunu anlattı.
2: Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor.
1: Bir önemli bilgi daha. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderilmesi talebine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin verildi. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonları ve borsa işlemleri için iade hesaplarının açıldığını duyurmuştu, hatırlayacaksınız. Edinilen bilgiye göre Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para ve mevduat faizleri dışındaki kısmını bugün gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmının isteğe bağlı iade hesabına gönderilmesine bir talep yazısı yazılmıştı. Ona da izin verildi. Peki etkin pişmanlık kriterleri nedir? Geride bıraktığımız dakikalarda Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalarda bulunmuştu. Biz de şimdi fonda etkin pişmanlık kriterinin detayına birlikte gelin bakalım. Çünkü öyle bir madde var, açıklama da var. Uzun bir başlık ama özetlemeye çalışacağım. SPK'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görevlerini tanımlayan o maddeler içerisinde 107. maddenin 3. fıkrası. Bakın ne diyor, ona hemen bakalım. Suçu işleyen kişi pişmanlık göstererek 500 bin Türk lirasından az olmamak üzere elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı kadar parayı hazineye soruşturma başlamadan önce ödemesi durumunda hakkında ceza hükmün olunmaması, soruşturma evresinde ödemesi durumunda verilecek cezanın yarı oranda indirilmesi ve kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödemesi durumunda verilecek cezada 1/3 oranında indirime gidilmesi hükme bağlanmıştır. Adalet Bakanı Akın Gürlek de benzer bir ifade kullandı. Paranın iadesi bir sürecin noktalanması anlamına gelmiyor. Etkin pişmanlık konusu da bunun dışında. Sürece biz de tanıklık edeceğiz. Ekranlara getirmeyi sürdüreceğiz. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın Fatih Karahan'ın açıklamaları var. O açıklamaları da ekranlara getirelim. Gözler bir yandan da Merkez Bankası'na çevrildi. Malumunuz onlar da enflasyonla önemli bir mücadele içerisinde. Fatih Karahan da diyor ki son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu.

0: Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Endişe neydi? Endişe bu çıkan paranın döviz cinsine yönelmesi ve dövizde yaşanan bir başka sürecin başlatılması ya da tetiklenmesiydi. Öyle olmadığını söylüyor Merkez Bankası Başkanı. Para büyük oranda mevduata ya da altına gitti diyor ve devam ediyor. Dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz. Yüksek seyreden enerji fiyatları küresel ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkili olmayı sürdürüyor. Ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesi, arz yönlü baskılar sönümlenirse dezenflasyonun önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ediyor dedi. Hatırlayacaksınız, çok uzun bir sürenin sonrasında enflasyon %30'un altına gerilemişti. Detaylara bakmayı sürdüreceğiz ama günü tamamladık. Peki hangi rakamlarla günü tamamladık? O verileri de bir kez daha ekranlarınıza getirmiş olalım. Şimdi önce Borsa İstanbul Yüz Endeksi, hatırlayacaksınız, geride bıraktığımız gün bir yükseliş vardı. O yükselişte bir yavaşlama görüyoruz. Hatta bugün yarım puanlık bir düşüş var. 12.374 puanla tamamladı Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Dolar TL'de yatay pozitif seyir 49.17 seviyesi. Euro TL'de yatay pozitif seyir 55.39 seviyesini görüyoruz. Altının onsunda bir yükseliş var yarım puanlık. 4.161 dolardan işlem gördü. Gramda da dolar kaynaklı yatay seyir devam ettiği için çok benzer bir oran var. 6.585 lira gram altında da seviye. Brent petrolde 100 doların altı, 100 dolar kritik bir eşikti. 100 doların altı görüldü bugün itibariyle ama orada karmaşık seyir devam ediyor. Gümüşte de 61.30'u görüyoruz. Gümüşte de 61.30 yaklaşık 0.38'lik bir artışın yaşandığını söyleyelim. Piyasalar günü bu rakamlarla tamamladı. Altın demişken İstanbul'a gelelim şimdi. İstanbul'da Kuyumcukent'te 16 firma dolandırıldı. Vurgunda İddia edilen rakam tam 420 milyon lira. Şikayet üzerine yapılan operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Detaylar şimdi ekranlarınızda.
1: Milyonlarca liralık ziynet eşyasını topladılar, Anadolu'da satacağız diyerek kuyumcuları dolandırdılar. Şebeke üyeleri, üçüncü kişiler üzerine kurdukları paravan işyerleriyle İstanbul Kuyumcukent'teki esnafın kapısını çaldı. Önce alışveriş yapılıp güven sağlandı. Bir süre sonra da plan devreye sokuldu. Altınlarınızı Anadolu'da satacağız diyen dolandırıcılar, işçilikli bilezik, kolye ve alyansları topladı. Şebeke güven kazanmak için başlangıçta küçük miktarlarda ödemeler yaptı. Ancak bir süre sonra mağdurların karşısına iflas ettik denilerek çıkıldı. Polisin teknik ve fiziki takibiyle şebekenin 64 kilo has altın karşılığı mağduriyete yol açtığı belirlendi. 420 milyon liralık vurgun sonrası operasyonun düğmesine basıldı.
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 mağdurun vermiş olduğu ifadeleri neticesiyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 33 şüpheli gözaltına alındı.
1: Şüphelilerin lüks araçları, taşınmazları ve banka hesapları da mercek altına alındı. 18 araç ve 13 gayrimenkule, banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyleyen Bahçeli, adaylığı Türkiye ve bölgemiz hayrına olacaktır. Seçimler 2028 yılında yapılmalıdır dedi.
3: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır.
1: MHP'nin adayı Erdoğan dedi. Üçüncü kez adaylığı gerekli ifadesini kullandı.
3: Bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi

0: içinde uygun zamanda ve azami mutabakatle seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yeni yasama döneminin ilk toplantısında konuştu. Gündeminde seçimler vardı.
0: Partimiz 2028'li bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde, Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir. Cumhurbaşkanı ile birlikte, kuşkusuz ki meclisteki milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalı, denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır.
1: MHP lideri sözü soruşturmalara getirdi. Her iddia şeffafça soruşturulmalı dedi.
0: Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
2: Şimdi siyasette 1 Ekim tarihi itibariyle partilerin grup toplantıları başladı. Meclis açıldı. Gözler grup toplantılarıyla birlikte AK Parti'ye çevrildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'nin ilk grup toplantısında yine AK Parti'ye katılacağı iddiaları vardı. Bu konuyla ilgili AK Parti'nin grubu malum yarın Cemil Tugay'a soruldu. Cemil Tugay'ın kısa bir açıklaması var. Hemen ekranlara getireyim. Diyor ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kişisel siyasi geleceğim için değil ama İzmir'e karşı taşıdığım sorumluluk gereği evet bir kararın eşiğindeyim diyor. Beklenti yine yakın Cemil Tugay'a yakın isimlerden aldığımız bilgi de bu yönde. Cemil Tugay'ın çok kısa bir süre içerisinde belki de yarın AK Parti saflarına katılacağı yönünde. Detaylara bakacağız konuyla ilgili ama bugün yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in de açıklaması vardı. Partisinden istifa eden belediye başkanlarına grup toplantısında hakaretler yağdırdı. İhanet suçlamasında bulundu. Özel'in Cemil Tugay ile ilgili kurduğu cümlelerse çelişki olarak kayıtlara geçti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı da Özgür Özel'i rahatsız etmiş görünüyor.
3: İçeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.
4: Partisinden ayrılan belediye başkanlarına hakaretler yağdırdı. Cemil Tugay üzerinden verdiği mesaj şöyle. Kendisiyle çelişen açıklamalara imza attı.
3: Sütte leke var, bizimkilerde yok. Ben dediğimi dedim derim, demediğimi demedim derim. Ben o lafı bir tek Ferdi Zeyrek için söyledim. Aha da buradan bir kez daha söylüyorum. Allah rahmet eylesin. Sütte leke vardı, Ferdi de yoktu. Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık.
4: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde Buttan davası, hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
3: Eskimiş, köhnemiş, çürümüş bir siyaset anlayışından ayrıştık. Atatürk'ün mirasını omuzlayarak o binadan ayrıldık. Atatürk'ün partisi cismen, fiziken maalesef orada işgal altındadır.
4: Özel yasama yılının açılışında Başkan Erdoğan genel kurula geldiğinde salonu terk ederek saygısızlığa imza atmıştı. Özel gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı.
3: Bir siyasi partinin genel başkanı kürsüye çıktığında salondan ayrıldık. Birileri çok rahatsız olmuşlar.
4: Fon soruşturması kapsamında yapılan kararlı operasyonları görmezden gelen Özel, belediyelerdeki yolsuzluklara ise sahip çıktı.
3: Mersin'e de siyasi bir operasyon yaptılar.
4: Ve dış politika. Özgür Özel, Mekke ittifakından rahatsız oldu.
3: Bayram değil, seyran değil, Suudi Arabistan ve Pakistan'la ittifak kurdular. Mehmetçiği 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı kabul etmiyoruz. Açın abi. Açın abi.

0: Yeni Parti ile devam edelim. Yeni Parti'de kongre süreciyle birlikte gerilim tırmanıyor. Antalya'da üye artışı tartışma konusu olurken İzmir'de de sert sözler ve kavga gündeme geldi. Parti içindeki kriz kongre öncesi gerginliği de arttırmış görünüyor.
1: Yeni Parti'de sular durulmuyor. Kongre sürecindeki partide hemen hemen her gün yeni bir arbede söz düellosu ya da şaibe iddiası çıkıyor.
2: Ben özür diliyorum milletimden bu rezillikler olduğu için.
1: Geçtiğimiz hafta Trabzon, İstanbul, Eskişehir ve Mersin'deki ilçe kongrelerinde ortalık karışmış. Birçok yerde şaibeli seçim iddiaları kavgaya dönüşmüştü. Mersin'de duyulan silah sesleri ise büyük panik oluşturdu. Tüm bunların ardından İzmir ve Antalya'da yaşanan gelişmeler de partide yeni bir iç krizi tetikledi. Antalya'da yaklaşan il kongresi öncesinde yeni partide yaşanan üye artışı büyük tartışmalara yol açtı. Konyaaltı birinci olan ilçe kongresinde konuşan geçici il başkanı Nail Kamacı, 27 bin üyenin 10 bini son 35 günde üye yapıldı. Niye? İl başkanlığı için. Bu sağlıklı bir üye sayısı değildir. Ben bu partide kurucu başkanlık istemezdim sözleriyle gündeme oturdu. Yeni partinin Urla ilçe kongresinde konuşan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise yeni parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e sert sözlerle yüklendi.
3: Aklını başına alıp kendisine yakışan, kedi olmadan fare yakalamaya çalışan bir il başkanından acilen kurtulması gerekmektedir.
1: Kocaoğlu, İzmir'in kimsenin çiftliği olmadığını da söyledi.
3: İl başkanının da yukarıdaki adamların ayak oyunlarına da teslim olacaksınız. Çıkartın adayınızı. Ben ölümüne yanarım.
1: İzmir'de yeni parti Buca ilçe başkanlığı için gerçekleştirilen ön seçimdeki oy sayımının ardındansa adayların destekçileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken salonda bulunan partililer ve güvenlik güçleri tarafları ayırmak için müdahale etti.
0: CHP ile devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yasama yılının ilk grup toplantısına yeni parti yönetimine göndermede bulunarak başladı. Arınma mesajları veren Kılıçdaroğlu, arındık zaten ama hala var dedi. CHP boğazından haram lokma inmemiş olanların partisidir ifadesini bir kez daha kullandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi asla kirliliği kabul etmeyen bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın partisidir.
1: İsim vermedi ancak sözlerinin adresi belliydi. Hedefinde Özgür Özel ve arkadaşları vardı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerleri yüksek olan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi boğazından aşağı haram lokma inmemiş olanların partisidir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yasama yılının ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Kılıçdaroğlu bir kez daha arınma mesajı verdi.
4: Arındık zaten ama hala var.
1: Yeni partinin adını anmadı Kılıçdaroğlu. Sık sık temiz siyaset vurgusu yaptı, yeni anayasaya şartlı destek verdi.
4: Siyasetin temiz olması lazım. Pak olması lazım siyasetin. Siyasetçi kirlenirse olmaz. Siyasi ahlak kanunu çıkaralım, arkasından anayasa mı diyorsun? Otururuz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu toplantının ardından meclisteki makamına geçti. Salondan ayrılırken kendisine Gürsel Tekin eşlik etti. İki isim aramızda il başkanlığından kaynaklı sorun yok mesajı verdi.
0: Meclis Başkan Vekili AK Partili Bekir Bozdağ görevinden sağlık gerekçesiyle ayrıldı. Bozdağ'ın yerine Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın göreve gelmesi bekleniyor.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 108. birleşimini açıyorum.
1: Bekir Bozdağ, Meclis Başkan Vekilliği görevinden ayrıldı. Yerine Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın gelmesi bekleniyor. 2023 genel seçimlerinden sonra Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Meclis Başkan Vekilliği görevine gelmişti. Sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Bu nedenle de bir süredir meclisi yönetemiyordu. Tedavisi devam eden Bozdağ, Meclis Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Dilekçesi meclis başkanlığına ulaştı. AK Parti grubunda meclis başkan vekilliği için seçim yapılacak. Bozdağ'ın yerine Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt'ın gelmesi bekleniyor. Beyazıt daha önce Milli Savunma ve Anayasa Komisyonu başkanlıkları görevinde bulunmuştu.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Fethi kabir işlemi sonrası adli tıp kurumunda incelenen örnekler Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki kabrine yeniden konuldu. Kozinoğlu'nun ölüm nedeni adli tıp raporuyla netleştirilmiş olacak.
6: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
7: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kritik aşama geride kaldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla 12 Eylül'de mezarı açılmış, inceleme için kemik ve toprak örnekleri alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen detaylı incelemeler tamamlandı. Alınan tüm örnekler Kozinoğlu'nun Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'ndaki kabrine polis ve olay yeri inceleme ekipleri gözetiminde yeniden defnedildi. Din görevlisinin de hazır bulunduğu işlemlerin ardından ekipler mezarlıktan ayrıldı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek nihai raporda ölümde üçüncü bir kişinin müdahalesi olup olmadığı netlik kazanacak.
0: İstanbul'dayız. İstanbul'da El-Kaide ve DH terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Terör örgütlerine övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli ise gözaltına alındı.
1: El-Kaide ve DH'e operasyon yapıldı. Terör şüphelileri yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri El-Kaide ile DH'e yönelik operasyonun düğmesine bastı. Terör örgütleriyle bağlantılı olan ve sosyal medya hesaplarından övücü paylaşımlar yapan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin terör eylemi gerçekleştirebileceği göz önünde bulundurularak eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda 14 kişi yakalandı. Çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.
8: İran'a yönelik yeni saldırı planı iddiası, Husilere Yemen Şafağı operasyonu, Orta Doğu kaynıyor. İran'dan gelen tüm Akdeniz yanacak açıklaması ne anlama geliyor? Türkiye, Mekke Anlaşması'yla hangi adımları atabilir? Ayrıntılar birazdan Akşam Ajansı'nda.
0: Şimdi Fransa'ya gideceğiz. Fransa'daki öfke dalgası, liselilerin sokakları alev alev yaktığı o protesto süreci devam ediyor. Bu görüntüler olay yerinden, Fransa'dan canlı olarak ekranlarınıza gelen görüntüler. Bu görüntülerde bugün yine liselilerin meydanlarda toplandığını görüyoruz. Polis müdahale etmedi. Dün de böyle başlamıştı olaylar. Ardından polisin müdahalesiyle birlikte özellikle akşam saatlerinde bir anda olaylar sokakların yanmasına sebep olmuştu. Öğrencilerin özellikle liselerde eğitim şartlarının iyileştirilmesi için başlattıkları o protestolar 500'e yakın okula yayılmış durumda. Şimdi bu görüntüleri takip ediyoruz. Bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız ama geride bıraktığımız saatlere dönelim. Hem dün akşam hem de bugün gün boyu Fransa'da neler yaşandı onu ekranlarınıza getirelim.

0: Öğrenciler sokakta. Meydanlar savaş alanı. Caddelerden alevler yükseliyor. Fransa'da eğitim sistemi ve okulların yetersizliğine tepki olarak başlayan öğrenci protestoları kitlesel ayaklanmaya dönüşmüş durumda.
1: Yaklaşık 30 saniye önce burası savaş alanına döndü. Biraz önce burada göz yaşartıcı bombalar atıldı. Şu an biz de nefes almakta oldukça

0: zorluk çekiyoruz.
1: Ülkenin dört bir yanına yayılan eylemlerde şiddetin dozu her geçen gün artıyor.
2: Okulumuzda pencere yok. Prefabrik tuvaletlerde su akmıyor. Okulun her yerinde hamam böcekleri ve fareler var. Okul kantini çok pahalı ve tuvaletlerde tuvalet kağıdı bile bulunmuyor.
1: İşçiler, çiftçiler, itfaiye erleri, öğretmenler ve velilerin de destek verdiği protestolarda öğrenciler sokaklarda polisle çatışıyor. Altı bine yakın eylemcinin gözaltına alındığı eylemlerde yaklaşık 200'ü öğrenci olmak üzere 1000 kişi yaralandı.
3: Polis öğrencilere adeta savaş açmış durumda. Gençlere göz yaşartıcı gaz bombaları atılıyor, gençler darp ediliyor ve gözaltına alınıyor. Macron ve hükümeti hesap verecek.
1: A Haber ekibi de tüm dünyanın yakından takip ettiği eylemlerin merkezindeydi. Polisin yürüyüş yapmak isteyen göstericileri engellediği anlar A Haber canlı yayınına da yansıdı.
0: Hemen görüyorsunuz şu an canlı yayında. Görüyorsunuz yine bir müdahale söz konusu saati merkezde. Evet, oldukça sert.
1: Yüzden fazla noktada devam eden öğrenci protestoları Fransa sınırlarını aşarak Brüksel'e de taşındı. Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Mafou, Fransa kendi çocuklarını sakatlıyor diyerek eylemcilere sert müdahaleye tepki gösterdi.
2: Bir öğrenci plastik mermiyle gözünü kaybetti. Polisin darp ettiği bir öğrencinin çenesi kırıldı. Üzerine gaz bombası ateşlenen bir öğrencinin ise eli koptu. Ve siz çöp tenekelerini yakan öğrencilerin mi vahşi olduğunu söylüyorsunuz?
4: Rusya-Ukrayna savaşı da tüm şiddetiyle devam ediyor. Bir sıcak gelişme, son dakika bilgisi. Karadeniz'de bir petrol tankeri alevlere teslim oldu. Yangının kaynağı henüz bilinmiyor ama görgü tanıkları çok sayıda patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu da bir saldırı olabileceğini gösteriyor. Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi açıklarından geliyor görüntüler. Bir tankerin vurulduğu ve yandığı bilgisi. Alevler oldukça yükseğe çıkmış durumda. Bu da bir petrol tankeri olduğu iddialarını güncelliyor ve geliştiriyor. İlk gelen bilgilere göre gemide çıkan yangının hemen öncesinde bir patlama sesi duyuldu. Ardından da alevler hızla yayılmaya başladı. Tekrar edelim, görüntüler sadece dakikalar önce elimize ulaştı. Soçi açıklarında, Rusya'da, Rusya'nın liman kenti Soçi açıklarında bir petrol tankerinin yandığı bilgisi var. İddia o ki vurulmuş durumda. Elbette olağan şüpheli Ukrayna'nın bir saldırı düzenlediği ihtimaller arasında yangının ve patlamaların deniz drone'u veya insansız hava ya da deniz aracının saldırısından kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Resmi makamlardan olaya ilişkin henüz bir açıklama yok. Moskova'da yetkililer incelemelerini sürdürüyor ama tekrar edelim, olağan şüpheli Ukrayna gibi görünüyor ama Soçi çok kritik bir kent Rusya için. Eğer Soçi'nin kente çok yakın bir noktada açıklarda bu patlama, bu saldırı gerçekleşiyorsa Rusya'nın da Ukrayna'ya yanıtı ne yönde olacak? Putin'in açıklamaları vardı. Bunu bekleyip göreceğiz ama bu görüntüler geride bıraktığımız dakikalarda kayıt altına alındığı bir petrol tankerinin vurulduğu iddiası var. Detayları sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden Riyad'a bir istihbarat desteği geldi mi sorusunun yanıtı var. Yemen'de Suudi Arabistan'la İran destekli Husiler arasında çatışmalar şiddetlenmiş durumda. Suudi Arabistan'ın Husilerin kontrolündeki bölgeleri geniş kapsamlı bir askeri operasyon planladığı iddia edilmiş durumda. Hatta iddia o ki o bölgeleri aldılar. Hemen şimdi harita üzerinden sizlerle paylaşalım. Ekranlara da geldi. Özellikle kırmızı bölgeler Husilerin kontrolündeki noktalardı. Yine kahverengi bölgelerse Yemen hükümetinin kontrolündeki noktalardı. Hava saldırıları Suudi Arabistan'ın desteğiyle devam ediyordu. Ama son olarak hava saldırılarının ardından karadan da bir operasyon geldi. Ve o operasyonla ilgili istihbaratın da Suudi Arabistan'a Amerika tarafından verildiği bilgisi var. Peki önümüzdeki günlerde tablo nasıl şekillenecek bunu bilmiyoruz ama Yemenli yetkililerden gelen iddia o ki Babil Mendeb Boğazı bu bölge, işte bu bölgenin de çatışmalar sonrasında Husilerden arındırıldığı iddia ediliyor. Husiler bunu kabul etmiyor ama Suudi Arabistan'ın desteğiyle Yemen güçlerinin burada bu kırmızı bölgelerde

0: Husilere Yemen Şafağı operasyonu başlatıldı. Husiler de Suudi Arabistan'daki havalimanlarını vurdu. Yemen'deki savaş alevlendi. İran destekli Husiler Babülmendeb Boğazı ve kıyısındaki kritik kentleri ele geçirmişti. Şimdi ise Yemen hükümeti harekete geçti. Suudi Arabistan'ın desteğiyle yürütülen Yemen Şafağı adlı operasyonla Yemen hükümet güçleri Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdi. Çatışmalarsa Taiz kentinde şiddetlendi. Yemen ordusu Taiz'de 3 dağı geri aldığını, Husiler de Cef ve Marib'de saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Yemen ordusu ayrıca Taiz'de 100 Husi'nin öldürüldüğünü ve 5 insansız hava aracının düşürüldüğünü de açıkladı. Çatışmalar Yemen sınırlarının dışına da taştı. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. Suudi yetkililer hava trafiğinin aksadığını öne sürdü. Cizan kentindeki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'nın saldırıya uğradığı duyuruldu. Saldırılarda 3 kişinin hafif yaralandığı, tesislerde de hasar oluştuğu açıklandı.
1: Yarın 7 Ekim 2023, bölge için bir milattı. Sonrasında katil İsrail saldırılarını yoğunlaştırmış, tablo gitgide derinleşmiş, bir soykırıma dönüşmüştü. Peki geride bıraktığımız, 4. yıla gireceğiz, geride bıraktığımız 3 yılda nasıl bir enkaz bıraktı katil İsrail bölgede? Onu hatırlatan çok çarpıcı rakamlar var. O rakamları ekranlara taşıyacağız görsellerimizle birlikte şimdi. 201.290 binanın hasar aldığını biliyoruz. Neredeyse Gazze'de bırakın binanın taş taş üstünde kalmadığı bir gerçek var. Binaların yıkılma sayısı, tamamen yıkılan binalar 134.000'in üzerinde bina tamamen yıkıldı. 13.848 bina ağır hasar almış durumda. Elbette binaları konuşacak değiliz, insan canının yanında. Altyapıların %90'ı tahrip edildi ama bu altyapılar, bu binalar insanların yaşam alanıydı aynı zamanda. Evlerin %70'ine günde yalnızca 6 litre su bırakılabiliyor ya da 6 litre suya erişebiliyorlar. 2 milyondan fazla Filistinli yerinden edildi. 1.65 milyon kişi barınma sorunu yaşıyor. Bölge halkı Gazze'nin %40'ından daha az bir alana sıkışmış durumda. Gazze zaten çok dar bir alandı. Bu saldırılarla birlikte yıkılan bölgelerin sonrasında daha dar bir alanda yüzlerce, binlerce kişi barınmaya, yaşamaya çalışıyor. Ama şunu da ekleyelim, barbar İsrail'in saldırıları da durmuyor. 3 yılın bilançosu çok daha ağır elbette. Peki önümüzdeki günlerde ne olacak? Bunu da ekranlarınıza getireceğiz. Ama bir yandan da Amerikan Merkezli İstihbarat Teşkilatı CIA, İsrail hakkında bir rapor yayımladı. Buna göre İsrail derinleşen ekonomik sorunlar, toplumsal ayrışmalar ve tırmanan siyasi gerilimler nedeniyle iç savaş veya devlet çöküşü riskiyle de karşı karşıya. Rapor yaklaşan seçim öncesinde ülkenin tek bir kıvılcımla patlamaya hazır bir iç çatışmanın eşiğinde olduğunu iddia ediyor.
0: CIA'nin gizli raporu ortaya çıktı. İsrail iç savaş riskiyle karşı karşıya. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail 27 Ekim'de seçimlere gidecek. Ancak krizlerin gölgesindeki seçim büyük riskler de barındırıyor. İsrail basını ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA tarafından hazırlanan gizli raporu yayınladı. CIA'nin raporuna göre İsrail iç savaş veya siyasi çöküş riskiyle karşı karşıya. Nedeni ise seçim öncesinde ülkede derinleşen siyasi, ekonomik ve toplumsal bölünme. Söz konusu raporda Gazze, Lübnan ve İran'la yürütülen savaşların İsrail içindeki krizleri artırdığı ifade edildi. İsrail'de en büyük sorunsa soykırımcı başbakan Netanyahu'nun varlığı.
2: Seçimler yaklaşırken düşmanlarımızın bize saldırmaya çalışacağına dair işaretler görüyoruz. Buradan size şu mesajı iletiyorum. Bize bulaşmayın. Ne şimdi ne de başka bir zaman.
0: Zira Netanyahu'nun katliamları İsrail'i uluslararası bir izolasyona itti. CIA raporunda Netanyahu'nun iktidar mücadelesi nedeniyle ülkeyi dağılmanın eşiğine getirebileceği uyarısı yapıldı. İsrail'de genel seçimler öncesinde yapılan kamuoyu araştırmalarındaysa muhalefet blokunun önde olduğu, ancak hükümet kuracak çoğunluğa

0: ulaşamadığı belirtiliyor.
1: Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağım. Lütfen ayrılmayın.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği milli hızlı tren filosu büyüyor. İkinci setin üretim çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2027'de 7, 2028'de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli hızlı tren seti üretmeyi hedeflediklerini bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
10: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
11: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
12: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
13: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
14: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
15: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
16: Büyük rahatlık PTR. son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden

0: gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine, işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
5: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Gündüz gözüyle kanlı pusu kuruldu. Saldırı Adana'nın Seyhan ilçesi Reşat Bey mahallesinde gündüz saatlerinde gerçekleşti. Cız Holding sahibi 66 yaşındaki kuyumcu Zahir Cız, 39 yaşındaki Hüseyin Altın Bulduk'la iş yerinin önünde oturuyordu. Silahlı saldırgan ikilinin yanına yaklaşarak silahını çekip kurşun yağdırdı.
4: Saldırıda Zahir Cız başından ve vücudunun farklı noktalarından, o sırada yanında bulunan Hüseyin Altın Bulduk ise karın bölgesinden yaralandı. Zahir Cız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Hüseyin Altın Bulduk'un ise tedavisi devam ediyor.
3: Cinayet büro ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma sürüyor. Soruşturmada dikkatleri çeken ayrıntı ise geçmişteki tehdit iddiası. Cız'ın Baygaralar suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen Fırat Çelik'le yaptığı görüntülü telefon görüşmesi daha önce sosyal medyaya yansımıştı. Görüşmede Cız'ın tehdit edildiği iddia edilmişti.
4: Şimdi soruşturmanın en önemli başlıklarından bir tanesi de işte bu görüşme. Polis Zahir Cız'a yönelik silahlı saldırıyla daha önceki tehdit iddiaları arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
3: Saldırının nedeni ve arkasında kim ya da kimlerin olduğu soruşturmayla netleşecek. Şüpheli ya da şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Geleceğin üreten genç kızlarını bir araya getiren Güzel İşler Fabrikası yeni sezona iz bırak temasıyla merhaba dedi.
5: Bu yıl GİF için belirlenen iz bırak teması son derece anlamlı. Hepimiz bizden önce bırakılmış izlerin içinde yaşıyor, o izlerle hayatı anlamlandırıyor ve ardımızda yeni izler bırakıyoruz.
3: İstanbul, Ankara ve Hatay'da açılan 3 yeni merkezde hizmet ağı 8'e yükseldi.
6: Biliyorsunuz genç kızlarımızın tabii ki hayata atılması, istihdamı, bir geçim kaynağı oluşturmaları da bizim açımızdan çok önemli. Ama biz bunu da yine bir sosyal sorumlulukla harmanlıyoruz.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da gençlerle buluşturuyor.

0: konuştuğu açılışta kendi gençlik yıllarına ve şule yükselşenlerle olan tanışıklığına değindi.
1: Şimdi sizlere bakarken kendi gençlik yıllarımı hatırlıyorum. O günlerde gençler yoktu. Ama küçük halkalar halinde bir araya gelip birbirini iyiliğe davet eden, güzellikleri çoğaltan insanlar hep vardı. Şule abla da onlardan biriydi. Onunla tanıştığım günü hala hatırlıyorum. Kimliğimin şekillenmesinden evlilik tercihime kadar hayatımın pek çok önemli kararında onun izlerini taşıyorum ve bugün de onu hayır ve şükranla yad ediyorum.
0: Ankara Sof kumaşından hazırlanan özel kıyafetiyle programa katılan Emine Erdoğan'ın yakasındaki detay dikkatlerden kaçmadı. GİF öğrencileri tarafından tasarlanan ve Emine Erdoğan'ın gençlerin hayatında bıraktığı izlere ithaf edilen Yusufçuk figürlü vitray broş kendisine hediye edildi. Emine Erdoğan da bu anlamlı broşu yakasına takarak gençlerin heyecanına ortak oldu.
2: Şöyle, ben GİF'le 2 yıl öncesinde tanıştım ve iyi ki de tanışmışım diyorum. Çok da güzel bir süreçti benim için. Hocamızdan almış olduğumuz eğitim üzerinden biz kendimiz artık gördüğümüz her şeyi böyle resmetme aşamasına geldik hani.
0: Bugüne kadar 281 binden fazla genç kıza kapılarını açan TÜRGEV, kültür, sanat ve bilim alanındaki projeleriyle iz bırakmaya devam ediyor.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Karın ardından akşam ajansı sıcak bir gelişmeyle devam ediyor. Bir son dakika bilgisi: İstanbul'da yatırım dolandırıcılarına operasyon gerçekleştirildi. Detaylarına bakacağız şimdi operasyonun. Ekip arkadaşımız Ahmet Nazif Vural operasyonun detaylarıyla karşımızda olacak. Telefon hattımızın diğer ucunda. Ahmet, kolaylıklar dileyelim. Nedir notların? Sözü hemen sana bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. İstanbul Emniyeti'nin oldukça kritik bir operasyondan bahsediyoruz. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Forex dolandırıcılığı adıyla bildiğimiz uluslararası dolandırıcılık çetesi diyebileceğimiz kişilere, şebekelere bir operasyon düzenledi ve düzenlemiş olduğu operasyonda Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bulunan iki ayrı çağrı merkezi tespit edildi ve bu çağrı merkezlerindeki arama işlemleri de geçtiğimiz dakikalarda sona erdi. Bu neden önemli? Neden çağrı merkezi? Aslında bu çağrı merkezi herhangi bir kişiye, herhangi bir kuruma hizmet etmiyor. Bir paravan olarak kullanılıyor ve bu çağrı merkezleri vasıtasıyla Türkiye içerisinden daha çok ağırlıklı olarak yurt dışında, dünyanın dört bir yanından kişiler bu Forex dolandırıcılığı adı altındaki dolandırıcılık sistemi vasıtasıyla insanların paraları ellerinden alınıyor ve bu kapsamda yapılan operasyonlarda 95 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış durumda. Yakın zamanda buna benzer oldukça önemli bir operasyon daha görmüştük. Yine İstanbul'da önce 4 adresten, 4 çağrı merkezinden, ardından 40'a yakın farklı çağrı merkezinin tamamına yapılan operasyonla birlikte çok sayıda Forex dolandırıcılığı şüphelisi yakalanmış ve ardından bunların 100'den fazlası tutuklanmıştı. Hatta bu kişilerin İsrail'de de bağlantılı oldukları ortaya çıkmıştı. Artık bundan sonra bakacağımız şey mutlak surette soruşturmanın nereye doğru uzanacağı ve bu kapsamda da arama tarama işlemlerinin devam ettiğini ve özellikle bahsi geçen çağrı merkezlerinden elde edilmiş olan veriler, materyaller bu kapsamda soruşturma için büyük bir öneme haiz olduğunda tekrar hatırlatmış olalım. Tekrar belirtelim, 95 şüpheli şahıs, Beyoğlu ve Şişli'deki iki ayrı çağrı merkezi olarak kullanılan o alanda Forex dolandırıcılığı yapma şüphesiyle gözaltına alındı ve operasyon kapsamında da gelişmeler oldukça yine aktarmaya devam ediyor olacağız.
0: Ahmet'e teşekkür ediyoruz. Geride bıraktığımız dakikalarda gerçekleşen bir sıcak gelişme daha. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir kabulü. Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hint Rajab'in ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. O anlara dair görüntüler de paylaşıldı. Ekranlara da taşıyalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün çok özel misafirleri vardı. Hatırlayacaksınız, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybetmişti. Dünyanın gündemine oturmuştu 6 yaşındaki Filistinli Hint Recep. Ailesi Başkan Erdoğan tarafından Ankara'ya, Türkiye'ye davet edildi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan tarafından ağırlandı, kabul edildi. O anlara dair bu görüntülerde kamuoyuyla paylaşıldı. Başkan Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış törenine katıldı bugün. Konuşmasında eğitim başlığı altında önemli mesajlar verdi. Yapay zeka uyarısı yaptı. Her ile bir üniversite eleştirilerine de yanıt verdi. Törende dikkat çeken başka mesajları da vardı Erdoğan'ın. İmkanları kötüye kullanan, istismar eden bunlar varsa onlardan hesap sorulur cümlesini kurdu.

0: Eserin adı Dicle'nin kenarında bir kuzu, Fırat'ın öbür yakasında unutulan Gazze'li çocuklara ithaf edildi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan unutmadı.
1: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
0: 2026-2027 akademik yılı açılış töreni için kürsüdeydi. İlk mesajları ise Gazze'ye gitti.
1: Annelerini, babalarını, kardeşlerini, arkadaşlarını toprağa veren, evleri, eğitim kurumları, Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edilen, buna rağmen onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazze'li öğrencilere, dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına, ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
0: Erdoğan üniversitelerden beklentileriyle devam etti sözlerine. Tam da burada yapay zeka uyarısı yaptı.
1: Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Oysa akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır. Şayet burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz.
0: AK Parti döneminde eğitimde atılan devrim niteliğindeki adımları da hatırlattı, yeni hedefi açıkladı.
1: 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz.
0: Üniversitelerin yaygınlaşmasından duyulan rahatsızlığı ise bu cümlelerle eleştirdi.
1: Birileri zaman zaman çıkıyor, son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı, üniversitelerimizin kapılarını uluslararası öğrencilere açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir.
0: Erdoğan net konuştu.
1: Yanlış varsa düzeltilir. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
0: Tören sonunda YÖKÜST'ün başarı ödülleri de sahiplerini buldu.
2: Bir kez daha Fransa'ya gideceğiz. Fransa'da eylemler sakin başladı demiştik, ancak geride bıraktığımız dakikalar itibariyle polisin liselilere müdahalesi başladı. Bir gaz bulutu içerisinde devam ediyor şu anda eylemler. Olay yerinden canlı görüntüleri paylaşıyoruz. Fransa'da liselilerin başlattığı eğitimde fırsat eşitliğinin yeniden sağlanması, eğitim imkanlarının geliştirilmesi eylemleri yeni günde de polisin müdahalesiyle karşılaştı. Fransa'da polis öğrencilere gazla müdahale etti. Zaman zaman çatışmalar artıyor. Fransa'nın birçok kentinden geliyor görüntüler. Hükümet yaşananlara dair sessizliğini koruyor. Öğrencilerin talepleri artıyor. Yaklaşık 500 okulda

0: eğitim durduğu ya da kısmen sağlanıyor ve öğrenciler de meydanlarda, sokaklarda onlara destek verenlerle birlikte protestolarını sürdürüyorlar. Sakin başlamıştı bugünkü eylemlerde ama şu dakika itibariyle öğrencilerin dağılması için polis gaz bombası kullanmaya başladı. Öğrencilerin de polise yanıtı var. Özellikle sokaklarda yakılan ateşlerle birlikte polisin sokak içlerine, aralarına girmesinin engellenmesi çalışılıyor öğrenciler tarafından. Fransa'da gerilim tırmanmış durumda. Her geçen saatte artıyor. Bu görüntüleri canlı olarak paylaşıyoruz. Gaz maskeleri öğrencilerin şu anda ağızlarını, burunlarını korumaya çalıştıkları bir araç. Kafalarında kaskları görüyorum. Polisin az evvel bu sis, polisin attığı gaz bombalarıyla birlikte oluşmuş durumda. Geride bıraktığımız günde gün boyu sokaklarda çatışmalar vardı. Ondan önceki günde yine polisin saldırısına havai fişeklerle ve taşlarla yanıt vermişti öğrenciler. Bugün de benzer bir tablo oluşacak mı? Yaşananları ekranlara canlı görüntülerle birlikte getiriyoruz. Fransa'da bundan sonra ne olacak? Hükümet öğrencilerin istediklerini, taleplerini yerine getirecek mi? Birçok şehre yayılmış durumda eylemler Fransa'da ve o eylemlerden canlı görüntüleri ekranlarınıza taşıdık. İlerleyen dakikalarda Paris'ten de ülkenin farklı noktalarından görüntüler geldikçe o noktalardan da son bilgileri canlı yayınla, canlı görüntülerle ekranlarınıza taşıyacağız ama bu gece de Fransa'da uzun bir gece olacak gibi görünüyor. Hava henüz kararmadı. O yüzden de öğrenciler toplanmaya devam ediyor. Polisin tavrını yine ilerleyen dakikalarda canlı görüntülerle ekranlarınıza getireceğiz. Siyasetle devam edelim. Meclis bu hafta mesaiye grup toplantılarıyla başladı. Kürsüye ilk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli çıktı. Konuşmasına Başkan Erdoğan'ın 3. kez adaylığı için meclise yaptığı çağrı damga vurdu. Seçimler yenilensin dedi. 2028'i işaret etti. Teressüs Türkiye'de yeni yasal düzenleme, fon soruşturmasında şeffaflık ve İsrail'e tepki. İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şimdi ekranlarınızda.
1: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır.
2: Yeni yasama döneminin ilk grup toplantısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu sözleri damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi. Gözleri doğrudan meclise çevrildi.
1: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır.
2: Bahçeli seçimler için tarih de verdi.
1: Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
2: Mecliste alkışlarla çıktığı kürsüde gündemi sadece seçim değildi. Terörsüz Türkiye sürecine ayrı başlık açtı.
1: Tarihi bir fırsat önümüzdedir. Yeni yasama yılıyla birlikte ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır.
2: Fon soruşturmasında da mesajı netti Bahçeli'nin. Şeffaflık vurgusu yaptı.
1: Hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
2: Bahçeli dış politikaya da değindi. Adres İsrail'di. Birleşmiş Milletler'in İsrail'e yönelik tutumunu eleştirirken Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına yüklendi.
1: İsrail bölge halkları ve dünyadaki bütün milletler için tehdittir. Bölgenin selameti için önerdiğimiz Mekke Anlaşması'nın çerçevesinin genişletilmesiyle caydırıcı bir İslam barış gücünün oluşturulması kaçınılmazdır.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Erdoğan yeniden aday olmalı çağrısı siyasetin gündeminde. Peki Başkan Recep

0: Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açacak formül ne? Ankara gazetecileri değerlendirmelerde bulundu. Şimdi o değerlendirmeleri ekranlarınıza getirelim.
1: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa cumhurbaşkanlığa seçilmesi mümkün olacaktır. Üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması Ankara'da gündemin ilk sıralarında yer aldı. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir Bahçeli'nin adaylık açıklamasını değerlendirdi.
3: Sayın Bahçeli aslında siyaseten, yani siyasi zihin kodları ve siyasi takvim olarak işin adını koydu ve uygun bir zamanda dedi. Bu kararın alınması için elbette hemen acele edilmesini gerektirecek bir husus yok. Ancak siyasi formülü itibariyle ve davranış kodları itibariyle aslında çerçeveyi çizmiş oldu.
4: Sayın Bahçeli'nin Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı noktasında kesin ve net bir desteğinin olduğunu defaatle gördük.
2: Peki meclisin alacağı bir seçim kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açabilir mi?
3: Cumhurbaşkanı üst üste iki defa seçilebiliyor. Bunun istisnası ise meclisin erken seçim ya da seçimlerin yenilenmesi kararı.
4: Hem içeriye hem de dışarıya bir istikrar vurgusu olması açısından bunu ben çok önemli buluyorum.
2: Bu kapsamda olağan takvime göre Cumhurbaşkanlığı seçimi 2028'de yapılacak.
3: Şimdi olağan takvim 2028'in Mayıs'ı, 2023'ün 14 ve 28 Mayıs'ında Cumhurbaşkanlığı iki tur seçimi yapıldığını düşündüğümüzde demek ki seçimlerin Nisan ayının ikinci haftasından sonra Mayıs ayı başına doğru yapılacak olması kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla buna göre de meclisin seçim yenileme kararını da 2028 yılının başları Ocak, Şubat gibi alması mümkün.
2: Ancak kulislerde seçim takviminin öne çekilme ihtimali de şimdiden konuşulmaya başlandı. Bunun içinse mecliste nitelikli çoğunluğun sağlanması gerekiyor.
3: Meclisin seçimi yenileme kararı alması için 360 ve üstünde oy gerekiyor. İşte o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasının ya da aday gösterilmesinin önü de açılmış oluyor. Bence bu önemli. Sayın Bahçeli esasen bu beklentisini, bu gerekliliği daha önce de ifade etmişti.
4: Zaman zaman farklı tartışmalara yol açan bir takım meseleler, siyasi polemikler oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun önüne geçilmek için.
0: CHP ve Yeni Parti de bugün ilk grup toplantılarını gerçekleştirdi. Yeni yasama yılında Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden birbirlerini hedef aldı. Kılıçdaroğlu yolsuzluklardan arınıyoruz derken Özel CHP'yi Atatürk'ün partisi söylemiyle eleştirdi. Tabii soğuk savaş parti tabanında da yaşanıyor. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile CHP Çeşme İlçe Başkanı Eda Tavaz'ın sert tartışması da güne damgasını vuran görüntüler arasındaydı.
5: Atatürk'ün partisi cismen, fiziken maalesef orada işgal altındadır.
6: Arındık zaten ama hala var. Arındık, arınacağız, arınacağız.
7: 3 saat arayla çıktılar kürsüye. Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu da satır aralarında birbirlerine hedef aldı.
5: Eskimiş, köhnemiş, çürümüş bir siyaset anlayışından ayrıştık.
6: Kimse yolsuzluk yaptı diye özel bir makam tahsis etmeyeceğiz.
7: Meclis açıldı. Yeni Parti ve CHP ilk grup toplantılarını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu belediye başkanları üzerinden gönderme yaptı.
6: Hiç kimse yargılanmaz değildir. Ben de şu anda benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda ben de giderim hakimin huzurunda. Kendimi savunurum.
7: 1 saat 22 dakika kürsüde kalan Özel ise AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına yüklenirken yolsuzluk ve rüşvet gerekçesiyle tutuklanan isimlere sahip çıktı.
5: İçeride aslanlar gibi yatıp

0: arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.
1: Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki soğuk savaş belediyelerde kavgaya dönüştü. Kongre sürecindeki yeni partide hemen her ilçede gerilim had safhada. Son adres Çeşme Belediyesi oldu. Yeni partiye geçen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile CHP Çeşme İlçe Başkanı Eda Tavaz meclis toplantısında böyle tartıştı.
2: Atanmış ilçe başkanına bak sen. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Ay senin ağzını yerim ben. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Haydi güzelim. Güzelim.
1: Eski İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da yeni parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güce zehir zemberek sözlerle yüklendi.
3: Kedi olmadan fare yakalamaya çalışan bir il başkanından acilen kurtulması gerekmektedir. Burası İzmir, kimsenin çiftliği değildir.
1: AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise ilk kez konuştu. Kişisel siyasi geleceğim için değil ama İzmir'e karşı taşıdığım sorumluluk gereği evet bir kararın eşiğindeyim ifadelerini kullanarak bir anlamda iddialara yeşil ışık yaktı. Kulislerde ise Tugay'la birlikte hareket edeceği iddia edilen ilçe belediye başkanlarının da isimleri konuşuluyor.
4: Tire, Kiraz ve Bayındır Cemil Tugay'la hareket ediyor net. Bergama, Beydağ ve Ödemiş de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılabilir.
5: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sürüyor. Operasyonlarda son adres İzmir Bayraklı Belediyesi. Sabah saatlerinde eski başkan Serdar Sandal ve beraberindeki 46 kişi gözaltına alındı. Mersin'de ise kamu zararı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları tutuklandı. Ataşehir ve Eyüp Sultan'da belediye başkanları benzer suçlamalarla tutuklanırken İmamoğlu suç örgütü davasında ise yeni itiraflar geldi.
1: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak. Bu gerekçelerle yapılan operasyonların son adresi İzmir Bayraklı Belediyesi oldu. Eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı. Mersin'de de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer milyonlarca lira kamu zararına sebep oldukları gerekçesiyle tutuklandı.
6: Biz hep şunu söyledik. Mustafa Kemal'in yolundayız ve Cumhuriyet Halk Partili olmaktan da üstüyoruz. Hiç çekinmeden.
1: Ataşehir Belediyesi'nde ise tutuklu isimlerin dijital materyallerinde yapılan incelemeler, yeni ifadeler ve tanık beyanlarıyla yolsuzluk soruşturması derinleşti. Bu kapsamda Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'le birlikte 5 kişi daha tutuklandı. Benzer bir operasyon kapsamında gözaltına alınan Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve beraberindeki 12 kişi de kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçlamasıyla tutuklandı.
7: Mesele Eyüp Sultan'da seçimi kazanmak değil. Mesele seçimi kazandıktan sonra Eyüp Sultan'a değer katmak.
1: İmamoğlu davasında ise tutuksuz sanık eski CHP İstanbul basın danışmanı Mustafa Can Poyraz sorgulandı. Poyraz, il başkanlığında kayda geçen ve o dönem büyük tepki çeken görüntülerdeki balya balya paraların İmamoğlu'nun kasası olarak anılan tutuklu Fatih Keleş tarafından getirildiğini söyledi.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakemler soruşturmasına ilişkin maçların adaletli yönetilmesi gerektiğini, ancak bunun soruşturmalarda böyle olmadığını gördüklerini söyledi. Türk futbolunun temiz olması gerektiğine vurgu yaptı. Adalet Bakanı, terörsüz Türkiye sürecine ilişkinse ok yaydan çıktı, dönüş yok ifadesini kullandı.
8: Türk futbolunda hakemler soruşturması derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi.
9: Hakemlerde şöyle şike iddiası var, yani şike teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor, ayrı suçlar.
8: Anadolu Ajansı'nın editör masasında gündemi değerlendiren Gürlek, soruşturmaya ilişkin son durumu paylaştı.
9: Burada biliyorsunuz hakemlerin bir sınavları oluyor, resmi sınavları. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, özellikle bazı hakemlerin bilerek kendisinin işte kötü not verilerek ya da disiplin süreçleri başlatılarak görev almasının engellendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşma yaptı. Bildiğim kadarıyla dün iki hakem daha tutuklandı. Şu an gözaltı tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Devam eden bir süreç var.
8: Hakemlerin maçları adalet çerçevesinde yönetmesi gerektiğini vurguladı.
9: Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. İşte bir kısım MASAK raporları sizlerde paylaştınız. HTS kayıtları var.
8: Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuştu.
9: Bizim artık geleceğimiz, yani bu süreçten dönüş yok. Okyay'dan çıktı. Meclisimiz de sağ olsun, özellikle destek veren sayın milletvekillerimize ben teşekkür ediyorum.
8: Adalet Bakanı, faili meçhul cinayetler içinde ayrı bir parantez açtı.
9: Şu ana kadar 56 dosya aydınlandı. Yani 56 tane raflarda tozlu kalmış dosyayı çıkarttık ve hukuk çerçevesinde cinayet işleyenleri adalet önüne attık.
8: Bakan Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına da değindi.
9: Biz şu an gördüğümüz geniş pencereden bunun bir örgütsel talimat ile, yani FETÖ örgütünün bir örgütsel talimat ile bir örgütsel eylem olduğuna kanaat getirdik. Yani irademiz o yönde, yaptığımız operasyonlar o yönde. Somut olarak delil bazlı anlatmak gerekirsek özellikle F4 pilotunun bizzat kendisi, eşinin Adil Öksüz'le görüşmeleri, mahrem imamlarla olay gününden önce Elazığ'da, Elazığ mahrem imamlarıyla toplantı yapması, Adil Öksüz'ün olaydan önce Türkiye'ye gelip toplantıya katılıp olayın gerçekleştiği bir gün önce yurt dışına çıkması, somut deliller var.
5: İstanbul'da önemli bir seçim var. 10-11 Ekim tarihlerinde İstanbul'da İkinoğlu Baro seçimi yapılacak. Yeni yönetim için adaylardan avukat Ali Kasım Tuna dün akşam bir tanıtım düzenledi. Etkinliğe yüzlerce kişi katıldı. Tuna vaatlerini sıraladı.
10: Gelin bu baroyu hep birlikte yönetelim.
1: Günler sonra gireceği baro seçimlerinde tek tek vaatlerini anlattı. Genç avukatların çekim merkezi olacağız. Meslek büyüklerimizin tecrübesiyle güç kazanacağız dedi.
11: Öncelikle katılım hususu bizim için önemli. Tüm meslektaşların yoğun katılımı bizi bu noktada daha büyük bir sorumluluğa itecek. Elimizi daha çok güçlendirecek.
1: Avukat Ali Kasım Tuna, İstanbul İkinoğlu Barosu başkan adaylarından. 10-11 Ekim'de avukatları aynı çatı altında toplayacak seçim öncesi yüzlerce meslektaşıyla bir araya geldi. Onu diğer meslektaşlarından ayıransa mesleğin geleceğine dair yapacakları ve ilk kez hayata geçirecekleri.
11: Deneyimli meslektaşlarla stajyer ve genç avukatları çalışma alanlarına göre eşleştirecek, mesleğe başlangıcı destekleyeceğiz.
1: AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir'le Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız da katılanlar arasındaydı. Ali Kasım Tuna'nın konuşması ilgiyle izlendi.
11: Bizim için 4-5 gün kaldı ama 4-5 gününü de dakikası dakikasına faydalı, verimli tüm meslektaşlara ulaşarak, derdimizi anlatarak geçireceğiz inşallah.
1: Bağkur primlerinden yeşil pasaporta, baronun bütçesine kadar birçok başlıkta önemli çalışmaları vardı. Verdiği mesajlarla büyük beğeni kazandı. Avukat Tuna, İstanbul İkinoğlu Baro Başkanlığı için meslektaşlarının oyuna talip olduğunu söyledi.
11: Değerli meslektaşlarım, dile getirdiğimiz tüm vaatleri anlamlı kılacak en temel unsur güvene dayalı ve şeffaf bir yönetim anlayışıdır.
1: Başkanlık seçimleri 10-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
11: Yolunuz açık olsun, baromuzun geleceği daim ve güçlü olsun.
5: Haziran ayında hayatını kaybetmişti başarılı oyuncu Ece İrtem. Annesi odasına girdiğinde kızının cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Evladını kaybeden aile genç yaşta toprağa verdi kızlarını ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı onlar için. Ateş düştüğü yeri yaktı. Yasa bürünen anne ve babası aylar sonra ilk kez konuştu. Kızları Ece İrtem'i bakın nasıl anlattılar.

0: Hayalleri çok büyüktü. En büyük hayali bana bir yat almaktı. Ben ondan bir şey istemiyordum. Sen de olsun veya istediğim zaman gideyim veya o gelsin. Varlığı yeterdi ya. Nefesi yeterdi.
1: Kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Çok kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz

0: her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana.
1: Ece kahvaltıda ne hazırlayayım diyecektim ama Ece yoktu. Bir anda elimden kaydı gitti. Melek oldu.
2: Başarılı oyuncu Ece İrtem. Genç yaşta ansızın ölümüyle yürekleri dağlamıştı. Canından sakındığı evladını toprağa veren, yüreği yangın yeri olan Ece İrtem'in anne ve babası yaşadıkları büyük acıyı aylar sonra ilk kez ATV Haber'den Özlem Aktay'a anlattı.
3: İnsanlığıyla seni ders veriyor. Ruhuyla, inancıyla. Allah çok inanıyordu. Kadere çok inanıyordu.
0: Ben biraz çok güveniyorum. Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
1: Onun boşluğunu kim dolduracak bilmiyorum ama. Bilmiyorum Özlem.
2: Başarılı oyuncu Ece İrtem'in hayattaki son görüntüsü annesinin yardımıyla evine girdiği işte bu an olmuştu. Kader bu ya, o gün doğum günüydü. Annesiyle birlikte yeni yaşını kutlayıp pasta üflemişti. Biricik evladını kaybeden anne Nuriye İrtem o görüntüyü ve Ece'nin son gününü anlattı.
1: En son doğum gününü kutladık. En son doğum gününü kutladık pazar günü. Midem ağrıyor dedi zaten, doğum günü kutladıktan sonra eve gidelim anne dedi. Geldik, hatta yatağa doğru gitti, yattı yatak odasına. Yorganını benim üstüne kapattım. Ece kahvaltıda ne hazırlayayım diyecektim ama Ece yoktu.
2: Ece İrtem yeteneğiyle, karakteriyle örnek bir oyuncuydu. Sahneye ve oyunculuğa aşıktı. Sahnedeki disiplini, çalışkanlığı ve mesleğine olan saygısıyla genç meslektaşlarına her zaman örnek gösteriliyordu. Hayatta olsaydı yeni bir projenin de başrolünde olacaktı.
1: Çocukluğumdan beri, konuşmaya başladığından beri hep ısrar ederdi. Ben oyuncu olacağım. Bak bu çocuklar gibi ben gidip oynayacağım. Onun aşkıydı oyunculuk. Aşıktı mesleğini.
4: Yeni bir proje varmış galiba, vardı, değil mi?
1: Vardı. Hı-hı. Çok da güzel olacaktı ama ömrü yetmedi.
2: Ece İrtem'in o gün sanki bir şey içine doğmuş gibiydi. Hayatın koşturmacası içinde narin kalbiyle anne babasına ölümden bahsetmiş, sanki bu erken vedayı çok önceden sezmiş gibiydi.
3: Biliyor musun dedi, sen öleceksin, toprağa sen koyacaksın dedi. Çıldırdım. Kızım ne diyorsun, bilmediğimiz bir şeyler mi? Yok yok, ben görüyorum.
0: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
1: Bana baktı, anne ben öldüğümde sen bu evde mutlu yaşar mısın dedi. Ben de saçmalama Ece dedim. Bu ev seninle çok güzel, sen olmadan ben bu evi ne yapacağım dedim. Demek ki içine doğdu bir şeyler.
3: Allah düşmanımın başına vermesin evlat acısını.
5: Bir son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz. AK Parti'nin bir paylaşımı, aslında bu tip paylaşımları biz futbol takımlarının transfer açıklamalarında görüyorduk. Ona benzer bir paylaşım var. Elbette yorum çok net ama ben yorumu size bırakacağım. İşte o açıklama. Bir çöp dağı ve çöp dağında çiçekler açıyor. AK Parti bunu paylaştı ve sonunda da şimdi birlikte kulak vereceğiz. Dağlarında çiçekler açar ezgisi var. 7-10-2026 tarihiyle birlikte paylaşılıyor. Elbette bu paylaşım üstündeki kum saatiyle birlikte değerlendirildiğinde tek bir noktaya çıkıyor. Yine bültenimiz içerisinde paylaşmıştık. AK Parti'de yarın grup toplantısı var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi bekleniyordu. Ona dair bir paylaşım, bir transfer paylaşımını andırıyor açıkçası kum saatiyle birlikte. Çok küçük, ince bir mesajı var. Çöp dağlarının üzerinde açan çiçekler ve sonda çok küçük bir bölümü İzmir'in dağlarında çiçekler açar ezgisinin çok küçük bir versiyonu. Dilerseniz şöyle yapalım. Ben biraz susayım. Çok kısa bir video zaten. Baştan sona bir dinleyelim. Ardından değerlendirmeye devam edelim. İşte AK Parti'nin İzmir'deki o paylaşımı, bakalım sizde de bizde uyandırdığı etkiyi, yani Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılacağı etkisini uyandıracak mı? Hemen ekranlara getirelim bir kez daha videoyu.

0: Sizce de öyle değil mi tartışmaya? Artık çok fazla da yer bırakmıyor. Bizim aldığımız kulis bilgileri de benzer yöndeydi. Yarın grup toplantısında Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği şeklindeydi. Şimdi İzmir'e gidelim. İzmir'de nasıl yankı buldu bu paylaşım? Çok sıcak bir gelişme elbette. Sadece dakikalar oldu, hemen bakayım paylaşıma. 7.58'de yani saat 8 olmadan yarım saat oldu olmadı bu paylaşım gerçekleşeli ama elbette tartışılmaya da başladı. Ekibimizden Sefer Ayçe, İzmir siyasetini de çok yakından takip eden önemli muhabirlerinden biri telefon attığımızda. Sefer Ayçe, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Aktan, iyi yayınlar diliyorum. Ya
0: artık herhalde tartışmaya, üzerinde polemik oluşturmaya gerek bırakmayacak şekilde çok net bir paylaşım. Bir transfer paylaşımını andırıyor üstündeki kum saatiyle. Futbol transferinden söz ediyorum elbette. Bu da bir transfer. Ne dersin, artık tamam mı? Yarın Cemil Tugay AK Parti grubunda AK Parti'ye mi geçiyor? Senin ulaştığın bilgiler neler?
1: Şimdi Aktan, yaklaşık 3 aydır İzmir'de en çok konuşulan konu bu. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül de dahil en çok konuşulan konu bu. Yani İzmir'de 4 kişiden 3'ü, bazen 4'ü bu konuyu konuşuyor. Yani böyle bir olay var. Olur mu, olmaz mı? Artıları ne olur, eksileri ne olur? Birçok konuşulma oldu. Birçok siyasette, vatandaşlar arasında, iş dünyasında herkes bu konuyu konuşuyor. Artık bugünkü yayınlanan videoda bu işin tam son bir ayağı olarak görebiliriz. Neden? Çünkü İzmirliler yıllardır özledikleri bir hizmet var. Yani bunu 15 diyebilirim. Ben yıllardır burada gazetecilik yapıyorum. Yaklaşık 30 yıldır burada gazetecilik yapıyorum. Ve İzmirlilerin istediği bir halktan bir hizmet var. 15-20 yıldır da bu hizmet olmuyor. Yani çöp konusunu yıllardır senle de ekranlara taşıdık. Yol konusunu, trafiği taşıdık A Haber ekranlarında. Birçok körfezi taşıdık, körfezin kirliliğini taşıdık. İzmirlilerle konuştuk. İzmirliler ne kadar dertli olduklarını anlattılar. Çöp konusu biraz önce de işte o videoda anlamlı, çünkü çöp, Buca çöp, Karşıyaka çöp, bunları bir ay iki ay taşımadık, yıllardır ekrana taşıyoruz. Yıllardır bunların dosya haberlerini yapıyoruz İzmir'de ve artık bir son bir noktaya gelindi İzmir'de. Yani bir hizmet gelinmesi.
0: Son nokta dedin. Bugün aslında biz de haberlerimizi sunarken Cemil Tugay'ın bir gazeteciye verdiği açıklama, karar aşamasındayım sözleri, anladığımız kadarıyla artık o aşamada tamamlanmış. Örneğin Cemil Tugay İzmir'de mi, Ankara'ya doğru yola çıktı mı? Sen, bu çok sıcak bir gelişme elbette ama bu dar zamanda bir bilgiye ulaşabildin mi?
1: Son bildiğim yurt dışında olduğuydu. Direkt Ankara'ya geleceğiydi zaten. Aldığım bilgi oydu.
0: Direkt Ankara'ya yani, gelecek. Bizim evet. De ulaştığımız bilgi AK Parti grubunda. Bu hafta evet. Mı olur? Grup toplantıları iki haftada bir. Belki de sonraki grup toplantısı deniyordu ama bu paylaşımla birlikte sanırım tüm soru işaretleri giderildi. Yarın evet. Cemil Tugay AK Parti grubunda AK Parti'ye katılacak. Evet. İzmir'de de eğer yanlış hatırlamıyorsam Burhan Özfatura rahmetli, onu da geçtiğimiz günlerde kaybetmiştik. Ondan sonra evet. Hep DSP ve CHP belediye başkanları vardı. Ondan sonra bir ilk olacak anladığım kadarıyla.
1: İlk olacak tabii ki, 27 yıldır soldu.
0: AK Parti tarihinde de ilk bu arada.
1: Tabii evet. İlk AK Parti tarihinde bir sağ parti ilk olacak. 27 yıldır yaklaşık sol şu anda vardı ama burada ilk defa bir AK Parti yönetiminde olacak İzmir'de.
0: Şimdi bir de yani şunu işte sormak istiyorum. Cemil Tugay ile birlikte hareket eden isimler, Tire, Bayındır çok konuşuluyordu. Onunla evet. Birlikte geçebilir diye. Böyle bir bilgi var mı sende? 6
1: o da
0: deniliyor,
1: var. O
0: 3
1: da var.
0: Deniliyor.
1: O da Tire, Bayındır da var. İkisi de var. Zaten biliyorsunuz geçen haftalarda Foça, ondan sonra Çiğli, bunlar da geçti. Ve şu anda İzmir siyasetinde de hareketli. Yani İzmir siyasetinde ibreler değişiyor. Yani İzmir tamamen bir değişime gidiyor Aktan. Ve bu son olayda da büyük bir değişim olacağına inanıyorum ben. Ve dediğim gibi tekrar altını çiziyorum, hizmet olayı. İzmirlilerde zaten makas daralmıştı AK Parti ve CHP sol parti arasında. Bu makas gitgide daralıyordu ama işte bu son olaylarda, yaşananlarda İzmirlilerin, ben kimlerle konuştuysam, iş adamları, siyasetçiler, vatandaşlar, özellikle İzmirliler hizmet istiyor Aktan.
0: Yarın da 3 diyen var, 6 diyen var. Senin ulaştığın eminim bilgiler de vardır. İzmir'de başka belediye başkanlarının da Cemil Tugay ile birlikte hareket edeceği ya da ondan bağımsız AK Parti'ye geçici bilgileri de var. Artık yarın bu tabloyu net bir şekilde göreceğiz. AK Parti grup toplantısında varsa ekleyeceklerin son bilgiler, Sefer Ayç, onu alayım, sonra seni uğurlayayım.
1: Şu anda artık İzmir'de büyük bir heyecan var AK'tan. Gerçekten yarın İzmirliler bu gece oldukça heyecanlılar. Yarını büyük bir heyecanla bekleniyor.
0: Peki, teşekkür ederiz. Sefer Ayçe çok deneyimli bir isim. İzmir siyasetini de çok yakından takip ediyor. O da bizler gibi yorumladı. Futbol transferlerinden alışık olduğumuz bir emoji. Sosyal medyada da paylaşılıyor o emoji. Bir kum saati, yani önümüzdeki saatlerde bir hareketlilik yaşanacak bilgisi. AK Parti'de bu uygulamaya ya da bu geleneğe uydu ve bir olası transferi artık olasıdan da ileriye gitmiş gibi görünüyor. 7-10-2026 Çöp Dağları'nda çiçekler açıyor. Altta çalan ezgi de İzmir'in dağlarında çiçekler açar ezgisi. Kum saatiyle birlikte paylaştı. Artık gözler yarına çevrilmiş durumda. Detayları da, yeni bilgiler bize ulaştıkça da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla. 19 Mart'ta İstanbul Ümraniye'de korkunç bir cinayete kurban gitmişti Kubilay Kağan Kundakçı. Alaaddin Kadayıfçıoğlu sanık, Aleyna Kalaycıoğlu ise azmettirici olarak yargılanıyordu. Savcı dava ile ilgili mütalaasını açıkladı. Bakın kim için ne kadar ceza isteniyor.
2: Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu için kasten öldürme suçundan müebbet hapis, sanık Aleyna Kalaycıoğlu içinse suçu bildirmeme suçundan bir yıl hapis cezası istendi. Korkunç cinayet 19 Mart'ta Ümraniye'de işlenmiş. Rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'yla barışmak için ortak arkadaşları futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'dan yardım istemiş. Kundakçı ise Aleyna Kalaycıoğlu'yla görüşerek ikilinin barışması için aracı olmuştu. Kundakçı ve Canbay'ın konuşmak için buluştuğu sırada yanlarına yaklaşan bir kişi araca ateş açmış, kurşunların isabet ettiği Kundakçı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Soruşturma aşamasında İzzet Yıldızhan tahliye edildi. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. celsesi öncesinde savcı mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise suçu bildirmeme suçundan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve tahliyesi istendi. Diğer tutuklu sanıklar içinse tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesi istendi.
0: Ecemoğlu henüz 16 yaşındaydı. Ailesiyle gittiği Alanya'da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ona çarpan sürücü iddialara göre hem kırmızı ışık ihlali yapmıştı hem de 120 kilometre hızla gidiyordu. Tüm bunlara rağmen ev hapsiyle serbest kaldı. Bu karar da Molla ailesini ikinci kez yıktı.
3: Hızlı şırkta iki tane araç duruyordu. O hiç hızını kesmeden geldi, çocuklara vurdu.
4: O kazada biricik kızını, 16 yaşındaki Ece'sini kaybetti. Kazanın ardından sürücüye verilen ev hapsi acılı anneyi bir kez daha yıktı.
3: 15 Temmuz gecesi akşam saat 10 sularında oldu. Tatile gitmiştik kardeşimin doğum günü için. Bir gün sonrası zaten bu olayla karşılaştık. Arkadaşıyla birlikte deniz kenarına fotoğraf çekilmeye gitmişti yakınında otelin.
5: Ece Molla arkadaşıyla birlikte Alanya'da karşıdan karşıya geçiyordu ve o sırada yaya geçidindeydi ama iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan ve hızı yaklaşık 120 kilometre olan bir araç onlara çarptı. Ece Molla yaklaşık 35 metre ileri savruldu.
3: 3 şeritli bir yol, son şeritte araba bunlara vuruyor. Son şeritte bir adım kala. Bu kız son anda fark ediyor arabayı. O adım atabiliyor ama Ece onun yanında olduğu için hiçbir şekilde kapatıyor. Çocuk kör noktada olduğu için göremiyor. Yani o da

0: hayatını kaybedeli yaklaşık 2,5 ay oldu ve anne Serap Şahin o günden bu yana çok zor günler geçiriyor. Öyle ki felç oldu, 11 yaşındaki oğluysa psikolojik tedavi görmeye başladı.
1: Ev hapsinde olmasın yani, bir çocuğun canına mal olan bir şeyi nasıl ev hapsiyle? Savcı tutuklama talep ediyor. Talebim en yüksek cezadan yargılanmasını istiyorum tabii ki de. Yani çocuğumun kanı yerde kalsın istemiyorum kesinlikle.
0: Anne Serap Şahin hazırlanacak iddianameyi bekliyor.
2: AK Parti cephesinden AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'ın bir sosyal medya paylaşımı var. Onu da hemen ekranlara getirelim. Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı açıklamalar üzerine bir paylaşım. Özgür Özel kendi hazırladığı çilingir sofrasının müdavimi, yakın arkadaşlarının kurduğu rüşvet çarkının temsilcisidir. Özgür Özel rüşvet iddialarıyla anılan ve en yakın ekibin hiçbir denetimden geçirmeyip iddiaların muhatabı rüşvetçilerle yeni parti kuran bir acizdir. Özgür Özel pavyon siyasetinin temsilcisidir ifadesini kullandı. Eyüp Kadir İnan AK Parti Genel Sekreteri, bu mesajı da paylaştık. Şimdi çok kısa bir aramız daha olacak. O aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacak. Lütfen ayrılmayın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Fon krizi sermaye piyasası kanununda değişiklik çalışmalarını hızlandırdı. Yeni düzenleme ile erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemi kurulacak. FOM yatırımcılarının korunmasına yönelik yeni mekanizmalar oluşturulacak. Sermaye piyasalarında ekstra sıkı denetim mimarisi kurulacak. Hata yapanlara verilen cezalar katlanarak artacak. Alternatifli yürütülen çalışmalar olgunlaştırıldıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Herkes aynı şeyi söylüyor. Hep sonuçları tartışıyoruz. Ama yerine oturmayan taşlar var. Bir konuşalım bunları. Bir danışalım. Bakalım onlar ne diyorlar. Sebepsiz sonuç olur mu? Melih Altınok'la Sebep Sonuç her pazartesi ve çarşamba 21'de A Haber'de.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları bazında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79 ile yüksek öğretim eğitiminde görülürken en fazla fiyat düşüşü %24,41 ile taze turunçgillerde gerçekleşti. Yüksek öğretim eğitimini kaze hurma, incir ve tropikal meyveler izlerken fiyatı en çok düşen ürünler arasında kaze sebze ve meyveler öne çıktı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

çıkarılan kanunla takip edilen hareketler Türk milletini zincire vurmak kastında olduklarını gösteriyor. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişte son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum.

0: muhterem dinleyiciler. Yıllar yılı Türk milletinin mukadderatını elinde tutmuş olan bir zümrenin 10 yıl boyunca yaptıklarından bir kısmı Yüksek Adalet Divanı'nın huzuruna çıkarılmış bulunmaktadır. Türk adaletinin kılı kırk yaran ananeli dikkati şüphesiz bunlar hakkında en uygun kararın verilmesine yetecek ve Türk hakimleri adalet tarihinin parlak sayfalarındaki değişmez yerlerini muhafaza edeceklerdir.
1: Türkiye 27 Mayıs 1960 darbesiyle vesayet karanlığına gömüldü. O günden sonra ülkeyi yıllarca seçilmişler değil, atanmışlar yönetti. Demokrasi filizleri her yeşerdiğinde kopartıldı. Halk yokluğa, yoksulluğa, gıda ve akaryakıt kuyruklarına mahkum edildi. Ülkede terör ve anarşi tırmanırken sokaklarda yıllarca kan döküldü.
2: Kardeş acısı zormuş.
3: Yurtsuz bıraktılar, evsiz bıraktılar, evlerimizi hep yaktılar, yıktılar.
1: İşte bu ortamda demokrasiye 12 Eylül'le ağır bir darbe daha vuruldu.
4: Silahlı kuvvetler kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
1: Milletin acılarına yenileri eklendi. Travmalar, korkular daha da büyüdü. Tam ümitlerin tükendiği bir dönemde Turgut Özal halka umut oldu. Tank paletleri altında can çekişen milli iradeyi düştüğü yerden kaldırdı. Devlette kurumsallaşmayı, bozulan otoriteyi yeniden sağladı. Kalkınma hamlesini başlatarak iş adamlarının önünü açtı. Büyük ve güçlü Türkiye'nin temelleri o günlerde atıldı.

0: Turgut Özal'ın çocukluk hayali pilot olmaktı. Ancak Mersin Silifke'de geçirdiği bir kaza hem onun hem de ülkenin kaderini değiştirdi. Henüz 12 yaşında okula giderken sol kolu dirsekten kırıldı. Doktorlar kolun kesilmesi gerektiğini söyledi. Ailesi ikna olmuştu. Ancak Özal direndi. "Ben kolsuz yaşayamam" diyerek bir yol bulunmasını istedi. İkna edilemeyince de başka çareler aranmaya başlandı. Turgut Özal, Yörüklerin ünlü kırık çıkıkçılarına götürüldü. Yapılan tedaviyle kolu kurtuldu. Ancak kırılan kol diğerinden 2-3 santimetre kısa kalmıştı. İşte bu olayla pilotluk hayali sona eren Özal, Türkiye'nin kaderini değiştirecek yola girmiş oldu.
1: Silifke'de biraz yaramazdım. Ağaç tepelerinden ayrılmazdım. Bir kaza oldu, kolum kırıldı. Kolumun kırıklığı 2,5 sene sürmüştür. Hatta o yüzden mesela asker olmak, pilot olmak öyle istiyordum. Fakat bu kol kırıklığı bu işe mani oldu.
0: Turgut Özal çocukluğunda pehlivan hikayelerini çok seviyordu. Hayran olduğu pehlivanlardan biri de Çolak Molla lakaplı Molla Mümin'di. Kırılan kolu diğerinden kısa kalınca kardeşleri kendi aralarında Özal'a Çolak Molla demeye başladı. Özal ailesinin Çolak Mollası asla geri adım atmayan, cesur, aklına koyduğunu yapan bir kişilikteydi. Derslerinde de çok başarılıydı. Girdiği her okulu dereceyle tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olunca elektrik idaresinde çalışmaya başladı. Burada tanıştığı Semra Özal'la 1954 yılında evlendi.
2: Rahmetliyle aynı dairede çalışıyorduk. O teknik serviste, ben istatistik bölümünde çalışıyordum. Tanışmamız öyle oldu. Çok iyi bir insandı, çok iyi bir babaydı, çok müşfik bir babaydı ve çok iyi bir kocaydı.
0: Birkaç sene sonra da Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek ekonomi eğitimi aldı. Özal, Türkiye'ye dönünce elektrik idaresine bu kez genel müdür yardımcısı olarak atandı. Aynı zamanda Devlet Planlama Teşkilatı'nın kuruluşunda görev aldı. İşte o dönem Başbakan Adnan Menderes'le tanışıp birlikte çalıştı. Menderes de Turgut Özal'ı sevdi, yakından ilgilendi. Ülkenin yakın tarihine damga vuran iki liderin yolu o dönem bir süre kesişmişti.
3: Menderes döneminde elektrik işleri Etüt İdaresi'ndeydi. Özal'la aşağı yukarı 1950'den 1965 yılına kadar o dairede çalıştı. Aşağı yukarı 15 yıl. Türkiye'nin elektrifikasyon planlamasında önemli rol oynadı. Keman Barajı dahil önemli planlamalarda rol aldı.
4: Çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler Türk milletini zincire vurmak kastında olduklarını gösteriyor. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişte son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum. Derhal bütün vatandaşlara şunu ifade etmek isterim ki asla bir diktatör olmak hevesinde değil. Bütün emelim süratle bu memlekette temiz, dürüst bir demokratik düzen kurmak ve devletin idaresini milletin iradesine terk etmektir. Bana inanınız ve güveniniz.
0: Ancak 27 Mayıs darbesi 10 yıl süren demokrasi baharını bitirdi. Başbakan Adnan Menderes iki bakanıyla birlikte idam edildi. Dünya demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen o darbeyle ülkenin yarım asrı çalındı. O günden sonra ülkeyi seçilmişler değil, kendilerini Türkiye'nin sahibi gören bir grup atanmış yönetti. Milletin evlatları geri adım atmadı, direndi. Ülke için mücadele etti. Darbe sonrası yaşanan sancılı süreçte Özal, Süleyman Demirel'le birlikte Adalet Partisi'nin kuruluşunda yer aldı. Kendisi memuriyete devam ederken Demirel ise 1964'te Adalet Partisi'nin başına geçti. Bir yıl sonra da parti tek başına iktidar kurdu.
5: İnsan hak ve hürriyetlerine dayanan hukuk devletini bütün icatlarıyla gerçekleştirmek, diğer taraftan iktisadi ve sosyal kalkınmamızı demokratik plan çerçevesinde yürütmek, kısaca hürriyet ve refahı bir arada tahakkuk ettirmektir. Bunun için de refahı tabana yaymak, halkı fakirlikten kurtarmak, yeni iş imkanları açmak, medeni hizmet, nimet ve vasıflarını köye, kente, bütün vatan sattığına ulaştırmak yolunda devamlı gayretler sarf etmekteyiz.
0: Özal da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'na atandı. Kısa sürede önemli çalışmalara imza attı. Özel sektörün desteklenmesi için teşvik birimini kurdu. Kalkınma fonunu hayata geçirdi. Sanayileşme hamlesi için yasal düzenlemeler de yapıldı. 10 Ağustos 1970'te ekonomiye nefes aldıran kararlar hayata geçti. Özal müsteşar, ancak Süleyman Demirel'le yakınlığı nedeniyle ekonomi ve maliye bakanları bile onun kontrolündeydi.
6: Bugün Devlet Planlama Teşkilatı denildiğinde akla gelen en önde bir numaralı Turgut Özal'dır. O Demirel'in başbakan olduğu iktidar yıllarında böylesine önemli bir görev yaptı. Daha sonra da 24 Ocak kararları öncesinde azınlık hükümetinde de hem planlama müsteşarlığı hem de başbakanlık müsteşarlığı yaptı. Peki Adalet Partisi'nin bunca insan varken neden Turgut Özal iki müsteşarlığı birden yürüttü, uzun süre planlama müsteşarlığı yaptı? Belli ki bu Turgut Özal'ın kalitesidir, Turgut Özal'ın dirayetini gösteriyor. Yani Turgut Özal hiçbir zaman koltuğu üzerine oturtmadı. Yani oturduğu koltuk onunla şeref buldu, onunla ülke önemli hizmetlere imza attı.

0: Turgut Özal'a Takunyalı denmeye işte o dönem başlandı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda abdest alırken Takunya giyip namaz kılması birilerini rahatsız etmişti. Yıllarca bu konu hiç unutulmadı. Bazı kesimler tarafından yaşamı boyunca da hep Takunyalı olarak anıldı.
1: Bazen Devlet Planlama Teşkilatı'nın tuvaletinde ayağında tokyosuyla abdest alırken görebilirdiniz. O yüzden de adımız Takunyalı'ya çıkmıştı. Bizim bütün takıma, Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki arkadaşlara, yani açıkçası o zaman Marksist olmayan herkese Takunyalı derlerdi. Devlet Planlama Teşkilatı uzmanı olduğumu söylediğimizde sen hangi takımdansın, Takunyalı mısın yoksa diye sorarlardı. Bu Turgut Bey'in abdest almasıyla alakalı bir hadisedir.
0: 27 Mayıs'ın ardından Genelkurmay'ın gölgesi meclisin üzerinden senelerce kalkmadı. 1971'e gelindiğinde ise tankların namlusu bir kez daha demokrasiye çevrildi. Askerler 12 Mart'ta hükümete muhtıra verdi. Ordunun isteği üzerine Başbakan Demirel istifa etti.
2: Bugün Başbakan olarak Sayın Nihat Erim Bey'e vazife teklif etmiş bulunuyorum. Kendileri lütfen kabul buyurmuşlardır. Önünüzde yeni başbakanımızı tebrik ederim. Tebrik ederim. Hayırlı ve başarılı olsun. Teşekkür ederim.
3: Hükümetin teşkili Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra üzerinde durulacak bir konudur.
4: Arkadaşlar, birkaç gün önce de söylediğim gibi yeni hükümeti hızla çalışarak ve aralıksız çalışarak bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunabildim. Kendileri sunduğum listeyi lütfen tasdik buyurdular ve şu andan itibaren Türkiye'nin yeni hükümeti çalışmaya başlamıştır.
0: Ekonominin başınaysa Atilla Kara Osmanoğlu geçti. İlk icraatı da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Özal ve ekibini görevden almak oldu.
5: 12 Mart müdahalesinden sonra hükümet istifa etti. Biz de takriben 1-1,5 ay sonra ayrılmak mecburiyetinde kaldık.
0: Büyük bir ekonomist, başarılı bir bürokrattı Özal. Dünya da onu yakından takip ediyordu. Çok geçmeden Amerika Birleşik Devletleri'nden teklif geldi. Dünya Bankası Başkanı Robert Strange McNamara bizzat Özal'la görüşerek onu birlikte çalışmaya ikna etti. Özal yeniden Amerika'ya yerleşti. Ancak aklı, yüreği Türkiye'deydi.
5: Dünya Bankası'ndan bir teklif aldım. Amerika'ya gittim. Dünya Bankası'nda yanı başında IMF de vardı. Bu idareleri çok yakından tanımak fırsatını buldum. Bir, mali çevrelerle ilgilendim. Bunun yanında da dünyanın muhtelif yerlerini gezme, oradaki insanlarla tanışma, özellikle teknik ve ekonomik sahada daha fazla bilgimi artırma imkanına kavuştum.
0: Artık siyasete girmeye de hazırdı. Ancak Türkiye'den beklediği çağrı bir türlü gelmedi. Süleyman Demirel, Adalet Partisi Genel Başkanı ve Başbakan olunca birlikte yola çıktığı arkadaşlarına kapıları kapattı. Hal böyle olunca Necmettin Erbakan Milli Selamet Partisi'ni kurdu. Muhafazakar kanattaki isimler de Erbakan'ın ardından gitti.
6: O zamanki Adalet Partisi yönetiminin bir olumsuz tavrı var. Nitekim rahmetli Erbakan Hoca da Adalet Partisi'nden aday olmak istendiğinde ona da engel çıkarılmış idi. Bu emsalleri yan yana getirirsek böyle bir hissi şeyde vardır, olumsuzlukta vardır.
0: Süleyman Demirel 1977 seçimleri için Özal'a adaylık sözü vermişti. Ancak daveti nedense yapmadı.
7: Bunlar birbirlerini daha önceden tanıyorlardı. Ve Turgut Özal'ın Adalet Partisi'ne girdiği takdirde kendisine rakip olabileceği endişesinde olduğunu zannediyor. Bu bir yorumdur tabii. Demirel'i böyle bu işte lekelemek istemeyiz ama politikanın genel yapısı olarak insanlar tabii rakibinin

0: Rakip olabilecek kimsenin geri bir önüne geçmesini istemeyebilir.
1: O da yakınlarının ısrarı üzerine Türkiye'ye dönerek Milli Selamet Partisi'nin İzmir adayı oldu. Seçimi de çok küçük bir farkla kaybetti.
2: Kadere inanmak lazım. Ben kadere inanırım. Turgut Bey 1977 seçimlerinde Adalet Partisi'nden aday olmak istedi. Bu niyetini de Süleyman Bey'e söyledi. Süleyman Bey Turgut zamanı var falan dedi. Tabii Süleyman Bey'in iş dünyasını niye öyle dediğini bilebilmemiz mümkün değil. Süleyman Bey onu aday yapmadı. Bunun üzerine Turgut Bey de Milli Selamet Partisi'nden, Erbakan Hoca'nın partisinden İzmir'den aday oldu, seçilemedi.
0: İyi kaybetti. Çünkü 1980 ihtilalinde milletvekilleri olanların hepsi yasaklı hale geldi. Yani o öyle bir şey olsaydı ne 24 Ocak kararları kolay kolay alınırdı.
2: Ne başbakan olabilirdi, ne başbakan yardımcısı, ne parti kurabilirdi.
3: Benim için bu seçim bir önemli tecrübe olmuştur. Seçimde başarılı olamadım. İnsan kazanır da kaybeder de.
1: Özal'ın işte o seçimi kaybetmesi ona başbakanlık, cumhurbaşkanlığına giden yolları açtı. Eğer seçimi kazanıp İzmir milletvekili olsaydı 12 Eylül'de diğerleri gibi yasaklı siyasiler arasına girecekti. Turgut Özal böylece hayatındaki kritik bir dönüm noktasını daha kazasız geçmiş oldu.
2: Göklerden gelen bir karar vardır, kaderin üzerinde bir kader vardır. O da Turgut Bey'in kaderindeymiş. İyi ki 1977'de milletvekili seçilmemiş. İyi ki Milli Selamet Partisi'nden senatör adayı oldu, seçilememiş.
1: Ülke büyük bir sınavdan geçiyordu o dönem. Sokaklarda terör ve anarşi durmazken yokluk, yoksulluk tüm ülkeyi sarmıştı. Ordu siyaseti kuşatmış, darbenin ayak sesleri de artık duyulmaya başlamıştı.
4: Türkiye bir siyasi istikrarsızlık içerisinde, bir kaos içerisinde, toplum bölünmüş, bir şehirden bir şehre gitme imkanı yok. Hatta Ankara'nın Tuzluçayır'da olanı Bahçelievler'e, Bahçelievler'de olan Tuzluçayır'a gidemez. Çünkü orada sol görüşlü olanlar, beri tarafta sağ görüşlü olanlar, can güvenliği yok, mal güvenliği yok, devletin fabrikaları yakılıyor. Akşam kahvede oturanlar taranıyor, hiçsiz bir günah insanlar. Çoğu zaman şunu ben biliyorum ki günde 5 vakit ezan yerine yatsı namazından ezanın okunamadığı sabah namazına insanların gidemediği dönemler yaşandı.
1: Türkiye 1979 sonbaharında yine sandığa gitti. O seçimde ekonomik krizin sorumlusu görülen CHP'nin oyu %41'den 29'a düştü. Ecevitli yıllar bitmişti artık. Süleyman Demirel'in Adalet Partisi ise %47 oy aldı.
5: Kabul. Kabul. Kabul. Ama tabii ki Erhan kabul.
6: Hükümet için güvensizlik söz konusu olamaz. Buyurun Sayın Başkan.
7: Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Demirel 12 Kasım 1979'da azınlık hükümetini kurunca başbakanlık koltuğuna 6. kez oturdu. Başbakan Süleyman Demirel ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçti. Ancak bunun için yıllardır tanıyıp güvendiği Turgut Özal'a ihtiyacı vardı. Görüşüp ikna ederek ekonomi konusunda sınırsız yetkiler verdiği Özal'ı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak atadı. Ekonomi dahisi artık Türkiye için umuttu.
8: Planlama dairesinin başına adam arıyorum, müsteşarlığa adam arıyorum. Hükümet yeni kurmuşum.
4: Bu hükümetin yapması gereken en önemli iş Türkiye'yi bu çıkmazdan kurtarmak. Yani ekonomik çıkmazdan kurtulamazsa bir ülke başka yanlışlıklara da bu ekonomik sıkıntılar gerekçe oluşturur.
8: Ve yapılacak işler de şunlardır. Benim 100 günüm var. Bu 100 gün zarfında Türkiye yokluktan kurtulacak. Yani sokaklarda bu hissedilecek. Akaryakıt yok diye bir şey ortaya yerden kalkacak. İşte bu. Bunda bana yardımcı olacaksın.
1: Turgut Özal ülkeye, millete aşıktı. hemen kalkınma hamlesini başlatacak, 24 Ocak

0: kararlarını hazırladı. Ancak açık açık müdahale tehdidinde bulunan komutanların da ikna edilmesi gerekiyordu. Özal, genelkurmaya giderek sıkı yönetim koordinasyon kuruluna briefing verdi.
1: Başbakan Demirel dedi ki ben şeyi göndereyim dedi Turgut Özal'ı. Size bu 24 Ocak kararlar hakkında bilgi versin. Geldi genelkurmayda ve ben kuvvet komutanları ve karargahta bazı J başkanlarının bulunduğu salonda bize bilgi verdi.
2: Evrensel'e dönerek ekonominin bu halini bildikten sonra bazı şeyleri düşünmekte herhalde yarar var paşamlar. Yani siz muhtıra veriyorsunuz. Yarın da belki darbe yapacaksınız. Sonra başınız belaya girer. Ekonomi de elinizde kalır demek istedi.
1: İlk itibarımız olumlu oldu. Olumlu oldu. Hakikaten o öyle bir karara ihtiyaç vardı Türkiye'nin. Çünkü batağa gidiyor.
3: 24 Ocak kararlarından evvel Türkiye'de yokluklar, kıtlıklar, kuyruklar vardı. Millet bir tüp kazanmak için, iki tane margarin almak için uzun kuyruklarda beklerdi. Ampul de yoktu, tuz da yoktu, şeker de yoktu. 24 Ocak kararları sonucunda bütün bunlar yoklar, var olur hale geldi.
4: 24 Ocak kararlı böyle bir atmosfer içerisinde alındı ve Türkiye'de çok şey değişti.
0: Evren ve kuvvet komutanlarının onayı alınınca 24 Ocak kararları çıkarıldı. İhracatın önü açılmaya başlandı. Devletin ekonomideki payını küçülten önlemler alındı. Döviz alım satımı serbest bırakıldı. Yabancı sermaye yatırımları teşvik edildi. Gübre, enerji ve ulaştırma dışında sübvansiyonlar kaldırıldı. İşte bu adımlarla Türkiye'de yeni bir dönem başladı. %150'lere çıkan enflasyon gerilemeye başladı. Fabrikalar yeniden üretime geçti. Çok geçmeden yağ, tüp, benzin kuyrukları sona erdi.
2: O kararların tüm bir gecede çıkmıştır. Böyle diye arkadaşlarıma benim dediğim şey şudur. Burada dairenizin sorulacak falan bir şey yoktur. İşte anlatıyoruz hadise budur. Bu kararla bu akşam alınacaktır. Bu şudur. Yani o kararların alınacağına o akşam itiraz eden olursa yerine yeni görevli gelirdi. Başka türlü hükümetler işlemez.
5: Türkiye'de her şeyin kuyruğu vardı, yokluk vardı. Hemen kısa bir zaman içinde bütün her şey var oldu. Yani kara borsa kalktı, her şey piyasaya çıktı.
4: Yokluklar ortadan kalktı. Kısa süre içerisinde Türkiye dışarıdan kredi bulur hale gelebildi. Kısa süre içerisinde Türkiye geleceğe bir ölçüde güvenle bakabilir hale geldi. Türkiye iyiye gidiyor tarzındaki bir imaj büyük ölçüde yavaş yavaş yeşermeye başladı. 24 Ocak kararlarıyla birlikte dışarıdan Türkiye bakışında da önemli bir değişiklik oldu.
6: Türkiye'nin siyasi, fikri ve iktisadi olarak dünyaya açılmasıydı.
7: Yapmakta olduğumuz hareket, yapmakta olduğumuz iş, ekonomiyi yeniden yönlendirme ve bir reform, bir ıslahat hareketidir.
6: 24 Ocak kararlarının alınmasındaki en temel etken Süleyman Bey'in darbeden önceki son başbakanlığıydı. Ekonomi gerçekten bozulmuştu. 70'lerden itibaren döviz vesaire hiçbir şey kalmamıştı. Çünkü Türkiye bir yerde bir Sovyet ülkesi gibiydi. Kapalı bir ekonomiydi. Bunu açabilmek için 24 Ocak kararları başlatıldı. Ama aslında bu kararların özü 1970'te başlar. 1970'te Süleyman Bey seçimi kazandıktan sonra Turgut Bey Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı yapmıştı. O zaman bu kavramlar ortaya kondu. Maalesef 1971 Mart muhtırası, muhtıradan sonra seçilmiş hükümeti devreden çıkarıp yerine CHP'den, ekonomiden, siyasetten, hiçbir şeyden anlamayan bir Nihat Yerim adındaki bir şahsı başbakan yapılması 70'li yılların maalesef ekonomik olarak filan kaybına yol açtı. 1980'de bu 24 Ocak kararları alındı.
4: Bugün eğer o 24 Ocak kararları alınmasaydı sonraki olumlu gelişmelerin hiçbirisi mümkün olmayabilirdi. Çünkü 24 Ocak kararları sonraki gelişmelerin sağlam temellerini atmış oldu, oluşturmuş oldu.

0: Ekonomi düzeliyordu. Ancak 12 Eylül'de tankların namlusu yine demokrasiye çevrildi. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in emriyle tam bir yıl önce hazırlıklarına başlanan bayrak harekatı için asker kışladan çıktı. 12 Eylül sabahı saat 4'te ordu yönetime el koydu.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri, Yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur.
2: İşlemeyen demokrasiyi, bozulmuş demokrasiyi tekrar demokrasinin diğer kaideleriyle birlikte getirmek için bu harekatı yapmak zorunda kaldık.
0: Darbe için terör ve anarşi gerekçe gösterilmiş, senelerce her kapıyı açmak için kullanılan irtica tehdidi de unutulmamıştı. 27 Mayıs Cuntası'nın 4 Ocak 1961'de çıkardığı İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi de darbeye hukuki gerekçe yapıldı.
2: Aziz yurttaşlarım, bir defa daha belirtiyorum ki silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
0: Türkiye sonu görünmeyen karanlık bir tüneldeydi artık.
2: Aziz arkadaşlarım, sizler de bu olayları görüp duydukça eminim ki en az benim kadar üzüntü duymaktasınız. Ancak şuna inanınız ki bu satılmış zavallılar bir avuç azınlıktır ve siz onların hepsini bir anda yok edebilecek güçtesiniz. Asil sessizliğinizi ve sabrınızı güçlerinin kanıtıymış gibi göstermek isteyenler nasıl yanıldıklarını bir zaman gelecek acı bir şekilde göreceklerdir.
0: Başbakan Süleyman Demirel ve kabinesi görevden alındı. Meclis lağvedilirken partiler de kapatıldı.
3: Radyo ve televizyon haberlerinde de duyduğunuz gibi ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler bugünden geçerli olarak feshedilmişlerdir.
4: Saat 4 civarında dışarıda gelip, o dışarıda polisler falan var. Onların tabancalarını falan istiyorlar. Ben de verin dedim. Alt katına üst kata çıktım. Eşime söyledi, böyle böyle bir durum var. Sen burada kal. Çünkü bu çeşit hareketlerde sonra ne olacağı belli olmuyor. Kesinlikle kalmam dedi. Kalmazsın, hadi bakalım, toparlan gidelim.
0: Henüz 27 Mayıs'ın etkilerini üzerinden atamayan Türkiye'nin, milletin yaraları 12 Eylül'le derinleşti. Çok geçmeden siyasilere de sürgün yolu göründü. Süleyman Demirel'le Bülent Ecevit Hamza Koy'a, Necmettin Erbakan'la Alparslan Türkeş ise Uzunada'ya gönderildi. 7 yıl sürecek siyasi yasaklar da başladı. O gün ülkenin üzerine çöken zifiri karanlık tam 3 sene kalkmadı. Askeri yönetim, emekli Oramiral Bülent Ulusoy'u başbakan olarak. Ekonomi içinde Özal düşünülmüştü. 24 Ocak kararlarıyla ekonomiyi rahatlatan Turgut Özal, askerlerin bile takdirini kazanmıştı. Ekonominin rayından çıkmaması için ona ihtiyaçları vardı.
5: Gördüler ki, çok kısa bir zamanda Turgut Özal ekonomiyi düzeltmeye başladı. Zaten Turgut Özal bu kararları alıp tatbik etmeden evvel Genelkurmay'a briefing verdi. Onlar da Turgut Özal'ın bunu yapacağına inandılar. Dolayısıyla ülkenin içinde bulunduğu durumu bildikleri için, Turgut Özal'ın da kabiliyetlerini gördükleri için onu çağırdılar ve Türkiye ekonomisini ona teslim ettiler.
6: 12 Eylül sabahı saat 10.30'da Turgut Bey Genelkurmay Başkanlığından arandı. Özel kalem vasıtasıyla Genelkurmay Başkanı ve

0: zaman galiba ilan edilmişti, devlet başkanı Kenan Evren Paşa'nın kendisiyle görüşmek istediğini, bunun için ricada bulunduğunu söylediler. Bu ricada bulunma lafı bizi çok rahatlattı. Çünkü bu bir darbeydi, belli olmazdı. İşin içinde merkez komutanlığına gitmek de var.
1: Başbakan olarak da Turan Feyzoğlu'nu düşünmüştüm. Turan Feyzoğlu'nu çağırdı, kendisiyle görüştük. O pek taraftar değildi. Ama bizim ricamız üzerine İslam'ı kabul etti. Başbakanlığı. Ve kendisine o zaman sorduk, bakanlar kimleri yapalım diye. Kendisine sorduğumuzda o bazı isimler verdi ve bir aralık dedi ki ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığını Turgut Özal'ı getirer.
2: Kenan Evren, Özal'ı genelkurmaya çağırarak ekonominin başına geçmesini rica etti. Yakınları, hatta Süleyman Demirel bile Özal'dan teklifi kabul etmesini istedi.
3: O teklif üzerine rahmetli Özal Süleyman Demirel'i aradı, bunu biz biliyorum doğrudan, aradı ve onun iznini istedi. Çünkü bir evvelki hükümette hem başbakanlık hem planlama müsteşarıydı. Demirel'in de aynen şunu dediğini biliyorum.
4: Türkiye bizim için her şeyden önemlidir. Siyasi şartlara vesaireye falan hiç önemseme. Böyle bir görev veriyorlarsa kabul et.
2: Ülke kritik bir eşikten geçerken özellikle ekonomideki emekler heba edilmemeliydi.
5: Bu alınan kararların istikrarlı bir şekilde uygulanması gerekiyordu. Bu işin mimarı da, bu işin motoru da rahmetli Turgut Özal'dı. Dışarıdaki insanlar da bu politikanın devamı için burada kilit isim olarak Turgut Özal'ı önceden de tanıyorlardı, başarılarını biliyorlardı. Dolayısıyla o 12 Eylül yönetimi açısından da bir teminat teşkil etti. Bu politikanın devam etmesi gerekiyordu. Eğer bu politika devam etmeseydi Türkiye bugün tahmin edilemeyecek büyük sorunlarla, büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirdi. Onun için Turgut Özal bu politikanın devamı açısından vazgeçilmez insandı.
2: Özal, askeri yönetim tarafından ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığına getirildi. Maliye ve Ticaret Bakanlıkları kendisine bağlandı. Yakın arkadaşı Kaya Erdem'in Maliye Bakanlığı'na atanmasını sağladı. Turgut Özal böylece 24 Ocak kararlarını devam ettirdi.
6: 10 yıllık bir dönemde muasır medeniyet seviyesine aradaki farkı kapatarak yaklaşmak ilk bakışta çok zor bir hedef olarak görülebilir. Ama inanıyorum ki doğru ve gerçekçi politikalar uygulandığı ve milletimizin teşebbüs gücü tam manasıyla ortaya çıkartıldığı, zeka, kabiliyet ve çalışkanlığı seferber edildiği takdirde bu hedefe varılması zor olmayacaktır.
7: Türkiye yasaklar ülkesiydi. Fikri açıdan da yasaktı, zikri açıdan da. Yurt dışına çıkmak 3 senede birdi. 1 dolar bile bulundurmak yasaktı. Anayasadan daha uzun Türk parasını koruma kanunu vardı. Binlerce sayfa. Her şey yasak. İthalat son derece düşük. Şunu belirteyim. Topu topu ihracatımız 4 milyar dolar bile değildi. İhraç ettiğimiz ürünler tamamen zirai üründü. İhraç etmiyorduk zaten. Yabancı şirketler gelip kendi şart ve fiyatlarıyla bizim mallarımızı satın alıyordu. Çünkü dışarıda pazarlama gücümüz yoktu. Çünkü yurt dışıyla konuşacak telefonlarımız yoktu. Bu kadar basit.
2: Türkiye'nin ihracatı o sene darbeye rağmen 2.8 milyar dolardan 3.6 milyar dolara çıktı. Askerler bile yaşananları şaşkınlıkla izliyordu.
7: Askerler de, subaylar da, Kenan Evren ve ekibi de ekonominin yönetilmesi için bu işi bilen birisinin gerektiğini anlayacak kadar sağduyuya sahiptiler. Turgut Bey zaten Devlet Planlama Teşkilatı'nın müsteşarıydı. Bir de kendisine başbakan yardımcılığı sıfatı verilerekten hem ekonomiyi düzeltmesi hem de Turgut Bey'in yurt dışında ekonomik açıdan çok ciddi itibarı olduğu için yurt dışına da, yani Avrupa ve Amerika'ya da bu konuda güvence verilmiş oldu.
2: Ancak 1977 seçimlerinde Milli Selamet Partisi'nden İzmir adayı olan Takunyalı olarak anılan Turgut Özal'a karşı ön yargıları ise hiç geçmedi. 12 Eylül darbesi asla unutulmayacak travmalara neden oldu. Yüreklerde derin yaralar açtı. Milli Güvenlik Konseyi'nin talimatıyla siyasiler

0: hakkında da peş peşe davalar açıldı. Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan 11 ay, MHP lideri Alparslan Türkeş 4,5 yıl, Bülent Ecevit ise 5 ay hapis yattı. Allah 12 Eylül cuntası öncekilerin aksine anayasayla kalıcı olmak için harekete geçti. 18 Ekim 1982'de alelacele hazırlanan anayasa halk oyuna sunuldu.
1: Ben bu anayasaya kefil oluyorum.
0: Ancak sandığa giderken hayır oy pusulalarının mavi rengini telaffuz etmek bile neredeyse yasaklanmıştı. Hal böyle olunca 1982 anayasası %92'lik oy oranıyla kabul edildi. Kenan Evren ise aynı oylamada Cumhurbaşkanı seçildi.
2: %90'ı aşan bir iştirak, %91'i aşan bir kabul oyuyla anayasa kabul edilmiştir. Bunu zat halinize takdim ediyoruz.
3: Teşekkür ediyorum. Bu neticesinin evvela memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
0: Darbeciler gelecekte yargılanmamak için gerekli yasal düzenlemeyi anayasaya koymayı da unutmamıştı.
1: Bu milleti şu badeden kurtarmak için bu işin içine atıldı. Peki bittikten sonra biz gidiyoruz. Hadi Cumhurbaşkanı seçilin. Biz de mahkemeye veren mi deseydik?
0: Uzun yıllar ayrışmaya neden olan kılık kıyafet yönetmeliği de o dönem çıktı. İşte bu kararla başörtülü gençlere eğitim ve iş dünyasının kapıları kapandı. 28 Şubat postmodern darbesinin temelleri de böylece atılmış oldu. Askeri yönetim her alanda baskısını artırıyordu. Turgut Özal başbakan yardımcısıydı. Ancak gözaltındaki siyasiler arasında ağabeyi Korkut Özal da vardı. Cuntayla Özal arasında zaman zaman krizler de yaşandı. Özellikle serbest pazar, yabancı sermaye ve gümrük vergileri konusunda anlaşmazlıklar çıktı. Birkaç defa Özal görevinden ayrılmak istedi. Ancak izin verilmedi.
4: Özal askeri dönemde pek rahat hareket edemedi. Demirel döneminde mevkii müsteşarlıktı. Başbakan yardımcısı değildi ama yetkileri daha fazlaydı. Askeri dönemde daha zorluklarla karşılaştık.
0: Serbest piyasa ekonomisine geçilince o dönem bankerler ortaya çıktı. Bunlardan en meşhuru da namı değer banker Castelli, yani Cevher Özden'di.
5: Çünkü güvenli bir yol seçti banker Castelli.
6: Banker Castelli.
0: Halktan yastık altı birikimlerini yıllık enflasyonun 4 katı faizle topladılar. Ancak 1981 sonunda bankerler batmaya başladı. Castelli de bankaların mevduat sertifikası satmayı bırakması üzerine 1982'de iflasını açıkladı. İşte bu olayın ardından Junta'nın talebiyle Maliye Bakanı Kaya Erdem istifa etti. 13 Temmuz'da ise Özal görevi bıraktı.
7: Castelli olayı muazzam bir olaydı. Ve o Castelli olayını biz kolaylıkla hallettik. Ama o 12 Eylül'ün verdiği yetkilere dayanarak hallettik. Daha o gece basına yasak koyduk.
8: Zaten konseyde bir ölçüde bu hadisenin sorumluluğunu bir takım kimselerin üzerine yıkmayı da gayet normaldir. Ben bunu yadırgadığım için de söylemiyorum. Sorumludur, doğrudur. Yani bir Maliye Bakanı sorumludur bu işten. Dolayısıyla bunun istifa etmesini istemek de bence tabiydi.
7: Ayarda mı bir beyanatı oldu? Castelli olayı çıkmadan evvel diğer banker olayları başladığında bir beyanat verdi. Dedi ki bu para yatıranlar bize sorumlu da mı yatırdı? Kumar oynadılar. Kumarı da kaybettiler deyince herkes bankerlere hücum etti. Ve o kriz başladı.
9: Banker Castelli olayı sebebiyle toplumda çok ciddi bir infial meydana geldi. Halbuki Turgut Bey'in tezi bu tür olayların olabileceği, insanların uyarıldığı, çok fazla kar etmek isteyenlerin riskli olabileceği. Dolayısıyla riskini bile bile Banker Castelli'ye para yatırdıkları vatandaşların, bankalar dururken gidip bankerlere paralarını kaptırdıkları istikametindeydi.
10: Askerler acaba iyi mi yaptık, doğru mu yaptık diye şüphe ediyor.

0: getirir. Özal da müsteşar olarak, başbakan yardımcısı olarak işlerin gitmediğini, yani önünün kapaldığını hissedince istifa etti.
1: Türkiye Özal'ı tanıyordu artık. Ülkeye umut, karanlık tünelden çıkış yoluydu. Millet de ferasetiyle bunu hissetmişti. Gittiği yerlerde sevgiyle karşılanırken çevresinde toplananlar parti kurmasını istiyordu. Ancak 56 yaşında kalbi de rahatsızdı artık. Siyaset için geç kaldığını düşünüyordu. Fakat vatan ve millet aşkı öyle büyüktü ki hayalini kurduğu Türkiye ve hedeflerinden vazgeçemiyordu. Bunları vatanım için gerçekleştiremezsem Allah bana ahirette hesabını sorar demişti oğlu Ahmet Özal. İşte bu düşüncelerle çıktı yola.
2: Turgut Özal'ın siyasete gireceğini ilk yazan gazeteci benim. Tercüman gazetesinde manşet oldu. Turgut Bey başbakan yardımcısıydı. Yazmak üzere soruyorum dedi. Alkışlanmaya başladınız. Kürsüye çıkmaya başladınız. Kalabalığın içine giriyorsunuz. Alkışlar hoşunuza gidiyor. Süleyman Demirel'den sonraki başbakanlığa mı soyunuyorsunuz? Adalet Partisi'nin yerine geçecek partinin liderliğine mi soyunuyorsunuz dedi. Soru bu dedi. Dedi ki ben bu seyahatleri o amaçla yapmıyorum dedi. Fakat alnımda yazılıysa, kaderimde varsa evet dedi.
3: Şile'ye gitti, oturdu. Bir ay geçmedi. Bir gün telefon açtı. Ya Mehmet, evet. Hani senin şu parti kurma işin vardı ya. Evet. Buraya bir gelebilir misin? Bir onu görüşelim. Hay hay dedim. Gittim çünkü o sırada gelen Maliye Bakanı ve yeni kadro, yeni ekip onun ayrılışından sonra 24 Ocak kararlarını birer birer değiştirmeye başlamıştı. Oturduğu yerde küplere biniyordu.
1: Başbakan yardımcılığından ayrılmasının ardından Mehmet Keçiciler, Ekrem Pakdemirli ve Hüsnü Doğan gibi yakın dostlarını Antalya'ya çağırdı. Oradaki toplantılarda siyasete atılıp parti kurmaya karar verildi. İsminin de Ana Vatan olması kararlaştırıldı.
4: Parti kurmaya karar verdi. Parti kurma çalışmalarında ona en fazla yardımcı olan Mehmet Keçecilerle bendim. Mehmet Keçeciler tüzüğü hazırladı. Ben de parti programını hazırladım.
5: Ne zaman ki 12 Eylül rejimi tamamen kendi kuklası olacak, biri göya sağda biri solda iki tane suni parti kurmaya karar verince ondan sonra Turgut Bey, Kaya Erdem Bey yardımcısı bunlarla Türkiye bir yere gidemez diye ortaya çıktılar. Çünkü biri Horoz Partisi, Turgut Sunal Paşa'nın kurduğu bir partiydi. Öbürü Halkçı Parti, başına tek özelliği rahmetli İsmet Paşa'nın özel kalem müdürlüğünü yapmış olan bir zattı. Bunların Türkiye'yi ekonomik, siyasi, uluslararası ilişkiler açısından bir yere götürme şansları olmadığını gören başta Turgut Bey yeni bir parti kurmaya karar verdi. Kimse ona şans tanımadı ama halk o şansı ona tanıdı.
6: Deve Partisi falan gibi yani o amblemler de düşünülmedi değil. Fakat daha çok Anadolu fikri, Anadolu'yu söylersek Trakya dışında kalmış olur demildi. Ana Vatan Partisi oldu.
1: Antalya'daki tatilin ardından Özal, eşi Semra Hanım'la Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan oğlu Ahmet Özal'ın yanına gitti. Burada doktorların tavsiyesiyle diyete başlayarak 2 ayda 113 kilodan 86'ya indi. Türkiye'ye dönünce parti kurmak için Cunta'dan, dolayısıyla Kenan Evren'den izin alması gerekiyordu. Evren'le görüşmesinde sinirler yine gerilmişti.
7: Kendisine dedim ki Özal, sana itimat etmemiş olsaydık biz başbakan yardımcılığını vermezdik.
8: Senin parti kurmana müsaade ederiz. Ama senin bir geçmişin var dedim. Sen MSP'de aday oldun bir tarihte. Ve o tandanslı bilinirsin dedim. Eğer kurduğun partiye böyle MHP'lileri, MSP'lileri koyacak olursan kapatırız senin partiyi. Katiyen efendi dedi. Emin olun dedi, hiç merak etmeyin. Peki, böyle sevinerek gitti.
9: Anavatan Partisi'ne izin veriş de kerhendir tabiri caizse. Çok işten gelerek değil. Çünkü konsey idaresi Milliyetçi Demokrasi Partisi dedikleri amblemi horoz olan, başında da bir emekli orgeneral rahmetli Turgut Sunal, iktidarı onunla götürmeye çalışıyor. Muhalefet eden eski başbakanlık müsteşarı, o da rahmetli oldu, Necdet Can. Ona da Halkçı Parti'yi kurduruyorlar. Partinin kurucu kadroları zaten konseyin onay verdikleri. Yani bir Hacivet Karagöz gibi perde arkasında konsey, ama sahnede de muazzalı iki parti. Turgut Özal'a izin vermelerinin sebebi ki bugüne kadar hep bu yönde bir genel mutabakat var. Nasıl olsa Özal kazanamaz. Bu ikisinden birisi kazanır. Ama dış dünyaya da Türkiye'de bir demokratik seçim olduğu görüntüsünü vermek için Anavatan Partisi'nin kurulmasına izin vermiş oldular.
1: Evren izin verdi. Ancak şartlarını da sıralamıştı. Aslında junta bir sağ, bir de sol partinin seçime girmesini istiyordu. Fakat dünyaya demokrasinin tam olarak işlediğini göstermek için Özal'ın da parti kurmasına izin verildi. Seçimde ciddi bir oy alacağını da düşünmüyorlardı. 56 yaşında siyasete atılan Özal hemen hazırlıklara başladı. O dönem siyasi yasaklı olan Demirel, parti kurmasın, bize katılsın mesajı gönderdi. Ancak Özal bir yola girmişti artık. Geri de dönmedi. Böylece eski iki yakın arkadaşın yıllarca sürecek siyasi rekabeti başladı.
7: 12 Eylül'den sonra sol kesimde büyük bir darbe vuruldu. Sol kesimde. Bu terör olaylarından dolayı. Şimdi sağ çok kuvvetli. Eğer bir parti sağda, bir parti solda kurdurmaya kalkarsak, sağ çok büyük bir çoğunlukla iktidara gelir, anayasayı da değiştirir. O bakımdan sağda iki parti olsun istedik. Birisi işte Turgut Sunal'ın partisi, birisi de Turgut Özal'ın partisi.
8: Benden yardım istedi. Ben o yardımı niye verecektim? Yardım vermedim parti kurmasına. Çünkü benim siyasi hayatım sona ermiş değildi ki. Kaldı ki benim davamı sürdüren arkadaşlarım vardı. Bu arkadaşlarım da parti kurmaya hazırlanıyorlardı. Ve benim direktifimle hazırlanıyorlardı. Ben onlara destek verdim. O Büyük Türkiye Partisi.
9: Siyasi rekabet girdi. Eskiden başbakan, bürokrat, iki abi, kardeş, ailece de görüşen insanlar olmaktan çıkıyor. Maalesef siyaset bazen kardeşi kardeşe bile karşı karşıya getirir. Ben hatırlıyorum, ben de o zaman siyasetin içindeyim. Turgut Bey'in şöyle bir açıklaması oldu. Buna Demirel'in de çok kızdığını en yakınlarından da duydum. Rahmetli Turgut Bey dedi ki, Süleyman Bey'in en başarılı olduğu yıllar benim müsteşar olduğum yıllar. Yani o dönemdeki başarıyı bir ölçüde kendisiyle simgeleştirmiş olmasından dolayı Süleyman Bey'in Turgut Bey'e çok kızdığını biliyoruz.
1: Özal, juntanın baskısı nedeniyle kurucu üye bulmakta bile sıkıntı yaşadı. Sonunda tüm engelleri aşarak 20 Mayıs 1983'te hizmet kapısı dediği Anavatan Partisi'ni kurdu. Arı amblemini ise bizzat Özal çizdi. Farklı kesimler ANAP çatısı altında buluştu. Eski kavgacı politikacılardan hiçbirini partiye almadı. Teşkilatların %95'i ilk kez siyasete giren isimlerden oluştu.
9: Hem Anavatan ismi, hem onun amblemi, programı büyük ölçüde Turgut Özal'ın kendi kafasında şekillendirdiği bir projedir.
4: Anavatan ismini Özal buldu. Logosuna gelince,
5: Turgut Bey İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuydu. Arı çalışkanlık sembolüdür. Ondan sonra bu parti çalışkan bir parti olacak. Gençlerden oluşuyor ediyor. Diğer partiler biraz geriatrik, çok yaşlılardan oluşan bir partiydi. Biz o zamanlar gençtik tabii. Senesi 83, neredeyse 40 sene önce. Sembol o şekilde çıktı.
4: Onun da etkisi oldu. Fakat kendisine o konuda

0: müşavirlik eden bir iki kişinin de yardım olduğunu tahmin ediyorum. Yani partinin ismini ve logosunu Özal kararlaştırdı diyebilirim yani.
1: ANAP teşkilatlanmasını kısa sürede tamamlayınca 6 Kasım 1983'teki seçim için çalışmalara başlandı. İlk miting de Kırıkkale'de yapıldı. Alanda yaklaşık 500 kişi toplanmıştı. Özal mikrofonu aldı. Fakat sadece 5 dakika konuşabildi. İşte o gün meydanlarda başlayan yolculukta Özal bir süre sonra kitleleri peşinden sürükleyen bir hatip haline geldi. Gittiği her yerde miting meydanı tıklım tıklım doluyordu. Millet Özal'ı bağrına basmıştı.
0: Ordu'ya gittim. Turgut Bey'in mitingini gördüm. Çıldırmış halk. Böyle bir şey. Ondan sonra mitingden indi, otobüse bindik. Benim geldiğimi görünce hoş geldin falan dedi. Yanındakilere talimat verdi. Yemekte Yavuz Bey benim yanıma otursun diye. 100 tane gazeteci var, oturduk falan. Ne görüyorsun dedi. Tek başına iktidara geliyorsunuz dedi.
1: Ancak bu ilgi çok geçmeden Cunta'yı rahatsız etti. Askeri yönetim Turgut Sunalp'e Milliyetçi Demokrasi Partisi'ni kurdurmuştu. Amaçları MDP'yi iktidara taşıyıp ülkede kalıcı olmaktı. Bunun için ANAP'ın durdurulması gerekiyordu. Kenan Evren, Özal'ı genel kurmaya çağırarak Milliyetçi Demokrasi Partisi ile birleşmelerini istedi.
0: Bir gün Özal'la ben çalışırken Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Yıldırım Aktürk'le teşviğin başındaki arkadaş Profesör Ekrem Pakdemir'le. Onlar geldiler ve Özal'ın Kenan Evren'in kurdurduğu partiyle birlikte hareket etmesini söylediler.
1: Ancak Özal, düşüncelerimiz farklı bahanesini öne sürüp teklifi kabul etmedi. Ilımlı mesajlar verince de Evren direkmedi.
0: Neticede Özal onu kabul etmedi. Askerler de Özal'ın parti kurmasına bir bakıma göz yumdular diyelim. Çünkü fazla bir oy alacağını düşünmüyorlardı da o yüzden.
2: Kenan Evren ve ekibinin çıkarmış olduğu anayasaya halkın büyük bir çoğunlukla oy vermesi ümitlendirmişti. Yani Kenan Paşa'nın izinden giderler diye. Ama Türk halkının sağduyusu başkaydı. Anayasa evetle Türkiye yönetecek olan partinin yine Kenan Evren ve diğer generaller tarafından oluşturulan partiler olmasının mümkün olmayacağını anladılar.
3: Turgut Bey bu türlü yapılarla kendi programını, kendi düşüncesini hayata geçiremeyeceğini bildiği için, çünkü bunları içeriden de biliyor, bu türlü telkinlere ister doğrudan ister dolaylı itibar etmedi. Müstakil bir parti kurmayı daha doğru buldu.
2: Turgut Bey onu kabul etmiş olsaydı ortaya Nasrettin Canan'ın kar helvası gibi tadı tuzu olmayan, işe yaramayan bir parti çıkacaktı.
1: Turgut Özal ve ANAP'a ilgi her geçen gün artınca askeri yönetimdeki korku ve panik büyüdü. Seçim çalışmaları sürerken Kenan Evren bir kez daha devreye girdi. Özal'a parti kur dediysek bu kadar hızlı çalış demedik mesajını gönderdi. Ancak Türk siyasetinin cesur yüreği tehditlere boyun eğmedi. Krizleri de ustaca yönetti. Milli iradeyi düştüğü yerden kaldırmak için çıktığı yolda her adımı, önünü, ardını düşünerek attı.
4: Bu iş kolay değil. Bir ülkenin kaldırması kolay değil. Hele 1970'lerin siyasetiyle hiçbir yere götürülemez. Bu 1980'lerin siyaseti, hatta dahasını söyleyeyim 1990'ların ve ülkeyi 2000'e götürmenin siyasetini biz götürüyoruz. Öyle götürdük, öyle götürmeye de devam edeceğiz. Gerisi lafı güzaptır.
1: Askeri yönetim son hamlesini de seçime 2 gün kala yaptı. Turgut Sunalp'in isteğiyle Kenan Evren bu kez kameraların karşısına geçerek isim vermeden ANAP'a oy vermeyin çağrısında bulundu.
5: Enflasyonu ancak ve ancak kendilerinin aşağıya çekebileceğini, anarşi ve terörün başlıca sebebinin ekonomik kriz olduğunu, herkesi ev sahibi yapacaklarını, orta direği yalnız kendilerinin ayakta tutabileceğini, neredeyse köy yollarına varıncaya kadar asfalt yapacaklarını, bir ekip çalışmasıyla değil, ancak kendisinin bunları gerçekleştirebileceğini

0: haberleri açtık ve Kenan Paşa'nın konuşması vardı. Özeti şuydu: yarın bir seçim olacak, Turgut Özal'a oy vermeyin. Özeti buydu. Ondan sonra Turgut Bey bunu dinledikten sonra otobüsün önündeydi. Ben yanımda Vehbi Dinçerler'le oturuyordum. Ayağa kalktı. Arkadaşlar hayırlı olsun, seçimi kazandık dedi.
1: Kenan Evren çıktı. Özal'a oy verilmemesi yönünde konuşmalar yaptı. Yani Özal'ın önünü kesmek istedi. Demek ki Özal'ın iktidara gelmesini, Özal'ın söz sahibi olmasını istemiyor. Yani o kendi düşüncesinde, kendi yapısında bir iktidar olmasını istiyordu. Nitekim hükümeti vermekten de eğer sualleriniz varsa bayağı tereddüt ettiler, beklediler. Geç verdiler hükümeti.
2: Milletçe sandık başına gideceğiz. Genel seçimler yapılacak. Milletçe aldığımız nice dersten ve 3 yıllık bir aradan sonra memlekette yeniden siyasi hayat başlayacak. Şimdi böylesine önemli bir seçimin arefesinde elimizi şöyle bir şakağımıza koyup iyice düşünelim. Ben derim ki Türkiye 6 Kasım seçimlerinden sonra siyasi hayatın başlamasıyla yalnız siyaset yoluyla refaha erişmeyecektir. O halde 6 Kasım seçimleriyle ekonomik sıkıntılarımıza tek çare artık slogancı bir zihniyeti değil, sağlam bir ekonomik zihniyeti iktidara getirmektir.
3: Özal'la milletin buluşmasını ne tehditler ne de yasaklar engelleyebildi. Türkiye 6 Kasım'da sandık başına gitti. Anavatan Partisi oyların %45'ini alarak 211 milletvekili çıkardı. Halkçı Parti ikinci, Junta'nın kurdurduğu Milliyetçi Demokrasi Partisi ise üçüncü oldu. Büyük bir sürpriz yapan Özal ilk sınavını başarıyla geçmişti. İşte o seçim Türkiye için de yeni bir başlangıç oldu.
4: Ben Sayın Anavatan Partisi Başkanı Turgut Özal'ı bu seçimlerden aldığı neticeden dolayı kendisini tebrik ediyor. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum memleketimize ve partisine ve başarılar diliyorum.
1: Hiç umulmuyordu yani Özal'ın iktidar olacağı hiç umulmuyordu. 211 milletvekili iktidar oldu. Bir milletvekili de boş kaldı. Yani kendi yani askerlerin bazı engellemeleri sebebiyle bir yerde aday da gösteremedi. 211 milletvekili iktidar oldu.
3: ANAP seçimi kazanmıştı. Ancak Turgut Özal askerlerin tepkisini çekmemek için teşkilatlardan kutlama yapılmamasını istedi. Kameraların karşısına çıktığında ise biraz şaşkın, biraz da temkinliydi.
4: Bizim 200'ümüz herhalde çıkartabileceğimiz gözüküyor ama tahminim önümüzdeki 200 saat sonra daha katil edeceğimiz ortaya çıkacaktır.
5: Böyle bir sonucu bekliyorum.
4: Tahmin ediyorum. Daha evvelden de tahmin ediyorum. Onu daha söylemedim.
6: Şimdi bu seçim bittikten sonra ben kardeşlerimi gönderdim. Hayırlı olsun diye. Neden gönderdim onu da söyleyeyim. Yani birisi bu seçimi kazanacaktı. Ve bu kadar bize yakın bir insan bizimle beraber benim müsteşarlığımı yapmış senelerce. Nihayet en son yine devlete benim getirdiğim birisinin bu seçimleri kazanmış olmasından ben niye rahatsız olacağım? Ben memnuniyet duydum ve kardeşlerime gönderdim, gidin başarı dileyin diye. Gittiler, başarı dilediler.
7: Böyle tecelli etti. Ve arkadaşlar dedi ki belki böylesi daha hayırlı oldu dediler. Yani aramızdaki yani konuşma budur. Ha efendim biz o gece toplanmışız. Şeyde köşte. Karar almışız. Turgut Özal'a bu iktidarı vermeyecekmişiz. Evet efendim. Bu işi tekrar askıya alacakmışız falan gibi biraz dedikodular çıktı. Hepsi yalan.
3: Ancak hükümeti kurma görevi için Çankaya'dan beklediği davet bir türlü gelmedi. Yaklaşık 10 gün sonra Evren'den randevu talep edince görüşme gerçekleşti. İşte o toplantıda protokol kurallarını yıkıp geçen bir görüntü kayda geçti. Özal elini uzatan Kenan Evren'i kendisine çekerek öpmüştü.
8: Sayın Evren arkasındaydım. O sarılma anında Evren böyle hafif bir direnme içinde ben oldu ama o kadar hızlı bir

0: sarılma durumu yarattı ki Sayın Özal Evren direnemedi ve öpüştüler.
1: Bana göre bu öpücük Türkiye demokrasi tarihi için çok önemli bir öpücük. Çünkü aradaki buzların erimesine neden olan bir öpücük.
2: Benim öpüşme adetim yoktur. Çünkü Cumhurbaşkanı şundan bundan öpüşmez. Elini sıkayım dedim. Hemen bana çekti kendisine. Mecbur kaldım o öpüşünden. İtemezdim ya.
3: Hafızalara kazınan bu olayın ardından görüşmeye geçildiğinde Özal'ın tedirginliği kameralara yansıyor. Koltuğun uç kısmına oturmuş, ellerini olmuştu.
4: Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi dışarıda maalesef bizim aleyhimizde bu seçimlerin ayarlanmış bir seçim olduğu şeklinde çok ifadeler çıkmıştır. Bunların hepsinin doğru olmadığını ifade etmemize rağmen maalesef bunlar içeriden kaynaklanarak dışarıya götürülmüştür. Fakat seçimlerin büyük bir nispette halkımızın iştirak etmesi, elde edilmiş sonuçlar, bütün bunları yalancının mumu yatsıya kadar yanar hesabı sona erdirmiştir.
3: Askeri yönetim seçim şokunu atlatıp iktidarı ANAP'a teslim etmeden önce kritik kurumlara atama yaptı. MİT ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği yasaları değiştirildi. Genelkurmay Başkanlığı'na da Necdet Üruğ atandı. Komuta kademesindeki diğer düzenlemeler de tamamlandı. Takvim yaprakları 7 Aralık 1983'ü gösterdiğinde seçilmiş vekillerin yer aldığı meclis açıldı.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 12 Eylül 1980 sabahı milletin özlem ve isteklerine uyarak ve kanunların kendisine verdiği yetkiye dayanarak ve bütünüyle ülke yönetimine el koyduğu harekatla zorunlu olarak bir süre için ara verilen demokratik parlamenter sisteme 6 Kasım'da yapılan serbest seçimler sonunda oluşan ve bugün yasama görevine fiilen başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yeniden dönmüş bulunmaktayım.
3: İşte o gün Özal kabine listesiyle Çankaya'ya çıktı. Yine tedirgindi. Evrenin karşısında ayakta sıraya dizilen bakan adaylarını takdim ediyordu. Demokrasi için verilen zorlu mücadeleyi, sıkıntıları gözler önüne seren o anlarda kameralar yine kayıttaydı.
6: Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Bakanlar Kurulu olmakla da aynı zamanda iktidar duyuyoruz. Devraldığımız görevi Türkiye'yi daha iyi bizden sonrakilere devretmek bizim ana hedefimiz olacaktır.
3: Evren, görüşme sırasında ülkenin sahibi edasıyla bir kez daha mesajını verdi. Bakanlar Kurulu listesinin hemen onaylanmayacağını söyledi. İşte bu sözlerle biz buradayız mesajı vermişti.
7: Sayın Özal, Bakanlar Kurulu listesini bana getirdi. Birçoklarınız tabii dün hemen tasdik edileceğini ümit ederek listeyi almak için Sayın Özal'ın yolunu kestiniz. Kendileri de haklı olarak benim tarafından listenin incelendiğini söyledi.
3: Kenan Evren kabineye de müdahale etti. Dışişleri Bakanlığı'na emekli büyükelçi Vahit Halefoğlu'nun atanmasını istedi. Öyle de yapıldı. 13 Aralık 1983'te kabine onaylandı. 14 gün sonra da hükümet meclisten güven oyu aldı. Böylece Turgut Özal Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı oldu.
7: Meclisten güven oyu almıştır. Kendisine bu görevin hayırlı uğurlu olmasını ve milletimize de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yani başka bir söyleyeceğim yok.
3: Özallı yıllar başlamıştı artık. Gazetecilerin karşısına çıktığında artık daha rahattı.
6: Bu memleketi daha iyi noktalara götürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Programda da ifade ettiğimiz gibi canla başla çalışacağız. Bunu da huzurlarında tekrar ifade edeyim.
1: Tek başına iktidara gelen Turgut Özal 1987'ye kadar 4 yıl boyunca
8: devlet protokolünün 7. sırasında yürütüldü. 1. sırada Cumhurbaşkanı, sonra ihtilali yapan 4 kuvvet komutanı, Meclis Başkanı ve 7. sırada Başbakan. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay yoktur. Şimdi yüksek sesle bir şey söyleyeceğim. O zamanın iktidarından, o zamanın muhalefetinden, o zamanki STK'lardan, o zamanki medyadan, hayatta olanlardan, ya da o hayatta olmayabilir, devamlılık esastır, onların yerine gelenlerden bir kişi çıksın da ben buna itiraz ettim desin. Buna Türkiye'de tek itiraz eden benim. 1987 seçimlerinden sonra askerler geri çekildiler ve protokolde normal yürümesi gereken sırada başbakan yürümeye başladı. Kolay değildir. Bir başbakana bu muameleyi yapacaksınız. Hakaret edeceksiniz ve o başbakan da Türkiye'de reformlar yapacak. Yani o bürokratik oligarşi, askeri oligarşi, askerin bir baskı grubu olması. Turgut Bey böyle bir zamanda başbakanlık yaptı.
3: ANAP'ın seçim beyannamesi hükümet programı olarak mecliste okundu. Bu Türkiye'de bir ilkti. Muhalefet ve halk şaşkındı. Çünkü o güne kadar siyasilerin seçimde söyledikleriyle sonrasında yaptıkları hep farklı olmuştu. Turgut Özal hayalini kurduğu yeni Türkiye için hemen çalışmalara başladı. Ekonomik ve yapısal reformlar, çıkarılacak yasa ve yönetmelikler henüz hükümet kurulmadan bizzat Özal'ın başında bulunduğu uzman ekiplerce hazırlanmıştı. İlk Bakanlar Kurulu toplantısında da tam 18 kararname çıkarıldı.
9: İlk icraat Türkiye'ye rahatlama mesajı vermek. Yani Anavatan Partisi zaten 4 eğilimden kurulu diye çıktı. Biz ne sağcıyız ne solcu bir yerde. Biz Türkiye'deki bütün fikirleri, güçleri, siyasi akımları birleştiriyoruz. Biz ekonomide liberaliz, ülkeyi savunmada milliyetçiyiz, geleneklerimize bağlı muhafazakarız, akılcı sosyal adaletçiyiz diyerekten. Dolayısıyla Anavatan Partisi'nin ülkede kavga edeceği herhangi bir muhatabı yoktu. Hepsini kucaklıyorduk. Onlar bizle daha sonra kavga etseler bile. Bu rahatlama son derece ülkeyi de rahatlattı.
10: 1980 öncesinde bu sağ-sol ayrımı o kadar ileri bir safhaya gitmişti ki vatandaşın gittiği kahveler ayrılmıştı. Gençlerin gittiği kahveler ayrılmıştı. Polis ikiye bölünmüştü, polder, polbir diye. Öğretmenler ikiye ayrılmıştı. İşte milliyetçiler ve solcular diye. Bizim zamanımızda bütün bunlar, tabi burada ihtilalin de bir etkisi oldu, kabul etmek lazım. Bunlar kayboldu. Ve kahveler tekrar birleşti.
8: Turgut Özal denilince benim aklıma gelen, herkesin aklına ilk gelen herhalde şu olsa gerek. Türkiye'ye batıyı açan, dünyayı açan başbakandır. Biz gazeteciler, Türk bürokrasisi, Türk siyasetçisi, Türk iş adamı uzak doğuyu Özal sayesinde tanıdı, Özal sayesinde gördü. Türkiye'de ilk defa bir uçak dolusu iş adamıyla seyahate çıkan ilk başbakan Turgut Özal'dır. Böyle bir vizyon sahibidir.
3: Türkiye'de sanayiciler o dönem büyük sıkıntılar yaşıyordu. Ekonominin çarkları henüz istenilen gibi değildi. Dinamik, işleyen, bürokrasisi olmayan bir devlet teşkilatı kurmak için kolları sıvadı. Bakanlıklarda bürokrasiyi artıran komisyon, komite ve şuraların çoğunu kaldırdı.
11: Sanatçı.
3: Türk parasını koruma kanunu ve dış ticaret mevzuatı değiştirildi. Kambiyo mevzuatı, kamu finansmanı politikaları yenilendi. İşte bu hamlelerle iş adamları derin bir nefes aldı.
9: Memleketimizde yerleşmiş fakat yanlış bir kanaat vardır. Hangi problem çözülmemişse, hangi milli mesele halledilmemişse derhal en üst seviyede bir teşkilat, bir bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya yüksek kurul kurularak meselenin halledileceği zannedilmiştir. Yaptığımız idari reformla bu zihniyet sona erdirilmiştir. Artık Türk idaresinde yeni teşkilatlanmalar beklenmemelidir. Nihai hedefimiz dinamik, süratli ve müessir işleyen çekirdek bir idari yapıyı
11: gerçekleştirmek olacak. Bakanlıklarda çeşitli mevzuatla kurulmuş 92 adet kurul, şura, komisyon ve komiteden 56'sı kaldırılmıştır.
12: Yani Özal denildiği zaman ekonomide serbest piyasa ekonomisi akla gelir. Bunu başarıyla yürüttüğü dönemlerde hem Türkiye kazandı hem de Anavatan Partisi kazandı. Sonra bunu kararlılıkla yürütme imkanı olmadı. Özellikle eski siyasetçiler tekrar siyasete dönünce eski huylarıyla beraber döndüler. Demokratik olarak dönmeleri doğruydu, kimse yanlış anlamasın. Ben yasaklara taraftar olduğumdan değil. Ama can çıkmayınca huy çıkmıyor. Eskiler eski huylarıyla döndüler. Ekonominin kurallarını gevşetmek mecburiyeti hasıl oldu vesaire oldu.
3: Yasalarla birlikte ekonomi zihniyeti de değişti. 60 yıllık tabular bir bir yıkıldı. Döviz alım satımı serbest hale getirildi. İsteyen istediği zaman dövizle yurt dışına çıkmaya başladı. Artık serbest piyasa ekonomisine geçilmişti. Devlete sırtını dayayıp para kazanma dönemi de sona erdi.
5: Eskiden cebinde birkaç liralık döviz bulundurmak suçken, şimdi Türk vatandaşları herhangi bir Avrupa ülkesinin vatandaşı gibi ceplerinde istedikleri kadar dövizi tutabilirler. Hatta bununla istedikleri bankaya gidip hesap dahi açabilirler.
10: 1930'da 1984'e kadar 54 yıl bu uygulama yapılmıştı ve çok sayıda insan 3 dolar 5 mark yüzünden hapislerde yıllar geçirmişti. Bütün bunların hepsine son verdik. Bunlar düzeldi. O gün bugün bütün bunlara itiraz edenler olmasına rağmen o gün bugün 84'ten beri bu kararları kimse değiştiremedi. Ve Türkiye kambiyo rejiminde bakımından çok önemli bir yere geldi. Tabii ihracatı büyük ölçüde teşvik ettik. Demiş de sorunuzun içerisinde olanlardan. Turizm çok büyük bir gelişme gösterdi.
13: Zaman zaman gelen problemleri çözmek için işte şu sayılı kararname, şu sayılı kararname mevzuatı bulmak için bile günler harcadı. Bütün onları lave etti. Çok basit usule getirdi. Bir de yaptığı en büyük şey bunu yaptı. Kambiyo rejiminde değişiklikler yaptı. İthalat ve ihracatın önünü açtı. Serbest pazar ekonomisi için tüccarlara kolaylık gösterdi. Onlara yol gösterdi. Dolayısıyla bu dönem Türkiye'nin dışa açılmasının önü açıldı ve insanlar cesaretlendirir. Çünkü Turgut Özal dedi ki artık bundan sonra göreceksiniz her Türk vatandaşı çantasını alıp dünyayı dolaşacak. Biz o tarihe kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydık. Dünyadan haberimiz yoktu. Ama o tarihten sonra biz dünya vatandaşı olduk. Ve bütün dünyadaki olayları televizyonlardan takip etmeye başladık. Hakikaten kısa zaman sonra genç insanlar koltuklarına, altta çantalarına bütün dünyada ticarete var.
3: İthalat ve ihracatın önünü sonuna kadar açtı. İş adamlarına ihracattan elde ettikleri gelirde vergi oranları kaldırıldı. Hal böyle olunca onlarca iş adamı yurt dışına açıldı. Büyük başarı hikayeleri ortaya çıktı. Seyahatlerinde birlikte götürdüğü iş adamlarının ufkunu açmıştı Turgut Özal. İstanbul'da Anadolu'nun en ücra illerinde daha önce hiç ihracatla alakası olmayanlar bile yurt dışına açılmaya başladı. Denizli ve Gaziantep gibi şehirlerin sanayi altyapısı o dönem oluştu.
14: Nedir sanayi devrimi? Sanayi devrimi memleketinizde satacak sanayi malı yapmak değildir. Sanayi devrimi memleketinizde yaptığınız sanayi mallarının dış dünyada, başka ülkelerde, başka ülkelerin mallarıyla rekabet gücüne sahip olmasıdır. Esas sanayi devrimi budur. Biz bunu yaptık.
12: Türkiye'nin döviz kazandırıcı işleri yapabilmek için özel sektör mantığıyla çalışmak lazım. Nitekim zaten Özal başlangıçta yadırgandı ama sonraki gelenler herkes de onu yaptı. İhracat artırabilmek için bütün iş adamlarını topladı, yurt dışı seyahatlere başladı. Eskiden bir başbakanın, bir bakanın iş adamlarıyla toplantılara gitmesi adetten değildi, çok da ayıplanıyordu.
10: O zaman Almanya'nın başbakanı Helmut Kohl. Helmut Kohl Almanya'da zannediyorum 16 yıl başbakanlık yaptı.

0: Asrın başında Avrupa'nın hasta adamı olan Türkiye'nin asrın sonunda ileri bir ülke olacağını düşünüyorum demişti. Ama maalesef sonradan gelen hükümetler ki 1991'den 2002'ye AK Parti gelinceye kadar 11 yılda bizim yaptığımız her şeyi berbat ettiler. Türkiye'yi ekonomik krizlere soktular. Çok büyük sıkıntılar oldu ve Türkiye o fırsatları maalesef kaçırdı.
1: Yurt dışına çıkmak 3 senede birdi. O ortadan kaldırıldı. Cebinde 1 dolar bulunan hapse giriyordu. Ondan sonra Türk parasını koruma kanunu liberalleştirdi. Ticaret daha özgür oldu. İş hayatı hızlı bir şekilde canlanmaya başladı. Batı dünyası da Türkiye bir yerde 1963'te Avrupa ortak pazarla ortaklık anlaşması imzalamıştı. Batı ile bir ilişkisi vardı. Onlar da Türkiye'deki bu gelişmeyi görünce Türkiye'deki hayatın her kademesinde canlanma oldu. Bu canlanma ekonomiye, ulaştırmaya, bütün alanlara yayıldı.
2: Kalkınma için altyapı, ulaşım ve haberleşme olmazsa olmazlardandı. Özal'ın attığı adımlar sayesinde köyler elektrik, telefon ve suya kavuştu. ANAP iktidar olduğunda köylerin sadece 1/4'ünde elektrik vardı. 1987'ye gelindiğinde tüm köylere elektrik verildi. Ülkenin dört bir yanına telefon hatları çekildi.
3: Köyümüzde elektrik yoktu. Zorla çalışıyordum. Yazı göremiyordum ve yazımı yazamıyordum.
4: İlk defa bağlanıyorum ve ilk defa sizinle konuşmak istiyorum. Bizim köye daha önce az önce elektrik geldi. Elektrike kavuştuk biz. Dün akşam da bizim köyümüze otomatik telefon bağlandı. Şu anda köyde sizi arıyorum. Sırf teşekkür etmek için sizi aradım.
5: Mesela bak oradan başka yerleri de ararsın. Almanya'yı falan da ararsın.
6: Fertleri tek tek memnun etmek elbette ki mümkün olamaz. Olamıyor da. Ama gayri memnunların dahi teslim ettiği bir gerçek var ki o da Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır. Şimdi onlara sesleniyorum. Ve diyorum ki elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Haksız mıyım?
7: Darbeden sonra Kenan Evren'in yönettiği dönem 1983'e kadar o dönemin Ulaştırma Bakanı benim dostumdu. Bir gün ziyaretine gittim. Dedim ki Sayın Ulaştırma Bakanı, yazmak üzere soru soruyorum. Ne zaman dedim Batı ülkelerinde olduğu gibi ben evime telefon etmek istiyorsam bugün başvurayım, yarın telefon bağlansın. Yavuzcuğum dedi, bunu ne sen görebilirsin ne ben görebilirim dedi. Çocuklarımız görür mü onu bilemem dedi. Turgut Bey başbakan olduktan sonra aynı gün evimize ev telefonu bağlandı. Bir süre sonra araç telefonu icat edildi, sonra cep telefonuna geçildi. Yani bu konudaki vizyonu olan, devrimleri yapabilecek olan bir liderdi.
2: ANAP sayesinde birkaç yıl içinde Türkiye ihracat rekorları kıran bir ülke haline geldi. Atatürk ve Karakaya barajları tamamlanınca da Türkiye enerjide rahatladı. KDV, renkli televizyon hayatımıza girdi. Ekonomide kısa sürede öyle başarılara imza atıldı ki Uluslararası Para Fonu Türkiye'yi model ülke ilan etti. Artık gelişen, üreten, büyüyen bir Türkiye vardı. Türkiye ekonomisi 1983-1991 döneminde ortalama %5.2 büyüdü.
8: Özal'ın başlangıçta 83'ten itibaren yürürlüğe koyduğu serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yürütülebilseydi bazı alanlarda yürüdü, bazı alanlarda yürüyemedi. Türkiye bugün farklı bir noktada olabilirdi. Ancak şunu görmek mümkün. Bugün dahi sahip olduğumuz, özet itibariyle söyleyeyim, birçok medeni imkanlar, hayatımızı kolaylaştıran, hayat kalitemizi yükselten ve Türkiye'yi güçlü kılan birçok adımlar ya o dönemde atıldı, önceden başladıysa bile o dönemde süratle bitirilerek milletin hizmetine sokuldu.
9: Kendimize güveni geldi. Turgut Özal'ın en büyük özelliği bütün Türk vatandaşlarına heyecan aşıladı. Biz de herkesten daha zekiyiz, daha kabiliyetliyiz, kimseden geri değiliz dedi. Çok enteresan bir adamdı. Duygularını insanlara aşılayabiliyordu yani. Bütün bunları söylerken köylerimizde, şehirlerimizdeki ben heyecanı biliyorum. Herkes Turgut Özal'la beraber sanayi devrimi, teknolojiyi, silahlı kuvvetlerdeki gelişmeleri heyecan arzu ediyordu. Büyük bir heyecan vardı.
2: İşte bu adımların ardından 1984'ün Mart ayında yerel seçim yapıldı. ANAP bu sefer oyların %43'ünü aldı. 67 ilden 57'sinde ANAP belediye başkanlığını kazandı. Milletin adamı böylece zaferini pekiştirmiş oldu. Turgut Özal yolsuzluğa, israfa da asla geçit vermedi. 1984 sonunda Adnan Kahveci, Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'ın rüşvet aldığını ortaya çıkarınca Özdağlar Yüce Divan'da yargılandı. Özal'ın tavrı netti. Yüce Divan'a giderek kendi bakanı aleyhine tanıklık yaptı. Ancak medya ilginç şekilde Özdağlar'ı değil, onu yakalayıp ceza almasını sağlayan Kahveci ve Özal'ı hedef aldı. Yargılama sonucu Özdağlar 2 yıl hapis ve 30 bin lira ağır para cezasına çarptırıldı. Türkiye ilkleri yaşıyordu o dönem.
10: Aziz ve muhterem vatandaşlarım, bizim bu hızlı çalışmamız muhaliflerimizi epey kızdırıyor ve bizim aleyhimize birçok karalamalar yapıyorlar. Bu karalamanın, bu çamur atmanın artacağını biz biliyoruz. Çünkü maalesef eski alışkanlıklar devam ediyor.
2: 1970'lerde Anadolu topraklarına ekilen ihanet tohumları zamanla eli kanlı terör örgütü PKK'ya dönüştü. 12 Eylül'den 3 sene sonra sivil katliamlara başladı. 1986'da Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerine tarihteki ilk hava harekatı gerçekleştirildi. Dış güçler tarafından desteklenen örgüt 1987'de saldırılarını artırdı. Doğu ve Güneydoğu'dan sivil katliam haberleri ard arda gelmeye başladı. Millet yeni, kanlı bir sınavdan daha geçiyordu artık. Sadece o sene 200'e yakın sivil acımasızca katledildi. Yıllar önce görmezden gelinen sorun en büyük tehditlerden biri haline geldi.
11: Bu mesele çözülecektir. Çözülmeye mahkumdur. Kürt milleti, Türk milleti diye bir ayrıma katiye gidemeyiz. Biz hepsine netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diyoruz. Bir ülkeyi gelişmesini engellemek, sıkıntı çıkarmak, bir ülkenin politikalarından rahatsızlık varsa onu değiştirmek veya kendi politikalarını o ülkeye kabul ettirmek için günümüzde vekalet savaşı diye bir kavram var. Bu vekalet savaşının da şu ana kadar iki tane aparatı var. Birincisi terördür, ikincisi de darbelerdir. Türkiye zaman zaman bu ikisiyle de muhatap olmuştur. Birilerinin ayağına basıyorsanız, birilerini rahatsız ediyorsanız, bunların illa Avrupa devlet olması gerekmiyor. Müslüman ülkeler, halkı Müslüman olan ülkelerde dahil. Yani aynı dini paylaşmış olmamıza rağmen bir kısım İslam ülkelerinin bize verdiği zarar başka ülkelerinkinden daha az değildir.
9: Baskın oldu. PKK baskın oldu. Özal tatildeydi. 2-3 gün geç geldi Ankara'ya. Bizi topladı, dedi ki bu çok uzun sürecek dedi. Kapalı toplu. Bu dedi, bunun arkasında dedi çok büyük dünya devletleri var. Dolayısıyla bu bir terör olayı dedi. Ben dedi bunu bir basit olay göstermek için geç geldim dedi. Yani geç geldim dedi. Ama dedi çok canımız yanacak, çok insanımız ölecek, o taraftan da çok insan ölecek dedi. İşte kapitalist devletler Türkiye'nin gelişmesi için her zaman buldukları metotlardan birini tatbik ediyor. Bunların arkasından hareket.
2: Terörle silahlı mücadele verilirken bölgeye özel ekonomik adımlar da atıldı. Güneydoğu Anadolu projesini hayata geçirdi. Bu sayede on binlerce dönüm arazi suya kavuştu. Kurak topraklarda sulu tarım yapılınca halkın refah seviyesi arttı. Bölgede büyük sanayi yatırımları da yapıldı. Köyler yola, elektriğe, telefona kavuştu. Terörle mücadele konusunda ilk kez sivil inisiyatifi de devreye soktu. Sorunun çözümü için pek çok görüşme gerçekleştirdi. Raporlar hazırlattı.
12: İcabında biz hiç çekinmeyelim. GAP televizyonunda
10: GAP televizyonunda sadece. Yani bütün genel televizyonda değil, o bölgede yayın yapan televizyonda Kürtçe yayında yapalım.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir terör sorunu vardır. Bunu özellikle aktif siyaset yapan dostları, arkadaşları söylüyorum. Maalesef yanlış açıklamalar yapılıyor. Bunu bir parti meselesi olarak kabul ediyorlar. 80 öncesi biz bu hatayı yaptık. Bir parti meselesi olarak kabul ettik. O zamanki ülkemizi yöneten, şimdi rahmetli olmuş olan insanlar işte hükümet gider, terör biter dediler. Giden hükümet döneminde günde 3 kişi ölüyordu. Sonra 20 kişiye çıktı ve 12 Eylül'ün de en önemli gerekçelerinden bir tanesi bu oldu.
9: Silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatını güçlendirdi. Özel bir polis ekibi kuruldu. Sivil bir polis ekibi. Yani insanlar gidiyorlar, arazide kendileri dolaşıyorlar ve PKK'nın en çok korktuğu grup oldu.
8: Bu ülkenin senelerdir beraber yapılmış insanların belli aidiyetleri üzerinden bir terör planlaması yapıldı. Bunların hepsi Türkiye'nin kalkınmasını engellemek için. Nitekim bunu da büyük ölçüde engellediler. İşte sıradan bir rakamla bile bu terörle mücadelede Türkiye'nin harcadığı para en az kaybedilen insanların parasal karşılığı olmaz. Hepsi bizim insanımız. O görüşten bu görüşten. Ama en az harcadığı para 300 milyar dolardır. Bir ülkenin gelişmesi, kalkınması, ileriye gitmesi istenmiyorsa bundan rahatsız olan ülkeler, Hristiyan bilmem öteki belki. Burada dinin bir anlamı yok. Onu çok koymak lazım. Bazen din kardeşiyiz diye saflığa gidiyoruz. Vallahi ülkeler arası menfaat olduğu zaman kardeş kardeşin gözünü oyuyor.
9: İstihbarat çok mühim bir şeydir terör olaylarında. İstihbarata ağırlık verildi. Dediğim gibi zabıta kuvvetleri güçlendirildi. Özel birlikler sağlandı. Ve büyük bir mücadele başladı.
1: Terörle mücadeleyle en önemli konu aslında Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımıza PKK'nın ne olduğunu anlatmaktı. Aslında bu yapıldı. O terörde PKK'nın 1986'da yaptığı yalnız devlete karşı değil, Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan Kürt kardeşlerimizin gözünü korkutmaktı. Şimdi yalnız insan sayısı biliniyor. Bende fotoğraflar vardır. Bilir misiniz ki kocaman bir ova binlerce küçükbaş büyük hayvan katledilmiş PKK tarafından. Orada PKK bir terör estirdi. Terör yalnız devlete karşı değildi. Doğrudan doğruya önce orada yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızaydı. Yani bizden yana olmazsan başına gelecek budur diyerekten. Ve şiddetini arttırması da Anavatan Partisi'nin Turgut Bey'in bu konudaki politikaları, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, teşebbüs özgürlüğü yaklaşımları Doğu ve Güneydoğu'daki insanları çok çok kendisine çekmişti.
2: Türkiye savunma sanayinde de dev adımlar attı. Özal silahlı kuvvetlerin modernize edilmesi için harekete geçti. Tam 5 savunma sanayi fabrikası, radar tesisi ve roket sanayi kuruldu. En kritik adımsa savunma sanayi fonunun oluşturulmasıyla atıldı. Bu sayede Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak F-16'lar için kaynak oluşturmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri ilk kez yerli ve milli üretimle ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Terörle mücadele için helikopterler aldı. O güne kadar 2. Dünya Savaşı'ndan kalma silahları kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri artık en son teknoloji silah ve araçlarla donatılıyordu.
12: Savunma sanayinin kurulması yıllardır Türkiye'nin özlemidir. Türkiye çok çeşitli dış tehditlere maruz bir ülkedir. Dünyanın en kritik bölgesinde bulunuyoruz. Silahlı kuvvetlerimizin kısa zamanda modernize edilmesi lazımdır. Bu kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Savunma sanayinin kurulması konusunda şimdiye kadar atılan adımlar maalesef hep küçük ve cesaretsiz adımlar olarak kalmışlardır. Biz cesur bir hükümetiz. Meseleleri hep büyük ölçülerde gördük. Ve bunun için de bu fon idaresini kuruyoruz. Savunma sanayi fonu da hükümetimiz döneminde girişilen çok önemli bir hamlenin başlangıcını teşkil etmektedir.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki uçaklar eskimişti, şuydu buydu ve dışarıdan bir uçak alma yerine her ne kadar hani Türkiye'de fabrikası kuruldu diyemesek de çok ciddi bir teknoloji getirdi Türkiye'ye. Kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şu anda hala

0: Türk Hava Kuvvetleri'ni ayakta tutan uçak sayısı, miktarı vesairesi o dönemin mirasıdır. O dönemden sonra da bunları yenileyecek, edecek girişimler bir tek F-35'lerle ortaya çıktı. Maalesef o da devam etmedi.
1: F-16'lar için Amerika'ya gittik. Tabii bu silah uçakları bize başlıklarını vermediler, halen de vermezler. Yani biz Türkiye'de onun gövdesini yapıyorduk, kuyruğunu yapıyorduk. Ama beyin takımını bize vermiyordu. Burada onların bir birimleri kuruldu. Onun başına da bir Amerikalı, bir Türk gelecekti. Bir sene biri, bir sene biri. Ama Amerikalılar her sene tehdit ettiler. Uzun müddet Türk birisinin onun başına gelmesi önlemeye çalıştılar.
2: Bu savunma sanayinin kurulması üzerine Türkiye'de işte zırhlı araçlar dahil, F-16'lar dahil, bu Ankara'daki F-16'yı monte ettiğimiz, imal ettiğimiz fabrikalar hep o dönemde yapıldı ve ilerinin de modeli kuruldu. İlerinin de savunma sanayini geliştirecek modeli kurulmuş oldu. Yani o yaptığımız en önemli işlerden biridir.
0: Yabancının uçağına fazla bir yere gidilmez. Kendi uçağımızı yapmamız lazımdır. Bu konuda tabii SİHA'nın, genç kardeşimiz Bayraktar'ın, Selçuk Bey'in büyük atılımları da Türkiye'nin önünü açıyor. Unutmayalım ki şahsi başarılar bir ülkeyi çok ileriye götürür. Şu anda dünyaya hakim olan 5-6 tane büyük iletişim şirketinin hepsi gençlerden çıkmadır. Selçuk Bey kardeşimiz de bana göre bunlardan biridir.
3: Türkiye! Türkiye!
4: Özal sporcu ve sanatçı dostuydu. Bulgaristan milli sporcusu Naim Süleymanoğlu'nun Avustralya'daki halter şampiyonasının ardından Türkiye'ye getirilmesi için talimat verdi. Naim, MİT tarafından önce İngiltere'ye, ardından özel uçakla yurda getirildi. Basının karşısına çıktığında Naim'i yanaklarından, Naim de onu ellerinden öptü. Bulgaristan istihbaratına 7 milyon dolar ödenerek konu kapatıldı. Böylece Naim, hayalini kurduğu milli formaya kavuştu.
5: Foto muhabirleri bir tarafa, sual sormak isteyen varsa benden evvel ona sorsun. Zannetmeyin ki suallerinize muhatap olmamak için Naim'i getirdiğim zannetmeyin.
6: Dünyanın en büyüğü Naim. Naim iki dünya rekoru birden. Bir de toplamda üçüncüsü. 3.88.5 kilo. Böylesi başarı kime rakip olur? Koparmada 152.5 kilo erişilemez.
4: Aynı sene Bulgaristan'da zulme uğrayan yüz binlerce Türk de yurda kabul edildi.
7: 6 gündür yoldan geliyoruz. Şu gün basıyoruz buraya Türk toprağına.
4: O dönem Türk Ceza Kanunu'nda hak ve özgürlükleri kısıtlayan birçok düzenleme kaldırıldı. Özal yaşamı boyunca sanatçıları korudu. Onlarla yakından ilgilendi. Almanya ziyaretinde yurt dışında bulunan Cem Karaca'nın ülkeye dönmesini sağladı. Sanatçı 1987'de Türkiye'ye dönünce de konserine gitti.
8: Benim hayatımda ilk defa başbakan konsere geliyor. Yani yine Tamir Çıtağ'ını söyledim, Adil Oslu Bey'i söyledim, efendime söyleyeyim. Yani repertuarımda var olan Kerem gibi giden, Nazım Hikmet'ten Ceviz Ağacı filan gibi şarkıları söyledim. Ama o benden arım balım peteğimi istemedi. O benden rahmetli Yarım Porsiyon Aydınlık adlı şarkımı istedi.

0: Özal denince akla gelmesi gereken husus, Özal 3 özgürlüğe çok önem veriyor. İnanç, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve serbest teşebbüs, girişim özgürlüğü bugün ve gelecekte. Bu 3 özgürlüğe sahip çıkıp geleceğimizi bu 3 özgürlük üzerine inşa etmemiz gerekiyor. Burada eksikliklerimiz var, yanlışlıklarımız var. Tekrar geriye Türkiye dönmemeli.
1: Turgut Bey her türlü yasaklara karşı birisiydi. Tabii demokratik ortam içerisinde. Zaten ilk geldiğimiz günden beri belirttiği şuydu. Bir ülkenin demokratik olması düşünce özgürlüğünün, fikir özgürlüğünün, teşebbüs özgürlüğünün ve inanç özgürlüğünün, teşebbüs özgürlüğü yani iş yapma özgürlüğünü, bu üç özgürlük sayesinde mümkündür demişti. Doğrudur. Batı'yı da batı yapan buydu. Şimdi biz iktidara geldiğimizdeki durum neydi? 12 Eylül'den sonra yarım milyona yakın insan tutuklanmış. Hapishanelerin yakınından geçmeyin, çığlıklardan rahatsız olursun deniyordu. 500 bine yakın insanımız Avrupa'ya kaçmak zorunda kalmış bir yapıydı. 12 Eylül'den 1983'e kadar bu yapıda bir iyileşme olmadı. 83'ten sonra iyileşmeler oldu. Aziz Nesin'den başlayaraktan Nazım Hikmet'e bugünlere kadar ister sağcı olsun, ister solcu olsun, ister laik olsun, ister dindar olsun, her türlü fikir insanı, inanç insanı baskı altında tutan 141-142 ceza hukuk, ceza kanununun 141-42 163. maddeleri kaldırıldı. Bunu 1970'lerde ne rahmetli Ecevit başarabildi, ne Süleyman Bey başarabildi. Başaramadılarsa yetersizliklerinden değil, o zamanki ortam müsait değildi.
2: Özal'ın kalbi çok yorgundu. 1987'nin Şubat ayında yıllardır ertelediği kalp ameliyatı için yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ailesiyle Hüsnü Doğan ve Hasan Celal Yüzel dışında kimseye ameliyat olacağını söyledi. Hastanede namazını kılıp duasını ettikten sonra ameliyathaneye girdi. Operasyon başarılı geçmişti. Yoğun bakım odasında uyanınca Yunus Gibi türküsünü dinledi. Birkaç gün sonra toparlanınca da video konferansla gazetecilerin karşısına geçti.
3: Hastane ücretlerinden gelince doktorların bundan ayrıca bir para almadı. Bana bu hususta kendileri bir mektup yazmışlardır. Şahsi dostlarımdır. Çok evveldir bunları tanıyorum. Kendileri aynen meslektaşlarından para almadıkları gibi bizim bu ameliyatımızdan dolayı da doktorlar sadece, hastane değil, bu ameliyattan herhangi bir para almayacaklarını bana ifade ettiler.
2: Özal henüz yurda dönmeden Ege'de sular ısındı. Yunanistan'ın Taşoz Adası'nın güneyinde petrol arama ruhsatı vermesi nedeniyle iki ülke donanması Ege'de karşı karşıya geldi. Özal, Yunanistan'a maceraya girme uyarısında bulundu. Atılan adımın savaş sebebi olduğunu net bir şekilde vurguladı.
4: Eğer Yunan araştırmaları kendi karasuları dışına çıktığı takdirde biz de kendi karasularımızın dışına çıkacağız. Ama ilk hareketi onlardan bekliyoruz. Bu noktada Yunanistan herhangi bir şekilde gemimize müdahale ederse ki Papandreou bunu söylemektedir, biz de aynı mukabeleyi kendisine yapacağız. Yani netice itibariyle bu bir harp sebebi olabilir. Hiç arzu etmediğimiz halde bir harp sebebi olabilir. Bir maceraya girişmemesini şiddetle tavsiye ediyorum. Bu tabiatıyla Yunanistan için büyük bir fecaat olur. Onu da huzurlarında açıkça ifade edeyim.
2: Özal'ın Yunanistan Başbakanı Papandreou ile telefonda görüşmesi krizi bitirdi. 13 Nisan 1987'de ise Avrupa Birliği'ne tam üyelik için başvurusu yapıldı. O yıllarda esrarengiz birçok olay yaşandı. Onlardan biri de 1987'nin Haziran ayında meydana geldi. Özal'ın özel jeti İstanbul'dan Ankara'ya gitmek üzere havalandığı sırada ışıklar kapandı. Uçaktaki anormal durum nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri dönülmesi kararlaştırıldı. Ancak uçak Yeşilköy'e doğru ilerlerken motorlarından biri tamamen durdu. Pilot büyük bir maharetle uçağı sapasağlam indirmeyi başardı. Ancak uçakta ciddi hasar meydana gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen teknik ekip basit bir kısa devre nedeniyle arızanın yaşandığını açıkladı. Aynı tip uçakların hiçbirinde benzer bir sorun hiç yaşanmadı. Bazılarına göre bu olay Özal'a yönelik ilk suikast girişimiydi. ...1984

0: 1987'de tarihe Genelkurmay Operasyonu olarak geçen olay yaşandı. Genelkurmay Başkanı Necdet Gürüv, görev süresinin dolmasına kısa bir süre kala istifa ederek teyzesinin oğlu Kara Kuvvetleri Komutanı Necdet Öztorun'un önünü açmak istedi. Normal zamanda emekli olsa Öztorun da emekliliği geldiği için Genelkurmay Başkanı olamayacaktı. Gürüv ve Öztorun görev devir teslim davetiyelerini bile bastırmıştı. Turgut Özal bunu öğrenince çok sinirlendi. Hemen gazetecileri çağırarak hükümetimiz Genelkurmay Başkanı olarak Necdet Öztorun'u düşünmemektedir dedi.
1: Sayın Orgeneral Necdet Durur. Kendisi 2 Temmuz itibariyle vazifeden affını ve emekliliğini istemiştir. Zaten kanuni süresi de bu Ağustos'ta dolmaktadır. İlk önce ben şahsen hükümet olarak bir sene daha uzatma imkanı arayalım. Çünkü kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkimiz var diye düşünmüştüm. Kendisi bunu arzu etmedi ve emekli olacak.
2: Bu karar varılmasında bir davetiyenin çok önemli bir rolü olmuştur. Necdet Uruh Paşa ta 30 Ağustos resepsiyonunun davetiyesini Haziran'dan bastırmıştı. Ve bu davetiyeyi hala saklarım. Çünkü ben de davetliydim. İşte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Uruh'un Genelkurmay Başkanı'ndan ayrılması, yerine ikinci başkan Necdet Öztorun'un geçmesi dolayısıyla verilen resepsiyona teşrifiniz rica ediliyor. Bunu alıp götürünce Turgut Bey kulaklarına kadar kızardı. Evvela sonra da mosmor kesildi. İyi hadi bakalım yapsınlar da görelim bu resepsiyonu dedi. Davetiyeyi aldığı gibi randevusu olmamasına rağmen köşke çıktı. Doğru Evren Paşa'ya gönderdi. Evren Paşa da çok kızmış ve üzülmüş böyle bir emri vakiye karşı.
3: Ben genel başkan yardımcısıydım. Temmuz'un ortalarıydı. Bana bir davetiye geldi. Davetiye işte 7 Eylül'de yeni Genelkurmay Başkanı'nın verdiği resepsiyonla ilgili 30 Eylül'de atanacak olan Necdet Paşa, Necdet Öztorun yanılmıyorsa. Ben dedim ki ya bu atama 30 Ağustos'ta yapılıyor. Biz 15 Ağustos, Temmuz'dayız, bu nasıl olur diyerekten dedim kendi kendilerine gelin böyle olmuşlar. Ve böyle hemen telefonu açtım. Turgut Bey'i aradım. Efendim dedim, bu dedim atamalar 30 Ağustos'ta oluyor değil mi dedim. Evet dedi. Yok efendim atama yapılmış zaten dedim. Sen ne diyorsun dedi. Vallahi dedim benim elimdeki belgeye göre o. Nedir o da anlattım. Getir onu bana dedi. Gittim verdim kendisine. Yüzü kıpkırmızı oldu. 30 Ağustos geldiğinde Turgut Bey 7 Eylül'de resepsiyon verecek. Vereceğini sanan komutanın Genelkurmay Başkanı olamayacağını, yerine bir başkasının atanması gerektiğini atayınca tamam mı? Sonra jeton düştü. Eğer diyelim ki ordunun içinden bir kısım insanın o komutanın Genelkurmay'a başkanlığına gelemeyişinden dolayı bir hareket ortaya çıkarsa Turgut Bey tedbirini alıyor, Bolu'dan komando birliğini Ankara'ya getirecek. Bunu çok az kişi bilir.
4: Hükümetle hiçbir danışma yapmadan doğrudan doğruya devir teslim töreni için bir davetiye geldi bizlere. Emri vaki. Yani. Bunu tabii Özal kabul etmedi. Bunu Kenan Evren'le görüştü. Neticede Necdetler emekli oldu. 2000 küsurlu yıllara kadar ta o zamandan dizayn edilmiş bir bundan sonra kimler geleceği, yani bir nevi siyaseti aradan çıkaran, siyasi mekanizmayı aradan çıkaran bir model kurmuşlardı. Bütün onlar bozuldu.
5: Görünürdeki siyaseti biz yapıyoruz, seçilmişler. Ama kayıt dışı siyaseti bu insanlar yapıyor. İşte o Genelkurmay Başkanlığı meselesindeki hükümeti yok farz ederek, kuralları yok farz ederek kendi kendisine şimdi Genelkurmay Başkanı benim, benden sonra da filanca olacak.

0: ondan sonra da olacak diye 10-15 seneyi planlıyor, hükümeti yok farz ediyor. Bu demokratik bir durum değildir, ahlaki bir durum değildir. Halen kendini yukarıda görmektir. Çok sorumsuzca bir durumdur. Rahmetli Özal o zamanki mekanizmalar içerisinde gereğini yapmak suretiyle bu gidişe dur diyebilmiştir.
1: Ordu şoktaydı. Yıllarca hüküm sürdükleri saltanat sallanıyordu artık. Özal, Kenan Evren'le görüştükten sonra Orgeneral Necip Torumtay'ın Genelkurmay Başkanı olarak atanmasını istedi. Evren onay verince 24 Temmuz'da çıkarılan kararname ile atama yapıldı. 27 Mayıs'ın ardından ilk kez bir lider komutanları karşısına alma cesaretini göstermiş ve mücadeleyi de kazanmıştı.
2: Gece bir bakanlar kurulu toplantısı yapıldı. Bakanlar kurulu toplantısında bazı bakanlar itiraz ettiler. Çok fazla korkanlar oldu. Bu itirazcılardan birisi de Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem'di. Fakat Turgut Bey epeyce onları ikna etmeye çalıştıktan sonra arkadaşlar ben bunu katiyen kabul etmem. Bunu kabul etmemiz demek Türkiye'de yönetimin el değiştirmesiyle aynı manaya gelir. Hiç uzatmayın bunu. Hadi bakayım biz bu kararnameye koyduk. Ben de şimdi imzalıyorum dedi. Kararnameyi de imzaladı. Bana da bunun gereğini yapın dedi. Biz de gereğini yaptık.
0: İşte o askeri ihtilal düşüncesinin, her şeye biz karar verir düşüncesinin ya bir ülkeyi götüremezsiniz. O bakımdan o operasyon çok önemli bir adımdır. Yani.
3: Turgut Özal bize hiçbir gün silahlı kuvvetlerde bize baskı var demedi. Bize müdahale ediyorlar demedi. Yani biz son derece rahat şartlarda çalıştık ve silahlı kuvvetlerle hiçbir problemimiz yoktu. Sonra Kenan Evren'in hatıralarını okuyunca anlıyorum ki Kenan Evren durmadan müdahale etmiş. Fakat Turgut Özal barışçı bir adam olduğu için bunları tolere etmiş ve katiyen bizi intikal ettirmemiş. Memlekette bir soğukluğa, bir rekabete sebep olmamış. Yani o dönem yine o gün için o şartlarda her şeyi kendisi üzerine almış.
1: Siyasi yasakların kaldırılması için de 1987'de adım atıldı. 6 Eylül'de yapılan referandumda %50.16 evet oyu çıktı. Böylece Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan yeniden siyaset sahnesine döndü.
3: Bizim ana vatan olarak kendimiz açımızdan yaptığımız en büyük hatadır. Eğer biz kendimiz siyasi yasakları kaldırmış olsaydı, daha sonra iktidar olan, Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel, Ecevit, Türkeş siyasi mevta olurdu. Nitekim bunu Demirel'in kendisi de ikrar etmiştir.
4: Eğer bu yasaklar mecliste kaldırılsaydı, biz siyasi arenaya dönemezdik. Meclislerin yani yasakların referanduma götürülmüş olması ve merhum Özal'ın bu referandumda bizi suçlaması ve bu yasakların devamını savunması siyasetten bizim çok yararımız olmuştur. Bizi incitmiştir. Ama siyasetten bizim çok yararımız olmuştur.
1: 29 Kasım'da ise ülke yeniden seçime gitti. ANAP girdiği ikinci genel seçimde de oyunu düşürmesine rağmen yeniden tek başına iktidara geldi. Anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa ulaşabileceği bir dönemde Özal'ın siyasi yasakları kaldıracak adımı atması o seneki en kritik kararlardan biri oldu. ANAP artık sarsılmaya başlamıştı.
5: Bugün yeni bir oylama yapılsa hayır daha fazla çıkacağını söylerim. Zaten iptal edilen oyların çoğu da hayır oylarıdır. Bunları da biliyorum ama artık kimsenin ses çıkaracak hali kalmamıştır. Bir konuşmamda da ifade ettim. Biz o eski liderlerin bize rakip olmasından hiçbir şekilde endişemiz yok.
3: Bu olay üzerine siyaset son derece sertleşti. Rahmetli Süleyman Demirel mizacı itibariyle tabii çok ağır ithamlarda bulundu.
6: O yasakların mecliste çıkması gerektiğini çok belirttik. Ama Turgut Bey nedense bunu halk oylaması olsununa götürdü. Tabii o şekilde de siyasete susamış olan eski liderlerin, yani Süleyman Demirel'in, Bülent Ecevit'in, Necmettin Erbakan'ın, Alparslan Türkeş'in sahneye çıkmalarına imkan verdi.
7: Ben ve Özal sonradan yaptığımız değerlendirmelerde şunu gördük. Biz bunu keşke mecliste kaldırsaydık. Referanduma gitmeseydik hem ülke için hem bizim için daha faydalı olurdu.
6: Eğer meclise kalkmış olsaydı sanıyorum ki bu anavatanın şanına daha uygun olacaktı. İnancına daha uygun olacaktı.
8: Büyük liderlerin de büyük hataları olmuştur. Geçmişte Turgut Bey'i hep övüyoruz övüyoruz ama artıları vardır, eksileri de vardır. Yasakların kaldırılmasını referanduma götürmemeliydi. Mecliste kaldıracak çoğunluğu vardı. Kaldırmaması büyük hatadır. Turgut Bey'e yakışmayan bir olaydır. Artılarının yanında bunları görmezsek şey yapmış oluruz. Yani tarihe düzgün şahitlik yapmamış oluruz.
9: Şimdi bu işi değiştirdik. Buyur kardeşim.
1: 18 Haziran 1988'de Cumhuriyet tarihinin en karanlık olaylarından biri yaşandı. Ankara'daki Atatürk Spor Salonu'nda ANAP'ın kongresi yapılıyordu. Salonun içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Başbakan ve ANAP Genel Başkanı Turgut Özal kürsüye gelerek konuşmasını yapmaya başladı. Çok geçmeden salonda iki el silah sesi yankılandı.
3: Suikast girişiminde ben orayı takip ettim. Neden takip ettim? Silah sesleri, yani birinci silahtan sonra Özal'ın elini tuttu ve çöktü. Yüz hatlarından belli oluyor, yani mermiyi aldığı belli oluyor. Acısıyla oturdu. Sonra silah atışları başladı. Korumalar atış etmeye başladılar. Fakat benim oturduğum yer o suçlunun kaçtığı istikamet değil. Ters istikamet. Dolayısıyla oturmadım. Yani oturmadım. Olayı seyrettim. Müthiş takla atıyor adam. Bak, belki filmlerde görüyorsun. Müthiş takla atıyor, böyle dönerek gidiyor. Ona atış ediliyor. Sonra da yaralandı.
7: Özal kongrenin yapılacağı salona girdi. Doğrudan kürsüye çıktı. O büyük bir talih idi. Çünkü Özal'a Bakanlar Kurulu'nun önünde bir kendisine ve hanımına bir yer ayarlanmıştı. Oraya otursaydı iş felaketle bitebilirdi.
1: Saldırganın silahından çıkan mermiler mikrofonun ayağından sekip Özal'ın sağ el baş parmağına isabet etmişti. Özal korumaları tarafından kürsünün altına çekildi. Yol arkadaşları önüne geçerek etten duvar oluşturdu. Bu sırada salonda büyük bir panik yaşanıyordu.
6: Oradaydım, bakandım, ön sıralardaydım. Her şey önümüzde cereyan etti. Turgut Bey hiçbir paniğe kapılmadı. Ama suikastçı son derece profesyoneldi. Ateşini yaptıktan sonra nasıl yerde yuvarlandığını falan hepsini gördük ettik.
7: Özel yetiştirilmiş bir adam. Önümüzde bir adam. Bak, kaldırdı tabancayı. Tak tak iki el ateş etti.
3: Bana o zaman bas savcının ve emniyetçilerin dediği tabanca iki mermi atıyor. İki mermiden sonra dikiyor. Yani dikme tabir ederler silah başında. Mermiyi dik duruma getiriyor, atmıyor. Bu dediler suikastı başkasının terdip ettiğini, bu böyle bir silah verdiklerini, iki mermiden sonra atış edemeyip korumaların bunu öldürmesi için yapıldı. Yani hiç delil bırakmak istemediler.
1: Polisler ateş etmeye başladı. Ancak yerde yuvarlanan saldırgan mermilerden profesyonelce kaçıyordu. Sonunda eline ve koluna isabet eden 3 kurşunla yaralanınca yakalandı. Üzerinden de sahte bir kimlik çıktı. Gerçek adıysa Kartal Demirağ'dı. Özal olayın ardından koruma ekibinden bilgi alıyordu. Ancak yaşananlar karşısında şaşkındı. Türk siyasetinin cesur yüreği soğukkanlıydı. Peçeteyle yaralı elindeki kanı sildikten sonra tarihe geçen o konuşmayı yaptı.
9: Hemen şu sözlerimin başında bir asla belirtmek istiyorum. Allah'ın verdiği ömrü onun isteğinden
3: elini sardılar ve kalktı.

0: onda yalnız olduğuna da inanmıyordu. Olay çok yönlü araştırıldı. Ancak çok ilginç bilgilere ulaşıldı.
1: Son derece soğukkanlı birisiydi. Ambulansta sordum, böyle bir çılgınlığı niye yaptın falan diyerekten. Dedi ki, sizin göreviniz beni sorgulamak değil, beni tedavi etmektir dedi. Tamam dedim, ben seni tedavi ettireceğim, oraya götürüyorum ama bir yerde de bunu bilmek zorundayım dedi. Yani bunu neden yaptın, ettirdin? Gidin dedi, şunlara sorun dedi neden yaptığımı. Ben de o isimleri Turgut Bey'e verdim. Ama dedim ki, efendim dedim, bu adam profesyonel birisi. Bizi tamamen şaşırtmış olmak için bunu söyleyebilir. En yakınınızın ismini de verir, bir başkasının ismini de verir.
2: Benim kanaatim, o suç işleyen şahsın ömür boyu takibi gerekirdi. Yani emniyetin özel olarak takibi gerekirdi. Bir müddet takip ettiler, sonra bıraktılar yakasını.
1: Rahmetli nedense bu olayın üstüne gitmedi. Belki gitseydi hani Türkiye'de nahoş durumlar ortaya çıkacaktı.
0: Kartal Demirağ kaldırıldığı hastanede ifadesi alınırken gazetecilerin karşısına çıkarıldı. Soğukkanlı bir şekilde psikolojik sorunları olduğunu, ölmek için saldırıyı gerçekleştirdiğini, Özal'da tam olarak hedef almadığını söylüyordu.
3: Kendi kendine öldüremedim.
4: Teşebbüs ettin mi?
3: Hayır, teşebbüs ettim otelde bir defa.
4: Tabancayla bu aldığın evet. Tabanca. Sakladığım yerden aldığım tabancamla otel odasında intihar etmeyi denedim.
5: Savcım, arkadaşları ismini soracaklar. İsaade ediyor musunuz?
4: Ha, tabii. Evet.
5: İsmini söyleyebilir misin? Olayı neden gerçekleştirmiş?
3: Olayı gerçekleştirmek diye bir durum yok efendim. İşte biz anlatıyoruz savcı bey böyle. Yani psikolojik ben rahatsız olduğum için intihar edecektim. Bir an için düşündüm, Özal'ın dedim toplantısına gideyim. Orada atış edeyim. Beni de öldürsünler, ben de götüreyim. Yani Özal'ı öldürmek için değil de sadece bir atış etmek için yani.
0: Suikast girişimi senelerce araştırıldı. Özal, saldırının bazı çıkar çevreleriyle mafyanın işi olduğuna inanıyordu. Çok güçlü bazı isimlerden şüpheleniyordu. Ancak hiçbir zaman isim vermedi. Ucu mafyaya, kaçakçılara ve İsviçre'de yaşayan bir takım çevrelere dayanan bir komplo teorisini çözmeye çalıştı. Bir süre sonra da olayın peşini bıraktı.
6: Ya onun bir detayı var, arkası var ama o bulunamadı. Maalesef bulunamadı. Hiç üstünde durmadı. Yani onu konu yapıp da sonradan tekrar hiç konuşmadık.
7: Ve zannediyorum ki olayı çözdü. Fakat uzatmak istemedi. Çünkü önceliğim ekonomi dedi. Eğer bu konunun üzerine gidersem konu derinleşecek. Derin devletli, dış çevreydi, iç çevreydi falan derken ekonomiye odaklanmamı kaybedeceğim dedi. Ve bildiği halde o konuyu kapattı. Ben böyle düşünüyorum.
8: Durdu ve dedi, ya Korkut dedi, biliyor musun dedi, şu işin arkasında şu varmış diye ismi verdi bana. Açık söyleyeyim, ben onun veriş şeklinden o kadar bunu ciddiye almadığını, yani küçümsediğini görünce, peki ne yaptınız dedim. Ya dedi, üzerine gitmemeye karar verdim dedi, yani kendisi. Çünkü çok şey çıkacak bunun altından, yani ortalığı karıştıracak bir şey çıkacak.
0: Cumhurbaşkanı Kenan Evren o dönem birden irtica tehlikesi söylemlerine başladı. Hemen ardındansa başörtüsü üniversitelerde disiplin suçu sayılmaya başladı. Özal seçimlerin ardından harekete geçerek YÖK kanununda yaptığı değişiklikle üniversitelerde başörtüsünün yeniden serbest bırakılmasını sağladı. Ancak Evren yasayı veto etti. Milletin adamının tavrı netti. İktidarımıza mal olacağını da bilsem bu sorun çözülecekti.
9: Din ve vicdan özgürlüğü konusunda bu toplum, bu millet epey sıkıntı çekti. Sonunda da bu özgürlük kısmen telafi edilince de hiçbir şey olmadı. Mesela bu ülkenin insanları, gencecik çocukları başörtüsü meselesinden dolayı çekmedikleri ızdırap kalmadı.
10: Gençlerimizi, çocuklarımızı bizim yetiştiğimiz yıllardan çok ileride yetiştireceğiz. Çok daha iyi yetiştireceğiz. Çünkü gelecek Türkiye dünyanın güçlü ülkeleri, İlk önde gelen ülkeler arasına girmeye namzet olduğu için ona göre insan yetiştirmek lazım.
1: O zaman en çok İhsan Doğramacı Bey'le, YOK Başkanı'yla konuştuk ettik.

0: Hatta o dönemi bilenler hatırlar, işi yumuşatmak için İhsan Hoca türban tanımını oluşturdu. Yani kızlarımızın yine saçlarını vesairesini örtecek, edecek şekilde diye. Fakat estirilen hava, hani başı örtmenin bir gericilik olduğu, ondan sonra yayılacağı, edileceği şekilde baskıcı bir havaydı.
1: Ne oldu şimdi? Başörtüsü serbest bırakıldı. Kıyamet mi koptu? Cumhuriyet mi yıkıldı? Türkiye geriye mi gitti? Hayır. Bundan dolayı bir şey yok. Ama ne yapalım ki? Bu ülkenin gencecik insanları hem niye okumuyorsunuz? Okumak isteyenleri de sırf başörtüsü yüzünden hırpaladık. Devlete kırgın hale getirdik, topluma kırgın hale getirdik. Acılar oldu, üniversitede zaman kaybedenler oldu, yurt dışına gidenler oldu. Hatta bu işleri çözmekle yükümlü olanlar Arabistan'a gitsinler tarzında. Bunca tecrübeden sonra çok sorumsuz laflar edenler oldu. Bu lafı edenler geçmişte bu işin çözümlesinde de kördüğüm oldular.
2: Boş işleri bırakalım. Baş kavgaları, lüzumsuz münakaşaları, filancanın falancanın işte çekememezliğinden, bilememezliğinden söylediği şeyleri de bir tarafa atalım ve memleketimizi daha iyi hale getirmeye hep birlikte gayret edelim. Netice hepimiz için daha iyisi olacaktır. Bugün bize muhalif olanlar da, bizi sevmeyen de bundan istifade edecektir.
3: Yasa Aralık 1988'de yeniden meclisten geçti. Kenan Evren yasayı onayladı. Fakat bu kez de Anayasa Mahkemesi yasayı iptal etti. Özal kararlıydı. Genç kızların önündeki engeli kaldıracaktı. Başörtülü kızlara yapılan zulmü önlemek benim boynumun borcu demişti bir konuşmasında. ANAP, mahkemenin iptal gerekçesini dikkate alarak 25 Ekim 1990'da yükseköğretim kurumlarında başörtüsüne özgürlük getiren 3. kanunu çıkardı. Bu defa SHP yasanın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak talep reddedildi. Böylece üniversitelerde her türlü kılık ve kıyafet serbest oldu. 1997'de Kemal Gürüz'ün YÖK Başkanı seçilmesine kadar süreç böyle devam etti. O dönem hiçbir başörtülü öğrenci üniversiteden kovulmadı.
1: Başörtüsü meselesi de böyle bir ideoloji kavgaya kurban edildi. Gündelik siyasete kurban edildi. Eğer Özal'ın dediği gibi olabilseydi bu sorun başlangıçta çözülebilecekti. Ama burada da maalesef Anayasa Mahkemesi kör kütük ideolojik kararlarla işi çıkmaza soktu. Bunları savunmak suç oldu. Bunları siyasette dillendirmek parti kapatma sebep oldu vesaire oldu. Yani Türkiye en az bir 20-25 sene maalesef kaybedildi.
0: Yasayı çıkardık, başörtüsü yasağınızı kaldıran ama kimi kuvvetler işte CHP'yi tahrik ettiler. Anayasa Mahkemesi'ne gidildi. Anayasa Mahkemesi de yasayı iptal etti.
1: Bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaket siyaset yapanların ideolojik körlük içerisinde olmalarıdır. Bunun altını 10 defa kalın çizgiyle çiziyorum. Siyaset realistlerin işidir. Deli gömleği giymişlerin siyasette yeri olmaması lazım. Aksi takdirde Türkiye zaman kaybeder. Tam da o dediğimiz Türkiye'nin hasımlarının, düşmanlarının, Türkiye'nin ilerlemesini çekemeyenlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz.
3: Özal ailesi üzerinden hedefe konuldu. Eşi ve çocukları gazete manşetlerine taşındı. Asılsız iftiralarla milletin adamı hedef alındı. Kameraların karşısına çıktığında ise hanedan diyerek kendisini yıpratmaya çalışanlara tepki gösterdi.
4: Onlar palavradır. Aile meclisiyle danışma, onlar sizin bazılarınızın yapmak istediği hanedan gibi laflar söylediniz. Hanedanın kim olduğu belli. Herkes biliyor. Ben nedir o? Dolmabahçe saraylarında büyümedim. Biz Anadolu çocuğuyuz. Kasabalarda büyüdük. Esas hanedan denmesi icap eden başkaları var ama işte saptırma metotlarını kullandınız.
3: 1989'a gelindiğinde ekonomide yeniden bazı sıkıntılar yaşanmaya başladı. İşçi ve memura da zam verilemedi. Yerel seçim yapılacaktı ancak o hiçbir popülist politikayı benimsemedi. O dönem medyada Özal'ı hedefe koymuş, asılsız haberler ard arda servis ediliyordu. 26 Mart'ta yapılan yerel seçimde ANAP ilk yenilgisini aldı. SHP ve DYP'nin ardından üçüncü olmuştu. Oy oranı ise %21.8'e kadar düştü. Özal çok üzgündü. Gazetecilerin karşısına çıktığında ise milletin mesajını aldık dedi.
4: Milletimiz bu seçimlerin bir iktidar değişikliğine yol açmayacağını zaten bilerek oy kullanmıştır. Bu bilinçle bize bir mesaj vermek istemiştir. Bunu anlıyor ve saygıyla karşılıyor.
3: 1989'a gelindiğinde Özal ülkenin demokrasi yolculuğunda kritik bir adım daha attı. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in görev süresi dolmak üzereydi. O güne kadar tek sivil kökenli Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dı. Askerler onu da darbeyle indirip yargılamıştı. 27 Mayıs'ın ardından politikacılar bir daha Cumhurbaşkanı olmaya cesaret edemedi. Mecliste yeterli gücü olmasına rağmen Süleyman Demirel geçmişte Cumhurbaşkanlığına aday olmaya bile cesaret edememişti. Yerel seçimi değerlendirdiği toplantıda Cumhurbaşkanlığı konusunda ilk net mesajını verdi.
4: Bu konuda konuşmak çok daha erken. Yalnız bir tek şey biliyorum. Anavatan grubu Cumhurbaşkanı'nı seçer.
5: Ben kendisine dedim, bak Özal dedim. Ben anlıyorum ki sen dedim Cumhurbaşkanlığına soyunuyorsun. Efendim öyle olacak dedi. Bence hata yapıyorsun dedi. Çünkü bu partiyi sen kurdun. Bu senin evladın dedi. Sen şimdi bunu bırakıp Cumhurbaşkanlığı geçeceksin. Partin başsız kalacak, ben sana söyleyeyim dedim. Ve Cumhurbaşkanlığında zaten bir yetkin de olmayacak dedim. Ya bunu ben olsam senin yerine kabul etmem dedim. Hatta bazılarında söyledim, şu mesela bunlar da olabilir dedim yani Cumhurbaşkanı. Pekala yapabilir bunlar. Ali Bozer dedim. Kaya Erdem dedim.
1: Türkiye, ben bunu siyasi hayatım içinde de yaşadım. Ağız tadıyla hiçbir zaman bir cumhurbaşkanı seçememiştir. Hep illa da Genelkurmay Başkanı'ndan sonra bir generalin oraya gelmesi. Olabilir mi? Olur. Bunu teorik olarak o insanlar da ülkeye hizmet. Ama neden bir sivilde cumhurbaşkanı olamasın? 61'den itibaren halk seçinceye kadar yaşanan sıkıntıların hepsini biz gördük.
3: Özal 21 Eylül'de Evren'le görüşerek yeni Cumhurbaşkanı'nın meclisin içinden biri olmasını istediğini söyledi. Böylece Evren'in yeniden Cumhurbaşkanı olmasının önünü kesmiş, üstü kapalı da olsa ben adayım demişti. Vesayet devrinin kapanması için önemli bir adımdı bu. 10 Ekim 1989'da Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci başladı. Kendisini Cumhuriyet muhafızı olarak gören muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve gazetecilerin baskısına rağmen Özal geri adım atmadı. 17 Ekim 1989'da adaylığını açıkladı.
4: Neticede adaylığımı koymaya karar verdim.
6: 21-75'te oturulur muydu Çankaya'da? Onun için karşı çıktım. Ben sadece ben değil, Türkiye karşı çıkmalıydım. Oturuluyorsa mesele yok. Ben yani 1989 yerel seçimlerde o 21-75 değil mi? Ondan karşı çıktım. Sadece ben karşı çıkacak değildim, herkes karşı çıkmalıydı.
3: Turgut Özal'a karşı partisi içinden birileri de harekete geçti. Kendilerine 33'ler denilen ve Özal'a tavır alan bir grup farklı bir aday çıkarmak için kulis çalışmalarına başladı.
1: İşte araya fitne girdi. Rahmetli Özal'ın grup toplantılarındaki konuşmalarına bir bakarsanız buna en çok vurgu yapmıştır. Sakın ha partinin birliğini bütünlüğü bozmayın. Bundan Türkiye'nin zarar görür. Türkiye'nin geleceği partinin birliğine bütünlüğüne bağlıdır. Bu mealde sayısız konuşmaları var. Her konuşma belli bir hassasiyeti ifade eder. Belli bir problemi de söylemiş olur. Ama işte bu 89'dan sonra seçimi niye kaybettik? İşte liberal görüşlü olanlar şöyle oldu, muhafazakarlar böyle oldu, milliyetçiler şöyle oldu, solcular böyle oldu. Birbirimizle tabiri caizse hırlaşmaya başladık. Bu işte Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken de partiye kurulmuş olan bir tuzaktı. Biz de o tuzağa düştük.
3: Özal'ın adaylığına muhalefet partileri akıl almaz tepkiler gösterdi. Hatta olay tehdide kadar.

0: vardı.
1: Bugün mecliste bulunan ANAP çoğunluğunun ülkedeki seçmen desteği 6 ay önce yapılmış seçimlere göre ancak %21.8'dir. Böyle ters bir yapıyla bütün vatandaşların benimseyecekleri bir cumhurbaşkanını nasıl seçeceğiz?
2: Üzüldüğüm bir nokta var. Sayın İnönü'den bu lafları duymak istemezdim. Demokrasiye inandığını zannediyordum. Evet. Bana vaktiyle rahmetli pederinin Adnan Menderes'e söylediği sözü söylüyor. Beni sizi ben de kurtaramam. Bunu söylemeye çalışıyor. Size huzurunuzda ifade ediyorum. Bu memlekette demokrasinin, serbest fikrin, hürriyetin yerleşmesi ve bir daha geri dönülmemesi için bir Turgut Özal feda edilecekse buna da hazır.
3: Turgut Bey'in cumhurbaşkanı seçilmesi Türkiye'de siyaset bilimcilerin üzerinde doktora çalışması yapmaları gereken böyle bir konudur. Hep eleştirilir. Turgut Bey cumhurbaşkanı seçileceği zaman muhalefet karşı çıktı. Evet. Bülent Ecevit dedi ki seçilmesi hukuken meşru olabilir ama siyaseten meşru değildir dedi. Ana muhalefet partisinin genel başkanı Sayın Erdal İnönü seçilmez, seçilirse elini sıkmayız dedi. O da doğrudur. Üçüncü parti, meclisteki üçüncü partinin genel başkanı Süleyman Demirel seçilemez, cumhurbaşkanı olamaz dedi. Bütün bunlar doğru.
4: Sebebi Turgut Bey'i çekememeleri çok basit. Yani her ikisi de deneyimli insandı. Erdal Bey çok hoşgörülü birisiydi. Turgut Bey kendilerine karşı saygılıydı. Ağzından yanlış bir kelime de çıkmamıştı, etmemişti vesairesi. Ama maalesef CHP önce klasik bir davranışının esiri olmaya devam etti. CHP'nin 1950'lerden beri uyguladığı politika seçimle gelen iktidarı halkın gözünde gayrimeşru kılmak. Yani ben onun yerine geçmek için şu hazırlığı yapıyorum deme yerine ben ondan iyiyim. Seçimi aldığımda bakın bütün bunları gerçekleştireceğim. Sizin bütün şu sorunlarınızı halledeceğim. Şu şekilde bu şekilde deme yerine iktidarları gayrimeşru kılıp yıpratıp yerine geçmek.
3: İyi de kendi partisindekiler ne dediler? Turgut Bey 292 oyla 1987 seçimlerini kazandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırken aldığı oy çıkardığı milletvekili sayısından 29 daha noksandır. Kendi partisi fire vermiştir. Bakan yaptığı insanların içerisinde Turgut Bey'e oy vermemek için istifa edenler vardır. Başka partilere geçenler vardır. Siyasetin böyle bir vefasızlığı var, acımasızlığı var.
0: ANAP içinde yaşanan çalkantılar ve muhalefetin sert tutumu arasında 1989'un Ekim ayında seçim yapıldı. Özal ilk iki turda seçilmesi için gerekli 300 oya ulaşamadı. DYP ve SHP oylamaya katılmayınca Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanlığı seçimi boykot edilmiş oldu. Artık seçim 3. tura kalmıştı. Özal da milletvekilleri üzerindeki baskıya dikkat çekerken muhalefet söylemi daha da sertleşmişti.
5: Kafasına koymuş seçilecekti. Çünkü artık başbakan olarak çalışamıyordu yani, engelleniyordu yani. Aday oldu. Türkiye'nin meselesini oradan çözerim dedi.
4: Turgut Bey cumhurbaşkanı seçildikten sonra CHP'den kalkıp biz onu şerefsizce cumhurbaşkanlığına indir. Ne demek ya? Yasalara göre tamamen uygun şekilde birisi seçilmiş. Yani ne hakkım var bunu söylemeye? Ama bu gayrimeşrulaştırma tuzağına maalesef Erdal Bey de düştü. Süleyman Bey'inki de biraz Turgut Bey'i benim tapulu malıma, tapulu arazime gece kondu kurdun yaklaşımı vardı.
6: O Özal karşıtlığının sebebi tabii normal bir siyasi şeydir, hedeftir. Bunu Demirel daha ağır yaptı. Çünkü bir nevi o siyasi yasakların kaldırılmasını, onun oylamaya gidilmesini Demirel bir türlü hazmedemedi. Demirel o konuyu bir nevi kendilerini siyasi mevta haline getirecek teşebbüs olarak algıladı.
4: Oysa ki Turgut Bey'in Süleyman Bey'e yaklaşımı hep sevgi doluydu. Yaptığımız toplantılarda ondan ağabey diye bahsederdi kısacası. Hatta şöyle diyeyim, bunu çok az kişi bilir. Turgut Süleyman Bey'in çok en yakınlarından biri olmuş kişi. Turgut Bey'in de çok uzun yıllar beraber çalıştığında Süleyman Bey'e haber gönderdi. Bunu çok iyi biliyorum. Abiye söyle, o cumhurbaşkanı olsun. Benim cumhurbaşkanlık diye bir şeyim yok. Ben başbakanlıkta devam edeyim. İki parti bir araya gelsin, ileriye gideriz diyerekten. Ama maalesef Süleyman Bey de nur içinde yatsın. Onun siyasette kendini ispat etme gayreti bunu önledi.
0: İlk iki turda yeterli oyu alamayan Özal, 31 Ekim 1989'da yapılan oylamada 263 oy alarak 8. Cumhurbaşkanı seçildi. DYP ve SHP yine meclisteki oylamaya katılmadı. Fethi Çelikbaş ise sadece 14 oy alabildi.
7: İstanbul Milletvekili Sayın Turgut Özal, anayasanın 102. maddesinde 3. oylama için öngörülen salt çoğunluğu sağlamış ve 263 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır.
0: ANAP'ın iktidarıyla başlayan demokrasi baharı 6 yıl sonra en önemli meyvesini vermişti. Türk siyasetinin cesur yüreği Özal, teşekkür konuşmasında seçilmesinin demokrasinin zaferi olduğunu söyledi.
8: Eğer Özal cumhurbaşkanı olmasaydı sivil bir insan olarak, daha sonra Süleyman Demirel de cumhurbaşkanı olamazdı. Yani cumhurbaşkanlığı makamının sivilleşmesi Özal'la beraberdir. Türkiye'de demokrasi açısına önemli bir kazanımdır. Ona iyi bakmak gerekir. Ondan evvelkilerine bir bakın. Ne zaman cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşsa bir sene evvelden bir karın ağrısı başlar Türkiye'de. Olaylar olur, gelişmeler olur, terör olayları olur. Türkiye'de kaosa sürüklenme olur. Çünkü cumhurbaşkanlığı makamı, yetkisi ne olursa olsun bizim devlet hayatımızda en önemli role sahip makamların başında geliyor. O nedenle Özal'ın oraya çıkmış olması Türkiye'nin sivilleşmesi, demokratikleşmesi açısından önemli.
0: 29 yıl sonra cumhurbaşkanlığı makamında artık sivil kökenli bir isim vardı. Politikacılar için bir tabuyu yıkmıştı Özal. 9 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti.
2: Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim.
0: Ardından Kenan Evren'den görevi devraldı. Turgut Özal 9 Kasım'da köşke çıktığı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut'u başbakan olarak görevlendirdi. 17 Kasım'daki ilk olağanüstü kongrede de genel başkanlığa Akbulut getirildi. Fakat bu tercihi ileride sıkıntılara neden oldu. Partide istediği yapılanmayı gerçekleştiremedi. ANAP'a hakim olamadı.
6: Yani anavatandaki değişim sadece Özal'ın vefatıyla değil, Özal'ın cumhurbaşkanlığına çıkmasıyla başlamıştı. Hatta ben Özal'ın cumhurbaşkanı olmasına şöyle itiraz etmiştim. Peki abi partiyi ne yapacağız dedim.

0: parti dedim cumhurbaşkanlığından önemli. Çünkü partiye hakim olamazsak siz de yukarıda rahat edemezsiniz. Tekim dediklerim aynen sonradan oldu.
1: Atatürk'ün misak-ı milli vasiyeti devlet ajandasında milli bir ukdeydi. Gazi, Musul, Kerkük ve adaları geri alacağını açıkça Amerikalı generallere bile söylemişti. Ömrü vefa etmeyince milletin adamları Atatürk'ün vasiyetini unutmadı. Şartlar oluştuğunda gerekli adım atılacaktı. İşte o fırsat Körfez Savaşı sırasında ortaya çıktı.
2: Arab leaders that Saddam Hussein had told them, including King Hussein of Jordan, Mubarak, Saleh of Yemen, that he was not going to go into Kuwait. And it was only on August 1st or 2nd when Brent Scowcroft came to me that we realized that he had lied, total liar, and had indeed invaded. And it was right then that I had the most active phone conversation with Ozal.
3: Kriz masası toplantılarında daha ziyade bunu görüşürdük. Rahmetli Özal konuyu açardı, ısrar ederdi. Musul'un daha ne zamandan beri bizim toprağımızda bulunduğunu, işte yakın geçmişinin olaylarını hatırlatırdı ve önemini söyler, üzerinde dururdu.
4: Musul meselesinde de o iradeyi, kararları almış kişiydi. Ve kuvvetle tahmin ediyorum ki böyle bir hareketi yapacağını, yapabileceğini en azından Amerika'nın da, en azından Amerikan başkanına da özel bir şekilde bilgi haberi vermiş olduğu da muhakkaktır. Çünkü dünya gerçeklerini bilen birisiydi. Yani harekattan sonra kabul olmuş olsa bile bir Amerika gibi müttefikinize böyle bir olayda önceden haber vermemek onu yanınıza değil karşınıza almanıza yol açardı ederdi.
5: Böyle açıkça biz Irak'a müdahale ederiz demedi. Ama şöyle dedi. Atış hattında olmayan, silahlı kuvvetini kullanmayan şeyi sürh masasını oturtmazlar. Beni sürh masasını oturtturdu.
0: Özal şu argümanı yaptı. Dedi ki bu Kuzey Irak'ta bir boşluk doğmuş. Bu Kuzey Irak'takilerin o Barzani'nin, Taliban'ın o zaman bunu doldurma güçleri zayıf. O zamanki şartlarda. Bunu birisi eninde sonunda dolduracak. Başkası dolduracağına bunu Türkiye doldursun istedi Özal.
5: Bütün Arap ülkeleri orada dedi. Birleşmiş Milletler'in desteği var dedi. Arap ülkelerin hepsi oradayken biz gidersek ne olur dedi. Siz de dedi bir küçük birim birlik yollayın dedi. Ama Genelkurmay'dan başbakanı bizi iletti. Biz oraya müdahale edemeyiz, gidemeyiz demiştik. Hazır değiliz.
1: Özal Çankaya'ya çıktıktan 8 ay sonra 2 Ağustos 1990'da Irak Kuveyt'i işgal etti. Dünya şoktaydı. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde ülkeler Irak'a müdahale için hazırlıklara başladı. İşte bu süreçte Özal Musul hayalini gerçekleştirmek için adım attı. Batı'nın Irak'a müdahalesi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Musul'a girmesini istiyordu. Bunun için Çankaya'da kritik toplantı yapıldı. Kemal Yamakpaşa ve ekibi Özal'ın bu fikrine destek verdi. Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay, Özal'dan hazırlık yapılması için talimat alınca görev süresinin dolmasına 9 ay kala istifa etti.
3: Kimseyle konuşmadım, sadece ikinci başkanla konuştum. Kararımı verdikten sonra evimde konuyu açtım. Ama ilk reaksiyonum o direktif bana geldiği vakit oldu. Baktım imzalar yok ve bir de daha evvel konuşulanların dışında bazı değişiklikler vardı. Bunlardan Genelkurmay'ın haberi yoktu. Akşam üzeri pazartesi günüydü. Ayın 3 Aralık pazartesi günü. Öğleden sonra kararımı verdim.
6: Özal'ı iyi anlayabilseydik bugün Suriye'nin kuzeyinde bazı sıkıntıları yaşamazdık. Ben bunu beyanat olarak verdiğimde rahmetli Süleyman Demirel dedi ki o zaman yurt dışına asker gönderme tezkiresi. Onlar karşı çıktılar. Elini tutan vardı yapsaydı diye de bir suçlamaya girdi. Yani bazen zaman zaman siyasetinizde kıskançlık söz konusu oluyor. Davranışlara etkili olabiliyor. Özal'ı iyi anlayamadık biz.
0: Meclisten o karar geçtiğinde ben savunma bakanıydım. Maalesef ne Başbakan Akbulut ne de Genelkurmay Özal'a yardımcı olmadı. Onlar aynı düşünmüyorlardı.

0: silahlı kuvvetler de haklıydı. Silahlı kuvvetlerin görüşü de tamam, oraya kadar girdik de ondan sonra orada nasıl barınacağız, nasıl kalacağız? Yani o zaman da silahlı kuvvetlerin elinde şu andaki imkanın onda biri anca vardı. Her açıdan. Onu da unutmamak lazım.
1: Amerika Birleşik Devletleri de yeşil ışık yakmıştı. Başkan George Bush, Özal'a biz güneyden, siz de kuzeyden Irak'a girin. Musul ve Kerkük'te hakkınız var diyerek açıkça düşüncelerini ifade etmişti.
2: We ran up a big phone bill for the United States of America talking to Turgut Özal, because I always get good opinion from him. His strong opinion. And I think he was one of the very first leaders to say to me, you will defeat him quickly, with limited loss of life, and you must recognize that you might have to fight. Now, I don't remember the first time, but I know he didn't like Saddam. I know he was very aware of the mischief that might be caused. But I mean, the minute that the invasion took place, which is just about 10 years ago, Özal and I worked very, very closely together. And he was extraordinarily helpful with Mubarak and with other leaders in the area and big globally.
1: Türkiye, Kuzey Cephesini sağlamlaştıracaktı. Amerika Birleşik Devletleri ise güneyden Irak'a girecekti. Türkiye'nin varlığı güneydeki Amerikan güçleri üzerindeki baskıyı azaltacaktı. Böylece kolay bir şekilde Bağdat'a gireceklerdi. Ancak Türkiye tarihinde kritik bir hamle engellenmiş oldu.
3: Cumhurbaşkanlığının bir sorumluluğu yoktur. Sorumlu olmayan bir kişinin sözleridir. Sorumluluğu taşıyan başbakandır, hükümettir. Ben sorumluluğu taşıyan bir kimseyim. Savaş kararını verecek olan meclistir, uygulayacak olan hükümettir.
4: İlk önemli husus şu. Türkiye Musul'u eğer işgal ederse Iraklıların Kuveyt'i işgal etmiş olduğu duruma düşerdi. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın karşısında. Eğer Türkiye taarruz etseydi gayet de bir Musul Kerkük bir şey değil, alınırdı. Ama karşımızda bizim hazıra yakın 7 tümen vardı. Onları ezip geçmemiz lazımdı. Hem de dağlık arazide. Gayet de bu zayiat olurdu.
1: İşte bu kritik süreçte siyasilerin de Çankaya ambargosu sürüyordu. Muhalefete öncülük edense Süleyman Demirel'di. Özal'ın Musul kararına sırf siyasi hesaplarla karşı çıktığını da yakınlarına açık açık itiraf etmişti. O dönem Kenan Evren emekli olmuştu. Ancak orduda hala etkisi devam ediyordu. Özal'a çıkan birçok komutan da onun kontrolündeydi. Evren 1998'de verdiği bir röportajda Musul'a girmek isteyen Özal'ı kendisinin durdurduğunu söyledi.
5: Özal'ın düşünce sözü itibariyle şuydu. Aradan bir sınır geçmiş. Irak'ın kuzeyinde olanlarla Türkiye'de olanlar akrabadır. Osmanlı'nın tebaasıdır. Oradaki insanların zor zamanında biz yardımcı olalım. Okyanus ötesinden Amerika geliyor. Affedersiniz, Yozgat'ın tabiriyle. İti yok, hamuru yok. Geliyor burada ahkam kesiyor ama bizim yanı başımızda. Burada işleri doğru götüremezsek Türkiye bundan çok çeker, bundan sıkıntı çıkar. Nitekim çıktı. Çekirköz çıktı, ondan sonrakiler çıktı. Orada yapılar oluştu. Niye oradaki insanların, acı çeken insanların hamisi biz olmayalım, zor zamanlarında biz yardımcı olmayalım? Bütün politikasının temelinde bu var, bu anlayış var. Ha, bunu doğru söyledi, yanlış söyledi, bu tartışılabilir. Ama özünde bu var. Bu olabilseydi Türkiye bugün farklı yapılarla bu coğrafyada karşılaşmazdı. O insanlar ızdırap çekmezdi. Eğer Özal'ın dedikleri olsaydı PKK Kandil'de yuvalanamazdı.
6: Eğer bizim o dediğimiz olsaydı, biz oralara hakim olabilseydik, en azından o Kuzey Irak'ın kuzeyine, bu Kandil denen yerden bu kadar sıkıntı çekmezdik. Yani Özal o argümanında bana göre haklıydı. Aradan geçen zaman da onun ne kadar haklı olduğunu gösterdi.
1: Özal'ı ANAP'ı emanet ettiği Yıldırım Akbulut ve yol arkadaşları da yalnız bırakmıştı. Körfez Savaşı sırasında yaşananları unutmadı. Akbulut'a olan güveni de tamamen sarsılmıştı.
3: Birbirimize olan güvenimiz sarsılmıştı. Artık Özal benim genel başkan olmamı, dolayısıyla başbakan olmamı istemiyor.
1: 15 Haziran 1991'de ANAP 3. olağan kongresini yaptı. Özal kongrede Mesut Yılmaz'ın desteklenmesini istedi. Neticede seçimi Turgut Özal'ın çok da istekli destek vermediği Mesut Yılmaz kazandı. Kongrede Semra Özal'ın ANAP İstanbul İl Başkanlığı'na seçilmesi rahatsızlığa neden oldu. Yıldırım Akbulut, Başbakanlığı da ANAP Genel Başkanlığı'nı da Yılmaz'a devretti.
7: Bana karşı gösterdiğiniz bu güvene layık olmak için gece gündüz demeden, hiçbir güçlükten yılmadan dürüstçe çalışmayı vaat ediyorum.
1: Yeni yönetim 4 ay sonra en önemli sınavını verdi. 20 Ekim 1991'de Türkiye bir kez daha seçime gitti. Demirel'in Doğru Yol Partisi seçimde birinci, ANAP'sa ikinci sırada yer aldı. Süleyman Demirel'in eline sonunda istediği geçmişti. Üçüncü sırada yer alan SHP ile koalisyon hükümetini kurdu. Demirel böylece tam 11 yıl sonra yeniden başbakanlık koltuğuna oturdu.
8: Geçmişe takılı kaldığımız için değil, ama bir gerçeği söylemek için ifade ediyoruz bunu. Türkiye, Türk milleti bize yeniden ülkeyi yönetme görevi vermiştir. Ve milletimize, minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum. Bana göre bu bir demokratik olaydır. Önemli bir demokratik olaydır. Eğer bunu zafer sayacak varsa, zafer milletindir, bizim değil.
1: Mesut Yılmaz seçim propagandasını yürütememişti. Millet de ona mesafeliydi. Özal'ın istediği birçok isim aday yapılmadı. Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda istediği isimlere de görev verilmedi. Partideki yeni yönetim Cumhurbaşkanı ile ANAP'ın bağlarını tek tek kopardı.
9: İlişkiler zincirin kendisi bana bir zarf verdi ve bu zarftaki isimlerin aynen aday olarak liste edilmesini istediğini ifade etti. Ben o zarfı hiç kale almadım, hiç açmadım bile. Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda adaylıkları görüştük, farklı bir liste ortaya çıktı. Bunun üzerine kendisi toplantıyı terk etti. Böylece aramızdaki soğukluk dönemi başladı.
10: Bu görüşmede ben kendisini, sana da ifade ettim, biraz sarsmak istedim. Hareket vermek istedim. Yani hatanı kabul et dedim, hatalarını kabul etmiyorsun dedim. Yani bunlar biraz ağır laflar olabilir. Ama ikimizin arasındaydı.
11: Mesut Bey kendisi topladı kongreyi. Ve benim öngördüğüm gibi neticelendi. Biz yani sadece adaylığımız açıklandı, kongrede bile açıklanmadı da adaylığımız, biz kongreyi terk ettik. Çünkü öyle bir atmosfer meydana getirmişlerdi ki beni konuşturmadılar bile. Yani ben konuşma imkanı bile bulamadım kongrede. Belki çok hayırlı ve faydalı şeyler söyleyecektim parti açısından.
5: Mesut Bey başlangıçta üstü örtülü şekilde Turgut Bey de destekledi. Bunun çok sayısız göstergeleri var. Ama sonra gerekli vefa gösterilemedi Turgut Bey'e. Bir vefasızlık oldu benim kanaatim. Şimdi Türk siyasetinde ikbali de görmüş, kârı da çekmiş. Bana bir adam gösterin derseniz ben Turgut Özal'ı derim. Evet, Cumhurbaşkanı'na kadar geldi, ikbali gördü. Ama elinden tuttuklarının vefasızlığını da gördü, kârını da çekti. Yani Cumhurbaşkanlığı yılları açık cezaevi yıllarıdır dersem çok fazla mübalağa etmiş olmam. Yani Özal Cumhurbaşkanı döneminde çok yalnız kaldı. Hatta öyle bir anlayış hakim oldu ki, bu sözlerimin hayatta canlı şahitleri var. Özal'dan ne kadar uzaklaşılırsa toplum nezdinde o kadar itibarlı olacağı, partinin daha başarılı olacağı gibi, bence çok da doğru olmayan bir anlayış partiye hakim oldu.
0: Mesut Bey nur içinde yatsın. ANAP'ın kurucularından, ilk gününden beri olan ve Turgut Bey'in prensi gibiydi. Hatta öyle ki ikisinin de boyu oldukça birbirine yakındı. Böyle yürürken arkadan 5-6 arkadaş beraberdik. Turgut Bey ile Mesut Bey yan yana yürüyorlar. Biz de arkadan bakıyoruz. Ondan sonra dedik ki işte dedik Turgut Bey halefiyle birlikte yürüyor ediyor. Kendisi de siyasete önceden hazırlanmıştı.

0: hazırlanmış birisiydi. Yani siyasi, zaten siyasi bir aileden yetişmiş, siyasal bilgiler de okumuş, etmiş. Siyasal bilgiler de okurken sürekli meclisi takip etmiş. Süleyman Bey'i de çok beğenen birisiydi. Fakat maalesef bir süre sonra o İstanbul'un havası onu etkiledi. Yani bir yerde bir basın grubu, yanında TÜSİAD, işte İstanbul'da vesaireyle Türkiye'nin yönetebileceği gibi bir duyguya sokturuldu, edildi. Yapısı değiştirildi. Kendisine de ilk günden beri telkin edilen, ondan sonra işte ANAP'ı elde tutmak istiyorsan, ayakta tutmak istiyorsan Turgut Bey'in bir kuklası olmadığını, onun emrinde olmadığını vesairesini ve özellikle yanlış bir şekilde Yıldırım Akbulut gibi olmayacaksın diye bir sürekli telkininde bulunanlar vardı kendisine.
1: Mesut Bey başbakan oldu. Genel başkan oldu, başbakan oldu. Yaptığı ilk grup toplantısında ben o zaman Süleyman Demirel'in evindeyim ve onu izliyorduk televizyonda. Dedi ki arkadaşlar, dedi, bu göreve geldim, kimseye borcum yok, dedi. Süleyman Bey dedi ki ya bırak bunları, dedi, bırak. Önce Turgut Bey'in eşine, çocuklarına borcun var, dedi.
2: Demirel'in ve muhalefetin çok büyük baskıları karşısında Özal'la Cumhurbaşkanlığında aradığını bulamadı. Ve Özal'ın Cumhurbaşkanlığına çıkışından itibaren kamuoyunda çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalarda ortaya koyduğu ikinci değişim programı diye bir program ortaya çıkmıştı. Bunlar işte eğitimde, hukukta, ekonomide, başkanlık sistemi dahil.
3: ANAP yönetimiyle artık ipler kopmuştu. Büyük bir ihanete uğramıştı. Yaralıydı Özal. Çok düşündü. Yıllardır birlikte yol yürüdüğü kader arkadaşlarına istifa etmelerini söyledi. Mehmet Keçecilerle Yıldırım Akbulut'un da arasında olduğu 16 önemli isim ANAP'tan ayrıldı. Yeni bir parti düşüncesi ve izlenecek yol artık kafasında şekillenmişti.
4: Anavatan Partisi'ni canlandırmak, milletimize umut verecek yeni programlarla ortaya çıkmasını sağlamak için son bir çare olarak olağanüstü kongrenin seçimli olarak toplanmasını istedik. Partimizi kuruluş çizgisine çekmek için sarf ettiğimiz iyi niyetli gayretler, dün benzeri görülmemiş baskı ve antidemokratik tavırlarla engellenmiştir. Artık Mesut Yılmaz yönetimindeki Anavatan Partisi'nin vebal ve sorumluluğunu taşıyamayacağımızı aziz milletimize saygıyla duyuruyoruz.
5: Çünkü bu münakaşaların bir sona ermesi de icap ediyor bir noktada. Bir de tabii münakaşaların sona ermesinden ziyade önemli olan konu, ülkeye bir şeyler daha yapabilirim. Bu mevkide yaptım, yapabileceğim kadar. İcap ederse başka yerde de yapabilirim diye düşündüm. Ama bugün için şu veya bu şekilde planların detayını söylemek durumunda değilim. Yanlış anlaşılır. Memleketin ihtiyacı olduğu zaman her türlü rizikoyu alır, bu işe girebilir.
2: Vefatından bir gün evvel işte en son konuşmamızı yaptık. Cumartesi gel saat 5'te o işi bitirelim diye bana dediğini biliyorum. Ki ben program hazırlığını falan yapıyordum. Parti binasını bile tutmuştuk yani. Yani Özal o işe ciddiydi, hazırlıklıydı. Ama ertesi gün ömrü vefa etmedi ve rahmetli oldu.
0: Turgut Bey vefatından bir ay kadar önceydi. İstanbul'da orada evinde kalırdı gittiğinde, beni çağırdı. Çok özet olarak söylüyorum. Dedi Bülent, dedi, ben Asya'dan döndükten sonra, bu geziden döndükten sonra Cumhurbaşkanlığından istifa edip parti kuracağım, dedi. O arada zaten bazı arkadaşları da o konuda çalışmalara başlamıştı. Senin görüşün ne, dedi. Ben de dedim ki efendim, dedim, biz siyaseti sizin sayesinde geldik. Yani şu anda Türkiye'de bir siyaset adamı olarak bulunuyorsak bu sizdeyiz. Ve ancak sizle devam ederiz, dedim. Ondan sonra o da son görüşmeniz olmuştu zaten. Yani eğer ömrü vefat etseydi kesinlikle yeni bir parti kuracaktı.
6: Yeni bir parti kurma ihtiyacı söyleme en azından bu atmosferde ortaya çıkmış oluyor. Kardeşi ve yani rahmetli oldu Yusuf Özal, Hüsnü Bey, Hüsnü Doğa. Onların içinde bulunduğu bir parti kurma teşebbüsü oldu. Bir çalışmada yapıldı.
1: Cumhurbaşkanlığından istifa edecekti. Yeni parti kuracaktı. Siyasete soğunacaktı. Bunun somut göstergeleri de var. Parti programını hazırladı. Hüsnü Doğan'ı hazırlattı. Parti binası için yer bakın dedi. Döşenmesi için hazırlık yapılsın dedi. Ama bana sorarsanız Turgut Bey bütün bunları o dönemin siyasi iktidarı olan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı sıkıştırmak içindi.
3: 1993 acı ve esrarengiz olaylar nedeniyle tarihe karanlık yıl olarak geçti. 24 Ocak'ta gazeteci yazar Uğur Mumcu aracına konulan bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Suikasti İBDAC'e ve Hizbullah gibi örgütler üstlendi. Davalar açıldı, hapis cezaları verildi. Ancak aradan geçen zamana rağmen cinayetin üzerindeki sis perdesi kaldırılamadı. Türkiye, o sene Adnan Kahveci'nin ölümüyle de sarsıldı. Dürüstlüğü, çalışkanlığı ve ürettiği yeni fikirler nedeniyle harika çocuk olarak anılıyordu. Turgut Özal'ın en sevdiği, en güvendiği isimlerden biriydi. Özal'ın isteğiyle Güneydoğu sorununun çözümüne yönelik de bir de rapor hazırlamıştı. 5 Şubat'ta ailesiyle Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Bolu Gerede yakınlarında İstanbul yönünün bariyerlerle kapatılarak tabelalarının değiştirilmesi nedeniyle ters yola girdi. Bölgede yoğun sis de etkiliydi. Kahvecinin kullandığı otomobil başka bir araçla çarpmıştı. Otomobil parçalara ayrılmıştı. Öyle bir acı yükseldi ki tüm ülkenin yüreğine oklar saplandı. Korkunç kazada o dönemin en büyük ekonomistlerinden Özal'ın prensi Adnan Kahveci ile eşi Füsun Kahveci olay yerinde, 17 yaşındaki kızı Aslıhan Kahveci ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Oğlu Cihan Kahveci ise kazadan yaralı kurtuldu. İşte bu acı olay Özal'ı derinden sarstı. Yeni yapılan otobandaki esrarengiz kaza tarihin sırlar sayfasında yerini aldı.
7: Bugün PKK'nın hücum ettiği en baştaki mesele geçici köy konsolosluğu sistemidir.
3: Orgeneral Eşref Kutlis Paşa'yı Türkiye 1993'te kaybetti. Terörle mücadeleye yönelik çıkışlarıyla öne çıktı. İncirlik üssünden kalkan Amerikan uçaklarının PKK'ya yardım dağıttığını, çekiç güç kuvvetlerinin Türkiye'den ayrılması gerektiğini defalarca vurguladı. Orgeneral Eşref Bitlis'in 17 Şubat 1993'te Ankara'dan Diyarbakır'a gitmek üzere bindiği uçak, kalkıştan kısa süre sonra Yeni Mahalle'deki PTT İşleme Merkezi'nin bahçesine düştü. Şüpheli bir şekilde düşen uçakta bulunan hiç kimse kurtulamadı. Kazanın buzlanma ve pilotaj hatası sonucu yaşandığı açıklandı. Ancak seneler sonra hiçbir bilirkişi raporu ve teknik raporun hazırlanmadığı ortaya çıktı. İşte bu kazadan 17 yıl sonra çıkan ses kaydında Bitlis'in JITEM tarafından öldürüldüğü iddiası yer aldı. Soruşturma da başlatıldı. Ancak herhangi bir sonuca ulaşılmadı. Özal 5 ülkeyi kapsayacak Orta Asya gezisine çıktı. Vücudu, kalbi yorgundu. Son prostat ameliyatında da sıkıntılar yaşamıştı. Uçağın merdivenlerinden çıkarken bile zorlanıyordu. Orta Asya'daki ziyaretlerinin ardından tam 11 gün sonra 15 Nisan'da yurda döndü. Programları çok yoğundu. 17 Nisan sabahı eşi Semra Özal'la konuşurken birden fenalaşarak yere yığıldı. Özal'a ilk müdahaleyi çağrılan doktor yaptı. Daha sonra Gülhane Askeri Hastanesi'ne götürülmesine karar verildi. Fakat ambulansta durumu ağırlaşınca doktorlar daha yakın bir hastaneye gidilmesini istedi. Bunun üzerine Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özal'a tıbbi müdahale başladı.
8: nabız düşmesinden ani olarak hastaneye kaldırılması gerekti. Gelir gelmez yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda gerekli konsültasyon yapıldı. Halen müdahaleler devam ediyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlığı ciddiyetini muhafaza ediyor.
3: Kalbi normal ritmine döndürmek için şok verildi. Ameliyat da yapıldı ancak olmadı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kaya Topeli saat 14.30'da 66 yaşındaki Turgut Özal'ın vefatını açıkladı.
8: Sayın Cumhurbaşkanımız Turgut Özal 17 Nisan 1993 Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında ani bir kalp rahatsızlığı geçirmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız maalesef saat 14.30'da kaybetmiş bulunuyoruz.
3: Türkiye şoktaydı. Genci yaşlısı tüm Türkiye Turgut Özal için gözyaşı döküyordu. Cenazesi Gata'nın morguna kaldırıldı. Ülkede 5 günlük yas ilan edildi. Vasiyeti gereği Adnan Menderes'in anıt mezarının karşısındaki alana gömülmesi için hazırlıklar başladı.
1: Turgut Bey öldü mü öldürüldü mü diye. Zaman zaman Turgut Bey'in ailesi de bunu biraz kaşımıştır, kurcalamıştır. Turgut Bey şehittir falan.
0: Turgut Bey aslında yani şehit olmuş diyebiliriz ülkesi uğrunda. Nedenine gelince Turgut Bey o seyahate çıkmadan önce 3 tane ağır ameliyat geçirmişti. 3 narkoz yemişti. Dolayısıyla vücut zayıflamıştı. Ama buna karşın normal bir 65-70 kadar olan boyda 120-130 kiloya gelmişti. Yani elleri böyle yana açılıyordu. O seyahatte son derece yorucu bir seyahat oldu. Son derece. Vücut kaldıramadı bunu. Ama ülkeme bir şey yapayım, işte Türk Birliği'ni kurayım, edeyim vesaire diyerekten uğraştı. Dolayısıyla bana göre şehit oldu.
1: Eceli'de de olsa Turgut Bey çok önemli ve büyük bir devlet adamıdır. Allah rahmet eylesin. Her zaman anılacaktır, saygıyla anılacaktır, hakkında rahmet okunacaktır. Ben dönemin Cumhurbaşkanı'na sordum, Süleyman Demirel'e. Cumhurbaşkanı niye yalan söylesin? Eceli ile öldü dedi. Doktorlarını tanıyorum, doktorlarına sordum. Çevresine sordum. Eceli ile öldü dediler.
3: Türk siyasetinin cesur yüreği için ilk tören mecliste yapıldı. 72 ülkeden lider ve siyasetçiler törene katıldı. Tekbir ve dualar eşliğinde top arabasına konan cenaze Kocatepe Camii'ne doğru yola çıktı. Arkasından yüz binlerce kişi yürüyordu. İşte bu sırada camide son 200 yıldır okunmayan padişah duası yapılmaya başlandı. Naaşı da Chopin'in cenaze marşıyla değil, tekbirlerle uğurlanıyordu. Milletin adamı son yolculuğunda yine ülkeye ilkleri yaşatıyordu.
6: Büyük bir kalabalık oluştu. Bu gönüllü bir kalabalıktı. Yani devlet elbette Cumhurbaşkanı olması hasebiyle belli bir tören düzenlendi, sahiplendi. Ama rahmetli Özal'a milletin kendisi sahip çıktı. Onu unutmamak lazım. Hem Ankara'da hem İstanbul'da milyonlar cenazelerine katıldı. Günlerce gözyaşı döktü.
3: Türkiye'yi derin, acı bir hüzün sarmıştı. Namazın ardından Özal'ın naaşı uçakla İstanbul'a gönderildi. İkinci cenaze törenine de yoğun katılım oldu.
9: Nasıl tanıyordunuz?
3: Cadde ve sokakları dolduran yüz binler Fatih Camii'ne, hatta yollara, caddelere sığmadı.
9: Cenab-ı Hak yattığı yeri cennet bahçesine çevirsin, şefaat-i Muhammediye'ye mazhar eylesin. El-Fatiha.
3: Namaz kılınınca da vasiyet ettiği yere, Adnan Menderes'in yanına defnedildi. Babasının mezarından, yurdun çeşitli illerinden ve Mekke'den getirilen toprak mezarına konuldu. Turgut Özal böylece İstanbul'a defnedilen ilk cumhurbaşkanı oldu.
10: Bir nehir gibiyiz biz. Başlangıçta çocukluk devremiz yukarıdan aşağıya çağlayan, dağlardan aşağıya inen çağlayanlar gibi heyecanlı devrelerimiz vardır. Sonra birçok nehirler bir araya gelir, ırmaklar, kollar, işte gençlik devri başlar. Sonunda da denize ulaşılır. Orası ölümdür, hayatın sonudur. Önemli olan bu devre içerisinde yapabildiğiniz iyi işlerdir. Benim inancım bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Bu imtihanda başarılı olana öbür tarafta

0: daha büyük imkanlar vardır. Hep inancım da budur. Bunu düşündüm. Başka bir şey düşünmedim.
1: Onu olduğu gibi özlüyorum. Onun yokluğunda kendimi boşlukta hissediyorum. Yani şu anda bir boşluktayım, hissediyorum. O başka bir şey. Onu anlatmak çok zor. Çok zor. Onun yokluğunun boşluğu anlatılır gibi değil. Çok büyük bir boşluk.
2: Milletin Turgut Özal sevgisi çok büyüktü. Senelerce tüm Türkiye Özal'ın ölümünde bir gizem olduğuna inandı. Zamanla şüpheler iyice büyüdü. 2012'ye gelindiğinde şüpheli ölüm iddiaları araştırılmak üzere mezarı açıldı. Naaştan örnekler alınarak adli tıp kurumunda incelendi. Ancak Özal'ın zehirlenerek öldüğü konusunda kesin kanaat bulunamadı. İşte bu adım sayesinde milletin içini kemiren soruları azaldı, acılar da biraz olsun dindi.
3: İncelendi ve bir şey bulunmadığı söylendi. Aradan çok zaman geçmişti, kayıp mı olmuştu onları bilemem. Ama bu otopsi keşke şeyde yapılsaydı. Vefat ettiğinde yapılsaydı.
2: Turgut Özal'ın en büyük hayali büyük ve güçlü Türkiye'ydi. Bunun da başkanlık sistemiyle olacağını düşünüyordu. Köşke 8. Cumhurbaşkanı olarak çıktıysa da zihninde hep başkanlık sistemi oldu.
4: Yine burada size tarihi bir şey anlatacağım. Bir cumartesi günüydü. Oltan dedi, Fransız Amerikan anayasalarını al da gel dedi. Gittik. Gittik oturduk. Önce anayasaları inceledik. Fransız anayasası yarı başkanlık sistemidir. Bizim anayasamızla, o günkü anayasamızla bir iki noktası hariç çok benzer. Özal dedi ki, ben dedi Cumhurbaşkanı olarak buradan Türkiye'yi idare ederim. Nitekim ana vatan iktidarda olduğu müddetçe idare etti. Kısa bir dönem. Ama ana vatan iktidarı kaybedince Doğru Yol Partisi ve CHP önünü kestiler.
3: Başkanlık sistemine Türkiye'nin birliği, beraberliği için ve bu koalisyonlardan kurtulmak için elzem görüyorduk.
2: Özal'a göre birçok sorunun çözümü başkanlıktan geçiyordu. O hayallerini, hedeflerini, yaptığı reformları millete emanet etti. Bizi susturabildikleri anda yeni sistem ölecek ve eskiye dönüş olacak demişti son röportajında. Ardından gelenler de emanetlerine sahip çıktı. Onun bıraktığı yerden aldıkları bayrağı alıp hedeflere taşıdı.
5: Türkiye artık bölgesine ve dünyaya örnek teşkil edecek bir demokratik olgunluğa ulaşmıştır. Allah onlardan razı olsun. Mekanları cennet olsun. Adnan Menderes'in, Fatih Rüştü Zorlu'nun, Hasat Bolatkan'ın canlarını feda ettikleri demokrasi bu ülkede sarsılmaz bir güce ulaşıyor. Merhum Turgut Özal'ın hayalleri, özlemleri artık yerini bulmuştur. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bina ettikleri Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesine uygun şekilde güçlü demokrasisiyle muasır devletler seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Aile ve

0: Vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için Türkiye genelindeki gıda denetimleri tüm hızıyla sürüyor. Son bir ay içinde 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218,2 milyon lira idari para cezası uygulanırken 29 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu denetimleri sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, paylaşımında tarladan sofraya her aşamada milletimizin sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşması en temel önceliğimizdir dedi. Bakan Yumaklı açıklamasında bir de kararlılık mesajı verdi. Kurallara harfiyen uyan esnafımızı, işletmelerimizi baş tacı ederken, soframızın bereketine ve insanımızın sağlığına kastedenlere göz açtırmamaya kararlıyız açıklamasını yaptı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Türk futbolunda hakemler soruşturması derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi.
2: Hakemlerde şöyle şike iddiası var, yani şike teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor, ayrı suçlar.
0: Anadolu Ajansı'nın editör masasında gündemi değerlendiren Gürlek, soruşturmaya ilişkin son durumu paylaştı.
2: Burada biliyorsunuz hakemlerin bir sınavları oluyor, resmi sınavları. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, özellikle bazı hakemlerin bilerek kendisinin işte kötü not verilerek ya da disiplin süreçleri başlatılarak görev almasının engellendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma yaptı. Bildiğim kadarıyla dün iki hakem daha tutuklandı. Şu an gözaltı tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Devam eden bir süreç var.
0: Hakemlerin maçları adalet çerçevesinde yönetmesi gerektiğini vurguladı.
2: Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. İşte bir kısım MASAK raporları sizlerde paylaştınız. HTS kayıtları var.
0: Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuştu.
2: Bizim artık geleceğimiz, yani bu süreçten dönüş yok. Okyay'dan çıktı. Meclisimiz de sağ olsun, özellikle destek veren sayın milletvekillerimize ben teşekkür ediyorum.
0: Adalet Bakanı, faili meçhul cinayetler içinde ayrı bir parantez açtı.
2: Şu ana kadar 56 dosya aydınlandı. Yani 56 tane raflarda tozlu kalmış dosyayı çıkarttık ve hukuk çerçevesinde cinayet işleyenleri adalet önüne attık.
0: Bakan Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına da değindi.
2: Biz şu an gördüğümüz geniş pencereden bunun bir örgütsel talimat ile, yani FETÖ örgütünün bir örgütsel talimat ile bir örgütsel eylem olduğuna kanaat getirdik. Yani irademiz o yönde, yaptığımız operasyonlar o yönde. Somut olarak delil bazlı anlatmak gerekirsek özellikle F4 pilotunun bizzat kendisi, eşinin Adil Öksüz'le görüşmeleri, mahrem imamlarla olay gününden önce Elazığ'da, Elazığ mahrem imamlarıyla toplantı yapması, Adil Öksüz'ün olaydan önce Türkiye'ye gelip toplantıya katılıp olayın gerçekleştiği bir gün önce yurt dışına çıkması, somut deliller var.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş.
0: Fon soruşturması ile ilgili konuştu. 5 kişinin gönüllü iade yaptığını anlattı.
2: Ağustos ayında yazdığımız müzakereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Devletin bağından üzüm korusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi. Biz de hukuk çerçevesinde biz bunların sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında gündemi değerlendirdi.
2: SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz rakamları. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar.
0: Dosyalar kapanmayacak mesajı verdi Bakan Gürlek.
2: Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi.

0: Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.
1: İyi niyetli yatırımcının 1 milyona kadar olan parasının iadesine karar verildiğini anlatan Gürlek, Türk ekonomisinin çok güçlü olduğunu anlattı.
0: Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Suç örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. Birbiriyle bağlantılı toplam 33 kişi gözaltına alındı. Ankara'da bir iş yerine uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştiren çeteye yönelik organize suçlarla mücadele ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü 18 yaş altı toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanıp cezaevine gönderilirken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden elde edilen deliller ışığında çetenin Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi. Bu kapsamda toplam 33 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Operasyonu derinleştiren ekipler şüphelilerin yakalanması için 14 ayrı ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Fon soruşturmasında gelişmeler devam ediyor. 20 kişi hakkında işlem, 85 tutuklama. 5 kişi ise haksız kazancını geri verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, paranın iadesi dosyanın kapandığı anlamına gelmiyor dedi. Peki soruşturmanın yeni perdesinde neler var? Fransa'da öğrenci isyanı sokakları savaş alanına çevirdi. Eğitim sistemine tepkiyle başlayan eylemlerde liseler yakıldı, polisle çatışmalar çıktı. Binlerce öğrenci gözaltına alındı. Peki Fransa'da giderek büyüyen bu dalga nereye varacak? Yeni Parti'de kongre öncesi sular durulmuyor. Trabzon, İstanbul, Eskişehir ve Mersin'in ardından bu kez İzmir ve Antalya'da gerilim gündemde. Üye artışı tartışması, sert sözler ve kavgalar. Peki kongreye giden partide krizler neden bitmiyor? Ve siyasetin gözü şimdi İzmir'de. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiaları konuşulurken AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Çöp yığınları çiçeklere dönüştü, İzmir'in dağlarında çiçekler açar ezgisi çaldı. Peki AK Parti'nin bu mesajı neyin habercisi? Bugün İzmir'de neler değişecek? Hepsi ve daha fazlası şimdi Tahir İnan'la Gece Ajansı'nda.
3: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı ile karşınızdayım bugün de. Saatler 2 gösterinde hem Türkiye'nin hem de dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. En sıcak başlıklardan birisi aslında bölgemizde yaşananlar. Suudi Arabistan'ın Husilerle yönelik mücadelesiyle ilgili gözler Mekke Anlaşması'na çevrilmişti. Geçtiğimiz gün Suudi Arabistan'da kritik bir toplantı yapıldı. Toplantıdan sonra bir açıklama da yapıldı. Ama o açıklamayla birlikte herkes bundan sonra olacaklara odaklanmış durumda. Yani Suudi Arabistan'ın savunması için ittifakın diğer üyeleri Suudi Arabistan'a nasıl destek verecek? Tabii ki en çok merak edilen konu Türkiye Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? Detaylar netleşmeye başladı. Hemen izleyerek başlayalım.
4: Mekke Anlaşması kapsamında biz büyük ihtimalle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 92. madde kapsamında bir yine tezkere, asker yollama tezkeresi üzerinde çalışmalar yapılacağını göreceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın dört bir yanında zaten halihazırda görev yapıyor.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan. Üç ülke 7 Ağustos'ta Mekke'de ortak savunma anlaşmasına imza attı. Anlaşmayla birlikte 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırı 3'üne birden yapılmış kabul ediliyor. Ancak işbirliği sadece kolektif savunmayla sınırlı değil. savunma sanayinden askeri eğitime, teknolojiden ortak çalışmalara kadar geniş bir alanı kapsıyor.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yalnızca çatışan bölükler göndermediğini, burada hem istihbari destek verdiğini, hem savunma sanayi ürünleriyle, hava savunma sistemleriyle başka ülkelere destek olmakta olduğunun unutulmaması lazım.
1: Türkiye'nin Suudi Arabistan'la askeri işbirliği de yeni değil. Baykar'la Suudi Arabistan arasında 2023'te

0: 3,1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında 60 Akıncı TİHA'nın tedariki ve Suudi Arabistan'da üretim hattı kurulması planlanıyor. Yakın zamanda ise Suudi Deniz Kuvvetleri'nden 15 pilot ve 15 teknisyen Baykar'ın Çorlu'daki eğitim merkezinden mezun oldu.
1: Suudi Arabistan'da askeri üs açılacak ise ve benzer biçimde savunma sanayi ürünleri başta olmak üzere hava savunma sistemleri vesaire gönderilecek olursa bunlarla ilgili olarak bir meclis tezkeresiyle ilgili olarak bir çalışmaya gerek yok. Ancak bir çatışacak bölük. Örnek veriyorum, Yemen'in içinde çatışmaya girecek Türk Sağlık Kuvvetleri unsurları bulunacak olursa bununla ilgili olarak meclisten bir tezkere geçilmesi gerekiyor.
0: Denizlerdeki işbirliğinde de dikkat çeken bir hareketlilik var. TCG Kemal Reis Fırkateyni 20-24 Eylül tarihlerinde Cidde'ye liman ziyareti gerçekleştirdi. Şimdi ise gündemin en kritik başlıklarından biri masada. Askeri kuvvet konuşlandırılması. Ancak Mehmetçiğin yurt dışına gönderilmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin izni gerekiyor.
1: Türkiye'nin ne kadar fazla bölgede etkisi artarsa o kadar barışın geldiğini, Irak'tan Suriye'den örnek alalım, bir bütünleşmenin, bir parçalanmanın önüne geçilme çabasının olduğunu da çok net biçimde görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Yemen'de de cephe hareketlendi. Husilere karşı başlatılan yeni taarruzda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri hava desteği sağladı. Sadece 24 saat içinde Babül Mendeb ve Zubab Havalimanı yeniden Yemen ordusunun kontrolüne geçti. Ordunun hedefinde şimdi başkent Sana'a var.
1: Biz Irak'ta da gördüğümüz gibi, Suriye'de görülen gibi aslında Türk devlet aklının devreye girerek burada da Husilerin bir şekilde yeni kurulacak hükümete dahil olmaları, söz haklarının bulunması, Yemen parlamentosunda bulunacak olmaları gibi bir takım konuları önümüzdeki günlerde görebiliriz.
0: Şimdi gözler Ankara'da. Mehmetçik Suudi Arabistan'a gidecek mi? Giderse hangi görevleri üstlenecek? Ve en kritik soru, bu görevlendirme için Türkiye Büyük Millet Meclisi izni gerekecek mi? Ankara'nın atacağı adımlar bu soruların da yanıtını verecek.
2: Peki cephede neler oluyor? Hemen onu da paylaşalım. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti güçleriyle İran destekli Husi güçleri arasında çatışmalar daha da genişlemiş durumda. Özellikle Yemen hükümeti güçlerinin Husiler üzerindeki ilerleyişi devam etti. Bu kapsamda daha önce geçtiğimiz haftalarda Husilerin ele geçirdiği bazı yerlerin kontrolü yeniden sağlandı. Ama Husiler de bu gelişmeler üzerine bir kez daha Suudi Arabistan'a hedef aldı.
0: Husilere Yemen Şafağı operasyonu başlatıldı. Husiler de Suudi Arabistan'daki havalimanlarını vurdu. Yemen'deki savaş alevlendi. İran destekli Husiler Babül Mendeb Boğazı ve kıyısındaki kritik kentleri ele geçirmişti. Şimdi ise Yemen hükümeti harekete geçti. Suudi Arabistan'ın desteğiyle yürütülen Yemen Şafağı adlı operasyonla Yemen hükümet güçleri Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdi. Çatışmalarsa Taiz kentinde şiddetlendi. Yemen ordusu Taiz'de 3 dağ geri aldığını, Husiler de Cef ve Marib'de saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Yemen ordusu ayrıca Taiz'de 100 Husi'nin öldürüldüğünü ve 5 insansız hava aracının düşürüldüğünü de açıkladı. Çatışmalar Yemen sınırlarının dışına da taştı. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. Suudi yetkililer hava trafiğinin aksadığını öne sürdü. Cizan kentindeki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'nın saldırıya uğradığı duyuruldu. Saldırılarda 3 kişinin hafif yaralandığı, tesislerde de hasar oluştuğu açıklandı.
2: Şimdi bir diğer önemli gelişme İsrail cephesi. Oraya da bakalım. Dikkat çeken bir rapor var İsrail hakkında. Raporu hazırlayan Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA. Ve CIA'ya göre İsrail derinleşen ekonomik sıkıntılar, toplumsal ayrışmalar ve tırmanan siyasi gerilimlerle birlikte bir iç savaşa veya devlet çöküşü riskiyle karşı karşıya. Bunu CIA söylüyor hazırlamış olduğu raporda. Tabii bu sadece İsrail'in iç işlerinde yaşanan gelişmeler nedeniyle olduğu ifade ediliyor. Halbuki diğer yandan baktığımızda, daha geniş bir resimde baktığımızda İsrail'in artık çevresinde dost sayabileceği tek bir ülke

0: komşusu kalmamış durumda. Dünya genelinde de artık o büyük devletlerden ziyade daha küçük ayrılıkçı devletler İsrail'in yanı başında kalıyor.
1: CIA'in gizli raporu ortaya çıktı. İsrail iç savaş riskiyle karşı karşıya. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail 27 Ekim'de seçimlere gidecek. Ancak krizlerin gölgesindeki seçim büyük riskler de barındırıyor. İsrail basını ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA tarafından hazırlanan gizli raporu yayımladı. CIA'in raporuna göre İsrail iç savaş veya siyasi çöküş riskiyle karşı karşıya. Nedeni ise seçim öncesinde ülkede derinleşen siyasi, ekonomik ve toplumsal bölünme. Söz konusu raporda Gazze, Lübnan ve İran'la yürütülen savaşların İsrail içindeki krizleri artırdığı ifade edildi. İsrail'de en büyük sorunsa soykırımcı başbakan Netanyahu'nun varlığı.
2: Seçimler yaklaşırken düşmanlarımızın bize saldırmaya çalışacağına dair işaretler görüyoruz. Buradan size şu mesajı iletiyorum. Bize bulaşmayın. Ne şimdi ne de başka bir zaman.
1: Zira Netanyahu'nun katliamları İsrail'i uluslararası bir izolasyona itti. CIA raporunda Netanyahu'nun iktidar mücadelesi nedeniyle ülkeyi dağılmanın eşiğine getirebileceği uyarısı yapıldı. İsrail'de genel seçimler öncesinde yapılan kamuoyu araştırmalarındaysa muhalefet blokunun önde olduğu ancak hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı belirtiliyor.
0: Bu görüntüler günlerde devam ediyor. Malumunuz Fransa'da lise öğrencileri bir protestoya başlamışlardı ama o protesto ülke genelinde kaosa dönüşmüş durumda. Çünkü şiddetin dozu her geçen gün daha da artıyor, belki de her geçen saat. Zira daha önce işte çöp konteynerlarıydı, araçlardı. Bunları yakan öğrenciler artık okudukları okulları bile yakmaya başladılar. Ve polisle de aralarında çatışmalar çıkıyor. Binden fazla kişi yaralanmış durumda. Yine yüzlerce kişi gözaltında ama o yaralananların 200'ü liseli öğrenciler.

0: Öğrenciler sokakta. Meydanlar savaş alanı. Caddelerden alevler yükseliyor. Fransa'da eğitim sistemi ve okulların yetersizliğine tepki olarak başlayan öğrenci protestoları kitlesel ayaklanmaya dönüşmüş durumda.
1: Yaklaşık 30 saniye önce burası savaş alanına döndü. Biraz önce burada göz yaşartıcı bombalar atıldı. Şu an biz de nefes almakta oldukça zorluk çekiyoruz.
0: Ülkenin dört bir yanına yayılan eylemlerde şiddetin dozu her geçen gün artıyor.
2: Okulumuzda pencere yok. Prefabrik tuvaletlerde su akmıyor. Okulun her yerinde hamam böcekleri ve fareler var. Okul kantini çok pahalı ve tuvaletlerde tuvalet kağıdı bile bulunmuyor.
0: İşçiler, çiftçiler, itfaiye erleri, öğretmenler ve velilerin de destek verdiği protestolarda öğrenciler sokaklarda polisle çatışıyor. Altı bine yakın eylemcinin gözaltına alındığı eylemlerde yaklaşık 200'ü öğrenci olmak üzere 1000 kişi yaralandı.
2: Polis öğrencilere adeta savaş açmış durumda. Gençlere göz yaşartıcı gaz bombaları atılıyor, gençler darp ediliyor ve gözaltına alınıyor. Macron ve hükümeti hesap verecek.
0: A Haber ekibi de tüm dünyanın yakından takip ettiği eylemlerin merkezindeydi. Polisin yürüyüş yapmak isteyen göstericileri engellediği anlar A Haber canlı yayınına da yansıdı.
1: Hemen görüyorsunuz şu an canlı yayında. Görüyorsunuz yine bir müdahale söz konusu saati merkezde. Evet, oldukça sert.
0: Yüzden fazla noktada devam eden öğrenci protestoları Fransa sınırlarını aşarak Brüksel'e de taşındı. Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Mafou, Fransa kendi çocuklarını sakatlıyor diyerek eylemcilere sert müdahaleye tepki gösterdi.
2: Bir öğrenci plastik mermiyle gözünü kaybetti. Polisin darp ettiği bir öğrencinin çenesi kırıldı. Üzerine gaz bombası ateşlenen bir öğrencinin ise eli koptu. Ve siz çöp tenekelerini yakan öğrencilerin mi vahşi olduğunu söylüyorsunuz?
3: Şimdi devam ediyoruz Yunanistan'la. Tabii Yunanistan'dan bahsederken artık tek başına bahsetmiyoruz. Hem Güney Kıbrıs Rum yönetimi, buna bir de İsrail eklenmiş durumda. Şimdi son dönemde zaten bölgedeki gerginliği artırmak için tüm güçlerini sarf ediyorlar. Bu üç müttefik artık kendi aralarında kurmuş oldukları ittifak neticesinde bunu söyleyebiliyoruz. Atılan adımlara da baktığımızda bu yorumu yapmak şaşırtıcı olmayacak. Son olarak Yunanistan Doğu Akdeniz'de bir yeni proje sahaya sürdü. Bu proje işte İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Girit ve Atina bağlantılı denizaltı kablo projesi. Şimdi bunun içinde bir notam yayınladı. O yayınlamış oldukları notam, hatta o projenin geçtiği yerlerde Türkiye'nin ilan ettiği Fethiye Kaş Deniz Parkı'nın hemen yanı başı. Tabii ki bu adım bir kez daha gerginliği artırmış durumda. Ankara'nın bu konuya tepkisi oldukça sert. Peki Yunanistan ne yapmak istiyor? Bununla neyi amaçlıyor? Hemen bizler de Yunanistan'a dönelim. A Haber muhabiri İlhan Tahsin bizleri bekliyor. Kendisine detayları soralım. İlhan Tahsin, hoş geldin.
4: Hoş bulduk Tahir İnan.
3: Genel olarak habercilikte kullanılan bir tabir vardır ya, gün geçmiyor ki diye başlayan. Gün geçmiyor ki gerçekten de Yunanistan İsrail'le birlikte Türkiye'ye karşı bir adım atmasın, değil mi?
4: Çok doğru. Bu yeni proje değil. 2024 yılında başlayan bir kablo döşeme deniz dibine, deniz altına, ki bu deniz altına döşenecek, teknik olarak o konulara girmeyeceğim. Çünkü 3800 metre bir derinlikten bahsediyoruz Tahir İnan. Teknik olarak zaten bu mümkün değil baktığımız zaman. Yani Anamur'dan Girne'ye gidecek olan Türkiye'nin yapmış olduğu şu anda o projeyle ilgili Oruç Reis'in sahaya çıkması, işte o derinlikte doğalgaz iki çift taraflı Türkiye'nin o projeden ve bu Yunanistan'ın ileri sürdüğü projenin hiç alakası, ilgisi yok. Çünkü bunu dünyada yapan tek bir şirket var. O da zaten bu oluşumun dışında 3800 metreye boru döşeyen kablo getirecek şirket dünyada tek bir tane var. Bu şimdi işin tabii ki baktığımız zaman ucu İsrail'e dayanıyor. Zaten biraz önce izleyicilerimiz de haritada gördü. Yayınlanan notamlar var karşılıklı. İsrail'in kışkırtmasıyla Yunanistan bu projeye şimdiye kadar birçok şirket bu projeden çekildi. İtalyanlar, son olarak da Fransızlar bu şeye. Şimdi de ne yapıyor Yunanistan? Rubio biliyorsun Yunanistan'a geliyor, Amerika Dışişleri Bakanı ve Başkan Yardımcısı. Dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz önce sen saydın, yani bu müttefik kendi aralarında stratejik işbirliği vesaire, İsrail bu işin başında. Dolayısıyla Güney Kıbrıs ve Yunanistan baktığımız zaman son döneme gaza gelen bir ittifaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla da burada Türkiye'nin güçlenmiş olması, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta ve diğer bölgelerde İsrail'i sıkıştırılmış olması. Şimdi İsrail topu bu tarafa atıyor Tahir İnan. Sen de bunu biliyorsun, defalarca söyledik. Ancak baktığımız zaman şu anda Yunanistan Marco Rubio'nun Atina'ya geldi ve yarın görüşmeler gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu projeye dahil etmeye çalışıyor. Baktığımız zaman yani burada amaç Türkiye'nin önüne bir set çekmek. Türkiye'nin yapmış olduğu Libya ile bu anlaşma, deniz sınır anlaşması ve gelecekte Mısır ve diğer ülkelerle, o bölge ülkeleriyle yapacak olan anlaşmaların önüne bir set çekilmesi. Yani İsrail, Siyonist devlet, öbür tarafta biz kaybettik. Bunu çıkıp açıkça Netanyahu çocuk katili, Netanyahu bunu söyleyemiyor. Dolayısıyla da şimdi bu bölgede Yunanistan'ın, Türkiye'nin, Vahar'ın, Solanların tekrardan, biz Patrakya'da bir şey söylüyoruz, cezvenin içine koyup bunu ısıtmaya başladı. Ancak kararlı bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var, bir Cumhurbaşkanı var, Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet. Dolayısıyla da bugüne kadar 2024 yılında başlayan proje defalarca ertelendi. Şimdi Fransızlardan medet umuluyor baktığımız zaman. Olur mu? İlerleyen günlerde tabii ki bunu göreceğiz. Ancak yayınlanan notamlar var. Şimdi biraz önce sen de çok doğru söyledin Tahir İnan. Bu notamlar aslında çok tehlikeli. Neden tehlikeli? Baktığımız zaman Türkiye yayınlamış olduğu notam tarihi zaten belli. Yani 23 Eylül ile 26 Ekim arasında. Yunanistan boş durmayarak bunun akabinde derhal, ama bunu Türkiye

0: Daha önce bu tarihleri Birleşmiş Milletler ve yetkili mercilere, herkese ilan ediyor. Sivil denizcilik tüm her tarafa. Diyor ki bu bölgelerde ben hem araştırma yapacağım, hem tatbikat yapacağım. Askeri unsurlarım bu bölgelerde olacak. Dikkatli olunsun seyir açısından. Ancak ne hikmetse hemen akabinde karşılık olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve dolayısıyla bir notam yayınlıyorlar. O notamda 12 Ekim 20 Ekim tarihleri arasında. Şimdi buna baktığımız zaman bu ciddi anlamda bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Yani şu anda baktığımız zaman o bölgede, o günlerde Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin, donanmasının o bölgede daha önce belirtmiş olduğu askeri unsurların orada bulunacağı bir bölgede, Yunanistan'ın da orada, keza Allah göstermesin olası bir kaza var ya, olabilir bir kaza, oraya kenetlendi tüm herkes. Hatta Yunan halkı da neden, ne oluyor yani o bölgede, neden bu tarihte diye herkes birbirine sormaya başladı ve yani nedeni, bir sessizlik hakim şu anda.
1: Nedeni açık ve net aslında. İlhan Tahsin, sen de ifade ettin.
0: Yani,
1: neden açık ve net?
0: Herkes biliyor dünyada, hı-hı, zaten bunu herkes biliyor şu anda. Medet uman bir Yunanistan var. Yarın çok ciddi bir misafiri ağırlayacak Atina. Ona da değinmeden geçemeyeceğim. Çünkü baktığımız zaman bugüne kadar Trump Yunanistan, Türkiye ile, Sayın Cumhurbaşkanı ile defalarca açık açık Beyaz Saray ne dedi dair inan. Ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yalan söyleyemem. Ona verdiğim sözler var. F-35'ler konusu, Katsa konusu vesaire. Bunlar. Şimdi Yunanistan tüm bunlardan tedirgin. Neden medet umuyor tüm her şeyde? Yarınki ziyaret önemli. Ki bunu da hemen söyleyelim, izleyicilerimiz bilsin. F-35'ler konusu. F-35'ler hangi silahları taşıyacak? Bunların içerisinde tabii Yunanistan'ın ciddi anlamda talepleri şu. IAM 9X Block 2'ler var. Bunlar çok önemli F-35'in silahları. Dolayısıyla onun yanı sıra IAM, bir de 120D Abraham hava füzeleri bunlar. F-35'leri bunlarla silahlandırmak istiyor Yunanistan, alacağı F-35'leri. Dolayısıyla onun yanı sıra bu yetmiyor. Bir de gelişmiş seyir füzeleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği bu AGM ve dolayısıyla baktığımız zaman tüm bunlar yarın masada olacak. Sadece kablo değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kablo olayına çekmek isteyen bir Yunanistan var.
1: İlhan Tahsin, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Aslında Yunanistan'ın amacı belli. Türkiye tabii ki Yunanistan'ın kendi uluslararası sahasında hukuk çerçevesinde belirlenmiş sınırlarında çalışmalar yapmasına karşı değil. Tabii ki Yunanistan'ın, Yunanların özellikle bazı teknolojik imkanlarla tanışmasına karşı değil. Karşı olunan nokta, Yunanistan'ın bunu hasmane bir tutumla ve uluslararası hukuku, anlaşmaları hiçe sayarak yapması, ki bugüne kadar aslında pek çok girişimde başarısız oldu. Görünen o ki şimdi de başarısız olacak gibi. Bizler detayları İlhan Tahsin'den dinlemeyi sürdüreceğiz diyelim. Ona teşekkür ettikten sonra devam edelim. Geride bıraktığımız gün Başkan Erdoğan yine oldukça önemli açıklamalar yaptı. 2026-2027 akademik yılı açılış törenine katıldı ve özellikle gündeminde yapay zeka uyarısı vardı. Bununla birlikte bir de genel olarak üniversitelerle ilgili yapılan bir eleştiri vardı malum. Her ile açılan üniversiteler. Başkan Erdoğan bu konuya da yanıt verdi ve bir de uyarısı vardı. İmkanları kötüye kullananlarla ilgili.

0: Eserin adı Dicle'nin kenarında bir kuzu. Fırat'ın öbür yakasında unutulan Gazze'li çocuklara ithaf edildi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan unutmadı.
1: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
0: 2026-2027 akademik yılı açılış töreni için kürsüdeydi. İlk mesajları ise Gazze'ye gitti.
1: Annelerini, babalarını, kardeşlerini, arkadaşlarını toprağa veren, evleri, eğitim kurumları, Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edilen, buna rağmen onurlu bir şekilde var olma azminden

0: taviz vermeyen tüm Gazze'li öğrencilere, dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına, ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
1: Erdoğan üniversitelerden beklentileriyle devam etti sözlerine. Tam da burada yapay zeka uyarısı yaptı.
0: Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Oysa akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır. Şayet burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz.
1: AK Parti döneminde eğitimde atılan devrim niteliğindeki adımları da hatırlattı, yeni hedefi açıkladı.
0: 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz.
1: Üniversitelerin yaygınlaşmasından duyulan rahatsızlığı ise bu cümlelerle eleştirdi.
0: Birileri zaman zaman çıkıyor, son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı, üniversitelerimizin kapılarını uluslararası öğrencilere açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir.
1: Erdoğan net konuştu.
0: Yanlış varsa düzeltilir. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
1: Tören sonunda YÖKÜS tüm başarı ödülleri de sahiplerini buldu.
2: Yeni yasama yılı da başladı, haliyle grup toplantıları da. Mecliste kürsüye çıkan ilk isim MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. MHP lideri çok dikkat çeken açıklamalar yaptı. Onlardan birisi Başkan Erdoğan'ın 3. kez adaylığıyla ilgili meclise yapmış olduğu çağrıydı. Seçimler yenilensin dedi ve 2028 yılını işaret etti. Tabii sadece bu değil, MHP liderinin gündeminde terörsüz Türkiye ve fon soruşturması da vardı.
3: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve 3. defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır.
1: Yeni yasama döneminin ilk grup toplantısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu sözleri damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi, gözleri doğrudan meclise çevirdi.
3: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır.
1: Bahçeli seçimler için tarih de verdi.
3: Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
1: Mecliste alkışlarla çıktığı kürsüde gündemi sadece seçim değildi. Terörsüz Türkiye sürecine ayrı başlık açtı.
3: Tarihi bir fırsat önümüzdedir. Yeni yasama yılı ile birlikte ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır.
1: Fon soruşturmasında da mesajı netti Bahçeli'nin, şeffaflık vurgusu yaptı.
3: Hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
1: Bahçeli dış politikaya da değindi. Adres İsrail'di. Birleşmiş Milletler'in İsrail'e yönelik tutumunu eleştirirken Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına yüklendi.
3: İsrail bölge halkları ve dünyadaki bütün milletler için tehdittir. Bölgenin selameti için önerdiğimiz Mekke Anlaşması'nın çerçevesinin genişletilmesiyle caydırıcı bir İslam barış gücünün oluşturulması kaçınılmazdır.
2: Aslında genel olarak demokrasilerde normal karşılanması gereken bir kare, bir büyükşehir belediye başkanının, Türkiye'nin en büyük 3 büyük şehrinden birinin belediye başkanının cumhurbaşkanıyla görüşmesi. Ama konu CHP olunca, konu yeni parti olunca bu normal değil. Yani onlara göre bir belediye başkanı, onların belediye başkanları cumhurbaşkanıyla görüşemez. O yüzden de deprem etkisi yaratmıştı muhalefet cephesinde. Şimdi ise bu görüşmenin ardından o iddialara ilişkin bir video yayınlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialarla birlikte geçtiğimiz saatlerde AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan bir video siyaseti hareketlendirmiş durumda.
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar yeniden siyaseti hareketlendirdi. Söz konusu iddiaların ardından AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir video yayınlandı. Videoda İzmir'deki çöp sorununa ilişkin görüntülere yer verildi. Videonun sonunda Cemil Tugay'ın AK Parti rozetini takacağı gün olarak gösterilen 07.10.2026 tarihi yer aldı. Videonun sonunda ise İzmir'in dağlarında çiçekler açar melodisinin çaldığı görüldü. AK Parti'den gelen bu dikkat çekici paylaşım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki tartışmaları daha da alevlendirdi.
2: Şimdi bu iddialarla ilgili yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in de söyleyecekleri vardı şüphesiz ki. Özellikle mecliste grup toplantısında yapmış olduğu konuşmada ihanet ve hain kelimeleri damgasını vurdu. Hedefinde kimler var? Tabii ki belliydi.
5: İçeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.
4: Partisinden ayrılan belediye başkanlarına hakaretler yağdırdı. Cemil Tugay üzerinden verdiği mesajlarını, kendisiyle çelişen açıklamalara imza attı.
5: Sütte leke var, bizimkilerde yok. Ben dediğimi dedim derim, demediğimi demedim derim. Ben o lafı bir tek Ferdi Zeyrek için söyledim. Aha da buradan bir kez daha söylüyorum. Allah rahmet eylesin. Sütte leke vardı, Ferdi de yoktu. Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde Butan davası, hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
5: Eskimiş, köhnemiş, çürümüş bir siyaset anlayışından ayrıştık. Atatürk'ün mirasını omuzlayarak o binadan ayrıldık. Atatürk'ün partisi cismen, fiziken maalesef orada işgal altındadır.
4: Özel yasama yılının açılışında Başkan Erdoğan genel kurula geldiğinde salonu terk ederek saygısızlığa imza atmıştı. Özel gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı.
5: Bir siyasi partinin genel başkanı kürsüye çıktığında salondan ayrıldık. Birileri çok rahatsız olmuşlar.
4: Fon soruşturması kapsamında yapılan kararlı operasyonları görmezden gelen Özel, belediyelerdeki yolsuzluklara ise sahip çıktı.
5: Mersin'e de siyasi bir operasyon yaptılar.
4: Ve dış politika. Özgür Özel, Mekke ittifakından rahatsız oldu.
5: Bayram değil, seyran değil, Suudi Arabistan ve Pakistan'la ittifak kurdular. Mehmetçiği 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı kabul etmiyoruz.
2: Yeni partide krizlere de her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu krizler yokmuşçasına yapılan açıklamalar var. Özgür Özel tarafından da bunları dinliyoruz. Antalya'da bir yanda üye artışı konusu, İzmir'de yine sert sözler, parti içerisinde yaşanan kavgalar, bir de buna CHP ile yaşanan kavgalar ekleniyor tabii.
6: Yeni partide sular durulmuyor. Kongre sürecindeki partide hemen hemen her gün yeni bir arbede söz düellosu ya da şaibe iddiası çıkıyor.
5: Ben özür diliyorum milletimden bu rezillikler olduğu için.

0: için.
1: Geçtiğimiz hafta Trabzon, İstanbul, Eskişehir ve Mersin'deki ilçe kongrelerinde ortalık karışmış. Birçok yerde şaibeli seçim iddiaları kavgaya dönüşmüştü. Mersin'de duyulan silah sesleri ise büyük panik oluşturdu. Tüm bunların ardından İzmir ve Antalya'da yaşanan gelişmeler de partide yeni bir iç krizi tetikledi. Antalya'da yaklaşan il kongresi öncesinde yeni partide yaşanan üye artışı büyük tartışmalara yol açtı. Konyaaltı birinci olan ilçe kongresinde konuşan geçici il başkanı Nail Kamacı, 27 bin üyenin 10 bini son 35 günde üye yapıldı. Niye? İl başkanlığı için. Bu sağlıklı bir üye sayısı değildir. Ben bu partide kurucu başkanlık istemezdim sözleriyle gündeme oturdu. Yeni partinin Urla ilçe kongresinde konuşan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise yeni parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e sert sözlerle yüklendi.
2: Aklını başına alıp kendisine yakışan, kedi olmadan fare yakalamaya çalışan bir il başkanından acilen kurtulması gerekmektedir.
1: Kocaoğlu, İzmir'in kimsenin çiftliği olmadığını da söyledi.
2: İl başkanının da yukarıdaki adamların ayak oyunlarına teslim olacaksınız. Çıkartın adayınızı. Ben ölümüne yanıyorum.
1: İzmir'de yeni parti Buca ilçe başkanlığı için gerçekleştirilen ön seçimdeki oy sayımının ardındansa adayların destekçileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken salonda bulunan partililer ve güvenlik güçleri tarafları ayırmak için müdahale etti.
3: Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında kürsüdeydi. O da yapmış olduğu konuşmada çoğunlukla yeni partiye bazı göndermelerde bulundu. Arındık zaten ama hala birileri var demeye getirdi. Arınmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi asla kirliliği kabul etmeyen bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın partisidir.
1: İsim vermedi ancak sözlerinin adresi belliydi. Hedefinde Özgür Özel ve arkadaşları vardı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerleri yüksek olan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi boğazından aşağı haram lokma ilmemiş olanların partisidir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yasama yılının ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Kılıçdaroğlu bir kez daha arınma mesajı verdi.
4: Arındık zaten ama hala var.
1: Yeni partinin adını anmadı Kılıçdaroğlu. Sık sık temiz siyaset vurgusu yaptı, yeni anayasaya şartlı destek verdi.
4: Siyasetin temiz olması lazım, pak olması lazım siyasetin. Siyasetçi kirlenirse olmaz. Siyasi ahlak kanunu çıkaralım, arkasından anayasa mı diyorsun? Otururuz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu toplantının ardından meclisteki makamına geçti. Salondan ayrılırken kendisine Gürsel Tekin eşlik etti. İki isim aramızda il başkanlığından kaynaklı sorun yok mesajı verdi.
3: Ve fon soruşturması. Adalet Bakanı Akın Gürlek geride bıraktığımız gün çarpıcı rakamlar verdi. Soruşturmada 207 kişi hakkında işlem yapıldığını, 85 kişinin tutuklandığını, 5 kişinin de haksız kazancını iade ettiğini söyledi. Tabii verdiği başka önemli mesajlar da vardı. Bakalım detayları.
5: Beş kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Bunlar bütün mal varlıkları hukuk çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek Anadolu Ajansı editör masasında anlattı. Fon soruşturmasında yeni perde açıldı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. 85 kişi tutuklandı. 5 kişi ise haksız kazancını iade etti.
5: Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak ki şu an tutuklananlar var.
6: Haksız kazancını iade etmek için başvuranlar arasında sürecin başında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayankaya'nın da olduğu söyleniyor. İstanbul Başsavcılığı'nın iadeye izin verilmesi için bankalara dilekçe gönderdiği öğrenildi.
5: Fahiş kazanıp da aynı şekilde yurt

0: Açık yasa ya da mal varlığı tedbir uygulananlar var. Mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı.
1: Gürlek soruşturmanın Türkiye ekonomisine genellenmemesi gerektiğini de vurguladı.
0: Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor.
1: Fon Koordinasyon Kurulu da krizin çözümü için devrede. Kurul Başkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çarşamba günü Meclis Genel Kurulu'nu süreçle ilgili bilgilendirecek.
2: Kim yanlış yaptıysa hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir. Muhakkak.
3: Maalesef geride bıraktığımız gün Türkiye'yi sarsan haber İstanbul Başakşehir'den geldi. Bir ortaokula giden 10. sınıf öğrencisi, yani bir lise öğrencisi maalesef bıçakla saldırdı. Olayda yaralanan 8 öğrenciden birisi hayatını kaybetti. Detaylara bakalım.
4: Kız öğrenci okula girdi, 8 öğrenciyi bıçakladı. Birinin durumu ağırdı. Acı haberi Milli Eğitim Bakanı duyurdu.
5: Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik.
4: Olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Küçükçekmece'de bir lisede 10. sınıfa giden kız öğrenci Başakşehir'deki ortaokula gitti. İddiaya göre daha önce tartıştığı okuldaki öğrencilere saldırdı.
6: Başakşehir'deki okulda meydana gelen o olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri de okulun içerisinde detaylı arama çalışması gerçekleştirdi.
4: İstanbul Valisi Davut Gül de olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
7: Bıçaklamayı yapan, saldırı yapan aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor.
4: Milli Eğitim Bakanı Tekin yaralı 8 öğrenciden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
5: Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik.
4: Okulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
3: Şimdi ise dünyada yaşananlardan derlediğimiz kısa bir haber turumuz var. Ardından gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: hızlı refleksi bir çocuğu ölümden kurtardı. Görüntüler Mısır'dan. Binanın balkonundan düşen çocuk sokaktaki bir adamın dikkati sayesinde yere çakılmaktan son anda kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dar bir sokakta günlük hareketliliğin yaşandığı sırada çocuğun düştüğünü fark eden adam ani bir hareket yaptı. Kollarını açarak metrelerce yüksekten düşen çocuğu havada yakalamayı başardı. Burası Libya. Ülkenin batı kesimlerinde gökyüzünde hızla ilerleyen bir meteor kameraya yansıdı. Geceyi aydınlatan meteor sarsıntıya yol açtı. Bölgede bulunanlar yüksek patlama sesi duyduklarını aktardı. Suudi Arabistan'da düzenlenen Suudi Şahinleri ve Avcılık Fuarı büyük ilgi gördü. Gözü bağlanan onlarca şahin ve yeni nesil avcılık ekipmanları katılımcıların dikkatini çekti. Yetkililer fuarın günde yaklaşık 70 bin ziyaretçiyi ağırladığını aktardı. Bu kazanın adresi Hindistan. Hızla ilerleyen toplu taşıma otobüsü karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Yere düşen sürücü yaralandı. Neyse ki kazayı ucuz atlattı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. İnsansız teknolojiler artık hayatın her alanında. Burası Çin. Robot trafik polisi caddelerde boy gösterdi. Robotlar kavşaklarda trafiği yönlendirme, düzeni sağlama ve turistik bilgi sağlama gibi işlevler için test edildi.
1: Devam ediyoruz efendim. Gündemdeki siyasetteki önemli başlıkları konuşacağız. Kıymetli konuklarımızla birlikte hemen onları da takdim etmek istiyorum sizlere. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Kemal Ulçar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. İyi geceler. İyi
1: yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Yine Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali de bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Tarih Bey. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Ve siyaset bilimci Elif Şahin. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün oldukça hareketli bir gündü. Malum meclisin açılmasıyla birlikte, yani yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte grup toplantılarında çok önemli açıklamalar yapıldı.

0: açıklamalar yapıldı. Dikkat çeken gelişmelerse daha çok muhalefet kanadında oldu. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Yeni Parti. Şimdilik Yeni Parti diyoruz ama bu hala bir tartışma konusu. Şimdi Yeni Parti'ye bundan sonra ne diyeceğiz? Bu da merak ediliyor. Eğer yargıda aksi bir karar çıkarsa. Çünkü Yeni Parti şimdi Anayasa Mahkemesi'ne bir savunma yapacak. Peki alternatifi var mı? Yeni Parti kendine bundan sonra nasıl bir isim seçecek? Önce ona bakalım, ardından da diğer CHP'de ve Yeni Parti'de yaşananlara odaklanalım.
1: İçeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. Sütte leke var, bizimkilerde yok. Ben dediğimi dedim derim, demediğimi demedim derim. Ben o lafı bir tek Ferdi Zeyrek için söyledim. Aha da buradan bir kez daha söylüyorum. Allah rahmet eylesin. Sütte leke vardı, Ferdi de yoktu.
2: Sütte leke var, onda yok.
3: Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
4: Yeni Parti'nin ismi değişecek mi, değişmeyecek mi? Gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi.
3: Türkiye'de Yeni Parti ile Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz.
4: Yenilik Partisi isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a başvurmuş. Yeni Parti'nin ismine itiraz etmişti. Bunun üzerine Yargıtay Başsavcılığı Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. İsim değişikliği yapılması için süre verdi. Özgür Özel yönetimi sürenin dolmasını beklemeden AYM'ye savunmayı gönderdi. Yargıtay dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.
5: Yeni Parti yönetimi Yenilik Partisi ile bir isim benzerliğinin olmadığı görüşünde. Ancak Anayasa Mahkemesi Yenilik Partisi'nin itirazını haklı bulursa isim değişikliği de kaçınılmaz olacak. Özgür Özel ve arkadaşları yeni bir isimle yollarına devam edecek.
4: Yüksek Mahkeme Yeni Parti'nin ismine yapılan itirazla ilgili partiye bir aylık savunma süresi verdi. Özgür Özel yönetimi sürenin dolmasını beklemeden AYM'ye savunmayı gönderecek. Partinin hukukçuları tarafından hazırlanan dosyada bilirkişi raporları, geçmiş uygulamalar ve içtihatlar yer alacak.
3: Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
4: Kulislerde mahkemeden çıkacak karara göre partinin isminin Halkın Yeni Partisi şeklinde değiştirilebileceği ifade ediliyor.
0: Ama şimdilik Yeni Parti demeye devam ediyoruz herhalde. Evet. Çok şeyler değişiyor. Yani önce partileri değişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha doğrusu önce genel başkanlarını değiştirdiler. Sonra olmadı. Bu kez partilerini değiştirdiler. Başka partilerden de transferler var. Bu onlar için gayet normal bir durum ama konu kendi partilerinden başka partilere gidenler olursa, ki kendi partilerinden olmayanlar da başka partilere giderse bambaşka yerlere gidiyor. Şimdi ama bu yenilik sadece kendilerine has anladığımız kadarıyla Elif Hanım. Evet. Şimdi Özgür Özel'in bugün grup toplantısında yaptığı konuşmaları biraz önce ekrana getirdik. Onlardan dikkat çekenlerine baktığımızda diyor ki belediye başkanlarının parti değiştirmesi üzerinden diyor ki işte arkadaşları hapiste yatanlar, yani yolsuzluğa karşı sesini çıkarmayanlar, bu iddialara, bu binlerce sayfalık iddianamelere karşı sesini çıkarmayanlar kahraman, ama sesini çıkaranlar, şehrine, milletine, vatandaşına hizmet etmek isteyenler, kendilerine yeni bir yol arayışında olanlar bunun için hain olarak ifade edildi. İşte baskı ve tehdit, şantaj iddialarında bulundu. İktidar cephesini milli irade üzerinden eleştirdi. Parti değiştiren isimlere çok sert ifadelerde kullandı. Demek ki sadece değişenler, yeni olanlar parti ismi, yoksa bu zihniyet evet, çok geçmişte eski. De aynı.
6: Yani yeni kelime anlamıyla eski olmayan demekse, eski olmayan hiçbir şey yok yeni partide. İsmi de dahil olmak üzere vitriniyle, duruşuyla, siyasi teamülüyle, gelenekleriyle ve söylemleriyle değişen hiçbir şeyin olmadığı bir parti. Yalnızca işte ismiyle müsemma bir yenilik vaat ediyor seçmene. Şu iddialarını ben de dinledim. Bugün grup toplantısına baktım. Her biri kendi içerisinde, yani siyasi tarihimizle

0: böyle değerlendirdiğimiz zaman kendi içerisinde çok ironik iddialar her biri. Parti değiştiren isimlere çok sert ifadeler kullanması mesela. Kendisiyle beraber CHP'den yeni partiye gelmeyen, geçmeyen...
1: O parti değişikliği sayılmıyor mu mesela?
0: Kendisiyle beraber parti rozetini değiştirmeyen bütün yol arkadaşlarını çok uzun zamandır aynı parti çatısı altında siyaset yaptığı bütün arkadaşlarını hain olmakla itham etmişti. Ve bu çok eski bir mesele değil ki, yani hani böyle hatırlamak zorunda kalacağımız kadar geçmişte kalmadı. Hemen her gün yaptığı iddialardan bir tanesi Özgür Bey'in. Baskı, tehdit ve şantaj iddialarında bulunması oldukça ilginç. Çünkü bugün CHP'nin adı altında başlayan bu iddiaların siyasi geleneğini taşıyan ve bunu bir siyasi propagandaya dönüştüren parti artık yeni parti. Ve hukuki süreçlerde devam eden tüm bu iddiaların da arkasında duran parti, işte Silivri'yi boş bırakmayan, mahkeme salonlarında tüm bu iddialarla çarpışan başkanların hala siyaseten arkasında duran bir genel başkanın baskı, tehdit ve şantaj iddialarında bulunması da son derece ironik. Diğer taraftan iktidar cephesini milli irade üzerinden eleştirmesini nasıl eleştirelim bilmiyorum.
1: 25 yıldır demokrasiyle birlikte gidilen, evet, her seçimde milli iradenin o tecelli ettiği, gerek mecliste gerek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın çoğunluğunun oyunu alarak, evet, seçilmiş bir cumhurbaşkanından, seçilmiş bir Cumhur İttifakı'ndan, AK Parti'den bahsediyoruz.
0: Yani her açıdan. Şimdi mesela Türkiye'deki siyasetin yapısal dönüşümünü bizzat üstlenen partidir AK Parti. Bundan 25 sene önce sağ sol diye tanımladığımız bütün kimlikleri Türkiye kendi siyasi çerçevesi içerisinde bir potada eriterek dönüştürdü ve biz bugün iktidar ve muhalefet bloğunu ölçümlediğimiz cetvel artık yerli ve milli olmak cetveline dönüştü. Şimdi bu kadar yerli ve milli olmak çerçevesinin içerisinde siyaset yapan bir iktidar partisini milli irade üzerinden, milli olmak üzerinden, milli irade üzerinden eleştirmek o kadar abes ki, bunu neresinden tutsak elimizde kalır bir. İkincisi, söylediğiniz gibi 25 senedir her sandıktan son derece ezici bir üstünlükle çıkan, bugün %52 ile cumhurbaşkanı olmuş bir liderden ve onun temsil ettiği iktidar cephesinden bahsederken milli irade üzerinden yine bu eleştirilerde bulunmak yine son derece abes. Diğer taraftan baktığınızda toplumsal olarak hala travmasını bir miras gibi üzerimizde taşıdığımız, ne kadar vesayete dair anımız ve hatıramız varsa hemen hepsiyle beraber yol yürümüş bir parti geleneğinin bugün iradeyle alakalı bir başka partiyi, bir başka siyasi temsilciyi itham altında bırakması yine son derece ironik. Yani Özgür Özel cephesinde değişen hiçbir şey yok.
1: Şimdi normalde demokrasilerde, biraz önce haberleri paylaşırken de ifade ettim, aslında bir belediye başkanının, ki Türkiye'nin en büyük şehirlerinin, evet, üçüncü belediye şehirde başkanlarının, gerek İzmir'in gerek işte Ankara'nın belediye başkanlarının cumhurbaşkanı ile görüşmesi, ondan şehrine yeni projeler kazandırması için randevu istemesi kadar normal bir şey herhalde olamaz, değil mi Kemal Hocam?
2: Tabii canım, yani gayet ama, doğal, gayet doğal.
1: Cumhuriyetin kurucu partisine ve onun ardında olan yeni partiye göre bu kabul edilemez bir durum.
2: Ya şimdi yeni parti içerisindeki aktörler ve eylemlere bakarsak, eğer aktörler eski, adı yeni ama eski Cumhuriyet Halk Partisi, yani Özgür Özel Beyefendi'nin liderliğini yaptı. CHP döneminden aktarılan, transfer edilen gruplar. Hepsi gitmedi. Bir kısmı gitti sadece. Şimdi bu tür şeylerde, bu tür yapılarda insanlar gitmek istese de gidemeyebilir. Bak, bu gidenler, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanlar genellikle çok fazla baskıya maruz kalmamış, irtikap eylemine çok fazla bulaşmamış, rüşvet, yolsuzluk ya da ne bileyim iltimas gibi bir takım şeylerde kendine iyi hisseden gruplar. Hı. Onlar eski kök partide kaldılar. Bunlar bir türlü çıkamıyorlar. Belediye başkanları için de söz konusu aynı şey. Onlar da saymış olduğum eylemlerin içerisinde oldukları sürece bu partiden ayrılamıyorlar. Mafya gibi düşünün, örnek benzemesin ama içine bulaştığınız andan itibaren bu suç eylemlerine sizin oradan çıkmanız mümkün değil. Böyle bir yapısal bir şey var, problem var bu parti içerisinde. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanımızla belediye başkanlarından yapmış olduğu temaslar, konuşmalar,

0: yurt dışından para, kredi almak için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Görüşü gerekiyor. E sen hizmet odaklıysan, o hizmeti oraya getireceksen, ideolojik olarak yakın durmasan da görüşmek zorundasın zaten. Ya bu profesyonellik. Şimdi sadece Sayın Cumhurbaşkanımız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lideri aynı zamanda diye, farklı ideolojiden diye, belediye başkanlarının hizmet yapmak konusunda yapmış olduğu basit bir görüşmeyi bile yani bir ideolojik çarpıklık görüyorlar. Böyle bir şey olamaz.
1: Zaten İzmir'in ki son 6-7 yıldır Ankara'nın ki İzmir'in de uzun yıllardır sorunları belli.
0: Tabii.
1: Şimdi iki belediye başkanı hakikaten de bir farkındalık yarattılar ve dediler ki ya evet belki bizim elimizde belki önceki işte yıllarımızın etkisiyle bu şehirlerimizde çok ciddi sorunlar ortaya çıktı. Siyasetteki o kısır tartışmalar nedeniyle, kendi partimiz içindeki kısır tartışmalar nedeniyle de biz bir şeyler yapamadık. Şimdi ama yapmak istiyoruz. Biz kendi şehrimizin insanlarına, seçmenlerimize hesap vereceğiz günün sonunda ve biz bu şehirlere bir şeyler kazandırmalıyız demeye başladılar.
0: Ya Tahir Bey, yani
1: ve bu görüşmeleri yapmak istiyorlar.
0: Bu baskıdan kurtuldukları için bunu yapabiliyorlar. Mesela bir belediye başkanımız ne demişti? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen bir belediye başkanı ya artık benden kimse bir şey istemiyor dedi. Yani ne telefon açıyorlar, ne birisi bir talepte bulunuyor, ne bir iş talebi var, ne bir işte oradan para yol, böyle bir talep kalmıyor. Baskıdan kurtulduğu andan itibaren insanlar önüne bakıyor. Müthiş bir rahatlama oldu bazı belediye başkanlarında. İşte onlar da bu sistemin içerisinde başladılar hizmetle ilgili çalışmaya. Bu arada baktılar ki burada işler iyi yürüyor. Mesele hizmetse, mesele halksa o zaman gerekirse ben partimi değiştiririm dedi yani. Ayrı konu gibi gözüküyor ama aslında bağlantılı. Yani dolayısıyla başka bir parti, yani AK Parti içerisinde konumlanmak suretiyle gidip de o halkın taleplerini yerine getirilmesi konusunda, bütçenin harcanması konusunda daha rasyonel kararlar verebiliyorsa niçin dursun orada? Seni kim seçti? Bu halk seçti. Niçin seçti? Kasayı boşalt diye seçti değil mi? Kasayı boşalt diye seçmedi. Seni yolu çukur, kapat diye seçti. Çöpler dağ gibi, topla diye seçti. Kokuyor her taraf, ne bileyim batak, kurut diye seçti. Su getir diye seçti. Yani bildiğin hizmet temel ihtiyaçlar bunlar. Bir sürü mevzuat var, oralara girmeye gerek yok. 5 yıllık bir işte ne bileyim stratejik plan ortaya koyman lazım, gelir gelmez. O planlara bakın bir, 5 yıl. Ya 5 yıl dönem içerisinde sen 5. yıl sonunda bu halka ne vermiş olacaksın giderken? Alıp mı gideceksin sırtında bir tane heybeyle toptan? Ya da bu halka sen ömrünü verdin mi, zamanını verdin mi, enerjini verdin mi, ona bakacak. AK Parti içerisindeki belediyecilik mantığı bununla yürüyor. Bakın AK Parti belediye başkanlarını geçmişten bugüne kadar hepsinin saçı sakalı
1: bir bayrak
0: ağırmıştır.
1: Yarışı, hizmet odaklı bir bayrak yarışından bahsediyoruz. Yerel hizmet denildiği zaman da akla gelen ilk isim Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Partili tabii ki belediyeler geliyor. Şimdi ama muhalefet cephesine baktığımızda gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerek Yeni Parti şöyle son 4-5 yılda gündem aynı. Hiç değişmedi. Özgür Özel'in konuşmasını rica edeceğim. Ekranlara getirebilirse yönetmenimiz Arife. Bu konuşma ilk değil. Bu konuşma ve benzeri konuşmalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Yeni Parti'nin de ana gündemi. Ve bu konuşmalar doğrultusunda yerel yönetimler de bu şekilde dizayn ediliyor. Onların da bu siyaset odaklı bir hizmet anlayışı üretmesi isteniyor ya da bizzat baskı ya da zorlamayla yönlendiriliyorlar kendi ifadesiyle. Bir dinleyelim bu konuşmayı, bir daha hatırlayalım.
2: Yerde aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. Sütte leke var, bizimkilerde yok. Ben dediğimi dedim derim, demediğimi demedim derim. Ben o lafı bir tek Ferdi Zeyrek için söyledim. Aha da buradan bir kez daha söylüyorum. Allah rahmet eylesin. Sütte leke vardı, Ferdi'de yoktu. Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık. Eskimiş, köhnemiş, çürümüş bir siyaset anlayışından ayrıştık. Atatürk'ün mirasını omuzlayarak o binadan ayrıldık.

0: Atatürk'ün partisi cismen, fiziken maalesef orada işgal altındadır.
1: Şimdi Anar Hocam, alıştık herhalde bu görüntülere. Genellikle hemen her geçen gün işte Türkiye'nin dünya siyasetindeki rolünü, Türkiye'nin işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğindeki gerek dış politikada, iç politikada, çevrede, işte ekonomide ya da diğer alanlarda, eğitimde farklı politikalarını konuşuyoruz ama sizler de burada dış politika konuşurken de bazen şahit oluyorsunuz. Gündem hep aynı. Hiç değişmedi. İhanet, satanlar, hainler vesaire vesaire.
2: Ya evet, 2019'dan itibaren aslında ana muhalefetin
1: daha çok duymuyoruz.
2: 2019'dan itibaren özellikle büyükşehir İstanbul, büyükşehir ve Ankara'da muhalefetin kazanmasıyla birlikte konuşulması gereken en önemli konu neydi? Yani İstanbul'un var olan sorunları, Ankara'nın var olan sorunları ve muhalefetin adayken, belediye başkanı adayken toplumu, halka vaat ettiği sorunların çözümüne yönelik adımlar atılması beklenirken, iki büyükşehrin iki belediye başkanı için konuşulan ilk günden itibaren Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci. Yani bunlar muhalefetin doğal adayları. Yani aslında düğme orada yanlış iliklenmeye başladı. Yani 2019'dan itibaren şimdi İstanbul mega kentte yaşıyoruz. 20 milyon yakın nüfusu olan bir şehirde yaşıyoruz. Belediye başkanının sadece konuşulduğu konu 2019'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı adayı olacak mı, olmayacak mı, ne zaman olacak ki? Bu o kadar büyük bir tartışma ortaya çıkarttı ki 2024 seçimlerinden sonra CHP'de bir genel başkanlık yarışı, değişim ve CHP'yi bölünmeye götürdü. Yani aslında 2019'da başlayan bu tartışma bir ana muhalefet partisinin bölünmesini beraberinde getirdi. İkinci husus şu, şimdi ana muhalefetin şöyle bir handikapı var. Bu ciddi bir zafiyet. Bu kadar yolsuzluk operasyonu yapıyor. Kendilerinin de inkar etmediği vakalar var. Partiden ihraç ettiği isimler, ama bir öz eleştiri mekanizmasının, denetim mekanizmasının hala ana muhalefette ortaya konulmadığını görüyoruz. Tamam, siz bir taraftan bunlara siyasal operasyon diye söylüyorsunuz ama kendinizin de inkar etmediğiniz bir takım vakalar var ve bu vakaları araştırmaya yönelik, yani yerel yönetimlerde bir denetleme mekanizmasını ortaya koyacak bir sistem de geliştirmediniz. İşin bir de böyle tuhaf tarafı var. Üçüncü, şöyle şimdi bazı isimlerin farklı partiye geçişini konuşuyoruz. İşte İzmir'in adı geçiyor. Burada bence sorulması gereken soru şu. Muhalefetin en sembolik şehirlerinden birinin, Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinin, Avrupa'nın en büyük 14. şehrinin belediye başkanını muhalefet, ana muhalefet neden elinde tutamıyor? Veya diğer şehirler, Aydın için, Afyon için, bunu da kendileri açısından sorgulanması lazım. Yani bu siyasetçiler neden ana muhalefette bir ikbal, gelecek görmüyorlar? Şimdi yeni partiye mi geçecek, CHP'de mi kalacak? Bu tartışma zaten yerelle, yerel nüfusla birebir iletişimde olan siyasetçileri tüketir. İşte siz örnek verdiniz. Bu belediye başkanları gidiyorlar, Cumhurbaşkanı'yla görüşüyorlar. Bu dünyanın her yerinde var. İşte geçtiğimiz gün seçim kampanyasının merkezine Trump'ı oturtan Zöhran Memdani iki kere Trump'la görüştü. Bir Beyaz Saray'da ziyaret etti. Trump da geçtiğimiz BM Genel Kurulu'nda New York Belediye Başkanlığı'nda Memdani'yi ziyaret etti.
1: Hatta, şimdi demokratlar tarafından hain ilan edildi mi?
2: Siyasi bir nezakettir bu.
1: Olması gereken aslında.
2: Cumhurbaşkanına arz edecekleri, hizmet konusunda talep edeceklerini bir tarafa koymakla birlikte, şimdi başkentin belediye başkanının Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinden doğal ne olabilir ki, protokol gereği de Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı seferlerinde onu yolcu edecek isimlerden biri de büyükşehir belediye başkanıdır protokol listesinde. Dolayısıyla bunları normal olarak kabul etmek lazım. Karşılamada ve yolcu etmede aynı şekilde. Bunları normalleştirmek lazım. Bunlar olumlu şeyler. Muhalefetin de burada kendine düşen öz eleştiriyle yapması lazım.
1: Şimdi İzmir özeline baktığımızda uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen bir büyükşehirden bahsediyoruz Elif Hanım ve genel olarak CHP'nin kalesi olarak da bir algı ortadaydı. Ama şimdi CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi dediğimizde aklımıza gelen işte projeler desek maalesef ki çok fazla bir şey konuşamıyoruz. Yani Aziz Kocaoğlu döneminden bahsedecek olsak da, Tunç Soyer döneminden bahsedecek olsak da, geride bırakmış olduğumuz iki yıl boyunca yine Cemil Tugay'ın yönetimindeki İzmir'e de baktığımızda yani İzmir'e bir şey kazandırılmış bir şey göremiyoruz. Genellikle hep CHP belediyeciliği dediğimizde aklımıza gelen çöp, çamur, çukur siyaseti vardır ya. İzmir'de bu konular hep hakimdi. Evet. Maalesef ki işte o koku nedeniyle sahilde, dünyanın en gözde şehirlerinden birindeki o sahildeki kokular, bazı mahalleleri var ki kanalizasyon giderlerinin üstüne, mazgalların üstüne halılar mesela kapatıyor mahalleli. O kokudan rahatsız olmamak için. Yol problemleri, çöp problemleri vesaire. Şimdi geçtiğimiz gün Cemil Tugay'ın Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin ardından o kulisler daha da hareketlendi. Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor? Hatta bugün Özgür Özel'in meclis grubunda yapmış olduğu konuşmadaki o sertliğin nedeni de, o sinirli halinin nedeni de bu olarak gösteriliyor. Şimdi buraya getiren etkenleri konuşacağız belki ama güne damgasını vuran bir paylaşım var. AK Parti'den, sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım vardı. Evet. O paylaşımı getirebilirse arkadaşlarım, şimdi sesli olarak bir dinleyelim.

0: Bir tahminleri soracağım ama bu görüntü neyi anlatıyor bize?
1: Yani çok da gizemli değil sanki Tahir Bey.
0: Evet.
1: Fonundaki müziğiyle olsun, işte çöplerin bir çiçek bahçesine dönüşmesiyle olsun. Artık yeni güne girdiğimize göre herhalde 7 Ekim'in gündemi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçişinin ilanı olacak bir video bu. Tabii şaşırtıcı değil. İzmir için son derece sevindirici bir haber. Çünkü neticede İzmir tarihinde ilk kez gerçek bir belediyecilikle, gerçek bir yerel hizmetle tanışacağı için 7 Ekim 2026 İzmir seçmeni için herhalde tarihi bir dönüm noktası olacak. Şimdi tabii Cemil Tugay'ı
0: bu arada sadece Cemil Tugay'dan bahsetmiyoruz, belki başka sürprizler de
1: evet,
0: olabilir gibi birkaç iddialar var.
1: Evet, birkaç
0: ama resmi tabii herhangi bir şey gelmeden bizler iddialar üzerinden konuşmayı sürdüreceğiz. Şimdi bu görüntü ne anlatıyor? Biraz önce de ifade ettik. Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki İstanbul mesela.
1: Ekim başı geliyor akla değil mi? Şu çöp dağlarını görünce patlayan bir çöplük hikayesi vardı. Cumhurbaşkanımızın çokça anlattığı, hayatını kaybeden insanların olduğu Ümraniye'de. Ve bugün Ekim başındaki o patlayan çöplüğün üzerinde bir spor tesisi var Tahir Bey. Ve Ümraniye Spor o spor tesisinden doğdu. Bir dönem Türkiye Ziraat Kupası'nda ikinciliğe oynadı.
0: Şimdi gelelim bugünlere.
1: Evet.
0: Yine şöyle çöp dağları, çöp tepecikleri, çöp dolu yollar, sokaklar dediğimizde aklımıza hemen her yıl belli dönemlerde muhakkak haber bültenlerine konu oluyor, sosyal medyaya konu oluyor. Mesela Maltepe Belediyesi, mesela Kadıköy Belediyesi. Benzer durum İzmir'de de yaşanıyordu.
1: Çok sık yaşanıyor.
0: Toplanılmayan çöpler, çöp dağları, o kokuyla birlikte bu manzaranın etrafa yaydığı koku ve benzeri. Aklımıza direkt CHP belediyeciliği geliyor.
1: Evet.
0: Şimdi bunun yıkılmasını isteyen demek ki birileri var. Yani ya benim şehrimde artık bu çöp dağları konuşulmasın. Benim şehrimde artık kısır siyasi hesapların siyaseti vatandaşı mağdur etmesin diyen demek ki birileri var.
1: Evet. Şöyle bahsettiğiniz Maltepe, Kadıköy örneğinde aslında bu hikayelerin arkasında gözden kaçırdığımız küçük detaylar var. Ben bir Maltepe seçmeniydim. O bahsettiğiniz dönemde, çöplerin toplanmadığı dönemde. Ve bu meselelerin gündem olmaması için, medyaya düşmemesi için sokakta belediyenin toplamadığı çöpleri kendi

0: başına toplayan CHP'li seçmenler vardı. O fotoğrafı vermemek için.
1: Belediye başkanları burada, vardı bence.
0: Evet. Burada CHP'nin, CHP dediğim zaman artık yeni partiyi de içine katarak bir muhalefet bloğundan bahsediyorum. Çünkü aynı gelenek ve aynı teamülden bahsediyoruz.
1: Zihniyet
0: aslında.
1: Transferi.
0: Parti isimleri farklı olsa da. Seçmen kitlesiyle kurduğu simbiyotik bir ilişki var ve İzmir bunun yaşayan en canlı örneğiydi 25 senedir. Şimdi eğer siz seçmen olarak ya da sizin kemik seçmen kitleniz sizi hizmet yapmak noktasında bir itici güce dönüşmezse siz de hizmet yapmak konusunda tembelleşirsiniz. Siyasetin mayasında hizmet yapma motivasyonunuzu siz o seçmen kitlesinin dinamikliğinden alırsınız. İzmir'de bu yoktu. İzmir'de siyaset iklimi tamamen çok ideolojik bir zemin üzerinden tahkim edildi senelerce. Şimdi her seçimden önce biz neyi konuştuk? AK Parti çok güçlü adaylar koydu İzmir'e ve bu her bir aday seçimden önce sorunları MR'ı çekilmiş bir vaziyette masaya koyup her bir sorun için de bir reçete masaya koydu. Bakın İzmir'in böyle kronikleşmiş sorunları var ve bunun çözümü mümkün. Bunun çözümü şudur. Ama buna rağmen CHP İzmir'i bir kale gibi çevreledi, kuşattı ve hizmet arzusuna orada AK Parti'nin oraya hizmet götürme arzusuna cevap vermedi seçmen. Ben o yüzden bunun bir kırılma olacağını düşünüyorum. Cemil Tugay'la başlayan bu süreç İzmirli seçmenler için ya da İzmir'de yaşayan vatandaşlar için ilk kez bir yerel belediyecilikte bir hizmet belediyeciliğiyle çarpışacağı çok kıymetli bir deneyim olacak. Şimdi AK Parti'yi yerel yönetimlerde özellikle sanıyorum herhalde AK Parti'ye oy vermeyenler de hakkını teslim edecektir. Çünkü siyasi literatüre geçecek kadar dönüşümlere vesile olmuş bir partiden bahsediyoruz özellikle yerel yönetimlerde. Tabii bunun siyasi background'unda da bence konuşmamız gereken çok farklı kırılmalar da var Cemil Tugay meselesinde. Yeni Parti ve Özgür Özel kısmıyla, zeminiyle beraber.
1: Bir detay daha var. Kemal Hocam'ın da yorumlarını almak isterim. Fonda bir melodi var. Hepimiz yakından tanıyoruz.
2: Evet, çok dillere pelesenk olmuş değil mi? Bir şey.
1: İzmir Marşı İzmir olarak marşı. Biliniyor. Aslında
2: herkesin marşı aslında. Yani sahiplendiler işte, orada. Evet. Yani böyle bir tekel, bakın şimdi burada
1: İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasına istinaden, hatta marşın orijinali tabii Kafkasya Marşı olarak 1914'te olması ama sonrasında İzmir'in kurtuluşuyla birlikte onun içinde yeniden bestelenmiş yani, bir mesela, marştan bahsediyoruz ama bu marş son zamanlarda akıllarda şöyle bir yer edindi. Hükümet karşıtı bir yer varsa biz İzmir Marşı'nı çalalım.
0: Bir üstünü bir
1: evet,
0: şeydir.
1: Üstünü kapatmamız gereken bir şey mi var? İzmir Marşı'nı söyleyelim. İşte Haluk Levent malum hafızaları bununla kazındı.
2: Tabii, yetmedi yani o kadar.
1: Şimdi,
2: büyük bir olay.
1: O marşın belki de cümleleri milli mücadele döneminden sonra İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun anlamından sonra belki de ilk kez gerçek anlamıyla
2: karşı karşıya
1: aynen, İzmir'in dağlarında çöpler, gecekondular vesaire değil, İzmir'in dağlarında çiçekler açacak benim.
2: Evet. Umarım inşallah diyelim.
1: İnşallah.
2: Şimdi bakın şu sadece bir görüntü kirliliği değil. Yani gözümüzü rahatsız eden bir şey değil. Bunun içerisinde hocamın ifade ettiği o döneme ait bir patlamanın olduğu metan gazı sıkışması ihtimali var. Bakteri üretiyor. Çeşitli virüslere ev sahipliği yapıyor ve bunun yayılma ihtimali çok yüksek. Bunun normal koşullarda ayrıştırılması gerekiyor. Geri dönüşüm sağlanması gerekiyor. Belediyenin yapacağı en temel şeylerden hep çöp deyip geçiyoruz ya. Sadece o değil. Plastiği ayıracaksın, metal ayıracaksın, cam ayıracaksın, kağıdı ayıracaksın. Bunların hepsi ayrıştırılıp yeniden geri dönüşüm sistemiyle ekonomiye aktarılacak. Bakın ne kadar boyutlu bir şey.
0: Hocam İki, biz sıfır atık meselesini Birleşmiş Milletler'in gündemine sokmuş bir ülke olarak
2: burayı
0: en büyük şehirlerimizde
2: işte maalesef.
0: Böyle manzaralara maalesef.
2: Ama niye? Neden böyle? Ya şimdi mesela düşünün, belediye başkanısınız. Ya bir gün çöpler alınmıyor. İki gün alınmıyor. Üçüncü gün alınmıyor. Ya hiç haberin olmaz mı ya? Şuradaki çöpler bir günlük çöp değil ha. Ayların çöpü bu. Görüntülerden yola çıkarak söylemiyorum. Yani Maltepe'deki, Kadıköy'deki, İzmir'deki ve dahil tüm demeyelim de genel CHP kökenli belediye başkanlarının olduğu camiada, bölgede, lokasyonlarda bir çöp derdi var ya. Bir çöple sorunu var bu CHP'nin. Yani bu çöp sorunu çöz

0: etmek o kadar basit ve kolay ki. Ya sen beni, ben mesela ne bileyim, insan evinde mesela çöpü değil mi tutmaz, çöp disiplini diye bir şey var. Ya evindeki çöpü alırsın koyarsın çöpün her gün.
1: Tek çözümü toplanmasıdır yani. Bu çöp toplanacak. Ya işte çöp ama olmayacak.
0: Tabii toplanacak elbette ama dönüşüme aktarılacak sistem ve teşkilatlar kuracaksınız aynı zamanda. Yoksa topla çöpü yığ, o değil. O değil. Yakmak da çözüm değil. Dolayısıyla bu sistematiği kuracaksın. Hiç mi haberin olmuyor? Bir gün, iki gün, tekrar saymayayım günleri. Ya bir şikayet de mi gelmiyor? Ya her gün belediye başkanı olsak arabaya atlar, her yeri bir tur atar gelirim ya şöyle değil mi? Yani büyükşehir belediye başkanı insan belli periyotlarda ilçe içi belli lokasyonları gezersin, sahaya bakarsın. Sabah 5'te gidersin farklı bir İstanbul bulursun. Öğlen saat 2'de gidersin farklı İstanbul bulursun. Gece 2'de gidersin farklı İstanbul bulursun. Sen günün her saatinde İstanbul'un ya da hangi şehirdeysen, İzmir'deysen İzmir'de farklı İzmir bulursun. Senin 24 saat belediye başkanı seçilmişsen her lokasyonda bir göz mutlaka bulundurmak zorundasın. İlginç. Bakmak zorundasın.
1: Başka İlginç olan bir yürümez. Nokta daha var. Mesela bu saymış olduğumuz belediyeler CHP'li belediyeler. Bugün bazıları yeni partili belediyeler. Ama Anar Hocam, normalde bu belediye başkanları, ilgili büyükşehir ya da ilçe belediye başkanları, genel başkanlarına karşı da bir sorumluluğu var. Yani evet. Adı üstünde genel başkanları. Biz bu süreçleri konuşurken, haberleştirirken, buralarda tartışırken de mesela genel başkanlarının bu soruna işte bir el atalım, bu sorunlarla ilgili, bu algıları kırmakla ilgili bir dertlerinin olduğunu da görmedik hiç.
2: Evet, yani demin aslında onu söyledim. Yani burada ana muhalefetin ciddi bir öz eleştiri yapması lazım.
1: Hizmet
2: yani,
1: anlayışı.
2: Hizmet anlayışı yani. Anlamında. Yani kendi belediyeler üzerinde bir denetim, kontrol, halkla ilişkileri, hizmet anlamında bir bağı da kontrol eden bir mekanizma geliştirmesi lazım. Bu yolsuzluk operasyonlarını da bu anlamda değerlendirmesi lazım. Şimdi İzmir aslında bir liman kenti. Akdeniz'in en gelişmiş kentleri olabilecek bir potansiyele sahip. Yani yarış İzmir hangi ülkelerle şehirlerle kıyaslanması gerekir? Milano gibi, Barcelona gibi. O kadar ciddi potansiyeli olan bir şehir ama bunun çok çok gerisinde. Şimdi örnek vereceğim. Şimdi İzmir'e 2025 yılında gelen turist sayısı 4 milyon civarı, yanlış hatırlamıyorsam. Ankara'ya 3.7 milyon. Ankara'nın denizi yok, limanı yok. Gezilecek çok fazla yeri de yok ama İzmir'in çok fazla işte Çeşmesi var, Alaçatısı var, Urla'sı var, Körfezi var, limanları var, tatil bölgeleri var. Ama buna rağmen hemen hemen Ankara kadar turist çekmiş bir şehir. Bu bize bunu gösteriyor. Yani potansiyelinin çok çok gerisinde
1: gelen
2: kalmış.
1: Turistler de birkaç ilçe, yani turizm ilçesi, hani onlardan ibaret.
2: Evet.
3: Yani ama işte turizm ilçelerine de zaten iklim değiştiğinde, sıcağı yaza döndüğünde inanılmaz bir altyapı probleminden kaynaklı trafik sorunu oluyor zaten. Tam, şehir onu kaldırmıyor.
2: Kesinlikle. Tam onu söyleyecektim. Ama biz mesela İzmir işte kaç yılından itibaren CHP'de? 99 yılından itibaren, ondan önce de SHP geçmişim var ama kesintisiz olarak yani 1999'dan itibaren CHP tarafından yönetilen bir şehir. Yani Avrupa için, Avrupa'nın en büyük 14. şehri, bir model olması gereken bir şehir. Sahip olduğu potansiyellere baktığımız zaman yani yok İzmir'de. Evet. Ama sadece şehir merkezinde şehir merkezinin hemen İzmir'e gidenler bilir. Orada yaşayanlar da bunu teyit edecektir. Böyle 2-3 kilometre şehir merkezinden uzaklaştığınız zaman çarpık bir yapılaşmayı görüyorsunuz. Evet. Dar sokakları görüyorsunuz. Yağmur yağdığı zaman ciddi şekilde bir kanalizasyon sorunu, ki geçtiğimiz yıllarda 2 tane tıp öğrencisi hayatını kaybetmişti bir kaza sonucu. Körfez, İzmir Körfezi'nin bu koku ve meselesi hala çözülemeyen ekolojik bir probleme dönüşmesi ihtimali. Körfez sorunu mesela çözülemiyor. Yani geldiğimiz aşamada işte atık meselesinde Birleşmiş Milletler'in gündemine salmış bir ülke olarak belediyenin, yerel yöneticilerinin Körfez'le ilgili bu kokuyu, kirliliği çözemiyor bir türlü. Yani dolayısıyla özetle şunu söyleyelim. Ana muhalefetin de burada mesela ana muhalefet potansiyel iktidar adayıdır. Yani seçimlerde halka vaat ettiği. Mesela bir rol model olarak gerçekten biz iktidara geldiğimizde, bakın İzmir'i 27 yıldır yönetiyoruz, böyle bir ülke vaat ediyoruz diye biliyor mu? Bu aşamada mı? Ben potansiyelinin çok çok gerisinde kaldığını düşünüyorum.
0: Örnek vereyim hocam. 1986-1990 yılları arasında lise İzmir'de okudum ben. Güzelbahçe'de. Eskişehir'den yola çıkardık otobüsle tabii. Bursa'dan çıkıp Eskişehir'de mola. Orada bir ağır bir kokuyla tanışıyorduk önce. Sonra oradan Manisa istikametinden doğrudan şey İzmir'e. İzmir'e girerken o ağır kokuyu alırdık içimizde. 4 yıl işte o kokuyla alışa alışa, yani tek yön trafik. Yani bir böyle geliyor, bir de karşıdan geliyor. Bizi bekletirlerdi o şeyde. Bornova çıkışında trafiği durdururlar. Öbür trafik aksın, sonra biz giderdik falan. Yani İzmir'de işte son 3 yıldır uğruyorum yine geçerken, bir yerlere giderken tabii. Aynı şey değişmemiş yani.
3: Hocam, bir
0: arada bir dönem oldu. Bir rahatlama dönemi oldu. Bir iyi bir dönem hatırlıyorum ben ama kimin dönemi hatırlamıyorum şu anda. Orada sanki bakanlık bir devreye girdi galiba temizlikle ilgili. Şimdi yine aynı şeyler karşımızda.
3: Yani kaç sene geçti? Şu 2026'da yani geldiğimiz bu teknolojik süreçte çözemeyecek bir kriz değil bir. İkincisi bundan 10 yıl önce Haliç'te bu kriz zaten çözüldü. Yani bunun bir çözüm
0: Körfez'e
3: yöntemi
0: bakın,
3: var.
0: İzmit
3: Körfez keza aynı şekilde.
0: Muazzam belediye başkanı var orada şu an. Hı-hı. Bir tane harika işler yapıyor. Yani İzmir hocalarımın önem atfettiği antik dönemden kalan eserlerden tutun. Yani İzmir seçilmiş bir bölge.
2: Evet. Evet.
0: Ama öyle bir kanaat önderleri türedi ki İzmir'de işte İzmir Marşı'nı simgesi olarak İzmir'in otonomik bir marşı haline getirdiler. Sanki özerk bir bölge gibi, ki onu da teklif ettiler biliyorsunuz.
3: Evet.
0: İzmir ayrılsın özerk cumhuriyeti.
3: Ya
1: şaka yani. Para basmaya.
2: Bir de şöyle bir şey var.
1: Para basma konusu bir de gündeme.
0: Tabii yani oradaki gazeteciler hocam Allah aşkına devel işi gibi adamlar çıktılar. Yok işte eğitimsiz cahiller göbeğini bilmem kaşıyan. Yok işte bidon kapı. Ya bu kanaat önderleri İzmir'e yapıştı kaldı.
3: Hocam, İzmir halkın üzerine bir etiket
0: ona döndü neredeyse. Beyaz sütler.
3: Yaşam tarzının sanki o yaşayan tek kitlesel kolektif yapısı
0: evet.
3: gibi etiketlendiler.
0: Şey,
1: böyle bir algı oluşturdular. CHP'nin evet. kalesi gibi.
3: Aslında onun zeminini kalesi derken siyasi bir şeyden bahsedilmiyor burada.
0: Lokasyonu. Tam çok olarak, tehlikeli bir evet. şey. Yani,
1: ki öyle bir manzara da aslında yok. Şimdi
0: yok
1: geçtiğimiz yıllarda İzmir'e gittik. Kalkınan Şehirler isimli bir bölümümüz vardı. Bunun için İzmir'de bir çekim yapmaya gittik. Malum İzmir'de bir deprem olmuştu 2020'de evet. oradan etkilenen bir şehir, orada yapılan konutlar vesaire bir yanda onları çekerken o gün konuşulan Tunç Soyer dönemindeki kooperatiflerin bugün bizzat Cemil Tugay tarafından davalık evet. Edildiğini biliyoruz. Şimdi ulaşım problemi nasıl çözülmeye hani aday projeler var. Baktığımızda bir şey yok. Pek çok proje şehirde yapılan evet bir şeyler var ama şehirde yeni olarak yapılan hemen her şeyin altında bakıyoruz. İşte karayollarını görüyoruz, Ulaştırma Bakanlığı'nı görüyoruz. İşte bazı projelerde Çevre Bakanlığı'nı görüyoruz. Peki CHP'li belediyenin İzmir'e kazandırdıkları ne var? İşte o izlenimi de zaten şehir merkezinde, büyük şehrin merkezinde sadece böyle belli başlı semtler var. Hı hı. Oralardaki o süslü sokaklarda görebiliyorsunuz ama bir arka caddesine geçtiğinizde bambaşka bir durum hakimdi.
0: Evet, evet, çok
1: ve
0: doğru.
1: İzmirliler çoğunluğu bundan rahatsızdı. Şimdi bakıyoruz evet belki İzmir kale olarak yorumlanıyor ama yani İzmir'in tamamı CHP'li ya da bu zihniyeti temsil eden insanlar denilmemeli. İşte son seçimde Cemil Tugay 1.200.000 civarında bir oy alırken Hamza da 1 milyona yakın bir
0: evet.
1: oy
0: tabii,
1: aldı.
0: Tabii.
1: Şimdi çok ciddi bir fark
3: evet.
1: gibi değil bu. İzmir'de tüm bu algılara rağmen aslında hizmet bekleyen evet. çok fazla insan da var.
3: Bir de sosyolojik olarak çok sosyal demokrattan ziyade merkez sağ eğilimi olan bir seçmen yapısı var aslında İzmir'in tarihine baktığınız zaman. Ama işte az önce söylediğim gibi bir statüko inşa edildi İzmir evet. üzerinden. Bir algı kampanyasına maruz bırakıldı İzmir ve bu tamamen sınıfsal olarak ve CHP'nin kaybettiği siyaset zeminini tahkim etmek üzerine hala seçmeni ve vatandaşları kaygılandıracak bir hayat tarzı tehdidini diri tutmak için
0: hocam, mahalle
3: bunu
0: baskısı,
3: İzmir üzerinden
0: mahalle baskısı en şiddetli
1: mahalle İzmir. Baskısı
3: evet,
0: muazzam öyle. Bakın acayip evet. bir mahalle baskısı var adamlar yani Sayın Cumhurbaşkanımız seçilmesin de o çok affedersiniz yani terliği seçerim kitlesi evet. Orada işte
3: evet.
0: Dolayısıyla o kitle İstanbul'a da sirayet etti.
1: Oraya evet. yerleştirildi bu algı.
0: İşte öyle
1: yani
0: bir
1: yöneticiler tarafından şehrin
0: uzak.
1: İnsanına böyle baskıyla
3: bunun laboratuvarına dönüştü işte İzmir.
1: Bir toplum mühendisliği adeta gibi.
3: CHP'nin siyasetsizliğinin iş göreceği bir laboratuvara dönüştürüldü İzmir. Bu 20 senedir

0: Böyle. Şimdi şöyle düşünürsek eğer hocam, 2009, 2010, 2013 artık bu başörtüsü meselesinin normalleşmeye başladı, kademeli olarak normalleşmeye başladı. O süreçten sonra CHP şimdiye kadar onu ayakta tutan ideolojik zeminini kaybetmeye başladı. Çünkü CHP'nin bütün siyaset çerçevesi batıya öykünmek, bir yaşam tarzı inşa etmek, Türkiye'nin majör çoğunluğunu siyasetin merkezinden uzak tutarak periferisinde yaşatmak üzerineydi ve bunu kaybetmeye başladı. Artık bu toplum çünkü kendi içerisinden onların 10 yıllardır hakir gördüğü bu toplumun içerisinden, bu sosyolojinin içerisinden bir lider çıkardı ve bu lider Türkiye'nin bu toplumsal yapısını değiştirdi. O periferideki vatandaşları ve o temsilleri siyasetin merkezine çekti. O günden beri CHP paralize olmuş durumda. Şimdi yeni Türkiye'nin kodlarına uygun şekilde bu konsolidasyonu sağlayacak yeni bir söylem üretemediğiniz zaman siyasetsizlik sizin konfor alanınıza dönüşür ve burayı muhafaza etmek için de yankı odalarını beslersiniz. İşte İzmir'de yaptığınız gibi orayı bir kaleye çevirecek yeni bir sosyoloji inşa ederek bunu diri tutmaya çalışırsınız. Bunu İzmir Marşı ile beslersiniz. Bunu hayat tarzı üzerinden sürekli kaygı üretecek yeni mekanizmalarla beslersiniz. Ama bugün artık bu iş görmüyor. Neticede bu algının kırıldığına yönelik topluma bir mesaj vermek için yani iki dönemdir, üç dönemdir parti meclisine bir tanecik başörtülü genç bir kız koyuyorlar. Bakın bizim artık böyle bir sorunumuz evet. kalmadı. Şimdi bu dönüşüm böyle değildir. Bu mesele böyle değildir. Helalleşmek böyle değildir. Değişmek böyle değildir.
1: Hocam görüyoruz
0: barışmak
1: yani.
0: Barışmak böyle değildir.
1: O zihniyetin an beklediğini, aslında bugün fırsat beklediğini, ya fırsat kolladıklarını
2: görüyoruz. Somut şeyler söyleyelim, bekliyoruz. Somut şeyler söyleyelim. Bakın gerçi Anar hocamdan çaldık biraz.
3: Estağfurullah zaman. Buyurun hocam.
2: Ya şimdi Bodrum diye bir ilçemiz var üstün değil mi? Marmaris'te ilçemiz var. Efendim?
0: Turizm cenneti.
2: Yani var. Tabii Fethiye var. İşte ne bileyim İzmir'de Kordon Boyu diye bir yer var.
0: Evet.
2: Var mı? Var. İstanbul'da İstiklal Caddemiz var. Değil mi? Şimdi Bodrum'a gidin. Bodrum'un bir merkezi var. Bir kitle var orada. Biraz açılın sağa sola. Ne var orada? Köyler var.
0: Evet.
2: Oradaki köylüler Ege köylüsü. Yani merkezdeki yapıyla oradaki köydeki vatandaşlarımızın arasında dağlar oluşmuş. O merkezi noktayı, o ne diyelim ona, periferi dediniz. O çevredeki orijinal, yani oralı olan yerel unsurlar artık dışlanmış. Merkezde yeni bir sınıf oluşmuş. İzmir'de tam bu örneğe uygun.
0: Evet.
2: Ya Kordon Boyu, değil mi? Çeşmenin git Çeşmenin köyüne bak bakalım, görebiliyor musun aynı manzarayı? Mütedeyyin, muhafazakar, Atatürk'ü de sever, peygamberini de sever, Cumhurbaşkanımızı da sever, toprağını da sever, vatanını da sever. Yani ideolojik ayrım yapmaz, simgesel çatışma, çarpışma onun derdi değil.
1: Ama yine o hizmet iş, göremez. Günün işte, sonuna geldiğimizde.
2: Evet, oraya geliyoruz.
0: İzmirli o merkezdeki, o değildir.
2: O kordondaki ekipler, evet. Hepimiz çok iyi biliyoruz ya. Herkes o kordonda oturup, mekanlar var yan yana böyle. Evet. Orada akşama kadar vatanı kurtarırlar. Ellerinde bilmem ne. Sonra İşte bu çöp dalgalarına girmez onlar. Gene Anadolu vatandaşı, Ege vatandaşı gelip bu çöplerin kokusunu çekmek zorunda kalır. Çünkü onun çöpünü toplar önce o belediye.
1: Çeşme demişken.
2: Birinci sınıf onlar ya.
1: Çeşmelinin derdi belliyken Çeşme'nin yöneticilerinin derdi ne? Ona da bakalım mı? Bir ya
2: buyurun, bir de o var.
1: Denizli.
2: Örneğin, evet.
1: Lale Denizli. Onun eğer sesi de hazırsa arkadaşlarımdan rica edeyim, ekranlara getirirlerse. Şimdi bakın, kendi işlerindeki bu kısır hizmetsizlik siyasetini bir kenara bıraktılar. Artık bu hizmetsizlik siyasetini eski partileriyle bugünkü partilerin kavgaları da üstünü örtüyor. Bir dinleyelim. Baştan dinleyebilirsek.
4: Atanmış, atanmış, atanmış ilçe başkanına bak sen. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Haydi güzelim, haydi güzelim, haydi güzelim. Bakın, siz öncelikle bir atanmış olarak bir seçilmişle nasıl konuşacağınızı öğreneceksiniz. Demokrasi sizin kodunuzda olmayabilir çünkü Butlan CHP'sinin partimizi dönüştürdüğü hal sizin gibi atanmışlar çukuruna dönüşmektir. Anladınız mı hanımefendi? Siz bizim alın terimizle Atatürk'ün ilki ve inkılaplarıyla kurduğu ve bugünlere kadar alın terimizle getirdiğimiz

0: Onun utancıyla da yaşayacaksınız. Bunun da cevabını size millet verecek, tamam mı?
1: Bir baştan dinleyebilirsek şimdi bu...
2: Kime söylüyor bunu anlamadım ben.
3: CHP'li şeyde, bir içe
1: başkanı. CHP'li. Başında böyle bir atışma şekli var. Lale Denizli zaten pek çok olayla daha önce gündeme gelmişti. Çeşme'nin belediye başkanı. Karşısındaki kişi CHP ilçe başkanı. Eda Tavas.
2: CHP'nin hatta, ilçe başkanı. Evet,
1: evet. Evet, karşısındaki kişi CHP ilçe başkanı. Kendisi CHP'den belediye başkanı seçilen ama bugün Özgür Özel ve İmamoğlu ile birlikte yeni partiye geçen eski CHP'li yeni partili belediye başkanı ve onun karşısındaki kişiye hitap.
0: Atanmış ilçe başkanına bak sen. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Haydi güzelim. Haydi güzelim. Bakın siz öncelikle bir atanmış olarak yani, bir seçilmişle nasıl konuşacağınız...
1: Durum bundan ibaret.
3: Yani muhtemelen birkaç ay önce o atanmış ilçe başkanının kongresinde beraber poz verdiler. O tabii. İlçede beraber
2: birlikte kazandılar,
3: politika yaptılar. İşte bugün geldikleri nokta.
2: Atanmış
1: mesela seçilmiş. Lale Denizli CHP'den belediye başkanı değil de bağımsız bir belediye başkanı olarak seçime girseydi. Kazanabilir miydi Çeşme'de? Hiç belediye başkanı olabilir miydi?
2: Hiç tanımıyorum ama bu sözlerden ya da bu yapı, bu tavırdan mütevellik yani Çeşme halkı, tabii merkezinden bahsetmiyorum, genel halkından bahsediyorum.
1: Böyle bu arada başka ifadeler de var.
2: Karaktere o verebileceğini zannetmem.
1: Ekran için belki çok uygun olmaz diye şey yapmışlar ama.
2: Yani bir tartışma programları olur ya böyle şeylerde, işte gelirler bir araya günlük, değil mi? Evet. Kuşak programında orada.
3: Siyasetimiz
2: öyle zannettim önce ben. Arkadaki yazıyı görünce fark ettim. Dolayısıyla çok böyle o kendi potansiyeli.
1: Belediye meclisinde.
2: Öyleymiş fark ettim.
1: Evet.
2: Yani kendi iç dinamiklerinden ya da seviyesinden bir belediye başkanlığı yapabilecek bir şey görmedim ben, ama bir kurumsal yapı içerisinde gösterince bunlar, hani telliği göstersek oy alır demin söyledim ya, yani benzemesin ama tellik koysak oy alır parti içerisinden diyenler maalesef böyle sonuçlarla bu kardeş kavgası gibi aslında kendi içlerinde bir kavga yaşıyorlar. Atanmış ve seçilmiş, o konuda haklı, seçilmiş yani sonuçta birileri seçmiş. Atanmış birinin ona karşı bir tavrı vesairesi, o ayrı bir konu.
3: Ama atanmış da ona oy vermişti. Onu seçmeyin.
2: Değil mi? O da seçmen yani sonuçta.
1: Şimdi
2: o da
1: Eda Tavaz belki de...
2: Hayır, hak vereceksek eğer bir şeye bunu hak vermek lazım.
1: Sahada çalışmış, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş, Lale Denizli için oy toplamış belki de bir insan.
2: Ya bir şey hak vermemiz gerekiyorsa buna ancak verebiliriz yani. Burada ki burada da değil, tam oturmuyor. Dolayısıyla vesayetle ilgili bir şey söylüyor galiba kendi içinde. Ama neticede gerçekten üzüntü verici bir durum var. Yani göz bebeği bölgelerimiz, denizle teması olan Türkiye'nin kıyıları ve oradaki insanlar, yaşayanlar ve dediği gibi hocalarımın da inanılmaz bir turist çekici bölgelerimiz bazı belediyelerin ellerinde heba olup gidiyor. Ya buna artık bir mutlaka kontrol yapmak lazım, tedbir almak lazım. Çünkü kıyılar bizim için zenginlik. İç bölgelerimiz de zenginlik, doğumuz da zenginlik. Her karışı bizim için kıymetli. Ama işte böyle çok herkesin gittiği, yerel turistlerin de gittiği, yabancıların da ziyaret ettiği, uluslararası toplantıların yapıldığı, kongrelerin, konferansların yapıldığı vitrin bölgeleri bu tür böyle belediyelerin elinde heba olup gidiyor Tayyip Bey. Üzüntü verici
1: turizm
2: olan şey.
1: Turizm eriyor. Biraz önce ya, hocam rakamları
2: açıkladı. Maddi kısmını geçtim artık. Yani
1: turizm
2: maneviyat
1: cenneti,
2: da çöküyor.
1: Ege'nin incisi diye turizmin başkenti olarak da ifade edilen bir İzmir vardı. Çeşme o ilçelerden birisiydi. Birkaç ilçesi daha var turizmde gerçekten önü çeken. Ama gitgide eriyen rakamlar var. Çünkü işte kazandırılan bir şey olmayınca, bir hizmet söz konusu olmayınca, o belediyelerin tek gündemleri, gündem olmalarının tek gerekçeleri bu tür konular olunca maalesef herhalde o rakamların da düşmesi şaşırtıcı oldu.
4: Evet, yani aslında İzmir'in küçük bir örneği gibi Çeşme, yani Alaçatı gibi bir markası var onun. Hala sorunlarına bakalım. Mesela yazın en önemli temel sorunlardan biri su sorunu.

0: Çünkü ciddi bir nüfus yoğunluğu oraya yöneldiği zaman su problemi yaşıyor. Otopark problemi yaşıyor, trafik problemi yaşıyor. İzmirli yerel yöneticilerinin de belediye meclis toplantılarında bunları konuşması lazım. Yani bu sorunların nasıl çözümüne yönelik adımlar atması gerekiyor. Ama biz, siz de bahsettiniz, ilgili belediye başkanının sürekli farklı farklı sorunlarla gündeme geliyor. Hizmet endeksi değil de polemikler, farklı farklı gözaltılar vesaire vesaire. Şimdi iki parti, CHP ve Yeni Parti, sürekli sahip oldukları belediyelerde, kentlerde bir ağız dalaşı içerisinde. Neredeyse bu mahalle kavgasına dönüşmek üzere. Ve inanın ki Tahir Bey, bütün bunlar İzmirlilerin, Çeşmelilerin bu tartışmalar umurunda değil. Yani siz yerel yöneticisiniz, belediye başkanısınız, 5 yıllık seçildiniz. Yapmanız gereken çok da büyük büyük mega kentleri yönetmiyorsunuz. Büyük projeler sizden insanlar beklemiyor. Bulunduğunuz ilçenin temel sorunlarını çözmeye yönelik adımlar attınız. Bir bütçeniz var. Belediye kaynak yaratabilen bir idari birimdir. Bunu verimli şekilde 5 sene içerisinde kamu kaynaklarını verimli şekilde kullanın. Halka hizmet edin. Su sorununu çözün. Otopark sorununu, trafik sorununu. Yazın evet ciddi bir gelir kaynağı var Çeşme'nin. Turist alıyor. Ama kışın turizm gelirlerinde ciddi bir azalma oluyor. Halbuki Çeşme, yine demin de örnek verdim, Milano'nun, Barcelona'nın ilçeleriyle yarışabilecek potansiyelde olan ilçeler. Henry Pire'nin Orta Çağ Kentleri eserini okuduğunuz zaman İzmir'den bahsediyor. Ta 1000 yıl önceden itibaren liman kenti, turizm, ticaretin, tüccarların, batılı tüccarların, doğulu tüccarların gidip geldiği şehirden bahsediyoruz. Ve demin de hocam da bahsetti. Aslında İzmir merkez sağ uzak bir şehir değil. Aydın'da keza öyle. Yani zamanında Adalet Partisi'nin, Demokrat Parti'nin, Adalet Partisi'nin, ANAP'ın yönettiği şehirler. Yani bu sosyolojik dönüşüm aslında 2002 sonrasından başlayan, maalesef İzmir'e, Çeşme'ye musallat olan çok ciddi bir mesele. Yani ideolojik bakış açısı, ki AK Parti'de bunu hiçbir zaman mesela tırnak içerisinde tukaka bir şehir olarak bakmadı İzmir'e. En ciddi isimleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdi. Binali Yıldırım. Ulaştırma Bakanı, Meclis Başkanlığı, Başbakanlık yapmış bir isim.
1: Seybek.
0: Ekonomi Bakanlığı yapmış. Hamza Dağ AK Parti içerisinde genel sekreter aday gösterdi ki %38 oranında oy aldı. Yani hep oraya hizmet vermek için maksimum şekilde yerel seçimlerde yüklendi. Ama maalesef hocalarım da söyledi, ideolojik bir bakış açısı o set çekiyor. Tıpkı Kadıköy gibi, Beşiktaş gibi, Bakırköy gibi. Beraberinde bu neyi getiriyor? Seçmen cezalandırılıyor aslında bir anlamda.
2: Sadece ideolojik de değil hocam. Onun yanına şey de eklemlendi artık böyle. Yolsuzluklar da eklendi maalesef. Bu tür bölgeler, özellikle İzmir gibi ve çevresi gibi bölgeler rant açısından evet. da müthiş zenginliğe evet, sahip. Evet. Dolayısıyla bu zenginlikten istifade etmek isteyen kadrolar türede CHP içerisinde. Ve bunların isim isim bilin, yani biliyoruz hepsini teker teker. Kim ne, Bodrum'u kim parsellemiş, Marmaris'e kim el atmış, işte Kuşadası'nda kim var, vekillerden oradan buradan. Yani bu rant meselesi ideolojik boyutun üstüne çıkmış. İdeoloji gene saygıyla karşılanabilir bir yere kadar ama işin içerisinde yolsuzluk ve rant olunca, imar rantı özellikle, çok ciddi sorunlar çıkıyor karşımıza. Ya düşünebiliyor musunuz, mesela otel yapılacak, yapılmaması gereken bir noktada imar yok, yaptırmışlar. Ya da belediyelerde işte o imarı açarak bazı lokasyonları Kuşadası'nda, Marmaris'te, Bodrum'da vekillerle temas kurup oralarda kendilerine villalar, şunlar bunlar yapılmış ve oradan elde edilen bir takım rüşvetler ya da bir takım işte iltimaslar dolayısıyla elde edilen yasa dışı gelirler aktarılmış CHP Genel Merkezi'ne. Ya bu yapı daha sorunlu bir yapı. Bence üzerinde daha çok durmamız gereken şeylerden bir tanesi ve bu hepsi maalesef CHP Genel Başkanı'nın gözü önünde, eski tabi Özgür Özel Beyefendi'nin gözü önünde cereyan eden şeyler. Antalya'ya bakın ya, Antalya'ya. Rezillik diz boyu. Yani artık yolsuzluğu konuşurken artık Antalya ile eşleştirmek gayet olağan hale geldi. Arkasından bir baktı, gayri ahlaki şeyler çıktı. Yolsuzluk onun yanında çok pembe bir tablo gibi kaldı. Ayıptır ya. Ya günahtır, ayıptır. Yani böyle bir Antalya gibi, ya İzmir'in yanında dev bir kentimizi düşürdükleri noktaya bakın. Nelerle anılıyorlar şu anda. Bunların hepsini biz takip etmiyoruz sadece. Uluslararası ajanslar da takip ediyor. Sosyal medya da takip ediyor. Yani başka ülkelerdeki belediye reisleri de takip ediyor.
3: Türkiye'nin marka olarak katma değerini son derece zararlı.
2: Alanya mesela, değil mi? Bitişik. İşte

0: İtalya'nın merkezi, sahil kentleri. Bunların hepsinde şimdi belediye başkanlarının yaptıkları şeylere bakın ya. Yani adamın oteli var bir yerlerde, işte bir belediye başkanının otel işletiyor uzak köşede. Oradan rant elde etmiş, çeşitli faaliyetler icra ediyor. Bir de bakıyorsunuz başka gece kulüpleri vesaire işletiyor. Öbür taraftan bilmem ne yapıyor. Yani işte belediyede çalışanları oteline götürmüş, orada çalıştırıyor.
1: Hocam yani işte inanılmaz İzmir'in şeyler. Başka ilçesinde yaşananları
0: sigortayı
1: gördüm.
0: Sigortayı belediyeden ödettiriyor filan.
1: Menderes Belediyesi'nde İlkay Çiçek'ti yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi de mesela Özgür Özel'in büyük övgülerine mazhar olmuş bir isimdi. İlkay Çiçek'in nelere imza attığı bu yargılama aşamasındaki iddialara baktığımızda ortada. Şimdi Özgür Özel'in tabii bu tür övgüleri çok meşhur. Meşhur yani bu metiyeleri adaylık zamanlarında bu belediye başkanlarının benzer ifadeleri bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı için de mesela kullanmıştı.
2: Evet.
1: Sütte leke olur, Veli Tugay da olmaz diyordu. O derece Veli Tugay'ı savunuyordu. Ama şimdi Veli Tugay yeni partiye geçmedi önce. Ardından CHP'den de istifa etti ki ilk ismi o oldu. İşte bu CHP'de biraz önce o meclislerde gördüğümüz tartışmaların içinde kalmak istemedi. İmamoğlu, Özel, Kılıçdaroğlu kavgalısının içerisinde kalmak istemedi. Yolsuzluklarla ya da bu tür belediye başkanlarının anıldığı o iddialarla meşgul olmak istemedi. Ve bugün işte Başkan Erdoğan'la görüştü, Cumhurbaşkanı'yla külliyede görüştü. Şimdi onun AK Parti'ye geçme ihtimalinden bahsediyoruz. Bunlar üzerine Özgür Özel bambaşka bir yere geldi. Hayır ben onu söylemedim dedi. Ben o cümleyi söylemedim diyerek bugün meclis kürsüsünde de grup kürsüsünde de ısrarla bunun altını çizdi. Ama işte yani hepimiz medyanın içerisindeyiz. Artık sosyal medya var. Bir şekilde söylenilen sözlerin hepsi
2: dijital bir iz bırakıyor.
1: Evet ve dijital bir iz bırakıyor. Tıpkı İlkay Çiçek için İçişleri Bakanı olur, İçişleri Bakanlığı da yapar dediği gibi o cümleler hala hafızalarda. Yine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı için söylediği sözler, Muhittin Böcek için söylediği sözler hafızalarda. Aynı şekilde Uşak Belediye Başkanı için söylediği sözler hafızalarda. Erdal Beşikçioğlu için kahraman Türk polisini görüyorum ona bakınca dediği sözlerde olduğu gibi her şey kayıt altında. O sesi de arkadaşlarımdan rica edeceğim. Bugün kabul etmediği cümleleri bakalım Özgür Özel nasıl söylemiş, ne zaman söylemiş ya da hangi ifadelerle dile getirmiş bir dinleyelim.
3: İçeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. Sütte leke var, bizimkilerde yok. Ben dediğimi dedim derim, demediğimi demedim derim. Ben o lafı bir tek Ferdi Zeyrek için söyledim. Aha da buradan bir kez daha söylüyorum. Allah rahmet eylesin. Sütte leke vardı, Ferdi de yoktu. Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık. Eskimiş, köhnemiş, çürümüş bir siyaset anlayışından ayrıştık. Atatürk'ün mirasını omuzlayarak o binadan ayrıldık. Atatürk'ün partisi
1: şimdi
3: cismen, fiziken hain maalesef
1: oldu Veli Tugay. Israrla söylüyor, ben söylemedim, ben söylemedim diyor ama işte kendi sözleri.
0: Ya şimdi beyinle konuşma yani ağız arasında bir bağlantı vardır. Beyin bir sürü şeyi düşünür. Yani kelimeleri üst üste koyar, yan yana koyar. Ama ağızdan dökülürken onu bir sistematik olarak yapısal hale getirirsiniz ki sizin ana temanız karşıya aktarabilsin. Beyinde o kadar karmaşıklıklar var ki dilden dökülürken egzajerasyon yapıyor.
2: Evet.
0: Bir panik hali var. Yani şimdi sütte

0: ülke var, sende yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Mümkün mü? Yani
1: insanın fıtratına aykırı.
0: Tabii canım ya, böyle bir şey olamaz zaten. Çünkü onu öyle bir noktaya getiriyor ki, yani Cemil Tugay için söylemiyorum, başkaca yapılan takım konuşmalarında görüyoruz ki aşırı derecede abartı, aşırı derecede heyecan, panik hali ve adaylarını yansız. Öyle bir, değil mi hocam, belli bir noktada konumlandırıp seçilememe kaygısı var, korkusu var. O yüzden işte Menderes Belediye Başkanı ile ilgili, Antalya Belediye Başkanı ile ilgili, İmamoğlu'la ilgili inanılmaz sözler sarf etti ve kayıtta hepsi. Ama şimdi diyor ki bizden giden haindir. Niye? Size göre mi konumlandırıyorsunuz insanın kimliğini, kişiliğini ya da hainliğini, ihanetini?
2: Manzara,
0: konum siz mi, standart siz
2: Kılıçdaroğlu
0: misiniz?
2: Kılıçdaroğlu ile yaşananlarla aynı. Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanlığına gönderirken son grup toplantısında gözyaşlarına boğulan, ayakta alkışlayan,
0: çok sağlıklı bir şey değil mi?
2: Özgür Özel, onun için çalışan, çabalayan Özgür Özel'di. Liderim dediği isim Kılıçdaroğlu'ydu. Ama bugün Kılıçdaroğlu için aslında ben istemiyordum
1: çok
2: onun Cumhurbaşkanı
1: değişen
2: adayı olmadığını, evet, olmasını istemiyordum şeklindeki söylemleri
0: bu arada
2: ortaya çıktı. Şimdi aynı şey Veli Tugay için de kendisinde sütte leke, evet, olur onda olmaz dediği
0: bu arada
2: Veli Tugay için bugün hain demeye başladılar.
0: Sadece seyirciler değil, o sıralarda oturan milletvekilleri de bunu biliyor.
1: Onlar da öyleydi yakın, çünkü hocam.
0: Yakından takip ediyorlar değil mi?
1: O, tabii. Ya, yani bugün grupta yaptığı bu konuşmada Özgür Özel o gün ne dediyse o sıralarda oturan milletvekilleri de aynı şeyi söylüyorlardı. Bugün ne diyorsa onu, yani kolektif bir şekilde savrulan bir siyasi hat var.
2: Bu arada o milletvekillerinden de ayrılanlar olma ihtimali konuşuluyor. Rica edeceğim arkadaşlarından getirebilirlerse. Şimdi milletvekillerinden sadece değil, aynı zamanda başka belediyelerdeki meclis üyelerinde de artık yeni partiden ayrılma ihtimali olanlar var.
1: Evet.
2: Böyle bir durum da var. Yeni partiden 9 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmek istediği iddia ediliyor. İddialarda Tuncay Özkan, Mustafa Sarıgül, Okan Konuralp dahil 9 isim yer alıyor. Engin Özkoç'un Kılıçdaroğlu ile temas kurduğu da öne sürülüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecinin tamamlanmasını istediği iddia ediliyor. Henüz gerçekleşmiş bir milletvekili transferi bulunmuyor ama 9 milletvekili onların deyimiyle baba ocağına geri dönecek gibi. Yani yeni partide kurulduğu günden bu yana yeni bir şey duymadık herhalde, değil mi hocam?
3: Evet ya, şimdi yeni parti kurulma amacı böyle uzun soluklu bir siyasi hareket değil. Onun kurulma amacı tamamen, ben şöyle tanımlıyorum, teknik bir amaca hizmet etmek için bir araç. Yani bir kurultay sürecini bekliyorlar ve CHP'yi tekrar geri almak. Asli hedefleri bu. Yani Kılıçdaroğlu'nun...
2: Kim ve kimler tarafından?
3: Yine Özgür Özel ve arkadaşları tarafından CHP'yi, evet, yani o ekip tarafından tekrar CHP'nin bir gün ele alınması, yönetimi ele geçirmesi amacıyla. Çünkü şöyle düşündüler bu partiyi kurarken, CHP'de siyaset yapma imkanları kalmadı. Şimdi genel başkanlık gitti, parti binası gitti, kaynaklar gitti vesaire. Ve bu grup farklı bir yol izleyerek, parti kurarak CHP'yi geri alana kadar siyaset yapma mekanizmasını yeni parti üzerinden sürdürüyorlar. Yani ideolojik bir ayrışma değil. Yani o ideolojik bir ayrışma değil. Tamamen teknik bir mücadelenin ve en sonunda da CHP'yi ele geçirme amaçlanıyor. Şimdi burada Tahir Bey, şöyle bir şey var. Sadece CHP içerisinde, daha doğrusu ana muhalefet içerisinde ciddi bir siyasi ve yönetsel bir problem var. Ve bu problemi her aşamada biz görüyoruz. Yani parti isminden tutun da belediyelere kadar, il yönetimlerinden tutun da diğer genel merkeze kadar bu krizleri görüyoruz. İşte 9 milletvekilinin tekrar babu ocağına dönmesi şaşırtıcı mı? Değil. Yani bir türbülans içerisinde ve bu türbülans içerisinde böyle bir ortamda topluma vaat edebileceği yeni bir şey yok. Partinin ismi dışında.
2: Buna da ihanet derler mi? Şimdi Cemil Tugay'ın mesela bağımsızken işte AK Parti'ye geçmesi ihanet olarak yorumlanıyor ya da geçme düşüncesi ihanet olarak yorumlanıyor. Şimdi yeni partiye seçildikleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçenler

0: normal. İşte yeni partiden mesela geçenler oluyor. Diğer partilerden geçenler oluyor. Yine yeni partiye. Bunlar normal. Herhangi bir ihanet olarak ya da hainlik olarak yaftalanmıyor ama yeni partiden gidenler olursa bu hainlik oluyor. Kime karşı ya da niçin hainlik? İmamoğlu'na karşı, İmamoğlu'nun başlattığı bu siyasi kariyer yolculuğuna mı ihanet olarak?
1: Evet, öyle değerlendiriyorlar. Yani burada aslında sormaları gereken soru şu. İdeolojik olarak kendilerinin tırnak içerisinde başkenti olarak gördükleri, yani İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı'yla iletişimleri neden koptu? Yani bu belediye başkanı işte ne zaman istifa etti CHP'den? 19 Haziran'da istifa etti yanlış hatırlamıyorsam. Ne yeni partiye geçti? Yani CHP'de de kalmak istemedi. Yani ideolojik olarak merkez gördükleri bir şehrin büyükşehir belediye başkanı CHP'de veya yeni partide siyaset yapmak istemiyor. Aydın için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Afyon için de söyleyebiliriz.
2: İstanbul'daki birçok ilçe belediyesi için.
1: Evet.
2: Aynı.
1: Yani mesela ihanetle suçlamak kolaya kaçmaktır ve biraz da kendi demin bahsettiğim siyasi ve yönetsel krizi örtbas etmek için bir adım. Gerçek sebep ne? Ya burada çünkü kaybedilmiş ciddi bir motivasyon eksikliği var ve bu siyasetçiler de farklı partilerde şansını denemek istiyorlar. Siz de söylediniz. Eğer bu ihanet olarak değerlendirecekse net bir kırmızı çizgi çekmeleri lazım. Kendilerine de hiçbir partiden siyasetçinin geçişine müsaade etmemeleri lazım ki kendilerinden başka partiye geçenleri de ihanet olarak suçlamamaları
2: bunun
1: lazım.
2: Bunun bir prensip haline gelmesi lazım, evet, kendileri, evet, için. Ama tabii yeni partinin de CHP'nin de terminolojik sözlüğü bizim kullandığımız sözlükten çok daha farklı olduğu için, yani onların ihanet tanımıyla bizimki aynı değil, onların yeni tabiriyle bizimki değil. Onlar tamamen konjonktürel olarak, evet, fayda zarar hesabı iktisadı üzerinden baktıkları için çok anlık politikalarla, anlık reflekslerle reaksiyon veriyorlar ve işte geriye dönüp baktığımızda diyoruz ki dün böyle demiştin, bugün böyle diyorsun ama
0: şimdi,
2: diyoruz.
0: Bak, biraz önce dediğimiz gibi hani aslında yerel yönetimlerdeki sorunlardan dolayı büyükşehir belediye başkanları ya da ilçe belediye başkanlarıyla herhangi bir siyaset yürütmeyen, onlara bu sorunların, o şehirlerin sorunlarının çözümü için bir siyaset sunmayan genel merkezler benzer bir durumu ilgili bazı belediyelerde olan işte yolsuzluk soruşturmaları, rüşvet soruşturmaları ve diğer soruşturmalarla ilgili de bir denetim mekanizmasını ya da hesap, evet, sorma mekanizmasını işletmiyorlar. Görmezden geliniyor. Evet. Şimdi bu durumu son günlerde birileri bu fon soruşturmasıyla kıyaslamaya başladı. Yani bu yaşananların hepsinin üzerini fon soruşturması üzerinden yürüttükleri algı çalışmalarıyla kapatmaya çalışıyorlar. Ama baktığımızda bu konuda mesela Başkan Erdoğan'ın cümleleri denetti. Konuşmaları da netti. Geçtiğimiz gün il başkanlarıyla yapmış olduğu toplantıda net bir mesaj vermişti. Taviz yok demişti bu konuda. Gerekli olan kimse bunun hesabını verecek söylemişti. Şimdi konu başka yerlere çarpıtılıyor ama bizim fon soruşturmasında dikkat çekmemiz gereken bu soruşturmada işte hesaba para yatıranlar, parasını çekenlerden ziyade işte bu fon yönetimiyle ilgili kişiler, ilgili şirketler. Şimdi Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek bununla ilgili verileri paylaştı. Bazı önemli açıklamalar yaptı. Ucu kime giderse gitsin mesajını özellikle verdi. Ki Başkan Erdoğan'ın zaten bu konudaki açık talimatı, tavizsiz bir şekilde devam edeceği mesajı vardı. İhmal, kusur, kasıt veya kötü niyet varsa kurumların da inceleneceğini açıkladı. İyi niyetli yatırımcıların süreçten etkilenmemesi gerektiğini vurguladı. Fon kurulu kararlarının vatandaşa külfet getirmeyeceğini söyledi ki bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da zaten Meclis Genel Kurulu'na bilgilendirme yapacak. Ama bir de rakamlar var. Rakamları da paylaştı Bakan Gürlek. O rakamları da rica edeceğim arkadaşlarımdan. Şimdi bugüne kadar 217 şüpheli hakkında işlem yapılıyor. 85 kişi tutuklanıyor. 98 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanıyor. Şirket yöneticilerinden sermaye piyasası aktörlerine kadar uzanan geniş bir dosya oluşuyor. Yani şu bahsetmiş olduğumuz 85 kişinin içerisinde de

algı çalışmalarıyla birlikte yaşananları unutturmaya çalışıyorlar. Maalesef birileri de buna malzeme oluyor. Şimdi bu konuyla ilgili hazırladığımız bir analiz haberimiz var. Onu ekranlara getireceğiz. Sizlere de teşekkür edeceğiz. Kemal Hocam, Elif Hanım, Anar Hocam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ise o analiz haberini ekranlara getirelim. Son zamanlarda yaşananlar bize neyi hatırlatıyor ve neyi anlatıyor? Yakından bakalım.

0: münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği bu mesajın satır aralarına bakacağız şimdi. Türkiye 2028 yılında tarihinin belki de en önemli seçimlerinden birine gidecek. Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan Ankara'da ilginç ve bir dönemle benzerlikler içeren gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden açıklanmasının ardından bazı çevrelerde dikkat çeken bir hareketlilik başladı. Siyasetin ve kamuoyunun gündemini etkilemeye yönelik söylemler, sosyal medya kampanyaları ve sızdırılan bilgiler üzerinden yeni bir atmosfer oluşturulmaya çalışılıyor. Ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin geçmiş seçim dönemlerinde karşılaştığı yöntemleri yeniden hatırlatıyor. Yıl 2013, 17-25 Aralık sürecinin gerçekleştiği dönemler.
2: 1. Bu sabah itibariyle büyük bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. İstanbul'da başladı, Ankara'ya kadar da uzandı.
3: İnanılmaz bir rakamdan şimdi bahsedeceğim. Çünkü bu olayın tarihi bir operasyon olma gerekçesi, evet, rüşvet, yolsuzluk, bakanların ismi geçiyor. Fakat buradan daha önemlisi miktar. Bu miktar tam 100 milyar euro. Yani belki tarihte görülmemiş bir rakam bu. 100 milyar eurodan bahsediyorum.
4: Bu operasyonlar devam ediyor. 17-25 Aralık'ın, 17 Aralık'ın operasyonu daha bitmemiş. Zekeriya Öz ısrarla baskı yapıyor kurumdaki arkadaşlarımıza. Ve bir taraftan da yeni ekibin gelmesinden kaynaklı emellerini gerçekleştiremeyecekleri korkusuyla çok acele ve hızlı bir şekilde hareket etmeye çalışıyorlar. O süreci ayakta tutmaya çalıştık. Tabii o dönemde özellikle istihbarat başkanımızı Ahmet Erbaş'ı Zekeriya Öz gözaltı yapmaya kalktı ki istihbarat birimlerinin adli görevi yok. Yani savcının bunu yapabilme yetkisi yok. Sağ olsun o dönem Başbakanlık Müsteşarı olan, daha sonra İçişleri Bakanımız olan Efkan Ala Bey'in Ankara'daki dirayetli duruşu, Sayın Cumhurbaşkanımızın kale gibi, çelik gibi iradesi bizim de mücadelemizde 17 Aralık'ı geçiştirdik. Fakat hemen peşinden 25 Aralık operasyonu geldi. 25 Aralık operasyonu 17 Aralık'tan biraz daha farklı, Türkiye'nin ekonomisini çökertmeye yönelik bir hareketti.
1: Aralık 2013'te toplam 89 kişi gözaltına alınmıştı. 25 Aralık'ta da benzer bir durum isteniyor. FETÖ topyekün saldırısını artırıyordu. Hedef ekonomiyi çökerterek Recep Tayyip Erdoğan'a darbe vurmaktı.
4: 40'ın üzerinde Türkiye'de 400 milyarın üzerinde, 400 milyar doların üzerinde iş yapan iş adamlarının gözaltına alma girişimi peşine Sayın Cumhurbaşkanımızın mahkumu Bilal Erdoğan Bey'i gözaltına alabilme girişimi çok dışarıdan organize edilmiş istihbarat örgütlerinin kontrolünde olan bir yapı, hem hükümeti düşürmeye hem de Türkiye ekonomisini çökertmeye çalıştığı bir operasyonda Allah'ın izniyle, desteğiyle milletimizin feraseti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Efkan Bey'in, o dönem Bekir Bey'in Adalet Bakanımız olduğu sonrasında onların gerçekten dik duruşuyla

0: ve emniyetteki o bir avuç vatansever polis müdürü ve polis memurunun gayretiyle o dönemi de atlattık.
1: 25 Aralık'ta FETÖ'nün amacının Türkiye'yi hem siyasi hem de ekonomik açıdan çökertmek olduğu açıktı.
2: 25 Aralık'ta da zaten bütün iş dünyasını yine onun arkası da vardı tabii. Onu gerçekleştirebilseler arkası da vardı. STK'ları, bürokrasiyi yani Türkiye'ye hedef almıştı. İlk önce hükümetten başlıyor, arkasından bütün piyasayı, iş dünyasının arkasından bütün bürokrasiyi, sonra isim isim onlar ortaya çıktı. Örgüt uydurmuşlar, efendim, suç uydurmuşlar, onların fezlekelerini hazırlamışlar. 250 bin kişiyi dinleme kararı almışlar. Bunların aynı dosyayı birkaç kez karara bağlamışlar. Dolayısıyla o kişilerle konuşan kişileri de dinlemişler. Düşünün bir kişi ortalama kaç kişiyle konuşur? O 250 bin kişi sadece dosya bazında karar alınan kişi. Ama onlarla konuşan onlarca kişiyi de dinlemişler. Yani bir faciaydı, eşiğinden dönüldü. Bunu sağlayan da hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman başbakan olarak dirayetli liderliği olmuştur.
1: Senaryolar hazırlanmış, manşetler sayfalardaki yerini almıştı. Terör örgütü yolsuzluk kılıfı altında millet iradesine yani sandığa darbe vurmaya kalkmıştı.
3: Peki, operasyon biliyorsunuz savcılığın talimatıyla başladı. Savcılığın talimatından sonra rutin işlem yapıldı, polise devredildi. Peki kim vardı başında? Zekeriya Özverdi.
0: FETÖ'cü kalemler, yazarlar dışarıdan aldıkları talimatlar doğrultusunda AK Parti olabilir ama Recep Tayyip Erdoğan olmasın diye bir yaygara koparıyorlardı. Biliyorlardı ki Recep Tayyip Erdoğan diz çökerse Türkiye diz çöker. Recep Tayyip Erdoğan olmadığı takdirde AK Parti olmaz. Onların emelleri, hayalleri tamamen Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine kurulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bıkkınlık gösterip bu işten ayrılması üzerine kurulmuştu. Ama tabii şunu hesap edemediler. Sayın Cumhurbaşkanımızda öyle bir irade var ki o çelik irade bunların her birini bertaraf etti ve sonunda işte FETÖ'cülerin geldiği noktayı hep beraber görüyoruz.
1: Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyunu görmüş, restini çekmişti. Yaptığı o tarihi konuşması net bir mesaj niteliğindeydi.
4: Devletin içinde devlet olma. Ve böyle bir anlayışla süreci istedikleri gibi yönetme, yönlendirme, böyle bir gayretin içerisine girme olayıdır. Bunları tespitimiz var, tahminimiz var. Bu örgütlenmeyi bir defa kesinlikle meydana çıkaracağız. Ve bu babamızın oğlu olsa dinlemeyiz, onu da söyleyeyim.
1: Peki 17-25 Aralık sürecinde muhalefet ne mi yapıyordu? FETÖ'nün asılsız iddialarını gündeme taşıyarak örgütün sesi oluyordu.
5: Yurt dışına kaçmaktan başka bunun başka bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz.
6: Yurt dışına kaçmak derken niye kaçsın?
5: Kaçacaktır efendim. Yargılanacak bu. Bunun kurtuluşu yok.
7: Kemal Bey'in yaptığı şeyi ayakta alkışlamak lazım. Bir kere çok doğru.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık komplosundan sadece 14 gün önce Amerika'da Fethullahçı terör örgütünün sivil toplum örgütleriyle buluşmuştu. Ancak o buluşmanın ardından Kılıçdaroğlu'nun söylemleri çok keskin bir şekilde değişti. Adeta Fethullahçı terör örgütünün yargıyı kullanarak yaptığı komploların siyasi sesi oldu. O günlerde FETÖ'cüler yargıdaki mensuplarıyla pişiriyor, Kılıçdaroğlu'ysa adeta servis ediyordu. CHP, FETÖ'nün montajlı kasetlerinin propagandasını yapıyordu. Şaşırtıcı gelişmeler bununla da bitmiyordu. Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık komplosu öncesi yerden yere vurduğu hakim ve savcıları artık öve öve bitiremiyordu.
8: Olağan savcılar iddianameyi hazırlamamışlardır. Talimatlarla belli yerlerde hazırlanan iddianameler orada seslendirilmiştir.
9: Bu savcı ve yargıçlardan önünde

0: sonunda hesabını soracak.
1: Siz savcı da değilsiniz, yargıç da değilsiniz. Siz yasal iktidarın taşeronluğunu yapıyorsunuz. Bunu herkes bilmeli.
2: Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ne diyor? Bu anayasaya aykırı bir uygulamadır diyor. Ben söylemiyorum. Yani yargının kalbi söylüyor bunu, beyni söylüyor bunu. Bize müdahale ediliyor deniyor.
1: Ve sadece savcının emrini yerine getiren polisler var. Hukuka göre, adli kolluk yönetmeliğine göre savcı polisleri alır, kendi verdiği talimatlar çerçevesinde polislerin görev yapmasını sağlar. Polisler de giderler, savcının talimatlarını yerine getirirler. Yolsuzlukları duyumlar üzerine, ihbar üzerine neyse araştıran savcılar var. Devletin savcıları. Adı üstünde. Cumhuriyet savcıları.
0: Savcı da işini yapıyor. Ne yapsın? Gidecek, polise talimat veriyor. Jandarmaya talimat veriyor. Tırı durdurun, ben gelip arayacağım. Yasal hakkı mı? Yasal hakkı.
3: Bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Yine ekonomi üzerinden bir saldırı yürütülüyor. Başrolde yeni parti görünümlü yeni CHP var. Yani yeni parti. Sosyal medyada FETÖ bağlantılı hesaplar yeniden harekete geçiyor, sızdırılan bilgiler üzerinden gündem oluşturuluyor ve algı operasyonları yürütülüyor. Daha önce erken seçime ihtiyaç yok diyen Özgür Özel, şimdi birden neden erken seçim 2026'da olacak diyor.
4: Ben ana muhalefet lideri olarak seçimde verdiğim sözü akde bağlıyım ve bir erken seçim çağrım yok. Bence erken seçim 2026'da olsun. Bıçak kemiğe dayanmışken neden 1,5 sene, 2 sene daha beklensin?
3: Fethullahçı terör örgütünün firari isimlerinin 2023 seçimlerinin hemen ardından birçok yayında 2026 yılında seçim olacak vurgusunu sadece bir tesadüf olarak mı görmemiz gerekiyor? İktidarı fon üzerinden köşeye sıkıştırarak İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı belediyelerinde ortaya çıkarılan asrın yolsuzluklarının üzeri mi örtülmek isteniyor?
5: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine yöneltilen iki suçlamadan biri olan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.
6: Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Niyazi Nefi Karan'ın da aralarında olduğu 34 kişi gözaltına alındı. Belediye başkan yardımcısının baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşvet alırken görüntüleri ortaya çıktı.
3: Ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturmalar hukuk çerçevesinde yürütülüyor, sorumluların hesap vermesi sağlanıyor. Özellikle muhalefetin yeni partisi kendisiyle ilgili iddialara cevap vermek yerine tartışmayı fon meselesine taşıyarak asıl gündemi perdelemeye çalışıyor. Yöntem değişmiyor. Seçim öncesi sızdırmalar, sosyal medya hesaplarının eş zamanlı hareketlenmesi, gündemin başka bir başlığa taşınması ve bunlar üzerinden algı oluşturulması. Bugün fon yolsuzluğu yapanlar hukuk çerçevesinde devlete hesap veriyor. Hükümet de üzerine düşeni yapıyor. Kim ne yaptıysa ortaya çıkarılıyor. Suç işleyenlere iltimas tanınmıyor. Hiçbir parti, kurum ve hiç kimse kendi üzerindeki iddiaları örtmek için başka bir tartışmayı perde olarak kullanmamalı. Çünkü mesele kimin hangi algıyı oluşturduğu değil, gerçeğin ne olduğu.
7: Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist, siyonist ittifakı bulunmaktadır.
3: Gezi'de 17-25 Aralık'ta 15 Temmuz darbe girişiminde ve diğer tüm saldırıların öncesinde hep 5. kol faaliyeti yürütüldü. Bugün de aynı benzer süreci görüyoruz. Güvensizlik, kutuplaşma ve kargaşa yayarak toplumu, ülkeyi etkilemeye çalışanları görmeyecek miyiz?

0: geceden merhaba efendim, hoş geldiniz. Esra Akyürek ben, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları aktaracağız ama gecenin sıcak haberiyle başlayalım. Ankara'dan acı haber geldi. Pursakları ilçesinde uygulama yapan polislere ateş açıldı. Saldırıda bir polis şehit oldu. Açıklama ise Ankara Valisi Yakup Can Polat'tan geldi.
1: Basın mensupları maalesef bu akşam üzüntülü bir olayla karşı karşıya kaldık. 23-25 gibi Karacören-Toki yolu şok uygulamasında bir araç durduruluyor. Polis memurumuz ve bir gece bekçimiz tarafından. Aracın içerisinde 3 kişi var. 3 kişinin kimlik kontrollerinin ikisi yapılıyor. Arkadaki kişi yapılırken arkadaki kişi arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuzun önce iki el ateş ediyor. Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Araç kaçıyor. Araçtaki iki kişi elde. Onlar alındı. Ve fail, saldırı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkarak da intihar ediyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Maalesef bu akşam böyle bir olay yaşadık. Hepimize geçmiş olsun. Şehitimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun.
0: Efendim diğer sıcak bir haberimiz İstanbul'dan. Üsküdar'da boğaz turu yapan yolcu vapuru bir iş insanına ait tarihi kazasker Necmettin Efendi yalısına çarptı. Şimdi bizler de o noktaya gideceğiz. Detayları ise A Haber muhabiri Merve İzci Özmen aktaracak. Merve, nedir detaylar?
2: Evet Esra, aslında olay geçtiğimiz saat diliminde meydana gelmişti. Öyle ki bir yolcu vapuru aslında henüz nedeni belirlenmese de bir yalıya çarptı ve önünde bulunan tekneye de çarptı aynı zamanda. Ama sevindirici haberi verelim, yaralanan birinin olmadığını da sizlerle paylaşalım. Ancak vapurun içindeki birçok yolcu o anları panik ve korku içinde yaşadı. Bunun yanı sıra tabii yalıda oturan bir aile de vardı ve o aile de yine yalının çarpmasıyla birlikte korku ve panikle aslında pencereye çıktılar. Ve neyse ki herhangi bir yaralananın olmadığını da sizlerle yine paylaşalım. Kazada tabii yalıda oturan bir aileden bahsetmiştik ve yalının aslında ön tarafında ciddi şekilde bir hasar da meydana geldi. Aynı zamanda yalının önünde bulunan teknede de bir hasar meydana geldi. Ancak sevindirici haber şu ki tabii yaralanan olmadı. Hem teknedeki vatandaşlar, hem vapurdaki, hem de aileden hiç kimseye çok şükür ki bir şey olmadığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Boğaz'ın aslında incilerinden bir tanesi olan bir yalıdan bahsediyoruz. Öyle ki 19. yüzyıla ait bir yalıydı. Tarihi bir yalı ve vapurun çarpmasıyla aslında ön tarafından bir hasar aldığını belirtelim. Tabii bu bir iş insanına ait bir yalıydı ve bununla birlikte de ailenin, çocuklarının da o anda korku ve panikle birlikte aslında pencereye çıktıklarını sizlerle paylaşmıştık. Bununla birlikte de tabii hem güvenlik kameralarına yansıyan birçok görüntü vardı, hem de ailenin kendi cep telefonuyla çektiği yine görüntülerde aslında yayınlandı. Bunun da bilgisini verelim. Kazada yalıda ve teknede hasar meydana geldi ancak bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Bununla birlikte geçtiğimiz saat diliminde olmuştu. Ancak kazanın neden olduğu konusunda ise araştırmaların yapıldığı bilgisini verelim. Üsküdar Vaniköy açıklarında meydana geldi bu kaza ve edinilen bilgiye göre yolcu vapuru henüz belirlenemeyen bir nedenle yalıya çarptı. Ancak o sırada aslında vapurun içinde birçok yolcunun olduğu bilgisini de verelim. Yani büyük bir kazanın da önüne geçildi aslında. Büyük bir kazanın eşiğinden dönüldüğü bilgisini de sizlerle paylaşalım. Tabii o esnada akşam saatleri ve soğuk olması nedeniyle de yalının ön kısmında, bahçe kısmında oturan bir vatandaşın olmaması da aslında büyük bir şanstı. Şans eseri o anda ne çocuklar ne de aile üyeleri bahçede değillerdi. Ancak vapurun ön kısmı görüntülerden de görebildiğimiz kadarıyla bayağı bir hasara yol açtı ve aslında büyük bir kazanın da önüne geçildiği bilgisini sizlerle paylaşalım.

0: çarpmanın etkisiyle yalıda ve teknede hasarların oluştuğunu paylaşmıştık. Bununla birlikte yolcu vapurundan da birçok vatandaş korku ve panikle aslında o anları atlattılar. Tabii hem aileye hem de vapurda bulunan birçok vatandaşa da geçmiş olsun diye dileyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım Esra.
1: Merve İyice Özmen aktardı efendim detayları kazanın. Sonrasında can kaybı olmadığını ancak maddi hasar meydana geldiğini aktardı. İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokula giden 10. sınıf lise öğrencisi bıçakla saldırdı efendim. Olayda yaralanan 8 öğrenciden biri hayatını kaybetti. Saldırganın Küçükçekmece'de bir lisede okuyan kız öğrenci olduğu açıklandı.
2: Kız öğrenci okula girdi, 8 öğrenciyi bıçakladı. Birinin durumu ağırdı. Acı haberi Milli Eğitim Bakanı duyurdu.
3: Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik.
2: Olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Küçükçekmece'de bir lisede 10. sınıfa giden kız öğrenci Başakşehir'deki ortaokula gitti. İddiaya göre daha önce tartıştığı okuldaki öğrencilere saldırdı.
4: Başakşehir'deki okulda meydana gelen o olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri de okulun içerisinde detaylı arama çalışması gerçekleştirdi.
2: İstanbul Valisi Davut Gül de olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
5: Bıçaklamayı yapan, saldırı yapan aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor.
2: Milli Eğitim Bakanı Tekin yaralı 8 öğrenciden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
3: Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik.
2: Okulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Akademik alanda 24 yılda atılan devrim niteliğindeki adımlara değinen Başkan Erdoğan, üniversite sayısına, kapasitesi ve artışına, aynı zamanda öğrencilere sunulan imkanlara vurgu yaptı. Başkan Erdoğan konuşmasında Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız dedi. Gazze ve Filistin halkına destek mesajı verdi.
6: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
2: Sözlerinin hedefinde Siyonist katliam şebekesi vardı. Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız dedi. Gazze ve Filistin için dayanışma mesajı verdi.
6: Son 3 yılda annelerini, babalarını, kardeşlerini, arkadaşlarını toprağa veren tüm Gazze'li öğrencilere, onların şahsında bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026-27 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Akademik alanda 24 yılda atılan devrim niteliğindeki adımlara değinen Başkan Erdoğan, üniversite sayısına, kapasite artışına ve öğrencilere sunulan imkanlara vurgu yaptı.
6: Göreve geldiğimizde 76 olan üniversite sayımızı 208'e, yurt sayımızı 190'dan 877'ye, yatak kapasitemizi ise 182.000'den 1 milyona çıkardık.
2: Eğitimde fırsat eşitliği dedi, her ilde üniversiteye ne gerek var diyenlere tepki gösterdi.
6: Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Türkiye gibi farklı toplum katmanları arasındaki geçişte eğitimin halen belirleyici olduğu ülkelerde işçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir.
2: Başkan Erdoğan'ın gündeminde gündelik hayatın bir parçası olmaya başlayan yapay zeka da vardı.
6: Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojiler bağlamında öğretim usul ve esasları parantezinde bu sorunlara etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında Başkan Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Adaylığı Türkiye ve bölgemiz hayrına olacaktır. Seçimler 2028 yılında yapılmalıdır ifadesini kullandı. MHP lideri bunu mümkün kılacak toplumsal ve siyasi zemin vardır açıklamasında bulundu.
7: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır.
2: MHP'nin adayı Erdoğan dedi. Üçüncü kez adaylığı gerekli ifadesini kullandı.
7: Bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatli seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yeni yasama döneminin ilk toplantısında konuştu. Gündeminde seçimler vardı.
7: Partimiz 2028'li bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir. Cumhurbaşkanı ile birlikte kuşkusuz ki meclisteki milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalı, denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır.
2: MHP lideri sözü soruşturmalara getirdi. Her iddia şeffafça soruşturulmalı dedi.
7: Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
2: Terörsüz Türkiye'de MHP liderinin gündemindeydi.
7: Yeni yasama yılıyla birlikte bir taraftan terörsüz Türkiye hedefinin hukuki ve siyasi tabanının güçlendirilmesine, diğer taraftan demokratik standartların geliştirilmesi, hukuk devletinin kurumsal kapasitesinin arttırılması ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesiyle sosyoekonomik şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla milletimizin beklentilerini karşılayacaktır.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların ardından AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir video yayınlandı. İzmir'deki çöp sorununa ilişkin görüntülere yer verilen videonun sonunda İzmir'in dağlarında çiçekler açar melodisini çaldığı görüldü. Söz konusu paylaşım Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki tartışmaları daha da alevlendirdi.
8: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar yeniden siyaseti hareketlendirdi. Söz konusu iddiaların ardından AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir video yayınlandı. Videoda İzmir'deki çöp sorununa ilişkin görüntülere yer verildi. Videonun sonunda Cemil Tugay'ın AK Parti rozetini takacağı gün olarak gösterilen 07.10.2026 tarihi yer aldı. Videonun sonunda ise İzmir'in dağlarında çiçekler açar melodisinin çaldığı görüldü. AK Parti'den gelen bu dikkat çekici paylaşım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki tartışmaları daha da alevlendirdi.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yasama yılının ilk grup toplantısında yeni parti yönetimine göndermede bulundu. Arınma mesajları veren Kılıçdaroğlu arındık zaten ama hala var dedi. CHP boğazından haram lokma inmemiş olanların partisidir ifadesini kullandı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi asla kirliliği kabul etmeyen bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın partisidir.
2: İsim vermedi ancak sözlerinin adresi belliydi. Hedefinde Özgür Özel ve arkadaşları vardı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerleri yüksek olan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi boğazından aşağı haram lokma inmemiş olanların partisidir.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yasama yılının ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Kılıçdaroğlu bir kez daha arınma mesajı verdi.
1: Arındık zaten ama hala var.
2: Yeni partinin adını anmadı Kılıçdaroğlu. Sık sık temiz siyaset vurgusu yaptı, yeni anayasaya şartlı destek verdi.
1: Siyasetin temiz olması lazım, pak olması lazım siyasetin. Siyasetçi kirlenirse olmaz. Siyasi ahlak kanunu çıkaralım, arkasından anayasa mı diyorsun? Otururuz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu toplantının ardından meclisteki makamına geçti. Salondan ayrılırken kendisine Gürsel Tekin eşlik etti. İki isim aramızda il başkanlığından kaynaklı sorun yok mesajı verdi.
0: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel partisinden istifa eden belediye başkanlarına grup toplantısında hakaretler yağdırdı. İhanet suçlamasında bulundu. Özel'in Cemil Tugay ile ilgili kurduğu cümleler ise çelişki olarak kayıtlara geçti. Özel'in hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.
3: İçeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.
4: Partisinden ayrılan belediye başkanlarına hakaretler yağdırdı. Cemil Tugay üzerinden verdi mesajlarını. Kendisiyle çelişen açıklamalara imza attı.
3: Sütte leke var, bizimkilerde yok. Ben dediğimi dedim derim, demediğimi demedim derim. Ben o lafı bir tek Ferdi Zeyrek için söyledim. Aha da buradan bir kez daha söylüyorum. Allah rahmet eylesin. Sütte leke vardı, Ferdi de yoktu.
5: Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık.
4: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde Buttan davası, hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
3: Eskimiş, köhnemiş, çürümüş bir siyaset anlayışından ayrıştık. Atatürk'ün mirasını omuzlayarak o binadan ayrıldık. Atatürk'ün partisi cismen, fiziken maalesef orada işgal altındadır.
4: Özel yasama yılının açılışında Başkan Erdoğan genel kurula geldiğinde salonu terk ederek saygısızlığa imza atmıştı. Özel gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı.
3: Bir siyasi partinin genel başkanı kürsüye çıktığında salondan ayrıldık. Birileri çok rahatsız olmuşlar.
4: Fon soruşturması kapsamında yapılan kararlı operasyonları görmezden gelen Özel, belediyelerdeki yolsuzluklara ise sahip çıktı.
3: Mersin'e de siyasi bir operasyon yaptılar.
4: Ve dış politika. Özgür Özel, Mekke ittifakından rahatsız oldu.
3: Bayram değil, seyran değil, Suudi Arabistan ve Pakistan'la ittifak kurdular. Mehmetçiği 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı kabul etmiyoruz.
0: Mekke İttifakı toplantısında önemli kararlar alındı. Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a ivedilikle askeri destek verilmesi kararı verildi. Peki bu askeri destek nasıl olacak? Türkiye, Suudi Arabistan'ın savunmasına nasıl destek verecek? Türk askeri Suudi Arabistan'a gidecek mi? Bu soruları ve daha fazlasını uzmanlarına sorduk efendim.
6: Mekke Anlaşması kapsamında biz büyük ihtimalle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 92. madde kapsamında bir yine tezkere, asker yollama tezkeresi üzerinde çalışmalar yapılacağını göreceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın dört bir yanında zaten halihazırda görev yapıyor.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan. Üç ülke 7 Ağustos'ta Mekke'de ortak savunma anlaşmasına imza attı.

0: anlaşmayla birlikte 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırı 3'üne birden yapılmış kabul ediliyor. Ancak işbirliği sadece kolektif savunmayla sınırlı değil, savunma sanayinden askeri eğitime, teknolojiden ortak çalışmalara kadar geniş bir alanı kapsıyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yalnızca çalışan bölükler göndermediğini, burada hem istihbari destek verdiğini, hem savunma sanayi ürünleriyle, hava savunma sistemleriyle başka ülkelere destek olmakta olduğunun unutulmaması lazım.
0: Türkiye'nin Suudi Arabistan'la askeri işbirliği de yeni değil. Baykar'la Suudi Arabistan arasında 2023'te 3,1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında 60 Akıncı TİHA'nın tedariki ve Suudi Arabistan'da üretim hattı kurulması planlanıyor. Yakın zamanda ise Suudi Deniz Kuvvetleri'nden 15 pilot ve 15 teknisyen Baykar'ın Çorlu'daki eğitim merkezinden mezun oldu.
1: Suudi Arabistan'da askeri üs açılacak ise ve benzer biçimde savunma sanayi ürünleri başta olmak üzere hava savunma sistemleri vesaire gönderilecek olursa bunlarla ilgili olarak bir meclis tezkeresiyle ilgili olarak bir çalışmaya gerek yok. Ancak bir çalışacak bölük. Örnek veriyorum, Yemen'in içinde çatışmaya girecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bulunacak olursa bununla ilgili olarak meclisten bir tezkere geçirilmesi gerekiyor.
0: Denizlerdeki işbirliğinde de dikkat çeken bir hareketlilik var. TCG Kemal Reis Fırkateyni 20-24 Eylül tarihlerinde Cidde'ye liman ziyareti gerçekleştirdi. Şimdi ise gündemin en kritik başlıklarından biri masada. Askeri kuvvet konuşlandırılması. Ancak Mehmetçiğin yurt dışına gönderilmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin izni gerekiyor.
1: Türkiye'nin ne kadar fazla bölgede etkisi artarsa o kadar barışın geldiğini, Irak'tan Suriye'den örnek alalım, bir bütünleşmenin, bir parçalanmanın önüne geçirme çabasının olduğunda çok net biçimde görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Yemen'de de cephe hareketlendi. Husilere karşı başlatılan yeni taarruzda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri hava desteği sağladı. Sadece 24 saat içinde Babül Mendeb ve Zubab Havalimanı yeniden Yemen ordusunun kontrolüne geçti. Ordunun hedefinde şimdi başkent Sana'a var.
1: Biz Irak'ta da gördüğümüz gibi, Suriye'de görülen gibi aslında Türk devlet aklını devreye girerek burada da Husilerin bir şekilde yeni kurulacak hükümete dahil olmaları, söz haklarının bulunması, Yemen parlamentosunda bulunacak olmaları gibi bir takım konuları önümüzdeki günlerde görebiliriz.
0: Şimdi gözler Ankara'da. Mehmetçik Suudi Arabistan'a gidecek mi? Giderse hangi görevleri üstlenecek? Ve en kritik soru, bu görevlendirme için Türkiye Büyük Millet Meclisi izni gerekecek mi? Ankara'nın atacağı adımlar bu soruların da yanıtını verecek.
2: Gazze'de soykırım 3 yıldır devam ediyor. Bombardıman hiç durmadı. Şehirler yerle bir edildi. Aileler parçalandı. Gazze'den geriye 61 milyon tonluk bir enkaz ve hala süren yaşam mücadelesi kaldı.
0: Yıldır süren soykırım, dinmeyen bomba sesleri, enkaz altında yaşam mücadelesi veren cesur bir halk. 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları Gazze'yi adım adım haritadan sildi. Ekim sabahı İsrail'in yıllardır aşılamaz dediği duvar bir anda yıkıldı. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Gazze sınırını aştı. İsrail'in güvenlik hattı saatler içinde çöktü. Ardından İsrail Hannibal protokolünü devreye soktu. Kendi vatandaşlarını katletti. Gazze'ye ölüm yağdırmaya başladı. Şehirler yerle bir edildi. 21. yüzyılın soykırımı işte böyle başladı. Yılda Gazze'de en az 74.243 Filistinli şehit edildi. 175.000'den fazla yaralı var. Katledilenlerin en az 20.000'i çocuk. 8.000'den fazla cenazenin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
3: Korkma canım, iyi olacaksın. Canım kızım, iyi olacaksın. Uyuma, tamam mı canım? İyi olacaksın.

0: Gazze'deki yıkımın boyutu uydu görüntülerine de yansıdı. 2023'te evlerin, okulların, hastanelerin ve mahallelerin bulunduğu Gazze, 2026'da enkaza dönüştü. Şucaiye, Cibaliye, Han Yunus, Refah. Yolların büyük bölümü hasarlı. Evler enkaza dönmüş durumda. Rakamlar yıkımın boyutunu daha net ortaya koyuyor. Gazze'de yapıların %82'si hasar gördü ya da yıkıldı. 201 binden fazla bina bombardımandan etkilendi. 134 binden fazla bina tamamen yıkıldı. Ama yıkım sadece binalarla sınırlı kalmadı. Hastaneler vuruldu. Okullar yıkıldı. Su şebekeleri çöktü. Kanalizasyon sistemi ağır hasar gördü. Elektrik altyapısı büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi. Ve Gazze'de yaklaşık 61 milyon ton enkaz birikti. O enkazın altında sadece taş ve beton yok. Binlerce insanın naaşı da bulunuyor. Yıkılan binaların altından aylar, yıllar sonra bile cansız bedenler çıkarılıyor. Peki İsrail Gazze'nin ne kadarını işgal ediyor? Katliam ordusu Gazze'nin kuzeyinden güneyine kadar ilerledi. 2026'da saha haritalarına göre işgal güçleri Gazze şeridinin yaklaşık %70'inde askeri kontrol veya askeri varlık sürdürüyor. Bu alanlar Gazzelilerin büyük bölümünün evlerine dönmesini de engelliyor. 3 yılda ateşkesler de geldi. İlk ateşkes Kasım 2023'te yapıldı. Esir takası gerçekleşti. İnsani yardımlar artırıldı. Ancak ateşkes günler sonra sona erdi ve İsrail saldırıları yeniden başladı. İkinci ateşkes Ocak 2025'te geldi. Anlaşmada esir takası, İsrail güçlerinin kademeli çekilmesi ve insani yardımların artırılması öngörülüyordu. Ancak süreç tıkandı. İsrail Mart 2025'te saldırıları yeniden başlattı. Üçüncü ateşkes Ekim 2025'te ilan edildi. Yine aynı başlıklar vardı. Esir takası, insani yardım, askeri çekilme. Ancak İsrail bunu da dinlemedi. 3 yıl, 3 ateşkes, sayısız diplomatik girişim. Ama Gazze'de bir türlü bombalar susmadı. Her anlaşma Gazze'deki insanlar için bir umut oldu. Ama o umut yeni saldırılarla tekrar yıkıldı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hint Racab'ın ailesini kabul etti. Külliyede basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisini sürdürüyor. Son dönemde temaslarını hızlandıran Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hint Racab'ın ailesini kabul etti. Külliyede basına kapalı gerçekleşen kabulde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. Gazze şehrinin Tel El Heva mahallesinde İsrail güçlerinin hedefi olan 6 yaşındaki Hint Racab, araçtaki akrabalarının öldürülmesinin ardından saatlerce Kızılay ekipleriyle telefonda yardım beklemişti. İsrail kuşatması nedeniyle günlerce ulaşılamayan ve dünya kamuoyunun hafızasına kazınan küçük Hintli, kendisini kurtarmaya giden sağlık görevlilerinin günler sonra cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olay işgalci gücün en kanlı savaş suçlarından biri olarak kayıtlara geçmişti.
1: Rusya-Ukrayna savaşının bir uzantısı haline gelen Karadeniz'de bir petrol tankeri daha alevlere teslim oldu. Yangının kaynağı henüz bilinmezken bölge tanıkları çok sayıda patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi açıklarında bir petrol tankeri alevlere teslim oldu. İlk gelen bilgilere göre gemide çıkan yangından hemen önce patlama sesleri duyuldu. Ardından da hızla yayılan alevler tüm gemiye sardı. Yangının ve patlamaların deniz dronu veya insansız hava aracı saldırısından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Resmi makamlardan olaya ilişkin henüz açıklama gelmezken Moskova yetkilileri incelemelerin sürdüğünü duyurdu. Olası bir veba salgınına karşı teyakkuza geçilen Rusya'dan ikinci ölüm haberi geldi efendim. İngiliz basını hayatını kaybeden ilk laboratuvar çalışanıyla temaslı bir kişinin daha öldüğünü yazdı. ABD medyasına konuşan eski Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi ise Rusya'nın gizli biyolojik silah programında bir sızıntı yaşanmış olabileceği iddiasında bulundu.

0: Veba alarmı verilen Rusya'dan bir ölüm haberi daha geldi. İlk hastayla teması olduğu bilinen bir laboratuvar çalışanı daha hayatını kaybetti. Olası bir veba salgınına karşı 200'e yakın kişinin karantinaya alındığı Rusya'da gergin bekleyiş sürüyor. Sibirya'daki veba araştırma merkezinde çalışan bir personelin canlı bakteri içeren tüpü kırdıktan sonra hastalanarak ölmesinin ardından bölgedeki 5 hastane kapatılarak izole edilmişti.
1: Bu patojen ciddi bir hastalığa, ateşe, sepsis sendromuna ve zatüreye yol açabilir. Ayrıca teorik olarak insandan insana da bulaşabilir.
0: Rusya makamları ölen kadının vebaya maruz kaldığını henüz doğrulamazken İngiliz basınına yansıyan bir iddia endişeleri alevlendirdi. Daily Mail gazetesi ilk hastayla temaslı olduğu bilinen bir laboratuvar çalışanının daha hayatını kaybettiğini öne sürdü. ABD basınına yansıyan bir iddia ise olayın sıradan bir laboratuvar kazasından ibaret olmadığı tartışmalarına yol açtı. Beyaz Saray'ın eski COVID-19 müdahale doktoru Dr. Ashish Chah, Rusya'nın gizli biyolojik silah programında bir sızıntı gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdü.
1: Ambulanslara eşlik eden güvenlik servisleri virüse maruz kalan temaslıları taşıyor. Bu doğruysa olay rutin bir doğal salgın, hatta normal bir laboratuvar kazası gibi gözükmüyor.
0: ABD ve Avrupa'nın yakından takip ettiği krize ilişkin ABD Başkanı Trump'tan Rusya'ya yardım teklifi de geldi.
1: Onların bu hastalıkla uğraştığını görmek hiç hoşuma gitmiyor. Zorlu bir hastalık, biliyorsunuz. Bu yüzden yardım edeceğiz. Bu tür bir sorunu yaşayan herkese her zaman yardım ederiz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında 5 kişinin gönüllülük esasıyla para iadesi yaptığını açıkladı. Bakan Gürlek para iadesi sonrası bir işlem yapılmayacak algısı yanlış, onlarla ilgili de işlem yapılacak dedi.
3: Belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş.
4: Fon soruşturması ile ilgili konuştu. 5 kişinin gönüllü iade yaptığını anlattı.
3: Ağustos ayında yazdığımız müzakereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Devletin bağından üzüm kurusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi. Biz de hukuk çerçevesinde biz bunların sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında gündemi değerlendirdi.
3: SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz rakamları. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar.
4: Dosyalar kapanmayacak mesajı verdi Bakan Gürlek.
3: Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.
4: İyi niyetli yatırımcının 1 milyona kadar olan parasının iadesine karar verildiğini anlatan Gürlek, Türk ekonomisinin çok güçlü olduğunu anlattı.
3: Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor.
2: İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi efendim. Soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 46 şüpheli gözaltına alındı.
5: Şundan adınız gibi emin olun, bütün iş ve işlemleriniz nasıl sizinki mevzuata uygunsa Bayraklı Belediyesi de bu işlerin tamamını mevzuata uygun yapacaktır.
4: Usulsüzlükler tespit edildi, operasyonun düğmesine basıldı.
6: Sen hiç hak etmedin bu belediye başkanlığını, ekmekle oynadın.
4: İzmir Cumhuriyet

0: Başsavcılığı tarafından CHP'li Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Geçmiş dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: 46 kişi şu anda gözaltında, 2 kişi ise aranmaya devam ediyor.
0: Soruşturmanın odağında belediyenin bir önceki dönem yapmış olduğu harcamalar ve satın alma işlemleri var. Belediyenin eski özel kalem müdürü Berk Ulusal'ın da sorumlu olduğu çok sayıda işlem mercek altına alındı. İddiaya göre harcama ve satın alma işlemlerine ilişkin mükerrer faturalar düzenlendi. 2025'te belediye iştiraki Bay Belaşe'ye yönelik denetimde tespit edilen usulsüzlükler soruşturmayı derinleştirdi. Şirketin yaptığı bazı ihaleler ve doğrudan teminler incelendi. İddiaya göre ihalelere teklif veren bazı firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği, bazılarının ise eksik gerçekleştirildiği iddia edildi. Tekliflerin çoğunlukla aynı firmalardan alındığı da soruşturma dosyasına yansıdı.
2: Bayraklı Belediyesi de bu işlerin tamamını mevzuata uygun yapacaktır.
0: İddialar bununla da sınırlı değil. Hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı öne sürüldü. Bay Belaşe tarafından firmalara yapılan bazı ödemelerin ise daha sonra kişisel hesaplara aktarıldığı iddia edildi. Mali incelemelere göre 2023 ve 2024 yıllarındaki usulsüz iş ve işlemlerin toplam kamu zararının 20 milyon 85 bin lira olduğu savunuldu. Dosyadaki en çarpıcı iddialardan biri de rüşvet. Doğrudan temin alan firma sahipleri tarafından belediye personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 lira gönderildiği öne sürüldü.
3: Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi efendim. Operasyonda Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.
4: Belediyenin bütçesi kimsenin parası değil.
5: Alısa işte tutun. Büyüktürdüm paranı.
0: Yolsuzluk soruşturmasında Vahap Seçer ve iki belediye başkanı tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi adliyeye sevk edildi.
6: Hakim karşısına çıkan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve aynı belediyede çalışan 5 şüpheli yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanırken bir şüpheliye ise ev hapsi verildi.
0: Mezitli Belediye Başkanı Tuncer ve aynı belediyeden 9 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
6: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu doğrudan temin alımları ile ihaleler tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde ise 13 ihale ve 63 doğrudan temin alımında yaklaşık 330 milyon 945 bin lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi.
0: İlk belirlemelere göre Mezitli Belediyesi'nde de kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin liraya ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon lira kamu zararı tespit edildiği iddia edildi.
3: Efendim, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek, rüşvet almak, irtikap, ihaleye fesat karıştırmak suçlamalarıyla tutuklanan CHP'li 4 belediye başkanı ve bir başkan vekili İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı. Hemen bakalım hangi isimler onlar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Serkan Tuncer görevden uzaklaştırılan isimler olduğu İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu o kararla birlikte 4 belediye başkanı ve 1 başkan vekili görevinden uzaklaştırıldı. Şimdi ise soruşturmadaki

0: gelişmelerse yakından takip ediliyor efendim. Ve devam edelim. İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı şebekelerine yönelik de bir operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 95 şüpheli gözaltına alındı.
1: Çağrı merkezi kurup Forex vadeli vatandaşları dolandıran 95 kişi kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri, uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan suç şebekelerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Şişli ve Beyoğlu'nda yatırım adı altında Forex dolandırıcılığı yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı baskınlarda şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 95 şüpheli gözaltına alındı.
0: Efendim, İstanbul Kuyumcu Kent'te 16 firma dolandırıldı. Vurgunda iddia edilen rakam da tam 420 milyon lira. Şikayet üzerine yapılan operasyonda ise 33 şüpheli gözaltına alındı.
2: Milyonlarca liralık ziynet eşyasını topladılar, Anadolu'da satacağız diyerek kuyumcuları dolandırdılar. Şebeke üyeleri, üçüncü kişiler üzerine kurdukları paravan işyerleriyle İstanbul Kuyumcu Kent'teki esnafın kapısını çaldı. Önce alışveriş yapılıp güven sağlandı. Bir süre sonra da plan devreye sokuldu. Altınlarınızı Anadolu'da satacağız diyen dolandırıcılar, işçilikli bilezik, kolye ve alyansları topladı. Şebeke güven kazanmak için başlangıçta küçük miktarlarda ödemeler yaptı. Ancak bir süre sonra mağdurların karşısına iflas ettik denilerek çıkıldı. Polisin teknik ve fiziki takibiyle şebekenin 64 kilo has altın karşılığı mağduriyete yol açtığı belirlendi. 420 milyon liralık vurgun sonrası operasyonun düğmesine basıldı.
3: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 mağdurun vermiş olduğu ifadeleri neticesiyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 33 şüpheli gözaltına alındı.
2: Şüphelilerin lüks araçları, taşınmazları ve banka hesapları da mercek altına alındı. 18 araç ve 13 gayrimenkule, banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.
0: Efendim, Marmara bölgesinde olası deprem riski Türkiye'nin sanayi haritasını yeniden şekillendiriyor. Sanayi yatırımlarının Anadolu'ya yayılması gündemdeyken yatırımcıların yeni gözdesi ise geniş arazi ve güçlü altyapısıyla Konya oldu. 12 yılda fabrika sayısını ikiye katlayan kent Marmara'dan gelecek yatırımlara kapılarını açtı.
2: Marmara sanayisi Anadolu'ya yöneliyor, Konya ise geniş yüz ölçümü ve güçlü altyapısıyla yatırımcıların yeni gözdesi olma yolunda hızla ilerliyor.
4: İstanbul'da olası bir deprem öncesindeki hazırlıklar sürüyor. Bu nedenle İstanbul sanayisi Anadolu'ya taşınıyor. İşte o illerden birisi ise Konya'da.
5: Konya sanayisi Türkiye'de organize sanayi bölgesi olarak 38 milyon metrekare alana sahip bir şehir. Binlerce üretici var. İşte gıdasından, sanayisinden, otomotivinden, her şeyi üreten, tekstilinden sanayi şehri Konya. Ben İstanbul'daki imalatçı arkadaşlarıma Konya'ya gelip Konya'da üretim yapmalarını şahsım itibariyle tavsiye ederim.
2: Türkiye ekonomisinin yükünü uzun yıllar Marmara bölgesi taşıdı. Ancak olası büyük deprem riski sanayi için yeni bir yapılanma ihtiyacını beraberinde getirdi. İstanbul, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere sanayinin Anadolu'ya yayılması gündemde. Bu dönüşümde öne çıkan kent ise Konya.
6: Şimdi bu iş için Konya en ideal yerlerden bir tanesi. Sebebi şu, bir kere merkezi olarak Türkiye'nin her tarafına hemen hemen eşit mesafede bir. İkincisi, oldukça düzgün bir arazisi var. Ulaşımı bir hayli kolay.

0: problemleri vesaireleri, bunların hepsi güzel bir yapılaşma var.
1: Konya'da organize sanayi bölgesinin büyüme rakamları bu değişimi ortaya koyuyor. 12 yıl önce 1200 hektar olan sanayi bölgesi bugün 3100 hektarlık alana ulaştı. Açılan yeni tesislerle fabrika sayısı 800'e yaklaşırken istihdamda 35 binden 65 bine yükseldi.
0: Yatırımcı için Konya sanayisi çok uygun bir yer. Ulaşım açısından, masraf açısından, personel açısından, yer açısından çok uygun bir yer. Konya'ya yatırım yapmalarını eski bir sanayici olarak, eski bir ticaret adamı olarak herkese tavsiye ederim.
1: Sanayi büyümesinin yeni halkası olarak 8 milyon metrekarelik 6. kısım öngörülüyor. Ve bununla birlikte 5000 kişiye daha istihdam sağlanılması hedefleniyor. Kentte ayrıca 69 ülkeden yüzlerce yabancı firma da faaliyet yürütüyor.

Efendim, şiddetli yağış, dolu ve fırtına yurdun birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde sel ve su baskınları yaşanırken dolu tarım arazilerine de zarar verdi.

0: ceviz büyüklüğünde dolu, ardından şiddetli yağış ve fırtına. Hatay'ın Arsuz ilçesini sel götürdü. Madenli mahallesinden geçen dere taştı. Sel evlere ve araçlara zarar verdi.
1: Birden bastırdı. Baya bir büyük dolu yağdı en başta. Sonra büyük bir fırtınayla birlikte ve şiddetli bir yağmur başladı. Ondan sonra yani her şey bir 5-10 dakikada oldu her şey.
0: Dolu çevreyi kısa sürede beyaza bürüdü. Yollar göle döndü, uzun araç kuyrukları oluştu. Arsuz Belediyesi'nin prefabrik binasını da su bastı. Gaziantep'te de dolu ve sağanak etkiliydi. Oğuz Eli ile kentin güney kesimlerinde dolu tarım arazilerine zarar verdi. Cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Bazı evleri su bastı. Tunceli, Elazığ ve Bayburt'ta da sağanak etkisini gösterdi. Köylerde etkili olan doluysa tarım arazilerini kısa sürede beyaza bürüdü.
2: İstanbul'da evlilik hazırlığı yapan bir çift düğün öncesi tartıştı. Düğün günü ise damat evlilikten korkuyorum yapamayacağım diyerek düğüne gelmedi. Yargıtay'dan damat hakkında emsal niteliğinde bir karar çıktı efendim. Yüksek mahkeme nikah günü gelini yalnız bırakan erkeğin tutumunu kişilik haklarına saldırı kabul ederek manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
3: Ortada bıraktığı için ödesin.
4: Evlilik planları yapıldı, hazırlıklar tamamlandı. Düğün günü geldi, çattı. Ancak damat evlenmekten vazgeçtim deyip gelini ortada bıraktı.
0: İstanbul'da bir çift evlenme kararı aldı. Düğün tarihi belirlendi. Ancak düğünden bir gün önce gerginlik yaşandı. Kına gecesinde erkeğin eline de altın konulması tartışma konusu oldu. Ertesi günse herkes düğün hazırlığındaydı. Ama damat yoktu. Düğüne gelmeyen damat telefonla kız tarafını aradı. Ben evlilik korkuyorum yapamayacağım dedi.
5: İki tarafın da gururu çok incinir. Bence cezasını çekmeli.
0: Düğün yerine mahkemeye gidildi. Erkek tarafı nişanın bozulması nedeniyle tazminat ve hediyelerin iadesi için dava açtı.
6: Tazminat ödeme hakkı var yani.
4: Düğün günü gelini diyor ki ben vazgeçtim.
6: Vazgeçmemesi gerekiyor. Arkasındayız gelinin.
0: Kadın da karşı dava açarak maddi ve manevi tazminat istedi. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi bazı ziynet eşyalarının iadesine karar verdi. Tarafların manevi tazminat taleplerini ise reddetti.
7: O güne kadar gerçekten çok yanlış. Gururlar kırılıyor, bütün aileler de kırılıyor, her yer kırılıyor yani.
0: Dosya bu kez istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 2024 yılındaki kararının ardından taraflar dosyayı Yargıtay'a götürdü.
4: Olay Yargıtay'a kadar taşındı. Yüksek mahkeme kadının kişilik hakları ihlal edildi dedi, damadın tazminat ödemesine hükmetti.
0: Yargıtay kadın yararına kararı bozdu. Uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekti.

0: ettiğini belirtti. Ancak tazminatın ceza niteliğinde olmaması ve zenginleşme aracı haline gelmemesi gerektiği de vurgulandı.
1: Ödesin. Bence ödesin. Bırakıp gidilir mi öyle düğünde? Hiç söylemesin. O zaman hiç evlenmeye kalkmasın yani.
2: Galatasaray Üniversitesi'nde çift anadal yapan ve Erasmus programıyla Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde eğitim görmeye hak kazanan bir öğrenci Fransa'nın ayrımcılığına takıldı efendim. Öğrencinin vize başvurusu başörtüsü nedeniyle 3 kere reddedildi.
3: Başına çık şekilde fotoğraf vermezsen vize alamazsın dediler. Başvurusunu 3 kere reddettiler. Fransa'da özgürlük bir kez daha sözde kaldı. Galatasaray Üniversitesi'nde çift anadal yapan bir öğrenci, Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde eğitim ve hibe desteği kazandı. Erasmus programı üzerine bu fırsatı kazanan öğrenci, uzun süreli öğrenci vizesi başvurusunda bulundu. İsmini vermek istemeyen öğrenci, vize başvurusunun 3 kez reddedildiğini söyledi. Öğrenciye ilk red kararında Fransa'da kalacağı yere ilişkin güvensizlik gerekçesi gösterildi. Ancak başörtüsü nedeniyle vize verilmediğinden şüphelenen genç öğrenci pes etmedi ve ikinci kez başvurdu. Ancak o da reddedildi. İki red kararına rağmen yılmayan öğrenci üçüncü kez de denedi. Vizesinin reddedilmesinin gerçek nedeninin resmi kayıtlara geçmesini istiyordu.
4: Ben herkese başörtüsünden reddediyorlar diyordum. Diğerlerini kabul edip seni reddettilerse senin belgelerinde bir eksiklik vardır diyorlardı. Ama ben belgelerime güveniyordum. Tekrar reddedileceğimi düşünerek üçüncü kez başvurdum. Çünkü bunun gerekçesini onların ağzından kanıtlanabilir ve yazılı şekilde görmek istiyordum. Gerek yazışmalarla gerek başka yollarla süreci takip ettim. Ve en sonunda başı açık fotoğraf istedikleri gerekçeyi ıslak imzalı belgeyle vermek durumunda kaldılar.
3: Üçüncü başvurusunun red belgesinde pasaport tipi fotoğrafın şu kriterleri karşılaması gerekmektedir. Tam cepheden görünüm, başın açık olması, güncel olması ve kişiyi doğru şekilde yansıtması ifadeleri yer aldı.
2: Son zamanlarda çocuklar arasında şiddet, zorbalık ve sanal kumar vakaları arttı. Peki bunun nedeni sanal medya içeriklerindeki tehlike mi? Şiddet içerikleri çocukların bilinçaltına mı kodlanıyor? Ve en önemlisi çocuklar telefon, tablet ve televizyonla kaç yaşında tanışmalı? Yanıtlarına özel dosyamızda bakalım.

0: akran zorbalığının en büyük sebeplerinden bir tanesi ekran zorbalığıdır.
1: Oyunlar bir noktadan sonra diyor ki bak şu kadar para kazanacaksın. Yani hep şu ihtimal var ya daha çoğunu kazanırsam ya daha iyisi olursa diye.
2: Çocuk ne saldırgan ne de kumar bağımlısı olarak doğar. Zamanla yaşadıkları, çevresinden gördükleri veya izledikleri içeriklerin bilinçaltına kodladıklarıyla belki de bu hale geliyor. Peki bu kötülüklerin başlangıç noktası elimizdeki telefon, evimizdeki tablet veya televizyonlardaki şiddet içerikleri olabilir mi?
3: O kadar çok etkileniyor ki ben çocuğum mesela reklamlarda çocuğumu beslemeye çalışıyordum. O bile yanlıştı.
0: Bunun bir sosyal yönü var. Bir fizik yönü var, bir kültürel yönü var, bir eğitim yönü var, bir çevre faktörlerinin yönü var. Anne babanın, ailenin, anne babanın, arkadaş çevresinin yönü var. Ekranlar özellikle medyatik zorbalık, ekran zorbalığı, işte TikTok'tur, şudur budur, sosyal medya aracıları vasıtasıyla da bir zorbalık oluşturulabilmektedir.
4: Bir de içten de gelen bir şey tabii ki de bu. Sırf aileye de bağlayamayız. Yani dışarıdan gördükleri arkadaş ortamı, oynadığı oyunlar da olabilir tabii keza.
5: Teknolojiyi geliştiren ve dijital platformları yönetenler, kendi çocuklarının ekran kullanımı konusunda daha sınırlı bir yaklaşım tercih ediyor. Öyle ki Meta CEO'su Mark Zuckerberg, çocuklarının genel olarak uzun süre ekran karşısında oturmasını istemediğini söyledi. Do your kids have
6: a lot of, Çocuklarınızın ne kadar süre ekran başında vakit geçirmesine izin veriyorsunuz?
7: It's different for the different. Bu durum her biri için farklılık gösteriyor. Onların her istediklerini yapmasına izin vermiyoruz. Şu an sosyal medya kullanmak için çok küçükler. Eğer ilgilerini çekiyorsa kodlamayı ve teknolojiyi kullanmayı öğrenmelerini isterim. Ama bütün gün bir şeyler izlemelerine izin vermiyoruz.
5: I think it's important. Peki

0: Türkiye'de çocukların ekranla ilişkisi nasıl?
1: El arabasında da olsa da evde de olsa devamlı çocuğun elinde telefon.
0: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre çocukların internet kullanım oranı 2021'de %82,7 iken 2024'te %91,3'e yükseldi. Çocukların en fazla kullandığı sosyal medya platformu ise %96,3'lük oranla YouTube oldu.
2: Tablet telefon kullanımı neredeyse 0-5 yaşa kadar indi. Ve ne yazık ki sanal medya içeriklerinin pek çoğu şiddet içerikli. Söz konusu videolar çocuk beynini nasıl etkiliyor, hiç düşündünüz mü? Ve bir çocuk telefonla kaç yaşında tanışmalı?
3: Anne karnındaki çocuk öğrenir. Annenin eğitiminden, babanın eğitiminden, anne babanın kavgasından haberdardır. 15-16 yaşına kadar akıllı telefon, tablettir, bu tip şeyleri kullanması çocukların beyin gelişimini menfi yönde etkiliyor. Hatta ChatGPT'de kullanmalarını da yasaklanmasını istedim ben. Çünkü ChatGPT'de kullandığın takdirde nöronlar arasındaki bağlantılar kapanıyor, paslanıyor. Yani normalde beynimizde 1,5 trilyon 100 milyar hücre var. Bunlar kendi aralarında menteşeleri vardır. Yağlanır devamlı düşündüğün takdirde hatta bir zor problem çözerken bunlar çok daha hızlı çalışır. Eğer siz kolayından bu cevabı alırsanız bunlar paslanır.
2: Son yıllarda yaşanan şiddet olaylarıyla beraber bazı çocukların toplum tarafından tanınmak için şiddete başvurduğunu görüyoruz. İşte tam da bu noktada sormamız gereken asıl soru. Çocuklar siber dünyanın karanlık dehlizlerinde yalnız mı bırakıldı?
4: Şöyle bir duruma gidiyor. Hani vardır ya, tavuk mu yumurtadan çıkıyor, yumurta mı tavuktan çıkıyor. Biz mi yalnız bıraktık? Aslında çocuklar gerçekten bu dünyada kendilerine yer bulamadıktan sonra yalnızlaşmaya mı doğru gittiler? Bu çok önemli aslında. Çünkü biz bu siber dünyanın maalesef ki göçmenleriyiz. Biz sonradan geldik. Bu dünyayı sonradan öğrendik. Tuşlardan sonra dokunmatik ekranı sonradan gördük. Çocuklar yerlileri. Biz daha yeni koşarken onlar daha koşuyu bitirmeye doğru gidiyorlar. Bizim bilmediğimiz dünyaları biliyorlar. Çocuklara arkadaşların ulaşması, çevrim içi kanalların ulaşması, farklı bilmediği grupların ulaşması çok daha kolay oluyor. Ve daha sonra ne oluyor biliyor musunuz? Siz zannediyorsunuz ki o çocuk evde sizinle beraber. Telefonu aldığı andan itibaren dünya ile beraber. Biz demiyoruz ki sosyal medyadaki her şey kötü, her grup kötü. Hayır, böyle bir şey yok. Çok güzel gruplar, çok güzel aktiviteler de var. Ama çoğu kötü, çoğu zararlı. Çoğunun sonucu canıyla, psikolojisiyle, bedeline bedel ödesmeye kadar gidiyor. Böyleyse işte o zaman ailelerin birazcık daha burada artık dümene geçmeleri gerekiyor.
2: Belki de en önemlisi, karıncaya bile zarar vermemeyi öğütleyen bir inanç anlayışımız varken ne oldu da bazı çocuklar merhamet duygusunu kaybetti?
5: Sanal medya çocukların zihnini kesinlikle bulandırıyor ve hatta zaman zaman uyuşturuyor biliyorsunuz. Araştırmalar gösteriyor ki ergenlik öncesinde bir çocuğun veya gencin zihni sürekli bu tür yoğun görsellere maruz kaldığında beyni bir anlamda ilkel bir savaş ortamındaki bireyin savunma moduna geçebiliyor. Ne oluyor yani? Beynin vicdani, ahlaki, empati kuran mekanizmaları devre dışı kalabiliyor. İlkel dürtüler ön plana çıkarak kalbindeki merhamet, şefkat gibi hisler kaybolabiliyor veyahut da silikleşebiliyor. Mesela evde aileyle birlikte yapılan ibadetler neşeli bir şekilde cemaatle hani kılınan bir veya birkaç vakitte kılınan namazlar diyelim. Ramazan sahuru veyahut da iftar sofrasının sıcaklığı, kandil gecelerinde yapılan tatlı ikramları, sonra birlikte el açılıp dua edilen bir ortam çocuğun hafızasında silinmez manevi izler bırakır.
0: Çocukları tehlikeli içeriklerden korumak için devlet kurumları da seferber oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme ile 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya kullanımına sınır getirildi.
6: Bize hafta içi tablet, işte PlayStation vesaire bu tarz durumlar olmuyor ama hafta sonu verdiğimizde de şu oyun varmış, bu oyun varmış, o öğretilerle geliyorlar.
0: Tabii işin bir de sanal medya tarafı var. Yeni nesil suç örgütleri, yalnızlaşan ve özgüven eksikliği olan çocukları Telegram ve benzeri uygulamalarda kendi ağlarına çekmeye çalışıyor. İstanbul'un

0: Adalet Müdürlüğü de yapay zeka destekli geliştirdiği avcı uygulamasıyla dijital suç ağlarının tespit edilmesinde ve çözülmesinde önemli rol oynuyor. Uzmanlar ise şiddet ve sanal kumar bağımlılığı konusunda en büyük sorumluluğun yine ve yeniden ailelerde olduğunun altını çiziyor.
1: Akşam yemeğinde çocukların sofrada olmaları, birlik beraberlik bir aile mefhumunu ortaya koymaları, o sıcaklığı yaşamaları bu çocukların psikolojik yapısının oluşmasında, gelişmesinde önemli bir ehemmiyet arz eder. Arkadaş çevresi çok önemli. Bunu anne babaya çok iş düşüyor. Yani biz bu aleme nefsimiz için gelmedik, nefsimiz için geldik. Eğer siz çocuklarınızı iyi yetiştiremiyorsanız mesulsunuz. Zeki olmalarını, yaratıcı olmalarını, hayal dünyalarının geniş olmalarını istiyorsanız yazı yazsınlar.
2: Zaman zaman bir kitap okuma, zaman zaman bir kahve saati, zaman zaman bir sohbet saati yaparsınız. Çocuk da o sosyal medya zamanını bölmeyi öğrenir. En önemli olan şey çocuğun şunu bilmesi. Ben düşsem de, ben kalksam da, ben dışlansam da, şiddete de uğrasam, beni eleştirmeyen, beni olduğum gibi kabul eden ve beni dinleyen, beni dinleyip bana destek olan bir ebeveynim var demesidir. Ve bunu biz yaptığımız takdirde sizin çocuğunuz ne kadar işte sıkıntıya girerse girsin, şunu unutmayın, çocuğunuzun çalacağı kapı önce siz olun.
3: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: vatan, bayrak, ezan ve hürriyet. Uğrunda hayatını ortaya koyduğu kutsal davasıydı Muhsin Yazıcıoğlu'nun.
1: Bütün ağırlığıyla üzerimizde hissettiğimiz İslam'ı çağ dışı gösterme çabalarına baktığımızda bugünkü sistemlerin, bugünkü anlayışların ve kavrayışların halen İslam'ın 1400 yıl önce getirmiş olduğu çağa insanlığı ulaştıramadığını görmekteyiz. Sömürüye ve köle düzenine son veren İslam mı karanlıkların dünyasıdır? Kız çocuklarının diri diri gömülmesine son veren ve kadını gerçek değerine ulaştıran İslam mı çağın gerisindedir?
0: O, bu ülkenin insanına sevdalıydı. Zorluklar karşısında hiçbir zaman yılmadı. Onun için iman varsa imkan da vardı. Yol arkadaşlarını, Alperen, davasını da İlahili Kelimetullah için nizamı alem ülküsü olarak açıklıyordu.
2: İnanmak, inanmak yolun yarısını kat etmektir. Bu bir inanç hareketidir. Bu bir iman hareketidir. Bu bir millet hareketidir. Bu milletin özgürlük hareketidir. Bu milletin varoluş hareketidir. Bu milletin yeniden diriliş hareketidir. Bu milletin yeniden tarihte olduğu gibi kendine güvenme hareketidir.
3: Türkistan'da Ahmet Yesevi Hazretleri'nin başlatmış olduğu ve ateşini yaktığı iman ocağından çıralar alarak Anadolu'muza akıp gelen Alperenler, derviş gazilerin eliyle Anadolu'muzda şahın